0: açıklamada gelmemişti transfer üzerine ki taraftarlardan da büyük bir istek vardı. Bugün isim açıklayacağını dile getirdi Sayın Hakan Safi. Taraftarın da yüksek coşkusuyla bir değil birden fazla isim bile gelmesini ben açıkçası kuvvetle muhtemel görüyorum. Ama dediğim gibi sen Lewandowski ismini dile getirdin. Ben Hakan ya da Greenwood diyorum. Bu isimleri ya da bu isimlerden birini ben cumartesine sakladığını. Çünkü cumartesi günü seçimin ilk günü iki adayla konuşmalar yapacak. Kongre üyeleri söz hakkı alacak. Konuşmalar gerçekleştirecek. Bu konuşmalar sırasında ben Hakan Çalhanoğlu ismini açıkçası Greenwood'dan da daha ihtimalli görüyorum. Kongre üyelerinin karşısında stadyumda bir açıklama şeklinde geleceği beklentisindeyim Hakan Safi cephesinde. Aziz Yıldırım'a dönecek olursak, Aziz Bey cephesinde de transfer görüşmeleri var. Vedat Muriç zaten bitti desek yanlış olmaz ama ilk ağızdan gelmediği için bu açıklama tabii ki biz de biraz daha temkinli konuşuyoruz. Sonuçta %100 denmedikten sonra her şeyin %1'lik de olsa bir bozulma payı var. Sadece şunu söyleyebilirim Aziz Yıldırım cephesinde. Seçime zaten saatler var. Ben değişeceğine ihtimal dahi vermiyorum ve Aykut Kocaman bir aksilik olmazsa Aziz Başkan'ın, Aziz Bey'in seçildiği senaryoda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak. Anlaşma tamam. Zaten Oğuz Çetin ismini Aziz Yıldırım açıklamıştı. Futbol yönetiminde Oğuz Çetin yer alacak. Eski futbolculardan birkaç isim yer alacak ve teknik direktörlük koltuğunda da Aykut Kocaman oturacak Aziz Bey cephesinde.
1: Yani Aziz Bey cephesinde bazı şeyleri tahmin etmek çok zor değil. Neden? Önce Şekip Mostaroğlu'nun, Aziz Yıldırım'a çok yakın bir ismin, yaklaşık 2 yıl önce Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçildiğini hatırlatalım. Sonrasında Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan, geçmişte Aziz Yıldırım'la çok iyi çalışmalar yapmış ve transferlerinden hala söz ettiren, bugün örnekler verdiren Hakan Bilal Kutlualp'in yine aynı şekilde Aziz Yıldırım'ın ekibinde olduğu süreçte sonrasında sahaya indiğini hatırladık, gördük. Mahmut Uslu'nun aynı şekilde adaylık konusunda böyle bir git geli vardı. Yani Barış Göktürk'te hatırlarsın belki Gültekin. Barış Göktürk'te beraber iki aday şeklinde bahsedilirdi son süreçte ondan. Oradan çok konuştuk. Hatta Murat Salar'ın yine Aziz Yıldırım'ın ekibinden bir isim ki ben inanmıyorum aralarının bozuk olduğunu Aziz Yıldırım'la mesela. Ya da işte farklı yol ilerlediklerine, farklı yol kat ettiklerine, yine onun Saadettin Saran'ın ekibiyle beraber bu işin içerisinde olmuş olması biraz da Aziz Yıldırım'ın bugününü hazırlıyordu. Altyapısını oluşturuyordu. Hatta geçen yılki seçimi de örnek verebiliriz buraya. Şekip Mostaroğlu örneğinden yola çıkarak. Ki buna bir de şöyle bir eklenti yapacağım. Ben biraz böyle hafızada tutup harmanlayıp konuşmayı, yorumlamayı böyle biraz onun harmanına verdikten sonra bütün her detayıyla ön plana çıkararak yorumlamayı severim bu tarz zamanlarda kronolojik ilerlemeyi. Aspor yayınında yanlış hatırlamıyorsam Oğuz Çetin'i kıramayarak Aykut Kocaman yayına çıkmıştı. Ve yakın çevresinden, Aykut Kocaman'ın yakın çevresinden öğrendiğim şuydu. Orada gelen tepkiler sonrasında bir daha röportaj vermek istemiyor şeklinde bir tepki gelmişti. Ama Aykut Hoca da zaten röportaj vermek istemediği bir süreçte anca kırmasa Oğuz Çetin gibi isimleri kırmazdı ve onunla beraber oraya çıkmıştı. Biraz da Aykut Hoca ve Oğuz Çetin'in dirsek temasının çalışmalarının beraberinde geldiği o günlerden bugünü de okumak çok da zor değildi açıkçası. Birlikte hareket edeceklerini düşünmek, anlamak. Oğuz Çetin ismi demek, Aykut Kocaman ismi demek. O da net duruyor. Tabii benim görüşüm böyle. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım tarafına ilişkin. Yani bazı şeyler net gibi duruyor. Sadece futbolcu olarak bir iki isim medyada yer alıyor. Onu da Fenerbahçe'ye zarar vermemek adına açıklamıyoruz diyen bir Aziz Yıldırım tarafı var. Neler söylersin?
0: Evet, kesinlikle aslında saydığın bütün varyasyonlar diyeceğim bugünün temelini attı. Ama şunu da tabii göz ardı etmemek lazım. İsim olarak Aziz Bey'den, Aziz Yıldırım'dan bahsediyoruz ve yönetiminden başkanlar çıktı, yeni yöneticiler çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu başkanları çıktı. Yani gerçekten inanılmaz güçlü, arkasında da inanılmaz bir güç olan isimdi Aziz Bey. Yöneticilik, başkanlık yaptığı dönemde de bu isimleri zaten sık sık görmüştük. Sen de birkaç isim saydın. Kesinlikle kurduğun tüm cümlelerin altına da imzamı atıyorum. Yine aynı şekilde Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman arasındaki ikili diyalog da bugünün zeminini oluşturdu desek yanlış olmaz. Aykut Hoca'nın sadece şöyle bir isteği vardı. En azından kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor. herhangi bir futbol aklı, altında çalışacak bir teknik direktörlü bir senaryoda yer almak istemediğini zaten katıldığı organizasyonlarda da dile getirmişti. Bizzat bu cümleleri kurmasa da bu cümlelere bu anlamlara çıkacak birkaç söylemi olmuştu Aykut Kocaman'ın. O da şu anda açıkçası seçimin sonuçlanmasını bekliyor. Seçim sonra

0: Sonrasında Aykut Hoca'nın, yani Aziz Bey'in başkan seçildiği senaryoda Aykut Kocaman'ın teknik direktör olmaması imkansıza yakın. Bir mucize gerçekleşmesi lazım. Bir anda farklı bir tercih ya da farklı bir solukla Aykut Hoca tercih edilmezse edilmez. Ama ben şu anda %99.9 diyeyim. %100 demeyerek her şeyin bir açık kapısı olduğunun aslında sinyalini de vermiş olayım. Fakat %99.9 Aykut Kocaman hocalık yapacak Fenerbahçe'de olası bir Aziz Yıldırım'ın seçilmesi durumunda. Teknik adam tercihi bu şekilde. De futbolculara bakacak olursak zaten Vedat Muriç ve Cires ismi gündemdeydi. Ya ancak da şunun da altını çizmekte fayda var. Cires'i, Kimmich'e olursa Muhammed Salah, ki şu anda gündemde değil. Malang'sa Lens forması giyiyor, sözleşmesi sona erdi. Bir isim daha vardı. Şimdi o ismi de hatırlayacağım, aktaracağım. Fakat hangi isim olduğunu yani hatırlayamadım. Şu anki yönetimin görüşlü isimler. Yani şu anki yönetim, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Ertan Torunoğulları bu görüşmeleri zaten bir yere kadar getirdi. Olası bir Cires'i transferi, olası bir Vedat transferi, olası bir Kimmich'e transferi, olası bir şu anda gündem olmasa da stoper hattında forma giyen Malang'sa transferi ne Hakan Bey'e ne de Aziz Bey'e bana göre artı yazmaz. Çünkü hali hazırda olan bir şey, sadece onay vermiş isimler Aziz Bey olacak ya da Hakan Bey olacak. Hakan Bey biraz daha açık ilerletiyor bu süreci. Taraftarın olumlu tepkileri de Hakan Bey açıkçası transferlerde teşvik ediyor desek yanlış olmaz. Aziz Bey biraz daha gizli sürdürmek istedi. İsimlerin sosyal medyaya da basına düşmesini istemedi. Transfer süreçlerinin zarar görmesini istemedi. Ha, şuna da bence değinmekte fayda var. Hakan Bey'in açıkladığı isimlerden sonra sen de dile getirdin. Portekiz basınından farklı haberler çıktı.
1: Suudi bence getirisinden çok götürüsü oluyor. Bu senin dediğin konuya tam da değineceğim. Tekrardan girdiğin konuyu az çok tahmin ettim, böldüm ama hem Arabistan cephesinden hem de Portekiz cephesinden gelen geri dönüşler bence Aziz Yıldırım'ın da yaşamak istemediği için açıklanmamasının sebebi bu anlaştıkları isimleri. Yani biraz daha tecrübeli olan tarafı bu konu özelinde Aziz Yıldırım tarafı gibi görüyorum. Sen ne dersin?
0: Kesinlikle aslında bu konu oraya çıkıyor. Evet. Fakat burada bazen zaman zaman Aziz Yıldırım cephesinin konuşması gerektiği anlarda belki de sessiz kalması da bence tamamen 20 yılın getirdiği tecrübeye dayalı. Fakat bugün Hakan Bey Ataşehir'deki organizasyonda da şunu dile getirdi. Sosyal medyada da görüyoruz, siz bu isimleri neden açıklıyorsunuz, kulüpleri nasıl izin veriyor? Arkadaşlar biz kulüpleriyle de tabii ki görüşüyoruz. Kulüplerinin izni olmadan hiçbir futbolcuyla masaya oturmuyoruz, hiçbir açıklama yapmıyoruz dedi. Ya açıkçası bir basın mensubu, Fenerbahçe'yi takip eden bir gazeteci olarak bu benim içime su serpti. Çünkü olası bir Merih Demiral transferi senaryosunda Merih'i tekrar Türkiye'de izlemek tabii ki isteriz. Ya da Luis Suarez'i Türkiye'de izlemek isteriz, Mason Greenwood'u Türkiye'de izlemek isteriz. Bu isimlerin basına düşmesi ya da başkan adayının ilk ağzından açıklaması tabii hemen aklı şu soru işaretini getiriyor. Hakan Safi Mason Greenwood'u açıkladığı senaryoyu konuşacağım şu anda. Ama Marsilya neden bu oyuncuyu 40 milyona satsın? Açıkladığı almak zorunda, bonservis ücreti 60'a çıkmalı, 70'e çıkmalı. Hayır, Hakan Bey'in bugün ilk ağızdan yaptığı açıklama, biz kulüplerle de görüşmelerimizi yaptık, kulüplerden de iznimizi aldık şeklinde olunca açıkçası çok da fazla söyleyecek bir şey kalmadı. Yarınki ilk seçimin ilk gününde Çünkü Saracoğlu stadında yapılacak konuşmalarda açıkçası ben Aziz Yıldırım cephesinden de taraftarların da orada vereceği olası destekle birlikte belki bir belki iki isim açıklayarak ertesi güne, çünkü söylediğim gibi Aziz Yıldırım rüzgarıyla başlayan seçim propagandası, seçim çalışmaları bence yavaş yavaş, seçime de saatler kaldı, 48 saatlik bir zaman dilimi kaldı şurada ve yavaş yavaş Hakan Bey'in arkasında esmeye başladı. Aziz Bey ve ekibi bunun farkında olursa bence cumartesi günü ilk ağızdan, belki de bugün yine sen saydın birçok farklı kanalda, birçok farklı platformda canlı yayına çıkacak iki başkan adayı da, belki de orada ilk defa Aziz Bey'den bir isim duyabiliriz.
1: Bu arada yani söylediğinle beraber sen Hakan Safi tarafında artık biraz daha ağırlık veriyorum, o tarafta görüyorum seçimi, oradan okuyorum diyorsun. Analizlerim, gördüklerim ve söylediklerimle beraber buraya getiriyorum konuyu diyorsun, anladım. Bir gazeteci gözüyle, doğru mudur?
0: Evet, doğrudur. Şöyle yani ilk katıldığımız organizasyonlarda, ilk yaptığımız ve girdiğimiz ikili diyaloglarda biraz hani seçimin havasını kokluyoruz ister istemez. Bilgi alışverişlerine gidiyoruz meslektaşlarımızla, Fenerbahçe Kongre üyeleriyle ve ilk yaptığımız diyaloglardan bu noktaya gelene kadar bir şeylerin net bir şekilde değiştiğinin farkındayım açıkçası. Ha, bu şu demek değil tabii ki benim yaptığım gözlem %100 doğru çıkacak, Hakan Bey net bir şekilde önde değil. Ama ilk yaptığımız gözlem

0: %55'e, benim tahminimce Aziz Bey'in yaklaşık %54'e, %46, %53'e, %47'lik bir üstünlüğü vardı. Fakat yavaş yavaş sanki Hakan Bey cephesine %51'e 49, 52'ye 48'lik kayan bir, özellikle gelen açıklamalar ve futbol yapılanmasının nasıl yapılacağına dair gösterilen somut adımlar ve somut delillerle birlikte o kararsız olarak nitelendirilen Fenerbahçe kongre üyesi seçmeni yavaş yavaş Hakan Bey'e kayacaktır. Ve şu noktaya da değinmekte fayda var. Sertaç Bey'in başkanlığını yaptığı Sarı Lacivert Derneği ile sabah bir organizasyon yaptı Hakan Bey ve yani Ali Koç'tan bahsettik. Sayın Ali Koç'un kimi destekleyeceğinden çok bahsettik basın olarak ve Ali Bey sessiz kalmayı tercih etti. Fakat Ali Bey'in yönetiminde yıllarca görev yapmış Sertaç Bey ve yaklaşık 15 ay görev yapmış Hakan Bey aynı noktada, ki Sertaç Bey de yaptığı açıklamalarda kim kazanırsa kazansın biz Fenerbahçe'nin yanında olacağız şeklinde aslında orta yolda açıklamalar yaptı. Fakat bugünkü organizasyonun bence basındaki karşılığı ve sandıktaki karşılığı bambaşka olacaktır. Ben kararsız duran Ali Bey başkan olsaydı, Ali Bey aday olsaydı yeniden oy verseydik diyen seçmenin de bugün sabah yapılan organizasyonla birlikte tamamı olmasa da bir kısmının Hakan Bey'e kaydığını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki ben açıkçası dünkü o açıklamaların ardından o rüzgar oluştu. Onu ben de söylüyorum Hakan Safi tarafında. Ama karşı cephelerden, yani kulüpler tarafından gelen hem gazeteci kaynaklı hem de direkt kulüp kaynaklı gelen, hem Arabistan'dan hem Portekiz'den gelen haberlerin onu tekrardan düşürdüğünü ya da o durumu tekrardan aynı eski haline getirdiğini düşünen taraftayım. Hakan Safi tarafında konuşmak gerekirse. Ki bunu biraz da dinleyicilerimizin, biraz da taraftarların yorumlarıyla da anlayabiliyoruz. Şurada hemen okuyacağım. Adem Muhçu, Adem Bey, Fenerbahçe taraftarı yazıyor. Diyor ki Hakan Safi Ali Koç'la aynı yolda diyor ve sadece parayla olmayacak bu işler maalesef diyor Adem Bey.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
1: Hanifi Bey'in mesajı. Günler, iyi günler, iyi yayınlar. Telefondaki gazeteci arkadaşımız Berke Gültekin biraz önce Hakan Safi'ye kulüplerle de görüşüyoruz dedi. Dediyse neden açıkladı iki kulüp futbolcunun kulüpleri yalanlama getirdi demiş. Onu merak ediyorum demiş Berke Gültekin. Onun
0: Peki,
1: yanında...
0: Bence... Tabii tamam. Sen de Ahmet, ben öyle cevap vereyim.
1: Onun istersen. Yanında Nevzat Bey der ki selamlar Sayın Safi, bana biraz Ali Koç'u hatırlatıyor der. Bir Galatasaraylı olarak merak ettiğim, kendisi de peki orada bir espri yapmaya çalışmış. Geçiyoruz orayı. Başkan adaylarına ilişkin böyle cümleler kurmayalım. Yapmayalım benzetmeler en azından. Sayın Aykut Kocaman sadece Fenerbahçe'yi istiyor olması, başka kulüp çalıştırmamasını neye bağlıyor? Neden başka kulüp çalıştırmıyor demiş. Cevaplayabilir misiniz konuğunuzla beraber demiş. Ben konuğuna da sormak istiyorum. Bu kadar orta sahada adam varken Hakan Bey neden, ne olacak yani? Hakan Bey tamam iyi bir futbolcu, toparlar, bir şey dediğimiz yok ama yani birilerini feda etmen gerekiyor demiş. Futbol aklı deniyor ya, işte o akıl bence Hakan Safi'de nasıl, kim veriyor aklı merak ediyorum demiş. Böyle biraz karmaşık yazan dinleyicilerimizin mesajlarını okuduk. İşteyim, işte olduğum her müsait olduğum an dinliyorum demiş. Mesela Ali Bey mesajını iletmiş. Sevgiler, saygılar, yayınlar, aynı anda girdik yayına. Ben de sen konuşmaya başlayınca açmıştım tam da yayına demiş ve şöyle eklemiş. Ben anlamıyorum, Ali Koççu dediğiniz kişiler yıllardır başarısız olmuş. Geçmişte hiç başarısı olmayan kişi hala onun safında olup da Az Yıldırım'a karşı nasıl olunuyor anlamıyorum demiş dinleyicimiz. Mesela dinleyici mesajlarından bunu görüyoruz, bunu anlıyoruz. Aklında kalanları sana sormuş olayım.
0: Ya aslında izleyicilerimize de çok fazla katıldığım noktalar var. İlk olarak şu soruya cevap vereyim. Değerli izleyicimiz kulüplerden ya da basından çıkan haberlerle birlikte, oradaki yerel basından çıkan haberlerle birlikte tabii ki rüzgarın tersine döndüğünü düşünebilir. Fakat yani ben bunun bir danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. Yani Merih Demiral'ın Fenerbahçe başkan adayıyla fotoğrafının sosyal medyaya paylaşıldığı senaryonun ardından kulübü Merih'in gideceğine dair bir sinyalde bir paylaşım yapsa kulübü de zarar görecek, Merih de zarar görecek. Burada olması gereken ne? Merih'in sözleşmesi var, bizle devam ediyor. Bence bu çok normal bir şey. Yani burada çıkıp da Evet, Hakan Bey'in görüşmesine izin verdik ki hani bunu da bizzat Hakan Bey aktardığı için yani ben bunun %100 doğru olduğunu düşünerek sizlerle paylaşıyorum. Hakan Bey biz kulüplerle görüştük dediyse, biz izin aldık dediyse görüşmüştür ve izin almıştır. Burada da kulüpler tabii ki transfer, yani hiçbir takım elindeki değerli oyuncusunu başka kulübe transferini gerçekleştireceği sırada tepkisiz kalmaz taraftarları. Burada da Suudi Arabistan'daki taraftarlar tabii ki Merih'in takımdan ayrılmasını istemez. Ne yapmak lazım? Burada Merih'in takımda kalacağının sinyallerini vermek lazım. Transfer sezonu açıldığında gittiğinde de taraftar yolun açık olsun diyecek Merih'e. Ben açıkçası burada bir danışıklı dövüş olduğunu görüyorum. Diğer yorumlar özelinde cevap verecek olursam kesinlikle Ali Bey'in başarısız olduğu bir dönem vardı ve kesinlikle ligimizde başarılı olmak, futbolda şampiyon olmak için sadece zengin bir başkan gerekmiyor. Hakan Bey de bunu zaten dile getiriyor. Sadece parayla değil oluşturacağımız güçlü oluşumlarla, şimdi Fenerbahçe taraftarının, Fenerbahçe yönetimlerinin sürekli, ki Hakan Bey de yapı değil lobi kelimesini kullanıyor, bununla mücadele edebilmek için Hakan Bey de biz daha güçlüsünü kuracağız, biz sahada daha iyi olacağız. Ki bugün yine Hakan Bey'in çok katıldığım bir açıklaması var. Hem Ali Bey döneminde, bizim dönemimizde dedi, hem de Saadettin Bey döneminde bu yılı kastederek şu cümleyi kurdu. Bizim elimize de fırsatlar geçti. Sürekli yapı ya da lobi diyoruz, tabii ki doğrudur. Ama bizim elimize de fırsatlar geçti. Bu fırsatları neden değerlendiremedik? Çünkü kadromuz yeterli değildi dedi. Biz bu fırsatı iyi değerlendireceğiz. Biz en iyi kadroyu kuracağız şeklinde bu cümleyi Hakan Bey bugün yine sabah katıldığı organizasyonda aktardı. Kurur, kuramaz, kurabilir, kuramaz. Buna ben tabii ki bir şey diyemem, fakat kurmak istediğini yaptığı açıklamalarda ve katıldığı organizasyonlarda net bir şekilde görüyoruz. Yine izleyicilerimizden birisi çok değerli bir yorum yapmış aslında. Neden Aziz Bey etrafında birleşmiyoruz diye. Bu da aslında Fenerbahçe'de gözlemleyebildiğim kadarıyla, zaten Aziz Bey de bunun farkındadır, minimum 10 bin, ortalama 11-12 bin bandında bir Aziz Yıldırım seçmeni, kemik kitlesi var. Yarın sandıklar, düzeltiyorum, pazar günü sandıklar kurulacak, oy verme işlemi yapılacak. Pazar günü sandığa gelecek Fenerbahçe kongre üyelerinin sayısı 25-26 binin üzerine ne kadar çıkarsa, açıkçası Hakan Bey'in seçilme ihtimali o kadar artacak. Ne kadar altında kalırsa da Aziz Bey belki de güle oynaya seçimi kazanacak. Şu an hala çok ortada giden bir seçim. Geçtiğimiz sezon 24 bin bandında bir oy kullanıldı. 12 bin küsür Ali Bey, 12 bin küsür Saadettin Bey aldı. Yaklaşık 230 belki de 300'e ulaşmayan bir oy farkıyla geçen seçimi yılda kazanan bunu, Saadettin
1: Saran. Geçen yılda bu hesabı Ali Koç ve Saadettin Saran seçiminde yapıyorduk. Yani Ali Koç tarafı ne kadar çok fazla katılım olursa daha kuvvetli diyorduk. Şimdi de aynısını Hakan Safi tarafı için yapıyoruz. Demek ki aynı kitlenin, evet, sahipler, öyle mi diyelim? Çok mu düz mantık olur dediğim? Ya da aynı yapıya mı?
0: Biraz düz bir mantık, biraz da benzer bir mantık. Evet. Yani şöyle düşünmekte fayda var. Ya bunu bence Hakan Bey de farkında. Hakan Bey'in kemik diyebileceğimiz 1000 belki de 2000'lik bir seçmeni var. Çünkü 15 aylık bir yöneticilik. Ondan öncesinde Fenerbahçe'ye sponsorluklarla katkı vermiş bir isim. Fakat kongredeki karşılığı, kongre üyelerindeki karşılığı tabii ki Aziz Bey kadar etkili değil. Burada Ali Bey'in yönetiminde olduğu için Ali Bey'in etkisi çok önemli. Ali Bey sessiz kalmayı tercih etti. Ama şunu da her Fenerbahçeli taraftar, her Fenerbahçeli kongre üyesi bence kabul edecektir. Ali Bey'i destekleyen bir Fenerbahçe kongre üyesi sandıkta Aziz Bey'e açıkçası oy vermez. Ya da Aziz Bey'i destekleyen bir Fenerbahçe kongre üyesi de sandıkta Ali Bey'e oy vermez. O seçmen biraz kararsız olarak kaldı. İşte onların vereceği karar, Aziz Bey yeniden başkan olsun mu? 20 yılda Fenerbahçe'ye sayısız taşınmaz katmış, 6 şampiyonluk yaşamış, Avrupa'da basketbolda ilk kez Avrupa şampiyonluğu getirmiş bir dönem yeniden seçilsin mi? Yoksa yeni soluk Hakan Bey gelsin, Hakan Bey çok istekli, Hakan Bey'in gerçekten futbolda elle tutulur isimler açıklıyor, o gelsin ve bir sene o mu yönetsin? Burada şunu da tabii ki göz ardı etmemek lazım. Bir sene sonra Fenerbahçe yeniden sandığa gidiyor. 2024, 2025, 2026 ve önümüzdeki sene Fenerbahçe 4 sene üst üste sandığa gitmiş olacak. Yani burada gerçekten inanılmaz bir dengesizlik var. Şöyle dengesizlik var. Bugün yine Hakan Bey'in bahsettiği senaryoyu, dile getirdiği cümleyi aktarayım. Stat gelirlerinden doğrudan rakip olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gelirlerinden bahsetti ve sezona biz zaten 100-120 milyon euro geride başlıyoruz. Yani 1-0 geride başlıyoruz dedi. Bu geride başlamayı şöyle de özetleyebiliriz. doğrudan şampiyonluktaki rakibi Galatasaray 4 yıldır üst üste şampiyon olurken Fenerbahçe 4 yıldır üst üste sandığa gidiyor. Burada gerçekten de bir dengesizlik var. Bir geride kalma durumu söz konusu. Hakan Bey de Aziz Bey de zaten bunu katıldığı yerlerde dile getirdiler. Önce farkı kapatacağız, sonra öne

0: geçeceğiz. Çünkü Aziz Bey'in döneminde de Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı olarak önde olduğu bir dönem vardı. Fakat o dönem içinde yine Galatasaray'ın öne geçtiğini gördük. 2011'de Fenerbahçe'nin yaşadığı süreç, Aziz Bey'in takımın başında olamadığı süreç, Aykut Hoca'nın takımın başında olamadığı süreç Fenerbahçe'yi çok aşağı çekti maalesef ki. Ve bunun etkileriyle de belki de Aziz Bey'in son 4 senesinde gelemeyen şampiyonluklar, sonrasında Ali Bey'in başaramadığı, kazanamadığı şampiyonluklar ve bu süreç Fenerbahçe'yi tamamen aslında Galatasaray'dan aşağıya doğru uzaklaştırdı. İki aday da bunun farkında. İki aday da artık daha gerçekçi açıklamalarda bulunuyor. İlk öncelik Galatasaray'ı yakalamak, sonrasında da eski Fenerbahçe'nin şaşalı şatafatlı günlerini kazandırmak. Bakalım nasıl olacak? Aziz Bey bir yıl gelelim şampiyon yapıp gidelim demişti. Sonrasındaki hani bu açıklama da bence o anın adrenaliniyle söylenmiş bir sözdü. Çünkü şampiyon yaptığı senaryoda kimse Aziz Bey'in gitmesine izin vermez. Yani Aziz Bey oy vermemiş bir Fenerbahçe kongre üyesi bile şampiyon olduğu senaryoda Aziz Bey'in gitmesini istemez. Buna %100 eminim. Aynı şey Hakan Bey için de geçerli ki Hakan Bey zaten bir sene gelelim gidelim gibi değil de biz yarınlarımızı oluşturmak istiyoruz. Biz bizlere, insanlara, isimlere bağlı olmayan bir Fenerbahçe oluşturmak istiyoruz diyor. Aziz Bey cephesinde de yavaş yavaş bu söylem başladı. Umuyorum ki Fenerbahçe için, umuyorum ki sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de hayırlara vesile olacak bir sonuç ortaya çıkar. Peki. Yarın da bu akşam da bu akşam büyük İstanbul buluşması Hakan Bey için gerçekleşecek Faruk Ilgaz'ı. Öncesinde önemli isimler sahne alacak. Ve bir anlamda şöyle bir durum var. Evet. Akşam saatlerini yine Avrupa yakasındaki bir restoranda Aziz Bey de kongre üyeleriyle bir araya gelecek. Ya bugün çok hareketli. Yarın bugünden daha hareketli. Pazar günü ise Fenerbahçe seçim tarihinin bu seneki en hareketli günü olacak.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Berke Gültekin, eklemek istediğin farklı bir detay yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
0: Ben teşekkür ederim. Beni de konuk ettiğin için sana ayrıca teşekkür ediyorum. Yayınlarını keyifle dinliyoruz. İyi yayınlar.
1: Sağ ol, var ol. Berke Gültekin'le konuştuk ve onunla birlikte değerlendirdik ki bir yarım saati de geçen bir değerlendirme oldu. Farklı planlamıştık esasında. Yani Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından belirli bir bölümleri, en azından son açıklamalarından belirli bir bölümü sizlerle paylaşacaktık. Belki yine zamanımız kalır ona ama ben araya gideceğim. Araya gitmeden önce şunun duyurusunu yaparak araya gideyim istiyorum. O kadar çok mesajınız, o kadar çok ilginiz var ki dinleyici hattını açalım ama şöyle açalım, aramaya başlayın, ben dinleyici hattında sizlerin aramalarını göreyim reklam arasında, hemen o ilginizin ardından bizler sizlere söz verelim ama şöyle yapalım, Aziz Yıldırım diyorum çünkü şu şu şu sebeplerle ya da Hakan Safi diyorum çünkü şu şu şu sebeplerle, iki adaya da karşıyım bu bu bu sebeplerle ya da mecburen şu taraftayım, artık mecburen orayı seçeceğiz, en azından orası daha şöyle geliyor gibi gibi. Genellikle bizim hem genel seçim hem de böyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray olsun, bu tarz seçimlerde Galatasaray'da hoş son zamanlarda öyle kıran kıran olmuyor da o iş, başarı varsa böyle geçer. Başkan olduğunu mesela bilmeyenler vardı, yeniden başkan seçildiğini, aa Dursun Özbek yeniden başkan seçilmiş diyor yanımdaki arkadaşım. Haberi görünce ne ara oldu gibi konuşuyor. Bilmeyenler de vardı. Öyle yaklaşanlar da vardı. O yüzden böyle şu şu şu sebeple bu taraftayım, bu bu bu sebeple bu taraftayım deyip bütün ihtimalleri de size sayayım. Seçimlerdeki düşüncelerinizi, seçim özelindeki düşüncelerinizi alayım. Ama kısa. Lütfen kısa, konuyu dağıtmadan, farklı noktalara gitmeden. Bu sezon özelinde bizde biraz böyle geç kapandı sezon parantez programı özelinde. Son KCP parantez programı, parantez kendi adıyla devam edecek bugün özelinde. Bugün haricinde daha doğrusu. Bugün son günü KCP beton pompaları sponsorluğunda. O yüzden KCP ailesine, Gürpom iş makineleri ailesine ve Rıfat Songür'e, Rıfat abiye selamlarımızı iletelim. Her daim her yayında olduğu gibi destekleri için de teşekkürlerimizi sunalım. Bu sponsorluğun son günü olduğu için böyle ayrıca böyle bir teşekkürümüzü sizlerin nezdinde ileteyim istedim. Şimdi ne dedik giderken? Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin açıklamalarına tek tek gidecektik ama zamanımız olursa yeniden gideriz dedik. Sizler neden Aziz Yıldırım'ı tercih ediyorum, neden Hakan Safi diyorum, neden Hakan Safi'yi tercih ediyorum şeklinde mesajlarınızı değil de aramalarınızı yapabilirsiniz dedim. Ya aramadan çok mesaj geldi. Belki 50 tane mesaj gelmiştir. Belki 45-50 tane mesaj gelmiştir saymaya çalışsak şu an yayındayken. Arayın lütfen. Arayın, alalım. yayınımıza bağlanın lütfen diyeyim ve şöyle ilk telefonu da alalım. Neden Hakan Safi ya da neden Aziz Yıldırım? Tercihiniz neler? Fenerbahçelilere soruyoruz. Tabii zaman zaman Beşiktaşlısı Galatasaray'a

0: Galatasaraylısı da denk gelecektir ama onlar da farklı fikir oluşturur. Bak Galatasaraylılar da şöyle düşünüyor diye Fenerbahçeli dinleyenler aralarında konuşur. Görüyor musun? Bak Beşiktaşlı böyle düşünüyor işte. Ben de boş düşünmüyormuşum diye bazı saptamaları da yapabileceğiniz telefon bağlantıları olacaktır mutlaka. Hemen bağlantılara başlayalım. Şöyle neden seçim gündemi özelinde? Neden Hakan Safi? Neden Aziz Yıldırım? Ya da fikriniz ne seçime ilişkin, Fenerbahçe gündemine ilişkin diyelim. Kim arıyor? 4475 bizden. 4475 hoş geldin.
1: Merhabalar.
0: Merhaba, buyurun. Tanıyalım ve fikrinizi alalım. Çok telefonumuz var sırada.
1: Mert Bey, isim Cihat Kır. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum Cihat Kır. Sağ ol, var ol. Sen nasılsın? Hem buradan hem de zaman zaman sosyal medyada Instagram Sayerberg'ten yazıyorsun. Çok da teşekkür ediyorum takip ettiğin için.
1: Ben teşekkür ederim. İlk defa size bağlamak istedim. O yüzden biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, buyurun.
1: Ben Aziz Yıldırım demek istiyorum.
0: Neden?
1: Bir tecrübesi, yani onun tecrübesine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hakan Bey de bizim sonuçta camiamızdan olan bir insan ama yani güçlü bir yönetim kurmadığını düşünüyorum. O yüzden birazcık daha zamanı olduğunu hissediyorum. Belki çok iyi transfer söylemlerinde bulunuyor ama birazcık daha realist olmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki bunu da bir anket gibi düşünürsek belki 20 telefon alacağız, belki 10 telefon alacağız ama böyle kendimizce yapmış olduğumuz bir anket gibi düşünürsek ilk Aziz Yıldırım geldi sebebiyle beraber. Teşekkür ediyorum Cihat Kır.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin, sağ olun.
0: Cihat Kır'la konuştuk ve ona sorduk. Dinleyicimiz bağlandı. 6733 bizlerle. O ne diyor merak ediyorum. 6733 hoş geldin.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Cüneyt Bülüysün.
0: Hoş geldiniz Cüneyt.
2: İyi yayınlar dinliyorum. Kongre üyesiyim.
0: Teşekkürler.
2: Ben Hakan Safi diyorum. Fakat sizi arama ederim. O kadar kararsızım ki.
0: Buyurun.
2: Yani Aziz Başkan gibi bir tecrübeyi es geçemiyorum. Kendisi dün Tuzla'ya toplantıya geldi. Kendisine bir soru sordum. Burada da dile getirmek istiyorum. Yıldız transferlerini hep Şampiyonlar Ligi eleme sonrasına bıraktı. Bundan önce.
0: Evet.
2: Dedi ki ben bir kere yaptım onu dedi. Ben şöyle bir şey aslında sizin vasıtanızla rica edeceğim. Beraber böyle eş başkan gibi Hakan Safi Bey, Aziz Başkan'la beraber el ele işte başkanın yanında olsa bir sene sonra biraz tecrübe edinip devam etse.
0: Bunu Sayın Aziz Yıldırım teklif etti ama Hakan Safi kabul etmedi dediğiniz teklif edildi evet. Yani.
2: Evet. Çok teşekkür ediyorum imkan verdiğiniz için.
0: Ben bölmüş oldum bu arada. Farklı bir düşünceniz varsa onu da alalım ama herhalde yine de Hakan Safi diyen taraftasınız. Kararsız kaldım deseniz.
2: O kadar kararsızım. Aziz Başkan efsanedir. Türk futboluna çağ atlaşmış bir insan.
0: Peki.
2: Ama işte Hakan Bey'in de işte transferleri, vizyonu bilmiyorum, çok kararsızım. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Çok da böyle özellikle kararsız olan dinleyicileri bir de kongre üyesiyim diye girince konuya etkilemeyelim. Aman orada rol değişmesin bizde de. Ben hemen görüş aldım. Hakan Safi diyor ama kararsızım diyor mesela Cüneyt Bey. 42-42 nereden arar? Kimdir? Hangi takımlıdır özellikle? Ve ne der? Neden Hakan Safi tarafındadır? Ya da neden Aziz Yıldırım?
3: İyi yayınlar.
0: Buyurun. Teşekkürler.
3: Hanifi ismim, İstanbul'dan arıyorum. Biraz önce de mesaj atmıştım. Arama imkanı verdiğiniz için bağlanmak istedim.
0: Buyurun.
3: Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Hakan Bey'in vaatleri bana çok inandırıcı ve gerçekçi gelmiyor açıkçası. Hani sebep derseniz de dediğiniz gibi 15 aylık bir baş yönetim deneyimi var sadece. Ve bahsettiği isim Kerem Aktürkoğlu ile ilgili şu anda Fenerbahçe sıkıntı yaşıyor. Hani benim umurumda değil, ben yaparım demek bana çok realist, gerçekçi gelmiyor açıkçası. Çünkü bu sene yaptık, örnek veriyorum Saadettin Saran yönetiminin yaptığı seçimlerden dolayı yanlış değilsem Fenerbahçe şu anda 200 milyon dolarlık bir bütçe açığı var. Transferlerden dolayı. Hakan Safi Bey'e oy verilip aynı duruma düşersek bir sonraki sene Fenerbahçe'nin elini kolunu kıvırdatmayacağını düşünüyorum. Ve yine ekliyorum. Aziz Yıldırım diyorum, Hakan Safi Fenerbahçelidir, kötü bir insan değildir. Ama bence tecrübesi yok. Tecrübeye bırakmak en iyisi. 7 yıllık periyotta birçok şey yapıldı ama olmadı. Bence Aziz Yıldırım her şeyini ortaya koyarak geldiği için Aziz Yıldırım diyorum. Çünkü adamın bir 20 yıllık kariyeri var. Seven sevmeyen herkes saygı duyuyor. Adam saygısını ve itibarını da ayaklar altına alıp bir yıllık bir süre istiyor. Bence Aziz Yıldırım'ın olması en iyisi. Bu benim kendi tercihim. Benim kendi görüşüm.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli düşünceniz
3: için. İyi yayınlar. Sağ teşekkürler.
0: Sağ olun.
4: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
0: Devam ediyoruz bağlantılara ve şu ana dek bağlanan dinleyicilerimizin sayısı 3 ve Aziz Yıldırım 2, Hakan Safi 1 ve özellikle burada sayı değil ama neden Hakan Safi, neden Aziz Yıldırım? Bu merak konusu. 1907 bizlerle. Bakın tam da dinleyicimiz telefonuyla belki de fikriyle Fenerbahçeliyle buradayım diyor. Daha fikri gelmeden telefon numarası buradayım diyor. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Şimdi saygılar, sevgiler.
0: Adınızı alamadık. Adınızı alamadık. Galiba yoldayız. Galiba yoldayız. Adınızı alamadık.
5: Benim adım Özcan. Geliyor mu sesin?
0: Şimdi geliyor. Buyurun. Biraz hızlı yol alıyorsunuz. Öyle görüyorum ama hız sınırını geçiyorsak ona da dikkat edelim.
5: Şöyle yapayım o zaman. Bir saniye bekleyin lütfen. Bir saniye hemen sizi.
0: Peki Özcan Bey, 1907 bizlerle birlikte 1907 ile dinleyicimizle konuşuyoruz, ona soruyoruz.
5: Alo.
0: Evet, şimdi sesiniz bakın ne güzel geliyor. O kulaklık
5: şimdi daha net geliyor değil mi? Çünkü az önce kulaklıktan tamam. Konuşuyordum. Evet, evet. O yüzden belki şu yoldaydım, evet, radyoda sizi dinliyorum zaten bütün gün. Evet. Radyo Gol bizim alışkanlığımız oldu. İşte sabah kahvaltımız, öğlen yemeğimiz, akşam yemeğimiz gibi alışkanlıkları nasıl insanlara varsa bizim de Radyo Gol ailesini işte sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar, ya bunu şımartmak için söylemiyorum yani, gerçekten yeni bir soluk getirdiği için, yeni bir heyecan getirdiği için ve dinleyenlere de çok fazla duygularını, düşüncelerini ifade etme şansı verdiği için ben açıkçası sizi tercih ediyorum ve gayet de memnunum sizi dinlemekte. Şimdi şöyle, ben konunuza geleyim uzatmadan. Ben aslında ikisinin de Fenerbahçe'ye çok da hayırlı olacağı kanaatinde değilim. Öyle. Bir kongre üyesi değilim ben, belki diğer bağlanan arkadaşlar gibi, ama ben biraz daha farklı düşünüyorum. Ben işte yaşım 50, çocukluğumdan beri hep spor basınında işte futbolu, futboldan gelen insanlar yönetsin tarzında bir tez oluşturulmuştu. Bu düşünce yıllardır hep konuşulur, edilir. Ama biz hala inşaatçılardan kurtulamadık. Cebinde parası olan herkesin spor kulüplerine başkan olma durumu ne yazık ki halen devam ediyor. Ben istiyorum ki şimdi o Oğuz, işte Çetin, bizim kaptanımız, imparatorumuz değil mi? Öyle seviyoruz. İsterdim ki başkan olsun veya Aykut Kocaman, keza aynı şekilde veya Aykut Kocaman tarzı insanlar. Sırf Aykut Kocaman ismi üzerine konuşmuyorum. Yani ben ikisini de, siz baştan dediniz ki işte Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi, yoksa ikisi birden değil mi? Evet. Ben ikisi birden değil kısmındayım. Çünkü ikisinin de Fenerbahçe'ye fayda olacağını düşünmüyorum. Birincisi, bir tane Aziz Bey çok enerjisini kaybetmiş gördüm. Ondan dolayı Hakan Bey de, yani bilmiyorum, ben herhalde ben ondan kendimi daha iyi ifade ediyorum. Konuşması bana biraz tuhaf geldi. Yanlış anlamasın, kusura bakmasın, ama Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başkan olacak kişi biraz hitabetini düzeltmeli diye konuşuyorum.
0: Peki.
5: Size de saygılar sunuyorum.
0: Peki, ben ama şunu sorayım. Gittiniz ve oy kullanacaksınız. Yani kullanmak da istiyorsunuz. Bu seçim önemli bir seçim diyorsunuz. O zaman %51'iniz ne olurdu?
5: Evet. Yani evet, hitabeti kötü belki ama enerjisinden dolayı işte yani, hani derler ya, kafana silah dayasa, yani kusura bakmayın tabirime maruz görün, Hani o öyle durumda kalsam Hakan Sarp'ı verirdim ama ben ikisini de Fenerbahçe'ye fayda getireceğini zannetmiyorum.
0: Tabirinizi anlayamadım. Sesiniz biraz boğuk geldi ama kusura bakılacak bir tabirse zaten tekrar almayalım. Teşekkür edeyim.
5: Yok hani şey yani hani derler ya filmlerde vardır kafama silah dayatılar ancak şunu seçerim. Yani peki, tamam. Öyle bir şey olursa ancak hani Hakan. Ben ikisini de desteklemiyorum.
0: Karar

0: Kararsıza yazıyoruz. Kararsıza yazıyoruz size. Peki.
1: Evet.
0: Peki, teşekkür ettik.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmeniz için sağ olun. 12.24 bizlerle, parantezde KCP beton pompalarının sunduğu parantez programında sizlerle birlikte dinleyici hattındayız ve mesajlar geliyor, mesajlar geldiği gibi. Bu arada Eyüp Bey der ki, arayan arkadaşa sormak isterim, neyin çağını atlatmışlar. Eyüp Bey, gelin arayın, öyle sorun. Onu diyorum ama biliyorum Galatasaraylı olduğunuzu da, onu diyorum ve işte şu adayı daha mantıklı görüyorum Fenerbahçe için. Siz de deyin, buyurun. Hep mesajdan eleştirmek olmaz, hep mesajdan ilerlemek olmaz. Bugün burayı açtık, buradan konuşalım. Gelin lütfen. 12.24, hoş geldiniz. Alo. Selamlar.
2: Hoş, merhaba.
0: Merhaba, tanıyalım. Buyurun.
2: Rıfat Bıçak benim adım, ben Galatasaray taraftarıyım.
0: Evet.
2: Ben de Aziz Yıldırım'ı destekliyorum çünkü sebebini de söylüyorum. 20 senede 10 kez Galatasaray şampiyonluğu gördüğü için, daha çok şampiyon olmamız için Aziz Yıldırım diyorum. Sonuna kadar arkasındayız Aziz Başkan'ın. Peki. Aziz Başkan bizi bırakmasın lütfen.
0: Peki. Notların...
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Az önce de konuştuğumuz gibi bir Galatasaraylı çıkacak ve diyecek ki, ben şu adayı destekliyorum diyecek. O da farklı bir görüş, farklı bir düşünce olacak sizler için diyorduk. Örneğini verdik. O örneği şu an 4. bağlantıda yaşıyoruz galiba. 5. bağlantı galiba. Aynen. Ama tabii Fenerbahçelilerin görüşlerini orada ön plana çıkardığımız için direkt onun not arasını almıyorum. 0212-273-10-10'dan arayın lütfen. 0212-273-10-10 kısa kısa. Biliyorum, arayanları görüyorum ve belki de uzun sürdü diye hemen kapatanları da görüyorum. Lütfen bir dakikayı geçirmeyelim. 30-40 saniyeyi geçirmeyelim yeri geldiğinde ve hepimize söz hakkı doğabilmesi adına burada bağlantılarımızı sürdürüyoruz. Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi dedik? Kime dedik? 52-08'e dedik. Hoş geldiniz.
3: Merhaba. Melih benim, İstanbul İçişleri civarında bir yerdeyim. Şu an araç kullanıyorum, onu hemen sağa çekiyorum. Abi ben Beşiktaşlıyım.
0: Evet.
3: Duyabiliyorsunuz değil mi?
0: Duyuyorum, evet.
3: Hı-hı. Beşiktaşlıyım, kesinlikle Aziz Yıldırım gelmeli. Çünkü Galatasaray'a değinen takımla başka bir insanın mücadele etme şansı yok abi. Çünkü abi Galatasaray düşmüyor, böyle sende diyor, hemen kaldırıyorlar. Ha, evet. Onun yanında şimdi Galatasaray düşmediği zaman Fenerbahçe düşünce aradaki puan farkı açılmasın diye Fenerbahçe'yi de yukarı taşıyorlar. Onlar da Beşiktaş oluyor. Ama kesinlikle Aziz Yıldırım, bu kadar söylüyorum. Kolay gelsin.
0: Peki, teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Sağ olun.
3: İyi
0: yolculuklar dileyelim. Hızlıca 03.15'e döneceğiz. 03.15 ne der? Hangi takımlıdır? Nereden arar? Bakın, sıra çok hızlı geliyor. Lütfen kapatmayın. Sizlere de söz hakkı verelim. Hangi takımlıdır ve Aziz Yıldırım mı der? Hakan Safi mi der? Merak ediyorum. Hoş geldiniz.
4: Berk aman Bey, dikkat, merhabalar.
0: Aman dikkat abi, o korna sesi çok da hayırlı bir ses değil yani, dikkat edelim.
4: İstanbul Arnavutköy'den arıyorum sizi, ismim Ahmet.
0: Buyurun, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, öncelikle sizi çok özledim, bildirmek istiyorum, uzun zamandır radyoya gelemiyorum.
0: Sağ olun, bekleriz, yine bekleriz.
4: İyi Beşiktaşlı olarak ilk fikrim benim Aziz Yıldırım da biraz önceki Beşiktaşlı kardeşim gibi Galatasaray'la başa çıkmasını düşündüğüm için. Ama onun konuşmalarında da fark ettim ki yapıcı olmaya değil, o da kırıcı olmaya geliyor. Gönlüm Hakan Safi'den yanaydı. Ta ki ne zaman benim olduğum yerde yapıyı ben kurarım cümlesini kullandı. O zaman Hakan Safi de benim nazarımdan düştü. Çünkü futbolumuza yapıcılık gerekiyor, yıkıcılık değil. Futbolun sahada kazanılması gerekiyor, masa başında değil. Adil bir temiz birlik için ben ikisinden de vazgeçmiş durumdayım. Allah Beşiktaş'ımıza da yardım etsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Beşiktaşlısın.
4: Evet, elhamdülillah.
0: Peki, peki. Ben hatırladım, radyoya ziyarete gelmiştin ve iki kişiydiniz,
4: evet,
0: geldiğinizde.
4: Evet, kanalın doğum gününü kutlamıştık.
0: Evet, aynen öyle. Peki. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Arnavutköy'de sana da selamlar. Tekrar görüşelim. Sağ ol Ahmet. Hatırladım. Ahmet'le de konuştuk. O da bir Beşiktaşlı olarak fikrini belirtti. Ve hızlıca şöyle tekrardan bağlantılarda dinleyicilerimizin sesini duyamıyorum an itibariyle. O problemi hemen hızlıca sizlerle konuşuyorken çözüp geri döneceğim. Şöyle çözmeye de çalıştığım bir andayım. Bakıyorum, bir tarafta problemi gidermeye çalışıyorum. Teknik anlamda yaşadığım o problemi şöyle baktığımda çok da güzel ilerliyordu değil mi? Kendi kendime böyle bağlantılara nazar ettim. Bu olsa gerek galiba. Nazar etti demek. Uzun zamandır da ben böyle program formatını buraya çevirmezken bağladığımız platformda bir ufak problem yaşadım. Ama o problem de gördüğüm kadarıyla benim hatam. O yüzden teknik bir problemimiz var. Size hizmet veremiyoruz gibi, öyle çok da klişe şey.

yere girmeyeceğim, onu söyleyeyim. Problem var, benden kaynaklı bir problem. Çözmeye çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Araya gidelim, ara vaktimiz de geldi tam o sırada. Lütfen aramalarınızı sürdürün. 0212-273-1010'dan mesajlarınızı iletin. Tekrar ediyorum, 0212-273-1010'dan mesajlarınızı iletin ve aynı zamanda aramalarınızı da sürdürün. Fenerbahçeliler, Hakan Safi mi yoksa

0: de net olarak kontrol edeyim. Sesimizi duyar mı acaba? 8111, hoş geldiniz.
1: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam, buyurun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk abi ben. Ben İstanbul'dan Ahmet abi.
0: Buyurun.
1: Ben Galatasaray taraftarıyım.
0: Evet.
1: Abi ben Hakan Safi'yi de dinledim. Aziz Yıldırım'ı da dinledim. Abi Hakan Safi bana hiç samimi gelmiyor ya. Yani onu alacağım, bunu alacağım, şunu alacağım diyor da. Ne bileyim abi, ben 37 yaşındayım. Yani az önceki Fenerbahçeli arkadaşım dediği gibi de. Yani hiç samimi gelmedi. Yani tecrübe olarak ben Aziz Yıldırım kazansa daha iyi olur Fenerbahçeli arkadaşlar için.
0: Peki.
1: Benim fikrim bu yönde abi. Yani çünkü daha başkan seçilmemiş. Yani diyor Merih'le anlaştım diyor. İşte onunla anlaştım. Yani şimdi anlaştım dedi futbolcuların kulüpleri. Mesela 20 milyon isteyecekse adam diyecek ki abi sen benim futbolcumun üzerinden prim yaptın. 50 milyon istiyorum da. Yani bilmiyorum ama bana çok saçma geldi yani.
0: Peki.
1: Fikrim bu abi. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Selamlar. Nereden aradın? Oraya da selam gönderelim.
1: İstanbul abi, İstanbul.
0: İstanbul dedim.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa abi.
0: Peki Gazi Osman Paşa'ya selamlar. Sağ ol. Sağ ol Ahmet.
1: Hayırlı yayınlar abi.
0: Sağ ol. Ve hemen bağlantılarımızı sürdürüyoruz. Bağlantılarımıza devam ediyoruz. Şöyle gördüğüm kadarıyla az önce 8111 ile konuştuk. Onu hemen aradan çıkartmış olduk. 9420 bizlerle, ama tam ben o bizlerle dediğim anda 9420 telefonu kapatıyor. Peki 4495 bizlerle, hoş geldiniz, selamlar.
2: Merhabalar, kolay gelsin, iyi günler.
0: Teşekkür ediyorum, buyurun.
2: Karabaşı taraftarıyım, İstanbul Küçükköy'den Salim Polat'tan.
0: Bir Gazi Osman Paşalı daha diyorsun yani.
2: Evet, biz Küçükköy diyoruz da.
0: Gerçi evet, orada biraz şeye benziyor işte. Evet. Yani, Of'la Trabzon'a evet. Benziyor biliyorum. Yani Küçükköy'de evet, Bayrampaşa'da Yıldırım'da Cevat Paşa diyarında büyümüş biri olarak maçları da böyle çok kıran kırana şey geçerdi yani, böyle çok birbirlerine.
2: Küçükköy Yıldırım evet. Biraz sıkıntılı maçlarımız oluyor sizlerle.
0: Oldu. Çok oldu abi. Olmaz olur mu? Aman şiddete kadar gitmesin yani. Onu söyleyeyim.
2: Evet.
0: Çetin Emeş'te az izlemedik maçları.
2: Seçimle alakalı ben Hakan Safi diyorum. O da bir yıllık bir süreç olduğu için seneye bir daha seçim olacak önümüzde. Başarılı olursa devam eder. Başarılı olmazsa zaten seneye tekrar seçim olacak. Aziz Başkan efsane başkanımız ama 20 yılın sonunda bir yorgunluk ve bezginlik görüyorum. Bir de yönetim listesinde olmaması gerekenler var Aziz Başkan'ın. O yüzden onu desteklemiyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim.
0: Küçükköy'e selamlar o zaman. Memnun oldum. Teşekkürler.
2: Yıldırım'a da selamlar. Sağ olun.
0: Sağ olun. 4752 bizlerle. 4752 hoş geldiniz. Tanıyalım, buyurun.
3: Alo.
0: Buyurun, hoş geldiniz. Tanıyalım.
3: Merhabalar. Yayınlar. İsmim Orkut Burak. Şu an İstanbul'dayım ama yarım saat içerisinde Tekirdağ'a geleceğim. Yoldayım. Ben şöyle söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Neden derseniz.
0: Hangi takımlıyız?
3: Tabii ki Fenerbahçe'yim.
0: Peki, tamam.
3: Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Neden? Şöyle söyleyeyim. Şimdi normalde her şeyin barışla, dostlukla, kardeşlikle bir ülkede yaşadığımızı ya da yaşamak istediğimizi umut ediyorum ama yani biraz önce bir arkadaşlar yayında bağlanmıştı. Bu hani Galatasaray'la başa çıkacak bir kişi Aziz Yıldırım demişti. Ama inanın ki hani ben o tarzda konulara girmek istemiyorum ama kibarlıkta
0: dediniz. Oradan itibaren duyamadık. Galiba çekmiyor.
3: Az sonra Aziz Yıldırım demişti.
0: Sonra sesiniz çok uzaktan geldi. Kibarlıkta dediniz, sonrasını anlayamadık.
3: Efendim?
0: Kibarlıkta dediniz, sonrasını anlayamadık. Son kelimeniz oydu anladığımız.
3: Aynen, şunu demek istedim. Hani kibarla ne bileyim hani efendilikle pek Türkiye'de bu işte olabileceğine ben inanmıyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Yani katılan olur, katılan olmaz. Yani onlara kalmış. Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Hakan Bey'e ben samimi de bulmuyorum. İnanmıyorum da. Ha, Aziz Yıldırım olmalı mı? Bence Aziz Yıldırım da olmamalı. Bir arkadaşımız gibi spordan gelen insanların bunu yapması lazım. Bilmiyorum. Bu seçim inşallah hayırlısı olur. Amacımız tabii ki ilk önce şampiyonluk. Ondan sonra Allah ne gösterir bilemeyiz. Benim gibi Aziz Yıldırımcıyım. Ama herkese şanslar dilerim. Ne diyeyim artık.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi yolculuklar.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Yollarda dikkat, aman. Ve bir dinleyicimize daha konuştuk.

0: 2 çift 0 bizlerle, 12 çift 0 arıyor. Nereden arıyor? Hangi takımda onu merak ediyorum ben. 12 çift 0'ın.
1: Buyurun. Merhabalar, kolay gelsin.
0: Merhaba, buyurun.
1: Karamürsel Kocaeli'den arıyorum Sayın ben. Açıkçası uzun zamandır dinliyorum radyonuzu ama hiç canlı yayına bağlanmamıştım. Çok Galatasaraylı Beşiktaşlı arkadaş arayınca bağlanma isteği duydum. Bir kongre üyesiyim bu arada. Pazar günü inşallah kullanacağım oyumu. Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Aziz Yıldırım ilk tabii Ali Koç'a devrettiğinde Ali Koç'u destekledim. Ondan sonra Saadettin Bey'i destekledim. Fakat Aziz Yıldırım'ın efsane başkan sözünü veya o mottosunu tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Ama seçilmeyerek bu tamamlanacak. Bunun seçilerek tamamlanması tarafındayım. Çünkü bir senelik bir görev süresi olacak. Hakan Safi'nin önünde daha zaman var. Seçilemezse bir sonraki seçimde daha kuvvetli bir şekilde gelebilir. Ama Aziz Başkan'ın bir daha bu yarışa gireceğini düşünmüyorum. Siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur muhakkak. Dolayısıyla ben Aziz Yıldırım'a bu kez oy vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben mutlaka girmez artık, kesinlikle yok demem. Türk siyasetinde de demem, Fenerbahçe siyasetinde de demem bunu. Çok net anlamışsınız.
1: Dolayısıyla efsane başkan cümlesinin evet. Son kez seçilerek peki. İnşallah da şampiyon yaparak Fenerbahçe'yi tamamlanması tarafındayım.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
1: İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin.
0: Bir kongre üyesine daha dokunduk. Onunla da konuştuk. Selamlarımızı iletelim. Karamürsel'e selamlar. Karamürsel, çok severim. İzmit'te okumuş bir iletişimci, bir genç olarak. Oralarda Karamürsel'e çok gider gelirdik. Kartepe'ye çok çıkardık. Mayıs aylarında, ah tam da şu zamanlarda ne güzel olurdu. 52-65. Oraya dönelim. 52-65'e döndük. Ve nereden arar? Hangi takımlı? Ne der? Buyurun.
2: İstanbul Galatasaray Paşa, Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun.
2: Benim oyun olsaydı, kolyesi değilim ama Hasan Sazı aldım. Çünkü Aziz Yıldırım çok geride kalmış. Hala konuşmaları dinliyorum. Hala böyle ben yaparım, benim dediğim olur. Maçtan sonra savunmalısını oynarım. Dünyada olmayan çok geride kalmış şeyleri anlatıyor. Ben eski Aziz Yıldırımcı olarak söylüyorum. Ve yani şu anda bir de mesela Hasan Tarık'ın kurucu açıklıyor. İşte onun yalan olduğunu iddia ediyor. Yani koskoca Melih Demirhan'sınız mesela, şöyle düşünün. Yani çıkar mısınız?
0: Sesiniz çok boğuk geliyor. Sesiniz çok boğuk geliyor ama
2: Tuvaletlikten konuşuyorum ama duyuyorsunuz şu anda.
0: Şu an duyuyorum. Yani kısa öz olarak hangi evet. takım taraftarı olduğunuz ve ne düşündüğünüzü alayım. Hangi tarafta olduğunuzu alayım.
2: Ben Fenerbahçe taraftarıyım ve Hakan Safi diyorum.
0: Peki. Onun nedenini alalım son kısımda da. Böyle daha net ilerledik.
2: Onun nedeni de Aziz Yıldırım çok eskide kalmış. Hala eski sistemde konuşulduğunu görüyorum.
0: Evet.
2: Yani Hakan Safi futbolcu çıkıyor, onu yalanlıyor. Koskoca Melih Demirel diyorum ki neden kendini böyle bir sıkıntıya soksun? Yani adam dünya çapında bir futbolcu. Ben Hakan Safi diyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim.
0: Selamlar. Sağ olun. Dinleyicilerimize bağlantılarımız sürüyor. O kadar çok telefon var ki her birine yetişmeye çalışacağız ama öyle söyleyeyim. Şu ana dek bekletme süremiz 11 dakikayı buldu, onu da görüyorum. En çok bekleyenlerden başlayalım. Şöyle hızlıca devam edelim daha doğrusu. 08-29 hoş geldiniz. Tanıyalım. Nereden arıyorsunuz? Ne söylüyorsunuz? Merak ediyorum.
3: Alo, merhabalar.
0: Merhaba. Hoş geldiniz.
3: İstanbul'dan arıyorum ben. Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun.
3: Alo.
0: Buyurun.
3: Sesin geliyor muydu?
0: Geliyor buyurun. Fenerbahçelisiniz, ne düşünüyorsunuz? Hangi taraftayız?
3: Evet, ben iki taraflı değilim. Çünkü her sene iki başlarına tek yıllık geleceğini söylüyor. Ve yani bu sene herhangi bir seçim oldu. Bir daha olacak seneye. Bu hem camiayı yıprattığını düşünüyorum hem de futbolcuları yıprattığını düşünüyorum. İkisi de uzun vadeli bir plan sunmuyorlar taraftara. Ve bence ikisi de olmaması lazım ama bana göre başka bir aday olması gerekiyordu.
0: Peki, kararsızım diyorsunuz yani. Peki.
3: Evet, doğru.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Selamlar o zaman.
3: Geldim, kolay gelsin. Sağ olun.
0: Sağ olun. Daha çok bekleyen dinleyicilerimizden bir diğerine gidelim. Kime gidelim? 25-34 bizlerle. 25-34 hoş geldiniz.
4: Kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum. Tanıyalım. Hangi takımlıyız? Buyurun.
2: Galatasaray'ın varlığından

0: Ben Azerbaycan'ı destekliyorum, toprağım.
1: Peki, teşekkür
0: Yani
1: ediyoruz.
0: artık bir rekabet istiyoruz abi.
1: Peki, teşekkürler, sağ olun.
0: İyi yayınlar abi.
1: Galatasaraylılar böyle düşünüyor. Beşiktaşlıların düşüncelerini aldık ve gelen aramalara dönüyorum. Bu arada bir de mesaj var. Feyza Kırmak'tan gelmiş, abimden gelmiş, eniştemden gelmiş. Önümüzdeki sezon eğlence sezonu olarak başlar. Başkan Hakan Safi olursa Galatasaraylılar olarak daha rahat ederiz diyor. Mesela bir Galatasaraylı görüşü de bu. Onu da söyleyeyim. Ailemden gelen bir mesaj. 1989 bizlerle. Hoş geldiniz
0: Alo,
1: buyurun.
0: merhabalar.
1: Hangi takımlısınız onu öğrenelim, sonra fikrinizi merak ederim.
2: Galatasaraylıyım, İstanbul'dan arıyorum. İsmim Habib, Azerbaycan vatandaşıyım. Ben Hakan Safi tarafındayım. Gelirse biz daha rahat şampiyonluğa ulaşırız diye düşünüyorum. Aziz Yıldırım gelirse zorlanırız.
1: Peki.
2: Onu söyleyeyim.
1: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
2: Teşekkürler,
1: buyurun, bir
2: iyi
1: şey
2: yayınlar.
1: diyordunuz, böldüm. Beşiktaş diyordunuz galiba.
2: Galatasaraylıyım.
1: Bir şey diyordunuz. Beşiktaş 5 gibi bir şey söylediniz. Bölmüş oldum. Onu söyledim.
2: Beşiktaş'ı ben bu yani bu sene yani bu 2026 için diyorum. Biz şampiyon olduk geçen sene, bir öncesinde 5. yıldızı taktığımızda ben Beşiktaş'ın bu sene şampiyonluğunu kastetmiştim ama radyoda bağlanıp demiştim Beşiktaş Galatasaray her yıldız taktığında bir sonraki sezon Beşiktaş şampiyon oluyor. O da olmadı. Galatasaraylıyım yine de. Olmadı. Galatasaray'ımız yine şampiyon oldu. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'a başarılar diliyorum.
1: Peki.
2: Hakan Safi'nin de gelmesinden yanayım Fenerbahçe'nin başına. Gelirse Galatasaray olarak daha net bir şekilde Peki. şampiyonluğa uzanırız diye düşünüyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
1: 25-25 bizi arıyor. Ne der? Hangi takımlıdır? Merak ediyorum. Hoş geldiniz. 25-25 yolda. Tabii 13 dakika telefonumu açmazsanız ben de öyle yolun rüzgarına akar giderim. Siz de duymam diyor galiba. Doğru mu? 25-25.
4: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam. Hoş geldiniz. Buyurun. İyi yolculuklar.
4: Abi sizin gibi güzel bir insanı yarım saat bir saat beklemek problem değil ya.
1: Estağfurullah, sağ olun, sağ olun, sizin güzelliğiniz.
4: Selamünaleyküm, hayırlı işler olsun abim benim.
1: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hangi takımlıyız ve ne diyorsunuz? Aziz Yıldırım, Hakan Safi mi?
4: Ben Sultan Gazi'de arıyorum. Şu anda Göktürk tarafındayım. Sultan Gazi'de oturuyorum yani. Bahrettin Eren iyi bir Beşiktaşlıyım abi.
1: Evet.
4: Kısa söyleyeyim. Ben Aziz Başkan'dan yanayım. Nedeni sorsanız nedeni tecrübe her zaman ağır basar.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sultan Gazi'ye selamlar. Sağ olun. Size de. 35-47 bizlerle. 35-47'ye hızlıca soralım. Ne der? Hangi takımlıdır?
5: Alo.
1: Buyurun, hoş geldiniz.
5: Beş Sayan kardeşim, hayırlı yayınlar diliyorum. Radyo Gol ailesine kolay gelsin.
1: Bugünkü
5: yayınlarımız biraz gitti geldi ama yine de biz tekrar yayınlarını da dinledik.
1: Şöyle hemen açıklık getireyim. Hemen açıklık getireyim. İyi ki değindiniz. Hemen açıklık getireyim. Sesimi alabiliyor musunuz? Hemen açıklık getireyim. 10-12.30 arasında bir radyoda deneme oldu. O deneme esnasında kesintisiz bir şekilde, en azından kim ne dedi formatımız olsa da ya da bant içeriğimiz olsa da kesintisiz bir şekilde sizlere sunmak istedik yayınlarımızı, ama küçük bir haliyle o tarz teknik bakımlarda aksaklık oluyor.
5: Tabii,
1: onun
5: tabii,
1: için özümüzü dileyelim.
5: Biz de
1: İyi hatırlattınız.
5: Doğan önce de 12'ye kadar dinleyecek dedi ama
1: evet.
5: Doğan öncesi dinleyemedik. Biraz tekrar yayın oldu. Önemli
1: tekrar,
5: değil.
1: Tekrar,
5: olur.
1: Tekrar buluşuruz.
5: Canlı yayında böyle hadiseler olabilir. Ben Galatasaray taraftarıyım. Biraz önce bağlanan arkadaşımız Galatasaray'ın hakkından önce Aziz Yıldırım gelir dedi. Ben bu şekilde düşünmüyorum ama Aziz Başkan'ın son kez başkan olmasını isterim yani.
1: Evet.
5: Görmek isterim. Çünkü renkli bir sima. Dediklerini yapar. Hakan abimiz de ne bileyim biraz daha böyle şey buluyorum, yavan buluyorum. Yavan yani yağlı yavan anlamında.

0: İnşallah o da ileride Fenerbahçe için şey olur. İyi bir başkan olacağına inanıyorum. Türk futbolu kazansın. İnşallah yıldızları görürüz. İnşallah futbola doyarız. İnşallah iyi bir futbol sezonu geçiririz. Hakemlerin konuşulmadığı. 27. şampiyonluğumuzu kazanır. Şampiyonlar Ligi'ne
1: Peki.
0: tekrar katılırız inşallah. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.
0: Sana da kolay gelsin.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Bir Galatasaraylı konuştu. 77-78 bizlerle. Çok kısa çünkü çok bekleyen var. Her bir dinleyenimize ulaşmak, onu dinlemek istiyoruz. Hangi takımlıyız? Kulaklığı
0: Alo,
1: çıkartırsak
0: merhaba.
1: Kulaklığı çıkartırsak daha memnun olacağız. Hangi takımlıyız ve hangi tarafı destekliyoruz?
2: Ben Fenerbahçeliyim. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar arayıp da ikisinin de desteklemediğini söylüyor. Yani öyle Fenerbahçelilik olmaz yani. İkisinde madem iki tane başkandan biri çıkmışsa benim destekle. İkisini de desteklemiyorum ne demek yani. İkincisi ben şunu söyleyeyim. Tabii ki Aziz Yıldırım'dan yanayım. Neden derseniz geçen sene geçtiğimiz sezon yaşananları biliyorsunuz. Federasyon başkanıyla bu sinek ikilinin arasında ne konuşuldu o belli değil yani. Düşünün, böyle bir kaos var. Bunların üzerinde Saadettin Saran hiç şey yapmadı, üzerine düşmedi. Böyle bir şaibenin olduğu bir sezonda neden üzerine düşmüyorsun? Neden Fenerbahçe'nin haklarını korumuyorsun Sayın Saadettin Saran? Ben Aziz Yıldırım'ın bunları en üst seviyeden en üst düzeyden yapacağını düşünüyorum.
1: Peki.
2: Ben onun için Aziz Yıldırım diyorum.
1: Fenerbahçeliyim Aziz Yıldırım diyorsunuz.
2: Fenerbahçeliler lütfen Aziz Yıldırım'ı desteklesinler. Aziz Başkan Fenerbahçe şampiyon yapacaktır. Buna inanıyorum. Bazı Galatasaraylılar arkadaşlar da Aziz Yıldırım gelsin biz şampiyon oluruz diye. Siz bekleyin, göreceksiniz seneye.
1: Peki, teşekkür
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz, sağ olun. 77-78'e konuştuk, o da dolu. 80-60 bizlerle, hoş geldiniz. Hangi takımlıyız ve çok kısa yorumunuzu alayım.
3: Alo, selam Dünçol abi.
1: Aleyküm selam, buyurun, hoş geldiniz.
3: Abi ismim Ahmet, hoş bulduk. İstanbul Arnavutköy'den arıyorum, Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Arnavutköy'den de ne Ahmet aradı bugün? Kaçıncı Ahmet'siniz oradan arayan?
3: Doğrudur. Abi benim de isteğim Aziz Yıldırım'a, neden derseniz de tecrübesine dayanıyorum onun da.
1: Evet.
3: Yani geçmişte de yaptıklarını biliyoruz, görüyoruz. Hani şimdi diyorlar ya Galatasaray'a karşı dursunlar. Bizim aslında kimseye karşı durmamıza gerek yok. Bizim kendimizle toplanıp birlik olup aslında sabit, yani böyle güzel bir futbol oynayıp da şampiyonluğa ulaşmamız gerek. Mesela ben Hakan Safi'yi dinliyorum. Yıldız transferlerden bahsediyorlar. Bence Fenerbahçe'nin yıldıza da gereği yok. Yıldızımız da var bizim. Kante'ye gerek, Gündüz'ü. Ama biz bunları yıldızsız da yapabiliriz. Amaç futbol oynamak, futbolu oynatmak. Ya bunun da Aziz Yıldırım'ın başaracağını düşünüyorum. Yani benim tek hani düşüncem bu. Yani inşallah Aziz Yıldırım gelirse de inşallah şampiyon olur. Bunu da zaten seçimden sonra göreceğiz. Bu sezon göreceğiz. Yani dileğimiz tek şey şampiyonluk. Hakan Safi de gelse o, Aziz de gelse o. Ama yani tercihim Aziz Yıldırım'dan yana. Yani bunu diyorum sadece. Başka bir şey demek istemiyorum. Çok da kısa tutayım. Fazla da ikisinin de vaktini almak istemiyorum. Yani son olarak da Erzurumluyum. Erzurumspor adı saygıda başarılar diliyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum.
3: Yayın aldığınız için teşekkür ederim.
1: Fenerbahçeliyim Aziz Yıldırım diyorsunuz o zaman. Doğru mu?
3: Evet, Fenerbahçeliyim Aziz Yıldırım diyorum abi.
1: Peki,
3: doğrudur.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Az önce Aziz Yıldırım demişken, bu arada Aziz Yıldırım'ın bir sözü vardı. Onu hatırlatan bir Fenerbahçe taraftarının cümlesine takılan Galatasaraylılar haliyle olmuş. Ama Aziz Yıldırım'ın sözü üzerinden ilerliyor ve isim de kullanmıyor. Şu kişiye şunu diyorum demiyor mesela. Onu söyleyelim. 75-80 bizlerle. Şöyle hızlıca... Tekrar. Bu arada az önce bağladığımız dinleyicimiz değildir umarım. 75-80 çok da yabancı gelmedi. Hoş geldiniz. Galiba o ki telefonu kapatmak üzere. 19-76. Hoş geldiniz.
4: İyi günler.
1: Teşekkürler.
4: İyi yayınlar.
1: Hangi takımlıyız, ne diyoruz?
4: Ben Fenerbahçeliyim. İzmir'den arıyorum. Ben Aziz Yıldırım gitsin diye eskiden dua edenlerdendim. Ama pişman oldum. Bu Galatasaray'ın yöneticileriyle ancak Aziz Yıldırım gibi başkanlar mücadele edebilir. Onun için Aziz Yıldırım diyorum.
1: Fenerbahçeliyim Aziz Yıldırım diyorsunuz.
4: Evet.
1: Teşekkürler, sağ olun.
4: İyi günler.
1: Ve lütfen tabii aynı zamanda sözlerimize, söylemlerimize de dikkat ederek ilerleyelim. Hem Hakan Safi tarafına, hem Aziz Yıldırım tarafına, hem de fark etmeksizin Saadettin Saran tarafına. Ve zaman zaman sözler kaçıyor. Bir Beşiktaş, bir Galatasaray yöneticisine, başkanına ima eden cümleler de geliyor. Ama dikkat edelim bunlara. Onun uyarısını yaparak devam edelim. 4063, bizlerle 4063, hoş geldiniz, buyurun.
5: Merhabalar, ben İstanbul'dan arıyorum. Bir Fenerbahçe taraftarıyım. Sıcağı sıcağına ilk önce biraz evvel bağlanan arkadaşla ilgili, Aziz Yıldırım geldiğinde X bir kulübün başkanıyla dahi baş eder kelimesini ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak yanlış buluyorum. Bizim işimiz sahada. Sahada kalalım. Biz sahadaki başarıyla yükseleceğiz. İkincisi, Aziz Yıldırım değil, tüm kişiler başarılarını istatistik olarak ortaya koymak zorunda. Aziz Yıldırım'ın yaptıkları da yapacaklarının teminatıdır. Ben Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım döneminde 65 dakika kendi sahamızda top çevirdiğimizi biliyorum. Sırf bu yüzden Aykut Kocaman olacaksa Aziz Yıldırım'ı istemem. Ama Aziz Yıldırım tek başına teknik direktör de olsun, ona oy veririm. Ama Aykut Kocaman'ın geldiği bir platformda Aziz Yıldırım'ı desteklemem, oyum kayar Hakan Safi'ye.
1: Peki ne diyorsunuz? Teşekkür ederim. Neticesinde ne diyorsunuz? Şu an itibariyle ne, şu an itibariyle ne diyorsunuz? O önemli. O gelirse, o gelmezse
5: bakın,
1: bir kere.
5: Aykut Kocaman'ı ki bugün ben biliyorum İstanbul Avrupa yakasında toplantısı var. Benim oğlum da oraya gidecek. Hı hı. Yemeği var biliyorum. Ben de istesem giderdim.
1: Ben size söyleyeyim. %90 ihtimalle benim görüşüm, bir taraftar olarak konuşayım en azından. Gazeteciliği de bir tarafa. Mikrofonu bir tarafa bırakalım. Arkadaş ortamında konuşuyoruz. Aykut Kocaman gelecek. Hı. Aziz Yıldırım gelirse.
5: O zaman Hakan Safi.
1: Peki. Biraz eğerli, biraz kararsız. Şartlara bağlı olarak.
5: Yok. Şöyle söyleyeyim. Geçen gün bir arkadaşımız katıldı. Aykut Kocaman'la ilgili, kişiliğiyle ilgili bir şey söylemem. Karakteri falan çok düzgündür. Buna da bir şey söylemem. İmza atarım altına. Ama biz damat adayı aramıyoruz.
1: Peki.
5: Biz antrenör, teknik direktör arıyoruz. Bize top oynatacak, hızlı hücum yapacak. Yani ben maçımızı seyrederken uykum geliyordu. Mesela demin bir şey daha söylerim. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe futbol takımından çok, evet, bütün lig takımlarına faydası vardır. Yayıncı kuruluştan ihaledeki şeyi. O diğer kulüplere faydası olduğu kadar Fenerbahçe'ye de olsaydı keşke. İsterdim. Denenmişi denemektense, eğer ki aynı şekilde geleceklerse Hakan Safi derim. Ama yok, Aziz Yıldırım yeni projeyle gelir. Ben şu antrenörü getiriyorum, şu futbolcuları getiriyorum derse sonuna kadar Aziz Yıldırım.
1: Peki, teşekkürler, sağ olun.
5: Ben teşekkür ederim.
1: Hızlı hızlı tüm aramaları cevaplayabilmek adına çok kısa bir süre vereceğim. Çünkü az da bir aramamız kaldı. Şu an Aziz Yıldırım diyenler 7, Hakan Safi diyenler 3, kararsızlar 2. Fenerbahçeliler tarafında tabii çok da fazla. Diğer tarafta Galatasaraylı'nın, Beşiktaşlı'nın görüşlerini de almış olduk. Onları saymadık. 52-31 bizlerle, hoş geldiniz. Çok kısa hangi takımla olduğunuzu ve görüşünüzü alayım.
6: Bir dakika. Selamünaleyküm. Hayırlı eder sayın kardeşim.
1: Aleykümselam. Hangi takımısınız? Görüşünüzü alayım.
6: Ben Galatasaraylı var. Ben sadece senin sesini yaptım. Ben kapıcıyla kısırdım. Esen'den arıyorum. Hüseyin Necip.
1: Anlamadım.
6: İsmim Hüseyin Necip.
1: Tamam, buyurun. Görüşünüzü alalım Hüseyin Bey. Sağ olun.
6: Ben Galatasaray taraftarıyım. Ben sadece sesini duymak istedim.
1: Cansın. Sağ ol. Çok teşekkür ederim.
6: Ben şunu söylemek istiyorum.
1: Çok rüzgar var. Hüseyin Mecit arka tarafta.
6: Gelirse gelsin. Ona ihtiyaçları yok. İhtiyacı olan Fenerbahçe'ye sadece futbol aktı.
1: Peki.
6: Bu kadar. Bak, yıllardan beri aynı yer.
1: Peki. Futbol çok teşekkür.
6: Ben teşekkür ettim. Allah'a emanet olun.
1: Allah'a emanet olun. Sağ olun.
6: Teşekkür ederim. Teşekkür kardeşim.
1: Sağ olun. Sağ olun. Hüseyin Mecit'le konuştuk. Buradan da Instagram'dan da takip eden, sosyal medyada da yalnız bırakmayan, burada da yalnız bırakmayan dinleyicilerimizden sağ olsun. 18.07 bizlerle, hızlıca hangi takımlıdır ve ne der merak ederim. Buyurun.
7: Merhaba, kolay gelsin.
1: Merhaba, buyurun. Söz sizde.
7: İstanbul'dan Hasan, Galatasaray taraftarıyım. Az Yıldırım gelsin. İstiyorum Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını. Çünkü Aziz Yıldırım hak ediyor ya.
1: Peki.
7: Ta o zamanlarda gerçekten istiyordum yani böyle Galatasaray'ın başına geçsin Az Yıldırım gibi bir başkan.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
7: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun, var olun.

0: Ve hızlı hızlı lütfen kapatmayın. Son görüşleriniz varsa sizlerden de alalım. Az sayıda telefonumuz kaldı, onları da bağlamaya çalışıyorum. 68-88 yanlış görmüyorsam. Uzağa görme problemimiz mi oldu bilmiyorum. Şöyle yanlış mı görüyorum? Doğru görüyormuşum peki. 68-88 hoş geldiniz. Sesimi alıyor musunuz?
1: Merhaba Tamer, ben İstanbul'dan.
0: Merhaba, buyurun.
1: Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Ne deriz?
1: Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Hı-hı. Buyurun.
1: Aklımla kalbim arasında biraz çelişiyorum. Sonuçta ikisi de bizim değerlerimiz.
0: Abi aman akılla kalp çelişiyor deme ya. O futbol programında, spor programında yıllardır neler konuşuldu onlar üzerine. Peki işin esprisi, buyurun.
1: Dediğim gibi ikisi de bizim değerlerimiz, hangisi olursa, hayırlısı olacaksa olsun. Ya elledi kafanda. İkisini de seviyoruz. Kararsızlar grubuna yazabilirsiniz.
0: Peki. Kararsızlara yazılmak için geldim diyorsunuz. Selamlar. Sağ olun.
1: Evet. Sağ olun. Çok sağ olun.
0: Hızlıca devam ediyoruz. 75-80 bizlerle. 75-80 hoş geldiniz.
2: Alo.
0: Buyurun. Tanıyalım.
2: Merhabalar. İyi yayınlar. İsmim Taylan. İstanbul Fatih Çapa'dan arıyorum size.
0: Selam.
2: Ben de koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Tabii ki Aziz Yıldırım'dan yana. Ama bu Aziz Yıldırım sempatizanlığı değil. Şunu söyleyeceğim ben. Bir taraf parasını ortaya koymaya çalışıyor. Bir taraf yüreğini ortaya koymaya çalışıyor. Biz de elini taşın altına koyanlardan yanayız. Hı hı. Süreçlerde cezaevlerinde yatanlardan yanayız. Yani diyeceklerim bu kadar. O yüzden az yıldırım diyorum. Peki. Yani Hakan Sabri'nin tutarsız, yani kötü bir şey söylemek de istemiyorum da. Yani böyle konuşmada böyle bana tutarsız geliyor. Peki. İkna edici gelmiyor.
0: Peki.
2: Hani ya tamam yapacağız, halledeceğiz gibi. Çünkü niceleri geldi. Çok daha iyi konumda olanları geldi. Gördük yani. 7-8 tane başarısızlıkla sonuçlandı. Buradan çıkacak tek kişi, yani bu konumdan düze çıkaracak tek kişi bana göre Aziz Yıldırım. Gerçekten sempatizan olduğum için değil. Şu zamanda olardım yani, öyle söyleyeyim.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sesiniz kesildi yayınlar derken tam da öyle zannediyorum. Teşekkür edelim. Bir Fenerbahçe taraftarı da görüşünü belirtti son kısımda. 44.09, ona da uzanalım. Yaklaşık bir saat olacak. Bağlantılara devam ediyoruz. 44.09 bizlerle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, buyurun.
3: Abi ben Galatasaray taraftarıyım da. Yani sorduğunuz soru Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi diyorsunuz? Hala insanlar Galatasaray diyor. Ya ben bunu anlamış durumda değilim. Yani Fenerbahçe başkanı adaylarını söylüyorsunuz. Hala Galatasaray'la ancak baş edebilir, şu baş edebilir diye hiç kendi hatalarını görmeyip Galatasaray'a laf atıyorlar.
0: Bu arada laf atmak değil, teşekkür ederim. Laf atmak da değil bence. Haliyle en yakın rakip. Yani rakibi, daha iyi olan rakibi son yıllarda. Bunu bir mesela Fenerbahçeli olarak söyleyeyim ben. Daha iyi olan rakibim benim. Ben taraftar gibi konuşayım sizlerle. Ve ben onu baz alacağım ya da onun doğrularını yanlışlarını göreceğim. Ama sizin dediğiniz nokta şuysa eğer, hala Galatasaray'a laf atıyorlar, hala yapı, hala şu, hala bu diyorsanız orada haklısınız. Orada ben de aynı düşünüyorum. Yani Ali Koç yönetiminin 8 yılın içerisindeki ilk 6 yılı ya da 7 yılı içerisinde yaptığı o davranışlar, o yapı söylemleri hep Galatasaray'a olumsuz anlamda yüklenme tarafı, biraz da başarısızlığın üstünü örtmek içindi. Benim düşüncem.
3: Aynen öyle abi. O aynen öyle. Tamam, şimdi en iyi forveti getiriyorsun, en iyi orta sahayı getiriyorsun, en iyi kaleciyi getiriyorsun. Onlar bir alt seviye topçular getiriyor. Ondan sonra yapı var, sapı var. Yok işte Galatasaray yönetimi, federasyonda şöyle var. Ne bileyim. Hı-hı. Bana çok saçma geliyor.
0: Peki.
3: Profesyonel futbol oynadığım için.
0: Teşekkür
3: eskiden
0: ederim.
3: Az çok biliyorum yani. En iyi forvet sende, en iyi orta sahalar sende, en iyi de kaleci sende, hala yapı var, sapı var. Galatasaray'dan Aziz Yıldırım baş edebilir diye.
0: Peki.
3: Bana çok saçma geliyor böyle tartışmalar. Size kolay gelsin.
0: Teşekkürler, sağ olun, var olun. Bir Galatasaraylı'yı dinledik ve ne der? 69-49 ne der? Onu dinleyelim. 69-49'a bu arada önüne geçmeyelim. Öncesinde 03-06 var. Hak geçmesin diyelim. Böyle, çünkü çok uzun süredir bekleyen dinleyicilerimiz de var. Söz sizde, buyurun, tanıyalım. Hoş geldiniz. 03-06.
4: Merhaba.
0: Merhaba, buyurun.
4: Nasılsınız? Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım.
4: Şimdi sizin gibi kurt bir radyocunun gözünden bir şey kaçtı. Ufak bir eleştiride bulacağım. Estağfurullah.
0: Az önce gelen sinek ikili...

0: benzetmesini söylüyorsunuz ama Aziz Yıldırım'ın sözlerinden.
1: Aynen öyle.
0: Evet, Aziz Yıldırım'ın sözlerinden örnek vererek Aziz Yıldırım'dan
1: telefonun sonuna kadar konuşmanızı eleştiriyorum.
0: Bakınız, Aziz Yıldırım'ın sözlerinden yola çıkarak böyle bir söz söylemiş başkan var ve Saadettin Saran hiçbir şey söyleyemiyor şeklinde ilerleyen bir düşünceydi ve sonrasında da bu tarz düşüncelere girmeyelim, bu tarz söylemleri söylemeyelim diye uyarımız da oldu.
1: Doğru söylüyorsun. Ben
0: estağfurullah, kurt bir radyocu da değilim bu arada. Ben daha genç.
1: Onu duyamadım.
0: Evet.
1: Onu duyamadım ama kim olursa olsun, bakın ben mesela benim Galatasaray taraftarı olarak gönlümde Aziz Başkan'ın başkan olmasını isterim.
0: Peki.
1: Mücadele olsun, şey olsun, yani rekabet olsun anlamında. Ama kim olursa olsun, yani Galatasaray taraftarı da arayıp Aziz Başkan'a kalkıp başka bir kişiye yakıştırırsa ben buna da karşı çıkarım.
0: Peki, biz de öyle.
1: Futbol sever olarak söylüyorum.
0: Biz de öyle. Hiçbir başkana, hiçbir yöneticiye gelecek söz.
1: Kesinlikle.
0: Kabulümüz bu tarz bir söz.
1: Telefonumuz değil. Buradan eleştirmek çok kolay. Yani oradaki o camiayı yönetmek, buradaki eleştiri yapan insanlar var ya. Hı hı. Onlara sormak istiyorum. Acaba böyle bir yönetimi yapabilirler mi? Onların işi de çok zor.
0: Evet.
1: Onlara da Allah kolay etsin. Doğru. Bütün kulüp başkanlarına.
0: Ben ayrıca yapıcı eleştiriniz için de teşekkür ediyorum yayınımız özelinde. Sağ olun.
1: Rica ederim. Son olarak da şunu söylüyorum.
0: Buyurun.
1: İşte yapıdan bahsediyorlar ama.
0: Bak, yapıcı dedim, yapıya girdin yine. Gördün. Yapıcı eleştiri dedim, oradan yapıyı aldın, yapıyla yenen sen devam ediyorsun.
1: Yok yok, hayır.
0: Tamam,
1: şey için diyorum. Son dakikada Kasımpaşa'dan yenilen golleri falan bu yapı atmadı. Yani bunlar bu şekilde savunarak bir yerlere gelmeye çalışmasınlar. Sürekli Galatasaray üzerinden oynamak ne kadar doğru bilmiyorum. Ama iyi bir yönetim, iyi bir transfer yaparlarsa ben seneye Aziz Başkan gelirse Fener'in şampiyon olacağını düşünüyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Galatasaray taraftarı olarak.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Rica ederim.
0: Hemen hızlıca diğer mesajlara düzeltiyorum. Mesaj okumaya da alıştığımız bir format olduğu için diğer telefonlara da bakalım. 69.49 bizlerle. Hoş geldiniz. Buyurun. Söz sizde.
2: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Fenerbahçeli miyiz? Hangi takımdayız?
2: Maalesef Galatasaraylıyız.
0: Peki ya, Galatasaraylılar daha çok bağlandı. Şimdi az önce de bir dinleyicimiz diyor ki.
2: Ama abi yani şimdi ben size ufak eleştirde bulunacağım. Bağlamayacaktım ama o günlerden sonra bağlanmak istedim.
0: Evet.
2: Siz bir önceki seyirciye cevap verirken en yakın rakibi dediniz Galatasaray için. Yakınlık kalmadı. Çok büyük fark var şu anda Fenerbahçeli Galatasaray arasında.
0: Ben ne dedim? Bakın bir taraftar gözüyle bakıyorsunuz. Haliyle bir tarafsınız.
2: Evet, evet.
0: O yüzden eleştiriyorsunuz ama konunun özünü de dinlemeden eleştiriyorsunuz.
2: Başkan adaylarına gelince ben Fenerbahçe'de uzun zamandır bir fark göremiyorum. Aziz Yıldırım'dan sonra devam eden süreçte ve bundan sonra tekrar Aziz Yıldırım veya Hakan Saati ben sistemin yanlış olduğu kanaatindeyim.
0: Tamam, doğrudur.
2: Hala bir kişiden, bir liderden bir medet umuluyor ama Galatasaray'da sistemler var. Yani hatadan çabuk dönülebiliyor. Ve Fenerbahçe'nin en kolay şampiyon olabileceği sene bu seneydi.
0: Peki.
2: Ve maalesef yine kendi hatalarından kaçırdılar.
0: Peki.
2: Kendi
0: peki.
2: Son dakikalarında kaçırdılar.
0: Peki.
2: Daha buna rağmen tekrar Galatasaray'a cevap vermeye çalışındalar. Ben seneye de aynı şeyin devam edeceğini düşünüyorum. Bu seneydi şampiyon olmaları gereken sene. Bunu kaçırdılar. Bundan sonrasını çok zor görüyorum. Teşekkür konuşayım. Ediyorum. Kolay gelsin.
0: İzniniz olursa konuşayım. 69.
2: Buyurun, dinliyorum.
0: Az önce dediğiniz bir cümle var. Yani siz hala Fenerbahçe tarafında rakibi olarak Galatasaray'ı görüyorsunuz. Öyle bir rekabet kalmadı dediniz. Ben daha iyi olan bir rakibi, daha iyi olan ama konuşturmuyorsunuz ki.
2: Ama rakip çok 69-49.
0: 69-49 konuşturmuyorsunuz ki.
2: Tamam. Buyurun, dinliyorum. Tekrar
0: lütfen
2: tamam,
0: konuşun. Dedim. Sizin dinleyici attı sizin. Son cümlenizi alayım o zaman.
2: Dinliyorum, buyurun, ben sizi dinliyorum.
0: Yani diyorum ki az önce Fenerbahçe'ye baktığında en yakın rakibine bakar Fenerbahçe ve en yakın rakibi daha iyi olan son yıllarda Galatasaray diyorum. Siz bana diyorsunuz ki Fenerbahçe'nin rakibi değil Galatasaray, çok iyi artık Galatasaray vesaire, buradan giriyorsunuz. Nasıl rakip dersiniz vesaireden giriyorsunuz konuya. Ya hakikaten bazı şeyleri taraftar olduğumuz için farklı noktadan okuyoruz. Bu mesajlarda da oluyor, dinleyici hattında da oluyormuş, onu da gördük. Ama teşekkür ediyorum değerli kıymetli görüşlerinize, sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. Fırsat verdiniz. Kolay gelsin.
0: Estağfurullah, ne fırsatı. Sağ olun, var olun. Memnun oldum.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
0: 99.10 bizlerle, buyurun. 99.10 sizi de dinleyelim. Bağlantıları geciktiriyoruz. Serkan Çetiner bekliyor. Ardından Şafak
5: Şenlik
0: olacak. Buyurun, hangi takımdayız?
1: Fenerbahçe diyeyim, İstanbul'dan Nurullah Salalı.
0: Buyurun Nurullah Bey, çokça mesajınız
1: var. Ben Hakan Safi'nin de Aziz Yıldırım'ın da aslında aralığına çok bir fark görmüyorum. Çünkü denenmişi denemek çok mantıklı gelmiyor bana ama tecrübeyi ön plana tutarsak mecbur Aziz Yıldırım diyeceğim.
0: 151'im Aziz Yıldırım diyenlerdensiniz, doğru mu?
1: Evet. Peki, bir de deminki arkadaşın dediği gibi Türkiye'nin en büyüğü şudur, en büyüğü budur diye bir şey yok. Bu iki kulüpte, hatta üç kulüp Beşiktaş'ta Türkiye'nin çok büyük kulüpleridir. Yani bunların peki, birbirlerine üstünlük sağlamak gibi bir dertleri olmamalı.
0: Peki.
1: Yani sonuç itibariyle Galatasaray'ın da 13. olduğu, 8. olduğu, çok kötü olduğu dönemler olmuştur. 14 yıl üst üste şampiyon olmadığı dönemler olmuştur. Keza Fenerbahçe için de böyledir ama büyüklüklerinden bir şey kaybettirmezler bu takımlara bunlar.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kısa, öz ve net görüşünüz için. Sağ olun.
1: İyi günler.
0: 17.88 son iki telefon alacağım ve 17.88 ile 06.66.
5: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Merhaba, buyurun, söz sizde. Hangi takımdayız, ne düşünüyoruz, merak ettim.
5: Ben İstanbul'dan arıyorum, Fenerbahçe taraftarıyım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki ben çocukluğumdan beri babadan geçen bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ben 2007-2005'leri biliyorum çünkü şu an 33 yaşındayım, bir çocuk sahibiyim. Ben eskiden bilmezdim şunu. Fenerbahçe eskiden kaybetmezdi. Kaybettiği zaman da Fenerbahçe taraftarının boynu bükülmezdi. Niye biliyor musunuz? Çünkü Aziz Yıldırım'ın öyle bir heybeti vardı ki Fenerbahçe taraftarına karşı. Aziz Yıldırım her zaman Fenerbahçe taraftarının başını dik tutmuştur. Hiçbir zaman Fenerbahçe taraftarına kimseye karşı mazara etmemiştir. Ali Koç evet istedik, destekledik ama maalesef durum şampiyon yapamadı. Sabit'in Saran geldi. Ali Koç'u arattı. Şu an Hakan Safi'ye bakıyoruz. Hakan Safi'nin konuşma tarzı, üslubu gerçekten bir insan yakışır bir üslup değil. Sonuçta Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 20 sene boyunca başkanlığını yaptı. Bir sene boyunca Fenerbahçe için hapis yaptı. Herkesle mücadele etti. Bu adamı bu kadar üslupla rencide etmeye kimsenin hakkı yok. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak şunu diyorum ki her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe, benim gönlümden geçen her zaman Aziz Yıldırım'dır. Neden diye soracak olursanız biz 8 senedir görmediğimiz rezillikler kalmadı.
0: Peki.
5: 8 senedir bizim uğramadığımız şeyler kalmadı.
0: Peki.
5: O yüzden Aziz Yıldırım diyorum. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçeliyim Aziz Yıldırım diyen bir dinleyicimiz daha bağlandı. Onunla da konuştuk. Söz verdiğimiz gibi son telefon 0666. Hangi takımını merak ediyorum? Bence Fenerbahçeli değil bak şansımıza. Anket yaptığımız anlarda. Hoş geldiniz, buyurun.
6: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam, tanıyalım.
6: Berk kardeşim, ben İstanbul'dan Mesut Akdoğan. Öncelikle kızım Hüma'nın sana selamı var.
0: Aleyküm selam.
6: Berk abine. Şimdi konuşmuyor, okuldan aldık.
0: Peki ya, zaman zaman mesajlarınızı istiyorum. Görüyorum. Şimdi, selamımı iletir misin lütfen radyodan kızıma diye. Galiba o dinleyicimizsiniz doğru hatırlıyorsam. Okul dönüşü.
6: Aynen.
0: Peki, iyi
6: aynen.
0: Hatırladım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
6: Şunu söylemek istiyorum, tamam mı kardeşim? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir fark açıldı, tamam mı? Bunu ben bir Fenerbahçeli olarak kabul ediyorum ama... Tamam. Geçen yayında da Emre Tilev'in yayınında da sabah yayınında bir abimiz katılmıştı, Galatasaraylı bir abimiz. Şunu dile getirmiyorlar, tamam mı? Bu ülkede bir şike süreci yaşandı, tamam mı? Bir şike süreci yaşandı. Bir de bu ülkede 15 Temmuz süreci yaşandı Berk.
0: Şike kumpası süreci, evet.
6: Yaşandı. Bu süreci düzenleyen, affedersin sözüm meclisten dışarı, namussuz savcıları defolup gitti, ülkeyi terk ettiler, tamam mı? Bir tanesi kalmadı bunların. Ve o zamanlarda bu Fenerbahçe'nin değeri 1 milyar TL'ye ulaşmıştı. Doğru mu?
0: Evet.
6: Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un toplam değerine ulaşmıştı. Ve o günkü bizim kadromuz şu anda Galatasaray'ın kadrosundan daha üstündü. Bugün yani forvetimizde Emelike'ler, Musa Soğuk'lar, yani süper bir kadromuz vardı. Bizim kadromuzdaki adamlar PSG'ye, Arsenal'a gittiler, bizi darmadağın ettiler. Bu fark buradan açıldı. Bunu kimse dile getirmiyor. Eğer biz şike yaptıysak bizi ligden düşürmeleri gerekiyor, tamam mı?
0: Peki.
6: Ben onu kabul ediyorum. Biz şike yaptıysak bizi ligden düşürmeleri gerekiyor ama kimse bunun farkında değil.
0: Peki bugünü tamam konuştuğumuzda Mesut Bey?
6: Şunu da dile getirmek istiyorum. Böyle sürekli biz bir ayağa kalkacak oluyoruz, tamam mı? Ayağa kalkacak oluyoruz. Bir yerde bizim belimizi kırıyorlar. Bunu da kabul etmiyorlar. Bu ülkede kimin nasıl olduğunu, kimin neyle şampiyon olduğunu iyi biliyor. Geçen

0: Instagram storylerinde bir tane eski hakem eskisi, tamam mı? Diyor ki ben Mert Hakan'ın pozisyonunu el olarak görmedim ama diyor bana diyor Vardan diyor öyle bakın, geldiler diyor.
1: Bakın,
0: o
1: Mesut
0: sezon
1: Bey,
0: biz kafa kafaya şampiyonluğa gidiyoruz Adana Spor maçında.
1: Mesut Bey,
0: Mert Hakan'ın golünü iptal ediyorlar.
1: Mesut Bey, pozisyonlara girersek hele bir de maçların çok geride kaldığı süreçte pozisyonlara girersek çıkamayız.
0: Ya ben hani Galatasaray'ın
1: ben ama şuna katılıyorum. Bir şike kumpası, şike kumpası sürecini Mesut Bey, şike kumpası sürecini Fenerbahçe'ye Mesut Bey, şike kumpası sürecinin Fenerbahçe'ye ağır zarar verdiğini ve bunun haliyle bir hain terör örgütü tarafından organize edilen, ki Aziz Yıldırım'ın da çok net bir sözü vardır. Hatta galiba dağıttığı o çakmaklara dahi onu yazdı. Benim Kıbrıs'a kaçacağımı söylüyorlar. Benim mezarım belli ama bunu yazanlar nereye kaçacak diye. Onu o çakmaklara, sosyal medyada gündem oldu dün. Katıldığı derneklerdeki organizasyonlarda dağıttığı o hediyelikler arasında yer alan galiba çakmaklara dahi kazıdıklarını görüyoruz. Öyle net bir duruşu vardı Aziz Yıldırım'ın, onu söyleyeyim. Ve katılıyorum söylediğinize bu süreçle alakalı olan bölümlere. Bu, ama bugünü konuşalım. Aziz Yıldırım, bakın.
0: Yapıyorsunuz. Bu ülkede öyle adamlar var ki üzerine tükürmeye tiksinirsin, tamam mı? Yanımda
1: peki,
0: bir kızım var.
1: Mesut Bey,
0: tükürmeye tiksinirsin.
1: Tamam. Bakın ben diyorum ki Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi diyorum. Yani son süreçte bugünü konuşalım diyorum. Bugün bir Fenerbahçeli olarak ne diyorsunuz diyorum. Son telefon dedik, onda da uzayacak çünkü konu.
0: Benim iki tane evladım var, ikisi de Fenerbahçeli. Fenerbahçelilik babadan oğula geçer. Fenerbahçelilik öyle basit bir şey değil, tamam mı? Şampiyon olsun olmasın hiç umurumda değil. Ben her sene formasını peki alıyorum. İsterse 100 sene şampiyon olmasın.
1: Görüşünüzü alayım. Görüşünüzü alayım.
0: Benim için hikaye.
1: Görüşünüzü alayım Mesut Bey. Yani Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi? Fenerbahçelisiniz.
0: Efendim abicim?
1: Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi? Fenerbahçelisiniz.
0: Ben Aziz Yıldırım abi. Peki, Aziz Yıldırım.
1: Teşekkür
0: sonuna
1: ediyorum.
0: Kadar Aziz Yıldırım dar ağacında olsa bile son sözümüzde Fenerbahçe.
1: Tamam, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
0: Selamet, selamlar. Selamet, yayınlar kardeşim.
1: Kuzu'ya da selamlar. Sağ olun. Allah yolunu bahtını açık etsin.
0: Kızımın da sana selamlar Berk abi.
1: Sağ olsun, sağ olsun. Allah yolunu bahtını açık etsin.
2: Ben
1: çok teşekkür ediyoruz.
0: Hadi görüşürüz kardeşim.
1: Sağ olun, var olun. Mesut Bey ile konuştuk ama Mesut Bey biraz dolu tabii o konularda. Yani ne diyorsunuz bugüne ilişkin diyorum. Mert Hakan'dan çıkıyor. Ne diyorsunuz bugüne ilişkin diyorum. Yani burada eski hakem eskisi diyor. Birine gidiyor. Konu uzayacaktı peki. Sağ olun. Gelen mesajlar var. Mesajlara da baktık şöyle hızlıca. Onları da şöyle değerlendirme zamanımız olur belki ilerleyen dakikalarda. 18-20 arasında da birlikte olacağız. Onu da hatırlatayım. Erkan Tiryaki bizlerle olacak. Ama hızlıca araya gideceğim. Aranın ardından burada olacağım. Çoğunluk yani Radyo Gol dinleyici hattını açtığımız şu dakikalarda parantez programında anket kısmı gibi görürsek Fenerbahçelilerin kararsız ve Hakan Safi sayısının aynı olduğunu, Hakan Safi'nin de yaklaşık 2-3 katı biraz Yıldırım oyu olduğunu görüyorum. Ama tabii taraftar kongre üyesi karışık bir anket gibi görelim bunu. Şu an farklı biri dinliyordur. Az Yıldırım'ı destekleyenler dinliyordur. Belki onun etkisidir bu. Ya da bilmiyorum. Şu an farklı bir görüş, farklı bir düşünce vardır. Onun etkisidir bu. Çok da böyle gerçeği yansıtır, net bir şekilde bunu görürüz dediğim bir durum değil bu. Ama dinleyiciyi dinledik, dinleyicileri dinledik, taraftarları dinledik. Fenerbahçeliler özelinde. Galatasaraylılar, Beşiktaşlıların da çok olduğu bir dinleyici hattı bölümümüz vardı. 11 Aziz Yıldırım, 3 Hakan Safi, 3 kararsız çıktı. Kararsızlardan biri de Hakan Safi'ye yakın tarafta, onu da söyleyeyim, onu da aktarayım. Bir diğeri de yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, Aykut Kocaman gelirse ben de Hakan Safi derim diyen tarafta. İki kararsızın da Hakan Safi'ye yakın olduğu tarafın olduğunu da hatırlatmış olayım. Galatasaray'ı Serkan Çetiner'le konuşacağız. Biraz da Beşiktaş tarafına bakacağız. Şafak Malatya ile Beşiktaş'ı 17 civarında değerlendireceğiz. Biraz uzamış olacak programımız bu vesileyle. Diğer tarafta Galatasaray tarafındaki gelişmeleri konuşmak adına Serkan Çetiner bizlerle. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
3: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Az önce bir dinleyici bağlantısı yaptık. Orada Galatasaraylılar da çok sayıdaydı. Hatta Fenerbahçelilerden çok Galatasaraylılar aradı. Şu başkan olsun, böyle olsun, öyle olsun diyerek. Sen bir Galatasaraylı olarak, Galatasaraylı yorumcumuz olarak zaman zaman, hatta her hafta öyle söyleyeyim, bağlantılar yaptığımız bir yorumcumuz olarak sen ne diyorsun? Merak ediyorum. Onu sorayım, sonra Galatasaray gündemine geçeyim. Çok kısa soracağım ama onu. Çok kısa bir yorum rica edeceğim.
3: Yani Galatasaray'ın şöyle, Galatasaray'ın şu an birazcık üzerinde bir ölü toprağı var.
1: Fenerbahçe tarafını sordum esasında ama Fenerbahçe'de Hakan Safi, bir Galatasaraylı gözüyle Hakan

0: Safi Az Yıldırım çekişmesine ne diyorsun? Onu sordum çok kısa.
1: Şöyle son 100 metreye girdiğin zaman agresifleşmeler böyle başkanlık seçimlerinde oluyor. Ama bence şey etik değil. Yani Fenerbahçe kaşesi olmadan futbolcuların karşısına çıkıp ben seni alacağım, benim işte PR'ımı yap, çok etik değil. Burada kazanan rakiplerin olur. Yani menajerlerin o ağına düştüğünüz zaman gerçekten başkan seçildikten sonra karşınıza çıkacak maliyetler, hani benim param var ben alırım gibi futbol böyle bir oyun değil. Yani bunu çok örneğini gördük. Yani Cem Uzan'dan beri hatta öyle bir İstanbulspor yapılanması vardı hatırlarsan. Paris Saint Germain vardı. Yani birçok takımın böyle bir anda parayla, artık FIFA'da müsaade etmiyor. Dolayısıyla bu yarışı parayla kazanamazsın. Bu yarışı bence bilgiyle Fenerbahçelileri o futbol, o aklının getirebilecek, kim getirebilecekse onun kazanacağı bir yarış olacağını düşünüyorum. Yani ne bileyim, yani Portekiz Ligi'nin gol kralını getirerek Ejardel geldi Galatasaray'a, ne oldu? Dağıldı. Yani parayla, şanla, şöhretle, iyi futbolcuyla bunun kralını yaptı zaten Ali Koç döneminde. Yani kim Ali Koç'tan zengin olabilir ki Türkiye'de? Geldi 7 yıl bütün herkes gitsin diye gözünün içine baktı. Yani dolayısıyla parayla seçimde paranın konuşacağını düşünmüyorum ben. Yani paranın başarı getireceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin Trabzon'un yaptığı doğrulardan gitmesi gerekiyor. Ve sessiz sedas Trabzon'da transferleri yapmaya başladı. Bence öyle bir futbol aklına ihtiyacı var. Öyle bir yönetime ihtiyacı var.
0: Peki. Peki Hakan Safi Az Yıldırım dediğimde hangisini daha yakın görüyorsun ya da olması gereken görüyorsun?
1: Ben Fenerbahçe olsam Aziz Yıldırım derim. Neden? Açıklamalar birazcık şey gibi, yani Hasan Arat'la Burak Elmas gibi geldi Hakan Safi'nin bu tarzı. Birazcık beni, yani ben birazcık futbolun birazcık ne denir de akademik tarafına baktığım için böyle. Ama işin magazin tarafına bakarsam Hakan Safi daha sempatik. Ama gerçekten
0: Galatasaraylı tarafına bakarsan, çünkü Fenerbahçeli olsam diye girdin konuya.
1: Ben Hakan Safi'yi seçerim Galatasaraylı tarafından bakarsam. Peki. Eğlenceli. Galatasaray böyle başkanlarla daha başarılı olur.
0: Peki, az önce yaptığımız ankette de %64 oranlar geldi şimdi. Oran olarak baktık ona bir. Aziz Yıldırım %17, Hakan Safi %16-%17 civarında da bir kararsız oy gördük. Yine aynı oranda. Onu aktaralım. Tabii bu çok gerçeği yansıtacak bir şey olmayabilir. Bu bir anket firması değil. Sadece bizim kendimizce ölçtüğümüz, o dinleyicilerimize, Fenerbahçeliler arasında üyesinden taraftarına dinleyicilerimizle aynı düşündüğüm ya da beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz bölümde onlardan aldığımız bilgi. Burada Az Yıldırım'ı destekleyenler o sırada denk gelmiş olabilir yayına mesela, ağırlıklı olarak, ya da tam tersi de olabilirdi. O yüzden hani net böyledir diyemem ama bu da ön plana çıkan bir durum Fenerbahçe özelinde, Fenerbahçe seçimi öncesinde. Peki Galatasaray gündemine döneceğim hızlıca. Çok kısa bir sürede onu konuşalım isterim seninle. Ki Galatasaray'daki gündem için neler söylersin? Galatasaray'daki Dursun Özbey'in başkan seçilmesi konusu, ardından Şampiyonluk Kupası en son Balıklıgöl'e mi gitti?
1: Ya Şampiyonluk Kupası, evet. Birazcık Dursun Özbey, biliyorsun, şampiyonluğu futbolculardan daha fazla bir başkan türü.
0: Evet.
1: Yani muhtemelen Eylül-Ekim ayına kadar tüm Türkiye'yi gezerek.
0: Kupayı galiba en son Şanlıurfa'ya götürdüler. Balıklıgöl'den fotoğrafını gördüm Ajans'ta az önce.
1: İşleriyle ilgilenseler daha iyi olur da. Çünkü iki tane şampiyonluktaki iki mutlak mücadele bir takım, başkanlık seçimi, hoca seçimi, bir sürü kafalarında problemlerle uğraşırken sen bu arada bir iki boşta olan iyi oyuncu transferini yapsan hem rakiplerinin önüne geçeceksin hem Şampiyonlar Ligi'nde bir hazırlığın olacak. Ama işte bizimkiler, biliyorsun, son dakikada Uğurcan'a 33 milyon euro vererek getirdiği, 20'yi alacağı oyuncu 33'e alarak getiren bir yönetim, evet, şekli benimsedikleri için şu anda onlar da tatilde. Galatasaray'ın çalışanları da tatilde.
0: Tatil var ama Can Uzun Savaşı da var Galatasaray'da, manşetlere, haberlere göre. Yani, ne diyorsun?
1: koskoca Galatasaray'ın bir can uzuna bu kadar kitlenmesi, yani can uzun Nürnberg'de de can uzundu ya bu çocuk.
0: 40 milyon 60 milyon eurolar konuşuluyor. Bir tarafın beklentisi 60, yani, diğer taraf 40 milyon vermek istiyor gibi haberler var.
1: Ben ikisini de vermem yani. Ben açık söyleyeyim.
0: Peki Naga ben, dedim. Naga Galatasaray'da kalmak istiyorum açıklaması geldi. Naga'dan.
1: Naga'yı oynatmıyor ki Okan Hoca. Yani Okan Hoca Naga kalmak istiyordu. Okan Hoca oynatmıyor. Okan Hoca gençleri oynatmıyor. Zaten can uzunu da almalarını o yüzden istemiyorum. Yani Okan Hoca canı üzerine bir şey katacak, bir katabilecek bir oyun yapısı yok Galatasaray'ın. Hazır oyuncu oynuyor. Yani can uzunu bir iki maç dener, üç maç dener. Sonra bir yere kiralık göndeririz yani gene Almanya'ya. Yani.
0: Icardi dedim.
1: Şimdi ya Icardi'nin gelişini bekliyor Galatasaray. Koskoca evet. Galatasaray. Sanki bütün planlama Icardi'nin üzerine. Icardi, yani Icardi'nin Galatasaray'a verebileceği bir şey yok. Galatasaray'ın alabileceği bir 5 milyon var. Onu da veriyor Galatasaray. O da 7 milyon almak istiyor yani. Yani Galatasaray şu anda kötü yönetiliyor yani. Ben söyleyeyim yani. Bu başarıların falan tamamı Galatasaray'ın yönetim şeklinden değil, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yönetim şeklinden dolayı gelişiyor yani. Yoksa Galatasaray iyi yönetilmiyor ki ya. Ya önünde bir tane, yani şimdi Trabzon'a bakıyorsun, iki tane oyuncu çektiler Portekiz liginden. Bakıyorsun Real Madrid, herkes bir yerden bir konateleri falan alıyor. Sen son 16'ya kalmışsın dünyada. Bir tane transfer yapmamışsın. Icardi gidecek mi, kalacak mı? Ya seni 16'ya sokan Icardi mi? Seni 16'ya sokan acaba Icardi'nin oyunu mu? Sen Icardi'yi bekliyorsun. Seni transfer planlamanı Icardi belirliyor.
0: Evet.
1: Ya gerçekten akıl alır gibi bir şey değil ya. Amasi yani. Hani işte patron ne diyor? Icardi taraftar çok istiyor. Ben de tutayım yani. Yani bu tarz, yani Acun Ilıcalı yapıyordu programında. Herkes alkışlarsa bir tur geçiriyordu şeyde. Yeteneklisiniz de onun gibi bir şey yani.
0: Bernardo Silva Dünya Kupası şey sonrasını erteledi haberleri var. Kararını. Oraya ne dersin?
1: Yani eğer Galatasaray Dünya Kupası'ndan sonra transferi açacaksa vay haline yani. Ben sana söyleyeyim yani. Hiç ders almıyorlar abi. Hiç sıfır ders alma yani. Gitmişler mesela Salibari dün mesela.
0: Eylül'de başlıyorsun Şampiyonlar Ligi'ne. Süper Lig için mevcut kadro Şampiyonlar Ligi'ne gidene dek seni idare
1: etmez. Ya ama Şampiyonlar Ligi Eylül'de başlıyor da transfer sezonu Eylül'de herkes takımın kadrosunu kurmuş oluyor yani. Sen geçen sene Sané'yi aldın. Seninle bir idman yedi ve oyuncu adaptasyonunu tamamladıktan sonra sahalara çıktı.
0: Peki.
1: Şimdi benzer bir durumda alabileceğin böyle bir oyuncu piyasada varken hala almıyorsan gidip bir adamı gene biz can uzunla başladık, en son gideceğiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte neydi Bartu'nun peşine düşeceğiz.
0: Başakşehir abi, evet. 10 yıldır Başakşehir.
1: 40 milyondan can uzunla çıkan yolda Bartu'yu 15 milyona Galatasaray alacak taraftarın önüne sussun diye yani. Bak bu hikaye böyle olacak yani. Ya hep aynı hikaye ya. 4 yıldır ben bu yönetimin bir tane akıl transferi yaptığını görmüyorum. Ya git abi Salibari'yi anlaşmışsın. Neymiş? 4 artı işte 10 artı 4'ten dolayı oyuncudan vazgeçmiş. Bayern Münih alıyormuş. Ya senin Bayern Münih'in alabilecek bir potansiyel olan bir oyuncuyu Icardi'yi mi bekliyorsun, bekletiyorsun yani? Hani PSV ile anlaşmışsın, oyuncuyla anlaşmışsın. Çek abi hemen sezon öncesi. Çek de hem de baskıyı artır. Rakiplerin üzerindeki baskıyı artır. Taraftar şimdi bütün herkes neden sessiz? Fenerbahçe, Beşiktaş neden sessiz? Galatasaray sessizliğinden sessiz. Sen iki tane yıldız indirsen ortalık yangın yerine döner yani. Belki baskı kurarsın rakibinin üstüne daha fazla. Bak şampiyon adam iki tane oyuncu indiriyor. Siz daha ne yapıyorsunuz falan dedirtmen lazım.
0: Peki.
1: Ama biz bizimkilerin rahat yerinde işte gitsinler Şanlıurfa'da kupa kaldırsınlar, dernek dernek gezsinler, sonra çıksınlar benim başarım desinler. Hangi başarıdan bahsediyorsun ki? Türkiye Ligi, ben geçen sene Türkiye Ligi'ni bence Fenerbahçe kazanamadı. Galatasaray çok iyi sundu yani, altın tabakta sundu yani Galatasaray Ligi. Bu sene de aynı kadroyla devam ederlerse ben sana söyleyeyim yani, hani Icardi ile falan sözleşme yenilerlerse zaten konuşmaya gerek yok yani. Hiç konuşmaya gerek yok. Gitsinler Galatasaray stadında Icardi'nin şarkısını dinlemek isteyenler gitsin dinlesinler. Onu da hani şöyle söyleyeyim, ilk 6 büyük diyebileceğim yani. İlk 6'daki takımlara gol atamayacağı için şey koyup daha düşük çapta maçları seçsinler dinlemek için Icardi'yi yani. Başka türlü Icardi'yi de dinleyemezsin o şarkıyı yani.
0: Bu arada aklın yolu bir Bugün yanlış hatırlamıyorsam Osman Şener'in yazısı, kıymetli gazeteci büyüğümüz, Galatasaray'ı yıllardır takip eden bir isim ki çizgisini çok beğenirim Osman abinin, Galatasaray gazetecilerinden, der ki spor

0: yazarı Osman Şener. Senin değindiğin konuya değinir. Diğer bir konu o genç oyuncular der köşe yazısında. Trabzonspor 10+4'e takılmamak için Portekiz'den 3 genç alıyor. Bu gençler emek verilerek transfer ediliyor der. Peki Galatasaray Naga'dan ne kadar yararlandı? Can Armando'yu ne kadar oynatabildi? Şimdi Can Uzun'a gidiyor demeye getiriyor konuyu.
1: Can Uzun'a senin gidiyor gibi. İşte.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Gustavo Sa diye bir oyuncu var Gomerej'de. Porto aldı 20 milyon euroya. Oyuncu daha 20 yaşında. 20 milyon euroya Portekiz'in belki de şeyi şu anda gösteriyor Arda Güler'i. Ya bu oyuncuyu almıyorsun, gidiyorsun Can Uzun'un peşinde koşuyorsun. Can Uzun Avrupa'da da yabancı yani bir oyuncu. Almanya patentli olduğu için yani senin zaten 20 yaşında bir Avrupa'dan bir oyuncu aldığında zaten yabancı sınırını kapsamıyor. Ama sen obses gibi sadece Can Uzun'a gidildiğin için adam da sana 60 milyon çekiyor. Gidip baksana kardeşim, 20 yaşında bir sürü wonderkid var piyasada. Gustavo Sa dediğin adama git bak alıyor. Önümüzdeki yıl izleyeceğiz. Biz önümüzdeki yıl Porto'dan 65 milyon 70 milyon euroya almaya çalışacağız. Ya bu paralar da nasıl buralara geldi ben inanamıyorum yani. Hani Fenerbahçe işte 80 milyon euroya bir oyuncu işte kazanırsa Hakan Safi alacakmış. Yani inanılır gibi değil. 28-29 yaşında bir adama 80 milyon euroyu nasıl veriyorsun kardeşim? Kim parasıyla?
0: O da serbest kalma bedeli üzerinden hesaplanıyor.
1: Bu ya inanılır gibi değil ya. Ben Fenerbahçeli olsam var çıldırırım ha. Ya abi adam Portekiz'in Guizası olabilir belki.
0: Halil Dervişoğlu dönüyor Galatasaray'a. Serkan Çetner. Konudan konuya atlıyorum ama her şeyi de konuşabilmek adına.
1: Kim duyamadım.
0: Halil abi. Dervişoğlu dönüyor.
1: Halil Dervişoğlu dönüyor derken beni herhalde biraz daha harlayabilmen için söylüyorsun yani. Halil Dervişoğlu Galatasaray hayırlı oğlu olsun diyorsun yani.
0: Ama dönüyor abi yani haber bu. Öyle.
1: Evet. Kim yaptı bu haberi? Müthiş haberciliğinden dolayı kutluyorum onu gerçekten.
0: Ya dönüyor, kiralıktan dönüyor. Kap bildirme vesaire beklemiyoruz tabii. Öyle bir dönme değil bu.
1: Halil Dervişoğlu tekrar Galatasaray'da. Ne zaman bir şey var ya, Taylan Antalyalı Galatasaray'a geri dönüyor.
0: Evet.
1: Ama o gitti galiba, artık gelmeyecek.
0: Onu bilmiyorum. Yani şimdi yanlış bir şey söylemiş
1: olabilirim. Ama ben kalbimde Taylan Antalyalı'yı hala Galatasaray'da olduğunu düşünenlerdenim.
0: Peki.
1: Yani o kadar uzun süre. Ama Halil Dervişoğlu da aynı, benzer yani. Halil'le devam ederiz ama 60 milyon Can Uzun'a vermek mantıklı değil arkadaşlar. Yani wonderkid dediğiniz adam Arda Güler'i 25 milyon euroya Real Madrid aldı. Yani Barcelona, Real Madrid wonderkid adaylarına 20-25 verirken sen gidip 60 veriyorsan senin çok paran vardır. Çünkü olup olmayacağı belli olmayan bir oyuncu. Kimse şimdi herkes bir tane gol attı diye söylüyorlar da Doğukan Şinik de Antalya Spor'dayken iki tane gol atmıştı milli takımda. Ne oldu Doğukan'a? Hull City'ye gitti. Yani bu kadar da şey yapmayalım yani. Hani bu paralar büyük paralar. Bu paralara 60 milyon eurolara olmuş adam alırsın arkadaş. Yani gidersin mesela Odegaard'ı alırsın. Yani Odegaard'ı da Real Madrid'den Arsenal aldı 60'a. Yani anlatabildim mi? 23-24 yaşındaydı, aldı yani. Hani kendini kanıtlamış olacak. Şimdi Can Uzun dediğin adam tamam çok iyi oyuncu, çok yetenekli ama Frankfurt'ta ilk 11'in değişilmez oyuncusu değildi ki. Yani Riera döneminde oynayamadı. Ondan önce kesikler yemeye başlamıştı. Frankfurt'ta liginde çok iyi bir sezon geçirmedi. Ben bu caygarıyı anlayamıyorum. Yani biri bana anlatsın yani Can Uzun geçen sene 20 artı yaptı da biz mi haberimiz yok yani Almanya'da?
0: Peki. Yani bir haber ki John Duran ihtimali, çok olacağını zannetmesem de hani doğru gözüyle bakmasam
1: mantıklı.
0: Da daha doğrusu.
1: Icardi ile sözleşme yenileyeceklerine John Duran'a razıyım yani.
0: Galatasaray sisteminde daha farklı bir Duran mı izleriz diyorsun?
1: Yani oynatabiliyor Galatasaray abi şimdi. Ya Fenerbahçe'nin futbol iklimi gelen oyuncuları oynatmak yerine daha ziyade böyle doyurmak yönüne yani o yönde bir empoze ediliyor. Hakem zaten bize düşman, yapı var falan diyorsun. Oyuncuya zaten iyi bir maaş da veriyorsun. Oyuncu diyor ki lan ben niye oynayayım? Ama Galatasaray daha farklı birazcık. Yani Galatasaray'ın futbol iklimi birazcık oyuncuyu daha böyle aile ortamı, daha böyle bir kolej havası. Yani o oyuncu Fenerbahçe'de de kötü oynamadı. Girdiğinde derbilerde skor yaptı. Yani maç kazandırdı. Berabere maç kurtardı yani. Dolayısıyla John Duran Türkiye Ligi'nin oyuncusu. Bence bir Pascal Nouma şeyi vibe alıyorum zaten. Gelirse Galatasaray bonservisiyle alsın hatta. Oynatır yani. Oynatırsan para kazanırsın oyuncudan yani.
0: Evren Göz Spor X YouTube kanalında Evren abiye selamlar. Galatasaray'daki

0: Osimhen gelişmesini aktardı. Kış aylarında Barcelona'nın biz Osimhen'e talip olacağız büyük ihtimalle ve ciddi sakatlık olmazsa ön anlaşma bile yapmak istiyoruz şeklinde bir yaklaşımda bulunduğunu söyledi. Fakat sözlü bir
1: yalan
0: durum diyor.
1: Ya,
0: resmi değil diyor.
1: Ya.
0: Ne diyorsun?
1: Yalan dolan diyorum. Niye o zaman Newcastle'dan Gordon aldılar ilk işleri? Niye Osimhen değildi? Yani boş boş.
0: Peki bizim... Yani...

0: söyleyeyim. Ne Osimhen'i alırlar ne Dembele'yi alırlar. Yani futbol 2000 dakika, 2500 dakika yılda oynayan oyunculara astronomik bütçeler bağlanmaz. Yani bu paraların hepsi süperstar paraları. Bu paraları verecek takımlar da hani Galatasaray'ın istediği 150 milyon. 150 milyon süperstar parasıdır. Yılda 2500 dakika oynayan oyuncuya süperstar parası bırak kontratını vermezler.
1: Peki.
0: Yani biraz gerçekçi olalım yani.
1: Sanchez'in yerine Van Dijk ismi geçiyor.
0: Van Dijk'ı bırakmazlar. Konate gitti Real Madrid'e. Van Dijk'ı bırakmayacaklar. Bırakırlarsa da parayla bırakırlar. Verirsin 15-20. 34 yaşında adama da 15-20 vermezsin. İnşallah vermeyiz. Gelirse katkı verir ama 1 yıl verir. 1,5 yıl, 2 yıl verir yani. Hani
1: Sanchez'den 20-25 milyon euro gibi bir beklenti var.
0: Ya ki Como mu verecek 25?
1: Öyle diyor.
0: Vermez abi. Herkes bizimki gibi değil. 30 plus oyuncular 20 milyon vermez abi. İtalya liginde Como yani bu pazlar mazlar oynuyor yani. Hani Cunalar, Munalar bunların hepsi 21-22 yaşında çocuklar.
1: Evet.
0: Davison'a 25 Peki. milyon 30-31 yaşında adama vermezler.
1: Deniz Gül ihtimali için ne diyorsun?
0: Deniz Gül iyi transfer olur. Ben de, ama işte çok köpürülüyor. Yani şu yabancı sorunu gibi yani ya, şu anki yabancı sistemi sanki böyle yabancı statüsünü dörde düşürmüşler de aman yandık moduna girmişler. Kardeşim çıkın o zaman yabancılarınızdan. Bir de bu sadece Galatasaray'ın sorunu değil. Fenerbahçe ve Beşiktaş daha çok ağlanacak bundan. Ama daha sazı eline almadılar. Seçim yönetimleri belli değil. Birinin teknik direktörü belli değil. Yoksa bu genel bir sorun. Ama ki bu bence sorun da değil. Adam sana 14 tane yabancı aldırtıyor da ne yapacaksın yani 10 tane yaşlı aldırttırıyor. Sen diyorsun ki yok ben 35 tane yaşlıyla oynayayım. Alma da genç al. Araştır biraz daha. Yani bir tane adam buluyorsunuz Can Uzun 60 milyon istiyorlar. Git abi o Gustavo Sa'ya git bak. Bir tane Rus liginde bir oyuncu var. Orada da Rus liginde iki tane 10 numaraları var. Rusya liginde çok hiper istatistik yapan CSKA'nın 10 numarası. Bir de Lokomotiv Moskova'nın, Spartak Moskova'nın bir 10 numarası. Yani gidin onlara abi bulun yani. Herkes Trabzon nasıl buluyor yani? Ki koskoca Galatasaray'ın 4 tane gencinin şeyi mi başarısına engel olacak yani? Çok saçma Peki. sapan konular yani güncel yani şimdi Icardi'den çıkacaksın yerine daha iyi bir oyuncu alacaksın
1: Peki.
0: bu kadar basit Torreira'dan çıkacaksın ya da Limina'dan çıkacaksın daha iyi bir orta saha bulacaksın
1: Peki.
0: bu kadar basit yani.
1: Teşekkür edeceğim Serkan Çetin'e eklemek istediğin farklı bir şey yoksa böyle hızlı hızlı birçok konuyu konuşmak istedim. Biraz da dar zaman oldu.
0: Evet olsun hızlı daha iyidir. Gündem zaten çok da alyuka çıkmadı. Biz şu anda medyaya çıkan isimler üzerinden konuştuk.
1: Hı hı.
0: İnşallah doğruları yaparlar. Eğrisi doğrusunu bulur. Daha çok konuşuruz zaten.
1: Peki selamlar. Serkan Çetiner. Tekrar görüşürüz. Selamlar, saygılar. Sağ ol, var ol. Serkan Çetiner'le konuştuk ve kıymetli yorumcumuzla bağlantıyı da noktaladık. Şimdi bir Şafak Malatya tarafına döneceğim. Şafak

0: Uçağı nerede görüyorum? Şehir adı yazmıyor gördüğüm kaynakta. Ama bir Yunanistan-Türkiye sınırı olduğunu görüyorum. Muhtemelen Karaağaç'ı da gördüğümüz anda burası Edirne diyebiliriz. Edirne semalarında. Öyle söyleyelim. Yavaş yavaş Tekirdağ'a doğru, oradan Malkara üstünden İstanbul'a doğru geliyor. Vincenzo Italiano gelmek üzere ve Şafak Malatya ile konuşacağız biz de. Onunla bağlantı yapacağız. Bağlantı yapmak üzereyiz diyelim. Öyle toparlayalım. Beşiktaş'ta İstanbul'a varmak üzere. Az önce Edirne semalarında diyorduk, izliyorduk. İzleyelim. Malkara üzerinden İstanbul'a doğru gelecek dedik. Bak, Tekirdağ'a gelmiş Malkara semalarında şu anda. Şafak Malatya. Şafak Malatya daha iyi bilir bu işleri. Çok takip eder böyle transfer dönemlerinde uçakları. Öyle biliyor.
1: Estağfurullah, estağfurullah. Şöyle gireyim cümleye. Ben yaklaşık 2 hafta önce neredeydim? Hangi ülkedeydim?
0: İtalya.
1: Ya çözdüm geldim, görüyorsun. Ben daha doğru. Ne yapabilirim Beşiktaş camiasına? Belki.
0: Abi İtalya'da olduğunu bilmiyordum bu arada. Bak, samimi olayım. Samimi olayım, afaki konuştum yani.
1: Harbi İtalya'daydım. Gir bak şeye, Instagram'a, Roma, Roma, her yeri dolandım.
0: Abi evin önündeydin, Hamdi restorandaydın ya. Bana şimdi burada yalan atma Şafak Malatya.
1: Neredeydin?
0: Hamdi restoran, evin önünde.
1: O bayramdı.
0: Abi iki hafta önceydi o. Sen İtalya diye karıştırıyorsun bak, emin önünü söylüyorsun. Oğlum, bize orayı satıyorsun.
1: Bayram kaç gün önceydi, ne iki haftası? Sen ne Mogadishu'da mı yaşıyorsun?
0: Abi bilmiyorum. Lahmacun yiyordun hatta, ya da kebap mı yiyordun, doğru mu hatırlıyorum?
1: Vallahi işte bizim bayramda şöyle bir seyit gidiyoruz aileyle.
0: Klasik öyle. Diyorsun. Allah bozmasın.
1: Güzel bir yer. Öneririm de herkese. Şimdi işin şakası bir yana. Beşiktaş nasıl bir hoca aldı biliyor musun? Ya bu yönetimi vezir edecek ya bu yönetimi rezil edecek bir hoca aldı. Beşiktaşlara şimdiden söylüyorum. İlaç fiyatları çok oynak. Dövize endeksli. En yakın, evlerine en yakın eczanelerden. İşte ani tansiyon yükselmelerine karşı dil altı haplar var biliyorsun. İsim vermeyelim, yönlendirme gibi olmasın. Bazı kalp ritim düzenleyici ilaçlar var. Evlerinde

0: planı saldırmak olan, tam bir Türk tipi hoca derler ya, böyle Allah ne verdiyse hücum edin diyen bir teknik adamla anlaştı. Muhtemelen alacakları kaleci de Allah'ını seven defansa gelsin diye bağıracaktır öndeki oyunculara. Böyle bir oyun oynayacak Beşiktaş. Bu bence Beşiktaş'ların hoşuna gidecek bir oyun tipi. Şunu vaat ediyor bize hocam. Beşiktaş maçları bu sezon keyiftir. Atar, işte yener, yenilir ama şu kesin ki 90. dakikaya kadar ne olacağı belli olmayan maçlar izleyebilir Beşiktaşlar ve Türk spor severler, futbol severler. O açıdan baktığında en başta dediğim gibi, yani ya bu yönetimi rezil edecek ya bu yönetimi rezil edecek. Çünkü Serdar Adalı'nın artık son şansıydı bu Sayın Başkan'ın. Biliyorsun, takdir edersin ki 3. hocası da başarısız olursa zaten Beşiktaş'ta artık Serdar Adalı dönemi kapanır. Tabii ki Beşiktaşlar açısından değerlendirecek olursak, ki şu an radyoya bağlanma maksadımız o. Umarım böyle bir şey olmaz. Beşiktaş açısından faydalı bir dönem geçirir hoca. Şu an için hoca ile alakalı tespitlerim bu. Biraz sonra da istersen transferde hangi mevkilere öncelik vermek istiyor, oyun planındaki şey ne, Önder Hoca ile yapmış olduğu değerlendirme ne, bunları da
1: Önder Hoca'nın etkisini merak ediyorum açıkçası bu konuda.
0: Şu bilgiyi de vereyim. Dün Serdal Başkan'la görüşme imkanım oldu. Akşam saatlerinde. Ki ona da bu açıdan haklılık payı var. Yani hoca bulmakta zorlanıyor Beşiktaş. Elit hocalar olsun veya Vincenzo Italiano klasında hocalar olsun. Çünkü burada bu adamlara gittiğin zaman ya da bunun daha üstlerine gittiğin zaman adamlar açıp şuna bakıyorlar. Bir, Avrupa'da son 5 senede ne yapmış, bu takım neredeymiş? Beşiktaş bu senede Avrupa'da başarısız olursa, yani sıralamanın hani böyle Avrupa'da işte ilk 20 takım, ilk 30 takım diye böyle lig takımlarının, farklı ülkelerin takımlarının listesi yayınlanıyor. O listenin dışında kalıyor. Yani çerçeveye baktığında göremeyeceksin. İkinci sayfaya geçeceksin Beşiktaş'ı görmek için. Telefondan, bilgisayardan ya da tabletten. Bir buna bakıyorlar ki Beşiktaş orada yerlerde, takdir edersin ki son 5 senede ki ilk 20'nin içerisindeydi. Bir ara ilk 15'in içine kadar girmişti Beşiktaş. Bir ikinci baktıkları kriterde son 5 senede kaç hoca, kaç yönetici değiştirmiş? Değiştirilen hocalara bakıyorsun. Giovanni gibi, Oli gibi, dünya futbolunda bilinen, tanınan Santos gibi hocalar. Bu hocaların da referansları kötü. Takdir edersin ki. O yüzden sadece parayla ikna edemiyorsun hedefi olan hocaları. Bundan dolayıdır ki elinde iki seçenek kalıyor. Ya Vincenzo Italiano gibi en üst klasmanın bir altı hocalar. Belki de bir tık daha altı. Yani bunu A, B, C, D diye sıralayacak olursak bence C diyebileceğimiz klasmanda bir hoca Vincenzo Italiano. Hani belki 2.5'tan 3 gibi C'den B'ye de ufak ufak gidiyor da diyebiliriz. Bu yoruma da açıkçası karşı gelmem. Ama sonuç itibariyle A klas bir hoca değil. Ya bu hocaları parayla ikna edemeyeceğin için ya Türk hocaya gideceksin ya da böyle hocalara gideceksin. Beşiktaş'ta böyle hocalara gitti. İşin mali boyutunu söyleyeyim istersen. Beşiktaş kulübü açıkları açıklamaz. Orası tabii ki kulüplerin ultesinde. Biliyorsun son yıllarda çıkan bazı şeylere göre, düzenle

0: Tabii ki dediğim gibi bunlar bizim edindiğimiz bilgi. Bunun altı üstü olabilir. Kulüp açıklar açıklamaz, ona bakacağız ama netice itibariyle 6,5, hadi üstten düşünelim, 7 milyonluk bir paket düşün. Beşiktaş'ın yedek kulübesi yeni sezonda böyle kafayı çevirip kulübeye baktığında yılda 7 milyon euro bir rakam olacak Beşiktaş'ta.
1: Peki aktaracağın diğer özellikle transfer kısmına ilişkin
0: Önder Özen'le hocanın bir kere şu açıklamalara katılmıyorum. İşte başkan gidip almış, Önder Özen neden o zaman varmış gibi açıklamalar var. Hem medyada hem sosyal medyada. İşte Önder Özen zaten, yani sportif direktörler zaten hedefledikleri hocalara giderler. Planlarını anlatırlar, transfer piyasası üzerine konuşurlar, takımı anlatırlar, ihtiyaçları belirlerler. İşin parasal kısmında kulüp başkanı gider bitirir gelir. Beşiktaş'ta da böyle oldu. Yani bu hocayı başkan gidip almadı. Önder Özen planladı, aldı. Felipe Luiz'di birinci hedef. İkinci hedef İtalyano'ydu. Üçüncü hedef Paladino'ydu. İkinci hedefinde gitti aldılar. Bu açıdan Önder Özen'in hakkını yememek lazım. İkincisi, İtalyano'nun istediği, İtalyan teknik adamın istediği öncelikli mevki sol kanat. İkincisi hızlı bir stoper. Üçüncüsü kale. Dördüncüsü de pivot bir santrafor. Biliyorsun Lucas Torreira'yı Torreira yapan, Vlahovic'i Vlahovic yapan hoca diye tanınıyor İtalya'da. O yüzden Mario Gomez tarzı, Vlahovic tarzı bir forvet istiyor aslında. Bu mevkiler benim anladığım kadarıyla hem kulüpten edindiğim bilgi hem hoca tarafından duyduklarımız, tabii ki hocayla henüz temasımız olmadı takdir edersin ki, ama planlama açısından duyduklarımız kadarıyla bu saydığım mevkilere para harcayacak Beşiktaş. Ne demek bu? A klas oyuncular almaya gayret edecekler. Ne kadarını becerebilirler onu hep beraber göreceğiz ama üzerinde hiçbir tedirginlik yaratmayacak, geldiğinde tak koyup oynatabileceğin adamlar bu mevkiler olacak. Neydi? Kısaca bir daha hatırlayalım. Kale, sol açık, stoper ve forvet. Bunun dışındaki oyuncularda İtalyano'nun savaşçı diyebileceği, rotasyonda sıklıkla kullanabileceği isimler. Çünkü bu hocayla alakalı bir haftadır biliyorsun Türk medyasında şu dönüyor. İşte 100 küsur maça aynı 11 ile çıkmadı. Neden? Çünkü adam sahada ben yoruldum diyen, yorgunluk emaresi olan oyuncu istemediği için ve yüksek tempoyla oynattığı için sıklıkla pozisyon oyuncu değiştiriyor. Bundan dolayı bu mevkilerde ben özellikle ilk transferin sol kanat olacağını düşünüyorum. Devamında kaleci, stoper ve forvet diye devam edecektir büyük bir ihtimalle. Çünkü forvete hakikaten iyi bir yıldız almak istiyor Beşiktaş. Şeyin yanına, ama Koreli'nin yanına, onu söyleyelim. Koreli gidecekmiş gibi düşünülmesin. Böyle bir oyuncu almak istiyor. Belki o biraz daha son ana kalabilir. Ama onun dışındaki mevkilerde ben sol kanat ve kalecinin öncelikli olacağını düşünüyorum. Şu an için Beşiktaş cephesinde olanlar bu şekilde devam ediyor. Sevgili Berk.
1: Peki Beşiktaş cephesine ilişkin eklemek istediğin, hoca cephesine ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mıdır diye sorayım. Ben de tam da hoca İstanbul'a giriş yapmışken bunu soruyorum. İstanbul'da Marmara Denizi üzerinde, tabii az önce gördüğüm kadarıyla önümdeki görüntü dondu. Yenilemeye çalışıyorum. Marmara Adası var.
0: Yenileme vardı. Bu aralar çok GPS kesintisi var. Veri alamaz.
1: Peki o kesintilere böyle bir şahit olduk. Marmara Adası, Erdek yakınları gibi.
0: Artık
1: şu an yeniledim abi bu arada. İstanbul'a girdiğini gördük.
0: Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi. Şimdi bu hoca, örnek veriyorum, Galatasaray'a gelseydi derdik ki Galatasaray'ı bu adam 3 senede bambaşka bir yere getirir. Ama Beşiktaş'ta minimum 2 seneye ihtiyacı olan bir adamdan bahsediyoruz. Buna sabredebilecek mi Beşiktaşlar? Ancak şöyle sabredebilirler. Çıkar büyük maçları alır. Çıkar konferans ya da UEFA, şu an biliyorsun UEFA'da da devam edebilir Beşiktaş konferansta da. Burada işte atıyorum yarı final, çeyrek final, oralara yürür. İşte Nisan'ı Mayıs'ı görür Beşiktaş bu sıralamada. 2-3-1 o arada gider gelir, o zaman sabreder. Ama eğer ki işler yolunda gitmez de 4. 5.likle girerse Beşiktaş Aralık ayına falan, kongre tamtamları çalmaya başlar Beşiktaş camiasında. Ben tekrar en başta söylediğimi söyleyeyim. Beşiktaş'ın, bakın yönetimin demiyorum, Beşiktaş'ın futbol şansı yanında olsun. Çünkü Beşiktaş camiası 5 senedir hakikaten bitap durumda. Bir şekilde toparlaması lazım. Bu İtalyan öyle mi olur, İspanyol öyle mi olur? Orası ayrı ama

0: Orkun Dağ olması lazım yanına mesela, Serdar Adalın'ın. Bu adamın istediğini yapabilmesi için. O yüzden transfer dönemi çok agresif geçecek bu sezon Beşiktaş adına. Tabii ki bir tarafta seçimle olan Fenerbahçe, isimler havada uçuşuyor. Bir tarafta 400 milyon euro kaynak ayırdık diyen Galatasaray. Bunların gölgesinde kalır mı, tatmin olur mu taraftar bilmiyorum. Ama Beşiktaş'ın son yıllardaki en agresif transfer dönemine hazır olsun Beşiktaşlar.
1: Kolay gelsin Berksayar. Şafak Malatya'nın bütün futbol aşkını öldürmüş Beşiktaş. Hiç Tofaşlardan bahsetmiyor artık demiş Ali Bey.
0: Ali Bey mi? Ali Bey, Tofaşlardan bahseden çocuklar öldü ya. Allah rahmet eylesin. Yani Tofaşlardan bizim bahsetmemizin artık bir anlamı yok. Tofaşlar veya işte Erman Toroğlu'lar ya da neyse artık o nesilden bahsediyorum. Bunlardan benim bahsetmemin bir anlamı yok. Bunlardan artık devletin bahsetmesi lazım. Spor Bakanlığı'nın bahsetmesi lazım. Mesela ben söyleyeceğim, kusura bakma, bir büyük kulübün başkanına bilmem neye özendirmekten, ne o bahis özendirmekten hapis veririz. O zaman başka bir kulübün sırtında da bahis reklamı var. Bunları artık bizim konuşmamamız gerekiyor. Bunları artık bakanlığın devreye girmesi lazım. O yüzden Ali Bey, benim konuşmamın bir anlamı yok yani. Ben, peki, konuşunca bir şey değişmiyor. Şafak, sadece ben sinirleniyorum.
1: Ağzına sağlık diyeceğim. Beşiktaş'a ilişkin aktardıklarına.
0: Bence de ağzına sağlık de.
1: Beşiktaş'a
0: yoksa...
1: ama bak çarpıtma. Beşiktaş'a ilişkin aktardıklarınla ilgili ağzına sağlık diyorum. Diğer tarafta İsa'nın yorumunu diyorum.
0: Ben artık kabullendim artık sevgili Berk. Yani ben o konuda hiçbir şey yorum yapmak istemiyorum spor camiası için olan, peki, biri olarak. Çünkü benim yaptığım yorumun veya benim gibi arkadaşların yaptığı yorumun bir ehemmiyeti yok. Birileri yapıyor, birileri de göz yumuyor. Ben ne konuşsam boş yani.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Şafak Malatya katılımın için.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Tekrar görüşmek üzere, sağ ol. Beşiktaş hocasına kavuştu diyebiliriz. Vincenzo Italiano İstanbul'da ve yavaş yavaş da taraftarlarla buluşacağı o görüntülerde gelecektir, yansıyacaktır şu anda. Çok yakın artık diyelim ve parantez programının 2,5 saat oldu neredeyse. Oldu mu? Sizlerin sayesinde öyle oldu. Normalde planlamamızda öyle bir durum yoktu. Şimdi Efe Uysal'la kazandıran saatler kısmında da böyle bir Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'un yıllık izinde olduğunu hatırladığımızda önümüzün de açık olduğunu kestirerek bir saatte erken girdiğimiz Aziz Yıldırım ve Hakan Safi gündeminden dolayı gündemi konuşmak bu kadar kısa sürede çok da olmaz dediğimiz, biraz da uzatalım hadi erken girelim dediğimiz, geç de çıkalım dediğimiz bir yayın oldu. 15'ten 17.25'e yaklaşık bir saat 15 dakika kadar fazladan.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Ulan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Ahmet Konanç'la beraberiz. Birazcık geciktik. Öncelikle özür dileyelim. Buradaki yayın planlamasının birazcık uzamasından dolayı bir yarım saat rötarlı da olsa yayınımıza başlıyoruz. Başlamadan önce abi bir abonelik isteyelim.
3: Lütfen sevgili takipçilerim, takipçilerimiz. Bu kanala bir geldim abi, her taraf Galatasaraylı.
2: Nasıl
3: çünkü
2: yani?
3: İlk yayınları Galatasaraylı muhabirlerle yapmışsınız. Zemin Galatasaraylı oluşmuş. Bugün benim için, bizim için gelen dostlar, kanala aboneliğinizi rica ediyorum. Dün kendi kanalımdaki yayında da rica ettim.
2: Ha, Digi için.
3: Hemen o 4-5 oldu Digi için tabii. Aydın müdürüme de yazdım hemen yani. Pasladım. Lütfen abone olun. Çok güzel bir kanal. Fenerbahçe içerikleri var. Herkese banttan yaptırıyorlar. Bir bana canlı yaptırıyorlar. Canlı yapmak kolay değildir. Fenerbahçelilerin hangi işi hayatında kolay oldu ki zaten?
2: Bu kameraya
3: o yüzden
2: bak,
3: hangi kamera? Bu kendimi bak. Görüyorum orada. Çok yok. Ben bir şey söyleyeyim mi?
2: Söyle abi.
3: Şapkayla ben maksimum derecede yakışıklı oluyorum, biliyor musun? Şapkayı çıkarsam çok problemli bir adama dönüyorum.
2: Yine çok mütevazisin.
3: Ama kendim ben genelde beğenmem ama şapkayla beğeniyorum abi. Baksana bak, arkada mavi, ben de maviyim.
2: Abi maşallahın var vallahi, ne yaşını
3: güzeliz, gösteriyorsun. Güzeliz. Abone olalım. Bir de programdan önce İbrahim Seten'le Aydın Cingöz'ün programına denk geldim.
2: Evet, o da Digi Futbol'da bugün yayınlanacak. Onu yayınlanacak da bildirimleri mı açalım?
3: Yani biraz İbrahim Seten'e maruz kalmak bünyeye çok iyi gelmedi.
2: Ayda.
3: Müdahale etmek zorunda kaldım. Seslendi. Trolleme bizi diye, programın akışını başka bir yere çeviriyorsun diye. Ya kardeşim, programın dörtte üçü Fenerbahçe konuşuldu. Aydın sonuna doğru ayıp olmasın diye Galatasaray konuşalım dedi. Osimhen'i soruyor, İbrahim abi Fenerbahçe'ye dönüyor. Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a dönüyor, soruyor, İbrahim abi Fenerbahçe'ye dönüyor. O dörtte birin en az yarısında da sürekli Fenerbahçe'ye girildi. Yani bunu neden söylüyorum aslında? Galatasaray arkadaşları kızdırmak için değil.
2: Neden söylüyorsun?
3: Bu var ya bak, 12 yıldır şampiyon olamayan bir kulüpten bahsediyoruz. Normalde taraftarının, hani alıcı kitlesinin iyice sönmesi, iyice küsmesi lazım. Öyle bir şey yok. Bu Fenerbahçe'nin en kötü günleri. En kötü gününde buysa, iyi gününde neler olur? Tabii insanları heyecanlandıran da o. Hadi bakalım haberlere başlayalım.
2: Evet, yavaş yavaş gündemimize başlayalım. Ben tabii abi Sayın Başkan adayı Hakan Safi ile başlamak istiyorum. Dün konuşmalar yaptı, isimler açıkladı. Bayağı da taraftarları heyecanlandıran isimler. Özellikle tabii Luis Suarez ismi çok konuşuldu. Eğer yaparsa çok büyük bir iş olacaktır. Hı-hı. İstersen Hakan Safi'nin açıklamalarıyla bir girelim. Sen bir kongre üyesi olarak da yorumlamanı isteyeceğim. Aynı zamanda da bir spor yazarı olarak da yorumlamanı isteyeceğim. Yani bir kongre üyesi olarak düşünürsen, seni de heyecanlandırdı mı Hakan Safi'nin adayları, oyuncu adayları, abi listeler?
3: Bak, heyecanlandırmadı dersek yanlış olur. Yalnız kongredeki gidişi de bir anket açıklayarak ve Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın organizasyonlarındaki insanların onlarla yaptığım konuşmalar üzerinden nabızlarını ayrıca anlatacağım. Birçok şey zaten, kongre bugün de Perşembe.
2: Tabii.
3: Yarın Cuma, Cumartesi konuşmalar, Pazar seçim. Artık daha net konuşmamız lazım. Bunun farkındayım ben. Çok net bilgiler vereceğim. Ha, heyecanlandırıyor mu sorusuyla başlayayım. Kardeşim, bugün Luis Suarez dediğin adam önceki sene Almeyra'yla gol kralı olmuş Portekiz 2. liginde. Aa, 2. lig. Bitmiyor ki hikaye. Adamlar 25 milyon euroya transfer etmişler. Sporting Lisbon'la. Geçen sene de gol kralı olmuş. Evet. Şimdi bu adam nasıl heyecanlandırmayacak? Ama üzerine koyması lazım. Koya koya gelmesi lazım Hakan Safi'nin. Dün dedi ya, bugün dedi bu oyuncuyu açıklıyorum. Yarın da açıklayacağım, Cuma'da açıklayacağım. İşte yarın bugün oldu. Bugün İzmir'de değil mi?
2: Evet.
3: İzmir'de bakalım ne diyecek? Yarın Büyük İstanbul buluşması var, ona da gideceğiz. Biz Aziz Bey'e de gidiyoruz, Hakan Bey'e de gidiyoruz. Ki bakın birazdan neler söyleyeceğim. Kongre kafanıza daha da netleşecek. Anket vereceğim bir tane. Çok güvenilir bir anket. Dolayısıyla açıklamaya devam etmesi lazım. Yetmez. İyi oyuncu, heyecanlandıran oyuncu ama yetmez. Çünkü geriden geldin. Çünkü niye biliyor musun? Muzaffer. Aziz Yıldırım, bunu kabul edelim, üyelerin büyük çoğunluğu tarafından güvenli liman olarak görülüyor.
2: Doğal olarak abi, yani hani en azından bir sene var önümüzde ki 2027'de zaten olağan seçim var. Hani Aziz Yıldırım bu bir seneyi kullansın diye düşünen çok... İnsan
3: hatta mı? Daha önce Aziz Yıldırım'a karşı olan, oy vermeyen birçok insan da öyle görüyor. Zaten bir yıllık

0: Aynen öyle.
1: Şampiyon yaparsa canıma minnet, yine seçerim. Yapamazsa da bu mesele kapanır diyor.
0: Ki Hakan Bey de o zaman aday olsa çok daha güçlü bir şekilde olur. Bence burada bir yaşayacağı kayıp Hakan Safi için şey olmaz.
1: Şey,
0: dezavantajı olmaz.
1: Olmaz, bravo. Onun da burada kaybetse bile alacakları var, avantajları var. Onlara geliriz.
0: Mason Greenwood ismi konuşuluyor, Lewandowski ismi konuşuluyor. Ama işte Luis Suarez'le alakalı yaptığı açıklamada özellikle öyle bir anlattı ki, yani hep bir para odaklı anlatış şekli
1: baba,
0: var.
1: Bu işler zaten gazoz kapağıyla fış diye olmuyor ki, para odaklı oluyor. Hı-hı. Abi. Ben de bu yaklaşımınızı, hani sen aracısın, sana söylemiyorum ha.
0: Ben de söyleyebilirim.
1: Bazen alınıyorsun çünkü.
0: Yok.
1: Sen bir aracısın, kamuoyunun yansıtıcısısın bana karşı. Hep böyle konuşuyorsunuz abi. Para odaklı konuşuyor. Ne odaklı konuşacak Hakan Safi? Para odaklı konuşacak. Parayla dönüyor bu işler.
0: Abi Ali Bey geldiğinde de para konuşuluyordu.
1: Tam Ali Bey başaramadı. Hakan Safi Ali Koç değil ki.
0: Hayır,
1: Hakan
0: parayla Safi'nin... da olmuyor yani.
1: Hayır, Hakan Safi'nin. Babacığım bak, parayı bir böyle kullanma şekli vardır, bir de başka bir şekilde kullan. Hakan Safi'nin yoğurt yiyişi zaten Ali Koç'la aynı olmadığı için. Yani Hakan Safi'yi savunmak istemiyorum. Ama işler oraya gidiyor. Çok gerildiler birbirleriyle yönetim yaparken.
0: Evet.
1: Hakan Safi ile Ali Koç, yani bu iş böyle olmaz dedi, öyle olur dedi. Ali Koç Hakan Safi'ye karşı bazen çok fazla sempati beslemedi. Kürsüde laf soktu ya Ali Koç Hakan Safi'ye. Kendini alkışlama diye. Adam heyecanından alkışlıyor. Kendini alkışlama dedi falan. Yani Hakan Safi, o kadar para vereceğim edeceğim, bir de başkandan zılgıt yiyeceğim. Onun dışında bir sürü yerde Hakan Safi ile Ali Koç anlaşamadı. Yani oraları, çok detaylara girmek istemiyorum. Para odaklı. Para odaklı konuşacak. Neyle konuşacak adam?
0: Aziz Bey'in yani oyuncu açıklamaması Hakan Safi'ye göre.
1: O neden?
0: Şimdi.
1: Aziz Yıldırım önde olduğunu biliyor. Aziz Yıldırım, bak ben dün gittim. Ben bir kez daha kağıttan konuşacağını düşünmedim. Çünkü öyle bir organizasyon hazırlanmış ki. Ha, onun da hakkını verelim. Faruk Ulgaz'ın içinde 1500 kişilik masa düzeniyle konuşacaktı. Önce masaları kaldırıyorlar. Diyorlar ki 3000 kişi gelecek. Sandalye koyuyorlar. Yemek düzeninden fazla. Sonra diyorlar ki 5000 kişi gelecek. Ki 4000 üstü geldi. Tamamen orayı kapatıyorlar. Bahçeye alıyorlar havuzun etrafına. O da deniz yoluyla geldi. Büyük bir kalabalık vardı. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: Ha niye? Yine kağıttan konuştu mesela. Transfer söylemedi mesela.
0: Yani niye? Herkes onu bekliyor.
1: İhtiyacı yok şu anda. Önde zaten Aziz Yıldırım.
0: Ne kadar önde?
1: Ne kadar önde olduğunu birazdan söyleyeyim. Hani bir anket başlığı attım ya.
0: Hı hı.
1: Çok önde değil ama önde. Ama kazanacağını hissettiği için, bir de kağıdın dışına çıkmıyor. Bak, 2024'tü değil mi Ali Koç Aziz Yıldırım?
0: Evet.
1: Bak, o dönem Ali Koç yine gerildi. Çünkü Aziz Yıldırım tık tık tık geldi, farkı kapattı. Fakat Aziz Yıldırım, o zaman böyle iletişimcileri kağıttan konuş falan demiyorlardı. İkna edememişlerdi. Doğaçlama konuşuyordu. Son bir hafta bir şey oldu. Aziz Başkan'ın içinden bildiğimiz Aziz Yıldırım çıktı. Gergin gergin konuştu. Kazanacağı seçimi kaybetti. Bu kez hata yapmıyor. Zaten önde. Hatta çıkarken açık açık söyledi. Her seferinde söylüyor. Diyor ki arkadaşlarım bir yazı verdi, bunu okuyacağım.
0: Mecbur
1: diyor.
0: Mecbur okuyacağız diyor.
1: Mecbur, bunu da söylüyor yani. Çok da böyle şeffaf Aziz Başkan. Rahat yani, kazanacağını düşünüyor. Ondan isim vermiyor. Ondan kağıdın dışında konuşmuyor.
0: Tabii şimdi Aziz Yıldırım tarafını konuşalım. Bir kanat sürprizi dedin sen. Aziz Başkan dediğimiz gibi, yani az önce konuştuğumuz gibi,
1: evet.
0: Kendisi isim vermiyor ama doğal olarak kamuoyuna yansıyan isimler var. İstersen buradan bir başlayalım. Bak, kanat sürprizi dediğin nedir?
1: Hakan Safi'nin hocasına falan sonra mı gireceğiz?
0: Birazdan geleceğim.
1: Tamam hayatım. Bir de Twitter'da da yazdıklarımıza da bakalım.
0: Var son hepsi notlarımda abi.
1: Güzel bir program yapacağız. Çok buraya özel haberler ayırdım. Dün de sabah lansmana gittim. Saadettin Bey yönetimi, işte orada kulisler. Akşam Aziz Yıldırım, Hakan Safi tarafından haberlere erişmeye çalıştım. Dolu dolu geldik.
0: Evet.
1: Soru neydi?
0: Aziz Yıldırım'ın kanat sürprizi nedir?
1: Şimdi Aziz Yıldırım
0: kimdir
1: tarafına taraftarlar sosyal medyada, kongreleri en çok ne diyorlar eleştiri olarak? Ya niye hiç kanattan bahsetmiyor?
0: Hı hı.
1: Şimdi Nene ile Kerem'i mi düşünüyor? Evet, Kerem'le devam etmeyi düşünüyor. Çok da doğru yapıyor.
0: Bence de.
1: Ama Nene'yi düşünmüyor. Fakat Aziz Yıldırım'ın şöyle bir stratejisi var. Bak, kendisi de söylüyor bunu. Ve burada oy kaybetmemek için çok ciddi, bunu detaylandırmıyor ama belli ediyor. Haklı. Diyor ki biz diyor 5 tane oyuncu alacağız. 2 santrafor, 2 stoper, sağ bek de bakıyoruz. Diğerlerine diyor elimizdekini çıkardık, elimizdeki o yoğunluğu boşalttıktan sonra bakacağız diyor. O kastettiği, işte Nene'nin fiyatı düşmesin diye Kanat o. Kanat alacaklar. Ve bugün buradan söylüyorum. Mason Greenwood içinde artık Aziz Yıldırım tarafı da var.
0: İki tarafta girdi.
1: Evet. Yani. Mason Greenwood'a Aziz Yıldırım tarafı da girdi. Ama çok konuşmak istemiyorlar bunu. Çünkü ellerinde 22 milyon euro verilen, iyi kötü bir piyasası olan bir nene var. Diğerlerini, santraforları mı, stoperleri mi, sağ beki mi falan alayım diyor. Sonra diyor, bu arada diyor, onu da göndereceğim, bunu da alacağım demeyeyim ki elimdekilerin değeri düşmesin. Mesela nene, satayım Greenwood ya da bir tane daha kanat çekeyim diyor sağ kanata. Dolayısıyla onların da artık kanat işinde olduklarını net olarak öğrendim, teyit ettim. Bunu söyleyeyim. Bir de bak, Fenerbahçe'nin şu anda 14 yabancısı var. Evet. Doğru mu? Pardon. Edson gitti, 13.
0: Alvarez gitti, evet. Tamam,
1: 13. Carlos'u koy. Diego Carlos'u.
0: Amrabat.
1: Çünkü Como Diego Carlos'un bonservisini almayabilir. Galatasaray'dan Davinson Sanchez'i bir düşünüyorlar. Hı hı. Bak 14 oldu değil mi? 14. Evet. Amrabat.
0: Yani
1: dönecek.
0: Betis istiyor ama
1: 15.
0: O paraları
1: dönecek yani. Onlar da zorlayacaklar tabii seni. Çünkü biliyorlar senin satmak zorunda, çıkarmak zorunda olduğunu. Omar Fayet. 14, 15, 16. Livakovic, Mimovic 18. 18. Başka var mı ya?
0: Düşünüyorum.
1: Bak yerlileri geçtim, dönecek olanları. 18 yabancı var. Evet. Ya bunun bir kere en az 8'ini yollayacaksın. Tamam mı? En az 8'ini yollayacaksın. 4 tane ancak alabiliyorsun. Bunun da 4'ü, minimum 4'ü 23 yaş altında olacak. Kadro planlaması çok zor. Ve bu artı 4... Hani iki tane olan 23 yaş altı zorunluluğu dörde çıkarıldı ya.
0: Evet.
1: Bizim Galatasaraylı bazı muhabir kardeşlerimiz, Fenerbahçe için yaptınız bunu, Galatasaray'ın önünü kapatmak için yaptınız diyorlar ya. Ya ben baktım, alakası yok. Fenerbahçe daha çok vuruyor bu artı dört. Daha çok etkiliyor Fenerbahçe Galatasaray'dan. Dolayısıyla kadro planlaması çok zor. O yüzden Aziz Başkan tarafı kanat kısmını eldekileri değersizleştirmemek için çok konuşmuyorlar.
0: Yani zaten abi bence seçim vaatlerinden birisi, iki tarafın da çok böyle dile getirmedi ama az önce
1: özür
0: senin anlattığın mevzu.
1: Özür dilerim. Bekao da gelecek 19.
0: Ha, Bekao vardı.
1: Ciku gitti. Bekao da gelecek 19 abi.
0: Onu diyorum yani, eldeki oyuncular nasıl çıkartılacak? Bence iki başkan odayı bunun üzerinde durmuyor. Daha çok gelecekler üzerinde konuşuluyor ama.
1: Oy toplama çabasından ötürü anlayışla karşılıyorum. Fakat onları bekleyen bir girdap var.
0: Büyük bir girdap var.
1: Büyük abi. Bir transfer kıyameti var yani. Kolay değil yani. Onu al. Galatasaray 2-3 transfer yapacak, tamamlayacak. Bir de Osimhen'i tutmaya başarırsa, ki isteyenler var. Osimhen'i tutmayı başardı. Ha şunu söyleyeyim. Hakan Safi kazanırsa Vedat Muriç'i düşünmüyor. Galatasaray çeker alır. Bakın Vedat Muriç'i alın. Vedat Muriç'i alın.
0: Yakup Çınar, Vedat Muriç'le bir ilgisi yok Galatasaray'ın.
1: Aa olma. Ben sana söylüyorum, net bilgi. Vedat Muriç tarafından net bilgi. Tabii ki Galatasaray resmi teklif yapmamış. Okan Buruk'un 15 gün önce telefonu var Vedat Muriç'e. Mantıklı olan bu. Icardi'den çıkmak istiyorlar. 4 milyon vermişler. 5'e bile çıkmıyorlar. Daha önce 11 verdikleri adama. Git demek o. Yerine Vedat'ı koymak istiyorlar. Osimhen'in yokluğunda Vedat çatır çatır oynar. Bu ligi sürklese eder. Ben Hakan Safi'nin yerinde olsam kazanacağımı düşünerek söylüyorum. Tamam, Luis Suarez, Vedat Muriç bana yeter. Ama oraya Mason Greenwood'u da çekeceksin. Anlatabiliyor muyum? Stoperlerine iki tane iyi transfer yapacaksın. Semedo'dan çıkacaksın, Arşi'den çıkacaksın. Bir de Hakan Safi kaleciden çıkmayı çok kafaya koymuş.
0: Ederson'u istemiyor yani.
1: Ya, değer vererek konuşuyor ama Ederson'la taraftarın, camianın arasının koptuğunu düşünüyor artık.
0: Ben aynı fikirdeyim bu konuda Hakan Bey'le ya.
1: Orada da Aziz Bey'e katılmıyorum ben. Evet. Ederson'un kazanılması çok zor.
0: Çok zor abi yani şimdi.
1: Kazanırsa alkışlarım. Ayrı ama çok zor.
0: Lig başladı. Tekrardan bir hatalı gol ya da ne bileyim gelen ilk top gol olsa direkt kopup gidecek yani. Kopup o yüzden gidecek. Bence Ederson'u yönetmek zor ama Aziz Başkan'ın da Brezilyalılarla arası iyi olduğu için belki ona güveniyor olabilir. Ya baktığında Ahmet abi, iki başkan adayının da aslında gittiği oyuncular hemen hemen aynı isimler.
1: Evet, farklılar da var, aynıları da
0: yani
1: var.
0: Yani farklılar da var. Hakan Safi'nin teknik direktör meselesi.
1: Ha yani gel oraya.
0: Hakan Safi'yi konuşuyoruz ama Aziz Yıldırım'ı, iki tarafı da değerlendiriyoruz. Hocası kim olacak abi? Yani bence en büyük belirsizlik bu. Yani ben Hakan Bey'in kimle çalışacağını çok kestiremiyorum.
1: Bak, dün bir adım öteye gitti verdiği ipucunda. Evet. Türkiye'yi tanıyan hoca demekten bir adım öteye gitti. Yolu Türkiye'den geçmiş bir hoca. Yolu Türkiye'den geçmiş demek de yerli değil, yabancı demek.
0: Tabii.
1: Şimdi Conte istediğini biliyorum ama Conte artık sıkıntıya düştüğü için Conte'yi bu tabiri tanımlamasıyla eledi. Conte İtalyan milli takımını ya da İngiltere'ye dönmeyi bekliyor, Premier Lig'e. Hı hı. Yolu Türkiye'den geçmiş kim var abi? Farioli. Ki ilk biz yazdık onu, biliyorsun. Evet. Söyledik diğer yayınlarda. Farioli'yi ilk biz verdik. Farioli ki getirir Porto'dan, getirmez diye bir şey yok. Verirsin parayı, getirirsin.

0: Zor iki, geliyor bana ama.
1: Mancini, 3 Pirlo, 4 Jesus. Fakat kurmak istediği hücum futbolunu, heyecan verici futbolu burada oynatacak tek adam var.
0: Jesus.
1: Jesus. Fakat kastettiği Farioli. Görüştüğü Farioli. Yolu Türkiye'den geçmiş dediği adam Farioli. Ha, kendine isim vermediği için açık bir kapı bırakıyor. Çat diye Jesus'a döner. Ama Farioli kastediyor. Farioli ile görüştüler. Hani menajeri öyle diyor. Onlar o hikaye. Biliyoruz biz olayı. Hikayeyi biliyoruz. Yolu Türkiye'den geçmiş adam olarak Farioli'yi kastediyor.
0: Buradan.
1: Ama bir şey söyleyeyim.
0: Heh, oraya geleceğim.
1: Yani bak, Farioli açıklarsa seçim kazanma ihtimali, seçimi kazandırmaz. Ama yolu Türkiye'den geçmiş olmamasına rağmen der ki fırsat çıktı, değerlendirdik der. Orada da kıvırabilir yani, tabiri caizse.
0: Conte mi?
1: Conte dediği anda Hakan Safi öne geçer, biliyor musun?
0: Abi Conte ve açıkladığı transferleri dün düşününce.
1: Bir iki tane daha açıklarsa, Conte de derse Hakan Safi öne geçer, bak söylüyorum. Ama Conte dışında hiçbirisi teknik direktör açıklaması üzerinden öne geçiremez. Ama Conte öne geçirir. Bir de Conte'de ne var? Geldiği ilk yıl şampiyon yapıyor meselesi var ya. Ulan biz bir şampiyon olalım diyor Fenerliler.
0: Ona çok
1: sonrasına
0: ikna
1: bakarız
0: herkes
1: diyorlar.
0: Hani ona herkes çok ikna.
1: Böyle de bir durum var. Farioli'yi kastediyor.
0: Peki yani bu bir yıllık strateji için doğru eminim ki sen bulmuyorsun. Sen çünkü
1: İsmail Kartal'ı getiririm. Taş gibi takımını kurarım. Taş gibi yönetimini, lobiciliğini yaparım. Bak bakayım İsmail Kartal neler yapıyor. Ben de böyle anlatıyorum. Sanki her gün İsmail Kartal'la görüşüyorum falan zannediyor. Hayatımda iki defa gördüm. İkisinde de işte TGRT Haber için rahmetli Sabri Ugan'ın programında ben de yapımcısı, editörü, her şeydim. Röportaj yaptım. Anlatıyorum bu hikayeyi. Anadolu Kavağı'nda, semtinde. Onun dışında tanımam etmem ben İsmail Kartal'ı. Ama İsmail Kartal'ın oynattığı futbolu seviyorum kardeşim ben. Hakkının yendiğini de düşünüyorum. Ya Fenerbahçe camiası Aykut Kocaman'a da saygı duyuyorum. Ama Aykut Kocaman'dan çok İsmail Kartal'ı talep etmeli.
0: Daha yakın tarihte başardıklarından
1: dolayı.
0: O da
1: var. Oynattığı futbol ortada. Yani İsmail Kartal'ın arkasında dimdik duracaksın. İyi kadro vereceksin. Bazen müdahale et, bir şey olmaz yani. Ben başkanların müdahale etme olayına karşı değilim ya.
0: Ya abi bir de şöyle bir durum var. Hani Aykut Kocaman bir nevi de sana katılıyorum. Yani birazcık da sürpriz yumurta gibi oluyor. Tabii ki geçmişteki başarılarını küçümsemiyoruz ya da görmezden gelmiyoruz ama şu anda Aykut Hoca nasıl bir durumda, formda mı?
1: Bir de ben mesela
0: bilemiyorum yani.
1: Ersun Hoca son günlerde Ersun Yanal'ın işine galiba Şenol Güneş kaçtı. Felsefik konuşmaya başladı. İnsanlar diyor ki Fenerbahçe'ye mi acaba mesaj veriyor? Halbuki bir YouTube kanalı açmış herhalde, futbola dönüyorum dediği yorumculuk üzerinden. Evet. Ben öyle anlıyorum. Son az önceki programda da Aydın burada dinletti, ben de arkadaydım. Bir şey daha söylemiş orada Ersun Yanal.
0: Hani açayım hemen.
1: Aziz Yıldırım'a gönderme olarak kabul edilen
0: bir
1: kısmı dinlet.
2: Sahaya inerim, takıma karışırım, salandırada yatarım. Bu seçme seçeneksizliğidir. Fenerbahçe'nin rakiplerinin sportif ve mali açıdan her iki adayında sunduklarına baktığınız zaman tam anlamıyla sorumsuzluğun ta kendisi değil. Bu kişiler arasındaki rekabet. Daha az kötü gördükleri seçeneği tercih ediyor.
1: Yani Aziz Yıldırım'ın sahaya inerim, soyunma odasına da girerim lafları var ya, gayet doğru konuşuyor Aziz Yıldırım. Hakan Safi de aynı kafada. Yani Ersun Hoca, seni çok seviyoruz. Bak bu zaten futbola dönme Fenerbahçe mesajı değil. Bu yorumculuk teaserı bu.
0: Zaten teaser yapmış direkt.
1: Yorumculuk yorum yapıyor çünkü. Bak, adayları değerlendiriyor falan. Hocalık isteyen adam böyle adayları değerlendirmez. Ersun Hoca teknik direktörlük eleğini, ununu eleyip asmış. Yorumcu olarak geliyorum diyor. Bildiğim kadarıyla bir YouTube kanalı açmış.
0: Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun. Yalnız burada Ersun Hoca'ya katılmıyorum. Ersun Hoca, sen Fenerbahçe'de şampiyon olurken Fenerbahçe iyi futbol oynattın ama bir, Aziz Yıldırım yeri geldi müdahale ettiği için, iki, sana taş gibi kadro kurdukları için. Bir tarafta Sovlar, Kaytlar, Vebolar, Emre Belezoğlular, Meyreleşler, Kalede, Volkan Demirel'ler, Emenike'ler, prime zamanları.
0: Tabii.
1: Ya sen böyle oynattın bu futbolu. Yani Fenerbahçe gibi bir takımda bir hocaya böyle bir takım verip o takımın başkanının hocaya karışmaması düşünülemez. Burası Türkiye. O yüzden yabancılar başarılı olamıyor. Yerleri biraz müdahale edilir. Ben Ersun Hoca'nın bu söylemine katılmıyorum. Aziz Yıldırım'a yaptığı göndermede bence
0: yersiz.
1: Hakan Safi'ye de yapıyor aslında. Hakan Safi de gerekirse karışırım modunda. Ve karışmalı, doğrusu bu.
0: Peki. Konularımıza devam edeceğim. Birazcık Süper Chat okuyayım. Sonrasında daha fazla konumuz var zaten. Teşekkür ederiz izleyenlerimize. Yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen diye hatırlatalım tekrardan. Emre Ak demiş ki Aziz Yıldırım'ın tabanı belli. Alacağı oy net. Hakan Safi kararsız ve Ali Koç

0: üyeleri sandığa taşıyabilecek mi? Göreceğiz. Cumartesi Hakan Safi sert ve saldırgan konuşacaktır.
1: Doğru.
0: Öyle bir dili var zaten bu arada Hakan Bey'in, Aziz Bey'e göre. İşte bay bay diyeceğiz. Mi? Eski zihniyete bay bay diyor.
1: Şimdi bak.
0: Ne demek
1: bu? Hakan ya? Safi neden böyle konuşuyor?
0: Neden?
1: Kararsız olan Ali Koççuları, Aziz Yıldırım'a oy vermek istemeyen ama bu seçime de gelmek istemeyenleri içindeki anti Aziz Yıldırımcılığı kazımaya çalışıyor. Onları tahrik ederek, tabiri caizse, kongreye, sandığa getirmeye çalışıyor. Hı hı. Kendi açısından da mantıklı ama Aziz Bey cevap vermiyor çünkü kazanacağını öngörüyor.
0: Peki.
1: En azından önde olduğunu, sakinliğin kendisine yaradığını öngörüyor.
0: Peki. Serhat Bey demiş ki abi onu al bunu al, harcama limiti ne olacak onu konuşun demiş.
1: Bu harcama limiti de bir tek Fener'e konuşuyoruz zaten. Herkes bir şekilde hallediyor yani. Halledeceğim diyor adam abi. Halledemezse Fenerbahçe tarihinden silinir yani.
0: Bir şüphen yok yani orada.
1: Ya halledilir be abicim ya. Kimler neler daireler verdiler, bilmem neler verdi. Onu oradan bunu buradan hallettiler. Halledilir yani.
0: Demircan demiş ki bak gördün mü, Kurniç'i unutamıyorum, hataları kabul etmiyor, iyi adam ama yetersiz, özellikle Avrupa için gelirse Conte yoksa Aykut olmalı
1: ya
0: demiş.
1: Bir tane, İsmail Kartal. Bir Kurniç İsmail Kartal'ın hatası olsun ya, bizim hayatta hatalarımız yok mu? Hatasız kul olur mu ya? Ki ben de çok eleştirdim Kurniç tercihi nedeniyle falan. Olabilir yani, o da orada bir ders almıştır. Abi bak elimizde, bana göre bak bu benim fikrim ya, İsmail Kartal'dan daha uygun bir yerli model şu anda yok. Yok abi. Verdiği ortada, verme ihtimali olan çizgi ortada. Ya ben İsmail Kartal benim babamın oğlu değil. Hı hı. Adamın oyunu üzerinden ben adamı beğeniyorum.
0: Abi bir de şunu aslında ben merak ediyorum. Seçimi kim kazanırsa kazansın. Şimdi mesela Hakan Safi'nin açıkladığı isimler beni heyecanlandıran isimler. Hı hı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu da mesela konuşuluyor. Vardır
1: sende. Bana sallayan chatleri de oku.
0: Okuruz yani, ne bileyim baktım öyle de biraz.
1: Oku ya, oku, ne
0: Osimhen'in sopasını gördün mü yazmış birisi, okuyayım onu abi.
1: Onu değil ya, Ahmet Külliyen zararsın falan demiş. Mesela Ayze Vender, okusana onu ya, oku ya, bir şey olmaz ya.
0: Dur okuyacağım şuna bir yapayım.
1: Özür dilerim.
0: Estağfurullah abi. Şimdi Hakan Çalhanoğlu ismi de konuşuluyor, vardır orada da sende birkaç bilgi. Onu açmanı isteyeceğim. Mesela oldu ki Aziz Bey kazandı. Ki ben de kendisini önde görüyorum. Hakan Safi anlaştığı oyuncular için Aziz Bey'le bir işbirliği yapacak mı? Bakın biz Luis Suarez'le anlaştık. Bu noktaya getirdik işi. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı değil mi abi günün sonunda? Yoksa kişilerin
1: Hakan
0: başarısı
1: Hakan Safi mı? Seçimi kaybederse önünde iki tane yol olacak. Birincisi zaten bir yıl sonra yapılacak olan seçimi beklemek. Hı hı. Köşesinde durmak. Yeri gelince de eleştirisini yapmak. Ya da direkt ya seçim bitti, biz aynı zamanda Fenerbahçeliyiz deyip yeşil ışık yakmak ve anlaştığı oyuncular üzerinden maddi desteklerle en azından birkaçıyla Aziz Yıldırım tarafına dümeni kırmak. Ama bunda Aziz Yıldırım'ın çağrısı önemli olacak. Zaten yaptı. Seçimden sonra da davet ediyorum dedi. Aziz Yıldırım Hakan Safi'nin değerini biliyor aslında.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Bravo, değil mi? O hissiyatı evet. Alıyorsun Aziz Bey'den. Çünkü Aziz Yıldırım diyor ki ben başkan adaylığına gelmiyorum. Yani sen başkan adayısın, ben değilim diyor. Bu aynı zamanda kendini yukarıda koymak değil. Ona aslında bir mesaj Hakan Safi'ye. Ben diyor liderim diyor. Gel sen benim yanıma diyor. Ben diyor zaten kaç yaşına gelmişim. Şampiyon olursa emin ol 3 yıl daha devam eder. Bir daha seçilir. Ama sonra benim yanımdan birileri çıkacak diyor. Ya Ali Koç Aziz Yıldırım'ın yanından çıkmadı mı?
0: Öyle tabii.
1: Bence Aziz Yıldırım kazanırsa çağrısını yineleyecek. Hakan Safi'nin de çok ağır bir Fenerbahçeliliği var. Ben yakından tanık oldum buna. Sportif AŞ'ye Aziz Yıldırım Hakan Safi'yi alabilir. Kazanması durumunda. Ve Hakan Safi de buna hayır demeyebilir. Çünkü acayip Fenerli. Ya adam diyor ki bak 300 milyon euroyu yakacağım lafı var. Bir şekilde diyor ben sokacağım diyor ya Hakan Safi. Sokacağım diyor bu parayı diyor kulübe diyor. Bunun yolları var diyor, yapanlar var diyor. Aziz Yıldırım da diyebilir ki buyur tam kaybettin ama sen Fenerlisin ve Hakan Safi iyi Fenerli. Sportif AŞ'ye girebilir mesela.
0: Abi olması gereken
1: bu da çok
0: bu
1: güzel bir birleşme
0: zaten
1: olur. Seçim öncesi arzu edilen birleşme seçim sonrası olur. Bak Aziz Yıldırım orada. Bak Aziz Yıldırım olgunluğunun zirvesini yaşıyor. Ne diyor? Ben başkan adayı değilim diyor. Ben liderim diyor. Başkanlığa gelmiyorum, liderliğe geliyorum diyor. Bu Hakan Safi'ye de mesaj. Ve Hakan Safi'nin tahriklerine de hiç cevap vermiyor. Onu anlayışla karşılıyor. O farkını kapatmak istediği için. Bu aynı zamanda seçimden sonrası için de Hakan Safi'ye kapıyı açık bırakmak. Bugün bir Galatasaraylı'nın istemeyeceği ilk şey nedir?
0: Nedir?
1: Bir ve bütün Fenerbahçe Aziz Yıldırım kazanırsa Hakan Safi'yi davet etmesi, onun da kabul etmesi Sportif AŞ üzerinden vesaire, Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin seçim sonrası 8 Haziran pazartesi günü bir şekilde buluşması, ortak noktada birleşmesidir. Bir Galatasaraylı'nın istemeyeceği şey.
0: Öyledir, katılıyorum sana ama şunu da anlayamıyorum. Anlattıkların tamam doğru güzel ama Sayın Hakan Safi de kalkıp eski zihniyet bay bay hepsini unutturacağız sileceğiz gibi çağrılar yapıyor abi. İki tane Fenerbahçe başkan adayı. İkisinin de ortak noktası ne? Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Bu kadar düşmanca tavırları ben anlamıyorum. Ben Hakan Safi'nin açıklamalarını hiç hoşuma gitmedi benim Ahmet abi. Şimdi Az Yıldırım da koskoca yani Fenerbahçe'yi en prime dönemini yaşatmış başkan yani. Doğru. Sen şimdi kalkıp bay böyle bay bay sileceğiz bunları falan.
1: Bir kısım kongresinin zaten senin gibi ya bu hoş olmadı cevabını aldı. Ama kendine göre ortaya bir strateji koydu. Aziz Yıldırım da son 4 senesinde şampiyon yapamadı diyor.
0: Tamam.
1: Başkanlık dönemi dışında hiç bu kulübe uğramadı diyor. Destek olmadı diyor. Bunun üzerinden de bu diyor eski zihniyeti sileceğiz diyor. Ben yeni bir adamım, genç bir adamım diyor. O yüzden beni seçin diyor. Buna Aziz Yıldırım bile bu kadar takılmıyor ya aslında. Çünkü ben... o da Hakan Safi'yi kazanma düşüncesini halen bence koruyor. Seçimden sonrası içinde yine bence davet edecek, seçimi kazanırsa. Hakan Safi de kazanabilir. Bak Conte'yi açıklasın. Ama o zaman Aziz Yıldırım'ın da bir ne dedim ben orada? Aziz Yıldırım'la ilgili bir şey söyledim bak Twitter'daki başlıkta.
0: Aziz Yıldırım'ın son dakikaya sakladığı sürpriz edin. Az önce
1: girelim ona. Bu konuyla bağlantılı.
0: Tamam lütfen buyurun.
1: Şimdi diyelim ki Conte'yi ikna etti ki çok zor. O yüzden Farioli daha yakın hocaya. Sayın Hakan Safi.
0: Safiye tamam.
1: Conte ile anlaştı, Conte'yi açıkladı. O 5-6 puanlık farkı kapatır, öne geçer Hakan Safi. Çünkü ciddi şekilde bizi ikna et Hakan Safi diyen, bizi oraya gelmeye ikna et diyen bir kesim var. Kararsız kesim.
0: Hı hı.
1: Peki Aziz Yıldırım bir son dakika sürpriz olmaz mı?
0: Ne gibi?
1: Karşısına Aykut Kocaman diyemezsin. Artık sen de hocanı açıkla baskısında Aykut Kocaman diyemezsin. Aziz Yıldırım tarafı Hakan Safi Conte'yi açıklarsa Jesus açıklayabilir. Sayın Aziz Yıldırım Jesus'la görüştü. Ama duruma göre bakacak. Son dakika sürprizi Hakan Safi Conte'yi açıklarsa o da Jesus açıklayabilir. Jesus da çok net olarak görüştüler.
0: Bir tarafta Conte, bir tarafta Jesus isimleri açıklanırsa kim avantajlı olur?
1: Orada denge tekrar hocadan ötürü değil. Conte ile öne geçer, evet. Bir tık Hakan Safi, ama Jesus açıklayınca Aziz Yıldırım'ı güvenli liman olarak görenler Jesus'un da zaten Conte'den eksiği yok, o da iyi futbol oynattı deyip oraya tekrar döner. Bu sefer Aziz Yıldırım işte atıyorum 25 binde 4000 oyla 5000 oyla kazanmaz da 1000 oyla kazanır. Benim okumam bu. Ben sana bir anket vereyim mi?
0: Buyurun.
1: Tamam bak şimdi.
0: Gelirim oluyor.
1: Sağlıkçı Fenerbahçeler Derneği bir anket yapmış. Bu artık her tarafta paylaşıldığı için yani kendi içlerinde de dışarı sızacak şekilde sıkıntı yok. Çok önemli bir dernektir Sağlıkçı Fenerbahçeler Derneği.
0: Doğru.
1: Bilabedel Fenerbahçe'ye Fenerbahçeliler hizmet ederler bütün branşlarına vesaire. Bir anket yapmışlar. Ki onların yaptığı anket genelde çıkıyor. Hakan Safi yeni bir hamle yapmazsa bu ankette %46'ya küsuratlarını geçtim. %46'ya %39 Aziz Yıldırım önde. Ama bak %20-25'likte böyle bir kararsız da var. Hakan Safi orayı kazımaya çalışıyor işte.
0: Orayı çekmeye çalışıyor değil mi?
1: Aziz Yıldırım böyle yapar şöyle yapar diyerek orayı kazıyıp onları içindeki anti Aziz Yıldırımcıyı kazıyıp çekmeye çalışıyor. Oran bu. Çok büyük fark yok. Ya yani anlatabiliyor muyum? Bir Conte iki tane daha transfer değiştirir. Ama o zaman son dakika sürprizi Jesus gelirse şaşırmam. Çünkü Aziz Yıldırım Jesus'la görüştü. Net bilgi. Jesus'la görüştü.
0: Yani günün sonunda şey de biraz tuhaf geliyor bana Ahmet abi. Şimdi Conte'yi açıklamadı diyelim. Hakan Safi. Şimdi birinci adayının Aziz Yıldırım'ın bildiğimiz kadarıyla Aykut Kocaman değil mi? Madem bu kadar Aykut Hoca'ya
1: soru yağıyor.
0: Evet farkındayım.
1: Farkındasın değil mi?
0: Teşekkür ederiz bütün izleyenlerimize. Vallahi bilmiyorum, yoldadır belki, arabada dinliyordur. İzleyemiyordur da. Çıktı ya az önce. Şeyi diyecektim. Aykut Kocaman'a bu kadar güvenmiyorken Aziz Başkan.
1: Güvenmiyor demedim.
0: Ama bak iş şuraya İstiyor, geliyor. Tamam. Hayır şunu demek istiyorum. Şimdi Conte'yi açıklarsa Hakan Safi seçime Aykut Kocaman'la giremem demek bu Ahmet abi. Seçim kaybetme korkusu nasıl olacak bu iş? Yani sen diyorsun ki Conte'yi açıklarsa Jesus'u açıklayacak. Doğru mu anladım?
1: Jesus'u açıklamak isteyecek. Çünkü görüşmelerini hızlandıracak.
0: Bu Aykut Kocaman'a olan diyor. Güvensizliği göstermez mi? Onu sormaya çalışıyorum.
1: Şöyle, Aykut Kocaman'a Aziz Yıldırım güveniyor. Onu istiyor ama ekibinden de çevresi

0: içinden de kongrenin ciddi bir bölümünden de tabii destekleyen de var da bu sana kaybettirir yaklaşımı da var. Sonuçta bu bir seçim savaşı. Aykut Kocaman ama bu yapının içinde mutlaka olur. CEO yapar sportif AŞ'ye, kulübe.
1: Cesus gelse de denklemde olur, olur diyorsun olur. Yani. Süper chat okuyalım biraz. Soner Oksijen demiş ki sana. Ne güzel değil mi, limiti kandırdım diyor ama sizin hoşunuza gidiyor. TFF düzgün olmadığı için hala bu rahatlıkla devam ediyorsunuz. Sorsan hep limit bize diyorsunuz. Yahu limiti kandırıyorsunuz ve ceza yok demiş. Cevap vermek istiyor musun buna?
0: Galatasaray'ın bu arkadaş.
1: Belli ki.
0: Kendi limitlerine baksın.
1: Korkak başkan Yunus Özmen, korkak başkan, korkak teknik adam. İstemiyorum, korkmadan oynatan bir teknik adam ve takımın sağ dışında hakkını korkusuzca savunan bir başkan istiyorum.
0: Doğru söylüyor.
1: Devam edelim. Ali Aslan, İsmail Kartal'ın takımı 19'da 19 yaparken bu takım bende olsa ben de yapardım diyenlere söylüyorum. O takımın üstüne 15 transfer yapıldı, ne oldu?
0: Doğru, bravo.
1: 10 yıldır zehirli muhalefet kulübü geriye çekti. Kadir İlbeyoğlu, Hakan Bey yanlış dil tercihiyle seçimi kaybetti. Tecrübe her daim esastır. Aziz Başkan doğru tutumda demiş. Yani bu Hakan Bey'in... Bu tavrı anladığım kadarıyla Fenerbahçelileri birazcık rahatsız ediyor Ahmet abi. Böyle bir durum var yani.
0: Bazı Fenerbahçelileri, bazıları da zaten Aziz Yıldırım'ı sevmeyenleri de daha da çok seçime çekiyor.
1: Devam edelim. Yunus Özmen, Hakan Safi'nin konuşma biçimi hiç hoşuma gitmiyor. Seçim taktiği olabilir ama bu kadar abartılı kötü konuşmak olmaz. Birlik olmalıyız yoksa başaramayız. Birlik çağrısı çok fazla var tabii. Serhat Gökmen, Galatasaraylıyım, hedef Avrupa, biz Fenerbahçe falan düşünmüyoruz demiş.
0: Nasıl düşünmüyorsunuz ya? Fenerbahçe'nin yediği golden sonra yaşanan sevinci tweet atıyorsunuz. Şampiyonluğumuz konuşulmadı, bari Fenerbahçe üzerinden bizi konuşun diye. Nasıl? Siz hayatınız Fenerbahçe ya.
1: Bizim Galatasaray mı peki?
0: Hangi Avrupa? Hangi Avrupa? Galatasaray daha bu sene biraz Avrupa'da ilerledi. Onda da ciddi puanlar kaybetti. Tedesco yüzünden Fenerbahçe şampiyon olamadı. Hangi Avrupa? Ha bu arada Saadettin Sarı'nın bana yaptığı geleceğim, itirafa geleyim. Tam yeri ya.
1: Çok fazla chat var. Hem biraz tamam, program okay, keyifli gidiyor diye tamam, okay, şey yapıyorum.
0: Açıklamayacaktım bunu ama baktım dün HT Spor'a konuşmuş. Birçok şeyi hiç bilmiyorsunuz bunları deyip konuşmuş Sayın Başkan. O gün de bana bunları anlatma da demedi. Anlatmadım ben ama. Bugün anlatacağım artık yani. Millet bilsin abi.
1: Her şeyi diyorsun dökeceğim ortaya.
0: Saadettin Sarı'ndan Ahmet Konanç'a şok itiraf. Birazdan.
1: Birazdan evet. Az sonra... Saadettin Sarı'nın yani ne dedi bilmiyorum ama bir yumruk yediğini gördüm.
0: O yumruk ayrı.
1: Abi nefesin kesilmiş ya, bana geldi dün lansmanda. Bir şey diyeceğim, nefesin kesiliyor abi senin
0: kesiliyor. Tatlı tatlı sanki vuruyor ama bir vurdu. Lan dedim ne oluyor, acaba başkası mı vurdu böyle? Bir kızdım önce, olan baktım başkan vurdu gitti. Onun öncesinde de bana defalarca bana YouTube'da halen sallıyor musun? Başkanlığın bitti yine sallayacak mısın? Ben dedim ki Sayın Başkan ben böyle bu kadar sallayan bir adam değilim dedim ya. Tamam mı? Mesela sonra bir yere oturdu. Ben de üst katta böyle bakıyorum. Kafayı kaldırdı, beni gördü. Bana yine sallayacak mısın? Ya dedim Sayın Başkan size beni kim böyle inform etti? Brief verdi ben. Ben sürekli dedim size sallayan bir adam değilim ki dedim ya. Ondan sonra o kafaya takmış o. O kurmuş beni kafasında. Yumruğu yapıştırdı, başkanlığı bitirdi. Eleştiri kaldırabilen bir adam Saadettin Saran.
1: Yani
0: iyi adam.
1: İyiydi, eğlenceli tarafları vardı. Kısa sürdü hikayesi.
0: Tarihe geçecekti.
1: Çok da aslında geldiğinde Fenerbahçe'ye nasıl denir abi o enerjisi ilk geldiğinde geçmişti.
0: Tamam orayla onu kurtardın gelen... kardeşim sonra golcü al bana. Bana golcü al.
1: Zaten devre arasında her şey mahvoldu abi.
0: Ben anlatacağım birazdan. Ben Tedesco ile ilgili anlatacağım birazdan. Bir büyük itirafını Saadettin Bey'in. Hayda. Sen sor abi.
1: Ali Hasan demiş ki Galatasaray'dan her maçta 3'er tane yiyen 10 kişi Beşiktaş'tan 4 gol yiyen Cesus'u istemiyorum. Cesus iyi futbol oynatmadı. Arda'yı bile bizim zorumuzla oynattı demiş. Yani Cesus'la alakalı da şöyle bir şey var.
0: Derbiler hakikaten zayıf geçti. Derbileri normal gördü. Orada bir soru işareti var Cesus'ta. Derbilere başka oynamalıydı yani daha.
1: Bir de ben neyi anlamıyorum Ahmet abi biliyor musun? Yani onu da sana sormak isterim gerçekten. Şimdi mesela işte bu sene kim Tedesco gitti geldi gitti mesela. İşte aradan 3 yıl geçiyor 4 yıl geçiyor işte Tedesco geri gelsin. Şimdi Cesus'u o zaman Beşiktaş maçından sonra bas bas bağırdık hepimiz yani. O zamanlarda da yayınlar yapmaya devam ediyorduk. Gönderilmeli, hemen bugün karar alınmalı, istifa etmeli ya da işte görevden alınmalı derken aradan 3-4 yıl geçtikten sonra Cesus niye tekrardan değerli hale geliyor? Ben onu anlamıyorum mesela.
0: Ya şimdi derbiler dışında oynattığı
1: futbol. Tamam ama bunu çözeceğine nasıl eminiz?
0: Katar'daki Dünya Kupası arasına kadar oynattığı futbol, sonra uğradığı sarı kart operasyonu.

0: bunu falan. Onu da hatırladı. Bir de gitti yine Al Hilal'i yine şampiyon yaptı abi. Gitti ondan sonra Al Nassr'ı şampiyon yaptı. Gittiği takımı şampiyon yapıyor. Öyle dedi zaten. Bir tek Fenerbahçe yapamadım. Aklımda kaldı dedi.
1: Zaten orada bir ufak mesajı vermişti o artık.
0: Hakan Safi tarafı da görüştü Jesus'la.
1: Evet onu biliyorum.
0: Hepsi görüştü.
1: Hatta bence o mesajın verildiği zaman ilk Hakan Safi tarafı sanki daha çok.
0: Ama sonra Aziz Yıldırım'la
1: iletişimliydi. Sonra Aziz. Ve o verdiğim bilgi önemli. Tekrar edelim onu bu arada. Hani duymayanlar varsa. Eğer Hakan Safi tarafı Conte ismini açıklarsa buna karşı hamle olarak Aziz Yıldırım tarafı da Jesus'u açıklayabilir.
0: Bilir çünkü diyorsun. Onun altyapısını yaptılar.
1: Onunla alakalı. Sen Önder Fırat'la bir abi dün görüşme yaptın. Faruk Ulgaz'da onun detaylarını konuşalım.
0: Konuşma istersen. Bitti. Aziz Bey gitti. Yöneticiler işte üyelerle fotoğraf çektirmeye, konuşmaya, kısa sohbetler yapmaya başladı. Ben Aziz Yıldırım'ın, Sayın Aziz Başkan'ın listesindeki Önder Fırat'ın yanına gittim. Eski yöneticisidir. Hı-hı. Hep yol arkadaşıdır. Gittim. Önder Bey'den bir şeyler almaya çalışıyorum. Yani çok konuşmuyorlar ama Önder Bey şunu söyledi. Bak. Aynı söylem Aziz Başkan'la. Dedi ki bizim bir başkan adayımız ya da bir başkanımız yok, olmayacak. Bizim liderimiz var dedi. Ahmet. Liderimiz var. Aziz Yıldırım bizim ve camianın lideridir. Bu yüzden dedi buradaki bu kalabalık. İnsanlar başkana gelmiyor. Artık camianın bir lidere ihtiyacının olduğunu gördü. Lidere geldiler dedi. Ve biz dedi şampiyon olacağız. Şampiyonluklar yaşadık. Nasıl yapacağımızı biliyoruz, hı hı, ve olacağız dedi. Oradaki lider vurgusu önemli. O yüzden kazanacaklarına inanıyorlar. Bizim yani Fenerbahçe'nin bir lidere ihtiyacı olduğunu Fenerbahçe artık fark ettiği için bu kalabalık, bu 5000 kişi burada dedi. 5000 yakın insan vardı. Faruk Ulgaz içeride yapacaklardı. Demişler yoğun, masaları kaldırın, sandalye. Yine yetmedi, dışarı çıkın. Dışarıda yapıldı. Çok kalabalıktı.
1: Peki Serhat Bey demiş ki Hakan Safi seçilsin. Büyük cezalar yolda, yazın kenara demiş mesela. İnsanları da ürkütüyor abi. Günün sonunda UEFA'sı var, o su var, bu su var. Şu değil ki.
0: Sen kongresi olsan Aziz Yıldırım'a vereceksin oyu, belli oldu.
1: Yani ben şöyle düşünüyorum. Kongre üyesi değilim tabii ki. Hani fikrimi de söylemekten çekinmiyorum. Az önce söylediğim kafadayım ben. Yani bir 2027'de olağan seçim olduğu için ben bu seçimde Aziz Yıldırım'ın gelip bu bir yılı değerlendirmesinin daha sağlıklı olacağını düşünenlerdenim. 2027'de yine Hakan Safi gelsin. Ha, Aziz Başkan şampiyon olursa zaten devam eder.
0: Bırakmaz.
1: Karşısına
0: ya,
1: aday da çıkmaz.
0: Bırakmaz.
1: Aynen öyle ama bu süreci daha ben tecrübeden yana. Zaten 2027'de olağan seçim var. O tabii şey yapıyor. Soner Oksijen demiş ki kendi limitimize bakayım, devre arası %70 aşacağız diye bonservisle büyük adam alamadık. Niaga hariç kiralıktı. Asensio limit kandırmaya geldi. Kandırmayla geldi. Yalan mı demiş?
0: Yalan. Yalan.
1: Bu tabii kanalımızda bu yorumları da getiriyorum.
0: Yalan yani.
1: Galatasaraylıların da
0: kimse
1: attıkları.
0: Kimseyi kandırmadı Fenerbahçe'de.
1: Bayağı sevinim var ya Galatasaray tarafında.
0: Abi kanalı Galatasaraylı yapmışsınız. Ben şimdi geldim.
1: Topla yeni, abi Fenerbahçeliler.
0: Ben şimdi
1: o da
0: yeni mücadele. Tek başıma mücadele. Tek canlı yayın bana yaptırıyorsunuz. Diğerleri banttan. Kanalın algoritması da banttan gitmiş. Tam abi, banttan daha çok izleniyor. Mücadele ediyoruz. Bak anlık 3500-4000 kişi var.
1: Evet çok
0: kanalı
1: şükür.
0: Kanalı Galatasaraylı yapmışsınız ilk günlerde. İlk abi. Günlerde de bir iki Fenerli yorumcu atsanız Fenerler de gelir.
1: Vardı
0: benim
1: abi
0: kendi
1: zaten.
0: Kanalımda engellediğim bütün Galatasaraylı arkadaşlar burada engelsiz yardırıyorlar bana chatten.
1: En büyük Fenerbahçeli Aydın Cingöz var bir kere kafadan. Orada yani.
0: Neyse burayı da toparlayacağız.
1: Ya güzel yani güzel.
0: Düzelteceğiz.
1: Ama önemli yani karşı görüşlerin de burada olması değerli. Sonuçta sana soru soruyorlar. Sen de cevap veriyorsun. Cihan Kaya demiş ki Jesus gelse üstüne iki tane sağlam forvet daha alsanız alacağınız en iyi derece ikincilik.
0: Ya abi çok Galatasaraylı var ya. Bunları okuyor musun ya hepsini?
1: Okumak zorundayım. Ben bir moderatörü profesyonel davranıyorum.
0: Ya Fenerli arkadaşlar abone olun, like edin. Fenerlerin keşfetine düşsün kanal. Onlar da abone olsun. Yorum yazın, süper chat atın.
1: Şu Luis Suarez'le alakalı bir yorum var. Onu bir sana sorayım. Sonra bir Saadettin Sarıhan nerede oraya bir geçelim. Diyor ki Luis Suarez ile anlaşıyorlar da kulüp 80 isterse ne olacak? Satan diyor sonuçta fiyat arttırmaz mı?
0: Ya paramız var. Biz seviyoruz abi para harcamayı. Kongre yapmayı seviyoruz. Size ne?
1: Sen
0: seviyoruz abi biz bu hayatı. Biz bu hayatı seviyoruz abi.
1: Sen kime oy vereceksin çok merak ediyorum.
0: Ben de bilmiyorum şu anda.
1: Oho.
0: Ciddi bilmiyorum.

0: Saadettin Saran Ahmet Konanç'a neler anlattı? Neler itiraf etti?
1: Başakşehir maçının devre arası. Saadettin Bey protokolde. Ben de o gün bir aile dostumuz E tribünde oğlu gelmemiş. Beni misafir etti. Gel dedi, boş kalmasın koltuk. Ben de E tribüne gittim. Oradan çünkü protokolü daha iyi görüyorsun. Oradaki hareketlilik, lobi. Aşağıda bir tane engelli bir kardeşimiz var. Protokolden gördüğü Saadettin Bey bu konularda çok hassastır. Onun yanına indi. Fotoğraf çektirmek için vesaire. Beni gördü. Dönerken yukarı protokole çıkarken içeri giriyorsun. İçeriden merdivenden çıkıyorsun. Tam kulübelerin arkası. Koluma girdi. Tuttu. Beni koridora doğru götürdü. Ekibiyle beraber koridorda anlatmaya başladı. Ben de tabii Tedesco için hani diyor ya bana dün lansmanda bana sallamaya devam edecek misin diye. İşte hı hı. Onları kastediyor. Tedesco için çok eleştirdim ben Saadettin Bey'i. Zamanında göndermediniz, gönderemediniz, basiretsiz kaldınız diye. Tamam mı? Kendinize de yazık ettiniz. Tarihe edilgen, geçen başkan olacaktınız.
0: Edilgen diyordun sen. Evet.
1: Edilgen diyordum. Çok da seviyorum Saadettin Bey'i. Çok sempatik bir adam. Eleştiri kaldıran bir adam. Enerjisi çok yüksek. Geldi enerjisiyle akıllı bir Gendüz hamlesiyle süper kupayı aldı. Neyse. Koluma girdi. Sen dedi Tedesco için bize sürekli vuruyorsun ama dedi. Dedim sayın başkan kime eleştiri yapacağız? Sizi yapacağız. Aslında dedi bak şu cümleye dikkat et. Gözlerime bak. Gözlerime bak.
0: Bakıyorum. Saadettin son dakika Saran, geldi.
1: Okursun sonra boş ver.
0: Bunu
1: okursun.
0: Okumak zorundayım. Tamam. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran yasa dışı bahisleri teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış. Bir son dakika.
1: Bu şey mi acaba yatarı var mı bunun?
0: Bilmiyorum. Tekrar edeyim. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bunun artık yatarı var mı yok mu? Artık orada hukukçular daha
1: yani
0: zaten
1: çok
0: bu
1: sıcak bir
0: bilgi olduğu için araya girdim. Aslında ne anlatacağını merak ediyorum. Döneceğiz mecburen tabii ne konuşulduğuna. Geçmiş olsun ne diyelim abi.
1: Acun Ilıcalı beraat etti.
0: Evet, o
1: demek
0: beraat
1: ki
0: etti.
1: Burada daha başka detaylar var. Tabi bunun üst mahkeme yolu açıktır muhtemelen. Detayda çok bilmiyorum.
0: Geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun.
0: Devam edelim konumuz.
1: Sonra dedi ki Ahmet dedi Tedesco için bize bu kadar dedi şey yapıyorsun ama dedi aslında bana haklısın diyor yani. Şunu söyledi. Tedesco gönderilmeyi çoktan hak etti dedi.
0: Ne demek bu?
1: Ben orada devamını anlatacağını zannettim. Şimdi böyle diyen bir adam devamını anlatır. Sonra kolumdan çıktı yukarı çıktı. Dedim başkanım dedim hani bu kadar Fenerbahçe başkanı diyor ki Saadettin Saran Tedesco gönderilmeyi çoktan hak etti diyor. Ben de böyle bekliyorum gelecek şimdi diğer bilgi haber. Neyse dedi gitti. Dün lansmanda bir yöneticiyle görüştüm. İsmini vermeyeceğim. Dedi ki ben Tedesco'yu ve Devin Özey'i en çok göndermek isteyen adamlardan biriydim. Kamuoyu tam tersi benim onları desteklediğimi zannetti. Kulüpçülük gereğiyle bir şey söyleyemedik. Evet dedi çoktan gönderilmeleri gerekiyordu dedi. Dedim neyse dedi gitti. Ya bu Tedesco nedir abi Devin Özey nasıl bir güçleri var? Göndermek istiyorlarmış. Hatta Saadettin Saran'ın itirafına göre bana çoktan gönderilmeyi hak etmiş kendisinin cümlesi. Ama gönderemiyorsun. Galatasaray 3-0 yenilince gönderiyorsun. Büyük de bir törenle gidiyor adam. Galatasaray'dan 3 yemiş bir adam. 12 beraberlik almış. Fenerbahçeli topçuya yapmadığını bırakmayan Osimhen'in sırtını sıvazlayıp good game good game deyip şirinlik yapmış. Kendini ezdirmiş bir Fenerbahçe hocası. Büyük bir törenle gidiyor. O da ayrı bir mevzu. Baba madem bu kadar gönderilmeyi hak etti. Neden göndermediniz demiyorum artık. Gönderememişsiniz. Neden gönderemediniz diyorum. Kim abi Tedesco? Nasıl bir gücü var? Tartışalım.
0: Yani hakikaten enteresan ya çok
1: değil
0: fazla
1: mi?
0: Şey
1: diyor çıktı. Ki Saadettin Saran dedi ki bana o gün Başakşehir maçının devre arasında Tedesco gönderilmeyi çoktan hak etti dedi.
0: Gönderseydin o zaman derler adam.
1: Yok devamı yok araştırdım bulamadım abi nasıl bir güçtür bu? Ya biri mi zorla tutturdu sizi onu orada ya da başka bir sıkıntı mı vardı? Ben anlamadım abi öyle büyük bir tazminat konusu da söz konusu değil. Son iki ay. Kara gümrük rezaletinden sonra
0: direkt o gün gönderecektin eğer bir aksiyon alsaydın.
1: O gün orada
0: alsaydın.
1: Gönderilmiş. Ertesi gün bir daha vazgeçtiler. Son iki ay Devin Özey'i kara gümrük olayından sonra yetkilerini almışlar biliyor musun? Zaten futbolcular tarafından çok sevilmiyormuş. Burnu havada geziyormuş ama bir herhangi bir sorunu çözemiyormuş.

0: istemiyormuş oyuncuların Samandıra'da. Ama yetkilerini almışlar. Ya yetkisini almışsın adamı, ne tutuyorsun? Daha kötü enerji yaratır. Orada da şöyle demiş birisi onlara. Devin Özek getirdi onu. Devin Özek'i yollarsanız, hani en azından yetkisini alın, kenarda tutun. Ama yollamayın, yollarsanız Tedesco bozulur. Bozulmamış hali bizi bozdu Tedesco'nun. Geçmiş olsun.
1: Peki. Bu az önceki son dakika haberiyle alakalı Burak bana bazı detaylar atmış. Onları da okuyayım. En azından Fenerbahçeleri, yani bu iş nereye gidecek, ne olacağı aydınlatmak açısından. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği bu karar henüz ilk derece mahkemesi kararıdır. Kararın kesinleşmesi için istinaf ve sonrasında yargıtay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor. Bu itiraz yolları tükenip karar onanana kadar hapse girmesi söz konusu değil. Eğer karar istinaf ve yargıtay aşamalarından geçip aynen onanırsa tablo şu şekilde işliyormuş abi. Toplam ceza 2 yıl 6 ay erteleme veya durumunda ceza 2 yılın üzerinde olduğu için hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanamaz. Ceza ertelenemez veya para cezasına çevrilemez. Kararın zorunlu olarak infaz edilmesi gerekir diye burada detaylar var. Onları da aktarmış olalım.
0: Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Süreç ilerleyecektir.
1: Zaten bu süreçler Sayın Saran'ı Fenerbahçe Başkanlığından aslında bir nevi abi koparan olaylar oldu. Yani o devre arasındaki belki yapılan hatalar Sayın Saran'ın şahsi hayatından dolayı olan şeyler
0: Sayın Saadettin biraz. Saran zaten pazartesi itibariyle Fenerbahçe Başkanı değil. Bu süreçlerle daha da sağlıklı ilgilenecektir. Allah yardımcısı olsun. Bakalım hukuki süreç ilerleyecektir diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak.
1: Orkun Çevik demiş ki Galatasaray mensubu 16 kişi hapiste ya para aklamaktan. Onlar limitlere hep geçtiler ama anlatmadılar. Siz profesyonel moderatörler, yorumcular demek istiyor herhalde. Hiç konuşmadınız Lube hariç demiş.
0: Şimdi bunlar ağır ithamlar içeriyor. Bunu şey yapalım. Buna cevap verecek bir durum yok benim.
1: Evet yani.
0: Bu ağır ithamlar içeriyor. Böyle şeyleri okumana gerek yok.
1: Peki. Yavaş yavaş toparlayacağım. Var mı abi eklemek istediğin ya da bir eksik bıraktığımız bir şey var mı düşünüyorum?
0: Her şeyi anlattık. Evet. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgili Fenerbahçeli arkadaşlar, burada biraz dengeleyelim. Güzel bir kanal oldu. Güzel. Muhteşem bir kadro var. Bak bu kadroyu var ya.
1: Abi gerçekten iddialıyız.
0: Bak söyleyeceğim, dayanamayacağım. Sıfır bütçeyle bu kadroyu Şampiyonlar Ligi'ni ancak Aydın Cingöz toplardı abi.
1: Tabii.
0: Ne kadar çok seveni varmış.
1: Buradan
0: ya.
1: Da Aydın Cingöz'e böyle sallayanlar falan filan var. Hepsini kınıyorum.
0: Aydın işini yapıyor.
1: Yo herkes yani şimdi insanlar doğal olarak abi şundan rahatsız oluyoruz. Şimdi kalkıp orada yaptığımız işlerle alakalı arkada kocaman bir ekip var. Aydın
0: çok
1: abinin kendi ekibi. Evet. Bizim burada emeklerimize kalkıp da yok bot uzmanları, botçular falan diyorlar. Bizim kanallarımızın panelleri her türlü açılır. Hiçbir yayına bu zamana kadar bot basmadık. Basmayacağız da bizim şeyimizde yok bu. Karakterimizde yok. Öyle kalkıp kendilerine iftira atılınca böyle masadan kalkıp ağızlarından tükürük çıkara çıkara bağırıp konuşanlar bizim yaptığımız emeklerimize de kalkıp bottu, oydu falan demesin yani. Onu da
0: şimdi
1: söyleyeyim.
0: Şimdi bilgi geldi bana. Bu işlerde uzman bir abimden. 3 yıl ve 6 cezalarda önce para cezasına çevrilir.
1: Hı hı.
0: Sonra 5 yıl boyunca hükmün açıklanmasını geriye bırakır. 5 yıl içerisinde herhangi bir suçtan mahkum olursa hükmün açıklanması, ertelenmesi kalkar, hapis cezasına çevrilir.
1: İşte ben o sona az önceki detayları...
0: Biraz kabul edilebilir bir şey Saran tarafından anladığım
1: evet.
0: Kadarıyla.
1: Koşullu
0: geçmiş olsun.
1: Koşullu salıverilme var. Yasa dışı bahse teşvikten.
0: Geçmiş olsun.
1: Suçlarında standart infaz oranı 1'de 2 30 aylık cezanın yarısı 15 ay yapar. Falan filan.
0: Geçmiş olsun
1: yapacak
0: diyelim.
1: Bir şey yok.
0: Geçmiş olsun. Süreç hukuki boyutuyla mutlaka devam edecektir Sayın Saadettin Saran tarafında.
1: Peki abi, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
2: Kim ne dedi?
3: 2026 Dünya Kupası grupları. B grubu. Kanada. Turnuvanın bir başka ev sahibi olan Kanada, B grubunda yer alıyor. Tarihinde 3. kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek olan ev sahibi, daha önce 1986 ve 2022 Dünya Kupalarında yer alsa da gruplardan öteye gidememişti. Bu yaz kadrosunda Jonathan David, Alfonso Davis gibi yıldızları da bulunduran Kanada, taraftarı önünde başarıya imza atmak istiyor. Bosna Hersek.

0: Edin Dzeko. Bosna Hersek denilince onun adını anmadan cümleye başlamak saygısızlık olur. İlerleyen yaşına rağmen takımını Dünya Kupası'na taşıyan isim oldu. Bosna Hersek belki de en epik eleme hikayesine sahip olan takım unvanıyla bu turnuvaya geliyor. Önce penaltılarda Galler'i elediler. Sonra da güçlü İtalya'yı devirdiler. Kaptan Edin Dzeko önderliğindeki Bosna Hersek tarihinde 3. kez Dünya Kupası'na katılıyor ve B grubunun iddialı takımları arasında yer alıyor. Katar. Son Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, tarihinde 2. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2022'ye grup aşamasında veda eden Katar, son turnuvadaki tecrübesiyle bu kez fark yaratmayı hedefliyor. İsviçre. Turnuva takımı denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden birisi de İsviçre. 13. kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan İsviçre, kadrosunda Brele Mbolo, Granit Xhaka, Gregor Kobel gibi isimleri bulunduruyor. Daha önce birçok kez son 16 turuna kadar yükselen İsviçre, bu kez daha ileriye hedefliyor.
1: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin en çok tercih edilen spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında saatin 14 olmasını bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanlarına ben Çağatay Çıtlak hoş geldiniz diyorum. Tarih 5 Haziran 2026 günlerden de Cuma ve Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Günden programında her zaman olduğu gibi yolu sevgiden ve futboldan geçen herkese ortak buluşma noktasında sizlerle tekrar birlikte olmanın verdiği mutlulukla yeni bir haftanın yorgunluğunu geride bıraktık. Bugün de mübarek Cuma günü vesilesiyle gönüllerinize huzur, evlerinize bereket, hayatınıza da sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Unutmayın, bazen güzel bir söz ve tebessüm, nasıl söyleyeyim, samimi ve içten edilen bir dua insanın bütün gününü değiştirebilir. Bugün kalbinizde iyiliğe, sevgiye ve umuda daha fazla yer açın. Sevdiklerinizi arayın, gönül alın, gönül verin. Rabbim dualarınızı kabul etsin. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah. İyi ki varsınız ve iyi ki bu güzel yolculukta birlikteyiz. Ben programa başlamadan gelen hoş geldin mesajları bile inanın günümü daha da anlamlı kılıyor. 0212-273-10-10'a gönül verdiğiniz takımınızla ilgili görüş ve düşüncelerinizle beraber aynı zamanda Instagram adresime de yani Çağatay Hoca adresinden mesaj atabilirsiniz. Türkiye'nin en çok takip edilen ve en çok izlenen spor yorumcularına da sorularınızı iletebilirsiniz. Haydi gösterin kendinizi diyorum. Radyo Gol ailesi telefonlarınızı alın, mesajlarınızı gönderin. Bugün yine Türkiye'nin dört bir yanından aynı frekansta, aynı heyecanda buluşalım. O zaman Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen, en çok dinlenen futbol programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük günden programı başlasın. İlk bağlantımız dedim ki en yakışıklısıyla olsun, sevgili İbrahim Yavuz'la olsun. En sportif, en centilmen, en fit spor yorumcusuyla olsun. İbrahim Yavuz hoş geldin.
1: Hocam hoş bulduk. Çok teşekkür ederim güzel düşünceleriniz için.
0: Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı?
1: Her şey yolunda hocam. Çok
0: sen
1: teşekkür
0: de İrfan 25
1: ederim.
0: Gibi yollardasın.
1: Evet, evet yollardayım hocam.
0: Evet. Şimdi tabii Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Gündemde en sıcak tartışma konusu ve en taze gelişmeler Fenerbahçe tarafında olduğu için seçime sadece bir gün kaldı. Sabah Sayın Aziz Yıldırım'ın Anadolu Ajansı'na verdiği sevgili Bostan Memiş'in de çok güzel bir röportajı vardı. Onu da canlı izledim. Başkanlık açıklamalarını iki adayı da dinledin, sen de hep okudun, vaatlerini de gördün. Bir taraf çok temkinli yaklaşıyor, bir taraf her gün bir transfer açıklıyor. Yani şu an görünen tablo bu. Sana göre olması gereken doğru tablo ve İbrahim Yavuz bakış açısıyla ben

0: Biliyorum ki çok farklı bir yerden gireceksin gene İbrahim. O yüzden mikrofonu sana uzatıyorum. Al, uzattım şu anda.
1: Teşekkür ederim. Hocam şöyle, yani aslında baktığınızda tabii ki Aziz Yıldırım'ın bu seçim sürecinde anlattıkları çok daha realist. Hı hı. Yani aslında ihtiyacı, yani bu sadece Fenerbahçe, bütün takımların aslında ihtiyacı olan o, ama o da işin aslında sürdürülebilir ekonomi, gerçekçi planlama açısından sağlıklı, ama teknik anlamda itiraz ettiğim şeyler de var tabii ki. Mesela özellikle teknik direktörlere müdahale etme anlamında, yani bir teknik direktör eksik bir şey yapıyorsa müdahale ederiz düşüncesi, yani çok sağlıklı bulmam onu, ama bunu bir planlamayla anlatmaya çalışıyorsa, eğer öyle bir düşüncesi varsa, o da anlatıldığı gibi olmaz. Yani şöyle, Oğuz Çetin bugün Fenerbahçe'nin futbol aklı. Ya bu anlaşılabilir bir durum, sağlıklı bir düşünce. Yani teknik anlamda bilgisi olan, sahada deneyimi olan biri, antrenörlük yapmış biri. Hı hı. Ve teknik direktörü oraya getirirken tamamen Oğuz Çetin'in planlamasında olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Oğuz Çetin'i oraya getirip bir başkasının teknik direktör adayını göreve getirdiğinizde orada büyük çatışma olur. Yani o işi sağlıklı götürme şansınız olmaz. Çünkü anlattığınız, biz teknik direktöre müdahale edeceğiz. Yani müdahaleden anladığım, hani en iyimser tarafından bakıyorum. Ya iki tane teknik bilgisi olan insan oturacak, transfer planlaması ve kadro planlaması üzerinden akıl alışverişi yapacak, fikir alışverişi yapacak. Eyvallah, bu anlaşılabilir. Yani burada başkanın uzak durması en sağlıklı olan hadise. Teknik bilgisi olan birilerinin o işe katılması gerekiyor. Ama orada da tamamen Oğuz Çetin'in futbol aklıysa, onun belirleyeceği bir teknik direktör olması gerekiyor. Çünkü devamında da şöyle ifade kullanıyor. Volkan'la görüşmedim, yani uzun zaman oldu dedi, ama dedi Volkan'la da görüşeceğim, Volkan Demirel için. Yani onun da bu organizasyonun bir parçası olmasını istiyorum dedi. Şimdi orada o söylediğinizle alakalı büyük problem yaşarsınız. Yani hem Oğuz Çetin orada olsun, hem Aykut Kocaman orada olsun, hem Volkan Demirel orada olsun da olmaz. Yani sırf geçmişte o kulüpte önemli futbolculuk geçmişleri olduğu için ve bugün onların hepsi teknik direktör sonuçta, yani. Hı hı. Hepsine sen, yani senden de biraz fikir alacağız dediğinizde, ya o işin içinden çıkılmaz bir hale gelir. Yani ben tabii anlıyorum, insanların büyük bir çoğunluğu hemen ona talip oluyor. Gerekçeleri de şu: ya işte o kulübün efsanesi camiayı biliyor. Çünkü son 12 senede şampiyon olamamasının temel sebebini Fenerbahçeliler yabancı teknik direktöre bağlıyor. Aslında bu işin yerliyle yabancıyla uzaktan yakından bir alakası olmadığını, biraz o kadro planlamasında planlamaya sadık kalmamanın neler yarattığını, Fenerbahçe'ye nasıl enkaz yarattığını görebilseler aslında anlayacaklar, ama işte büyük bir çoğunluk işin kolayına, yani işin idareci tarafında olan insanlar işin kolayına kaçtığı için buradan anlatmaya çalışıyorlar. Yerli olsun ve bu kulübün efsanesi olsun. Ben de hemen şunu söylerim. Ya Ersun Yanal o kulübün efsanesi miydi Fenerbahçe'ye geldiğinde? Var mı geçmişte futbolculukla ilgili kulübün DNA'ları? Yok değil mi yani? Hiç, sıfır. Ama tarihin en iyi oyununu oynatan, en erken şampiyonluğunu Ersun Yanal'la yaşadı. Niye? Orada bir oyun mirası vardı. Aykut Kocaman'dan kalan bir oyuncu tekrarı vardı. Ama Ersun Yanal aldı o oyunu, kendi bilgi birikimiyle en zirveye çıkardı. Hı hı. Ancak böyle olur. Şimdi sen sıfırdan bir şey inşa edeceğim diyorsun. Herkes gelsin taşın altına elini koysun. Bu böyle bir şey değildir. Yani o kulübün efsanelerine tabii ki saygı duyalım, ama yani çok seviyorsak, çok da o işin içinde oluyorsa, yani onları maçlara davet edelim. Özel organizasyonlara davet edelim. Ama böyle senin de futbol bilgin burada önemli, sen de bir şey söyle, sen de bir şey söyle dersen çıkamazsın o işin içinden yani. Ve evet, emin ol darmadağın olursun hocam. Yani Aziz Yıldırım tarafı aslında, yani Hakan Sabi tarafı o kadar problemli ki hocam. Yani her şeye rağmen ben eksik de olsa Aziz Yıldırım'ın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hakan Sabi tarafı tamamen idareciden ziyade taraftar gibi davranıyor. Yani enerjisi şahane, tamam kabul ediyorum, ama bence bizim biraz da dikkat etmemiz gereken, özellikle idareci tarafında, hani bizde şey vardır ya hocam, işte kalbiyle dili birdir, hani içinden ne geliyorsa öyle konuşur. Konuşamazsın, konuşmaman gerekiyor yani. Hani bir kulüp başkanının bir şey söylerken çok dikkat etmesi gerekiyor, çünkü milyonlarca bir taraftarı olan bir camianın en tepesine geliyorsun. Yani ağzından çıkanlara çok dikkat etmen lazım. Şimdi sen bir kulübün başkanı, bir kulübe aday oluyorsun, milyonlarca taraftarı olan bir kulübe diyorsun ki ben finansal fair play falan dinlemem, açarım onu diyorsun. Açamazsın. Açamazsın, bak açarım dersen o kulübün, yani mahvedersin, yok edersin. Şimdi ben nasıl talip olayım sana sırf sen çok iyi Fenerbahçelisin diye ya da çok param var diye. Ki Fenerbahçe'nin sorunu para değil ki. Ya Ali Koç'tan daha zengin, daha güçlü başkan olabilir mi Türkiye'de ya? E değil, o para da onda da vardı o para. Konu para değil ki.
0: Parayla onu mutluluk olmuyor diyorsun yani.
1: Ya olmuyor hocam. Ya olmadı ya hocam. Yani var önünde ben Ali Koç'u diyeyim hadi geçmişi geçiyorum. 7 senesini gördük. Yani hani yıldızsa yıldız. Ya hepsini bak. Hakan Safi'nin söylediği neredeyse tamamını zaten Ali Koç denetti, olmadı. Şimdi bu kadar denenmiş olmamış bir şeyi tekrar edip oraya aday olmak, hele teknik yorum yapması zaten orası da, ben mesela şeyi merak ediyorum hocam, sen daha iyi bilirsin hani ben o konuda bir bilgim yok, hani danışmanlık konusunda birilerinden destek alıyorlar mı yoksa şöyle mi oluyor bu iş, ya benim yeterince bilgim birikimim var, param da var, ben bu işi kendi bildiğim gibi mi yönetirim diyorlar ya da bu seçime böyle katılırım. Eğer bir danışmanı varsa büyük problem yani, hani başkanın danışmanının bu söylediklerine müsaade etmesi direkt seçim kaybettirir normalde şu davranışlar yani. İnandırıcı gelmez çünkü altını dolduracağın hadise konusunda çok boş. Şimdi her söylediğinin karşılığında Ali Koç'ta olduğu için oturup derler mesela. Yıldız dediğin an oturur der ki başkanım yıldız dediniz ama aynısını Ali Koç yaptı. El Nesri'yi getirdi, John Duran'ı getirdi. Ya bu böyle olmuyormuş. Antrenör konusunda söyledikleri zaten hiç yani anlaşılabilir gibi değil ya.
0: Evet. Sevgili Bülent Yavuz'un
1: bir araya getirdiğimizde hocam yani Aziz Yıldırım tarafı bana daha mantıklı geliyor ya.
0: Mesajlar 30'a yaklaştı, o yüzden bir yerlerden başlamak istiyorum sevgili İbrahim. Diyor ki Resul Bey, ben Galatasaraylıyım. Beşiktaş konuşmak belki haddim değil ama Beşiktaş'ta para yok deniliyor. Ben buna kızıyorum, para var ama harcama kısmı yanlış bence. Teşekkürler, sevgiler demiş. Ali Bey çok çok selamlar söylemiş. Bize bir mesaj vardı, onu okumaya çalışıyorum ama tabii o kadar çok mesaj geldi ki o arada istersen cevap da verebilirsin. Adana'dan ya. Yılmaz Bey, İbrahim Bey söyler mi? Bence Serdal Adalı, Önder Süzen demiş. Evet, Önder Özen çok büyük bir iş başardı. Bundan 5 tane teknik direktör, 3 yıl 5 yıl hiçbir aktif değil. İtalyano en azından aktif bir teknik direktör. Saygılar sevgiler, ne düşünür acaba Beşiktaş'ın yani yeni teknik direktörüyle ilgili?
1: Hocam Beşiktaş'ın sezon başı planlamasının yani bu işin sportif direktörlük tarafıyla alakalı ve ona teslim olmayla alakalı çok uzun zamandır bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Beşiktaş'ta rakipleri gibi hep benzer hataları yapıyordu. Yani biz yaparız, biz biliyoruz düşüncesiyle hareket ediyorlardı ve her sene benzer sorunları yaşıyordu. Ya bu Önder Özen'le başlama hadisesi çok sağlıklıydı. Devamında teknik direktörü, yani eğer düşündüğümüz gibiyse, yani bu teknik direktörü tamamen Önder Özen belirlediyse, çünkü onunla çalışacak olan Önder Özen. Çünkü teknik anlamda o işi idare edecek Önder Özen. Başkanlar, idareciler o işi bilmez. Kadro planlamasını bilmez. Kaç tane stoper lazım olur bilmez. Eğer öyle devam ederse isim de çok doğru isim ama yine şeyi unutmamak lazım. Yani kimi getirirseniz getirin bir zamana ihtiyacı olacak o insanların ve sabır göstermek zorundasınız. Yani Van Bronckhorst'ta kaçırdınız o treni ki o çok önemli bir teknik direktördü bence Beşiktaş için. O dönem için davranışları da şahaneydi. Şimdi yine benzer durumu yaparsanız yani işleri iyi giderken bu şahane bir teknik direktör iki tane maç kaybettikten sonra ya yok bununla bu iş olmayacak yenisi gelsin derseniz benzer sorunu yaşarsınız. Aralık olmaz, Ocak fark etmez, en geç Şubat'ta avlu atarsınız bu düşünceyle yani.
0: İbrahim Yavuz'un sesi Cem Dizdar'a çok benziyor demiş. Konuşma üslubu aynı. Sorar mısınız daha önce söyleyen olmuş mu diyor Orhan Can'dan.
1: Ne oluyormuş, kaçırdım orayı.
0: Cem Dizdar'a benzetmişler senin sesini. Konuşma üslubunu. Daha önce söyleyen oldum diye sormuş. Süleyman oldum, Gülep hocam. Hakan Safi'ye oyumu vereceğim demiş. Yine buradan sorulardan devam ediyorum. Soner Bey, sana ve bana iyi yayınlar dilemiş. Neden televizyonda beraber program yapmıyorsun mesajı var. İbrahim Yavuz'la birlikte. O da olur inşallah.
1: Olur tabii ki, seve seve.
0: Fikriniz nedir demişler. Galatasaray'ın transfer politikası ile ilgili İbrahim Yavuz bizlere yorumlar mı diye sorular var.
1: En avantajlı hocam, en avantajlı Galatasaray rakiplerine göre. Yani hem 4 sezonun şampiyonu hem de kadro planlamasına baktığında, yani gözünü kapattığında bir sürü oyuncu şu an Galatasaray'ın en azından ideal 11 tekrar konusunda kadrosunda. Bu çok büyük zenginlik. Yani rakipleri sıfırdan bir şeyler inşa etmeye çalışırken onlar önce kadro kuracaklar.

0: Sonra o kadroyla tekrar yapacaklar. Sonra o tekrarın sonunda karşılığını almaya çalışacaklar. Galatasaray yani iki adım önde başlıyor onlara göre. Teknik direktör ve oyuncu tekrarı konusunda. O yüzden Galatasaray eğer sağlıklı geçirirse bu transfer dönemi. Zaten hocam ben büyük resme baktığımda yani hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un yani yine Galatasaray çok ciddi avantajla başlıyor. Yani yine belirleyici olacak Galatasaray. Yani onların ligin içinde bulundukları durum belirleyici olacak. Yoksa
1: buradaki avantaj omurga meselesi mi? Bir takımın bir iskeleti olması meselesi mi?
0: Evet hocam, çok önemli hocam. Yani 6-7 oyuncuyla tekrar ya bu işin aslında özü tekrar. Ama aynı teknik direktörle tekrar, aynı oyuncularla tekrar. Anca oturuyor hocam bir sistemin. Yani bunu sahada defalarca deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Kısa bir dönem yardımcı antrenörlük yaptım. Orada da aslında benzer duruma da şahit oldum. Hatta yardımcı antrenörlük yaptığım dönemde bu dörtlüyle üçlü hadisesi çok konuşulur bizde, biliyorsun hocam. Yani hatta aynı sezonun içinde dörtlü de oynarım, üçlü de oynarım. Bu bir zenginlik demişti bize Tedesco. Hatırlayalım o zaman. Ben de itiraz etmiştim. Asla bu bir zenginlik değil. Bu problemdir. Büyük problemdir yani. Çünkü bunu deneyimledim. Yani antrenörlükte de futbolculuğumda da aynı anda onu yapmaya kalktığımız hiçbir organizasyonda başarılı olamadık. Tıpkı Fenerbahçe'nin işte o dönem üçlüye döndük. Karagümrük Antalya maçlarını unutmasın Fenerbahçeliler. Yani hiç gerek yoktu sistemde değişimi. Şimdi bu kadar tekrara muhtaç bir oyun. Şimdi nasıl olur da bu insanların ve önünde Galatasaray gibi bir örnek var. Ne olursa olsun sezon yani Okan Buruk göreve geldiğinden beri Barış Alper'i, Yunus'u, işte o dönem Mertens'i, Icardi'si üzerine koyarak o organizasyona katılan Abdülkerim, Sanchez, bak kaç tane oyuncu saydık. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da 4 seneye git, hiçbirini hatırlamazsın. Yoktur 4 sene önceden bugün o organizasyonda olan oyuncu. Hı hı. Bence işin bu tarafını kaçırmamak lazım. En belirleyici olan taraf bu çünkü.
1: Evet. Yılmaz Bey diyor ki İbrahim Bey selam olsun, sevgiler. Bizden yakışıklısı yoktur selam demişler. O da bir challenge yapmış. Aziz Yıldırım daha önce birlikten bahsetmiyordu da şimdi neden birlik olalım diyor. Yoksa reklama ihtiyacı mı var? İbrahim Bey'e sorarsan sevinirim Çağatay Hocam demiş.
0: Ya şöyle, aslında doğru tespit diye düşünüyorum hocam. Neden? Çünkü ya bizde aslında genel olarak hep sorun şu ya hocam. Yani hani bizim işimize geldiği zaman böyle sağduyu, takımlar da yapar bunu, dikkat et. İşler kötü gittiği zaman MHK hakemler falan böyle ortalık ayağa kaldırılır. İşler iyi gittiği zaman ya onlar da insan, hani anlamaya çalışalıma gider ya mevzu. Şimdi burada da ister istemez Fenerbahçeliler onu der. Ya tamam eyvallah, tabii ki bu önemli ama hani her genel kurulda Ali Koç döneminde, Saadettin Saran döneminde niye o kadar o zaman krizle uğraştı değil mi? Fenerbahçe bir kaosla uğraştı o dönem yarışın içerisindeyken. Yani işte şimdi bir ister istemez insan kendi oraya aday olduktan sonra bir sükunet, bir sakinlik, bir birleşim istiyor. Ama kıymetli olan o gün yapsaydınız bugün söylediğinizin daha çok karşılığı olurdu tabii ki.
1: Yine çok sorular var. Ferhat Bey diyor ki İbrahim abiye sorar mısın? Bu Sergen Yalçın'ın getirdiği, Beşiktaş'a yaptığı transferler ne olacak? Yeni gelen teknik adam ne diyecek?
0: Şimdi onların düşüncesi şu olacak. Yani İtalyano buraya geldiğinde bizim gibi davranmayacak. Muhtemelen Önder Özen de o konuda aynı fikirde olacak. Ben yani Önder Özen'in de ya bu kadar oyuncu geldi hadi bunları gönderelim, baştan sıfırdan inşa edelim düşüncesinde olacağına inanmıyorum. Çünkü bir de bu işin ekonomik tarafı var. Yani he deyince gitmiyor hocam. Bunların bir de maaşlarını ödemek zorundasın. Yenisini almak zorundasın. Bu çok zor bir ekonomi. Ama şunu yapacak, yani orada eldeki oyuncuların yani maksimum seviyede tutup işte transferlerle beraber zaman isteyecek. Yani Beşiktaş tarafı aslında bir sonraki sezon teknik direktöründen de sportif direktöründen de oyuncusundan da en sağlıklı verimi alacak. Tabii Sergen Yalçın'ın hadisesi şöyle problemli. Şimdi Serdar Adalı giderken Sergen Yalçın maaşını bıraktı gibi bir şey söyledi değil mi hocam? Hı hı. Yani işte maaşını bıraktı ve çok iyi Beşiktaş'ta. Eyvallah, tamam. Aldırdığı oyuncuların maliyeti ne olacak? Onu kim ödeyecek?
1: Kim ödeyecek?
0: o ne olacak yani mesela? O daha büyük yük değil mi? Evet. Şimdi gitti 40 milyon euro. Şimdi o taraftan bakarsan şimdi iyi bir şey mi yapmış, kötü bir şey mi yapmış gibi de bırakıyor yani. Hani şöyle olsa yine anlarım. Ben bu planlamaya inanıyorum. Ben bu planlamaya sadık kalacağım. Bu oyuncuları buraya aldırdım. Bu oyuncular benim oyunumla şu seviyelere gelecek dese yine anlarım. Hani ben buna inanıyordum ama yönettiğim taraf beni gönderdi dese. Kendiniz bıraktınız. Bu kadar da arkada bir maliyet bıraktınız. Ve oyuncuların hani mesela Agbetu konusu benim için zaten şeydir. Yani son yıllarda

0: Türkiye'ye gelen en hani problemli transferler, rakam anlamında problemli transferler konusunda yani ilk üçün içine girebilecek. Yani 20 küsur milyon euro.
1: Evet, 22 milyon euroymuş Agbadu.
0: Hocam inanılır ya, inanılır gibi değil. Yani 22 milyon euro, bak yani
1: sen de ben söyleyemiyoruz İbrahim, düşün.
0: İnanılmaz bir transfer problemi hocam. Yani o oyuncuyu nereye vereceksiniz? Sergen Yalçın sorumlusuya. Mesela Serkan Reçber sorumlusu ya bu işin hocam yani. Alırsın şimdi Ahmet,
1: Ahmet Spor'a gitti.
0: Tamam alırsın şimdi Ahmet Spor'da oynatırsın. Alırsın Ahmet Spor'da oynatırsın.
1: Sevgili İbrahim'cim, şimdi mesajlar 40-50'yi de geçmeye başladı. Dinleyicilerimize de mahcup olmama adına hızlı bir şekilde sana da sormak istedikleri sorular var. Emrehan Bey diyor ki, İbrahim Bey pek Fatih Tekke'yi sevmez ama Trabzonspor'un transferlerini nasıl yorumlar acaba demiş.
0: Fatih Tekke'yi çok severim bu arada. Yani ben Fatih Tekke'nin davranış konusunda itiraz ettiğim, şeyler var. Yani Fatih Tekke sezonun başında ısrarla ilk dörde ikna etmeseydi kendisini de takımı da, bence geçtiğimiz sezonun en güçlü şampiyon adaylarından biriydi. Oraya gidebilirdi ama o kadar fazla kendini ilk dördün içine odakladı ki, hani ben anlıyorum baskının üzerimizden atalım düşüncesiyle yaptılar ama hiç gerek yoktu.
1: Evet, ben de oyun katılıyorum belirlerdi sana burada.
0: Oyun belirler. Niye sen yani ilk dört baskısı yapıyorsun ki? Niye onu anlatıyorsunuz sonra?
1: Hatırla, Trabzonspor Fenerbahçe maçında yine ilk dört dedi ama o maça şampiyon adayız deseydi bence o maç çok daha farklı hocam, olurdu oyun, taraftar oyun bakımından yani, da.
0: Şunu söylese anlaşılabilir hocam. Yani ben şampiyonluk konuşmak istemiyorum dese o anlaşılabilir bir durum. Ama dördüncülük, çünkü şöyle bir problem var o konuşmada. Trabzonspor'a girsin Trabzonlar baksın. İşte son 26-30 sene neyse. Zaten Trabzonspor bu süreçlerde tarihinde toplasan zaten 5-6 defa o süreçlerde ara ara ilk dördün beşin dışına çıkıyor. Hı-hı. Zaten bu hep ilk dördün beşin içindeki, yani Trabzon Süper Lig'in en fazla para harcayan dördüncü takımı değil mi? Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş,
1: evet, Trabzon. Onlardan sonra gelen takım.
0: Yani eğer bu işi parayla anlatacaksak zaten senin orada olmanda da bir problem yok. Orada ol.
1: Evet.
0: Ama kıymetli olan oyun değil mi? Bak ne oyuncular yetiştirdin. Şimdi ben yok mu sayayım Fatih Tekke ile gelişen oyuncuları? Olay'ı, Folcorelli'yi, değil mi mesela Pina'yı? Muhakkak hocanın dokunuşu var. Ama benim itirazım hep şuydu. Ya bırak sen şampiyonluğu, beşinciliği, altıncılığı, oyuna odaklan. Bak savunma yapamıyorsun. En büyük problemin savunma. Senin takımın savunma konusunda çok eksik. Ve Trabzonspor'un şampiyon olmasının temel sebeplerinden biri de buydu. Halledemedi Trabzonspor savunmayı. Hemen hemen herkes Trabzonspor'a çok fazla pozisyona girdi.
1: Evet, golcüde hiçbir problem yaşamadı. Çok önemli golcüler vardı. Çok şanslıydı bu bakımdan.
0: Ama bunun da temel sebebi şu hocam. Yine bunu Okan Buruk da bir basın toplantısında söylemişti. İşte bize antrenörlük kurslarında öğretirler işte. Yani futbolun savunma ve hücum prensipleri üzerine, hatta oralardan sınavdan geçersin. Şimdi savunma prensiplerini yok saydılar Türkiye'de. Niye? Çok iyi oyuncuları var. Biz işte bir fazlasını atıyoruz ama olmuyor işte. O güçlü oyunu yakalayabilmen için senin o işin savunma tarafını çok iyi yapıyor olman lazım. Bu Luis Enrique'ler falan bilmiyor mu? Niye Mbappe'ye desin gel savunmaya? Sen önde kal, işi bitir de diyebilirdi değil mi?
1: Evet.
0: Ama geri gelmeyen oyuncuyu gönderdi ki Şampiyonlar Ligi'ni aldı yani.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
1: İbrahim Bey, hangi başkan adayını önde görüyor? Buna cevap vermek ister misin? Bir de
0: Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım, net, evet.
1: Milli takımla da ilgili bana da burada bir dinleyicimizin bir tanesi yazmıştı. Çağatay abi, herkes bir şey söylüyor. Saatleri biz anlayamadık ve eğer biliyorsan söyler misin diye milli takım maç saatlerini. Söyleyeyim tabii ki, artık ezberledik. 14 Haziran Pazar günü Avustralya Türkiye saatiyle 07'de başlayacak. 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye Paraguay maçı var. Türkiye saatiyle 06'da başlayacak ve en son maçımız da 26 Haziran Cuma Türkiye Amerika maçı var. O da Türkiye saatiyle 05'te oynanacak Los Angeles'ta. Ve milli takım diyelim, İbrahim araya gitmeden görüşlerini almak istiyorum.
0: Ya ben Montella'yla ben başlayayım. Benim çok beğendiğim bir teknik direktör. Milli takımda da bu süreçte çok önemli işler yaptı ki şey çok değerlidir hocam. Yani tarihinizde ilk defa hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na üst üste katılıyorsunuz ki bizim en büyük problemimiz de hep bir organizasyonda olup ondan sonra uzun süre ortalarda gözükmüyorduk. Ama Montella bu süreci adım adım getirdi. Tabii çok itiraz eden var. Mesela santrafor konusunda çok fazla itiraz eden var ama bu Montella'nın sorunu değil, bu ülkenin sorunu. Santrafor'u biz yetiştirip onun eline veremedik yani. Veremediğimiz için o şikayet etmedi, gitti. Gezen oyuncularla oynamaya çalışıyor. Yani orada Montella'ya kızacağımıza, bence buradaki altyapı sistemine kızın. Bu kadar genç nüfusu olan bir ülkede bir tane tutup Montella'ya ya bir net santraforumuz var, bir Burak Yılmaz'ımız var, buyur bununla oyna diyemiyoruz. Ama evet, ona rağmen şikayet etmeden oradan hiç skorla da ilgili bir problem yaşamadan şahane işler yapıyor. O yüzden Montella bu anlamda çok özel bir teknik direktör. Bugüne kadar hem iletişim konusunda hem teknik taktik anlamda çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Umarım bu devam eder. Ama tabii şeyi unutmamak lazım hocam. Yani bizde biliyorsun şu an onu yok etmek için çok ciddi bir kalabalık. Hiç yani altını doldurma hadisesiyle de ilgilenmeden sadece skorla ilgilenip onu yok etmek için de ciddi bir kalabalık hazır bekliyor. Umarım federasyon başkanı bu istikrara, teknik direktör istikrarına devam eder. Çünkü bizim için belirleyici olan zaten hep olacak. Milli takımda teknik direktörlerin çok değişmemesi lazım. Uzun süre olursa o bizde sağlıklı geri bildirim alırız ondan. Hı hı.
1: Enteresan bir yorum gelmiş sana. Tamer Bey'den diyor ki doğruları söylediği için İbrahim Bey'den nefret etmek istiyorum demiş ama seviyorlarmış seni de. Önümüzdeki günlerde bir program yayın akışında Anadolu kulüplerine özel gerçekleşebilir mi? Saygılar demiş Botan Bey. Tabii ki gerçekleşebilir. En çok hani bizi zorlayacak takım olarak Amerika mı diyorsun? Yoksa
0: hocam tabii Amerika'yı en son hazırlık maçında izledim. Şimdi diğerleriyle ilgili bilgim olmadan da böyle şey yapmayayım ama son izlediğim Amerika oyunları özellikle bizim savunmadaki bence bizim en büyük turnuvada başımızı ağrıtacak hadise savunma. Yani işin savunma konusunda merkezde ön taraftaki zenginlik ne kadar iyiyse arkada bence bir o kadar problemli. Bize en çok önde savunma oyuncularımızla problem yaratıp önde güçlü oyuncularla bizi sıkıntıya sokabilirler. Ama bizim avantajımız ne? Hatta son Makedonya maçında da benzer durumla karşılaştık. Yani rakipten kazandığımız topları hemen atak sonlandırmayla alakalı çok önemli işler yaptık. Amerika'nın da o gün izlediğim maçta da çok fazla bunu yaptılar. Merkezden, yani merkezden oyun kurarken o geriden oyun kurmaya çok sadık kalmaya çalışıyorlar ama baskıya da direnç gösterme konusunda sorun yaşamalarına rağmen devam ediyorlar. Bence buradan onlara çok sıkıntı yaşatabiliriz. Yani onlar geriden oyun kurmaya çalışırken önde basarak onları hataya zorlayarak kazandığımız topla hemen atak sonlandırmaya gidersek çünkü önde becerisi yüksek ve hızlı oyuncularımız var. Özellikle Kenan bu anlamda çok ciddi bize katkı sağlayacak oyuncu ön tarafta. Yani ikisini bir araya getirdiğimizde yani o şey belirleyici olacak. Yani onların geriden oyun kurarken çok ciddi eksikleri var. Alan adam konusunda, paylaşım konusunda sorunları var ama ön tarafta da zenginlikleri var. Aslında biraz bize benzeyen durumları var hocam. Yani evet, bizim de ön tarafta zenginliğimiz ama savunmada sıkıntımız var. Onlar da aynı durumda. Şu an diğer takımlarla ilgili çok fazla bilgim olmadığı için bilmiyorum yani.
1: Çok kısa olarak yine araya gideceğiz ama dinleyicilerimizden at üstünde hep resmi olan Hasan Bey var. Hocam Yavuz abiye sorar mısın? Bernardo Silva mı, Can Uzun mu Galatasaray için hangisi daha iyi olur demiş. Bunu da kısaca cevaplarsan çok sevinirim İbrahim Yavuz.
0: Tabii ki Bernardo Silva. Yani Can Uzun'la ilgili bilmiyoruz ki öyle hani önümüzde geçmişte yaptıklarıyla alakalı çok fazla bir şey olmadığı için Can'ın ne olacağı bellidir. Bir de Can gibi böyle Avrupa'da genç gelişmekte olan biz hiçbir oyuncudan faydalanamadık ki baksınlar Galatasaray'ın geçmişine. Ne Yusuf Yıldırım'dan ne gençlerden, o Yelert'ten, Quest hiç kimseden faydalanamamış ki Galatasaray. Şimdi bu kadar yapamamış varken diğeri sanki daha mantıklı geliyor yani. Hı hı.
1: Sevgili İbrahim Yavuz çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığın için 50'nin üzerinde mesaj aldık. Hala da gelmeye devam ediyor. Çok çok teşekkürler mesaj yollayanlara. Selamlar sana da işlerinde hocam, kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ ol,
1: yayın hocam var mı bu aralar?
0: Bu ara yok hocam. Bu ara yok.
1: Peki. Tamam o zaman. Tamam, ben hocam, vardır cevabı ben bekliyordum ama İbrahim ters köşe. Yakın
0: tarihte yok hocam.
1: Sağ ol.
0: Tamam
1: o zaman. Hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Hoşça kal hocam. Bye.
1: Evet, Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. Instagram Çağatay

0: Hoca adresinden de mesajlarınızı biraz sonra okuyacağım. Aynı zamanda 0212 273 10 Güven Bey var. Onun mesajına hemen bakayım. Çağatay Hocam, geçen sene dinleyicilerimizden Can Uzun'u abartıyorsunuz demiştiniz yayında. Adını da hatırlayamıyorum. Yine haklı çıktınız. Şimdi Galatasaray peşinde, aklıma geldi, yazayım dedim. En doğruları söyleyen yorumcu diye. Çok teşekkürler. Ya aslında mesele haklı çıkmak değil. Mesele futbolu doğru okumaya çalışmak. Çünkü futbolda bazen bazı futbolcuların değerini görmek için bugünü değil yarını görebilmek gerekir. Şimdi Can Uzun'un peşinde büyük kulüpler varsa, konuşuluyorsa ve herkes onun kalitesini kabul ediyorsa bundan mutluluk duyuyorum. Ama beni en çok mutlu eden şey, yıllardır birlikte futbol konuştuğumuz sizlerin dönüp hocam bunu ilk siz söylemiştiniz demesi. Sevginiz, güveniniz ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Az sonra kısa bir aranın hemen ardından yine çok önemli bir isim, Cüneyt Kaşeler'i canlı yayın konu olarak alacağım. Lütfen bizlerden, yani Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden ayrılmayın. En sıcak gündem Fenerbahçe. Hafta sonunda Fenerbahçe başkanlık seçimi ve olağanüstü genel kurul var. Yorumlarını almak üzere sevgili dostumuz Cüneyt Kaşeler var. Cüneyt'ciğim hoş geldin. Uzun zaman oldu. Seninle de görüşemedik. Nasılsın? Her şey yolunda mı?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sizin için de yolundadır umarım. İyi yayınlar dilerim öncelikle.
0: Çok teşekkürler. Tabii her konuğumuza genelde aynı soruyu soruyoruz ama tabii açıklamalar, vaatler, futbolcu vaatleri, işte daha temkinli yaklaşan bir Sayın Aziz Yıldırım, diğer tarafta bir gençliğim var, parayla alamayacağım kimse yok diye bir açıklama yapan Hakan Safi Bey var. Bu konuda hani tablo olarak, resim olarak nasıl değerlendiriyorsun, nasıl görüyorsun bu tabloyu? Kim daha akıllı yoldan mı gidiyor diye sorayım Cüneyt Kaşeler sana. Yani doğru strateji bir iletişimci olarak neler söylemek istersin?
1: Şöyle, öncelikle bu seçim kimi destekliyorum değil, kim olmasın diye oy verme seçimi haline geldi bence. İki adayın da ben kongre üyelerini ikna ettiğini düşünmüyorum. Oy verecek olanlar Aziz Yıldırım mı başkan olmasın yoksa Hakan Safi mi başkan olmasın diye oy verecekler gibi gözüküyor. Yani tamamen bir diğeri başkan olmasın diye oy verecek insanlar gibi gözüküyor. Aziz Yıldırım'ın zaten kendisinin bir kemik bir kitlesi var. Onların mutlaka oy kullanacağını biliyoruz. Burada önemli olan Aziz Yıldırım'ın başkan olmasını istemeyen geride kalan insanlardan kaçı şeye gidecek, sandığa gidecek. Yani ben Hakan Bey'in şu ana kadar insanları ikna edebildiğini düşünemiyorum. Ama Aziz Yıldırım da şöyle söyleyelim, yani onun da biliyorsunuz mottosu diyor ki yaptıklarım ortada zaten, ben Fenerbahçe'yi güvenli limana iletirim diyor. Ama onun da yani işte futbol yapılanması, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Volkan Demirel gibi eski isimler olması, aynı zamanda camiada yine bölünmelere yol açabileceği düşünülen insanların olması ve daha önce 2018'de Fenerbahçe'yi bıraktığında ciddi anlamda borçlar olması bazı insanlarda da tepki oluşturuyor. Dolayısıyla dediğim gibi kimin başkan olacağına değil de kimin başkan olmasını istemediği için oy vereceği bir seçim insanları. Ben baktığımda sosyal medyada ve genç insanlarda Hakan Safi'yi daha fazla görüyorum ama sosyal medya dışındaki insanlarla görüştüğümde de orada da Zilrim'i daha önde görüyorum. Yani netice itibarıyla bugün de sanıyorum Sayın Hakan Safi'nin Faruk Ilgaz'la kongre üyeleriyle buluşması var. O buluşma ve yarınki konuşmalar belirleyici olacak ama şu an kimin önde olduğunu söylemek çok zor bence. Yani kesin bir şey yok. Hı hı. Eğer şunu söyleyebiliriz, eğer katılım düşük olursa, hani böyle 17 bin, 18 bin, 15 bin, 16 bin civarında bir kişi oy kullanırsa, orada düşük diyoruz da Türkiye'deki diğer tüm kulüplere bakınca ciddi yüksek, Aziz Yıldırım kazanır. Ama evet, 20 bin üzerinde bir katılım olursa ben Hakan Safi'nin kazanacağını düşünüyorum.
0: Bu çok önemli bir tespit. Yani 20 bine kadar Aziz Yıldırım, 20 binden fazla katılım olursa da Hakan Safi diyorsun. Cüneyt, doğru anlıyoruz değil mi?
1: Doğru, onu da şöyle şey yapıyorum. Ne derler? Onu da şuna bağlıyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın 10 bin civarında oy alacağını düşünüyorum. Hani hadi ben tahmin edemeyeyim, 12 bin, 13 bin olsun. Bunu da nereden çıkartıyorsun derseniz.
0: Kemik oy mu söylediğin? Yani geçen ya seçimde de 10.5 oy almıştı ya, 10.500 Cüneyt Kaşeler, o yüzden söylüyorum.
1: Sevgili Çağatay şöyle, ben şimdi hatırlarsan Ali Koç'a kaybettim.

0: gittiğinde 16 bine 4 bindi. O günden sonra da tabii ki bir sürü insan üye oldu vesaire. Bu son seçimde Ali Koç'a karşı aldığı oy da aslında ben kazanmasını bile bekliyordum orada. Yani çünkü Ali Koç bayağı yıpranmıştı. Bu 10 bin bence yine sonuçta diğer tepki oylarını da koyduğumuzda bir 10 bin mutlaka oy alır diye düşünüyorum ben Sayın Aziz Yıldırım. Hı hı. Hani bunun üstüne ne kadar çıkar bilmiyorum ama hani 13 bin üstüne çıkacağını ben nedense hiç düşünmüyorum. Tabii ki yanılabiliriz, bunların hepsi şeyler, yorum, onu da söyleyelim sayın dinleyenlere. Ama benim beklentim Sayın Aziz Yıldırım'ın 10 bin ile 13 bin arasında bir oy alması yönünde.
1: Evet. Bize gelen bilgilerdi, yanlışım varsa lütfen düzelt Cüneyt, %38'e yakın bir genç delege oy kullanacak
0: çok
1: dediler.
0: Çok önemli.
1: Onu da soracaktım sana, bu çok önemli değil mi? Belki de belirleyici yani, isimler bu delegasyonlar olacak.
0: Yani şimdi şöyle söyleyelim, siyasette de vardır ya ilk defa oy kullanacak seçmen sayısı diye, hani ona ulaşmaya çalışır siyasal partiler. %38 çok ciddi bir rakam ve bu çocuklar da şunu unutmayalım, şampiyonluk görmediler. Yani dolayısıyla bu çocukları şampiyon yapacağına kim ikna ederse o daha önde olur diye gözüküyor. Çok ciddi bir rakam %38. Yani ben o çocukların belirleyeceğini düşünüyorum ve bu aslında hani hatırlarsan nasıl ki Ali Koç'un deyimiyle o dip dalgası geliyor diye çok büyük bir farkla kazanmıştı. Saadettin Saran'da da yine Ali Koç kazanır diyorlardı ama ben kendi adıma Saadettin Saran'ın kazanacağını düşünüyordum. Çünkü çok büyük bir tepki vardı. Yani o sessiz çoğunluk her zaman şey yapıyor, belirleyici oluyor. Ben bu sefer de yine bunun belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani herkesi yanıltabilir o oylar.
1: Hı hı. Cüneyt Bey'e sorabilir misiniz?
0: Bunun yanı sıra ama şunu da söyleyeyim Çağatay, yani unutmadan söyleyeyim. Bu seçim kim kazanırsa kazansın, hatta Fenerbahçe bu sene şampiyon da olsa, ben önümüzdeki sene yeni bir başkan doğuracağını düşünüyorum kendi adıma.
1: Bu sabah Anadolu Ajansı'nda Sayın Aziz Yıldırım'ın röportajı da vardı. Herhalde izlemişsindir, takip etmişsindir Cüneyt Kaşeler. Orada
0: yok,
1: da
0: takip etmedim ben.
1: Orada şu ifadeyi kullandı. Aynı soru geldi bizim Bosan Memiş tarafından. Şöyle bir cevap verdi. Yani bir sene sonra evet bırakacaktım ama o günkü şartlar altında eğer Fenerbahçe şampiyon olursa o günkü şartlara göre tekrar konuşuruz dedi.
0: Yani çok Aziz Yıldırım. Yani değil mi? Bugüne kadar 30-35 kere konuşursam yer yerinden oynar dedi. 7-8 kere bu son kongrem dedi galiba. Her seferinde ya da aday olmayacağım dedi. Yani ben anlayabiliyorum Sayın Aziz Yıldırım. O da çok seviyor. Çocuğu gibi seviyor. Yani 20 sene başkanlık yapmış. Kendince doğruları var ama yani bu anlamda kendisine söylediği sözleri ben çok özür dileyerek ciddiye almıyorum. Ben Sayın Aziz Yıldırım seçilirse ve Fenerbahçe şampiyon olursa ömür yettikçe başkan olarak kalmak isteyeceğini düşünüyorum.
1: Zafer Bey
0: yani onun yanındakiler de pek heveslenmesin yani.
1: Zafer Bey sana çok selamlarını iletmiş.
0: Aleykümselam.
1: Cüneyt Bey'e sorabilir misiniz? Gerçekçi olarak milli takım kupa beklentisini sorar mısınız demiş.
0: Ben şöyle söyleyeyim.
1: Ben çeyrek final bekliyorum yorumu yapmış ardından.
0: İnşallah gerçekçi olan bu zaten. Şimdi şöyle bir şey var. İspanya ve Fransa'nın olduğu bir dünya kupasında bence zaten Brezilya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Arjantin'in bile herhangi bir kupa şansı yok bence. Hani gerçekçi olarak söylüyorum. İnşallah her şey tersine döner de biz kazanırız. Çok mutlu oluruz ama ben beyefendiye %100 katılıyorum. Çeyrek final başarılı olur çünkü çeyrek finalde zaten İspanya denk geliyor bize, grup lideri olursa.
1: Evet.
0: Öyle bir durum söz konusu. İnşallah o çeyrek finalde de denk gelmezler ama yani şöyle maç bakmak lazım. Önce gruptan çıkalım, sonrasını sonra düşünürüz.
1: Evet. Peki Fenerbahçe delegeleri için, oy kullanacak kongre üyeleri için bir mesaj vermek ister misin Cüneyt Kaşeler?
0: Hava çok sıcak olacak. Üyelerin mesajı bu. Hava çok sıcak olacak. Bol sulu gıda tüketsinler. Yani şöyle çok zor bir seçim. Hani bana deseler ki ya Cüneyt al şu oyu sen kullan, böyle bir hani kanuni durum olsa ben iki adaya da oy vermezdim. Yani benim bakış açımı. Ama 44 bin kişi oy kullanma potansiyelinde, yani kullanabilir isterse. Bugün Türkiye'de hani herkes rakamları bol bol atıyor ya, biz kolay olsun diye hesaplayalım. 4 milyon 400 bin de Fenerbahçeli olsa onu bölersek o 44 bin kişiye, her bir üye kaç kişiyi temsil ediyor bakıp ona göre karar versin.
1: Evet. Beşiktaşlı taraftarlardan da sana çok mesaj gelmiş sevgili Cüneyt Kaşeler.
0: Çok selamlar. Çok
1: Yılmaz
0: teşekkür ederim.
1: Bey var, Musa Bey var. Cüneyt Bey selam olsun. Beşiktaş'a nasıl transfer yolu izlenmeli? Eğer yorum yaparsa bizi çok mutlu eder. Saygılar, sevgiler demişler.
0: Şöyle öncelikle öncelikle ben Önder Özen tercihinin doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ve Önder Özen'in seçeceği teknik direktörün oynatacağı oyuna göre transfer yapılması Beşiktaş için çok daha gerçekçi olacaktır. Şöyle yani bugün eğer öncelikle teknik direktörü seçerlerse ve ne oynayacağına karar verirse Beşiktaş sonrası çok kolay olur. Avrupa kupaları var. Avrupa kupası elemeleri var. Ona göre elindekilerin den en iyi verim alacak transferleri yapacaktır. İsimlere değil de dediğim gibi tarza yönelmek çok daha önemli diye düşünüyorum. Hı hı.
1: Arzu Hanım ve Serdar Bey gelmişler. Onlar da sana çok selamlarını iletmişler. Bizim sorumuz diyor Cüneyt Bey için Greenwood, Merih, Grassi ve Suarez isimleri ne kadar gerçekçi bir yorumda bulunabilirim demiş.
0: Şimdi Grassi ile şu andaki Saadet'in Saran yönetimi anlaştı. Dolayısıyla onu Sayın Aziz Yıldırım da alacağını söyledi. Sayın Aziz Yıldırım da Girasi ve Vedat Muriç var. Diğer tarafta ise Luis Suarez'den bahsetti Sayın Hakan Safi. Tabii onun maliyetini falan da düşününce benim açıkçası bilmediğim bir oyuncu. Bilemiyorum. Mason Greenwood ise çok iyi bir futbolcu ama maliyetlerini de göz önünde bulundurmak lazım ama Hakan Bey ben maliyetlere bakmıyorum diyor. Kaç para olursa olsun alacağım diyor. Yani şöyle aslında ben bu soruya şöyle cevap vereyim. Merih transferi hepsinden önemli. Çünkü 10 yabancı 23 yaşın üzerinde 10 yabancı oynatabiliyorsunuz ya. Hı hı. Dolayısıyla ilk 11'de 3 ya da 4 tane Türk oyuncunuz olursa bu sizin elinizi çok rahatlatır. Yani ben aslında yabancılardan çok Türk milli takımından yapılacak transferlerin önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Sevgili Cüneyt Kaşeler çok teşekkür ediyorum. Beni de kırmadın bugün yayınımıza bağlandın.
0: Estağfurullah ne demek seve seve. Cüneyt... Hayırlı olsun Fenerbahçe için.
1: İnşallah hayırlı olsun. Cüneyt Reis'e selamlar. Totem'e devam demişler. Sana da sevgilerini yollamışlar. Görüşmek üzere. Kolaylıklar.
0: Sevgiler, saygılar.
1: Saygılar bizden. Hoşça kal. Evet bu arada İbrahim Yavuz da mesaj atmış. Hocam telefonu tam kapatırken yayın geldi. Yarın akşam 20 ile 21.30 arası A-Spor'daymış. Onu da belirtmiş olalım. Evet Ahmet Bey'den mesajlar var. Ahmet Spor'la ilgili sorular var. Teknik direktör kim olacak? Bir bilginiz var mı? Süper Lig'i tabii yükseldi. Sezona da iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Ahmet Spor'da da teknik direktörlük koltuğu için dikkat çekici bir isim şu an konuşuluyor. Romanyalı çalıştırıcı hatırlarsanız Sumudika vardı. Sumudika'yı takımın başına getirmek istiyor Ahmet Spor. Türkiye'de de hatırlarsanız daha önce Kayseri Spor, Rize Spor, Malatya Spor ve Gaziantep'te de görev yapmıştı. Kulübün sportif yapılanmasını zaten Serkan Reçber'e emanet etmişlerdi. Bakalım bundan sonra kim olacak Ahmet Spor'un teknik direktörü hep birlikte göreceğiz. Bugün de bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Cuma günü vesilesiyle yine güzel bir günde sizlerle birlikte olduk. Gönüllerinize huzur, evlerinize bereket, hayatınıza sağlık, mutluluk getirsin inşallah. Hepinize mutlu bir, huzurlu bir cuma günü diliyorum. Rabbim dualarınızı kabul etsin. İşiniz gücünüz rast gitsin. Pazartesi saat 14'te yine Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize hoşça kalın. Esen kalın diyorum.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu, Meksika'nın güneybatısı.

değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda

Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife

0: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Dostlar, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan ey nasil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz? Tekrar hoş geldiniz. Sahipsiz bıraktık mı sandınız buraları? Biz buradayız fakat yani yaklaşık bir saat sürmesi planlanan iyileştirme çalışmaları biraz uzun sürdü. Teknik dostlarımız neyse ki şu an bizi yayına atmayı başardılar. Yayındayız, böyle bir iki saat size dolgu yayınlarımızla, yine aktif yayınlarla eşlik etmeye çalıştık ama buradayız, böyle tepemde falan kablolar vesaire var ama onları daha sonra hallederler diye düşünüyorum. Ne var ne yok, iyisiniz, bir problem bir sıkıntı yoktur umarım. Tabii spora geçeceğim ama bugün radyoya gelirken şunu düşündüm, yani trafik ışıklarında o kadar çok bekledim ki, yani abartmıyorum arkadaşlar, yaklaşık bir böyle 30 dakikam falan, hani 28 dakikam trafik ışıklarında geçti diyebilirim. Sonra dedim ki ben bunu yayında dostlarıma da sorayım, yani onların böyle tırnak içinde lanet ettiği, ya Cihan bu ışıkta beklerken ömür geçiyor dediği bir yer var mı dedim. Şu Şişli'de bir işim vardı arkadaşlar, orada bir inanılmaz bir, yani yanmıyor adeta, yeşil yanmasını beklerken böyle telefondan bankacılık işlemleri için müşteri hizmetleri yetkilisine ulaşıp işinizi halledebilirsiniz, yani süreyi siz tahmin edin artık. Bir de ardından işte bu kanyon tarafında bir işim vardı. Abi o ışık yanmıyor, yani sıcak, böyle beynime artık güneş geçti. O kanyon plazaları biliyorsunuz, hemen önünde fabrikalar durağının orası, yanmıyor. Sonra araştırdım biraz, böyle Google'a falan girdim, ya bunun bir çaresi yok mu falan. Yani bazı ülkeler bunu halletmiş, bazı ülkelerde böyle yapay zekayla düzenlemeye başlamışlar. Böyle kameralı sistem var kavşakta, ne tarafta yoğunluk varsa işte oranın geçişini falan uzatıyor. Mesela işte bir tarafta araç beklemiyorsa oraya boşu boşuna işte yeşili yakmıyor. Bu sistem trafik akışını bir nebze rahatlatıyor ama bize gelmesi biraz uzun sürer tabii. Çünkü sistemi kurmak masraflı. Bir de bunun bedavası var. Yani sonuçta trafik polislerimiz bu işi bir şekilde hallediyorlar. Ben de bunu dedim, ek bir konu yapayım. Sizin de böyle beklerken ya lanet ettiğiniz, böyle bıktığınız daha doğrusu, daha kibar halini söyleyeyim, trafik ışığı var mı? O da yan konumuz olsun. Tabii Galatasaray şampiyonluğunu Ankara'da kutladı. Dursun Özbek ve Okan Buruk hedefleyenin de 27. şampiyonluk olduğunu söyledi. Diğer tarafta hem Hakan Safi hem Aziz Yıldırım cephesinde de tabii ki seçim için konuşmalar devam ediyor. Aziz Yıldırım bir senelik geleceğini söylüyor ve gelecek sene başkanlığı bırakacağını söylüyor ama bazen de mesela stadyumla ilgili cümleler de kuruyor. Bu durum benim biraz böyle aklımı karıştırıyor. Yani bir yıllık geliyorum vaadi bana çok inandırıcı gelmiyor Sayın Başkan böyle konuşunca. Ayrıca hani sürekli şampiyonluk derken ya Hakan Safi tarafı da sürekli para olayından bahsediyor. O biraz daha ilginç. Hakan Bey'den şey bekliyorum en sonunda, yani sürekli para vaadi veriyor. Hani bana oy veren herkese 5000 euro falan demesinden korkuyorum. Yapar mı yapar hiç belli değil. Çünkü her akşam düzenli olarak saat 9-10 gibi yeni bir isimle anlaştığını duyuyoruz. Mesela Merih Demiral'ı açıkladı. Dedi ki Merih'le anlaştım dedi. Bunun üzerine El Ahli de dedi ki öyle bir şey yok dedi yani. Merih bizden ayrılmayacak da dedi. Hakan Safi şöyle dedi, yani ilk transferimi açıklıyorum, devamı da gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim, yapacaklarımı açıkladıktan sonra seninle her yerde olurum başkanım diye bana seslendi dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağını eminim ifadelerini kullanmıştı. Hemen de El Ahli Merih Demiral'ı paylaştı böyle kupaların önünde, hani ne tamam da kanka ne alaka diye bir şarkı var yani, çok popüler, böyle sosyal medyada önünüze çıkıyordur, zihnimizin bir taraflarında dolaşıyor. Aynı şekilde Meri'nin böyle ellerini açtığı, yani iki avucu düşünün arkadaşlar, canlandı. Radyoda olmak da çok kötü, gösteremiyorsun. Hani ne alaka demeye getiren bir fotoğraf paylaştı Suudi Arabistan temsilcisi Demiral, baştan sona El Ahli'nin ifadelerini kullandı. Önümüzdeki dönemde ayrılması planlanmıyor. 2029'a kadar kontratı var. Transferiyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor ifadelerini kullandı. Merih Demiral'la ilgili, Merih de 32 maçı çıktı Suudi kulübüyle. Tam 2590 dakika süre aldı. Onun da bilgisini verelim. 0212 273 10 WhatsApp attığımız. Buradan bizlere mesajlarınızı yazabilirsiniz. Cihan'cığım, Aziz Yıldırım da senin ayarlı.

şey gibi, hani sınıf başkanlığına seçilmek için vaatler verirsin ya, Hakan Bey sürekli o şekilde vaatler veriyor ve bence iletişimdeki Yusuf abi, Yusuf Kenan Çalık ona bunu söylüyordur ama tabii insan öyle kolay olmuyor ekrana çıkınca, öyle binlerin karşısına çıkınca konuşmak kolay değil. Saadettin Bey de ilk zamanlarda biraz heyecanlıydı. Hatırlarsanız çok fazla terliyordu falan. Bu işler öyle kolay işler değil. Evet, uzaktan atıp tutmak kolay. Ama Aziz Yıldırım'dan da şöyle

çizerseniz onu da bana söyleyebilirsiniz. Kimine göre efsanedir, kimine göre efsane değildir. Efsane dediğin kişi bence başarılarla efsane olmalıdır. İyi başkan mıdır? İyi başkandır tabii. Yani Fenerbahçe o dönemde en azından işte dediğim gibi amatör branşlarda başarılı oldu, farklı tesisleşmede başarılı oldu, yine futbolda yani evet iyi kötü Aziz Bey evet 10 tane Galatasaray şampiyonluğu görse de Fenerbahçe'yi de bir şekilde şampiyon yapıyordu. Belki o noktada geldiğinde vaatlerini de yerine getirebilir. Hakan Bey ise daha farklı düşünüyor. Yani her şeyin parayla çözülebileceğine inananlardan. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Hayırlı yayınlar. Canlı yayını alacak mısın demiş. Vallahi süremiz çok kısa. İsterseniz alırız da yani WhatsApp'tan yazarsanız böyle karşılıklı daha iyi oluyor. Şimdi bağlanma aşaması oluyor işte. İşte kimisi tabii konuşmak istiyor, dostlarımız sizler normal olarak. Ama bazen mesela çok uzuyor, 10-12 dakika. Diğer dostumuz da beklerken bize saydırabiliyor. Tamam mı ya, bekletiyorsunuz diye. Dinleyiciyi de kapatamıyorsun. Yani o da zar zor bağlanmış. Süre kısa, böyle 2 saatlik programlarda falan yapıyoruz ama mesajları okurum, hiç merak etmeyin. Cihan Baba Beşiktaş hocasına getiriyor. Hiç anmıyorsun bile demiş. 15'te gelecek. Beşiktaş kapandı mı? Geleceğiz canım, dur. Yavaş yavaş, daha programa gireli 9 dakika oldu ya. Vincenzo Italiano. Evet, saat 15'te gelecek. Yani Van Bronckhorst, Solskjaer, sonrasında bana göre, şimdi hadi oradan diyeceksiniz ama Beşiktaş'ın başına gelmiş 3. güzel şey. Yani tesadüfen neredeyse böyle arka arkaya olması da herhalde Beşiktaş'ın bahtsızlığı mı artık, ne dersin bilmiyorum. Yani mutlaka hani Vincenzo Italiano'yu yemek isteyenler olacaktır yani. Yerli hoca gelsin diye hocayı yemek için sırada bekleyenler olacaktır. Ama bu sefer Beşiktaş taraftarının ben hocaya sahip çıkacağını düşünüyorum. Geliyor da şu kafama takıldım. Bana söylenen rakam, yardımcılarıyla beraber 8,5 milyon euro. Çok yüksek değil mi ya 8,5 milyon euro bir teknik direktör için? Ya korkunç yüksek bir miktar bana göre, bilmiyorum. Evet, Bologna ile İtalya kupasını aldı, Fiorentina ile iki kere Konferans Ligi'nde finale çıktı. Spezia'yı Serie A'ya çıkardı, yine Trapani, onları da Serie B'ye attı falan, böyle etiket olarak getirince başarılı. İyi bir hoca, beğendiğim de bir hoca. Ben Önder Özen'e de güveniyorum ya. Önder abi iyidir yani bu işlerde, planlı projelidir. Hani büyük bir olasılıkla önümüzdeki 2 yıl planlı programlı bir şekilde dirayetli bir yönetim sergilenirse Beşiktaş tarafında, iyi bir futbol oynayan Beşiktaş takımının temellerini atacaktır diye düşünüyorum. Evet, hani sonuçta kimse şampiyon olmak için sevmedi. Evet, seviyorsun ya, takımın senin 30 yılda şampiyon olması, o takımı tutacaksın yani. Hani sevinmek için sevmedik sloganı

konuşurken bir açıklama geldi. Vincenzo Italiano'yu açıkladı Beşiktaş. Saat 16'da İstanbul'da olacağını duyurdu Beşiktaş yönetimi. Onu da aktarmış olalım. Bize 15 diye biliyorduk ama şu an Beşiktaş açıkladı. Saat 16'da burada olacakmış. YouTube yayını problemli demiş. Valla bugün birçok şey problemli olabilir. Kral Totti. Ama yarın hepsi düzelecektir diye düşünüyorum. Daha hoca gelmeden eleştiriler başladı. Bakalım ne olacak demiş. Ya Allah aşkına İbrahim Özsan. Vincenzo Italiano'yu mesela Bologna'yı açıp şöyle 90 dakika izleyen var mıdır? Bu hoca ne yapıyor, ne ediyor veya işte böyle detaylı inceleyen var mıdır? Adı çıktıktan sonra işte yapay zekaya falan yazılıyor genelde. İyi hoca ya, bak ciddi söylüyorum. Ben çok fazla iddia falan oynadığım için hep söylüyorum. Biliyorum, bu hocaları falan takip ediyorum. İşte o Trapani zamanlarından falan aklımda kalmıştı. İş yapacak, bakın görün. Beşiktaş'ı çok güzel futbol oynatacak ama işte bazı dostlarımız kendi istediği yerli hocayı getirmek için yabancı hocayı da yemek zorunda kalabilirler. Çünkü onların istedikleri yerli hoca gelirse o hocanın teknelerinde akşam partilerine katılabiliyorlar veya kendilerine bir ayrıcalık tanıdıp güzel restoranlarda yemek yiyebiliyorlar. O yüzden hocanıza sahip çıkın Beşiktaşlı kardeşlerim, Beşiktaşlı dostlarım. Ben iyi bir hoca olduğuna inanıyorum. Beşiktaş Montelli hocayı alamayınca adaşı İtalyan'ı getirdi demiş. Ya Montelli'yi de çok, yani şey olmuştur. Federasyon demiştir ki bize Montelli'ye bulaşmayın. Dünya Kupası var. Biz bu Dünya Kupası'nda iyi işler yapacağız. Biraz bırakın hocayı yani. Belki Dünya Kupası'nın ardından bu durumlar olabilir. Şu an Beşiktaş hocasını buldu gerçi. Fenerbahçe'de de

durumu, zayıf futbolcu durumu, zayıf yönetimi demiş. Sergen hocamın değişikti ya. Mesela onun esprileri ben yapsam gülmezdiniz. O Sergen Yalçın olduğu için işte o yeteneksizsiniz de falan. Yani böyle durağan, donuk bir şekilde espri yapıyordu. Güldürüyordu evet. Ama mesela dışarıdan baktığında hiç konuşmasa, ya bu adam sempatik der misin? Hiç konuşmasa demem ya. Ama konuşurken evet sempatik oluyor. Öyle söyleyeyim. Aralık tavla atar abi Beşiktaş demiş. Keşke Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne de iyi gittiği zamanlarda Şenol Güneş'in milli takımın hocası olsun diye konuştuğunuz zamanları unutmasaydınız demiş. Ha şey mi yaptılar diyorsun, Beşiktaş'ı baltalamak için Şenol Güneş'i milli takımın başına getirdiler, Beşiktaş'ı rampa aşağı mı yuvarladılar diyorsun. Ama o dönem hoca lazımdı ya. O dönem milli takıma hoca lazımdı. Fatih Terim vesaire herkes denenmişti. Yani Şenol Hoca da bu işi başarmıştı yani, ne yapalım, Şenol Hoca'yı istemişlerdi ki ben karşıydım. Ben öyle istememiştim ya. O dönemler hatırlıyorum. Ya dedim hem kulüp hocası hem milli takım hocası falan olmasına karşıydım ama çok isteyen vardı. Hatırladım o dönemi. Cihan selamlar kardeşim. Van Dijk gelir mi? Haberin var mı demiş. Virgil Van Dijk. Vallahi normalde yani yaşı geçmiş yıldızlara gitme işinin hep ben böyle bitmesi gerektiği görüşündeyim ama kendisi bu fikri sorgulatacak bir isim ya. Hani bu sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi derken falan böyle 50 maçın üstünde maça çıkmış. Tek soru işareti maaşı. 15-20 milyon civarı görünüyor. Hani 30 yaş üstü futbolculara izleyenler bilirler. Şimdi kimsenin de kalbini kırmak istemiyorum. Teşbih yapıyorum yani, teşbih, benzetme yapıyorum. Yani 30

kullandı. Benden başkası da zaten başaramaz ifadesini kullandı. 3 Temmuz'a girdi. Kimse bana 3 Temmuz'u unutturamaz ifadesini kullandı. Mehmet Ali Aydınlar çekilmeseydi yine aday olur muydunuz dedi. Muhabir arkadaşımız aday olacaktım tabii dedi. 3 Temmuz'u kimse bana unutturamaz. Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Fenerbahçe'ye darbe vurulmuştur deyip onun da 3 Temmuz olayına da bir girdi. Ben olsaydım dedi. Ve 3 Temmuz olayı olmasaydı Fenerbahçe şu an başka bir yerdeydi ifadesini kullandı. Bu neden yönetiminizde hanımefendiler yok cümlesi kurulmuştu ya önceden, hatta biz de eleştirmiştik. O da hanımefendiye gerek yok, savaşa gidiyoruz, savaşa arkadaşlar ifadesini kullanmıştı. Bu soruldu kendisine, şaka yaptım diye dedi. Yani bir kadın üyemiz var, geçmişte de listelerimde kadınlar oldu. Şu an böyle uygun gördük ifadelerini kullandı Aziz Yıldırım. Uzun bir röportajdı zaten, Radyo Gol'den de biz sizlere canlı canlı aktardık. Fenerbahçe alırsa yaşlı dersin, Galatasaray alırsa süper dersin, Van Dijk için diyor. Yok, hayır, maaşı yüksek dedim, maaşı yüksek. Mesela Lewandowski'nin yaşı var ama bence Fenerbahçe'nin alması gerektiğini ben hep söylüyorum. Mesela ona hiç yaşlı falan demedim ya. Lewandowski bu arkadaşlar ya, bu adam 34 yaşında Barcelona 45 milyon bonservis verip transfer etti. Ben hala 37 yaşındaki Lewandowski'nin de oynayabileceğini düşünüyorum. İşte kimisi diyor ki ya işte Barcelona ile Fenerbahçe bir değil. Orada topu Lewandowski'nin ayağına kadar getiriyorlar. Fenerbahçe de önde ısıracak, basacak bir santrafor lazım diyorlar. Ya onu da kanatlar yapsın kardeşim. Kanatlar taşısın topu. Ne bileyim 6-8 ön alana gelsin. 10 numara taşısın. Yani Lewandowski sadece bitiriciliği iyi bir santrafor ve işini de yapar. Yani Lewandowski Türkiye Ligi'nde öyle yedek olmayı kabullenecek bir karakter değil. Hani bir de Lewandowski yani. Öyle söylüyorum. Hala da kemik gibi. Yani izlediğim kadarıyla. Bu adamı böyle yedek bırakabilmen için kulübün adının ne bileyim bir Barcelona.

takımda kalmalı. Bana iyi uyum sağlarlar gibi geliyor. Fenerbahçe'nin orta sahası şu an Lewandowski için hiç uygun değil demiş. Sen ne düşünüyorsun diyor. Ne bileyim ya, böyle Olise, Alvarez, Dembele, Declan Rice artı Lewandowski olursa olur. Neden olmasın? Bakalım ya. Amerika'ya gideceğini düşünüyorum ben. Öyle söyleyeyim sana. Ya bir de şimdi çok para bağlayacaksın. Bilmiyorum ya. Hani Ceko da vardı burada. Yani Lewandowski'yi milyonlara bağlayacaksan Ceko'yu niye yolladın? Ama işte ikisi de aynı mı? Lewandowski'ye de hayır diyemiyorum ya. Dilim gitmiyor. Yani şey gibi. Hani ben Galatasaraylıyım. Icardi'nin Galatasaray'a şu an için zarar verdiğini düşünüyorum. Ama git demeye dilim varmıyor yani. Hani gitsin istemiyorum. Aynı Lewandowski de onun gibi yani. Bu adama şimdi ben gelme diyemiyorum. Lewandowski'ye kim hayır der ki ya? Yani. Bilemiyorum. Yani çok fazla da böyle yaşına takılmamak gerektiğine inananlardanım. Hani Dzeko'da olduğu gibi tüm sezon birinci santrafor olarak oynatırsan hani sezonluk performans alır mısın? Yanına böyle genç ve diri bir santrafor da alman gerekecek. 3 yani puana ihtiyacın var mesela. Rakip iyice kapanmış. Dakika 80. Atarsın oyuna Leva'yı. Alır maçı. Ama o da yedek kalmayı kabul etmez. Abi Tadiş dedin, baktım bu sezon 20 asist yapmış diyor. Ya o adam zaten Ajax'ta falan da iyiydi. Fenerbahçe'de de iyiydi. Gidiyordu çizgiye. Kendini unutturuyordu. Bir 10 numara denemediler şu adamı ya. Teknik direktör oynadı mı hiç 10 numara? Ona da bakar mısın Mirza? Hiç oynamış mı? Tam böyle 10 numara. Mesela İrfan Can Kahveci. Bu adamdan kanat oyuncusu olmaz ki. Adam ağır. Koşamıyor. Bindiremiyor. Ya İrfan'ı neden... Adamın bir sol ayağı var. Kadife sol bileği var. Koy abi İrfan Can'ı 10 numaraya. Eski stil. Bir deneyin ya. Tadiç. Tadiç'in ne işi var kanatta? Ne dripling atar, ne depar atar. Evet, çizgiye iner. Çizgiye kadar stoperleri, bekleri kendisine çeker. Ama yani adam orada kayboluyor. Tam böyle 10 numara adamı bu oyuncular. Denemiyorlar. Mesela Yunus Akgün'de 10 numarada olmuyor Galatasaray'da. O da kanat oyuncusu. Onu da bazen Okan Hoca deniyor. Hiç denemiyorlar böyle kadife bilekleri. İrfan'ı belki Montella Hoca Dünya Kupası'nda falan bir 10 numarada oynatır ya. Ne dersiniz? Ben de böyle içimde ukde kalmaz. Bir de oralarda görelim bu çocukları ya. Fenerbahçe'nin üzerinde Aykut Kocaman'ın ahı vardı. O yüzden şampiyon olamıyordu. Şimdi Aykut Kocaman teknik direktör olduğu zaman bu ah ortadan kalkacağı için şampiyon olacaktır demiş. Artık ahı mı var? Başka bir şey mi var? İşte sen ah olduğuna inanırsın. Başkası başka bir şeye inanır. Aziz Yıldırım'ın da ahı olabilir mi? O da Ali Koç geldiğinde çok kızmıştı Fenerbahçe taraftarına. Hatta Ali Koç'a seni bu taraftarla yollayacağım demişti. Ben hala sözümün arkasındayım. Aziz Yıldırım evet ağır Fenerbahçeli, gönülden Fenerbahçeli. Gerçekten Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için geliyor ama bir tarafında da intikam içinde geliyor. Ali Bey'den intikamını almaya geliyor. Öyle bir adam bence. Bacak bacak üstüne atmıştı ya. Çok ayıp şeyler ya, değil mi ya? Yani yaş olarak evet, ne kadar zengin de olsan ben herkese saygı duyuyorum yani, senden sonuçta yaşça büyük, böyle yayılarak bacak bacak üstüne atıp eli de diğer sandalyeye koyup, bilmiyorum ya, hırs çok kötü, hırs gerçekten çok kötü. Üzülmüştüm ben mesela Aziz Başkan'a o zaman. Keşke demiştim Aziz Yıldırım aday olsa da Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ı seçse, Aziz Bey o günlerin hatırına sürekli röportaj verse demiştim. Bakalım ne olacak. Lider Gendüz'ü demiş. Yok be karakullukçu. Ne Gendüz'ü ya? Bence değil. Gendüz'ü şey, çok panik oynuyor. Bence lider Şikrinyar. Şikrinyar. Kaleci de, yani kaleci de aslında liderlik özelliği taşıyor ama Fenerbahçe'ye gelen kaleciler sanki böyle hani lisede bir suç işlersiniz veya o sınıfta arkadaşlarınızla anlaşamazsınız. Böyle başka bir sınıfa geçersiniz ya. İlk böyle bir hafta 10 gün adaptasyon problemi yaşarsınız böyle işte. Alışamazsınız oraya yani, o arkadaşların arasına giremezsiniz çünkü o insanlar artık arkadaş olmuşlardır, dostluğunu kurmuşlardır. Sen böyle dış kapının dış mandalı gibi hissedersin kendisini. Fenerbahçe'ye gelen kaleciler öyle. Livakovic de öyleydi, donuk yani. Bir arkadaş, sen kalecisin, bir stoperlere konuş, bir bağır, değil mi? Oyunu en arkadan sen görüyorsun. Yine aynı şekilde City'nin kalecisi, City'den gelen kaleci. O yüzden Şikriyar olduğunu düşünüyorum. Cihan Canuzun'u Galatasaray'da görmek ister misin? Süper Lig'den.

tanıdığımız bazı isimler de var. Sosyal medyada ismi geçiyor. Bir de Galatasaray taraftarı olarak çok heyecanlı gibisinden konuşuluyor. Ben hiç heyecanlanmıyorum. Can Uzun'la alakalı sence olmalı mı, olmamalı mı? Can Uzun olmalı tabii de. Çok fazla ya, 50 milyon. 45-50 milyon istiyor kulübü. 45-50 milyona ben sana bir şey söyleyeyim mi? Majör liglerden daha böyle top class oyuncular alırsın. Evet, Can iyi bir futbolcu ama daha kendisini bence tam olarak ispatlamadı. Hani yabancı kuralı olmasaydı çok böyle adının geçeceğini falan düşünmüyordum. İyi oyuncu ama o kadar para, hani 2005 doğumlu, 20-21 yaşında, hani potansiyeli oldukça da yüksek. Hani böyle yetenekleri şey yapacaksın, erken fark edeceksin, şans vereceksin, anladın mı? Frankfurt 2024 yılında 11 milyon euro bedelle almış kendisini. En az 4 katına satacaklar. 44-45 istiyorlar. Hani böyle 35'te 38'de emeklilik sözleşmesi kovalayan sözde yıldızlar yerine elbette ki böyle genç yeteneklere yatırım yapmamız lazım ama biz biraz daha erken fark edemiyoruz ya da bu genç yetenekleri daha büyük takımlar mı kapıyor bilemiyorum. Maalesef ülkemizde ne futbolcuya ne hocaya da sabır olmadığı için hocalar da risk almamak adına genç oynatmıyor. Zaten gençler de en ufak hatalarında sönüp gidiyor. Galatasaray'ın stoperi Arda, çocuk oynuyordu, ne güzel oynuyordu, fena da değildi hazırlık maçlarında. Hatta santrofor zannedenler vardı çocuğu. Sonra ligde de biraz oynadı, sonra yine kayboldu çalılıklar arasında. Mesela Can Almanya yerine Türkiye'de başlamış olsaydı kariyer yolculuğuna, şimdi nerede olurdu mesela? Hiç düşünmeden alamıyorum kendisini. Ali Turap gibi Ümraniye'de mi oynardı acaba? Çok yetenekli çocuk. Yediler o çocuğu da, dönecek Galatasaray'a şimdi. Galatasaray göndermiyormuş. Çıkacağına inanıyorum ya. Biraz da şans lazım. İşte ben İbrahim Yavuz'la da bunu konuşurken Cihan dedi, evet ben iyi futbolcuydum ama benden daha iyi oynayan futbolcular da vardı dedi. Biraz da kader dedi, şans dedi. Onun da etkisi var. Yani İstanbul'da, Türkiye'de de olsaydı mesela Can Uzun ne olabilirdi bilmiyorum. İşte şey diyor bana, geçen arkadaşımla sohbet ediyorum. Ya Cihan ya, adamın çek düştü için bile 45 milyon verilir falan hani. Mertens'ten biri uzaktan şut çeken. Ya dedim, sadece uzaktan şut çekiyor da 45 milyon mu vereceksin bir adama? Ya çok fazla. Çok fazla. Bilmiyorum ya, maaşı da 45 milyon bonservisine vereceksin. Ne kadar maaş istiyor biliyor musunuz? Bilmiyorum vallahi. Herhalde bir 8-9 ister mi? 9-10. 9-10 ister herhalde. Ben 20 milyonu alırdım veriyorsalar. Hani Frankfurt da vermez. 11 milyon aldığı oyuncuyu 20'ye kapamazsın. Hadi maksimum 30 milyon olsun. 30 milyonun üstüne bir kuruş çıkmazdım. Çünkü artık bu rakamlar biraz daha böyle söylenebilir rakamlar oldular. 20 yaşında olduğu için piyasası zaten bu kadar yüksek. Bu arada bence de çok fazla para, 45 milyon verilmez, gerek yok. 25-30 milyon olsa tamam, 25 eyvallah ama 25'ten fazla verilmez demiş. Cihan, Galatasaray'ı birincilikten takım alsın, oynatsın, olmadı iki takım al diyor. Anlamadım. Galatasaray birincilikten bir takım alsın, o diğer oyuncuları mı oynatsın diyorsun? Yok canım, öyle bir şey yapamaz. Rezervlik vardı işte. Bir iki hafta oynandı. Kayboldu, kapattılar ya. Üç hafta mı ne oynandı? Sonra hiç orada oynanabiliyordu aslında. Zamanın Pelesi, Maradona'sı gelse bu ülkede posa derler. Burası Türkiye demiş. İtalyano hoca hücum oynatıyormuş. Beşiktaş'ta hücumcu neredeyse kimse yok. Komik takımız gerçekten diyor İbrahim Özhan. Alırlar ya. Transfer edecekler. 200 milyon ayırmış ya hoca. Ha, bir sürü gidecekler var. Merak etme. Hadi hayırlı uğurlu olsun Can Uzun demiş. Geldi mi? Antalya'dan Selim yazmış. Van Dijk son Rams Park'taki maçta bence alıcı gözlü tribünleri bayağı bir izledi. Orada kafa bir gitti geldi demiş Antalya'dan. Selim yazmış bizlere. Sergen Yalçın'ın marka ve kariyeri bitmiştir diyor. Beşiktaş'ın bence katılıyorum yani. O son perde dedikleri şey var ya, bu arada az sonra Yunus Aydın'la beraber olacağız. Reklamlara gitmem lazım ama Sergen Yalçın'ı sorduğun için söyleyeyim, o hani son perde dersin, hani bir kez daha açılmıştı. Ama artık televizyonun ekran geçtiğimiz günlerde bir gece kulübünden çıkarken de görüldü. Adam bekar, istediğini yapar, bizi ilgilendirmez. Ama yanındaki oyuncu kardeşimiz kameraman dostlara ayıp etti. Biraz orada küfürlü konuşuyor. Hani kameraman arkadaşlar diyor ki biz işimizi yapıyoruz kardeşim diyor. Yani niye bize küfür ediyorsun diyor. Neyse, adını vermeyeyim oyuncunun ama yazarsanız çıkacaktır. Futbolculuğuna hayrandık mesela Sergen Hoca'na. Hani teknik direktör olarak da Beşiktaş'a ilk gelişinde müthiş bir performans ortaya koydu. O

0: 2020, 2021, 2021'de değil mi? İşte o dönemin, o sezonun şampiyonluğunun herhalde bir numaralı faktörlerinden biriydi. Ama ikinci geldiği bir facia oldu. Yani takım hiç oyun olarak ileri gitmedi, atletizm olarak bir gram ileri gitmedi. Ve bunlar olduğu gibi itibarını kaybetti, moralini kaybetti, parasını kaybetti. İtibarı Sergin Hoca kaybetti, morali Sergin Hoca kaybetti, parayı Beşiktaş kulübü kaybetti. Rafa'yı anlaşamadı, yolladı. Mert Günok, önceki sezonun en iyi kalecilerinden biriydi, kaybetti. Sürekli bir çıkar çatışması, sürekli bir ego çatışması. Kim aldı Sergin Hoca? Ne aldı Allah aşkına? Murillo'yu aldı. Onun dışında Ohu alındı. Ohu da piyasa değerinin iki katını aldı Beşiktaş. Az bir para vermedi. Mesela onlar dışında Sergen Hoca'nın bu sene Beşiktaş'a nasıl bir katkısı oldu? Hani bir yerden girip bir yerden çıktı derler ya. Mesela Akpodu saymıyorum bile mesela Akpodu'yu. Bence yani bıraktığı enkazı toplamak Beşiktaş için çok zor. Yeniden sıfırdan başlamak zorunda bıraktı Sergen Yalçın Beşiktaş'ı. O yüzden de bu sezon Serdal Adalı yeni hocasını da, daha dün konuşuyorduk ne zaman alacak ne zaman alacak diye, hocayı da bugün getirtecek, 200 milyonu da harcayacak, bence güzel işler yapacak bu sene. Bir araya gidelim mi? Küçük bir ara rica ediyorum arkadaşlar sizlerden. Aranın ardından hemen geliyoruz, Yunus Aydın'la beraber olacağız.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Cihan Dişli ile Sokak Futbolu devam ediyor.
0: Hanımlar beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burası Sokak Futbolu, formasına reklam almayan en asil duyguların takımı, ama şimdi de Yunus Aydın bizle beraber. Yunus'a da bir merhaba diyelim, merak etmeyin. Programı kapatırken kalan mesajları da okumaya çalışacağım. Yunus hoş geldin, nasılsın? Bir saniye. İyisindir kesin de tekrar duyayım. Yunus selamlar, hoş geldin. Duyabiliyor musun beni? Evet, Yunus Aydın bizi duyamıyor galiba. Yine dostlarımız. Ben yine kendi bacağımdan asılayım. Ben kendim.

0: Kapatma, beni duyacaksın.
1: Belki. Şu an sessiz konumda.
0: Bir saniye, beni duyacaksın Yunus'cum, hiç panik yapma. Geliyoruz. Merhaba, selam Yunus.
2: Selamlar abi. Heh,
0: ulaştım sana. Evet, yani şu, bir platformumuz var, onu kapalı bırakmış dostlarımız. Ben de böyle bir anda onunla halletmeye çalıştım. Nasılsın? Öncelikle iyi misin?
2: İyiyim abi, çok selamlar. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Sana tabii Hakan Safi ve Aziz Yıldırım ikilisini soracağım ama onun öncesinde Beşiktaş'ta da bir sıcak gündem var. Saat 16'da Vincenzo Italiano geliyor. Kanayan yarasına merhem olur mu? Ne diyorsun Beşiktaş için?
2: Yani çok işe yarayacağı fikrini değilim. Yani Özen'in futbol vakti ben hani güveniyorum. Gerçekten bence doğru kişiyi de getirdiler Önder Özen'le ama Önder Özen'in bence yaptığı hamle doğru olmadı. Ben daha şampiyonluk merkezi bir hoca gelmesini açıkçası beklerdim. İşte şu ana kadar birçok isim hani duyduk. Yani teknik direktörlük için. Şimdi baktığında 48 yaşında genç bir hoca. Hani Bologna'dan biliyoruz. Şimdi hatta yeni de Tedesco geldi. Orada tanıdığımız bir değişiklik oldu ama öncesinde yani Fiorentina vesaire hani aslında çok büyük takımlar yok. Tecrübeli bir hoca değil. Şampiyonluk tecrübesi yok. Ben çok Beşiktaş'ın hedefindeki hoca olduğunu düşünmüyorum. Tamamen Önder Özen'e bıraktılar bu görevi. Yani Önder Özen'in futbol planlaması doğrultusunda hareket edecekler. Ama benim hani tahminim Beşiktaş'ın ne yazık ki son 3-4 senedir ligin ilk haftalarında yabancı hoca gönderme ya da ilk 10-12 haftada yabancı hoca gönderme sistemini sürdürecek, devam edecek yanlış bir hoca tercihi oldu bence.
0: Evet, diğer tarafta da Hakan Safi, Aziz Yıldırım çekişmesi sürüyor. Ben böyle Hakan Bey ilk aday olduğunda Aziz Yıldırım'ı zorlayacağını düşünenlerdendim ama sanki Hakan Bey her demeç verdiğinde, işte her böyle basın toplantısında bir tık da geriye gidiyormuş gibi hissediyorum. Tam tersine de Aziz Yıldırım'ın öne çıktığına inananlardanım. Güzel bir PR çalışması yürütüyor. Bütün yüksek takipçili YouTube sayfalarına Aziz Bey çıkıyor. Yani bunlara da tukaka yapmıyor. Sadece böyle ajanslara ve bilinir televizyon kanallarına çıkmıyor. Gençlerin de izlediği, Z kuşağının da, işte Alfa kuşağının da izlediği YouTube kanallarına da çıkıyor. Bence çok da akıllıca işler yaptığına inanıyorum. Eski dönemlerinden eser de yok. Çok akil konuşuyor, çok sakin. Hep birleşmekten bahsediyor. Ne dersin seçimde Aziz Bey ile Hakan Safi arasında böyle farklı mı olur oylar, yoksa böyle kafa kafaya mı gider?
2: Ben çok farklı bir seçim bekliyorum. Bence Aziz Yıldırım çok ciddi bir farkla kazanacak. Yani şimdi Aziz Yıldırım'ın kesinlikle akil davrandığı konusunda çok net katılıyorum. Aynı fikirdeyim abi. Çünkü yani karşı taraftan fazlasıyla kışkırtma gelmesine rağmen Aziz Bey hatta işte zaman zaman tabii mesleğe gereği gazeteciler de işte sürekli soruyor. İşte mesela Hakan Bey 65 yaşın üstünde başkan olmaz dedi. Ne diyorsunuz bunlarla ilgili? Aziz Yıldırım hiç bu toplara girmiyor. Hiç ikili bir şeye girmiyor. Münakaşaya girmiyor. Ki Aziz Yıldırım'ın bunlara cevap vermemesi de Hakan Bey'in tarafını iyice geriyor. Bunun farkındayız yani. Demeçlerden görüyoruz. Çünkü Hakan Safi işte eski zihniyete bay bay diyeceğiz'i bırakın. Bir daha sakın buralara gelmeyin diyeceğiz vesaire dedi. Yani bunlar bence Fenerbahçe için hapis yatmış. Fenerbahçe tarihinde kazansın kaybetsin efsane başkan olan Aziz Yıldırım için söylenmemesi gereken sözler bence. Hani zamanında Ali Bey de buna benzer söylemlerde bulundu ama doz bu şekilde değildi. Dil kesinlikle bu şekilde değildi. Bence de Hakan Bey her açıklamasında bir adım daha geri gidiyor. Zaten açıklayacağım dediği oyuncuları hiçbir şekilde açıklayamaması, işte Lewandowski'dir, Hakan Çalhanoğlu'dur. Bunların hani hiçbirinin açıklanmaması, işte açıklanan Suarez'le alakalı Porto Kulübü Başkanı beni aradı dedi. Bugün işte Porto Kulübü Başkanı Portekiz Gazetesi'ne röportaj veriyor. Ben böyle bir şey söylemedim diyor. Onun haricinde Melih Demiral'la anlaştık diyor. Melih Demiral'ın kulübü sonsuza kadar Melih bizde kalacak diye açıklama yapıyor. Hakan Bey açıkçası her açıklamasında bir adım daha geri gidiyor. Yani onların yaratmaya çalıştığı atmosferdeki gibi başa baş bir kongre havası olduğunu düşünmüyorum. Ki Hakan Safi tarafı da %51'e 49 gerideyiz gibi bir açıklamada bulunuyor. Diğer tarafta Yıldırım tarafındaki anketlerde %70 %80 ile kazanıyor. Ben %80'e 20 de beklemiyorum ama 60 ile 70'in arasında bence bir oy oranı olacak Aziz Yıldırım'ın. Bunu işte en son Faruk Ilgaz'daki 4000 kişinin üstünde katılınan yani toplantıda da gördük. Hakan Bey'in toplantıda 1000-1500'ü geçmiyor genel olarak. Ortada Maldini'nin katılacağı bir basın toplantısı söyleniyordu. O da böyle o tam anlamıyla o Maldini birlikleriyle alakalı bir şey de açıklanmadı. Yani birazcık bütün söylemleri

0: tahminim aslında havada kalıyor. Yani çok rahat bir seçim bekliyordum Aziz Yıldırım tarafında. Zaten çok az bir gün kaldı. Hatta yani gün bile kalmadı diyebiliriz. Bence Aziz Yıldırım için çok rahat bir seçim geliyor.
1: Evet, Aziz Bey şunu da söyledi. Dedi ki yani çok ayrışmışız dedi. 8 senede gördüğüm tabloyu beğenmedim. Fenerbahçe'yi ayrışmaya götürmüşler. 180 tane dernek. Durmadan platform bunlarla olmaz diyor. 180 dernek. Yani haksız da sayılmaz bir şey. En yakın rakibi Galatasaray'dan örnek vereyim ben. En fazla 16 tane falan derneği vardır. O da işte il bazlı işte İzmir Galatasaraylılar Derneği, Çukurova, Kapadokya falandır. İşte onun dışında Monaco'da var bir tane, Almanya Galatasaraylılar Derneği falan. Resmi dernek olarak, ama Fenerbahçe'de 180 dernek. Gerçekten ciddi bir ayrışma var. Yani Aziz Bey aslında söylemlerinde çok haksız sayılmaz. Ne diyorsun?
0: Ya dernekler dediğin, evet, Ali Koç'un döneminde çok arttı. Yani her yöneticinin kendi bir derneği oldu neredeyse. Çünkü Ali Bey zaten 1907 derneği ile birlikte hareket ettiği için dernekteki bu dernek çoğalmasına çok fazla önem verdi. Ama ben derneklerden o devşirme olayına çok, ya herkesin kendi bir fikri ve aklı var. Yani burada bir dernek başkanı gidip ya hadi biz Aziz Bey'e oy veriyoruz dediği zaman herkes gidip Aziz Yıldırım'a ya da Hakan Safi'ye oy vermez. Yani herkesin sonuçta kendi bir muhakeme yeteneği var. Ama evet, Fenerbahçe'de yani 160'a yakın dernek her ilde olmasını geçtim. Yani artık illerin içinde Azizciler, Aliciler gibi dernekler vesaire vardı. Bunların tabii çok doğru olmadığını düşünüyorum ben de. Aziz Yıldırım'ın dediği gibi kendisi kazansın kaybetsin, kendisi bir başkandan ziyade bir lider. Yani olayı toparlaması lazım. Fenerbahçe'nin bu senelerdir süre gelen başarısızlığında, yani fazlasıyla bu dernekleşmenin, ayrımlaşmanın, kutuplaşmanın fazlasıyla bir payı var. Ama Fenerbahçe bugün bu kadar ayrı noktalara geldiyse bunda Aziz Yıldırım'ın da payı var. Aziz Yıldırım da bu kutuplaşmayı fazlasıyla sağladı. Sonuçta Aziz Yıldırım bundan 4-5 sene önce Ali Koç'a elini sallayarak seni bu taraftarla göndereceğim dedi. Yani Fenerbahçe içindeki kutuplaşmada Aziz Bey'in hiç payı yok değil. İçine geldiğimiz noktada başarısızlıkta belki ilk 4 sene hariç payı yok ama ya bu kutuplaşmada Aziz Bey'in de payı var. Ben toparlamaya geliyorum diyor. Akil davranıyor. Ama hani Aziz Bey'i genel olarak tanıdığımız için de şimdi şöyle bir durumda da var. Ben kaybedersem bir daha stada gelmem, kulübe de gelmem, bir daha aday olmam diyor. Şimdi kaybettiği anda Aziz Bey'in o duygusallığı da çok net bir şekilde ortaya çıkabilir. Ama hani şunu söylemek lazım. Şu an itibariyle açıklamalara bakacak olursak.
1: Evime gider çayımı içerim diyor. Var ya açıklaması hani. Ama yine soruldu kendisine. Bugünün şartlarıyla seçilmezsem aday olmam diyorum ama o zaman ne gösterir bilinmez dedi. Yine aday olur bence Aziz Başkan. Seçilmezse, ki bence seçilecek. Buyur, sözünü kestim.
0: Ben de seçileceğini düşünüyorum. Seçilmezse önümüzdeki sene aday olur mu? 3 senelik bir projeksiyon farklı bir şekilde bence aday olur. Bence hani Aziz Yıldırım şampiyon olursa önümüzdeki sene zaten kesin aday olur. Yani zaten hani onu net bir şekilde söylüyor. Ya o an onu öyle söylememiz gerekiyor, öyle söylüyoruz diyor. Ki Aziz Yıldırım'ın bu tarz hani sözlerinden Fenerbahçe'nin çıkarları için fikir değişikliğine gittiğini de gördük. Ama şu an için daha birleştirici bir tutum sergiliyor. Yani zaten Fenerbahçe için birisi akil insan durumunda olacaksa, yani yaşayan insanlardan, hani bunun Alişan, Aziz Yıldırım vesaire olması lazım. Ki Alişan'ın işte sağlık sorunları var, işte Allah şifa versin, hani bu durumda şu an değil fiziksel olarak. Bu yüzden bu iş biraz Aziz Yıldırım'da, camianın büyüğü olarak Aziz Yıldırım bunları yapacak. Ya bence Aziz Bey de bu kadar şimdi üçüncü kez kaybetme ihtimali var. Sonuçta bir seçime giriyor. Hani daha önce yayınlarda da konuşmuştuk. Üç kez kaybeden efsane başkan olur mu gibi. Hani Aziz Bey bunun altına da bir şekilde elini sokuyor. Bu riski de alıyor. Aslında bu riski almak zorunda gerçekten değil. Çekilip köşesinde çok farklı bir şey de yapabilir. Ama şu an itibariyle benim gördüğüm kongre üyeleri bu cesaretinin karşılığını veriyor Aziz Bey'e.
1: Evet, herhalde en rahat takım bu yaz ayında Galatasaray. Beşiktaş hocasını getirecek bugün. Fenerbahçe'de seçim var. Galatasaray'da gidecek oyunculara karar vermeye çalışıyor. Zaniolo, Nelson, Cuesta ve Yelert'in gitmesi için Okan Hoca'nın rapor yazdığını biliyoruz. Yeni bir isim daha şimdi çıktı. Singo da. O da La Gazette Delle Sport'un haberi. O da gidecekmiş ama zararına satış. 30 milyona alındı biliyorsun. 25 milyona gideceği söyleniyor. Hani sence bu saydığım isimlerden Galatasaray'a faydalı olabilirdi dediğin herhalde bir Zaniolo olabilirdi. Bilmiyorum, belki diğer isimleri de sen söylersin. Hani bunlardan birisi Galatasaray'a faydalı olabilir miydi ya da hangileri olurdu? Soruyu toparlayalım.
0: Yani sıfırdan transfer olsa Zaniolo hani belki çok farklı bir etki yaratabilir ama senelerdir denenen ve olmayan, başta da hem Zaniolo'nun hem taraftarın negatif baktığı baş

0: giden bir süreç var. Yani belki şu an sıfırdan Zaniolo ayarında bir adam işte gidip Atalanta'dan getirsen o zaman farklı yorumlanabilir. Şimdi kiradan döndüğü zaman farklı bir şekilde yorumlanabiliyor. Bence Okan Hoca'nın yazdığı raporda bu isminin hepsi Galatasaray'dan gitmesi lazım. Ben Singo ile alakalı da yani hani Galatasaray istediği verimin bence Singo'dan hani 3'te 1'ini anca aldı. Yani bu hani oradan 3'te 2'ye gitti demek bence çok doğru değil. Hani çok sakatlık problemi yaşadı. Takımın içinde mental olarak hani varlığı hissedilemedi. Bu şekilde hani Singo'dan da maaş yükünü de göz önüne alarak 25'e satabiliyorsa Galatasaray bence göndermesi hani mantıklı da olabilir. Şallay tarafına Premier Lig'in çok ilgisi var. Okan Hoca'nın gönderisi raporunda yok ama başta Alstom'un uçuları 20 milyon euroya yakın teklifler var. Yani 20 milyon euroya Şallay'ı satılır mı? Hani bence satılabilir. 20 milyon euro iyi bir teklif bence Şallay için.
1: Ha, Singo için de yani ben herhalde o zaman da geldiğinde de söylemiştim. Yani uzun zamandır bu kadar ne yaptığını bilmeyen bir savunma oyuncusu görmemiştim. Hani adamda hani basic dedikleri savunma meziyetleri var yani o bile yok. Ne pozisyon alıyor ne çevre kontrolü var hiçbir şey yok. Muhtemelen Okan Hoca da yaptığı hatayı anladı. Hani ben sadece koşmayı ve yorulmayı bilmeyen bir futbolcu gibi düşündüm bunu dedi. Ve Napoli'nin teklifine sıcak bakıyor Galatasaray 25 milyon. 30 yerine 25 çok da bizim 5 milyon o da oynatma zararı gibi.
0: Tabii ya Finya çok istedi yani Singo'yu. Çünkü hani hem stoper oynayabilen hem bek oynayabilen hani adrese teslim tarifler yaptı çıktığı yayınlarda Okan Hoca. Hani ben bunun karşısında şimdi Singo'dan evet beklentiler o kadar büyüktü ki isim de çok büyük aynı zamanda. Yani çok hani beklenenlerin alındığını düşünmüyorum. Yani Galatasaray bu sene şampiyon oldu ama hani geçtiğimiz senelerde kadar kuvvetli bir oyunla şampiyon olamadı diyorsak bunun sebeplerinden birisi Singo'nun varlığının tam bence hissedilmemesi Galatasaray'da.
1: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Saatlerimizi 13.58 yaptık. Dünya Kupası yapalım mı biraz Yunus? Ne dersin? Az tabii kaldı. Abi, heyecanımız tabii. Da Doruk'ta tabii sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'nı kaçıracak yıldız oyuncular da var. Yani Rodrigo olmayacak mesela. Yine Militao. Yani ben bu yıldız isimleri de merak ediyordum işin açıkçası. Yine Delight olmayacak Hollanda'da. Simons olmayacak. Fransa'da iki tike yok. O da gerçekten ağır bir sakatlık yaşamıştı. Nasıl bir Dünya Kupası bizi bekliyor?
0: Yani şöyle söyleyeyim ya Fransa'da ikisinin sakatlığı tabii önemli ama hani diğer saydığımız ülkelere göre bence hani Fransa sakatlıklardan en az etkilenecek ülke. Çünkü ya, öyle bir kadroyla geliyorlar ki yani geniş kadrolarına baktığında ilk 36'ya yani 3 takım birden final görebilir. Öyle kuvvetli bir takımları var. Yani şu an elde kalan dar kadroya baktığında 2-11 çıkarsan ikisi de final oynayabilir. Özellikle yani hücum rotasyonları ya, dünyanın zaten bence en iyi hücum rotasyonu. Yani daha iyisi yok. Ben net Fransa'nın favori olduğunu düşünüyorum. Yani işte hatta yapılan simülasyonlarda da herkes yapıyordu. Kim kimle eşleşecek çıkacak diye. Hani benim tahminimde de Fransa şampiyon oldu. Fransa Brezilya finalinden sonra Fransa şampiyon oldu. Ama yani keyifli bir Dünya Kupası bekliyoruz. Tabii her şeyden önce bizim orada olmamız çok değerli. Yıllar sonra yani ilk kez Dünya Kupası'ndayız. 24 yıl sonra. Yani bu heyecanı birçok genç yaşıyor. İşte saatler bizim için biraz da bir sıkıntı var. Hani bizim yakamızda oynanmadığı için maç, bizim kıtamızda oynanmadığı için. Şimdi genelde maçtan sonra herkes işe gidecek ama yani 3 maç minimumda Dünya Kupası'nda izlenebilir saatlerde bizim adımıza. Kendi saatimiz için söylüyorum. Hani sonrası inşallah turnuvanın ilerleyen saatlerinde daha izlenebilir saatlere gelebilir. Ben grubun favorisi olduğumuzu düşünüyorum. Yani Amerika karşısında kazanacağımızı düşünüyorum. Ev sahibi olmalarına rağmen bu gruptan 9 puanla birinci çıkacağımızı düşünüyorum. Bence 3 maçında net bir şekilde favorisiyiz. Ama tabii yani hem Paraguay'a karşı hem Amerika'ya karşı bir numaralı eksiğimiz fizik kalite. Yani fizik olarak onların gerisindeyiz ama biz Dünya Kupası'na giden yolculuğumuzda da zaten birçok takıma karşı fizik olarak eksiktik ama top tekniği çok yüksek olan Arda gibi, Hakan gibi, Kenan gibi oyuncularla, Orkun gibi oyuncularla ayakta kalmayı ve kazanmayı bildik. Bu jenerasyon daha çok uzun süreler oralarda olacak. Bence çok yetenekli bir jenerasyon ama yıllar sonra Dünya Kupası'nda olmanın zaten ülke genelinde yarattığı heyecan ortada. Çok keyifli bir süreç ve bizim maçımıza da artık sadece 7-8 gün kaldı. Çok heyecanlı bir dönem bekliyor bizi.
1: Evet, yani Dünya Kupalarının da aslında az önce İngiltere'den bahsettin herhalde, haline en çok üzüldüğüm takım her seferinde senin de az önce söylediğin gibi iyi bir kadro geliyorlar, yani bin bir umutla geliyorlar, futbolda çok böyle çirkinleştirmeden oynuyorlar, kupaya renk katıyorlar ama her seferinde de mutlaka bir talihsizlik yaşayıp erkenden eleniyorlar. Bilmiyorum, milli takım kadroları açıklandı mı ya, yani bu isimler alındı mı işte, Foden'lar, Palmer'lar, Bellingham'lar, Declan Rice'lar, yani bunların aralarında giremeyenler bile oldu. Hatta işte ben çok şaşırmıştım. Aa, bu isim giremedi mi? Bu nasıl giremedi vesaire diye. Favorin kim peki? Son olarak senden favorini de alayım. Benim yine İspanya olacak ama İngiltere'de yine bir hayal kırıklığı yaşayacağını düşünüyorum. Bizim de ilk 8'e kadar gideceğimize inananlardanım.
0: Yani ben de bizim ilk 8 olacağını düşünüyorum. Şimdi normalde zaten baktığında bizim çeyrek final olasılığımıza %16 veriyorlar. Bütün otoritelerin ortalamasını aldığında. Şimdi çeyrek finalde 8 takım olacak. Yani 16 çarpı 8'den 128 eder. Yüzde ihtimalinin üzerindeyiz onlara göre. Yani normal bir takımdan daha fazla ihtimalimiz var çeyrek final için. Bütün otoritelere göre bence de ilk 8'de yer alacağız. Yani hani simülasyonlardan bahsettim az önce. Biz İspanya ile eşleşiyorduk ve ben orada bize ne yazık ki hani orada veda etmek zorunda kaldım. Hani İspanya karşısında. Ama benim turnuva için favorim Fransa. Ben Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanacağını düşünüyorum. İngiltere tarafında da yani Bellingham gibi, Kane gibi aslında kupa kazanma konusunda lanetli birkaç oyuncuları var. Bu milli takım seviyesinde de işte devam ediyor. Görüyoruz. Yani Avrupa Şampiyonası'nda da gördük İngiltere'yi. Dediğim gibi müthiş oyunculara sahipler. Bellingham, Declan Rice, Kane, Foden. Ya harika bir takım şüphesiz. Ama hani Dünya Kupası'nda kazanmak için yeterli olacak mı? Bence yeterli olmayacak. Yani potansiyel bir Fransa-İspanya finali de bence mümkün ama benim adayım bir adım önde Fransa bence Dünya Kupası için.
1: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Süremizi de açtık
0: ben
1: biraz.
0: Ben teşekkür ederim abi.
1: Dikkat et kendine, ben olur mu? Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ ol abi, iyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere, sağ olasın. Evet, Yunus Aydın'a da yolladık. Kendisine de teşekkür edelim. Programın girişinde bu trafik ışıkları ile ilgili hani çok beklediğimi dile getirmiştim. Daha sonra işte araştırma yaptığımda aslında en fazla Antalya'da insanlar bekliyormuş. Oradakiler görsen canı o İstanbul ne ki falan diyorlar da. Yunus'a da soracaktık. Kendisi de iyi bir Antalyalı olduğu için ama süren bitti. Biraz daha böyle goy goy kısmına geçemedik. Az sonra Çağatay Çıtlak sizlerle beraber olacak. Bizden bugünlük bu kadar. Pazartesi saatler 12'yi gösterdiğinde sokak futbolunda buluşuruz. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize.
2: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, ikinci kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16

Enzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin en çok tercih edilen spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında saatin 14 olmasını bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanlarına ben Çağatay Çıtlak hoş geldiniz diyorum. Tarih 5 Haziran 2026 günlerden de Cuma ve Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Günden programında her zaman olduğu gibi yolu sevgiden ve futboldan geçen herkese ortak buluşma noktasında sizlerle tekrar birlikte olmanın verdiği mutlulukla yeni bir haftanın yorgunluğunu geride bıraktık. Bugün de mübarek Cuma günü vesilesiyle gönüllerinize huzur, evlerinize bereket, hayatınıza da sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Unutmayın, bazen güzel bir söz ve tebessüm, nasıl söyleyeyim, samimi ve içten edilen bir dua insanın bütün gününü değiştirebilir. Bugün kalbinizde iyiliğe, sevgiye ve umuda daha fazla yer açın. Sevdiklerinizi arayın, gönül alın, gönül verin. Rabbim dualarınızı kabul etsin. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah. İyi ki varsınız ve iyi ki bu güzel yolculukta birlikteyiz. Ben programa başlamadan gelen hoş geldin mesajları bile inanın günümü daha da anlamlı kılıyor. 0212-273-10-10'a gönül verdiğiniz takımınızla ilgili görüş ve düşüncelerinizle beraber aynı zamanda Instagram adresime de yani Çağatay Hoca adresinden mesaj atabilirsiniz. Türkiye'nin en çok takip edilen ve en çok izlenen spor yorumcularına da sorularınızı iletebilirsiniz. Haydi gösterin kendinizi diyorum. Radyo Gol ailesi telefonlarınızı alın, mesajlarınızı gönderin. Bugün yine Türkiye'nin dört bir yanından aynı frekansta, aynı heyecanda buluşalım. O zaman Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen, en çok dinlenen futbol programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük günden programı başlasın. İlk bağlantımız dedim ki en yakışıklısıyla olsun, sevgili İbrahim Yavuz'la olsun. En sportif, en centilmen, en fit spor yorumcusuyla olsun. İbrahim Yavuz hoş geldin.
1: Hocam hoş bulduk. Çok teşekkür ederim güzel düşünceleriniz için.
0: Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı?
1: Her şey yolunda hocam. Çok
0: sen de İrfan 25 gibi yollardasın.
1: Evet, evet yollardayım hocam.
0: Evet. Şimdi tabii Fenerbahçe ile başlamak istiyorum. Gündemde en sıcak tartışma konusu ve en taze gelişmeler Fenerbahçe tarafında olduğu için seçime sadece bir gün kaldı. Sabah Sayın Aziz Yıldırım'ın Anadolu Ajansı'na verdiği sevgili Bostan Memiş'in de çok güzel bir röportajı vardı. Onu da canlı izledim. Başkanlık açıklamalarını iki adayı da dinledin, sen de hep okudun, vaatlerini de gördün. Bir taraf çok temkinli yaklaşıyor, bir taraf her gün bir transfer açıklıyor. Yani şu an görünen tablo bu. Sana göre olması gereken doğru tablo ve İbrahim Yavuz bakış açısıyla, ben biliyorum ki çok farklı bir yerden gireceksin gene İbrahim. O yüzden mikrofonu sana uzatıyorum. Al, uzattım şu anda.
1: Teşekkür ederim. Hocam şöyle, yani aslında baktığınızda tabii ki Aziz Yıldırım'ın bu seçim sürecinde anlattıkları çok daha realist. Hı hı. Yani aslında ihtiyacı, yani bu sadece Fenerbahçe, bütün takımların aslında ihtiyacı olan o, ama o da işin aslında sürdürülebilir ekonomi, gerçekçi

0: planlama açısından sağlıklı ama teknik anlamda itiraz ettiğim de şeyler de var tabii ki. Mesela özellikle teknik direktörlere müdahale etme anlamında, yani bir teknik direktör eksik bir şey yapıyorsa müdahale ederiz düşüncesi, yani çok sağlıklı bulmam onu. Ama bunu bir planlamayla anlatmaya çalışıyorsa, eğer öyle bir düşüncesi varsa, o da anlatıldığı gibi olmaz. Yani şöyle, Oğuz Çetin bugün Fenerbahçe'nin futbol aklı. Ya bu anlaşılabilir bir durum, sağlıklı bir düşünce. Yani teknik anlamda bilgisi olan, sahada deneyimi olan biri, antrenörlük yapmış biri. Hı hı. Ve teknik direktörü oraya getirirken tamamen Oğuz Çetin'in planlamasında olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Oğuz Çetin'i oraya getirip bir başkasının teknik direktör adayını göreve getirdiğinizde orada büyük çatışma olur. Yani o işi sağlıklı götürme şansınız olmaz. Çünkü anlattığınız, biz teknik direktöre müdahale edeceğiz. Yani müdahaleden anladığım, hani en iyimser tarafından bakıyorum. Ya iki tane teknik bilgisi olan insan oturacak, transfer planlaması ve kadro planlaması üzerinden akıl alışverişi yapacak, fikir alışverişi yapacak. Eyvallah, bu anlaşılabilir. Yani burada başkanın uzak durması en sağlıklı olan hadise. Teknik bilgisi olan birilerinin o işe katılması gerekiyor. Ama orada da tamamen Oğuz Çetin'in futbol aklıysa onun belirleyeceği bir teknik direktör olması gerekiyor. Çünkü devamında da şöyle ifade kullanıyor. Volkan'la görüşmedim, yani uzun zaman oldu dedi. Ama dedi Volkan'la da görüşeceğim, Volkan Demirel için. Yani onun da bu organizasyonun bir parçası olmasını istiyorum dedi. Şimdi orada o söylediğinizle alakalı büyük problem yaşarsınız. Yani hem Oğuz Çetin orada olsun, hem Aykut Kocaman orada olsun, hem Volkan Demirel orada olsunla olmaz. Yani sırf geçmişte o kulüpte önemli futbolculuk geçmişleri olduğu için ve bugün onların hepsi teknik direktör sonuçta, yani hı hı. Hepsine sen, yani senden de biraz fikir alacağız dediğinizde, ya o işin içinden çıkılmaz bir hale gelir. Yani ben tabii anlıyorum, insanların büyük bir çoğunluğu hemen ona talip oluyor. Gerekçeleri de şu: ya işte o kulübün efsanesi, camiayı biliyor. Çünkü son 12 senede şampiyon olamamasının temel sebebini Fenerbahçeliler yabancı teknik direktöre bağlıyor. Aslında bu işin yerliyle yabancıyla uzaktan yakından bir alakası olmadığını, biraz o kadro planlamasında planlamaya sadık kalmamanın neler yarattığını, Fenerbahçe'ye nasıl enkaz yarattığını görebilseler aslında anlayacaklar. Ama işte büyük bir çoğunluk işin kolayına, yani işin idareci tarafında olan insanlar işin kolayına kaçtığı için buradan anlatmaya çalışıyorlar. Yerli olsun ve bu kulübün efsanesi olsun. Ben de hemen şunu söylerim. Ya Ersun Yanal o kulübün efsanesi miydi Fenerbahçe'ye geldiğinde? Var mı geçmişte futbolculukla ilgili kulübün DNA'ları? Yok değil mi yani? Hiç, sıfır. Ama tarihin en iyi oyununu oynatan, en erken şampiyonluğunu Ersun Yanal'la yaşadı. Niye? Orada bir oyun mirası vardı. Aykut Kocaman'dan kalan bir oyuncu tekrarı vardı. Ama Ersun Yanal aldı o oyunu, kendi bilgi birikimiyle en zirveye çıkardı. Hı hı. Ancak böyle olur. Şimdi sen sıfırdan bir şey inşa edeceğim diyorsun. Herkes gelsin taşın altına elini koysun. Bu böyle bir şey değildir. Yani o kulübün efsanelerine tabii ki saygı duyalım ama ya çok seviyorsak, çok da o işin içinde oluyorsa, ya onları maçlara davet edelim. Özel organizasyonlara davet edelim. Ama böyle senin de futbolda bilgin burada önemli, sen de bir şey söyle, sen de bir şey söyle dersen çıkamazsın o işin içinden yani. Ve emin ol darmadağın olursun hocam. Yani Aziz Yıldırım tarafı aslında, yani Hakan Sabi tarafı o kadar problemli ki hocam. Yani her şeye rağmen ben eksik de olsa Aziz Yıldırım'ın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hakan Sabi tarafı tamamen idareciden ziyade taraftar gibi davranıyor. Yani enerjisi şahane, tamam kabul ediyorum ama bence bizim biraz da dikkat etmemiz gereken, özellikle idareci tarafında, hani bizde şey vardır ya hocam, işte kalbiyle dili birdir, hani içinden ne geliyorsa öyle konuşur. Konuşamazsın, konuşmaman gerekiyor yani. Hani bir kulüp başkanının bir şey söylerken çok dikkat etmesi gerekiyor, çünkü milyonlarca bir taraftarı olan bir camianın en tepesine geliyorsun. Yani ağzından çıkanlara çok dikkat etmen lazım. Şimdi sen bir kulübün başkanı, bir kulübe aday oluyorsun, milyonlarca taraftarı olan bir kulübe diyorsun ki ben finansal fair play falan dinlemem, açarım onu diyorsun. Açamazsın. Açamazsın, bak açarım dersen o kulübün, yani mahvedersin, yok edersin. Şimdi ben nasıl talip olayım sana sırf sen çok iyi Fenerbahçelisin diye ya da çok param var diye. Ki Fenerbahçe'nin sorunu para değil ki. Ya Ali Koç'tan daha zengin, daha güçlü başkan olabilir mi Türkiye'de ya? E değil, o para da onda da vardı o para. Konu para değil ki.
1: Parayla onu mutluluk olmuyor diyorsun yani.
0: Olmuyor hocam. Ya olmadı ya hocam. Yani var önünde, ben Ali Koç'u diyeyim, hadi geçmişi geçiyorum. 7 senesini gördük yani, hani yıldızsa yıldız.

0: mesela hepsini bak, Hakan Safi'nin söylediği neredeyse tamamını zaten Ali Koç denetli olmadı. Şimdi bu kadar denenmiş olmamış bir şeyi tekrar edip oraya aday olmak, hele hele teknik yorum yapması zaten orası da, ben mesela şeyi merak ediyorum hocam, sen daha iyi bilirsin, hani ben o konuda bir bilgim yok, hani danışmanlık konusunda birilerinden destek alıyorlar mı, yoksa şöyle mi oluyor bu iş, ya benim yeterince bilgim birikimim var, param da var, ben bu işi kendi bildiğim gibi mi yönetirim diyorlar, ya da bu seçime böyle katılırım. Eğer bir danışmanı varsa büyük problem yani, hani başkanın danışmanının bu söylediklerine müsaade etmesi direkt seçim kaybettirir normalde şu davranışlar yani. İnandırıcı gelmez çünkü altını dolduracağın hadise konusunda çok boş. Şimdi her söylediğinin karşılığında Ali Koç'ta olduğu için oturup derler mesela. Yıldız dediğin an oturur der ki başkanım yıldız dediğiniz ama aynısını Ali Koç yaptı. El Nesri'yi getirdi, John Duran'ı getirdi. Ya bu böyle olmuyormuş. Antrenör konusunda söyledikleri zaten hiç yani anlaşılabilir gibi değil ya.
1: Evet. Sevgili Bülent Yavuz'un ha.
0: Bir araya getirdiğimizde hocam yani Az Yıldırım tarafı bana daha mantıklı geliyor ya.
1: Mesajlar 30'a yaklaştı, o yüzden bir yerlerden başlamak istiyorum sevgili İbrahim. Diyor ki Resul Bey, ben Galatasaraylıyım. Beşiktaş konuşmak belki haddim değil ama Beşiktaş'ta para yok deniliyor. Ben buna kızıyorum, para var ama harcama kısmı yanlış bence. Teşekkürler, sevgiler demiş. Ali Bey çok çok selamlar söylemiş. Bize bir mesaj vardı, onu okumaya çalışıyorum ama tabii o kadar çok mesaj geldi ki o arada istersen cevap da verebilirsin. Adana'dan ya. Yılmaz Bey, İbrahim Bey söyler mi? Bence Serdal Adalı, Önder Süzen demiş. Evet, Önder Özen çok büyük bir iş başardı. Bundan 5 tane teknik direktör, 3 yıl 5 yıl hiçbir aktif değil. İtalyano en azından aktif bir teknik direktör. Saygılar, sevgiler, ne düşünür acaba Beşiktaş'ın yani yeni teknik direktörüyle ilgili?
0: Hocam Beşiktaş'ın sezon başı planlamasının yani bu işin sportif direktörlük tarafıyla alakalı ve ona teslim olmayla alakalı çok uzun zamandır bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Beşiktaş'ta rakipleri gibi benzer hataları yapıyordu. Yani biz yaparız, biz biliyoruz düşüncesiyle hareket ediyorlardı ve her sene benzer sorunları yaşıyordu. Ya bu Önder Özen'le başlama hadisesi çok sağlıklıydı. Devamında teknik direktörü, yani eğer düşündüğümüz gibiyse, yani bu teknik direktörü tamamen Önder Özen belirlediyse, çünkü onunla çalışacak olan Önder Özen. Çünkü teknik anlamda o işi idare edecek Önder Özen. Başkanlar, idareciler o işi bilmez. Kadro planlamasını bilmez. Kaç tane stoper lazım olur bilmez. Eğer öyle devam ederse isim de çok doğru isim ama yine şeyi unutmamak lazım. Yani kimi getirirseniz getirin bir zamana ihtiyacı olacak o insanların ve sabır göstermek zorundasınız. Yani Van Bronckhorst'ta kaçırdınız o treni ki o çok önemli bir teknik direktördü bence Beşiktaş için. O dönem için davranışları da şahaneydi. Şimdi yine benzer durumu yaparsanız, yani işleri iyi giderken bu şahane bir teknik direktör, iki tane maç kaybettikten sonra ya yok bununla bu iş olmayacak, yenisi gelsin derseniz benzer sorunu yaşarsınız. Aralık olmaz, Ocak fark etmez. En geç Şubat'ta avlu atarsınız bu düşünceyle yani.
1: İbrahim Yavuz'un sesi Cem Dizdar'a çok benziyor demiş. Konuşma üslubu aynı. Sorar mısınız daha önce söyleyen olmuş mu diyor Orhan Can'dan.
0: Ne oluyormuş, kaçırdım orayı.
1: Cem Dizdar'a benzetmişler senin sesini. Konuşma üslubunu. Daha önce söyleyen oldum diye sormuş. Süleyman Gülep Hakan Safi'ye oyumu vereceğim demiş. Yine buradan sorulardan devam ediyorum. Soner Bey, sana ve bana iyi yayınlar dilemiş. Neden televizyonda beraber program yapmıyorsun mesajı var. İbrahim Yavuz'la birlikte. O da olur inşallah.
0: Olur tabii ki, seve seve.
1: Fikriniz nedir demişler. Galatasaray'ın transfer politikası ile ilgili İbrahim Yavuz bizlere yorumlar mı diye sorular var.
0: En avantajlı Galatasaray rakiplerine göre, yani hem 4 sezonun şampiyonu hem de kadro planlamasına baktığında, yani gözünü kapattığında bir sürü oyuncu şu an Galatasaray'ın en azından ideal 11 tekrar konusunda kadrosunda. Bu çok büyük zenginlik. Yani rakipleri sıfırdan bir şeyler inşa etmeye çalışırken onlar önce kadro kuracaklar, sonra o kadroyla tekrar yapacaklar, sonra o tekrarın sonunda karşılığını almaya çalışacaklar. Galatasaray yani iki adım önde başlıyor onlara göre, teknik direktör ve oyuncu tekrarı konusunda. O yüzden Galatasaray eğer sağlıklı geçirirse bu transfer dönemini, zaten hocam ben büyük resme baktığımda, yani hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un, yani yine Galatasaray çok ciddi avantajla

0: başlıyor. Yani yine belirleyici olacak Galatasaray. Yani onların ligin içinde bulundukları durum belirleyici olacak. Yoksa
1: buradaki avantaj omurga meselesi mi? Bir takımın bir iskeleti olması meselesi mi?
0: Evet hocam, çok önemli hocam. Yani 6-7 oyuncuyla tekrar, ya bu işin aslında özü tekrar. Ama aynı teknik direktörle tekrar, aynı oyuncularla tekrar anca oturuyor hocam bir sistemin. Yani bu sahada defalarca deneyimlemiş biri olarak söylüyorum, kısa bir dönem yardımcı antrenörlük yaptım, orada da aslında benzer duruma da şahit oldum. Hatta yardımcı antrenörlük yaptığım dönemde bu dörtlüyle üçlü hadisesi çok konuşulur bizde, biliyorsun hocam. Yani hatta aynı sezonun içinde dörtlü de oynarım, üçlü de oynarım, bu bir zenginlik demişti bize Tedesco, hatırlayalım o zaman. Ben de itiraz etmiştim, asla bu bir zenginlik değil, bu problemdir, büyük problemdir yani. Çünkü bunu deneyimledim. Yani antrenörlükte de futbolculuğumda da aynı anda onu yapmaya kalktığımız hiçbir organizasyonda başarılı olamadık. Tıpkı Fenerbahçe'nin işte o dönem üçlüye döndük. Karagümrük Antalya maçlarını unutmasın Fenerbahçeliler. Yani hiç gerek yoktu sistemde değişimi. Şimdi bu kadar tekrara muhtaç bir oyun. Şimdi nasıl olur da bu insanların, ve önünde Galatasaray gibi bir örnek var. Ne olursa olsun sezon, yani Okan Buruk göreve geldiğinden beri Barış Alper'i, Yunus'u, işte o dönem Mertens'i, Icardi'si üzerine koyarak o organizasyona katılan Abdülkerim, Sanchez, bak kaç tane oyuncu saydık. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da 4 seneye git, hiçbirini hatırlamazsın. Yoktur 4 sene önceden bugün o organizasyonda olan oyuncu. Şimdi bence işin bu tarafını kaçırmamak lazım. En belirleyici olan taraf bu çünkü.
1: Evet. Yılmaz Bey diyor ki İbrahim Bey'e selam olsun, sevgiler, bizden yakışıklısı yoktur selam demişler. O da bir challenge yapmış. Aziz Yıldırım daha önce birlikten bahsetmiyordu da şimdi neden birlik olalım diyor. Yoksa reklama ihtiyacı mı var? İbrahim Bey'e sorarsan sevinirim Çağatay Hocam demiş.
0: Ya şöyle, aslında doğru tespit diye düşünüyorum hocam. Neden? Çünkü ya bizde aslında genel olarak hep sorun şu ya hocam. Yani hani bizim işimize geldiği zaman böyle sağduyup, takımlar da yapar bunu, dikkat et, işler kötü gittiği zaman MHK hakemler falan böyle ortalık ayağa kaldırılır. İşler iyi gittiği zaman ya onlar da insan, hani anlamaya çalışalıma gider ya mevzu. Şimdi burada da ister istemez Fenerbahçeliler onu der. Ya tamam, eyvallah, tabii ki bu önemli ama hani her genel kurulda Ali Koç dönemi de, Saadettin Saran dönemi de niye o kadar o zaman krizle uğraştı, değil mi? Fenerbahçe bir kaosla uğraştı o dönem yarışın içerisindeyken. Yani işte şimdi bir ister istemez insan kendi oraya aday olduktan sonra bir sükunet, bir sakinlik, bir birleşim istiyor. Ama kıymetli olan, o gün yapsaydınız bugün söylediğinizin daha çok karşılığı olurdu tabii ki.
1: Yine çok sorular var. Ferhat Bey diyor ki İbrahim abiye sorar mısın? Bu Sergen Yalçın'ın getirdiği, Beşiktaş'a yaptığı transferler ne olacak? Yeni gelen teknik adam ne diyecek?
0: Şimdi onların düşüncesi şu olacak. Yani İtalyano buraya geldiğinde bizim gibi davranmayacak. Muhtemelen Önder Özen de o konuda aynı fikirde olacak. Ben yani Önder Özen'in de ya bu kadar oyuncu geldi, hadi bunları gönderelim, baştan sıfırdan inşa edelim düşüncesinde olacağına inanmıyorum. Çünkü bir de bu işin ekonomik tarafı var. Yani he deyince gitmiyor hocam. Bunların bir de maaşlarını ödemek zorundasın, yenisini almak zorundasın. Bu çok zor bir ekonomi. Ama şunu yapacak, yani orada eldeki oyuncuların yani maksimum seviyede tutup işte transferlerle beraber zaman isteyecek. Yani Beşiktaş tarafı aslında bir sonraki sezon teknik direktöründen de sportif direktöründen de oyuncusundan da en sağlıklı verimi alacak. Tabii Sergen Yalçın'ın hadisesi şöyle problemli. Şimdi Serdar Adalı giderken Sergen Yalçın maaşını bıraktı gibi bir şey söyledi, değil mi hocam? Yani işte maaşını bıraktı ve çok iyi Beşiktaş'ta. Eyvallah, tamam, aldırdığı oyuncuların maliyeti ne olacak? Onu kim ödeyecek?
1: Kim ödeyecek? Sen...
0: o ne olacak yani mesela? O daha büyük yük değil mi? Evet. Şimdi gittik 40 milyon euro. Şimdi o taraftan bakarsan şimdi iyi bir şey mi yapmış, kötü bir şey mi yapmış gibi de bırakıyor yani. Hani şöyle olsa yine anlarım. Ben bu planlamaya inanıyorum. Ben bu planlamaya sadık kalacağım. Bu oyuncuları buraya aldırdım. Bu oyuncular benim oyunumla şu seviyelere gelecek dese yine anlarım. Hani ben buna inanıyordum ama yönetim taraf beni gönderdi dese. Kendiniz bıraktınız. Bu kadar da arkada bir maliyet bıraktınız. Ve oyuncuların hani mesela Agbetu konusu benim için zaten şeydir. Yani son yıllarda Türkiye'ye gelen en hani problemli transferler, rakam anlamında problemli transferler konusunda yani ilk üçün içine girebilecek. Yani 20 küsür milyon euro.
1: Evet, 22 milyon euroymuş Agbetu.
0: Hocam inanılır ya, inanılır gibi değil. Yani 22 milyon euro, bak yani
1: sen de ben söyleyemiyoruz İbrahim, düşün.
0: İnanılmaz bir transfer problemi hocam. Yani o oyuncuyu nereye vereceksiniz? Sergen Yalçın sorumlusu ya. Mesela Serkan Reçber sorumlusu ya bu işin hocam ya. Ne alırsın şimdi?
1: O da Ahmet Spor'a gitti.
0: Tamam alırsın şimdi Ahmet Spor'da oynatırsın. Ahmet Spor'da oynatırsın.
1: Sevgili İbrahim'cim şimdi mesajlar 40-50'yi de geçmeye başladı. Dinleyicilerimize de mahcup olmama adına hızlı bir şekilde sana da sormak istedikleri sorular var. Emrehan Bey diyor ki İbrahim Bey pek Fatih Tekke'yi sevmez ama Trabzonspor'un transferlerini nasıl yorumlar acaba demiş.
0: Fatih Tekke'yi çok severim bu arada. Yani ben Fatih Tekke'nin davranış konusunda itiraz ettiğim şeyler var. Yani Fatih Tekke sezonun başında ısrarla ilk dörde ikna etmeseydi kendisini de takımı da, bence geçtiğimiz sezonun en güçlü şampiyon adaylarından biriydi. Oraya gidebilirdi ama o kadar fazla kendini ilk dördün içine odakladı ki, hani ben anlıyorum baskının üzerimizden atalım düşüncesiyle yaptılar ama hiç gerek yoktu.
1: Evet, ben de katılıyorum sana burada.
0: Oyun belirler. Niye sen yani ilk dört baskısı yapıyorsun ki? Niye onu anlatıyorsunuz?
1: Ki hatırla, Trabzonspor Fenerbahçe maçında yine ilk dört dedi. Ama o maça şampiyonun adayız deseydi bence o maç çok daha farklı
0: hocam,
1: olurdu taraftar bakımından
0: yani,
1: da.
0: Şunu söylese anlaşılabilir hocam. Yani ben şampiyonluk konuşmak istemiyorum dese o anlaşılabilir bir durum. Ama dördüncülük, çünkü şöyle bir problem var o konuşmada. Trabzonspor'a girsin Trabzonlar baksın. İşte son 26-30 sene neyse. Zaten Trabzonspor bu süreçlerde tarihinde toplasan zaten 5-6 defa o süreçlerde ara ara ilk dördün beşin dışına çıkıyor. Hı-hı. Zaten bu hep ilk dördün beşin içindeki, yani Trabzon Süper Lig'in en fazla para harcayan dördüncü takımı değil mi? Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş,
1: evet, Trabzon. Onlardan sonra gelen takım.
0: Yani eğer bu işi parayla anlatacaksak zaten senin orada olmanda da bir problem yok. Orada ol.
1: Evet.
0: Ama kıymetli olan oyun değil mi? Bak ne oyuncular yetiştirdin. Şimdi ben yok mu sayayım Fatih Tekke ile gelişen oyuncuları? Olay'ı, Folcorelli'yi, değil mi? Mesela Pina'yı. Muhakkak hocanın dokunuşu var. Ama benim itirazım hep şuydu. Ya bırak sen şampiyonluğu, beşinciliği, altıncılığı, oyuna odaklan. Bak savunma yapamıyorsun. En büyük problemin savunma. Senin takımın savunma konusunda çok eksik. Ve Trabzonspor'un şampiyon olmasının temel sebeplerinden biri de buydu. Halledemedi Trabzonspor savunmayı. Hemen hemen herkes Trabzonspor'a çok fazla pozisyona girdi.
1: Evet, golcüde hiçbir problem yaşamadı. Çok önemli ya golcüler şimdi vardı. Çok şanslıydı bu bakımdan.
0: Ama bunun da temel sebebi şu hocam. Yine bunu Okan Buruk da bir basın toplantısında söylemişti. İşte bize antrenörlük kurslarında öğretirler işte. Yani futbolun savunma ve hücum prensipleri üzerine, hatta oralardan sınavdan geçersin. Şimdi savunma prensiplerini yok saydılar Türkiye'de. Niye? Çok iyi oyuncuları var. Biz işte bir fazlasını atıyoruz ama olmuyor işte. O güçlü oyunu yakalayabilmen için senin o işin savunma tarafını çok iyi yapıyor olman lazım. Bu Luis Enrique'ler falan bilmiyor mu? Niye Mbappe'ye desin gel savunmaya? Sen önde kal, işi bitir de diyebilirdi değil mi?
1: Evet.
0: Ama geri gelmeyen oyuncuyu gönderdi ki Şampiyonlar Ligi'ni aldı yani.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
1: İbrahim Bey, hangi başkan adayını önde görüyor? Buna cevap vermek ister misin? Bir de
0: Aziz Yıldırım. Yani Aziz Yıldırım net, evet.
1: Milli takımla da ilgili bana da burada bir dinleyicimizin bir tanesi yazmıştı. Çağatay abi, herkes bir şey söylüyor. Saatleri biz anlayamadık ve eğer biliyorsan söyler misin diye milli takım maç saatlerini. Söyleyeyim tabii ki, artık ezberledik. 14 Haziran Pazar günü Avustralya Türkiye saatiyle 07'de başlayacak. 20 Haziran Cumartesi günü Türkiye Paraguay maçı var. Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Ve en son maçımız da 26 Haziran Cuma Türkiye Amerika maçı var. O da Türkiye saatiyle 05'te oynanacak Los Angeles'ta. Ve milli takım diyelim İbrahim, araya gitmeden,
0: evet,
1: görüşlerini almak istiyorum.
0: Ya ben Montella'dan başlayayım. Benim çok beğendiğim bir teknik direktör. Milli takımda da bu süreçte çok önemli işler yaptı ki şey çok değerlidir hocam. Yani tarihinizde ilk defa hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na üst üste katılıyorsunuz ki bizim en büyük problemimiz de hep bir organizasyonda olup ondan sonra uzun süre ortalarda gözükmüyorduk. Ama Montella bu süreci adım adım getirdi. Tabii çok itiraz eden var. Mesela santrafor konusunda çok fazla itiraz eden var ama bu Montella'nın sorunu değil. Bu ülkenin sorunu. Santrafor'u biz yetiştirip onun eline veremedik yani. Veremediğimiz için o şikayet etmedi. Gitti gezen oyuncularla oynamaya çalışıyor. Yani orada Montella'ya kızacağımıza bence buradaki altyapı sistemine kızın. Bu kadar genç nüfusu olan bir ülkede bir tane tutup Montella'ya ya bir net santraforumuz var, bir Burak Yılmaz'ımız var, buyur bununla oyna diyemiyoruz. Ama evet, ona rağmen şikayet etmeden oradan hiç skorla da ilgili bir problem yaşamadan şahane işler yapıyor. O yüzden Montella bu anlamda çok özel bir teknik direktör. Bugüne kadar hem iletişim konusunda hem teknik taktik anlamda çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Umarım bu devam eder. Ama tabii şeyi unutmamak lazım hocam. Yani bizde biliyorsun şu an onu yok etmek için çok ciddi bir kalabalık. Hiç yani altını doldurma hadisesiyle de ilgilenmeden sadece skorla ilgilenip onu yok etmek için de ciddi bir kalabalık hazır bekliyor. Umarım federasyon başkanı bu istikrara, teknik direktör istikrarına devam eder. Çünkü bizim için belirleyici olan zaten hep olacak. Milli takımda teknik direktörlerin çok değişmemesi lazım. Uzun süre olursa o bizde sağlıklı geri bildirim alırız ondan. Hı hı.
1: Enteresan bir yorum gelmiş sana. Tamer Bey'den diyor ki doğruları söylediği için İbrahim Bey'den nefret etmek istiyorum demiş. Ama seviyorlarmış seni de. Önümüzdeki günlerde bir program yayın akışında Anadolu kulüplerine özel gerçekleşebilir mi? Saygılar demiş Botan Bey. Tabii ki gerçekleşebilir. En çok hani bizi zorlayacak takım olarak Amerika mı diyorsun? Yoksa
0: hocam tabii Amerika'yı en son hazırlık maçında izledim. Şimdi diğerleriyle ilgili bilgim olmadan da böyle şey yapayım ama son izlediğim Amerika oyunları özellikle bizim savunmadaki bence bizim en büyük turnuvada başımızı ağrıtacak hadise savunma. Yani işin savunma konusunda merkezde ön taraftaki zenginlik ne kadar iyiyse arkada bence bir o kadar problemli. Bize en çok önde savunma oyuncularımızla problem yaratıp önde güçlü oyuncularla bizi sıkıntıya sokabilirler. Ama bizim avantajımız ne? Hatta son Makedonya maçında da benzer durumla karşılaştık. Yani rakipten kazandığımız topları hemen atak sonlandırmayla alakalı çok önemli işler yaptık. Amerika'nın da o gün izlediğim maçta da çok fazla bunu yaptılar. Merkezden, yani merkezden oyun kurarken o geriden oyun kurmaya çok sadık kalmaya çalışıyorlar ama baskıya da direnç gösterme konusunda sorun yaşamalarına rağmen devam ediyorlar. Bence buradan onlara çok sıkıntı yaşatabiliriz. Yani onlar geriden oyun kurmaya çalışırken önde basarak onları hataya zorlayarak kazandığımız topla hemen atak sonlandırmaya gidersek çünkü önde becerisi yüksek ve hızlı oyuncularımız var. Özellikle Kenan bu anlamda çok ciddi bize katkı sağlayacak oyuncu ön tarafta. Yani ikisini bir araya getirdiğimizde yani o şey belirleyici olacak. Yani onların geriden oyun kurarken çok ciddi eksikleri var. Alan adam konusunda, paylaşım konusunda sorunları var ama ön tarafta da zenginlikleri var. Aslında biraz bize benzeyen durumları var hocam. Yani evet, bizim de ön tarafta zenginliğimiz ama savunmada sıkıntımız var. Onlar da aynı durumda. Şu an diğer takımlarla ilgili çok fazla bilgim olmadığı için bilmiyorum
1: çok
0: yani.
1: Çok kısa olarak yine araya gideceğiz ama dinleyicilerimizden at üstünde hep resmi olan Hasan Bey var. Hocam Yavuz abiye sorar mısın? Bernardo Silva mı, Can Uzun mu Galatasaray için hangisi daha iyi olur demiş. Bunu da kısaca cevaplarsan çok sevinirim İbrahim Yavuz.
0: Tabii ki Bernardo Silva. Yani Can Uzun'la ilgili bilmiyoruz ki öyle hani önümüzde geçmişte yaptıklarıyla alakalı çok fazla bir şey olmadı. Can'ın ne olacağı bellidir. Bir de Can gibi böyle Avrupa'da genç gelişmekte olan biz hiçbir oyuncudan faydalanamadık ki baksınlar Galatasaray'ın geçmişine. Ne Yusuf Yıldırım'dan ne gençlerden, o Yelert'ten, Koyest hiç kimseden faydalanamamış ki Galatasaray. Şimdi bu kadar yapamamış varken diğeri sanki daha mantıklı geliyor yani. Hı hı.
1: Sevgili İbrahim Yavuz çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza katıldığın için 50'nin üzerinde mesaj aldık. Hala da gelmeye devam ediyor. Çok çok teşekkürler mesaj yollayanlara. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum. Yayın var mı bu aralar?
0: Bu ara yok hocam. Bu ara yok.
1: Peki. Tamam o zaman. Ben vardır cevabı bekliyordum ama İbrahim. Ters köşe.
0: Sağ ol.
1: Tamam o zaman. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Hoşça kal.
1: Evet, Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündem programındasınız. Instagram Çağatay Hoca adresinden de mesajlarınızı biraz sonra okuyacağım. Aynı zamanda 0212 273 10 Güven Bey var, onun mesajına hemen bakayım. Çağatay Hocam, geçen sene dinleyicilerimizden can uzunu abartıyorsunuz demiştiniz yayında. Adını da hatırlayamıyorum. Yine haklı çıktınız. Şimdi Galatasaray peşinde, aklıma geldi, yazayım dedim. En doğruları söyleyen yorumcu diye. Çok teşekkürler. Ya aslında mesele haklı çıkmak değil. Mesele futbolu doğru okumaya çalışmak. Çünkü futbolda bazen bazı futbolcuların değerini görmek için bugünü değil yarını görebilmek gerekir. Şimdi can uzunun peşinde büyük kulüpler varsa, konuşuluyorsa ve herkes onun kalitesini kabul ediyorsa bundan mutluluk duyuyorum. Ama beni en çok mutlu eden şey, yıllardır birlikte futbol konuştuğumuz sizlerin dönüp hocam bunu ilk siz söylemiştiniz demesi. Sevginiz, güveniniz ve güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Az sonra kısa bir aranın hemen ardından yine çok önemli bir isim, Cüneyt Kaşeler'i canlı yayın konu olarak alacağım. Lütfen bizlerden, yani Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemden ayrılmayın. En sıcak gündem Fenerbahçe. Hafta sonunda Fenerbahçe başkanlık seçimi ve olağanüstü genel kurul var. Yorumlarını almak üzere sevgili dostumuz Cüneyt Kaşeler var. Cüneyt'cim hoş geldin. Uzun zaman oldu. Seninle de görüşemedik. Nasılsın? Her şey yolunda mı?
4: İyiyim. Teşekkür ederim. Sizin için de yolundadır umarım. İyi yayınlar dilerim öncelikle.
1: Çok çok teşekkürler. Tabii her konuğumuza genelde aynı soruyu soruyoruz ama tabii açıklamalar, vaatler, futbolcu vaatleri, işte daha temkinli yaklaşan bir Sayın Aziz Yıldırım, diğer tarafta bir gençliğim var, parayla alamayacağım kimse yok diye bir açıklama yapan Hakan Safi Bey var. Bu konuda hani tablo olarak, resim olarak nasıl değerlendiriyorsun, nasıl görüyorsun bu tabloyu? Kim daha akıllı yoldan mı gidiyor diye sorayım Cüneyt Kaşeler sana. Yani doğru strateji bir iletişimci olarak neler söylemek istersin?
4: Şöyle, öncelikle bu seçim kimi destekliyorum değil, kim olmasın diye oy verme seçimi haline geldi bence. İki adayın da ben kongre üyelerini ikna ettiğini düşünmüyorum. Oy verecek olanlar Aziz Yıldırım mı başkan olmasın yoksa Hakan Safi mi başkan olmasın diye oy verecekler gibi gözüküyor. Yani tamamen bir diğeri başkan olmasın diye oy verecek insanlar gibi gözüküyor. Aziz Yıldırım'ın zaten kendisinin bir kemik bir kitlesi var. Onların mutlaka oy kullanacağını biliyoruz. Burada önemli olan Aziz Yıldırım'ın başkan olmasını istemeyen geride kalan insanlardan kaçı şeye gidecek, sandığa gidecek. Yani ben Hakan Bey'in şu ana kadar insanları ikna edebildiğini düşünemiyorum. Ama Aziz Yıldırım da şöyle söyleyelim, yani onun da biliyorsunuz mottosu diyor ki yaptıklarım ortada zaten, ben Fenerbahçe'yi güvenli limana iletirim diyor. Ama onun da yani işte futbol yapılanması, Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Volkan Demirel gibi eski isimler olması, aynı zamanda camiada yine bölünmelere yol açabileceği düşünülen insanların olması ve daha önce 2018'de Fenerbahçe'yi bıraktığında ciddi anlamda borçlar olması bazı insanlarda da tepki oluşturuyor. Dolayısıyla dediğim gibi kimin başkan olacağına değil de kimin başkan olmasını istemediği için oy vereceği bir seçim insanları. Ben baktığımda sosyal medyada ve genç insanlarda Hakan Safi daha fazla görüyorum ama sosyal medya dışındaki insanlarla görüştüğümde de orada da Zilrim'i daha önde görüyorum. Yani netice itibarıyla bugün de sanıyorum Sayın Hakan Safi'nin Faruk Ilgaz'la kongre üyeleriyle buluşması var. O buluşma ve yarınki konuşmalar belirleyici olacak ama şu an kimin önde olduğunu söylemek çok zor bence. Yani kesin bir şey yok. Hı hı. Eğer şunu söyleyebiliriz, eğer katılım düşük olursa, hani böyle 17 bin, 18 bin, 15 bin, 16 bin civarında bir kişi oy kullanırsa, orada düşük diyoruz da Türkiye'deki diğer tüm kulüplere bakınca ciddi yüksek, Aziz Yıldırım kazanır. Ama evet, 20 bin üzerinde bir katılım olursa ben Hakan Safi'nin kazanacağını düşünüyorum.
1: Bu çok önemli bir tespit. Yani 20 bine kadar Aziz Yıldırım, 20 binden fazla katılım olursa da Hakan Safi diyorsun. Cüneyt, doğru anlıyoruz değil mi?
4: Doğru, onu da şöyle şey yapıyorum. Ne derler? Onu da şuna bağlıyorum. Ben Aziz Yıldırım'ın 10 bin civarında oy alacağını düşünüyorum. Hani hadi ben tahmin edemeyeyim, 12 bin, 13 bin olsun. Bunu da nereden çıkartıyorsun
1: kemik,
4: derseniz.
1: Kemik oy mu söylediğin? Yani geçen ya seçimde de 10.5 oy almıştı ya, 10.500 Cüneyt Kaşener, o yüzden söylüyorum.
4: Sevgili Çağatay şöyle, ben şimdi hatırlarsan Ali Koç'a kaybettiğinde 16.000'e 4.000'di. O günden sonra da tabii ki bir sürü insan üye oldu vesaire. Bu son seçimde Ali Koç'a karşı aldığı oy da aslında ben kazanmasını bile bekliyordum orada. Yani çünkü Ali Koç bayağı yıpranmıştı. Bu 10.000 bence yine sonuçta diğer tepki oylarını da koyduğumuzda bir 10.000

0: mutlaka ayılır diye düşünüyorum ben Sayın Aziz Yıldırım. Hı hı. Hani bunun üstüne ne kadar çıkar bilmiyorum ama hani 13 binin üstüne çıkacağını ben nedense hiç düşünmüyorum. Tabii ki yanılabiliriz. Bunların hepsi şeyler, yorum, onu da söyleyelim sayın dinleyenlere. Ama benim beklentim Sayın Aziz Yıldırım'ın 10 bin ile 13 bin arasında bir oy alması yönünde.
1: Evet. Bize gelen bilgilerdi. Yanlışım varsa lütfen düzelt Cüneyt. %38'e yakın bir genç delege oy kullanacak dediler. Onu da soracaktım sana. Bu çok önemli değil mi? Belki de belirleyici yani, isimler bu delegasyonlar olacak.
0: Yani şimdi şöyle söyleyelim. Siyasette de vardır ya ilk defa oy kullanacak seçmen sayısı diye. Hani ona ulaşmaya çalışır siyasal partiler. %38 çok ciddi bir rakam ve bu çocuklar da şunu unutmayalım, şampiyonluk görmediler. Yani dolayısıyla bu çocukları şampiyon yapacağına kim ikna ederse o daha önde olur diye gözüküyor. Çok ciddi bir rakam %38. Yani ben o çocukların belirleyeceğini düşünüyorum ve bu aslında hani hatırlarsan nasıl ki Ali Koç'un deyimiyle o dip dalgası geliyor diye çok büyük bir farkla kazanmıştı. Saadettin Saran'da da yine Ali Koç kazanır diyorlardı ama ben kendi adıma Saadettin Saran'ın kazanacağını düşünüyordum çünkü çok büyük bir tepki vardı. Yani o sessiz çoğunluk her zaman şey yapıyor, belirleyici oluyor. Ben bu sefer de yine bunun belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani herkesi yanıltabilir o oylar.
1: Hı hı. Cüneyt Bey'e sorabilir misiniz?
0: Bunun yanı sıra ama evet. Şunu da söyleyeyim Çağatay, yani unutmadan söyleyeyim. Bu seçim kim kazanırsa kazansın, hatta Fenerbahçe bu sene şampiyon da olsa, ben önümüzdeki sene yeni bir başkan doğuracağını düşünüyorum kendi adıma.
1: Bu sabah Anadolu Ajansı'nda Sayın Aziz Yıldırım'ın röportajı da vardı. Herhalde izlemişsindir, takip etmişsindir Cüneyt Kaşeler. Orada
0: yok,
1: da
0: takip etmedim ben.
1: Orada şu ifadeyi kullandı. Aynı soru geldi bizim Bosan Memiş tarafından. Şöyle bir cevap verdi. Yani bir sene sonra evet bırakacaktım ama o günkü şartlar altında eğer Fenerbahçe şampiyon olursa o günkü şartlara göre tekrar konuşuruz dedi.
0: Yani çok Aziz Yıldırım. Yani değil mi? Bugüne kadar 30-35 kere konuşursam yer yerinden oynar dedi. 7-8 kere bu son kongrem dedi galiba. Her seferinde ya da aday olmayacağım dedi. Hı hı. Yani ben anlayabiliyorum Sayın Aziz Yıldırım. O da çok seviyor. Çocuğu gibi seviyor. Yani 20 sene başkanlık yapmış. Kendince doğruları var. Ama yani bu anlamda kendisinin söylediği sözleri ben çok özür dileyerek ciddiye almıyorum. Ben Sayın Aziz Yıldırım seçilirse ve Fenerbahçe şampiyon olursa ömür yettikçe başkan olarak kalmak isteyeceğini düşünüyorum. Hmm.
1: Zafer Bey demiş
0: yani onun yanındakiler de pek heveslenmesin yani.
1: Zafer Bey sana çok selamlarını iletmiş.
0: Aleykümselam.
1: Cüneyt Bey'e sorabilir misiniz? Gerçekçi olarak milli takım kupa beklentisini sorar mısınız demiş.
0: Ben şöyle söyleyeyim.
1: Ben çeyrek final bekliyorum yorumu yapmış ardından.
0: İnşallah gerçekçi olan bu zaten. Şimdi şöyle bir şey var. İspanya ve Fransa'nın olduğu bir dünya kupasında bence zaten Brezilya'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin, Arjantin'in bile herhangi bir kupa şansı yok bence. Hani gerçekçi olarak söylüyorum. İnşallah her şey tersine döner de biz kazanırız. Çok mutlu oluruz ama ben beyefendiye %100 katılıyorum. Çeyrek final başarılı olur çünkü çeyrek finalde zaten İspanya denk geliyor bize grup lideri olursa.
1: Evet.
0: Öyle bir durum söz konusu. İnşallah o çeyrek finalde de denk gelmezler ama yani şöyle maç bakmak lazım. Önce gruptan çıkalım, sonrasını sonra düşünürüz.
1: Evet. Peki Fenerbahçe delegeleri için, oy kullanacak kongre üyeleri için bir mesaj vermek ister misin Cüneyt Kaşeler?
0: Hava çok sıcak olacak. Üyelerin mesajı bu. Hava çok sıcak olacak. Bol sıvı gıda tüketsinler. Yani şöyle çok zor bir seçim. Hı-hı. Hani bana deseler ki ya Cüneyt al şu oyu sen kullan, böyle bir hani kanuni durum olsa ben iki adaya da oy vermezdim. Yani benim bakış açım o. Ama 44 bin kişi oy kullanma potansiyelinde, yani kullanabilir isterse. Bugün Türkiye'de hani herkes rakamları bol bol atıyor ya, biz kolay olsun diye hesaplayalım. 4 milyon 400 binde Fenerbahçeli olsa onu bölersek o 44 bin kişiye her bir üye kaç kişiyi temsil ediyor bakıp ona göre karar versin.
1: Evet. Beşiktaşlı taraftarlardan da sana çok mesaj gelmiş sevgili Cüneyt Kaşeler.
0: Çok selamlar. Çok
1: Yılmaz
0: teşekkür ederim.
1: Bey var, Musa Bey var. Cüneyt Bey selam olsun. Beşiktaş'a nasıl transfer yolu izlenmeli? Eğer yorum yaparsa bizi çok mutlu eder. Saygılar, sevgiler demişler.
0: Şöyle öncelikle ben Önder Özen tercihinin doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ve Önder Özen'in seçeceği teknik direktörün oynatacağı oyuna göre transfer yapılması Beşiktaş için çok daha gerçekçi olacaktır. Şöyle yani bugün eğer öncelikle teknik direktörü seçerlerse ve ne oynayacağına karar verirse Beşiktaş sonrası

0: çok kolay olur. Avrupa kupaları var. Avrupa Kupası elemeleri var. Ona göre elindekilerin den en iyi verim alacak şey transferleri yapacaktır. İsimlere değil de dediğim gibi tarza yönelmek çok daha önemli diye düşünüyorum. Hı hı.
1: Arzu Hanım ve Serdar Bey gelmişler. Onlar da sana çok selamlarını iletmişler. Bizim sorumuz diyor Cüneyt Bey için Greenwood, Merih, Grassi ve Suarez isimleri ne kadar gerçekçi bir yorumda bulunabilir mi demiş.
0: Şimdi Grassi ile şu andaki Saadet'in Saray yönetimi anlaştı. Dolayısıyla onu Sayın Aziz Yıldırım da alacağını söyledi. Sayın Aziz Yıldırım'da Girasi ve Vedat Muriç var. Diğer tarafta ise Luis Suarez'den bahsetti Sayın Hakan Safi. Tabii onun maliyetini falan da düşününce benim açıkçası bilmediğim bir oyuncu. Bilemiyorum. Mason Greenwood ise çok iyi bir futbolcu ama maliyetlerini de göz önünde bulundurmak lazım ama Hakan Bey ben maliyetlere bakmıyorum diyor. Kaç para olursa olsun alacağım diyor. Yani şöyle aslında ben bu soruya şöyle cevap vereyim. Merih transferi hepsinden önemli. Çünkü 10 yabancı 23 yaşın üzerinde 10 yabancı oynatabiliyorsunuz ya. Hı hı. Dolayısıyla ilk 11'de 3 ya da 4 tane Türk oyuncunuz olursa bu sizin elinizi çok rahatlatır. Yani ben aslında yabancılardan çok Türk transferlerinin, Türk milli takımından yapılacak transferlerin önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Sevgili Cüneyt Kaşeler çok teşekkür ediyorum. Beni de kırmadın bugün yayınımıza bağlandın.
0: Estağfurullah ne demek seve seve. Cüneyt, hayırlı olsun Fenerbahçe için.
1: İnşallah hayırlı olsun. Cüneyt Reis'e selamlar. Totem'e devam demişler. Sana da sevgilerini yollamışlar. Görüşmek üzere. Kolaylıklar.
0: Sevgiler diyorum. Saygılar.
1: Saygılar bizden. Hoşça kal. Evet bu arada İbrahim Yavuz da mesaj atmış. Hocam telefonu tam kapatırken yayın geldi. Yarın akşam 20 ile 21.30 arası A-Spor'daymış. Onu da belirtmiş olalım. Evet Ahmet Bey'den mesajlar var. Ahmet Spor'la ilgili sorular var. Teknik direktör kim olacak? Bir bilginiz var mı? Süper Ligi tabii yükseldi. Sezona da iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Ahmet Spor'da da teknik direktörlük koltuğu için dikkat çekici bir isim şu an konuşuluyor. Romanyalı çalıştırıcı hatırlarsanız Sumudika vardı. Sumudika'yı takımın başına getirmek istiyor Ahmet Spor. Türkiye'de de hatırlarsanız daha önce Kayseri Spor, Rize Spor, Malatya Spor ve Gaziantep'te de görev yapmıştı. Kulübün sportif yapılanmasını zaten Serkan Reçber'e emanet etmişlerdi. Bakalım bundan sonra kim olacak Ahmet Spor'un teknik direktörü hep birlikte göreceğiz. Bugün de bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Cuma günü vesilesiyle yine güzel bir günde sizlerle birlikte olduk. Gönüllerinize huzur, evlerinize bereket, hayatınıza sağlık, mutluluk getirsin inşallah. Hepinize mutlu bir, huzurlu bir cuma günü diliyorum. Rabbim dualarınızı kabul etsin. İşiniz gücünüz rast gitsin. Pazartesi saat 14'te yine Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize hoşça kalın, esen kalın diyorum.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

parantezde buluştuk. Ben Berksayar, parantezde bugün biraz erken buluştuk. Bir saat kadar erken buluştuk. Sebebi yarın Fenerbahçe'de bir seçim var. Seçim gündemi var daha doğrusu. Açıklamalar var, bir kongre var demek daha doğru orada. Fenerbahçe'de o kongrede açıklamalarda bulunacak birçok değerli kıymetli isim var. Üyelerin açıklamaları olacak. Öne çıkan açıklamalar, çok konuşulacak açıklamalar. Belki de seçimin kaderini değiştirecek açıklamalar da gelecek. Belki bazı açıklamalar, belki bazı isimler, belki bazı projeler ya da transferler orada duyurulacak. Ya da bu akşam farklı farklı yerlerde, farklı farklı konumlardaki üyelerle, taraftarlarla buluştuğu noktada. İki adaydan da, Aziz Yıldırım'dan da, Hakan Safi'den de, iki kıymetli isimden de Fenerbahçe adına bu açıklamalar gelecek. Onları konuşacağız, onları değerlendireceğiz ama Aziz Yıldırım'ın son olarak Anadolu Ajansı'na verdiği bir röportaj var. Oradaki röportaja gideceğiz. Onun öncesinde Hakan Safi'nin dün yaptığı açıklamalar öne çıktı. Onu öne çıkardı. Ama tabii orada bazı soru işaretleri

0: Tweetleri de konuşuluyor. Hakan Safi'nin yaptığı açıklamalarda örneğin Melih açıklamasının ardından Arabistan cephesinden, kulüp cephesinden gelen açıklama biraz sanki orada farklı bir yere götürdü konuyu. Aynı şekilde Luis Suarez konusunda Portekiz'den gelen farklı gazetecilerden, farklı kaynaklardan iddia edilene göre Hakan Safi'nin yalanlandığı yine iddialar arasında, konuşulanlar arasında. Tüm bunların yanında Aziz Yıldırım tarafında da Hakan Safi'den en azından isim geliyor. Sizden neden somut bir isim yok? Neden bir transfer adı duyamıyoruz? İki oyuncuyla anlaştık deyip duruyorsunuz eleştirileri. Yok değil. Bu açılardan değerlendirerek tüm hepsini sizlere aktarayım ama ilerleyen dakikalarda hemen hemen her iki adayın da hemen hemen aynı dakikalar bazında, yani 30-35 dakikalık ayrı ayrı ikisi için de yaptıkları son açıklamalardan yola çıkarak sizler için bir kolaj oluşturduk. Onu da paylaşacağız. Hemen sonrasında Serkan Çetiner'le değerlendireceğiz. Şafak Malatya ile Beşiktaş gündemini değerlendireceğiz. Beşiktaş teknik direktörünü bekliyor artık. Beşiktaş tarafına bakacağız ama öncesinde tüm bu saydığım Fenerbahçe seçim gündemine ilişkin detayları, son süreçte neler yaşandı neler yaşanmadı kısmını Berke Gültekin'le konuşacağız. Berke Gültekin, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar diliyorum Berke.
0: Keyifler yerindedir umarım.
1: Senin de az önce aslında çok kısa bir özetle aktardın ama aslında haftalardır, belki de aylardır süre gelen Fenerbahçe seçim gündemine, seçime saatler kaldı. Seçimi atlattıktan sonra tabii ki bu yoğunluk bitecek. Bu kez de Temmuz ayının ilk günüyle birlikte aslında transfer hareketliliği Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta kimler gelecek, kimler gidecek, bunlar için koşuşturmaya başlayacağız. Mesleğimiz bu, severek yapıyoruz. Keyfimiz iyi. Fenerbahçe'deki gündem de ne kadar yoğun olur bizim için, en azından ben Fenerbahçe'yi takip ettiğim için benim adıma daha iyi oluyor diyebilirim. Varsa senin özellikle başlamak istediğin bir konu, dilersen oradan başlayalım.
0: Ben özetini rica edeyim. Son bir haftalık süreçte Hakan Safi tarafını da, Aziz Yıldırım tarafını da yerinden takip etme fırsatı buldun. Buraları kovalayan, buralarda sürekli haberleri olan bir gazeteci meslektaşımızsın Berke Gültekin. Bu arada 48 yaşındaki İtalyan teknik adam saat 16'da İstanbul'da olacak haberleri var. Son dakika haberleri var Beşiktaş için. Vincenzo Italiano geliyor Beşiktaş'a. Bugün saat 16'da İstanbul'da olacağı haberleri var. 16:40-16:45 civarında da Şafak Malatya ile değerlendirmemiz olacak. O son dakikayı sizlerle paylaşayım. Tekrardan haberi sizlere vereyim. Tweet etmiş olduğumuz haberi sizlerle paylaşmış olayım. Berke Gültekin, son bir haftada hem Hakan Safi tarafını hem Aziz Yıldırım tarafını takip ettin diyordum. Sen son bir haftada nabzı nasıl ölçtün? Neler oldu? Neler bekliyor camiayı?
1: Açıkçası son bir hafta tabii seçime kalan süre azaldıkça seçimin alevi de daha fazla artmaya devam ediyor. Aziz Bey'in 20 yıllık tecrübesi, arkasındaki oy potansiyeliyle birlikte seçime inanılmaz bir rüzgarla başladı. Arkasındaki rüzgarı da büyüterek gideceği tahmin ediliyordu. Ancak sen de dile getirdin, katıldığı programlarda da bazen tepki aldı. Çünkü karşı aday Hakan Bey transferleri üst üste iki günde açıklarken Aziz Yıldırım cephesinin herhangi bir isim gelmedi. Hatta dün katıldığı bir televizyon programı Sayın Aziz Yıldırım isim açıklamaksa biz de Mbappe alırız şeklinde gülerek aslında bir mizacını da orada konuşturarak bir göndermede bulunmuştu. Her şeyin transfer ya da transfer açıklamak olmadığını vurgulamıştı. Fakat tabii bu transfer isimleri, açıklanan isimler kongrede karşılık bulabilecek isimler. Bunun da Hakan Bey çok net farkında. Bugün sabah saatlerinde Ataşehir Golf Kulübü ev sahipliğinde Sayın Sertaç Komsoğlu'nun başkanı olduğu Sarı Lacivert Derneği ve Hakan Safi'nin yönetimi, Hakan Safi ile birlikte bir araya geldi. Tabii ben de oradaydım. Oradaki konuşmaları takip ettim. Oradaki gündemi takip ettim. Bir kere şunu söylemekte fayda var. Bu sıradan bir buluşma değil. Bu bir başkan adayının sıradan bir dernek buluşması değil. Bu derneğin başkanlığını Fenerbahçe'de sanırım 7 yılın tamamında vardı Sertaç Bey. Uzun yıllar yöneticilik yapmış Sertaç Bey'in başkanlığını yaptığı bir dernekle bir buluşma ve 22 Mayıs'a kadar, yani başkan adayları yönetim listelerini teslim edene kadar acaba Sertaç Komsoğlu da aday olacak mı şeklinde bizler de haber yaptık. Sosyal medyada da bu haberleri takip ettik. Sertaç Bey gerçekten genel olarak Fenerbahçe düzeyinde, kongre üyeleri düzeyinde, Fenerbahçe'ye bağlı dernekler üzerinde gerçekten çok önemli bir isim desem bence yanlış olmaz. Kendileri de dile getirdi, Hakan Bey de dile getirdi. Özellikle seçimden bir gün önce bu buluşmasının gerçekleşmesini istemiş iki tarafta. Çünkü önemli bir katkı sağlayabileceğini düşünüyorlardı bu buluşmanın. Bence sağladı da. En azından bugün kahvaltı organizasyonunda ortam çok güzeldi. Yine Hakan Bey yaptığı açıklamalarla şunu da dile getirdi. Transferler açıkladık ve bu akşam

0: da bir tane açıklayacağız. Bu akşam ne var? Onu da hemen hatırlatayım. Büyük Fenerbahçe buluşması. Hı-hı. Sayın Aziz Yıldırım gerçekleştirmişti pazartesi günü.
1: Bu arada Büyük Sayın Fenerbahçe Yıldırım... buluşması dedin. Bu akşam açıklanacak dedin. Aklım bir Lewandowski'ye gitmedi değil ama o seçim gününe mi saklanır? Yani ya yarına açıkçası... mı saklanır? Bugün mü açıklanır bilmiyorum.
0: Konuşuluyor. Açıkçası düşünce. Şöyle bir durum var. Hemen onu da şöyle özetleyeyim. Ben tabii Hakan Bey cephesinde de görüştüğümüz isimler var. Çevremde de Hakan Bey'le yakın olduğunu bildiğim isimlerle yaptığım görüşmeler var. Bugün sosyal medyamda sana bağlantı yapmadan önce bir bilgilendirme paylaştım.
1: Evet.
0: O görüşmeler sonrasında hani bunu da %100 olmadığını altını çizerek paylaşayım. Bugün Mason Greenwood ya da Hakan Çalhanoğlu dışında tıpkı Luis Suarez'le, yani pazartesi günüydü sanırım Luis Suarez açıklaması. Luis Suarez'le olduğu, yok düzeltiyorum, çarşamba günüydü. Luis Suarez'le olduğu gibi hiç basına düşmemiş bir isimin açıklanması da ihtimaller dahilinde. Çünkü Hakan Bey biraz futbol yapılanmasını gizli yürütmeye çalışıyor. Hatta iletişim ekibi bile açıkçası sır vermiyor desek yanlış olmaz. Zaman zaman gazeteciler olarak yaptığımız sohbetlerde cımbızla da olsa laf almaya çalışırız. Fakat iletişim ekibi de bunun önlemini almış durumda. Tabii üst üste iki açıklamadan bahsettik. Luis Suarez'den bahsettik. Geçtiğimiz sezon 38 golle tamamlamış bir isim. Merih Demiral'a zaten değinmeye bence gerek bile yok. Bizim çocukların savunma hattının gerçekten olmazsa olmaz isimlerinden biri. Bugün de hangi isim açıklanacak? Şunu da söyleyelim. Büyük İstanbul buluşmasını ilk olarak Aziz Bey gerçekleştirmişti. Çarşamba günü yine Faruk Ilgaz tesislerinde. Kıraç sahne almıştı. Gerçekten çok güzel bir organizasyon olmuştu. Fakat bir gazeteci olarak, Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir spor muhabiri olarak şunu söylememde fayda var. Oradaki kalabalığın tamamı, ki bu akşam da yine aynısı olacaktır kesinlikle, kongreyesi değildi. Çünkü Fenerbahçe'li taraftarlar açık bir organizasyondu. 4000'lik, 5000'lik bir katılım varsa belki de 3000'i 4000'i kongreyesidir. Buna kesinlikle bunun altına imza atabilirim. Fakat %100 bir katılım yoktu. Bugün de aynı şekilde sadece kongre üyelerine değil, Fenerbahçeli taraftarları da açık bir organizasyon olacağı için kalabalığın daha az olması ya da daha fazla olması seçim öncesinde bir şeylerin netleşmesi anlamına gelmeyecek. Bunun da altını çizeyim. Aziz Bey büyük buluşmada çok açıkçası az kalmıştı sahnede ve herhangi bir açıklama da gelmemişti transfer üzerine, ki taraftarlardan da büyük bir istek vardı. Bugün açıklayacağını, isim açıklayacağını dile getirdi Sayın Hakan Safi. Taraftarın da yüksek coşkusuyla bir değil birden fazla isim bile gelmesini ben açıkçası kuvvetle muhtemel görüyorum. Ama dediğim gibi sen Lewandowski ismini dile getirdin, ben Hakan ya da Greenwood diyorum. Bu isimleri ya da bu isimlerden birini ben cumartesine sakladığını, çünkü cumartesi günü seçimin ilk günü, iki adayla konuşmalar yapacak, kongre üyeleri söz hakkı alacak, konuşmalar gerçekleştirecek. Bu konuşmalar sırasında ben Hakan Çalhanoğlu ismini açıkçası Greenwood'dan da daha ihtimalli görüyorum. Kongre üyelerinin karşısında stadyumda bir açıklama şeklinde geleceği beklentisindeyim Hakan Safi cephesinde. Aziz Yıldırım'a dönecek olursak, Aziz Bey cephesinde de transfer görüşmeleri var. Vedat Muriç zaten bitti desek yanlış olmaz ama ilk ağızdan gelmediği için bu açıklama tabii ki biz de biraz daha temkinli konuşuyoruz. Sonuçta %100 denmedikten sonra her şeyin %1'lik de olsa bir bozulma payı var. Sadece şunu söyleyebilirim Aziz Yıldırım cephesinde. Seçime zaten saatler var. Ben değişeceğine ihtimal dahi vermiyorum ve Aykut Kocaman bir aksilik olmazsa Aziz Başkan'ın, Aziz Bey'in seçildiği senaryoda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak. Anlaşma tamam. Zaten Oğuz Çetin ismini Aziz Yıldırım açıklamıştı. Futbol yönetiminde Oğuz Çetin yer alacak. Eski futbolculardan birkaç isim yer alacak ve teknik direktörlük koltuğunda da Aykut Kocaman oturacak Aziz Bey cephesinde.
1: Yani Aziz Bey cephesinde bazı şeyleri tahmin etmek çok zor değil. Neden? Önce Şekip Mostaroğlu'nun, Aziz Yıldırım'a çok yakın bir ismin, yaklaşık 2 yıl önce Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na seçildiğini hatırlatalım. Sonrasında Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan, geçmişte Aziz Yıldırım'la çok iyi çalışmalar yapmış ve transferlerinden hala söz ettiren, bugün örnekler verdiren Hakan Bilal Kutlualp'in yine aynı şekilde Aziz Yıldırım'ın ekibinde olduğu süreçte sonrasında sahaya indiğini hatırladık, gördük. Mahmut Uslu'nun aynı şekilde adaylık konusunda böyle bir git geli vardı. Yani Barış Göktürk'te hatırlarsın belki Gültekin. Barış Göktürk'le beraber iki aday şeklinde bahsedilirdi son süreçte ondan. Oradan çok konuştuk. Hatta Murat Salar'ın yine Aziz Yıldırım'ın ekibinden bir isim, ki ben inanmıyorum aralarının bozuk olduğunu Aziz Yıldırım'la mesela. ya da işte farklı yol ilerlediklerine, farklı yol kat ettiklerine, yine onun Saadettin Saran'ın ekibiyle beraber bu işin içerisinde olmuş olması biraz da Aziz Yıldırım'ın bugününü hazırlıyordu. Altyapısını oluşturuyordu. Hatta geçen yılki seçimi de örnek verebiliriz buraya. Şekip Mostoroğlu örneğinden yola çıkarak. Ki buna bir de şöyle bir eklenti yapacağım. Ben biraz böyle hafızada tutup harmanlayıp konuşmayı, yorumlamayı, böyle biraz onun harmanına verdikten sonra bütün her detayıyla ön plana çıkararak yorumlamayı severim bu tarz zamanlarda kronolojik ilerlemeyi. A Spor yayınında yanlış hatırlamıyorsam Oğuz Çetin'i kıramayarak Aykut Kocaman yayına çıkmıştı. Ve yakın çevresinden, Aykut Kocaman'ın yakın çevresinden öğrendiğim şuydu. Orada gelen tepkiler sonrasında bir daha röportaj vermek istemiyor şeklinde bir tepki gelmişti. Ama Aykut Hoca da zaten röportaj vermek istemediği bir süreçte anca kırmasa Oğuz Çetin gibi isimleri kırmazdı ve onunla beraber oraya çıkmıştı. Biraz da Aykut Hoca ve Oğuz Çetin'in dirsek temasının, çalışmalarının beraberinde geldiği o günlerden bugünü de okumak çok da zor değildi açıkçası. Birlikte hareket edeceklerini düşünmek, anlamak. Oğuz Çetin ismi demek, Aykut Kocaman ismi demek. O da net duruyor. Tabii benim görüşüm böyle. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım tarafına ilişkin. Yani bazı şeyler net gibi duruyor. Sadece futbolcu olarak bir iki isim medyada yer alıyor. Onu da Fenerbahçe'ye zarar vermemek adına açıklamıyoruz diyen bir Aziz Yıldırım tarafı var. Neler söylersin?
0: Evet, kesinlikle aslında saydığın bütün varyasyonlar diyeceğim bugünün temelini attı. Ama şunu da tabii göz ardı etmemek lazım. İsim olarak Aziz Bey'den, Aziz Yıldırım'dan bahsediyoruz ve yönetiminden başkanlar çıktı, yeni yöneticiler çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu başkanları çıktı. Yani gerçekten inanılmaz güçlü. Arkasında da inanılmaz bir güç olan isim de Aziz Bey. Yöneticilik, başkanlık yaptığı dönemde de bu isimleri zaten sık sık görmüştük. Sen de birkaç isim saydın. Kesinlikle kurduğun tüm cümlelerin altına da imzamı atıyorum. Yine aynı şekilde Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman arasındaki ikili diyalog da bugünün zeminini oluşturdu desek yanlış olmaz. Aykut Hoca'nın sadece şöyle bir isteği vardı. En azından kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor. Herhangi bir futbol aklı altında çalışacak bir teknik direktörlü bir senaryoda yer almak istemediğini zaten katıldığı organizasyonlarda da dile getirmişti. Bizzat bu cümleleri kurmasa da bu cümlelere, bu anlamlara çıkacak birkaç söylemi olmuştu Aykut Kocaman'ın. O da şu anda açıkçası seçimin sonuçlanmasını bekliyor. Seçim sonrasında Aykut Hoca'nın, yani Aziz Bey'in başkan seçildiği senaryoda Aykut Kocaman'ın teknik direktör olmaması imkansıza yakın. Bir mucize gerçekleşmesi lazım. Bir anda farklı bir tercih ya da farklı bir solukla Aykut Hoca tercih edilmezse. Ama ben şu anda %99.9 diyeyim, %100 demeyerek her şeyin bir açık kapısı olduğunun aslında sinyali de vermiş olayım. Fakat %99.9 Aykut Kocaman hocalık yapacak Fenerbahçe'de olası bir Aziz Yıldırım'ın seçilmesi durumunda. Teknik adam tercihi bu şekilde. Futbolculara bakacak olursak zaten Vedat Muriç ve Cirasi ismi gündemdeydi. Ancak şunun da altını çizmekte fayda var. Cirasi, Kimmiçe olursa Muhammed Salah, ki şu anda gündemde değil. Malangsar Lans forması giyiyor, sözleşmesi sona erdi. Bir isim daha vardı. Şimdi o ismi de hatırlayacağım, aktaracağım. Fakat hangi ismi olduğunu hatırlayamadım. Şu anki yönetimin görüşlü isimler. Yani şu anki yönetim, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sayın Ertan Torunoğulları bu görüşmeleri zaten bir yere kadar getirdi. Olası bir Cirasi transferi, olası bir Vedat transferi, olası bir Kimmiçe transferi, olası bir şu anda gündem olmasa da stoper hattında forma giyen Malangsar transferi ne Hakan Bey'e ne de Aziz Bey'e bana göre artı yazmaz. Çünkü hali hazırda olan bir şey, sadece onay vermiş isimler Aziz Bey olacak ya da Hakan Bey olacak. Hakan Bey biraz daha açık ilerletiyor bu süreci. Taraftarın olumlu tepkileri de Hakan Bey açıkçası transferlerde teşvik ediyor desek yanlış olmaz. Aziz Bey biraz daha gizli sürdürmek istedi. İsimlerin sosyal medyaya da basına düşmesini istemedi. Transfer süreçlerinin zarar görmesini istemedi. Ha, şuna da bence değinmekte fayda var. Hakan Bey'in açıkladığı isimlerden sonra sen de dile getirdin. Portekiz basınından farklı haberler çıktı.
1: Suudi bence getirisinden çok götürüsü oluyor. Bu senin dediğin konuya tam da değineceğim. Tekrardan girdiğin konuyu az çok tahmin ettim, böldüm ama hem Arabistan cephesinden hem de Portekiz cephesinden gelen geri dönüşler bence Aziz Yıldırım'ın da yaşamak istemediği için açıklanmamasının sebebi bu anlaştıkları isimleri. Yani biraz daha tecrübeli olan tarafı bu konu özelinde Aziz Yıldırım tarafı gibi görüyorum. Sen ne dersin?
0: Kesinlikle aslında bu konu oraya çıkıyor. Evet. Fakat burada bazen zaman zaman Aziz Yıldırım cephesinin konuşması gerektiği anlarda belki de sessiz kalması da bence tamamen 20 yılın getirdiği tecrübeye dayalı. Fakat bugün Hakan Bey Ataşehir'deki organizasyonda da şunu dile getirdi. Sosyal medyada da görüyoruz, siz bu isimleri neden açıklıyorsunuz, kulüpleri nasıl izin veriyor? Arkadaşlar biz kulüpleriyle de tabii ki görüşüyoruz. Kulüplerinin izni olmadan hiçbir futbolcuyla masaya oturmuyoruz, hiçbir açıklama yapmıyoruz dedi. Ya açıkçası bir basın mensubu, Fenerbahçe'yi takip eden bir gazeteci olarak bu benim işime su serpti. Çünkü olası bir Melih Demiral

0: Umudu açıkladığı senaryoyu konuşacağım şu anda. Ama Marsilya neden bu oyuncuyu 40 milyona satsın? Açıkladığı almak zorunda. Bonservis ücreti 60'a çıkmalı, 70'e çıkmalı. Hayır, Hakan Bey'in bugün ilk ağızdan yaptığı açıklama, biz kulüplerle de görüşmelerimizi yaptık, kulüplerden de iznimizi aldık şeklinde olunca açıkçası çok da fazla söyleyecek bir şey kalmadı. Yarınki ilk seçimin ilk gününde Şükrü Saracoğlu stadında yapılacak konuşmalarda açıkçası ben Aziz Yıldırım cephesinden de taraftarların da orada vereceği olası destekle birlikte belki bir belki iki isim açıklayarak ertesi güne, çünkü söylediğim gibi Aziz Yıldırım rüzgarıyla başlayan seçim propagandası, seçim çalışmaları bence yavaş yavaş, seçime de saatler kaldı, 48 saatlik bir zaman dilimi kaldı şurada ve yavaş yavaş Hakan Bey'in arkasında esmeye başladı. Aziz Bey ve ekibi bunun farkında olursa bence cumartesi günü ilk ağızdan, belki de bugün yine sen saydın birçok farklı kanalda, birçok farklı platformda canlı yayına çıkacak iki başkan adayı da, belki de orada ilk defa Aziz Bey'den bir isim duyabiliriz.
1: Bu arada yani söylediğinle beraber sen Hakan Safi tarafında artık biraz daha ağırlık veriyorum, o tarafta görüyorum seçimi, oradan okuyorum diyorsun. Analizlerim, gördüklerim ve söylediklerimle beraber buraya getiriyorum konuyu diyorsun, anladım. Bir gazeteci gözüyle, doğru mudur?
0: Evet, doğrudur. Şöyle yani ilk katıldığımız organizasyonlarda, ilk yaptığımız ve girdiğimiz ikili diyaloglarda biraz hani seçimin havasını kokluyoruz ister istemez. Bilgi alışverişlerine gidiyoruz meslektaşlarımızla, Fenerbahçe Kongre üyeleriyle ve ilk yaptığımız diyaloglardan bu noktaya gelene kadar bir şeylerin net bir şekilde değiştiğinin farkındayım açıkçası. Ha, bu şu demek değil tabii ki benim yaptığım gözlem %100 doğru çıkacak, Hakan Bey net bir şekilde önde değil. Ama ilk yaptığımız gözlemde benim tahminimce Aziz Bey'in yaklaşık %54'e, %46, %53'e, %47'lik bir üstünlüğü vardı. Fakat yavaş yavaş sanki Hakan Bey cephesine %51'e 49, 52'ye 48'lik kayan bir, özellikle gelen açıklamalar ve futbol yapılanmasının nasıl yapılacağına dair gösterilen somut adımlar ve somut delillerle birlikte o kararsız olarak nitelendirilen Fenerbahçe Kongre üyesi seçmeni yavaş yavaş Hakan Bey'e kayacaktır. Ve şu noktaya da değinmekte fayda var. Sertaç Bey'in başkanlığını yaptı. Sarı Lacivert Derneği ile sabah bir organizasyon yaptı Hakan Bey ve yani Ali Koç'tan bahsettik. Sayın Ali Koç'un kimi destekleyeceğinden çok bahsettik basın olarak ve Ali Bey sessiz kalmayı tercih etti. Fakat Ali Bey'in yönetiminde yıllarca görev yapmış Sertaç Bey ve yaklaşık 15 ay görev yapmış Hakan Bey aynı noktada, ki Sertaç Bey de yaptığı açıklamalarda kim kazanırsa kazansın biz Fenerbahçe'nin yanında olacağız şeklinde aslında orta yolda açıklamalar yaptı. Fakat bugünkü organizasyonun bence basındaki karşılığı ve sandıktaki karşılığı bambaşka olacaktır. Ben kararsız duran Ali Bey başkan olsaydı, Ali Bey aday olsaydı yeniden oy verseydik diyen seçmenin de bugün sabah yapılan organizasyonla birlikte tamamı olmasa da bir kısmının Hakan Bey'e kaydığını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki ben açıkçası dünkü o açıklamaların ardından o rüzgar oluştu, onu ben de söylüyorum Hakan Safi tarafında. Ama karşı cephelerden, yani kulüpler tarafından gelen hem gazeteci kaynaklı hem de direkt kulüp kaynaklı gelen, hem Arabistan'dan hem Portekiz'den gelen haberlerin onu tekrardan düşürdüğünü ya da o durumu tekrardan aynı eski haline getirdiğini düşünen taraftayım. Hakan Safi tarafında konuşmak gerekirse. Ki bunu biraz da dinleyicilerimizin, biraz da taraftarların yorumlarıyla da anlayabiliyoruz. Şurada hemen okuyacağım. Adem Muhçu, Adem Bey, Fenerbahçe taraftarı yazıyor. Diyor ki Hakan Safi Ali Koç'la aynı yolda diyor ve sadece parayla olmayacak bu işler maalesef diyor Adem Bey.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
1: Hanifi Bey'in mesajı. Günler, iyi günler, iyi yayınlar. Telefondaki gazeteci arkadaşımız Berke Gültekin biraz önce Hakan Safi'ye kulüplerle de görüşüyoruz dedi. Dediyse neden açıkladı iki kulüp futbolcunun kulüpleri yalanlama getirdi demiş. Onu merak ediyorum demiş Berke Gültekin. Onun
0: bence,
1: yanında...
0: Bence... Tabii sen de Ahmet, ben öyle cevap vereyim.
1: Onun yanında Nevzat Bey der ki selamlar Sayın Safi, bana biraz Ali Koç'u hatırlatıyor der. Bir Galatasaraylı olarak merak ettiğim, kendisi de peki orada bir espri yapmaya çalışmış. Geçiyoruz orayı. Başkan adaylarına ilişkin böyle cümleler kurmayalım. Yapmayalım benzetmeler en azından. Sayın Aykut Kocaman sadece Fenerbahçe'yi istiyor olması başka

0: Kulüp çalıştırmamasını neye bağlıyor? Neden başka kulüp çalıştırmıyor demiş. Cevaplayabilir misiniz konuğunuzla beraber demiş. Ben konuğuna da sormak istiyorum. Bu kadar orta sahada adam varken Hakan Bey neden? Ne olacak yani? Hakan Bey tamam iyi bir futbolcu, toparlar, bir şey dediğimiz yok ama yani birilerini feda etmen gerekiyor demiş. Futbol aklı deniyor ya. İşte o akıl bence Hakan Safi'de nasıl, kim veriyor aklı merak ediyorum demiş. Böyle biraz karmaşık yazan dinleyicilerimizin mesajlarını okuduk. İşteyim, işte olduğum her müsait olduğum an dinliyorum demiş. Mesela Ali Bey mesajını iletmiş. Sevgiler, saygılar, yayınlar, aynı anda girdik yayına. Ben de sen konuşmaya başlayınca açmıştım tam da yayını demiş ve şöyle eklemiş. Ben anlamıyorum, Ali Koççu dediğiniz kişiler yıllardır başarısız olmuş. Geçmişte hiç başarısı olmayan kişi hala onun safında olup da Aziz Yıldırım'a karşı nasıl olunuyor anlamıyorum demiş dinleyicimiz. Mesela dinleyici mesajlarından bunu görüyoruz, bunu anlıyoruz. Aklında kalanları sana sormuş olayım.
1: Ya aslında izleyicilerimize de çok fazla katıldığı noktalar var. İlk olarak şu soruya cevap vereyim. Değerli izleyicimiz, kulüplerden ya da basından çıkan haberlerle birlikte, oradaki yerel basından çıkan haberlerle birlikte tabii ki rüzgarın tersine döndüğünü düşünebilir. Fakat yani ben bunun bir danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. Yani Merih Demiral'ın Fenerbahçe başkan adayıyla fotoğrafının sosyal medyaya paylaşıldığı senaryonun ardından kulübü Merih'in gideceğine dair bir sinyalde bir paylaşım yapsa kulübü de zarar görecek, Merih de zarar görecek. Burada olması gereken ne? Merih'in sözleşmesi var, bizle devam ediyor. Bence bu çok normal bir şey. Yani burada çıkıp da Hakan Bey'in görüşmesine izin verdik ki hani bunu da bizzat Hakan Bey aktardığı için yani ben bunun %100 doğru olduğunu düşünerek sizlerle paylaşıyorum. Hakan Bey biz kulüplerle görüştük dediyse, biz izin aldık dediyse görüşmüştür ve izin almıştır. Burada da kulüpler tabii ki transfer, yani hiçbir takım elindeki değerli oyuncusunu başka kulübe transferini gerçekleştireceği sırada tepkisiz kalmaz taraftarları. Burada da Suudi Arabistan'daki taraftarlar tabii ki Merih'in takımdan ayrılmasını istemez. Ne yapmak lazım? Burada Merih'in takımda kalacağının sinyallerini vermek lazım. Transfer sezonu açıldığında, gittiğinde de taraftar yolun açık olsun diyecek Merih'e. Ben açıkçası burada bir danışıklı dövüş olduğunu görüyorum. Diğer yorumlar özelinde cevap verecek olursam kesinlikle Ali Bey'in başarısız olduğu bir dönem vardı ve kesinlikle ligimizde başarılı olmak, futbolda şampiyon olmak için sadece zengin bir başkan gerekmiyor. Hakan Bey de bunu zaten dile getiriyor. Sadece parayla değil, oluşturacağımız güçlü oluşumlarla. Şimdi Fenerbahçe taraftarının, Fenerbahçe yönetimlerinin sürekli, ki Hakan Bey de yapı değil lobi kelimesini kullanıyor, bununla mücadele edebilmek için Hakan Bey de biz daha güçlüsünü kuracağız, biz sahada daha iyi olacağız. Ki bugün yine Hakan Bey'in çok katıldığım bir açıklaması var. Hem Ali Bey döneminde, bizim dönemimizde dedi, hem de Saadettin Bey döneminde bu yılı kastederek şu cümleyi kurdu. Bizim elimize de fırsatlar geçti. Sürekli yapı ya da lobi diyoruz, tabii ki doğrudur. Ama bizim elimize de fırsatlar geçti. Bu fırsatları neden değerlendiremedik? Çünkü kadromuz yeterli değildi dedi. Biz bu fırsatı iyi değerlendireceğiz. Biz en iyi kadroyu kuracağız şeklinde bu cümleyi Hakan Bey bugün yine sabah katıldığı organizasyonda aktardı. Kurur, kuramaz, kurabilir, kuramaz. Buna ben tabii ki bir şey diyemem, fakat kurmak istediğini yaptığı açıklamalarda ve katıldığı organizasyonlarda net bir şekilde görüyoruz. Yine izleyicilerimizden birisi çok değerli bir yorum yapmış aslında. Neden Aziz Bey etrafında birleşmiyoruz diye. Bu da aslında Fenerbahçe'de gözlemleyebildiğim kadarıyla, zaten Aziz Bey de bunun farkındadır, minimum 10 bin, ortalama 11-12 bin bandında bir Aziz Yıldırım seçmeni, kemik kitlesi var. Yarın sandıklar, düzeltiyorum, pazar günü sandıklar kurulacak, oy verme işlemi yapılacak. Pazar günü sandığa gelecek Fenerbahçe kongre üyelerinin sayısı 25-26 binin üzerine ne kadar çıkarsa, açıkçası Hakan Bey'in seçilme ihtimali o kadar artacak. Ne kadar altında kalırsa da Aziz Bey belki de güle oynaya seçimi kazanacak. Şu an hala çok ortada giden bir seçim. Geçtiğimiz sezon 24 bin bandında bir oy kullanıldı. 12 bin küsür Ali Bey, 12 bin küsür Saadettin Bey aldı. Yaklaşık 230, belki de 300'e ulaşmayan bir oy farkıyla geçen seçimi yılda kazanan bunu, Saadettin
0: Saran. Geçen yılda bu hesabı Ali Koç ve Saadettin Saran seçiminde yapıyorduk. Yani Ali Koç tarafı ne kadar çok fazla katılım olursa daha kuvvetli diyorduk. Şimdi de aynısını Hakan Safi tarafı için yapıyoruz. Demek ki aynı kitlenin, evet, sahipler, öyle mi diyelim? Çok mu düz mantık olur dediğim. Ya da aynı yapıya mı?
1: Biraz düz bir mantık, biraz da benzer bir mantık. Evet. Yani şöyle düşünmekte fayda var. Ya bunu bence Hakan Bey de farkında. Hakan Bey'in kemik diyebileceğimiz 1000 belki de 2000'lik bir seçmeni var. Çünkü 15 aylık bir yöneticilik, ondan öncesinde Fenerbahçe sponsorluklarla katkı vermiş bir isim. Fakat kongredeki karşılığı, kongre üyelerindeki karşılığı tabii ki Aziz Bey kadar etkili değil. Burada Ali Bey'in yönetiminde olduğu için Ali Bey'in etkisi çok önemli. Ali Bey sessiz kalmayı tercih etti. Ama şunu da her Fenerbahçeli taraftar, her Fenerbahçeli kongre üyesi bence kabul edecektir. Ali Bey'i destekleyen bir Fenerbahçe kongre üyesi sandıkta Aziz Bey'e açıkçası oy vermez. Ya da Aziz Bey'i destekleyen bir Fenerbahçe kongre üyesi de sandıkta Ali Bey'e oy vermez. O seçmen biraz kararsız olarak kaldı. İşte onların vereceği karar, Aziz Bey yeniden başkan olsun mu? 20 yılda Fenerbahçe'ye sayısız taşınmaz katmış, 6 şampiyonluk yaşamış, Avrupa'da basketbolda ilk kez Avrupa şampiyonluğu getirmiş bir dönem yeniden seçilsin mi? Yoksa yeni soluk Hakan Bey gelsin, Hakan Bey çok istekli, Hakan Bey'in gerçekten futbolda elle tutulur isimler açıklıyor. O gelsin ve bir sene o mu yönetsin? Burada şunu da tabii ki göz ardı etmemek lazım. Bir sene sonra Fenerbahçe yeniden sandığa gidiyor. 2024, 2025, 2026 ve önümüzdeki sene Fenerbahçe 4 sene üst üste sandığa gitmiş olacak. Yani burada gerçekten inanılmaz bir dengesizlik var. Şöyle dengesizlik var. Bugün yine Hakan Bey'in bahsettiği senaryoyu dile getirdiği cümleyi aktarayım. Stat gelirlerinden doğrudan rakip olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gelirlerinden bahsetti ve sezona biz zaten 100-120 milyon euro geride başlıyoruz. Yani 1-0 geride başlıyoruz dedi. Bu geride başlamayı şöyle de özetleyebiliriz. Doğrudan şampiyonluktaki rakibi Galatasaray 4 yıldır üst üste şampiyon olurken Fenerbahçe 4 yıldır üst üste sandığa gidiyor. Burada gerçekten de bir dengesizlik var. Bir geride kalma durumu söz konusu. Hakan Bey de Aziz Bey de zaten bunu katıldığı yerlerde dile getirdiler. Önce farkı kapatacağız, sonra öne geçeceğiz. Çünkü Aziz Bey'in döneminde de Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısı olarak önde olduğu bir dönem vardı. Fakat o dönem içinde yine Galatasaray'ın öne geçtiğini gördük. 2011'de Fenerbahçe'nin yaşadığı süreç, Aziz Bey'in takımın başında olamadığı süreç, Aykut Hoca'nın takımın başında olamadığı süreç Fenerbahçe'yi çok aşağı çekti maalesef ki. Ve bunun etkileriyle de belki de Aziz Bey'in son 4 senesinde gelemeyen şampiyonluklar, sonrasında Ali Bey'in başaramadığı, kazanamadığı şampiyonluklar ve bu süreç Fenerbahçe'yi tamamen aslında Galatasaray'dan aşağıya doğru uzaklaştırdı. İki aday da bunun farkında. İki aday da artık daha gerçekçi açıklamalarda bulunuyor. İlk öncelik Galatasaray'ı yakalamak, sonrasında da eski Fenerbahçe'nin şaşalı şatafatlı günlerini kazandırmak. Bakalım nasıl olacak? Aziz Bey bir yıl gelelim şampiyon yapıp gidelim demişti. Sonrasındaki hani bu açıklama da bence o anın adrenaliniyle söylenmiş bir sözdü. Çünkü şampiyon yaptığı senaryoda kimse Aziz Bey'in gitmesine izin vermez. Yani Aziz Bey oy vermemiş bir Fenerbahçe kongre üyesi bile şampiyon olduğu senaryoda Aziz Bey'in gitmesini istemez. Buna %100 eminim. Aynı şey Hakan Bey için de geçerli ki Hakan Bey zaten bir sene gelelim gidelim gibi değil de biz yarınlarımızı oluşturmak istiyoruz. Bizlere, insanlara, isimlere bağlı olmayan bir Fenerbahçe oluşturmak istiyoruz diyor. Aziz Bey cephesinde de yavaş yavaş bu söylem başladı. Umuyorum ki Fenerbahçe için, umuyorum ki sadece Fenerbahçe için değil, Türk futbolu için de hayırlara vesile olacak bir sonuç ortaya çıkar. Peki. Yarın da bu akşam da bu akşam büyük İstanbul buluşması Hakan Bey için gerçekleşecek Faruk Ilgaz. Öncesinde önemli isimler sahne alacak. Ve bir anlamda şöyle bir durum var. Evet. Akşam saatlerini yine Avrupa yakasındaki bir restoranda Aziz Bey de kongre üyeleriyle bir araya gelecek. Ya bugün çok hareketli. Yarın bugünden daha hareketli. Pazar günü ise Fenerbahçe seçim tarihinin bu seneki en hareketli günü olacak.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Berke Gültekin, eklemek istediğin farklı bir detay yoksa ağzına sağlık diyeceğim.
1: Ben teşekkür ederim. Beni de konuk ettiğin için sana ayrıca teşekkür ediyorum. Yayınlarını keyifle dinliyoruz. İyi yayınlar.
0: Sağ ol, var ol. Berke Gültekin'le konuştuk ve onunla birlikte değerlendirdik ki bir yarım saati de geçen bir değerlendirme oldu. Farklı planlamıştık esasında. Yani Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından belirli bir bölümleri, en azından son açıklamalarından belirli bir bölümü sizlerle paylaşacaktık. Belki yine zamanımız kalır ona ama ben araya gideceğim. Araya gitmeden önce şunun duyurusunu yaparak araya gideyim istiyorum. O kadar çok mesajınız, o kadar çok ilginiz var ki dinleyici hattını açalım. Ama şöyle açalım. Aramaya başlayın. Ben dinleyici hattında sizlerin aramalarını göreyim reklam arasında. Hemen o ilginizin ardından bizler sizlere söz verelim. Ama şöyle yapalım. Aziz Yıldırım diyorum. çünkü şu şu şu sebeplerle, ya da Hakan Safi diyorum çünkü şu şu şu sebeplerle, iki adaya da karşıyım bu bu bu sebeplerle, ya da mecburen şu taraftayım, artık mecburen orayı seçeceğiz, en azından orası daha şöyle geliyor gibi gibi. Genellikle bizim hem genel seçim hem de böyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray olsun, bu tarz seçimlerde, Galatasaray'da hoş son zamanlarda öyle kıran kıran olmuyor da o iş, başarı varsa böyle geçer. Başkan olduğunu mesela bilmeyenler vardı, yeniden başkan seçildiğini. Aa, Dursun Özbek yeniden başkan seçilmiş diyor yanımdaki arkadaşım. Haberi görünce ne ara oldu gibi konuşuyor. Bilmeyenler de vardı, öyle yaklaşanlar da vardı. O yüzden böyle şu şu şu sebeple bu taraftayım, bu bu bu sebeple bu taraftayım deyip bütün ihtimalleri de size sayayım. Seçimlerdeki düşüncelerinizi, seçim özelindeki düşüncelerinizi alayım. Ama kısa. Lütfen kısa, konuyu dağıtmadan, farklı noktalara gitmeden. Bu sezon özelinde bizde biraz böyle geç kapandı sezon parantez programı özelinde. Son KCP parantez programı, parantez kendi adıyla devam edecek bugün özelinde. Bugün haricinde daha doğrusu. Bugün son günü KCP beton pompaları sponsorluğunda. O yüzden KCP ailesine, Gürpom iş makineleri ailesine ve Rıfat Songür'e, Rıfat abiye selamlarımızı iletelim. Her daim her yayında olduğu gibi destekleri için de teşekkürlerimizi sunalım. Bu sponsorluğun son günü olduğu için böyle ayrıca böyle bir teşekkürümüzü sizlerin nezdinde ileteyim istedim. Şimdi ne dedik giderken? Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin açıklamalarına tek tek gidecektik ama zamanımız olursa yeniden gideriz dedik. Sizler neden Aziz Yıldırım'ı tercih ediyorum, neden Hakan Safi diyorum, neden Hakan Safi'yi tercih ediyorum şeklinde mesajlarınızı değil de aramalarınızı yapabilirsiniz dedim. Ya o aramadan çok mesaj geldi. Belki 50 tane mesaj gelmiştir. Belki 45-50 tane mesaj gelmiştir saymaya çalışsak şu an yayındayken. Arayın lütfen. Arayın, alalım. Yayınımıza bağlanın lütfen diyeyim ve şöyle ilk telefonu da alalım. Neden Hakan Safi ya da neden Aziz Yıldırım? Tercihiniz neler? Fenerbahçelilere soruyoruz. Tabii zaman zaman Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı da denk gelecektir ama onlar da farklı fikir oluşturur. Bak Galatasaraylılar da şöyle düşünüyor diye Fenerbahçeli dinleyenler aralarında konuşur. Görüyor musun? Bak Beşiktaşlı böyle düşünüyor işte. Ben de boş düşünmüyormuşum diye bazı saptamaları da yapabileceğiniz telefon bağlantıları olacaktır mutlaka. Hemen bağlantılara başlayalım. Şöyle neden seçim gündemi özelinde? Neden Hakan Safi? Neden Aziz Yıldırım? Ya da fikriniz ne seçime ilişkin, Fenerbahçe gündemine ilişkin diyelim. Kim arıyor? 4475 bizlerle. 4475 hoş geldin.
2: Merhabalar.
0: Merhaba, buyurun. Tanıyalım ve fikrinizi alalım. Çok telefonumuz var sırada.
2: Mert Bey, Cihat Kır. Nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum Cihat Kır. Sağ ol, var ol. Sen nasılsın? Hem buradan hem de zaman zaman sosyal medyada, Instagram Sayerberg'ten yazıyorsun. Çok da teşekkür ediyorum takip ettiğin için.
2: Ben teşekkür ederim. İlk defa size bağlamak istedim. Evet. O yüzden biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, buyurun.
2: Ben Aziz Yıldırım demek istiyorum.
0: Neden?
2: Bir tecrübesi, yani onun tecrübesine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hakan Bey de bizim sonuçta camiamızdan olan bir insan ama yani güçlü bir yönetim kurmadığını düşünüyorum. O yüzden birazcık daha zamanı olduğunu hissediyorum. Belki çok iyi transfer söylemlerinde bulunuyor ama birazcık daha realist olmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki bunu da, bunu da bir anket gibi düşünürsek belki 20 telefon alacağız, belki 10 telefon alacağız ama böyle kendimizce yapmış olduğumuz bir anket gibi düşünürsek ilk Aziz Yıldırım geldi sebebiyle beraber. Teşekkür ediyorum Cihat Kır.
2: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin, sağ olun.
0: Sağ ol. Cihat Kır'la konuştuk ve ona sorduk. Dinleyicimiz bağlandı. 6733 bizlerle. O ne diyor merak ediyorum. 6733 hoş geldin.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Cüneyt Tübüs'ün.
0: Hoş geldiniz Cüneyt.
3: İyi yayınlar dinliyorum. Kongre üyesiyim.
0: Teşekkürler.
3: Ben Hakan Safi diyorum fakat sizi arama ederim. O kadar kararsızım ki.
0: Buyurun.
3: Yani Aziz Başkan gibi bir tecrübeyi es geçemiyorum. Hı hı. Kendisi dün Tuzla'ya toplantıya geldi. Kendisine bir soru sordum. Burada da dile getirmek istiyorum. Yıldız transferlerini hep Şampiyonlar Ligi eleme sonrasına bıraktı. Bundan önce.
0: Evet.
3: Dedi ki ben bir kere yaptım onu dedi. Ben şöyle bir şey aslında sizin vasıtanızla rica edeceğim. Beraber böyle eş başkan gibi Hakan Safi Bey, Aziz Başkan'la beraber el ele işte başkanın yanında olsa bir sene. Bir sene sonra biraz tecrübe edinip devam etse.
0: Bunu Sayın Aziz Yıldırım teklif etti ama Hakan Safi kabul etmedi. Dediğiniz teklif edildi. Peki. Yani.
3: Evet. Çok teşekkür ediyorum imkan verdiğiniz için.
0: Ben bölmüş oldum bu arada. Farklı bir düşünceniz varsa onu da alalım ama herhalde yine de Hakan Safi diyen taraftasınız. Kararsız kaldım deseniz.
3: O kadar kararsızım. Aziz Başkan efsanedir. Türk futboluna kağıt basmış bir insan.
0: Peki.
3: Ama işte Hakan Bey'in de işte transferleri, vizyonu bilmiyorum, çok kararsızım. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
3: Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Çok da böyle özellikle kararsız olan dinleyicileri, bir de kongre üyesiyim diye girince konuya, etkilemeyelim. Aman orada rol değişmesin bizde de. Ben hemen görüş aldım. Hakan Safi diyor ama kararsızım diyor mesela Cüneyt Bey. 42-42 nereden arar, kimdir, hangi takımlıdır özellikle ve ne der? Neden Hakan Safi tarafındadır ya da neden Aziz Yıldırım?
4: İyi yayınlar.
0: Buyurun. Teşekkürler.
4: Hanifi ismim, İstanbul'dan arıyorum. Biraz önce de mesaj atmıştım. Arama imkanı verdiğiniz için bağlanmak istedim.
0: Buyurun.
4: Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Hakan Bey'in vaatleri bana çok inandırıcı ve gerçekçi gelmiyor açıkçası. Hani sebep derseniz de dediğiniz gibi 15 aylık bir baş yönetim deneyimi var sadece. Ve bahsettiği isim Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili şu anda Fenerbahçe sıkıntı yaşıyor. Hani benim umurumda değil, ben yaparım demek bana çok realist, gerçekçi gelmiyor açıkçası. Çünkü bu sene yaptık, örnek veriyorum Saadettin Saran yönetiminin yaptığı seçimlerden dolayı yanlış değilsem Fenerbahçe şu anda 200 milyon dolarlık bir bütçe açığı var. Transferlerden dolayı. Hakan Safi Bey'e oy verilip aynı duruma düşersek bir sonraki sene Fenerbahçe'nin elini kolunu kıvırdatmayacağını düşünüyorum. Ve yine ekliyorum, Aziz Yıldırım diyorum, Hakan Safi Fenerbahçelidir, kötü bir insan değildir. Ama bence tecrübesi yok. Tecrübeye bırakmak en iyisi. 7 yıllık periyotta birçok şey yapıldı ama olmadı. Bence Aziz Yıldırım her şeyini ortaya koyarak geldiği için Aziz Yıldırım diyorum. Çünkü adamın bir 20 yıllık kariyeri var. Seven sevmeyen herkes saygı duyuyor. Adam saygısını ve itibarını da ayaklar altına alıp bir yıllık bir süre istiyor. Bence Aziz Yıldırım'ın olması en iyisi. Bu benim kendi tercihim, benim kendi görüşüm.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli düşünceniz için.
4: İyi yayınlar. Sağ teşekkürler.
0: Sağ olun.
5: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
6: Reklam.
7: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
6: Reklam bitti.
8: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
5: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
0: Devam ediyoruz bağlantıları ve şu ana dek bağlanan dinleyicilerimizin sayısı 3 ve Aziz Yıldırım 2, Hakan Safi 1 ve özellikle burada sayı değil ama neden Hakan Safi, neden Aziz Yıldırım? Bu merak konusu. 1907 bizlerle. Bakın tam da dinleyicimiz telefonuyla, belki de fikriyle, Fenerbahçeliyle buradayım diyor. Daha fikri gelmeden telefon numarası buradayım diyor. Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. Şimdi saygılar, sevgiler.
0: Adınızı alamadık. Adınızı alamadık. Galiba yoldayız. Adınızı alamadık.
9: Benim adım Özcan. Geliyor mu sesim?
0: Şimdi geliyor. Buyurun. Biraz hızlı yol alıyorsunuz. Öyle görüyorum ama hız sınırını geçiyorsak ona da dikkat edelim.
9: Şöyle yapayım o zaman. Bir saniye bekleyin lütfen. Bir saniye hemen sizi.
0: Peki Özcan Bey, 1907 bizlerle birlikte 1907 ile dinleyicimizle konuşuyoruz, ona soruyoruz.
9: Alo.
0: Evet, şimdi sesiniz bakın ne güzel geliyor. O kulaklıkla
9: şimdi daha net geliyor değil mi? Çünkü az önce kulaklıktan tamam. Konuşuyordum. Evet, evet. O yüzden belki yoldaydım, evet, radyoda sizi dinliyorum zaten bütün gün. Evet. Radyo Gol bizim alışkanlığımız oldu. İşte sabah kahvaltımız, öğlen yemeğimiz, akşam yemeğimiz gibi alışkanlıklara nasıl insanlara varsa bizim de Radyo Gol ailesini işte sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar, ya bunu size şımartmak için söylemiyorum yani, gerçekten yeni bir soluk getirdiği için, yeni bir heyecan getirdiği için ve dinleyenlere de çok fazla duygularını, düşüncelerini ifade etme şansı verdiği için ben açıkçası sizi tercih ediyorum ve gayet de memnunum sizi dinlemekte. Şimdi şöyle, ben konunuza geleyim uzatmadan. Ben aslında ikisinin de Fenerbahçe'ye çok da hayırlı olacağı kanaatinde değilim. Öyle. Bir kongre üyesi değilim ben, belki diğer bağlanan arkadaşlar gibi, ama ben biraz daha farklı düşünüyorum. Ben işte yaşım 50, çocukluğumdan beri hep spor basınında işte futbolu, futboldan gelen insanlar yönetsin tarzında bir tez oluşturulmuştu. Bu düşünce yıllardır hep konuşulur edilir. Ama biz hala inşaatçılardan kurtulamadık. Cebinde parası olan herkesin spor kulüplerine başkan olma durumu ne yazık ki halen devam ediyor. Ben istiyorum ki şimdi o Oğuz, işte Çetin, bizim kaptanımız, imparatorumuz değil mi? Öyle seviyoruz. İsterdim ki başkan olsun veya Aykut Kocaman keza aynı şekilde, veya Aykut Kocaman tarzı insanlar. Sırf Aykut Kocaman ismi üzerine konuşmuyorum. Yani ben ikisini de, siz baştan dediniz ki işte Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi, yoksa ikisi birden değil mi? Evet. Ben ikisi birden değil kısmındayım.
0: Kararsız.
9: Çünkü ikisini de Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünmüyorum. Birincisi, bir Aziz Bey çok enerjisini kaybetmiş gördüm. Ondan dolayı Hakan Bey de, yani bilmiyorum, ben herhalde ben ondan kendimi daha iyi ifade ediyorum. Konuşması bana biraz tuhaf geldi. Yanlış anlamasın, kusura bakmasın, ama Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı olacak kişi biraz hitabetini düzeltmeli diye konuşuyorum.
0: Peki.
9: Size de saygılar sunuyorum.
0: Peki, ben ama şunu sorayım. Gittiniz ve oy kullanacaksınız. Kullanmak da istiyorsunuz. Bu seçim önemli bir seçim diyorsunuz. O zaman %51'iniz ne olurdu?
9: Evet. Yani evet, hitabeti kötü belki ama enerjisinden dolayı işte yani, hani derler ya, kafana silah dayasa, yani kusura bakmayın tabirime maruz görün. Yani o öyle durumda kalsam Hakan Sarp'ı öbürüydüm, ama ben ikisini de Fenerbahçe'ye fayda getireceğini zannetmiyorum.
0: Tabirinizi anlayamadım. Sesiniz biraz boğuk geldi ama kusura bakılacak bir tabirse zaten tekrar almayalım. Teşekkür edeyim.
9: Yok hani şey, yani hani derler ya, filmlerde vardır, kafama silah dayasalar anca şunu seçerim. Ha, yani
0: peki, tamam.
9: Öyle bir şey olursa anca hani Hakan, ben ikisini de desteklemiyorum.
0: Kararsıza yazıyoruz. Yani. Kararsıza yazıyoruz sizi. Peki.
9: Evet.
0: Peki, teşekkür ederim.
9: İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmeniz için sağ olun. 12.24 bizlerle, parantezde KCP beton pompalarının sunduğu parantez programında sizlerle birlikte dinleyici hattındayız ve mesajlar geliyor, mesajlar geldiği gibi. Bu arada Eyüp Bey der ki, arayan arkadaşa sormak isterim, neyin çağını atlatmışlar. Eyüp Bey, gelin arayın, öyle sorun. Onu diyorum ama biliyorum Galatasaraylı olduğunuzu da, onu diyorum ve işte şu adayı daha mantıklı görüyorum Fenerbahçe için. Siz de deyin, buyurun. Hep mesajdan eleştirmek olmaz, hep mesajdan ilerlemek olmaz. Bugün burayı açtık, buradan konuşalım. Gelin lütfen. 12.24, hoş geldiniz. Alo. Selamlar.
10: Hoş, merhaba.
0: Merhaba, tanıyalım. Buyurun.
10: Rıfat Bıçak benim adım. Ben Galatasaray taraftarıyım.
0: Evet.
10: Ben de Aziz Yıldırım'ı destekliyorum. Çünkü sebebini de söylüyorum. 20 senede 10 kez Galatasaray şampiyonluğu gördüğü için, daha çok şampiyon olmamız için Aziz Yıldırım diyorum. Sonuna kadar arkasındayız Aziz Başkan'ın.
0: Peki.
10: Aziz Başkan bizi bırakmasın lütfen.
0: Peki.
10: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Az önce de konuştuğumuz gibi bir Galatasaraylı çıkacak ve diyecek ki, ben şu adayı destekliyorum diyecek. O da farklı bir görüş, farklı bir düşünce olacak sizler için diyorduk. Örneğini verdik. O örneği şu an 4. bağlantıda yaşıyoruz galiba. 5. bağlantı galiba. Aynen. Ama tabii Fenerbahçelilerin görüşlerini orada ön plana çıkardığımız için direkt onun not arasını almıyorum. 0212-273-10-10'dan arayın lütfen. 0212-273-10-10. Kısa kısa biliyorum, arayanları görüyorum ve belki de uzun sürdü diye hemen kapatanları da görüyorum. Lütfen bir dakikayı geçirmeyelim. 30-40 saniyeyi geçirmeyelim yeri geldiğinde ve hepimize söz hakkı doğabilmesi adına burada bağlantılarımızı sürdürüyoruz. Aziz Yıldırım mı, Hakan Safi mi dedik? Kime dedik? 52-08'e dedik. Hoş geldiniz.
11: Merhaba. Melih benim, İstanbul İçikli civarında bir yerdeyim. Şu an araç kullanıyorum. Onu hemen sağa çekiyorum. Abi ben Beşiktaşlıyım.
0: Evet.
11: Duyabiliyorsunuz değil mi?
0: Duyuyorum, evet.
11: Hı hı. Beşiktaş'ın kesinlikle Aziz Yıldırım gelmeli. Çünkü Galatasaray'a değinen takımla başka bir insanın mücadele etme şansı yok abi. Çünkü abi Galatasaray düşmüyor. Böyle sende diyor, hemen kaldırıyorlar. Ha, evet. Onun yanında şimdi Galatasaray düşmediği zaman Fenerbahçe düşünce aradaki puan farkı açılmasın diye Fenerbahçe'yi de yukarı taşıyorlar. Onlar hep Beşiktaş oluyor. Ama kesinlikle Aziz Yıldırım, bu kadar söylüyorum. Kolay gelsin.
0: Peki, teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Sağ olun.
11: Eyle.
0: İyi yolculuklar dileyelim. Hızlıca 0315'e döneceğiz. 0315 ne der? Hangi takımlıdır? Nereden arar? Bakın sıra çok hızlı geliyor. Lütfen.

0: kapatmayın. Sizlere de söz hakkı verelim. Hangi takımlıdır ve Aziz Yıldırım mı der, Hakan Safi mi der? Merak ediyorum. Hoş geldiniz.
1: Berk aman Bey, dikkat, merhabalar.
0: Aman dikkat abi, o korna sesi çok da hayırlı bir ses değil yani. Dikkat edelim.
1: İstanbul Arnavutköy'den arıyorum sizi. İsmim Ahmet.
0: Buyurun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Öncelikle sizi çok özledim. Bildirmek istiyorum. Uzun zamandır radyoya gelemiyorum.
0: Sağ olun. Bekleriz, yine bekleriz.
1: Bir Beşiktaşlı olarak ilk fikrim benim Aziz Yıldırım'dı. Biraz önceki Beşiktaşlı kardeşim gibi Galatasaray'la başa çıkmasını düşündüğüm için. Ama onun konuşmalarında da fark ettim ki yapıcı olmaya değil, o da kırıcı olmaya geliyor. Gönlüm Hakan Safi'den yanaydı. Ta ki ne zaman benim olduğum yerde yapıyı ben kurarım cümlesini kullandı. O zaman Hakan Safi de benim nazarımdan düştü. Çünkü futbolumuza yapıcılık gerekiyor, yıkıcılık değil. Futbolun sahada kazanılması gerekiyor, masa başında değil. Adil bir, temiz bir lig için ben ikisinden de vazgeçmiş durumdayım. Allah Beşiktaş'ımıza da yardım etsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Beşiktaşlısın.
1: Evet, elhamdülillah.
0: Peki. Ben hatırladım, radyoyu ziyarete gelmiştin ve iki kişiydiniz,
1: evet,
0: geldiğinizde.
1: Evet, Kanan'ın doğum gününü kutlamıştık.
0: Evet, aynen öyle. Peki. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Arnavutköy'de sana da selamlar. Tekrar görüşelim. Sağ ol Ahmet. Hatırladım. Ahmet'le de konuştuk. O da bir Beşiktaşlı olarak fikrini belirtti. Ve hızlıca şöyle tekrardan bağlantılarda dinleyicilerimizin sesini duyamıyorum an itibariyle. O problemi hemen hızlıca sizlerle konuşuyorken çözüp geri döneceğim. Şöyle çözmeye de çalıştığım bir andayım. Bakıyorum, bir tarafta problemi gidermeye çalışıyorum. Teknik anlamda yaşadığım o problemi şöyle baktığımda çok da güzel ilerliyordu değil mi? Kendi kendime böyle bağlantılara nazar ettim. Bu olsa gerek galiba. Nazar etti demek. Uzun zamandır da ben böyle program formatını buraya çevirmezken bağladığımız platformda bir ufak problem yaşadım. Ama o problem de gördüğüm kadarıyla benim hatam. O yüzden teknik bir problemimiz var. Size hizmet veremiyoruz gibi öyle çok da klişe şeylere girmeyeceğim, onu söyleyeyim. Problem var, benden kaynaklı bir problem. Çözmeye çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Araya gidelim, ara vaktimiz de geldi tam o sırada. Lütfen aramalarınızı sürdürün. 0212-273-1010'dan mesajlarınızı iletin. Tekrar ediyorum, 0212-273-1010'dan mesajlarınızı iletin ve aynı zamanda aramalarınızı da sürdürün. Fenerbahçeliler, Hakan Safi mi yoksa Aziz Yıldırım mı? Neden Aziz Yıldırım? Neden Hakan Safi? Bunu da belirtin dedim ama galiba problemi de çözdük. Peki, o zaman bir bağlantı daha alıp öyle gidelim. Madem çözdük problemimizi, şöyle çözüp çözmediğimizi de net olarak kontrol edeyim. Sesimizi duyar mı acaba? 8111, hoş geldiniz.
2: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam, buyurun, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk abi, ben İstanbul'dan Ahmet abi.
0: Buyurun.
2: Ben Galatasaray taraftarıyım.
0: Evet.
2: Abi ben Hakan Safi'yi de dinledim. Aziz Yıldırım'ı da dinledim. Abi Hakan Safi bana hiç samimi gelmiyor ya. Yani onu alacağım, bunu alacağım, şunu alacağım diyor da. Ne bileyim abi, ben 37 yaşındayım. Yani az önceki Fenerbahçeli arkadaşım dediği gibi de. Yani hiç samimi gelmedi. Yani tecrübe olarak ben Aziz Yıldırım kazansa daha iyi olur Fenerbahçeli arkadaşlar için.
0: Peki.
2: Benim fikrim bu yönde abi. Yani çünkü daha başkan seçilmemiş. Yani diyor Merih'le anlaştım diyor. İşte onunla anlaştım. Yani şimdi anlaştım dedi futbolcuların kulüpleri. Mesela 20 milyon isteyecekse adam diyecek ki abi sen benim futbolcumun üzerinden prim yaptın. 50 milyon istiyorum da. Yani bilmiyorum ama bana çok saçma geldi yani.
0: Peki.
2: Fikrim bu abi. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Selamlar. Nereden aradın? Oraya da selam gönderelim.
2: İstanbul abi, İstanbul.
0: İstanbul dedim.
2: İstanbul Gazi Osman Paşa abi.
0: Peki, Gazi Osman Paşa'ya selamlar. Sağ ol. Sağ ol Ahmet.
2: Hayırlı yayınlar abi.
0: Sağ ol. Ve hemen bağlantılarımızı sürdürüyoruz. Bağlantılarımıza devam ediyoruz. Şöyle gördüğüm kadarıyla az önce 8111 ile konuştuk. Onu hemen aradan çıkartmış olduk. 9420 bizlerle, ama tam ben o bizlerle dediğim anda 9420 telefonu kapatıyor. Peki. 4495 bizlerle. Hoş geldiniz. Selamlar.
3: Merhabalar, kolay gelsin, iyi günler.
0: Teşekkür ediyorum. Buyurun.
3: Karabaşı taraftarıyım. İstanbul Küçükköy'den Salim Polat'tan.
0: Bir Gazi Osman Paşalı daha diyorsun yani.
3: Evet, biz Küçükköy diyoruz da.
0: Gerçi evet, orada biraz şeye benziyor işte. Evet. Yani, Ofla Trabzon'a evet. Benziyor biliyorum. Yani Küçükköy'de evet, bayram.

0: Paşa da Yıldırım'da Cevat Paşa civarında büyümüş biri olarak maçları da böyle çok kıran kırana şey geçerdi yani böyle çok birbirlerine.
1: Küçükköy Yıldırım evet. Biraz sıkıntılı maçlarımız oluyor sizlerle.
0: Oldu çok oldu abi, olmaz olur mu? Aman şiddete kadar gitmesin yani, onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Çetin Emeş'te az izlemedik maçları.
1: Seçimle alakalı ben Hakan Safi diyorum. O da bir yıllık bir süreç olduğu için seneye bir daha seçim olacak önümüzde. Başarılı olursa devam eder, başarılı olmazsa zaten seneye tekrar seçim olacak. Aziz Başkan, efsane başkanımız ama 20 yılın sonunda bir yorgunluk ve bezginlik görüyorum. Bir de yönetim listesinde olmaması gerekenler var Aziz Başkan'ın. O yüzden onu desteklemiyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Küçükköy'e selamlar o zaman. Memnun oldum.
1: Yıldırım'a da selamlar, sağ olun.
0: 47.52 bizlerle. 47.52 hoş geldiniz. Tanıyalım, buyurun.
2: Alo.
0: Buyurun, hoş geldiniz. Tanıyalım.
2: Merhabalar. Yayınlar. İsmim Orkut Burak. Şu an İstanbul'dayım ama yarım saat içerisinde Tekirdağ'a geleceğim. Yoldayım. Ben şöyle söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Neden derseniz.
0: Hangi takımlıyız?
2: Tabii ki Fenerbahçe'yim.
0: Peki, tamam.
2: Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Neden? Şöyle söyleyeyim. Şimdi normalde her şeyin barışla, dostlukla, kardeşlikle halledildiği ülkede yaşadığımızı ya da yaşamak istediğimizi umut ediyorum. Ama yani biraz önce bir arkadaşlar yayında bağlanmıştı. Bu hani Galatasaray'la başa çıkacak bir kişi Aziz Yıldırım demişti. Ama inanın ki hani ben o tarzda konulara girmek istemiyorum ama kibarlıkla...
0: Kibarlıkta dediniz. Oradan itibaren duyamadık. Galiba çekmiyor.
2: Az sonra
0: sesiniz çok uzaktan geldi. Kibarlıkta dediniz, sonrasını anlayamadık.
2: Efendim?
0: Kibarlıkta dediniz, sonrasını anlayamadık. Son kelimeniz oydu anladığımız.
2: Aynen, şunu demek istedim. Hani kibarla ne bileyim hani efendilikte pek Türkiye'de bu işte olabileceğine ben inanmıyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Yani katılan olur, katılan olmaz. Yani onlara kalmış. Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Hakan Bey'e ben samimi de bulmuyorum. İnanmıyorum da. Ha, Aziz Yıldırım olmalı mı? Bence Aziz Yıldırım da olmamalı. Bir arkadaşımız gibi spordan gelen insanların bunu yapması lazım. Bilmiyorum. Bu seçim inşallah hayırlısı olur. Amacımız tabii ki ilk önce şampiyonluk. Ondan sonra Allah ne gösterir bilemeyiz. Benim gibi az yıldırımcıyım ama herkese şanslar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz, sağ olun. İyi yolculuklar.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Yollarda dikkat, aman. Ve bir dinleyicimize daha konuştuk. 12.0 bizlerle. 12.0 arıyor. Nereden arıyor? Hangi takımda, onu merak ediyorum ben. 12.0'ın.
3: Buyurun. Merhabalar, işte. Kolay gelsin.
0: Merhaba, buyurun.
3: Karamürsel Kocaeli'den arıyorum, Sahin ben. Açıkçası uzun zamandır dinliyorum radyonuzu ama hiç canlı yayına bağlanmamıştım. Çok Galatasaraylı Beşiktaşlı arkadaş arayınca bağlanma isteği duydum. Bir kongre üyesiyim bu arada. Pazar günü inşallah kullanacağım oyumu. Ben Aziz Yıldırım tarafındayım. Aziz Yıldırım ilk tabii Ali Koç'a devrettiğinde Ali Koç'u destekledim. Ondan sonra Saadettin Bey'i destekledim. Fakat Aziz Yıldırım'ın efsane başkan sözünü veya o mottosunu tamamlaması gerektiğini düşünüyorum ama seçilmeyerek bu tamamlanacak, bunun seçilerek tamamlanması tarafındayım. Çünkü bir senelik bir görev süresi olacak. Hakan Safi'nin önünde daha zaman var. Seçilemezse bir sonraki seçimde daha kuvvetli bir şekilde gelebilir ama Aziz Başkan'ın bir daha bu yarışa gireceğini düşünmüyorum. Siz de aynı şeyi düşünüyorsunuzdur muhakkak. Dolayısıyla ben Aziz Yıldırım'a bu kez oy vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben mutlaka girmez, artık kesinlikle yok demem. Türk siyasetinde de demem, Fenerbahçe siyasetinde de demem bunu. Çok net anlamışsınız.
3: Dolayısıyla efsane başkan cümlesinin evet, son kez seçilerek, peki, inşallah da şampiyon yaparak Fenerbahçe'yi tamamlanması tarafındayım.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
3: İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Kolay gelsin.
0: Bir kongre üyesine daha dokunduk. Onunla da konuştuk. Selamlarımızı iletelim. Karamürsel'e selamlar. Karamürsel çok severim. İzmit'te okumuş bir iletişimci, bir genç olarak. Oralarda Karamürsel'e çok gider gelirdik. Kartepe'ye çok çıkardık. Mayıs aylarında, tam da şu zamanlarda ne güzel olurdu. 52-65.

0: oraya dönelim. 52-65'e döndük. Ve
1: merhabalar.
0: Nereden arar? Hangi takımlı? Ne der? Buyurun.
1: İstanbul'da Rıfan Paşa, Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Hı hı, buyurun.
1: Benim oyun olsaydı, kolyesi değilim ama Hasan Sazi derdim. Çünkü Aziz Yıldırım çok geride kalmış. Hala konuşmaları dinliyorum. Hala böyle ben yaparım, benim dediğim olur. Maçtan sonra savunmalısını oynarım. Dünyada olmayan Türkiye'de kalmış şeyleri anlatıyor. Ben eski Aziz Yıldırımcı olarak söylüyorum. Ve yani şu anda bir de mesela Hasan Tarbi'yi kurucu açıklıyor. İşte onun yalan olduğunu iddia ediyor. Yani koskoca Melih Demiransınız mesela. Şöyle düşünün. Yani çıkar mısınız?
0: Sesiniz çok boğuk geliyor. Sesiniz çok boğuk geliyor ama
1: Tarbi'den konuşuyorum ama duyuyor musunuz şu anda?
0: Şu an duyuyorum. Yani kısa öz olarak hangi evet. takım taraftarı olduğunuz ve ne düşündüğünüzü alayım. Hangi tarafta olduğunuzu alayım.
1: Ben Fenerbahçe taraftarıyım ve Hakan Fatih diyorum.
0: Peki. Onun nedenini alalım son kısımda da. Böyle daha net ilerledik.
1: Onun nedeni de Aziz Yıldırım çok eskide kalmış. Hı-hı. Hala eski sistemde konuşulduğunu görüyorum.
0: Evet.
1: Yani Hakan Fatih futbolcu çıkıyor. Onu yalanlıyor. Yani koskoca Melih Demirel diyorum ki neden kendini böyle bir sıkıntıya soksun. Yani adam dünya çapında bir futbolcu. Ben Hakan Fatih diyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Selamlar. Sağ olun. Dinleyicilerimize bağlantılarımız sürüyor. O kadar çok telefon var ki her birine yetişmeye çalışacağız ama öyle söyleyeyim. Şu ana dek bekletme süremiz 11 dakikayı buldu. Onu da görüyorum. En çok bekleyenlerden başlayalım. Şöyle hızlıca devam edelim daha doğrusu. 08-29 hoş geldiniz. Tanıyalım. Nereden arıyorsunuz? Ne söylüyorsunuz? Merak ediyorum.
2: Alo, merhabalar.
0: Merhaba. Hoş geldiniz.
2: İstanbul'dan arıyorum ben. Fenerbahçe taraftarıyım.
0: Buyurun.
2: Alo.
0: Buyurun.
2: Sesin geliyor muydu?
0: Geliyor buyurun. Fenerbahçelisiniz. Ne düşünüyorsunuz? Hangi taraftayız?
2: Evet, ben iki taraflı değilim. Çünkü her sene iki başlarına tek yıllık geleceğini söylüyor. Ve hı-hı. yani bu sene herhangi bir seçim oldu. Bir daha olacak seneye. Bu hem camiayı yıprattığını düşünüyorum hem de futbolcuları yıprattığını düşünüyorum. İkisi de uzun vadeli bir plan sunmuyorlar taraftara. Ve bence ikisi de olmaması lazım ama bana göre başka bir aday olması gerekiyordu.
0: Peki, kararsızım diyorsunuz yani. Peki.
2: Evet, doğru.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Selamlar o zaman.
2: Rica ederim. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Daha çok bekleyen dinleyicilerimizden bir diğerine gidelim. Kime gidelim? 25-34 bizlerle. 25-34 hoş geldiniz.
3: Kolay gelsin. Nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Tanıyalım. Hangi takımlıyız? Buyurun.
3: Galatasaray'ın abi ben Aziz Baş'ıma destekliyorum toprağım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz.
3: Yani artık bir rekabet istiyoruz abi.
0: Peki, teşekkürler, sağ olun.
3: İyi yayınlar abi.
0: Galatasaraylılar böyle düşünüyor. Beşiktaşlıların düşüncelerini aldık ve gelen aramalara dönüyorum. Bu arada bir de mesaj var. Feyza Kırmak'tan gelmiş, abimden gelmiş, eniştemden gelmiş. Önümüzdeki sezon eğlence sezonu olarak başlar. Başkan Hakan Safi olursa Galatasaraylılar olarak daha rahat ederiz diyor. Mesela bir Galatasaraylı görüşü de bu, onu da söyleyeyim. Ailemden gelen bir mesaj. 1989 bizlerle. Hoş geldiniz.
4: Hayır, benim balamaz.
0: Hangi takımlısınız onu öğrenelim, sonra fikrinizi merak ederim.
4: Galatasaraylıyım, İstanbul'dan arıyorum. Hı. İsmim Habib, Azerbaycan vatandaşıyım. Ben Hakan Safi tarafındayım. Gelirse biz daha rahat şampiyonluğa ulaşırız diye düşünüyorum. Aziz Yıldırım gelirse zorlanırız.
0: Peki.
4: Onu söyleyeyim.
0: Teşekkür ediyorum.
4: Teşekkürler.
0: Buyurun, bir şey diyordunuz, böldüm. Beşiktaş diyordunuz galiba.
4: Galatasaraylıyım.
0: Bir şey diyordunuz. Beşiktaş 5 gibi bir şey söylediniz. Bölmüş oldum. Onu söyledim.
4: Beşiktaş'ı ben bu yani bu sene yani bu 2026 için diyorum. Biz şampiyon olduk geçen sene bir öncesinden. 5. yıldızı taktığımızda ben Beşiktaş'ın bu sene şampiyonluğunu kastetmiştim ama radyoda bağlanıp demiştim Beşiktaş Galatasaray her yıldız taktığında bir sonraki sezon Beşiktaş şampiyon oluyor. O da olmadı. Galatasaraylıyım yine de. Olmadı. Galatasaray'ımız yine şampiyon oldu. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'a başarılar diliyorum. Peki. Hakan Safi'nin de gelmesinden yanayım Fenerbahçe'nin başına. Gelirse Galatasaray olarak daha net bir şekilde

0: ve şampiyonluğa uzanırız diye düşünüyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
1: 25-25 bizi arıyor. Ne der? Hangi takımlıdır? Merak ediyorum. Hoş geldiniz. 25-25 yolda. Tabii 13 dakika telefonumu açmazsanız ben de öyle yolun rüzgarına akar giderim. Siz de duymam diyor galiba. Doğru mu? 25-25.
3: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam. Hoş geldiniz. Buyurun. İyi yolculuklar.
3: Abi sizin gibi güzel bir insanı yarım saat, bir saat beklemek problem değil ya.
1: Estağfurullah. Sağ olun. Sağ olun. Sizin güzelliğiniz.
3: Selamünaleyküm. Hayırlı işler olsun abim benim.
1: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hangi takımlıyız ve ne diyorsunuz? Aziz Yıldırım, Hakan Safi mi?
3: Ben Sultan Gazi'de arıyorum. Şu anda Göktürk tarafındayım. Sultan Gazi'de oturuyorum yani. Bahrettin Eren iyi bir Beşiktaşlıyım abi.
1: Evet.
3: Kısa söyleyeyim. Ben Aziz Başkan'dan yanayım. Nedeni sorsanız nedeni tecrübe her zaman ağır basar.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sultan Gazi'ye selamlar. Sağ olun. Size de. 35-47 bizlerle. 35-47'ye hızlıca soralım. Ne der? Hangi takımlıdır?
4: Alo.
1: Buyurun. Hoş geldiniz.
4: Beşsayal kardeşim, hayırlı yayınlar diliyorum. Radyo Gol ailesine kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim.
4: Yayınlarınız biraz gitti geldi ama yine de bir tekrar yayınlarını da dinledik.
1: Şöyle hemen açıklık getireyim. İyi ki değindiniz. Hemen açıklık getireyim. Sesimi alabiliyor musunuz? Hemen açıklık getireyim. 10-12-30 arasında bir radyoda deneme oldu. O deneme esnasında kesintisiz bir şekilde, en azından kim ne dedi formatımız olsa da ya da bant içeriğimiz olsa da kesintisiz bir şekilde sizlere sunmak istedik yayınlarımızı, ama küçük bir haliyle o tarz teknik bakımlarda aksaklık oluyor.
4: Tabii,
1: onun
4: tabii,
1: için özürümüzü dileyelim. İyi hatırlattınız.
4: Doğan önce de 12'ye kadar dinleyecek dedi ama
1: evet.
4: Doğan önce de dinleyemedik. Biraz tekrar yayın oldu. Önemli
1: tekrar,
4: değil.
1: Tekrar,
4: olur.
1: Tekrar buluşuruz.
4: Canlı yayında böyle hadiseler olabilir. Ben Galatasaray taraftarıyım. Biraz önce bağlanan arkadaşımız Galatasaray'ın hakkından önce Aziz Yıldırım gelir dedi. Ben bu şekilde düşünmüyorum ama Aziz Başkan'ın son kez başkan olmasını isterim yani.
1: Evet.
4: Görmek isterim. Çünkü renkli bir sima. Dediklerini yapar. Hakan abimiz de ne bileyim biraz daha böyle şey buluyorum, yavan buluyorum. Yavan yani yağlı yavan anlamında. İnşallah o da ileride Fenerbahçe için şey olur. İyi bir başkan olacağına inanıyorum. Türk futbolu kazansın. İnşallah yıldızları görürüz. İnşallah futbola doyarız. İnşallah İyi bir futbol sezonu geçiririz. Hakemlerin konuşulmadı. 27. şampiyonluğumuzu kazanır. Şampiyonlar Ligi'ne tekrar katılırız inşallah. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler.
4: Sana da kolay gelsin.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Bir Galatasaraylı konuştu. 77-78 bizlerle. Çok kısa, çünkü çok bekleyen var. Her bir dinleyenimize ulaşmak, onu dinlemek istiyoruz. Hangi takımlıyız? Kulaklığı
4: Alo,
1: çıkartırsak
4: merhaba.
1: Kulaklığı çıkartırsak daha memnun olacağız. Hangi takımlıyız ve hangi tarafı destekliyoruz?
5: Yok, ben Fenerbahçeliyim. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlar arayıp da ikisinin de desteklemediğini söylüyor. Yani öyle Fenerbahçelilik olmaz yani. İkisinde madem iki tane başkandan biri çıkmışsa benim destekle. İkisini de desteklemiyorum ne demek yani. İkincisi ben şunu söyleyeyim. Tabii ki Aziz Yıldırım'dan yanayım. Neden derseniz geçen sene, geçtiğimiz sezon yaşananları biliyorsunuz. Federasyon başkanıyla bu sinek ikilinin arasında ne konuşuldu o belli değil yani. Düşünün, böyle bir kaos var. Bunların üzerinde Saadettin Saran hiç şey yapmadı. Üzerine düşmedi. Böyle bir şaibenin olduğu bir sezonda neden üzerine düşünüyorsun? Neden Fenerbahçe'nin haklarını korumuyorsun Sayın Saadettin Saran? Ben Aziz Yıldırım'ın bunları en üst seviyeden, en üst düzeyden yapacağını düşünüyorum.
1: Peki.
5: Ben onun için Aziz Yıldırım diyorum.
1: Fenerbahçeliyim, Aziz Yıldırım diyorsunuz.
5: Fenerbahçeliler lütfen Aziz Yıldırım'ı desteklesinler. Aziz Başkan Fenerbahçe şampiyon yapacaktır. Buna inanıyorum.

0: diyorum. Bazı Galatasaraylı arkadaşlar da Aziz Yıldırım gelsin biz şampiyon oluruz diye. Siz bekleyin göreceksiniz seneye.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. 77-78'e konuştuk, oda dolu. 80-60 bizlerle, hoş geldiniz. Hangi takımlıyız ve çok kısa yorumunuzu alayım.
2: Alo, selam Dünçon abi.
1: Aleyküm selam, buyurun, hoş geldiniz.
2: Abi ismim Ahmet, hoş bulduk. İstanbul Arnavutköy'den arıyorum, Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Arnavutköy'den de Ahmet aradı bugün. Kaçıncı Ahmet'siniz oradan arayın?
2: Doğrudur. Abi benim de isteğim Aziz Yıldırım'a. Neden derseniz de tecrübesine dayanıyorum onun da.
1: Evet.
2: Yani geçmişte de yaptıklarını biliyoruz, görüyoruz. Hani şimdi diyorlar ya Galatasaray'a karşı dursunlar. Bizim aslında kimseye karşı durmamıza gerek yok. Bizim kendimizle toplanıp birlik olup aslında sabit, yani böyle güzel bir futbol oynayıp da şampiyonluğa ulaşmamız gerek. Mesela ben Hakan Safi'yi dinliyorum. Yıldız transferlerden bahsediyorlar. Bence Fenerbahçe'nin yıldıza da gereği yok. Yıldızımız da var bizim. Kante'ye gerek, Gündüz'ü. Ama biz bunları yıldızsız da yapabiliriz. Amaç futbol oynamak, futbolu oynatmak. Ya bunun da Aziz Yıldırım'ın başaracağını düşünüyorum. Yani benim tek hani düşüncem bu. Yani inşallah Aziz Yıldırım gelirse de inşallah şampiyon olur. Bunu da zaten seçimden sonra göreceğiz. Bu sezon göreceğiz. Yani dileğimiz tek şey şampiyonluk. Hakan Safi de gelse o, Aziz de gelse o. Ama yani tercihim Aziz Yıldırım'dan yana. Yani bunu diyorum sadece. Başka bir şey demek istemiyorum. Çok da kısa tutayım. Fazla da kimsenin de vaktini almak istemiyorum. Yani son olarak da Erzurumluyum. Erzurumspor'a da saygıyla başarılar diliyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum.
2: Yayın aldığınız için teşekkür ederim.
1: Fenerbahçeliyim Aziz Yıldırım diyorsunuz o zaman. Doğru mu?
2: Evet, Fenerbahçeliyim Aziz Yıldırım diyorum abi.
1: Peki,
2: doğrudur.
1: Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Az önce Aziz Yıldırım demişken, bu arada Aziz Yıldırım'ın bir sözü vardı. Onu hatırlatan bir Fenerbahçe taraftarının cümlesine takılan Galatasaraylılar haliyle olmuş. Ama Aziz Yıldırım'ın sözü üzerinden ilerliyor ve isim de kullanmıyor. Şu kişiye şunu diyorum demiyor mesela. Onu söyleyelim. 75-80 bizlerle. Şöyle hızlıca... Tekrar. Bu arada az önce bağladığımız dinleyicimiz değildir umarım. 75-80 çok da yabancı gelmedi. Hoş geldiniz. Galiba o ki telefonu kapatmak üzere. 19-76. Hoş geldiniz.
3: İyi günler.
1: Teşekkürler. İyi yayınlar. Hangi takımlıyız, ne diyoruz?
3: Ben Fenerbahçeliyim. İzmir'den arıyorum. Ben Aziz Yıldırım gitsin diye eskiden dua edenlerdendim. Ama pişman oldum. Bu Galatasaray'ın yöneticileriyle ancak Aziz Yıldırım gibi başkanlar mücadele edebilir. Onun için Aziz Yıldırım diyorum.
1: Fenerbahçeliyim Aziz Yıldırım diyorsunuz.
3: Evet.
1: Teşekkürler, sağ olun.
3: Eyvallah.
1: Ve lütfen tabii aynı zamanda sözlerimize, söylemlerimize de dikkat ederek ilerleyelim. Hem Hakan Safi tarafına, hem Aziz Yıldırım tarafına, hem de fark etmeksizin Saadettin Saran tarafına. Ve zaman zaman sözler kaçıyor. Bir Beşiktaş, bir Galatasaray yöneticisine, başkanına ima eden cümleler de geliyor. Ama dikkat edelim bunlara. Onun uyarısını yaparak devam edelim. 40-63 bizlerle. 40-63 hoş geldiniz, buyurun.
4: Merhabalar. Ben İstanbul'dan arıyorum. Bir Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Buyurun.
4: Sıcağı sıcağına ilk önce biraz evvel bağlanan arkadaşla ilgili, Aziz Yıldırım geldiğinde X bir kulübün başkanıyla dahi baş eder kelimesini ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak yanlış buluyorum. Bizim işimiz sahada. Sahada kalalım. Biz sahadaki başarıyla yükseleceğiz. İkincisi, Aziz Yıldırım değil, tüm kişiler başarılarını istatistik olarak ortaya koymak zorunda. Aziz Yıldırım'ın yaptıkları da yapacaklarının teminatıdır. Ben Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım döneminde 65 dakika kendi sahamızda top çevirdiğimizi biliyorum. Sırf bu yüzden Aykut Kocaman olacaksa Aziz Yıldırım'ı istemem. Ama Aziz Yıldırım tek başına teknik direktör de olsun, ona oy veririm. Ama Aykut Kocaman'ın geldiği bir platformda Aziz Yıldırım'ı desteklemem. Oyum kayar Hakan Safi'ye.
1: Peki ne diyorsunuz? Teşekkür ederim. Neticesinde ne diyorsunuz? Şu an itibariyle ne, şu an itibariyle ne diyorsunuz? O önemli. O gelirse, o gelmezse
4: bakın,
1: bir kere.
4: Aykut Kocaman'ı açık ki bugün ben biliyorum İstanbul Avrupa yakasında toplantısı var. Benim oğlum da oraya gidecek. Hı hı. Yemeği var biliyorum. Ben de istesem giderdim.
1: Ben size söyleyeyim. %90 ihtimalle benim görüşüm, bir taraftar olarak konuşayım en azından. Gazeteciliği de bir tarafa. Mikrofonu bir tarafa bırakalım. Arkadaş ortamında konuşuyoruz. Aykut Kocaman gelecek. Hı. Aziz Yıldırım gelirse.
4: O zaman Hakan Safi.
1: Peki. Biraz eğerli, biraz kararsız. Şartlara bağlı olarak
4: Yok, şöyle

0: söyleyeyim. Geçen gün bir arkadaşımız katıldı. Aygut Kocaman'la ilgili, kişiliğiyle ilgili bir şey söylemem. Karakteri falan çok düzgündür. Buna da bir şey söylemem. İmza atarım altına. Ama biz damat adayı aramıyoruz.
1: Peki.
0: Biz antrenör, teknik direktör arıyoruz. Bize top oynatacak, hızlı hücum yapacak. Yani ben maçımızı seyrederken uykum geliyordu. Mesela demin bir şey daha söylerim. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe futbol takımından çok, evet, bütün lig takımlarına faydası vardır. Yayıncı kuruluştan ihaledeki şeyi. O diğer kulüplere faydası olduğu kadar Fenerbahçe'ye de olsaydı keşke. İsterdim. Denenmişi denemektense, eğer ki aynı şekilde geleceklerse Hakan Safi derim. Ama yok, Aziz Yıldırım yeni projeyle gelir. Ben şu antrenörü getiriyorum, şu futbolcuları getiriyorum derse sonuna kadar Aziz Yıldırım.
1: Peki, teşekkürler, sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hızlı hızlı tüm aramaları cevaplayabilmek adına çok kısa bir süre vereceğim. Çünkü az da bir aramamız kaldı. Şu an Aziz Yıldırım diyenler 7, Hakan Safi diyenler 3, kararsızlar 2. Fenerbahçeliler tarafında tabii çok da fazla. Diğer tarafta Galatasaraylı'nın, Beşiktaşlı'nın görüşlerini de almış olduk. Onları saymadık. 52-31 bizlerle. Hoş geldiniz.
2: İyi günler.
1: Çok kısa, çok kısa hangi takımla olduğunuzu ve görüşünüzü alayım.
2: Bir dakika. Selamünaleyküm. Hayırlı eder sayın kardeşim.
1: Aleykümselam. Hangi takımısınız? Görüşünüzü alayım.
2: Ben Galatasaraylı var. Ben sadece senin sesini yaptım. Ben kapıcıyla kısırım. Esen'den arıyorum. Hüseyin Necip.
1: Anlamadım.
2: İsmim Hüseyin Necip.
1: Tamam, buyurun. Görüşünüzü alalım Hüseyin Bey. Sağ olun.
2: Ben Galatasaray taraftarıyım. Ben sadece sesini duymak istedim.
1: Cansın. Sağ ol. Çok teşekkür ederim.
2: Ben şunu söylemek istiyorum.
1: Çok rüzgar var. Hüseyin Mecit arka tarafta.
2: Gelirse gelsin. Ona ihtiyaçları yok. İhtiyacı olan Fenerbahçe'ye sadece futbol aktı.
1: Peki.
2: Bu kadar. Bak, yıllardan beri aynı yer.
1: Peki. Futbol çok teşekkür.
2: Ben teşekkür ettim. Allah'a emanet olun.
1: Allah'a emanet olun. Sağ olun.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür kardeşim.
1: Sağ olun. Sağ olun. Hüseyin Mecit'le konuştuk. Buradan da Instagram'dan da takip eden, sosyal medyada da yalnız bırakmayan, burada da yalnız bırakmayan dinleyicilerimizden sağ olsun. 18.07 bizlerle. Hızlıca hangi takımlıdır ve ne der merak ederim. Buyurun.
3: Merhaba, kolay gelsin.
1: Merhaba, buyurun. Söz sizde.
3: İstanbul'dan Hasan, Galatasaray taraftarıyım. Az Yıldırım gelsin. İstiyorum Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını. Çünkü Aziz Yıldırım hak ediyor ya.
1: Peki.
3: Ta o zamanlarda gerçekten istiyordum yani, böyle Galatasaray'ın başına geçsin Aziz Yıldırım gibi bir başkan.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
3: Tamam. Çok teşekkür ederiz.
1: Kendine sağ olun, var olun. Ve hızlı hızlı lütfen kapatmayın. Son görüşleriniz varsa sizlerden de alalım. Az sayıda telefonumuz kaldı. Onları da bağlamaya çalışıyorum. 68-88 yanlış görmüyorsam. Uzağa görme problemimiz mi oldu bilmiyorum. Şöyle yanlış mı görüyorum? Doğru görüyormuşum. Peki. 68-88 hoş geldiniz. Sesimi alıyor musunuz?
4: Merhaba Tamer, ben İstanbul'dan.
1: Merhaba. Buyurun.
4: Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Ne deriz?
4: Fenerbahçe taraftarıyım.
1: Hı-hı. Buyurun.
4: Aklımla kalbim arasında biraz çelişiyorum. Sonuçta ikisi de bizim değerlerimiz.
1: Abi aman akılla kalp çelişiyor deme ya. O futbol programında, spor programında yıllardır neler konuşuldu onlar üzerine. Peki, işin esprisi, buyurun.
4: Dediğim gibi ikisi de bizim yerlerimiz, hangisi olursa, hayırlısı olacaksa olsun. Ya elledi kafanda. İkisini seviyoruz. Kararsızlar grubuna yazabilirsiniz.
1: Peki, kararsızlara yazılmak için geldim diyorsunuz. Selamlar. Sağ olun.
4: Evet. Sağ olun. Çok sağ olun.
1: Hızlıca devam ediyoruz. 75-80 bizlerle. 75-80 hoş geldiniz.
5: Alo.
1: Buyurun, tanıyalım.
5: Merhabalar, iyi yayınlar. İsmim Taylan. İstanbul Fatih Çapa'dan arıyorum size.
1: Selam.
5: Ben de koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Tabii ki Aziz Yıldırım'dan yana. Ama bu Aziz Yıldırım sempatizanlığı değil. Şunu söyleyeceğim ben. Bir taraf parasını ortaya koymaya çalışıyor. Bir taraf yüreğini ortaya koymaya çalışıyor. Biz de elini taşın altına koyanlardan yanayız. Hı hı. Süreçlerde cezaevlerinde yatanlardan yanayız. Yani diyeceklerim bu kadar. O yüzden az yıldırım diyorum.
1: Peki.
5: Yani Hakan Sabri'nin tutarsız, yani kötü bir şey söylemek de istemiyorum da, Yani böyle konuşmaları böyle bana tutarsız geliyor. Peki. İkna edici gelmiyor.
1: Peki.
5: Hani ya tamam yapacağız, halledeceğiz gibi. Çünkü niceleri geldi. Çok daha iyi

0: konumda olanları geldi gördük yani.
1: Peki.
0: 7-8 tane başarısızlıkla sonuçlandı. Buradan çıkacak tek kişi, yani bu konumdan düze çıkaracak tek kişi bana göre Aziz Yıldırım. Gerçekten sempatizan olduğum için değil. Şu zamanda olardım yani, öyle söyleyeyim.
1: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sesiniz kesildi yayınlar derken, tam da öyle zannediyorum. Teşekkür edelim. Bir Fenerbahçe taraftarı da

0: Söylen buyurun.
1: Abi ben Galatasaray taraftarıyım da. Yani sorduğunuz soru Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi diyorsunuz? Hala insanlar Galatasaray Galatasaray diyor. Ya ben bunu anlamış durumda değilim. Yani Fenerbahçe başkanı adaylarını söylüyorsunuz. Hala Galatasaray'la ancak bu baş edebilir, şu baş edebilir diye hiç kendi hatalarını görmeyip Galatasaray'a laf atıyorlar.
0: Sırf o yüzden bağlanmak değil, teşekkür ederim. Laf atmak da değil bence. Haliyle en yakın rakip. Yani rakibi, daha iyi olan rakibi son yıllarda. Bunu bir mesela Fenerbahçeli olarak söyleyeyim ben. Daha iyi olan rakibim benim. Ben taraftar gibi konuşayım sizlerle. Ve ben onu baz alacağım ya da onun doğrularını yanlışlarını göreceğim. Ama sizin dediğiniz nokta şuysa eğer, hala Galatasaray'a laf atıyorlar, hala yapı, hala şu, hala bu diyorsanız orada haklısınız. Orada ben de aynı düşünüyorum. Yani Ali Koç yönetiminin 8 yılın içerisindeki ilk 6 yılı ya da 7 yılı içerisinde yaptığı o davranışlar, o yapı söylemleri hep Galatasaray'a olumsuz anlamda yüklenme tarafı biraz da başarısızlığın üstünü örtmek içindi. Benim düşüncem.
1: Aynen öyle abi. Ama aynen öyle. Tamam, şimdi en iyi forveti getiriyorsun. En iyi orta sahayı getiriyorsun. En iyi kaleciyi getiriyorsun. Onlar bir alt seviye topçular getiriyor. Ondan sonra yapı var, sapı var. Yok işte peki. Galatasaray'ın peki. Yönetimi, federasyonda şöyle şeyleri var. Ne bileyim. Hı-hı. Bana çok saçma geliyor. Peki. Profesyonel futbol oynadığım için.
0: Teşekkür
1: eskiden
0: ederim.
1: Çok biliyorum yani. En iyi forvet sende, en iyi orta sahalar sende, en iyi de kaleci sende, hala yapı var, sapı var. Galatasaray'dan Aziz Yıldırım baş edebilir diye.
0: Peki.
1: Bana çok saçma geliyor böyle tartışmalar. Size kolay gelsin.
0: Teşekkürler, sağ olun, var olun. Bir Galatasaraylı'yı dinledik ve ne der? 69-49 ne der? Onu dinleyelim. 69-49'a bu arada önüne geçmeyelim. Öncesinde 03-06 var. Hak geçmesin diyelim. Böyle çünkü çok uzun süredir bekleyen dinleyicilerimiz de var. Söz sizde, buyurun, tanıyalım. Hoş geldiniz. 03-06.
2: Merhaba.
0: Merhaba, buyurun.
2: Nasılsınız? Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz umarım.
2: Şimdi sizin gibi kurt bir radyocunun gözünden bir şey kaçtı. Ufak bir eleştiride bulacağım. Estağfurullah.
0: Az önce gelen sinek ikili benzetmesini söylüyorsunuz ama Aziz Yıldırım'ın sözlerinden.
2: Aynen öyle. Aynen
0: evet,
2: öyle.
0: Evet. Aziz Yıldırım'ın sözlerinden örnek vererek Aziz Yıldırım'dan
2: telefonun sonuna kadar bakınız, konuşturmanızı eleştiriyorum.
0: Bakınız gelen. Aziz Yıldırım'ın sözlerinden yola çıkarak böyle bir söz söylemiş başkan var ve Saadettin Saran hiçbir şey söyleyemiyor şeklinde ilerleyen bir düşünceydi ve sonrasında da bu tarz düşüncelere girmeyelim, bu tarz söylemleri söylemeyelim diye uyarımız da oldu.
2: Doğru söylüyorsun. Ben
0: estağfurullah, kurt bir radyocu da değilim bu arada. Ben daha genç.
2: Onu duyamadım.
0: Evet.
2: Hı-hı. Onu duyamadım ama kim olursa olsun. Bakın ben mesela benim Galatasaray taraftarı olarak gönlümde Aziz Başkan'ın başkan olmasını isterim.
0: Peki.
2: Mücadele olsun. Şey olsun. Yani rekabet olsun anlamında. Ama kim olursa olsun. Yani Galatasaray taraftarı da arayıp Aziz Başkan'a kalkıp başka bir kişiye yakıştırırsa ben buna da karşı çıkarım.
0: Peki biz de öyle.
2: Futbol sever olarak
0: söylüyorum. Biz de öyle. Hiçbir başkana, hiçbir yöneticiye gelecek söz.
2: Kesinlikle.
0: Kabulümüz şimdi, bu tarz bir söz. Kabulümüz değil.
2: Buradan eleştirmek çok kolay. Yani evet. Oradaki o camiayı yönetmek, buradaki eleştiri yapan insanlar var ya. Hı hı. Onlara sormak istiyorum. Acaba böyle bir yönetimi yapabilirler mi? Onların işi de çok zor.
0: Evet.
2: Onlara da Allah kolaylık etsin. Bütün kulüp başkanlarına.
0: Ben ayrıca yapıcı eleştiriniz için de teşekkür ediyorum yayınımız özelinde. Sağ olun.
2: Rica ederim. Son olarak da şunu söylüyorum.
0: Buyurun.
2: İşte yapıdan bahsediyorlar ama.
0: Bak yapıcı dedim, yapıya girdin yine. Gördün. Yapıcı eleştiri dedim, oradan yapıyı aldın, yapıyla yenen sen devam ediyorsun.
2: Yok hayır.
0: Tamam,
2: şey için diyorum. Son dakikada Kasımpaşa'dan yenilen golleri falan bu yapı atmadı. Yani evet. Bunlar bu şekilde savunarak bir yerlere gelmeye çalışmasınlar. Sürekli Galatasaray üzerinden oynamak ne kadar doğru bilmiyorum. Ama iyi bir yönetim, iyi bir transfer yaparlarsa ben seneye Aziz Başkan gelirse Fener'in şampiyon olacağını düşünüyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Galatasaray taraftarı olarak.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Rica ederim.
0: Hemen hızlıca diğer mesajlara düzeltiyorum. Mesaj okumaya da alıştığımız bir format olduğu için diğer telefonlara da bakalım. 69-49 bizlerle. Hoş geldiniz, buyurun. Söz sizde.
3: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Fenerbahçeli miyiz? Hangi takımdayız?
3: Maalesef Galatasaraylıyız.
0: Peki. Ya Galatasaraylar daha çok bağlandı. Şimdi az önce de bir dinleyicimiz diyor ki.
3: Ama abi yani evet. Şimdi ben size ufak eleştiride bulunacağım. Bağlamayacaktım ama evet. O günlerden sonra bağlanmak istedim.
0: Evet.
3: Siz bir önceki seyirciye cevap verirken en yakın rakibi dediniz Galatasaray için. yakınlık kalmadı. Çok büyük fark var şu anda Fenerbahçe'li Galatasaray arasında.
0: Ben ne dedim? Bakın bir taraftar gözüyle bakıyorsunuz. Haliyle bir tarafsınız.
3: Evet, evet.
0: O yüzden eleştiriyorsunuz ama konunun özünü de dinlemek.

0: Ne demek evet, istiyorsun? Şöyle söyleyeyim.
1: Başkan adaylarına gelince ben Fenerbahçe'de uzun zamandır bir fark göremiyorum. Aziz Yıldırım'dan sonra devam eden süreçte ve bundan sonra tekrar Aziz Yıldırım veya Hakan Saati ben sistemin yanlış olduğu kanaatindeyim.
0: Tamam, doğrudur.
1: Hala bir kişiden, bir liderden bir medet umuluyor. Ama Galatasaray'da sistemler var. Yani hatadan çabuk dönülebiliyor. Ve Fenerbahçe'nin en kolay şampiyon olabileceği sene bu seneydi.
0: Peki.
1: Ve maalesef yine kendi hatalarından kaçırdılar. Peki. Kendi
0: peki.
1: Son dakikalarında kaçındılar.
0: Peki.
1: Aha, buna rağmen tekrar Galatasaray'a cevap vermeye çalışındalar. Ben seneye de aynı şeyin devam edeceğini düşünüyorum. Bu seneydi şampiyon olmalı gereken sene. Bunu kaçırdılar. Bundan sonrasını çok zor görüyorum. Teşekkür
0: konuşayım.
1: Ediyorum. Kolay gelsin.
0: İzniniz olursa konuşayım. 69,
1: buyurun dinliyoruz.
0: Az önce dediğiniz bir cümle var. Yani siz hala Fenerbahçe tarafında rakibi olarak Galatasaray'ı görüyorsunuz. Öyle bir rekabet kalmadı dediniz. Ben daha iyi olan bir rakibi, daha iyi olan ama konuşturmuyorsunuz ki.
1: Ama rakip çok 69-49.
0: 69-49 konuşturmuyorsunuz ki.
1: Tamam. Buyurun dinliyorum. Tekrar,
0: lütfen
1: tamam,
0: konuşun. Edelim. Sizin dinleyici hattı sizin. Son cümlenizi alayım o zaman.
1: Dinliyorum, buyurun, ben sizi dinliyorum.
0: Yani diyorum ki az önce Fenerbahçe'ye baktığında en yakın rakibine bakar Fenerbahçe ve en yakın rakibi daha iyi olan son yıllarda Galatasaray diyorum. Siz bana diyorsunuz ki Fenerbahçe'nin rakibi değil Galatasaray, çok iyi artık Galatasaray vesaire, buradan giriyorsunuz. Nasıl rakip dersiniz vesaireden giriyorsunuz konuya. Ya hakikaten bazı şeyleri taraftar olduğumuz için farklı noktadan okuyoruz. Bu mesajlarda da oluyor, dinleyici hattında da oluyormuş, onu da gördük. Ama teşekkür ediyorum değerli kıymetli görüşlerinize, sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Fırsat verdiniz. Kolay gelsin.
0: Estağfurullah, ne fırsatı. Sağ olun, var olun. Memnun oldum.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
0: 99-10 bizlerle, buyurun 99-10 sizi de dinleyelim. Bağlantıları geciktiriyoruz. Serkan Çetiner bekliyor. Ardından Şafak
3: Şenlikler
0: olacak. Buyurun, hangi takımdayız?
3: Fenerbahçe'deyim, İstanbul'dan Nurullah Salalı.
0: Buyurun Nurullah Bey, çokça mesajlarınızı
3: hatırlıyorum. Ben Hakan Safi'nin de Aziz Yıldırım'ın da aslında aralığına çok bir fark görmüyorum. Çünkü denenmişi denemek çok mantıklı gelmiyor bana ama tecrübeyi ön plana tutarsak mecburen Aziz Yıldırım diyeceğim.
0: 151'im Aziz Yıldırım diyenlerdensiniz, doğru mu?
3: Evet, evet,
0: peki,
3: evet.
0: Peki,
3: bir de deminki arkadaşın dediği gibi Türkiye'nin en büyüğü şudur, en büyüğü budur diye bir şey yok. Bu iki kulüpte, hatta üç kulüp Beşiktaş'ta Türkiye'nin çok büyük kulüpleridir. Yani bunların peki. Birbirlerine üstünlük sağlamak gibi bir dertleri olmamalı.
0: Peki.
3: Yani sonuç itibariyle Galatasaray'ın da 13. olduğu, 8. olduğu, çok kötü olduğu dönemler olmuştur. 14 yıl üst üste şampiyon olmadığı dönemler olmuştur. Keza Fenerbahçe için de böyledir ama büyüklüklerinden bir şey kaybettirmezler bu takımlara bunlar.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Kısa
3: ben teşekkür ederim.
0: Kısa, öz ve net görüşünüz için. Sağ olun.
3: İyi günler.
0: 17.88 son iki telefon alacağım. Ve 17.88 ile 06.66.
4: Merhabalar, olacak. Kolay gelsin.
0: Merhaba, buyurun. Söz sizde, hangi takımlıyız, ne düşünüyoruz merak ettim.
4: Ben İstanbul'dan arıyorum, Fenerbahçe taraftarıyım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki ben çocukluğumdan beri babadan geçen bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ben 2007-2005'leri biliyorum. Çünkü şu an 30 yaşındayım, bir çocuk sahibiyim. Ben eskiden bilmezdim şunu. Fenerbahçe eskiden kaybetmezdi. Kaybettiği zaman da Fenerbahçe taraftarının boynu bükülmezdi. Niye biliyor musunuz? Çünkü Aziz Yıldırım'ın öyle bir heybeti vardı ki Fenerbahçe taraftarına karşı. Aziz Yıldırım her zaman Fenerbahçe taraftarının başını dik tutmuştur. Hiçbir zaman Fenerbahçe taraftarına kimseye karşı mazara etmemiştir. Ali Koç. Ali Koç evet istedik, destekledik ama maalesef diyorum şampiyon yapamadı. Sabit'in Saran geldi, Ali Koç'u arattı. Şu an Hakan Safi'ye bakıyoruz. Hakan Safi'nin konuşma tarzı, üslubu gerçekten bir insana yakışır bir üslup değil. Sonuçta Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 20 sene boyunca başkanlığını yaptı. Bir sene boyunca Fenerbahçe için hapis yaptı. Herkesle mücadele etti. Bu adamı bu kadar üslupla rencide etmeye kimsenin hakkı yok. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak şunu diyorum ki her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe benim gönlümden geçen her zaman Aziz Yıldırım'dır. Neden diye soracak olursanız, biz 8 senedir görmediğim rezillikler kalmadı.
0: Peki.
4: 8 senedir bizim uğramadığımız şeyler kalmadı.
0: Peki.
4: O yüzden Aziz Yıldırım'ım, teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyorum. Fenerbahçeliyim Aziz Yıldırım diyen bir dinleyicimiz daha bağlandı. Onunla da konuştuk. Söz verdiğimiz gibi son telefon 0666. Hangi takımını merak ediyorum? Bence Fenerbahçeli değil bak şansımıza. Anket yaptığımız anlarda. Hoş geldiniz, buyurun.
5: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam, tanıyalım.
5: Berk kardeşim, ben İstanbul'dan Mesut Akdoğan. Öncelikle kızım Hüma'nın sana selamı var.
0: Aleykümselam.
5: Berk abine. Şimdi konuşmuyor, okuldan aldık.
0: Peki ya, zaman zaman mesajlarınızı görüyorum. Şimdi selamımı iletir misin lütfen radyodan kızıma diye. Galiba o dinleyicimizsiniz doğru hatırlıyorsam. Okul dönüşü.
5: Aynen.
0: Peki, iyi hatırladım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
5: Ben şunu söylemek istiyorum, tamam mı kardeşim? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir fark açıldı, tamam mı? Bunu ben bir Fenerbahçeli olarak kabul ediyorum ama geçen yayında da Emre Tilev'in yayınında da, sabah yayınında bir abimiz katılmıştı, Galatasaraylı bir abimiz. Şunu dile getirmiyorlar, tamam mı? Bu ülkede bir şike süreci yaşandı, tamam mı? Şike süreci yaşandı. Bir de bu ülkede 15 Temmuz süreci yaşandı Berk.
0: Doğru mu kumpası, kardeşim? Şike kumpası süreci, evet.
5: Yaşandı. Bu süreci düzenleyen, affedersin sözüm, meclisten dışarı namussuz savcıları defolup gitti, ülkeyi terk ettiler, tamam mı? Bir tanesi kalmadı bunların. Ve o zamanlarda bu Fenerbahçe'nin değeri 1 milyar TL'ye ulaşmıştı. Doğru mu?
0: Evet.
5: Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un toplam değerine ulaşmıştı. Ve o günkü bizim kadromuz şu anda Galatasaray'ın kadrosundan daha üstündü. Bugün yani forvetimizde Emelikeler, Musa Soğular, yani süper bir kadromuz vardı. Bizim kadromuzdaki adamlar PSG'ye, Arsenal'a gittiler, bizi darmadağın ettiler. Bu fark buradan açıldı. Bunu kimse dile getirmiyor. Eğer biz şike yaptıysak bizi ligden düşürmeleri gerekiyor, tamam mı?
0: Peki.
5: Ben onu kabul ediyorum. Biz şike yaptıysak bizi ligden düşürmeleri gerekiyor ama kimse bunun farkında değil.
0: Peki bugünü tamam konuştuğumuzda Mesut Bey?
5: Şunu da dile getirmek istiyorum. Böyle sürekli biz bir ayağa kalkacak oluyoruz, tamam mı? Ayağa kalkacak oluyoruz. Bir yerde bizim belimizi kırıyorlar. Bunu da kabul etmiyorlar. Bu peki ülkede kimin nasıl olduğunu, kimin neyle şampiyon olduğunu iyi biliyor. Geçen Instagram storylerinde bir tane eski hakem eskisi, tamam mı? Diyor ki ben Mert Hakan'ın pozisyonunu el olarak görmedim ama diyor bana diyor vardan diyor öyle bakın, geldiler diyor.
0: Bakın,
5: o
0: Mesut
5: sezon
0: Bey,
5: biz kafa kafaya şampiyonluğa Mesut gidiyoruz Bey, Adana Spor maçında.
0: Mesut Bey,
5: Mert Hakan'ın golünü iptal ediyorlar.
0: Mesut Bey, pozisyonlara girersek, hele bir de maçların çok geride kaldığı süreçte pozisyonlara girersek çıkamayız.
5: Ya ben hani Galatasaray'ın
0: ben ama şuna katılıyorum. Bir şike kumpası, şike kumpası sürecini Mesut Bey, şike kumpası sürecinin Fenerbahçe'ye Mesut Bey, şike kumpası sürecinin Fenerbahçe'ye ağır zarar verdiğini ve bunun haliyle bir hain terör örgütü tarafından organize edilen, ki Aziz Yıldırım'ın da çok net bir sözü vardır. Hatta galiba dağıttığı o çakmaklara dahi onu yazdı. Benim Kıbrıs'a kaçacağımı söylüyorlar. Benim mezarım belli ama bunu yazanlar nereye kaçacak diye. Onu o çakmaklara, sosyal medyada gündem oldu dün. Katıldığı derneklerdeki organizasyonlarda dağıttığı o hediyelikler arasında yer alan galiba çakmaklara dahi kazıdıklarını görüyoruz. Öyle net bir duruşu vardı Aziz Yıldırım'ın, onu söyleyeyim. Ve katılıyorum söylediğinize bu süreçle alakalı olan bölümlere. Ama bugünü konuşalım. Aziz Yıldırım bakın.
5: Yapıyorsunuz. Bu ülkede öyle adamlar var ki üzerine tükürmeye tiksinirsin, tamam mı? Yanımda
0: peki, kızım var. Mesut Bey,
5: tükürmeye tiksinirsin.
0: Tamam. Bakın ben diyorum ki Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi diyorum. Yani son süreçte bugünü konuşalım diyorum. Bugün bir Fenerbahçeli olarak ne diyorsunuz diyorum. Son telefon dedik, onda da uzayacak çünkü konu.
5: Benim iki tane evladım var, ikisi de Fenerbahçeli. Fenerbahçelilik babadan oğula peki geçer. Fenerbahçelilik öyle basit bir şey değil, tamam mı? Şampiyon olsun olmasın hiç umurumda değil. Ben her sene formasını peki alıyorum. İsterse 100 sene şampiyon olmasın.
0: Görüşünüzü alayım. Görüşünüzü alayım.
5: Benim için hikaye.
0: Görüşünüzü alayım Mesut Bey. Yani Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi? Fenerbahçelisiniz.
5: Efendim abicim?
0: Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi? Fenerbahçelisiniz.
5: Ben Aziz Yıldırım abi. Peki, Aziz Yıldırım. Teşekkür sonuna ediyorum kadar Aziz Yıldırım dar ağacında olsa bile son sözümüzde Fenerbahçe.
0: Tamam, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
5: Selamet, selamlar. Selamet, yayınlar kardeşim.
0: Kuzu'ya da selamlar. Sağ olun. Allah yolunu bahtını açık etsin.
5: Kızımın da sana selamlar Berk abi.
0: Sağ olsun, sağ olsun. Allah yolunu bahtını açık etsin.
6: Ben aslında en azından ama
0: çok teşekkür ediyoruz.
5: Hadi görüşürüz kardeşim.
0: Sağ olun, var olun. Mesut Bey'le konuştuk ama Mesut Bey biraz dolu tabii o konularda. Yani ne diyorsunuz bugüne ilişkin diyorum. Mert Hakan'dan çıkıyor. Ne diyorsunuz bugüne ilişkin diyorum. Yani burada eski hakem eskisi diyor. Birine gidiyor. Konu uzayacaktı peki. Sağ olun. Gelen mesajlar var. Mesajlara da baktık şöyle hızlıca. Onları da şöyle değerlendirme zamanımız olur belki ilerleyen dakikalarda. 18-20 arasında da birlikte olacağız. Onu da hatırlatayım. Erkan Tiryaki bizlerle olacak. Ama hızlıca araya gideceğim. Aranın ardından burada olacağım. Çoğunluk yani Radyo Gol dinleyici hattını açtığımız şu dakikalarda parantez programında anket kısmı gibi görürsek Fenerbahçelilerin kararsız ve Hakan Safi sayısının aynı olduğunu, Hakan Safi'nin de yaklaşık 2-3 katı biraz Yıldırım oyu olduğunu görüyorum. Ama tabii taraftar kongre üyesi karışık bir anket gibi görelim bunu. Şu an farklı biri dinliyordur. Az Yıldırım'ı destekleyenler dinliyordur. Belki onun etkisidir bu. Ya da bilmiyorum, şu an farklı bir görüş, farklı bir düşünce vardır. Onun etkisidir bu. Çok da böyle gerçeği yansıtır, net bir şekilde bunu görürüz dediğim bir durum değil bu. Ama dinleyiciyi dinledik, dinleyicileri dinledik, taraftarları dinledik. Fenerbahçeliler özelinde Galatasaraylılar, Beşiktaşlıların da çok olduğu bir dinleyici hattı bölümümüz vardı. 11 Az Yıldırım, 3 Hakan Safi, 3 kararsız çıktı. Kararsızlardan biri de Hakan Safi'ye yakın tarafta, onu da söyleyeyim, onu da aktarayım. Bir diğeri de yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, Aykut Kocaman gelirse ben de Hakan Safi derim diyen tarafta. 2 kararsızın da Hakan Safi'ye yakın olduğu tarafın olduğunu da hatırlatmış olayım. Galatasaray'ı Serkan Çetiner'le konuşacağız. Biraz da Beşiktaş tarafına bakacağız. Şafak Malatya ile Beşiktaş'ı 17 civarında değerlendireceğiz. Biraz uzamış olacak programımız bu vesileyle. Diğer tarafta Galatasaray tarafındaki gelişmeleri konuşmak adına Serkan Çetiner bizlerle. Serkan Çetiner, hoş geldin, selamlar.
6: Hoş bulduk Berk, yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Az önce bir dinleyici bağlantısı yaptık. Orada Galatasaraylılar da çok sayıdaydı. Hatta Fenerbahçelilerden çok Galatasaraylılar aradı. Şu başkan olsun, böyle olsun, öyle olsun diyerek. Sen bir Galatasaraylı olarak, Galatasaraylı yorumcumuz olarak, zaman zaman, hatta her hafta öyle söyleyeyim, bağlantılar yaptığımız bir yorumcumuz olarak sen ne diyorsun? Merak ediyorum. Onu sorayım, sonra Galatasaray gündemine geçeyim. Çok kısa soracağım ama onu. Çok kısa bir yorum rica edeceğim.
6: Yani Galatasaray'ın şöyle, Galatasaray'ın şu an birazcık üzerinde bir ölü toprağı var.
0: Fenerbahçe var. Fenerbahçe tarafını sordum esasında ama Fenerbahçe'de Hakan Safi, bir Galatasaraylı gözüyle Hakan Safi Az Yıldırım çekişmesine ne diyorsun? Onu sordum çok kısa.
6: Şöyle, son 100 metreye girdiğin zaman agresifleşmeler evet, böyle başkanlık seçimlerinde oluyor. Ama bence şey etik değil. Yani Fenerbahçe kaşesi olmadan futbolcuların karşısına çıkıp ben seni alacağım, benim işte PR'ımı yap, çok etik değil. Burada kazanan rakiplerin olur. Yani menajerlerin o ağına düştüğünüz zaman, gerçekten başkan seçildikten sonra karşınıza çıkacak maliyetler, hani benim param var ben alırım gibi, futbol böyle bir oyun değil. Yani bunu çok örneğini gördük. Yani Cem Uzan'dan beri hatta öyle bir İstanbulspor yapılanması vardı hatırlarsan. Paris Saint Germain vardı. Yani birçok takımın böyle bir anda parayla, artık FIFA da müsaade etmiyor. Dolayısıyla bu yarışı parayla kazanamazsın. Bu yarışı bence bilgiyle, Fenerbahçelileri o futbol, o aklının getirebilecek, kim getirebilecekse onun kazanacağı bir yarış olacağını düşünüyorum. Yani ne bileyim, yani Portekiz Ligi'nin gol kralını getirerek Jardel geldi Galatasaray'a, ne oldu? Dağıldı. Yani parayla, şanla, şöhretle, iyi futbolcuyla bunun kralını yaptı zaten Ali Koç döneminde. Yani kim Ali Koç'tan zengin olabilir ki Türkiye'de? Geldi, 7 yıl bütün herkes gitsin diye gözünün içine baktı. Yani dolayısıyla parayla seçimde paranın konuşacağını düşünmüyorum ben. Yani paranın başarı getireceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin Trabzon'un yaptığı doğrulardan gitmesi gerekiyor. Ve sessiz sedasız Trabzon'da transferleri yapmaya başladı. Bence öyle bir futbol aklına ihtiyacı var. Öyle bir yönetime ihtiyacı var.
0: Peki. Peki Hakan Safi, Aziz Yıldırım dediğimde hangisini daha yakın görüyorsun ya da olması gereken görüyorsun?
6: Ben Fenerbahçe olsam Aziz Yıldırım derim. Neden? Açıklamalar birazcık şey gibi, yani Hasan Arat'la Burak Elmas gibi geldi Hakan Safi'nin bu tarzı. Birazcık beni Yani ben birazcık futbolun birazcık nedeni de akademik tarafına baktığım için böyle. Ama işin magazin tarafına bakarsam Hakan abi daha sempatik. Ama gerçekten
0: Galatasaraylı tarafına bakarsan, çünkü Fenerbahçeli olsam diye girdin konuya.
6: Ben Hakan Safi'yi seçerim Galatasaraylı tarafından bakarsam. Peki. Eğlenceli ve Galatasaray böyle başkanlarla daha başarılı olur.

0: Peki, az önce yaptığımız ankette de %64 oranlar geldi şimdi. Oran olarak baktık ona bir. Aziz Yıldırım %17, Hakan Safi %16-%17 civarında da bir kararsız oy gördük. Yine aynı oranda. Onu aktaralım. Tabii bu çok gerçeği yansıtacak bir şey olmayabilir. Bu bir anket firması değil. Sadece bizim kendimizce ölçtüğümüz o dinleyicilerimize, Fenerbahçeliler arasında üyesinden taraftarına dinleyicilerimizle aynı düşündüğüm ya da beraber düşündüğümüz, beraber konuştuğumuz bölümde onlardan aldığımız bilgi. Burada Aziz Yıldırım'ı destekleyenler o sırada denk gelmiş olabilir yayına mesela ağırlıklı olarak, ya da tam tersi de olabilirdi. O yüzden hani net böyledir diyemem ama bu da ön plana çıkan bir durum Fenerbahçe özelinde, Fenerbahçe seçimi öncesinde. Peki Galatasaray gündemine döneceğim hızlıca. Çok kısa bir sürede onu konuşalım isterim seninle. Ki Galatasaray'daki gündem için neler söylersin? Galatasaray'daki Dursun Özbey'in başkan seçilmesi konusu, ardından Şampiyonluk Kupası en son Balıklıgöl'e mi gitti?
1: Ya Şampiyonluk Kupası birazcık Dursun Özbey, biliyorsun, şampiyonluğu futbolculardan daha fazla bir başkan türü.
0: Evet.
1: Yani muhtemelen Eylül-Ekim ayına kadar tüm Türkiye'yi gezerek.
0: Kupayı galiba en son Şanlıurfa'ya götürdüler. Balıklıgöl'den fotoğrafını gördüm ajansta az önce.
1: İşleriyle ilgilenseler daha iyi olur da. Çünkü iki tane şampiyonluktaki iki mutlak mücadele. Ek takım, başkanlık seçimi, hoca seçimi, bir sürü kafalarında problemlerle uğraşırken sen bu arada bir iki boşta olan iyi oyuncu transferini yapsan hem rakiplerinin önüne geçeceksin hem Şampiyonlar Ligi'nde bir hazırlığın olacak. Ama işte bizimkiler biliyorsun son dakikada Uğurcan'a 33 milyon euro vererek getirdiği, 20'yi alacağı oyuncu 33'e alarak getiren bir yönetim, evet, şekli benimsedikleri için şu anda onlar da tatilde. Galatasaray'ın çalışanları da tatilde.
0: Tatil var ama can uzun savaşı da var Galatasaray'da manşetlere, haberlere göre. Yani, ne diyorsun?
1: Koskoca Galatasaray'ın bir can uzuna bu kadar kitlenmesi, yani can uzun Nürnberg'de de can uzundu ya bu çocuk.
0: 40 milyon 60 milyon eurolar konuşuluyor. Bir tarafın beklentisi 60, yani, diğer taraf 40 milyon vermek istiyor gibi haberler var.
1: Ben ikisini de vermem yani. Ben açık söyleyeyim.
0: Peki Naga dedim. Naga Galatasaray'da kalmak istiyorum açıklaması geldi.
1: Naga'yı oynatmıyor ki Okan Hoca. Yani Okan Hoca, Naga kalmak istiyordu, Okan Hoca oynatmıyor. Okan Hoca gençleri oynatmıyor. Zaten can uzun da almalarını o yüzden istemiyorum. Yani Okan Hoca canı üzerine bir şey katacak, bir katabilecek bir oyun yapısı yok Galatasaray'ın. Hazır oyuncu oynuyor. Yani can uzunu bir iki maç dener, üç maç dener. Sonra bir yere kiralık göndeririz yani gene Almanya'ya. Yani.
0: Icardi dedim.
1: Şimdi Icardi'nin gelişini bekliyor Galatasaray. Koskoca Galatasaray. Sanki bütün planlama Icardi'nin üzerine. Icardi'nin Galatasaray'a verebileceği bir şey yok. Galatasaray'ın alabileceği bir 5 milyon var. Onu da veriyor Galatasaray. O da 7 milyon almak istiyor yani. Yani Galatasaray şu anda kötü yönetiliyor yani. Ben söyleyeyim yani. Bu başarıların falan tamamı Galatasaray'ın yönetim şeklinden değil, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yönetim şeklinden dolayı gelişiyor yani. Yoksa Galatasaray iyi yönetilmiyor ki ya. Ya önünde bir tane, yani şimdi Trabzon'a bakıyorsun, iki tane oyuncu çektiler Portekiz liginden. Bakıyorsun Real Madrid, herkes bir yerden bir konateleri falan alıyor. Sen son 16'ya kalmışsın dünyada. Bir tane transfer yapmamışsın. Icardi gidecek mi, kalacak mı? Ya seni 16'ya sokan Icardi mi? Seni 16'ya sokan acaba Icardi'nin oyunu mu? Sen Icardi'yi bekliyorsun. Seni transfer planlamanı Icardi belirliyor.
0: Evet.
1: Ya gerçekten akıl alır gibi bir şey değil ya. Amasi yani. Hani işte patron ne diyor? Icardi taraftar çok istiyor. Ben de tutayım yani. Yani bu tarz, yani Acun Ilıcalı yapıyordu programında. Herkes alkışlarsa bir tur geçiriyordu şeyde. Yeteneklisiniz. Onun gibi bir şey yani.
0: Bernardo Silva Dünya Kupası sonrasını erteledi haberleri var. Kararını. Oraya ne dersin?
1: Yani eğer Galatasaray Dünya Kupası'ndan sonra transferi açacaksa vay haline yani. Ben sana söyleyeyim yani. Hiç ders almıyorlar abi. Hiç sıfır ders alma yani. Gitmişler mesela Salibari dün mesela.
0: Eylül'de başlıyorsun Şampiyonlar Ligi'ne. Süper Lig için mevcut kadro Şampiyonlar Ligi'ne gidene dek seni
1: idare etmez. Ya ama Şampiyonlar Ligi Eylül'de başlıyor da transfer sezonu Eylül'de, herkes takımın kadrosunu kurmuş oluyor yani. Sen geçen sene Sané'yi aldın. Seninle bir idman yedi ve oyuncu adaptasyonunu tamamladıktan sonra sahalara çıktı.
0: Peki.
1: Şimdi benzer bir durumda alabileceğin böyle bir oyuncu piyasada varken hala almıyorsan gidip bir adamı gene biz Can Uzun'la başladık, en son gideceğiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi işte neydi Bartu'nun peşine düşeceğiz.
0: Başakşehir abi, evet. 10 yıldır 40 Başakşehir.
1: Milyondan Can Uzun'la çıkan yolda Bartu'yu 15 milyona Galatasaray alacak taraftarın önüne sussun diye. Yani bak, bu hikaye böyle olacak yani. Ya hep aynı hikaye ya. 4 yıldır ben bu yönetimin bir tane akıl transferi yaptığını görmüyorum. Ya git abi Salibari'yi anlaşmışsın. Neymiş? 4 artı işte 10 artı 4'ten dolayı oyuncudan vazgeçmiş. Bayern Münih alıyormuş. Ya senin Bayern Münih'in alabilecek bir potansiyel olan bir oyuncuyu Icardi'yi mi bekliyorsun, bekletiyorsun yani? Hani PSV ile anlaşmışsın, oyuncuyla anlaşmışsın. Çek abi hemen sezon öncesi. Çek de hem de baskıyı artır, rakiplerin üzerindeki baskıyı artır. Taraftar şimdi bütün herkes neden sessiz? Fenerbahçe, Beşiktaş neden sessiz? Galatasaray sessizliğinden sessiz. Sen iki tane yıldız indirsen ortalık yangın yerine döner yani. Belki baskı kurarsın rakibinin üstüne daha fazla. Bak şampiyon adam iki tane oyuncu indiriyor. Siz daha ne yapıyorsunuz falan dedirtmen lazım.
0: Peki.
1: Ama bizimkilerin rahat yerinde işte gitsinler Şanlıurfa'da kupa kaldırsınlar. Dernek dernek gezsinler. Sonra çıksınlar benim başarım desinler. Hangi başarıdan bahsediyorsun ki? Türkiye Ligi, ben geçen sene Türkiye Ligi'ni bence Fenerbahçe kazanamadı. Galatasaray çok iyi sundu yani. Altın tabakta sundu yani Galatasaray Ligi. Bu sene de aynı kadroyla devam ederlerse ben sana söyleyeyim yani, hani Icardi ile falan sözleşme yenilerlerse zaten konuşmaya gerek yok yani. Hiç konuşmaya gerek yok. Gitsinler Galatasaray stadında Icardi'nin şarkısını dinlemek isteyenler gitsin dinlesinler. Onu da hani şöyle söyleyeyim. İlk 6 büyük diyebileceğim yani. İlk 6'daki takımlara gol atamayacağı için şey koyup daha düşük çapta maçları seçsinler dinlemek için Icardi'yi. Yani başka türlü Icardi'yi de dinleyemezsin o şarkıyı yani.
0: Bu arada aklın yolu bir. Bugün yanlış hatırlamıyorsam Osman Şener'in yazısı, kıymetli gazeteci büyüğümüz, Galatasaray'ı yıllardır takip eden bir isim ki çizgisini çok beğenirim Osman abinin, Galatasaray gazetecilerinden, der ki spor yazarı Osman Şener, senin değindiğin konuya değinir. Diğer bir konu o genç oyuncular der köşe yazısında. Trabzonspor 10 artı 4'e takılmamak için Portekiz'den 3 genç alıyor. Bu gençler emek verilerek transfer ediliyor der. Peki Galatasaray ne kadar yararlandı? Can Armando'yu ne kadar oynatabildi? Şimdi Can Uzun'a gidiyor demeye getiriyor
1: konuyu. Ya Can Uzun'a senin gidiyor gibi. İşte.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam

0: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Gustavo Sa diye bir oyuncu var Guimarães'de. Porto aldı 20 milyon euroya. Oyuncu daha 20 yaşında. 20 milyon euroya Portekiz'in belki de şeyi şu anda gösteriyor. Arda Güler'i. Ya bu oyuncuyu almıyorsun, gidiyorsun Can Uzun'un peşinde koşuyorsun. Can Uzun Avrupa'da da yabancı yani bir oyuncu. Almanya patentli olduğu için yani senin zaten 20 yaşında bir Avrupa'dan bir oyuncu aldığında zaten yabancı sınırını kapsamıyor. Ama sen obses gibi sadece Can Uzun'a gidildiğin için adam da sana 60 milyon çekiyor. Gidip baksana kardeşim, 20 yaşında bir sürü wonderkid var piyasada. Gustavo Sa dediğin adama git bak, alıyor. Önümüzdeki yıl izleyeceğiz. Biz önümüzdeki yıl Porto'dan 65 milyon 70 milyon euroya almaya çalışacağız. Ya bu paralar da nasıl buralara geldi ben inanamıyorum yani. Hani Fenerbahçe işte 80 milyon euroya bir oyuncu işte kazanırsa Hakan Safi alacakmış. Yani inanılır gibi değil. 28-29 yaşında bir adama 80 milyon euroyu nasıl veriyorsun kardeşim? Kimin parasıyla?
4: O da serbest kalma bedeli üzerinden hesaplanıyor.
3: Bu ya inanılır gibi değil ya. Ben Fenerbahçeli olsam var çıldırırım ha. Ya abi adam Portekiz'in Guizası olabilir belki.
4: Halil Dervişoğlu dönüyor Galatasaray'a, Serkan Çetner. Konudan konuya atlıyorum ama her şeyi de konuşabilmek adına.
3: Kim duyamadım?
4: Halil abi. Dervişoğlu dönüyor.
3: Halil Dervişoğlu dönüyor derken beni herhalde biraz daha harlayabilmen için söylüyorsun yani. Halil Dervişoğlu Galatasaray hayırlı oğlu olsun diyorsun yani.
4: Ama dönüyor abi yani, haber bu. Öyle.
3: Evet. Kim yaptı bu haberi? Müthiş haberciliğinden dolayı kutluyorum onu gerçekten.
4: Ya dönüyor, kiralıktan dönüyor. Kap bildirme vesaire beklemiyoruz tabii. Öyle bir dönme değil bu.
3: Halil Dervişoğlu tekrar Galatasaray'da. Ne zaman bir şey var ya, Taylan Antalyalı Galatasaray'a geri dönüyor.
4: Evet.
3: Ama o gitti galiba, artık gelmeyecek.
4: Onu bilmiyorum. Yani şimdi yanlış bir şey söylemiş
3: olabilirim. Ama ben kalbimde Taylan Antalyalı'yı hala Galatasaray'da olduğunu düşünenlerdenim.
4: Peki.
3: Yani o kadar uzun süre. Ama Halil Dervişoğlu da aynı, benzer yani. Halil'le devam ederiz ama 60 milyon Can Uzun'a vermek mantıklı değil arkadaşlar. Yani Wonderkid dediğiniz adam Arda Güler'i 25 milyon euroya Real Madrid aldı. Yani Barcelona, Real Madrid, Wonderkid adaylarına 20-25 verirken sen gidip 60 veriyorsan senin çok paran vardır. Çünkü olup olmayacağı belli olmayan bir oyuncu. Kimse şimdi, herkes bir tane gol attı diye söylüyorlar da Doğukan Sinik de Antalya Spor'dayken iki tane gol atmıştı milli takımda. Ne oldu Doğukan'a? Hull City'ye gitti. Yani bu kadar da şey yapmayalım yani. Hani bu paralar büyük paralar. Bu paralara 60 milyon eurolara olmuş adam alırsın arkadaş. Yani gidersin mesela Odegaard'ı alırsın. Yani Odegaard'ı da Real Madrid'den Arsenal aldı 60'a. Yani anlatabildim mi? 23-24 yaşındaydı, aldı yani. Hani kendini kanıtlamış olacak. Şimdi Can Uzun dediğin adam tamam, çok iyi oyuncu, çok yetenekli ama Frankfurt'ta ilk 11'in değişilmez oyuncusu değildi ki. Yani Riera döneminde oynayamadı. Ondan önce kesikler yemeye başlamıştı. Frankfurt'ta liginde çok iyi bir sezon geçirmedi. Ben bu caygarıyı anlayamıyorum. Yani biri bana anlatsın yani, Can Uzun geçen sene 20 artı yaptı da biz mi haberimiz yok yani Almanya'da?
4: Peki. Yani bir haber ki Jon Duran ihtimali, çok olacağını zannetmesem de hani doğru gözüyle bakmasam
3: mantıklı.
4: Da daha doğrusu.
3: Icardi ile sözleşme mi yenileyeceklerine Jon Duran'a razıyım yani.
4: Galatasaray sisteminde daha farklı bir Duran mı izleriz diyorsun?
3: Yani oynatabiliyor Galatasaray abi şimdi. Ya Fenerbahçe'nin futbol iklimi gelen oyuncuları oynatmak yerine daha ziyade böyle doyurmak yönüne, yani o yönde bir empoze ediliyor. Hakem zaten bize düşman, yapı var falan diyorsun. Oyuncuya zaten iyi bir maaş da veriyorsun. Oyuncu diyor ki lan ben niye oynayayım? Ama Galatasaray daha farklı birazcık. Yani Galatasaray'ın futbol iklimi birazcık oyuncuyu daha böyle aile ortamı, daha böyle bir kolej havası. Yani o oyuncu Fenerbahçe'yi de kötü oynamadı. Girdiğinde derbilerde skor yaptı. Yani maç kazandırdı. Berabere maç kurtardı yani. Dolayısıyla Jon Duran Türkiye Ligi'nin oyuncusu. Bence bir Pascal Nouma şeyi, vibe alıyorum zaten. Gelirse Galatasaray bonservisiyle alsın hatta. Oynatır yani. Oynatırsan para kazanırsın. Peki. Oyuncudan yani.
4: Evren Göz SporX YouTube kanalında, Evren abiye selamlar, Galatasaray'daki Osimhen gelişmesini aktardı. Kış aylarında Barcelona'nın biz Osimhen'e talip olacağız büyük ihtimalle ve ciddi sakatlık olmazsa ön anlaşma bile yapmak istiyoruz şeklinde bir yaklaşımda bulunduğunu söyledi. Fakat sözlü bir
3: yalan
4: durum diyor.
3: Ya,
4: resmi değil diyor. Ne diyorsun?
3: Yalan dolan diyorum. Niye o zaman Newcastle'dan Gordon aldılar ilk işleri? Niye Osimhen değildi? Yani boş boş.
4: Peki bizim yani bizim abi, ülkemizdeki almazlar. Takımlarımızın madem oyuncuya gidecektin niye o zaman bu oyuncuyu aldın? Madem oyuncu aklında vardı niye o zaman şu X isme gittin gibi şeyler olmuyor mu? Barcelona'da neden olmaz?
3: Olmaz abi, olmaz. Bak ben sana söyleyeyim. Ne Osimhen'i alırlar ne Dembele'yi alırlar. Yani futbol 2000 dakika 2500 dakika yılda oynayan oyunculara astronomik bütçeler bağlanmaz. Yani bu paraların hepsi süperstar paraları. Bu paraları verecek takımlar da hani Galatasaray'ın istediği 150 milyon. 150 milyon süperstar parasıdır. Yılda 2500 dakika oynayan oyuncuya süperstar parası bırak kontratını vermezler.
4: Peki.
3: Yani biraz gerçekçi olalım yani.
4: Sanchez'in yerine Van Dijk ismi geçiyor.
3: Van Dijk'ı bırakmazlar. Konete gitti Real Madrid'e. Van Dijk'ı bırakmayacaklar. Bırakırlarsa da parayla bırakırlar. Verirsin 15-20. 34 yaşında adama da 15-20 vermezsin. İnşallah vermeyiz. Gelirse katkı verir ama 1 yıl verir. 1,5 yıl, 2 yıl verir yani. Hani
4: Sanchez'den 20-25 milyon euro gibi bir beklenti var.
3: Ya ki Koma mı verecek 25?
4: Öyle diyor.
3: Vermez abi. Herkes bizimki gibi değil. 30 plus oyuncular 20 milyon vermez abi. İtalya liginde Koma yani bu pazlar mazlar oynuyor yani. Hani Cunalar, Munalar bunların hepsi 21-22 yaşında çocuklar.
4: Evet.
3: Davison'a 25 Peki. milyon 30-31 yaşında adama vermezler.
4: Deniz Gül ihtimali için ne diyorsun?
3: Deniz Gül iyi transfer olur. Ben de, ama işte çok köpürülüyor. Yani şu yabancı sorunu gibi yani şu anki yabancı sistemi sanki böyle yabancı statüsünü dörde düşürmüşler de aman yandık moduna girmişler. Kardeşim çıkın o zaman yabancılarınızdan. Bir de bu sadece Galatasaray'ın sorunu değil. Fenerbahçe ve Beşiktaş daha çok ağlanacak bundan. Ama daha sazı eline almadılar. Seçim yönetimleri belli değil. Birinin teknik direktörü belli değil. Yoksa bu genel bir sorun. Ama ki bu bence sorun da değil. Adam sana 14 tane yabancı aldırtıyor da ne yapacaksın yani 10 tane yaşlı aldırttırıyor. Sen diyorsun ki yok ben 35 tane yaşlıyla oynayayım. Alma da genç al. Araştır biraz daha. Yani bir tane adam buluyorsunuz Can Uzun 60 milyon istiyorlar. Git abi o Gustavo Sa'ya git bak. Bir tane Rus liginde bir oyuncu var. Orada da Rus liginde iki tane 10 numaraları var. Rusya liginde çok hiper istatistik yapan CSKA'nın 10 numarası. Bir de Lokomotiv Moskova'nın, Spartak Moskova'nın bir 10 numarası. Yani gidin onlara abi bulun yani herkes. Trabzon nasıl buluyor yani? Ki koskoca Galatasaray'ın 4 tane gencinin şeyi mi başarısına engel olacak yani? Çok saçma Peki. sapan konular yani güncel yani şimdi Icardi'den çıkacaksın yerine daha iyi bir oyuncu alacaksın
4: Peki.
3: bu kadar basit Torreira'dan çıkacaksın ya da Limina'dan çıkacaksın daha iyi bir orta saha bulacaksın
4: Peki.
3: bu kadar basit yani.
4: Teşekkür edeceğim Serkan Çetin'e eklemek istediğin farklı bir şey yoksa böyle hızlı hızlı birçok konuyu konuşmak istedim. Biraz da dar zaman oldu.
3: Evet evet olsun hızlı daha iyidir. Gündem zaten çok da alyuka çıkmadı. Biz şu anda medyaya çıkan isimler üzerinden konuştuk.
4: Hı hı.
3: İnşallah doğruları yaparlar. Eğrisi doğrusunu bulur. Daha çok konuşuruz zaten.
4: Peki. Selamlar Serkan Çetiner. Tekrar görüşürüz. Selamlar saygılar. Sağ ol var ol. Serkan Çetiner'le konuştuk ve kıymetli yorumcumuzla bağlantıyı da noktaladık. Şimdi bir Şafak Malatya tarafına döneceğim. Şafak Malatya ile konuşacağız. Onunla değerlendirmemiz olacak. Beşiktaş'ta da hoca bekleniyor. Vincenzo Italiano bekleniyor. Şöyle bir hızlıca uçak takibini çok severiz ya. Uçağı nerede görüyorum? Şehir adı yazmıyor gördüğüm kaynakta. Ama bir Yunanistan-Türkiye sınırı olduğunu görüyorum. Muhtemelen Karaağaç'ta gördüğümüz anda burası Edirne diyebiliriz. Edirne semalarında. Öyle söyleyelim. Yavaş yavaş Tekirdağ'a doğru oradan Malkara üstünden İstanbul'a doğru geliyor. Vincenzo Italiano gelmek üzere ve Şafak Malatya ile konuşacağız biz de. Onunla bağlantı yapacağız. Bağlantı yapmak üzereyiz diyelim. Öyle toparlayalım. Beşiktaş'ta İstanbul'a varmak üzere. Az önce Edirne semalarında diyorduk, izliyorduk. İzleyelim. Malkara üzerinden İstanbul'a doğru gelecek dedik. Bak Tekirdağ'a gelmiş Malkara semalarında şu anda. Şafak Malatya daha iyi bilir bu işleri. Çok takip eder böyle transfer dönemlerinde uçakları. Öyle biliyor.
1: Estağfurullah. Şimdi ben şöyle gireyim cümleye. Ben evet. Yaklaşık 2 hafta önce neredeydim? Hangi ülkedeydim?
4: İtalya.
1: Ya çözdüm geldim görüyorsun. Ben daha ne yapabilirim Beşiktaş camiasına? Belki.
4: Abi İtalya'da olduğunu bilmiyordum bu arada. Bak samimi olayım. Samimi olayım, afaki konuştum yani.
1: Harbi İtalya'daydım. Gir bak şeye, Instagram'a. Roma, Moma her yeri dolandım.
4: Abi evin önündeydin. Hamdi restorandaydın ya. Bana şimdi burada yalan atma Şafak Malatya.
1: Ne, neredeydin?
4: Hamdi restoran. Emin önünde.
1: O bayramdı.
4: Abi iki önceydi. Hafta önceydi o. Sen İtalya diye karıştırıyorsun bak. Emin önünü söylüyorsun. Bize orayı satıyorsun.
1: Bayram kaç gün önceydi? Ne iki haftası? Senden Mogadishu'da mı yaşıyorsun?
4: Abi kurban bilmiyorum. Lahmacun yiyordun hatta. Ya da kebap mı yiyordun? Doğru mu hatırlıyorum?
1: Valla işte bizim bayramda söylemesi gidiyoruz aileyle.
4: Klasik öyle diyorsun. Allah bozmasın.
1: Güzel de bir yer. Öneririm de herkese. Şimdi işin şakası bir yana. Beşiktaş nasıl bir hoca aldı biliyor musun? Ya bu yönetimi vezir edecek ya bu yönetimi rezil edecek bir hoca aldı. Beşiktaşlara şimdiden söylüyorum. İlaç fiyatları çok oynak. Dövize endeksli. En yakın evlerine en yakın eczanelerden. İşte ani tansiyon yükselmelerine karşı dil altı haplar var biliyorsun. İsim vermeyelim, yönlendirme gibi olmasın. Bazı kalp ritim düzenleyici ilaçlar var. Evlerinde tansiyon cihazlarının pilleri bittiyse 4 adet kalem pilden bolca alsınlar. Çünkü öyle bir hoca ki Vincenzo Italiano. Bir maçta 3 yiyip 5 de atabilir. Bir maçta bir anda 5 de yiyebilir. Yani tamamen hücumu düşünen, öncelikli planı saldırmak olan, tam bir Türk tipi hoca derler ya, böyle Allah ne verdiyse hücum edin diyen bir teknik adamla anlaştı. Muhtemelen alacakları kaleci de Allah'ını seven defansa gelsin diye bağıracaktır öndeki oyunculara. Böyle bir oyun oynayacak Beşiktaş. Bu bence Beşiktaşların hoşuna gidecek bir oyun tipi. Şunu vaat ediyor bize hocam. Beşiktaş maçları bu sezon keyif verir. Atar, işte yener, yenilir ama şu kesin ki 90. dakikaya kadar ne olacağı belli olmayan maçlar izleyebilir Beşiktaşlar ve Türk spor severler, futbol severler. O açıdan baktığında en başta dediğim gibi, yani ya bu yönetimi rezil edecek ya bu yönetimi rezil edecek. Çünkü Serdar Adalı'nın artık son şansıydı bu Sayın Başkan'ın. Biliyorsun, takdir edersin ki 3. hocası da başarısız olursa zaten Beşiktaş'ta artık Serdar Adalı dönemi kapanır. Tabii ki Beşiktaşlar açısından değerlendirecek olursak, ki şu an radyoya bağlanma maksadımız o. Umarım böyle bir şey olmaz. Beşiktaş açısından faydalı bir dönem geçirir hoca. Şu an için hoca ile alakalı tespitlerim bu. Biraz sonra da istersen transferde hangi mevkilere öncelik vermek istiyor? Oyun planındaki şey ne? Önder Hoca ile yapmış olduğu değerlendirme ne? Bunları da
4: Önder Hoca'nın etkisini merak ediyorum açıkçası bu konuda.
1: Şu bilgiyi de vereyim. Dün Serdal Başkan'la görüşme imkanım oldu. Akşam saatlerinde ki ona da bu açıdan haklılık payı var. Yani hoca bulmakta zorlanıyor Beşiktaş. Elit hocalar olsun veya Vincenzo Italiano klasında hocalar olsun. Çünkü burada bu adamlara gittiğin zaman ya da bunun daha üstlerine gittiğin zaman adamlar açıp şuna bakıyorlar. Bir, Avrupa'da son 5 senede ne yapmış, bu takım neredeymiş? Beşiktaş bu senede Avrupa'da başarısız olursa, yani sıralamanın hani böyle Avrupa'da işte ilk 20 takım, ilk 30 takım diye böyle lig takımlarının, farklı ülkelerin takımlarının listesi yayınlanıyor. O listenin dışında kalıyor. Yani çerçeveye baktığında göremeyeceksin. İkinci sayfaya geçeceksin Beşiktaş'ı görmek için. Telefondan, bilgisayardan ya da tabletten. Bir buna bakıyorlar ki Beşiktaş orada yerlerde, takdir edersin ki son 5 senede ki ilk 20'nin içerisindeydi. Bir ara ilk 15'in içine kadar girmişti Beşiktaş. Bir ikinci baktıkları kriterde son 5 senede kaç hoca, kaç yönetici değiştirmiş? Değiştirilen hocalara bakıyorsun. Giovanni gibi, Oli gibi, dünya futbolunda bilinen, tanınan Santos gibi hocalar. Bu hocaların da referansları kötü. Takdir edersin ki. O yüzden sadece parayla ikna edemiyorsun hedefi olan hocaları. Bundan dolayıdır ki elinde iki seçenek kalıyor. Ya Vincenzo Italiano gibi en üst klasmanın bir altı hocalar. Belki de bir tık daha altı. Yani bunu A, B, C, D diye sıralayacak olursak bence C diyebileceğimiz klasmanda bir hoca Vincenzo Italiano. Hani belki 2.5'tan 3 gibi C'den B'ye de ufak ufak gidiyor da diyebiliriz. Bu yoruma da açıkçası karşı gelmem. Ama sonuç itibariyle A klas bir hoca değil. Ya bu hocaları parayla ikna edemeyeceğin için ya Türk hocaya gideceksin ya da böyle hocalara gideceksin. Beşiktaş da böyle hocalara gitti. İşin mali boyutunu söyleyeyim istersen. Beşiktaş kulübü açıkları açıklamaz. Orası tabii ki kulüplerin ultesinde. Biliyorsun son yıllarda çıkan bazı şeylere göre, düzenlemelere göre belli bir limitin altını açıklamıyor kulüpler. Bunu zaman zaman Fenerbahçe'de yapıyor. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da. Bizim edindiğimiz istihbarat şu: şimdi bir kere bu adam İtalya'da 4 milyon euro alıyordu. Fakat bu brüt rakam. Yani vergiler dahil rakam. Bildiğim kadarıyla %23 ile %40 arası farklı katsayılarında vergi dilimleri var İtalya'da. Biz en üst limitten alacak olursak bu adamın eline net de işte 2,5 falan geçiyor büyük bir ihtimalle orada. Beşiktaş 5 milyon euroya yakın garanti ücret yıllık, 2 yıllık sözleşme, 1,5 milyon euro da ekibine verecek diye biliyoruz. Tabii ki dediğim gibi bunlar bizim edindiğimiz bilgi. Bunun altı üstü olabilir. Kulüp açıklar açıklamaz, ona bakacağız ama netice itibariyle 6,5, hadi üstten düşünelim 7 milyonluk bir paket düşün. Beşiktaş'ın yedek kulübesi yeni sezonda böyle kafayı çevirip kulübeye baktığında yılda 7 milyon euro bir rakam olacak Beşiktaş'ta.
4: Peki aktaracağın diğer özellikle transfer kısmına ilişkin.
1: Önder Özen'le hocanın bir kere şu açıklamalara katılmıyorum. İşte başkan gidip almış Önder Özen neden o zaman varmış gibi açıklamalar var. Hem medyada hem sosyal medyada. Şimdi Önder Özen zaten yani sportif direktörler zaten hedefledikleri hocalara giderler. Planlarını anlatırlar, transfer piyasası üzerine konuşurlar, takımı anlatırlar, ihtiyaçları belirlerler. İşin parasal kısmında kulüp başkanı gider bitirir gelir. Beşiktaş'ta da böyle oldu. Yani bu hocayı başkan gidip almadı. Önder Özen planladı, aldı. Felipe Luiz'di birinci hedef, ikinci hedef İtalyano'ydu. Üçüncü hedef Paladino'ydu. İkinci hedefinde gitti aldılar. Bu açıdan Önder Özen'in hakkını yememek lazım. İkincisi İtalyano'nun istediği, İtalyan teknik adamın istediği öncelikli mevki sol kanat. İkincisi hızlı bir stoper, üçüncüsü kale, dördüncüsü de pivot bir santrafor. Biliyorsun Lucas Torreira'yı Torreira yapan, Vlahovic'i Vlahovic yapan hoca diye tanınıyor İtalya'da. O yüzden Mario Gomez tarzı, Vlahovic tarzı bir forvet istiyor aslında. Bu mevkiler benim anladığım kadarıyla hem kulüpten edindiğim bilgi hem hoca tarafından duyduklarımız, tabii ki hocayla henüz temasımız olmadı takdir edersin ki, ama planlama açısından duyduklarımız kadarıyla bu saydığım mevkilere para harcayacak Beşiktaş. Ne demek bu? A klası oyuncular almaya gayret edecekler. Ne kadarını becerebilirler onu hep beraber göreceğiz ama üzerinde hiçbir tedirginlik yaratmayacak. Geldiğinde tak koyup oynatabileceğin adamlar bu mevkiler olacak. Neydi? Kısaca bir daha hatırlayalım. Kale, sol açık, stoper ve forvet. Bunun dışındaki oyuncularda İtalyano'nun savaşçı diyebileceği, rotasyonda sıklıkla kullanabileceği isimler. Çünkü bu hoca ile alakalı bir haftadır biliyorsun Türk medyasında şu dönüyor. İşte 100 küsur maça aynı 11 ile çıkmadı. Neden? Çünkü adam sahada ben yoruldum diyen, yorgunluk emaresi olan oyuncu istemediği için ve yüksek tempoyla oynattığı için sıklıkla pozisyon oyuncu değiştiriyor. Bundan dolayı bu mevkilerde ben özellikle ilk transferin sol kanat olacağını düşünüyorum. Devamında kaleci, stoper ve forvet diye devam edecektir büyük bir ihtimalle. Çünkü forvete hakikaten iyi bir yıldız almak istiyor Beşiktaş. Şeyin yanına ama, Koreli'nin yanına, onu söyleyelim. Koreli gidecekmiş gibi düşünülmesin. Böyle bir oyuncu almak istiyor. Belki o biraz daha son ana kalabilir. Ama onun dışındaki mevkilerde ben sol kanat ve kalecinin öncelikli olacağını düşünüyorum. Şu an için Beşiktaş cephesinde olanlar bu şekilde devam ediyor. Sevgili Berk.
4: Peki Beşiktaş cephesine ilişkin eklemek istediğin, hoca cephesine ilişkin eklemek istediğin farklı bir şey var mıdır diye sorayım. Ben de tam da hoca İstanbul'a giriş yapmışken bunu soruyorum. İstanbul'da Marmara Denizi üzerinde, tabii az önce gördüğüm kadarıyla önümdeki görüntü dondu. Yenilemeye çalışıyorum. Marmara Adası var.
1: Yenileme vardı. Bu aralar çok GPS kesintisi var. Veri alamaz.
4: Peki o kesintilere böyle bir şahit olduk. Marmara Adası Erdek yakınları gibi görebilirdik kara parça.
1: Yani son yaklaşmada geliyorum.
4: İstanbul'a girdi. Artık şu an yeniledim abi bu arada. İstanbul'a girdiğini gördük.
1: Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi. Şimdi bu hoca, örnek veriyorum, Galatasaray'a gelseydi derdik ki Galatasaray'ı bu adam 3 senede bambaşka bir yere getirir. Ama Beşiktaş'ta minimum 2 seneye ihtiyacı olan bir adamdan bahsediyoruz. Buna sabredebilecek mi Beşiktaşlar? Ancak şöyle sabredebilirler. Çıkar büyük maçları alır. Çıkar konferans ya da UEFA, şu an biliyorsun UEFA'da da devam edebilir Beşiktaş, konferansta da. Burada işte atıyorum yarı final, çeyrek final, oralara yürür. İşte Nisan'ı Mayıs'ı görür Beşiktaş bu sıralamada. 2-3-1 o arada gider gelir, o zaman sabreder. Ama eğer ki işler yolunda gitmez de 4. 5.likle girerse Beşiktaş Aralık ayına falan, kongre tamtamları çalmaya başlar Beşiktaş camiasında. Ben tekrar en başta söylediğimi söyleyeyim. Beşiktaş'ın, bakın yönetimin demiyorum, Beşiktaş'ın futbol şansı yanında olsun. Çünkü Beşiktaş camiası 5 senedir hakikaten bitap durumda. bir şekilde toparlaması lazım. Bu İtalyano ile mi olur, İspanyol ile mi olur? Orası ayrı ama biriyle olması lazım. Bu İtalyano olayı da biliyorsunuz soy isim. Bizim Türkoğlu gibi bir anlamı var. Yani adam İtalyan milliyetçisi bir adam anladığım kadarıyla. Bakalım. Yani bize benzeyen bir millet zaten. Ben çok hırslı söylemleriyle, sağ kenarındaki eylemleriyle bu sezon adından çok söz ettirecek bir hoca olacağını düşünüyorum. Ha, şunu da bir dipnot olarak verelim. Biliyorsun 23 Temmuz sanırım Beşiktaş'ın Avrupa maçı eleme maçları. Ben hocanın yüksek tempolu bir oyun anlayışından dolayı çok ciddi bir antrenman metodu ve temposu olduğunu duyuyoruz. İtalya'daki bazı meslektaşlarımızla konuştuğumuzda Beşiktaş o maça biraz yorgun çıkarsa kimse şaşırmasın. Şimdiden söyleyeyim. Ha, bir ufak detay daha. Hocanın ekibi bayağı iyi. Yani Spezia'dan bu yana aynı ekiple çalışıyor. Hatta şöyle bir niş bilgi vereyim. Hocanın ekibindeki kaleci antrenörü İtalya'da en iyi kaleci antrenörü seçildi mesela. İşte kondisyonelleri keza öyle. Yani bu adamların bu tarz ödülleri de var. Beşiktaşlı futbolcuların Allah yardımcısı olsun. Yani Endidi, Al-Nusrati falan bunlar bu hocanın oyuncuları değil. Yani nasıl mesela Endidi'den ben Beşiktaş'ın çıkacağını düşünüyorum mecburen. Çünkü bu adamın oyuncusu değil Endidi. Evet. Bu adama bir Orkun daha alması lazım yanına mesela. Serdar Adalı'nın. Bu adamın istediğini yapabilmesi için. O yüzden transfer dönemi çok agresif geçecek bu sezon Beşiktaş adına. Tabii ki bir tarafta seçimle olan Fenerbahçe isimler havada uçuşuyor. Bir tarafta 400 milyon euro kaynak ayırdık diyen Galatasaray. Bunların gölgesinde kalır mı, tatmin olur mu taraftar bilmiyorum. Ama Beşiktaş'ın son yıllardaki en agresif transfer dönemine hazır olsun Beşiktaşlar.
4: Kolay gelsin Berksayar. Şafak Malatya'nın bütün futbol aşkını öldürmüş Beşiktaş. Hiç Tofaşlardan bahsetmiyor artık demiş Ali Bey.
1: Ali Bey mi? Ali Bey, Tofaşlardan bahseden çocuklar öldü ya. Allah rahmet eylesin. Yani Tofaşlardan bizim bahsetmemizin artık bir anlamı yok. Tofaşlar veya işte Erman Toroğlu'lar ya da neyse artık o nesilden bahsediyorum. Bunlardan benim bahsetmemin bir anlamı yok. Bunlardan artık devletin bahsetmesi lazım. Spor Bakanlığı'nın bahsetmesi lazım. Mesela ben söyleyeceğim, kusura bakma. Bir büyük kulübün başkanına bilmem neye özendirmekten, ne o bahis özendirmekten hapis verilirse, o zaman başka bir kulübün sırtında da bahis reklamı var. Bunları artık bizim konuşmamamız gerekiyor. Bunları artık bakanlığın devreye girmesi lazım. O yüzden Ali Bey, benim konuşmamın bir anlamı yok yani. Ben, peki, konuşunca bir şey değişmiyor. Şafak, sadece ben sinirleniyorum.
4: Ağzına sağlık diyeceğim. Beşiktaş'a ilişkin aktardıklarına.
1: Bence de ağzına sağlık de.
4: Beşiktaş'a
1: yoksa...
4: Ama bak çarpıtma. Beşiktaş'a ilişkin aktardıklarınla ilgili ağzına sağlık diyorum. Diğer tarafta İsa'nın yorumunu diyorum.
1: Kabullendim artık sevgili Berk. Yani ben o konuda hiçbir şey yorum yapmak istemiyorum spor camiası içinde olan, peki, biri olarak. Çünkü benim yaptığım yorumum veya benim gibi arkadaşların yaptığı yorumun bir ehemmiyeti yok. Birileri yapıyor, birileri de göz yumuyor. Ben ne konuşsam boş yani.
4: Peki. Teşekkür ediyorum Şafak Malatya katılımın için.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın.
4: Tekrar görüşmek üzere, sağ olun. Beşiktaş hocasına kavuştu diyebiliriz. Vincenzo Italiano İstanbul'da ve yavaş yavaş da taraftarlarla buluşacağı o görüntülerde gelecektir, yansıyacaktır şu anda. Çok yakın artık. Diyelim ve parantez programını 2,5 saat oldu neredeyse. Oldu mu? Sizlerin sayesinde öyle oldu. Normalde planlamamızda öyle bir durum yoktu. Şimdi Efe Uysal'la kazandıran saatler kısmında da böyle bir Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'un yıllık izinde olduğunu hatırladığımızda önümüzün de açık olduğunu kestirerek bir saatte erken girdiğimiz Aziz Yıldırım ve Hakan Safi gündeminden dolayı gündemi konuşmak bu kadar kısa sürede çok da olmaz dediğimiz, biraz da uzatalım hadi erken girelim dediğimiz, geç de çıkalım dediğimiz bir yayın oldu. 15'ten 17.25'e yaklaşık bir saat 15 dakika kadar fazladan sizlerle birlikte, 1 saat 20 dakika kadar fazladan sizlerle birlikte olmuş olduk. Aynı zamanda KCP beton pompalarının sunduğu parantez programında KCP adıyla, sponsorumuzun adıyla bu sezonluk son yayındı. Ona da çok teşekkürlerimizi ileterek veda etmiş olalım yayının bu bölümüne. Parantezde KCP beton pompaları sponsorluğunda yaklaşık bir ay boyunca sizlerle birlikteydik. Bir ay boyunca hatta tam olarak sizlerle birlikteydik. KCP beton pompaları ailesine, aynı zamanda Gürpom iş makineleri ailesine, Rıfat Songür'e, Rıfat abiye selamlarımızı iletelim. Değerli kıymetli desteklerinden dolayı, yayınımıza katkılarından dolayı da teşekkürlerimizi iletmiş olalım KCP beton pompalarının sunduğu parantezi. Bu sezon özelinde tabii. Dileriz ilerleyen sezonlarda da yeniden birlikte oluruz. Bu sezon özelinde son sponsorlu yayınımız olmuş oldu. Parantez kendi adıyla devam edecek. Radyo Gol frekanslarında aynı saatlerinde bir değişiklik olmadan 16 civarında yine sizlerle olacak. Her hafta diye ekleyelim. KCP'ye, Gürpom İş Makineleri ailesine, Refat Songür'e tekrar selamlar, saygılar diyelim. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Yayın uzadı dedim. Yayının uzadığı bu yaklaşık 2,5 saatlik bölümde Aziz Yıldırım, Hakan Safi arasında kimi seçersiniz dediğimizde Fenerbahçelisinden Galatasaraylısına, Beşiktaşlı'ya, tabii Galatasaraylı ve Beşiktaşlı dinleyicilerimizin yorumlarını anket kısmında baz almadık ama Fenerbahçeli kongre üyeleri, Fenerbahçeli taraftarlar, sizlerin verdiği o cevaplar bir oy ya da bir anket gibi bizlere yansıdı. 164'e yakın bir Aziz Yıldırım, 120'lere yakın bir Hakan Safi, yine 120'lere yakında bir kararsız oy çıktı. Tabii ki yanlış yönlendirme olmasın. Tabii ki yanlış bir durum olmasın. Bu bir yayında denk gelinen bölümün anketleştirilmiş bir kısmıdır. Yani belki o an daha fazla dinliyordur. Hakan Safi tarafı daha az dinliyordur. Aziz Yıldırım tarafı daha fazla dinliyordur. O an o ağır basmıştır. O an ona denk gelmişizdir. Neticesinde bağlayıcı bir yanı da yok bunun. Dedik ama o bölüm özellikle programımızın uzamasına da sebep olan bir bölümdü diyeyim. Haber masasında yeniden görüşeceğiz. Saatler 18-10 civarını gösterdiğinde birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
5: Reklam.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Reklam bitti. Reklam.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası grupları. H grubu, İspanya. Son Avrupa şampiyonu İspanya bu turnuvaya da favori olarak geliyor. Elemelerde milli takımımızla aynı grupta yer alan İspanya zirvede bitirerek doğrudan katılım hakkını elde etmişti. İspanya 17. kez katıldığı bu turnuvada sadece 2010'da kupa kaldırma başarısı gösterdi. Kadrodaki yıldızlarsa saymakla bitmez. Lamine Yamal, Nico Williams, Fermin Lopez, Pedri bu isimlerden sadece birkaçı. Yeşil Burun Adaları. Orta Atlas Okyanusu'nda yer alan Yeşilburun Adaları 550 bin nüfusa sahip ve bu nüfusun kalbi bu yaz bu turnuvada atacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Yeşilburun Adaları kadrosunda ligimizden tanıdığımız Nuno da Costa, Wagner Pina, Gary Rodriguez gibi isimleri bulunduruyor. Suudi Arabistan. Allahu Ekber. Son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı aldığı sansasyonel galibiyetle başlayan Suudi Arabistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 1994'te yine ABD'de gerçekleşen Dünya Kupası'nda en büyük başarısını gösterip son 16'ya kalmayı başaran Suudi Arabistan bu başarıyı tekrarlamak belki de üzerine koymayı hedefliyor. Geçtiğimiz turnuvada takımın teknik direktörlüğünü yapan Herb Renner bu turnuvada da Suudi Arabistan'ın teknik direktörü olarak görev yapacak. Uruguay. ...1930 yılında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazanan Uruguay'da kabuk değiştiren takımlar arasında. 15. kez katılacağı bu Dünya Kupası'nı iki kez müzesine götürmeyi başaran Uruguay, kadrosunda Darwin Núñez, Lucas Torreira, Federico Valverde gibi isimleri bulunduruyor.

0: kim ne dedi?
1: Ulan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Ahmet Konanç'la beraberiz. Birazcık geciktik. Öncelikle özür dileyelim. Buradaki yayın planlamasının birazcık uzamasından dolayı bir yarım saat rötarlı da olsa yayınımıza başlıyoruz. Başlamadan önce abi bir abonelik isteyelim.
2: Lütfen sevgili takipçilerim, takipçilerimiz. Bu kanala bir geldim abi, her taraf Galatasaraylı.
1: Nasıl
2: çünkü
1: yani?
2: İlk yayınları Galatasaraylı muhabirlerle yapmışsınız. Zemin Galatasaraylı oluşmuş. Bugün benim için, bizim için gelen dostlar, kanala aboneliğinizi rica ediyorum. Dün kendi kanalımdaki yayında da rica ettim.
1: Ha, Digi için.
2: Hemen o 4-5 oldu Digi için tabii. Aydın müdürüme de yazdım hemen yani. Pasladım. Lütfen abone olun. Çok güzel bir kanal. Fenerbahçe içerikleri var. Herkese banttan yaptırıyorlar. Bir bana canlı yaptırıyorlar. Canlı yapmak kolay değildir. Fenerbahçelilerin hangi işi hayatında kolay oldu ki zaten?
1: Bu kameraya
2: o yüzden
1: bak.
2: Hangi kamera? Bu kendimi bak. Görüyorum orada. Çok yok. Ben bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle abi.
2: Şapkayla ben maksimum derecede yakışıklı oluyorum, biliyor musun? Şapkayı çıkarsam çok problemli bir adama dönüyorum.
1: Yine çok mütevazisin.
2: Ama kendim ben genelde beğenmem ama şapkayla beğeniyorum abi. Baksana bak, arkada mavi, ben de maviyim.
1: Abi maşallahın var vallahi, ne
2: güzeliz, güzeliz. Abone olalım. Bir de programdan önce İbrahim Seten'le Aydın Cingöz'ün programına denk geldi.
1: Evet, o da Digi Futbol'da bugün yayınlanacak. Onu yayınlanacak da bildirimleri mı açalım?
2: Yani biraz İbrahim Seten'e maruz kalmak bünyeye çok iyi gelmedi.
1: Ayda.
2: Müdahale etmek zorunda kaldım. Seslendi. Trolleme bizi diye, programın akışını başka bir yere çeviriyorsun diye. Ya kardeşim, programın dörtte üçü Fenerbahçe konuşuldu.

0: yarısında da sürekli Fenerbahçe'ye girildi. Yani bunu neden söylüyorum aslında? Galatasaray arkadaşları kızdırmak için değil.
1: Neden söylüyorsun?
0: Bu var ya bak, 12 yıldır şampiyon olamayan bir kulüpten bahsediyoruz. Normalde taraftarının, hani alıcı kitlesinin iyice sönmesi, iyice küsmesi lazım. Öyle bir şey yok. Bu Fenerbahçe'nin en kötü günleri. En kötü gününde buysa iyi gününde neler olur? Tabii insanları heyecanlandıran da o. Hadi bakalım haberlere başlayalım.
1: Evet, yavaş yavaş gündemimize başlayalım. Ben tabii abi Sayın Başkan adayı Hakan Safi ile başlamak istiyorum. Dün konuşmalar yaptı, isimler açıkladı. Bayağı da taraftarları heyecanlandıran isimler. Özellikle tabii Luis Suarez ismi çok konuşuldu. Eğer yaparsa çok büyük bir iş olacaktır. İstersen Hakan Safi'nin açıklamalarıyla bir girelim. Sen bir kongre üyesi olarak da yorumlamanı isteyeceğim. Aynı zamanda da bir spor yazarı olarak da yorumlamanı isteyeceğim. Yani bir kongre üyesi olarak düşünürsen, seni de heyecanlandırdı mı Hakan Safi'nin adayları, oyuncu adayları, listeler?
0: Bak, heyecanlandırmadı dersek yanlış olur. Yalnız kongredeki gidişi de bir anket açıklayarak ve Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın organizasyonlarındaki insanların onlarla yaptığım konuşmalar üzerinden nabızlarını ayrıca anlatacağım. Birçok şey zaten kongre bugün de Perşembe.
1: Tabii.
0: Yarın Cuma, Cumartesi konuşmalar, Pazar seçim. Artık daha net konuşmamız lazım. Bunun farkındayım ben. Çok net bilgiler vereceğim. Ha, heyecanlandırıyor mu sorusuyla başlayayım. Kardeşim, bugün Luis Suarez dediğin adam önceki sene Almeyra ile gol kralı olmuş Portekiz 2. liginde. Aa, 2. lig. Bitmiyor ki hikaye. Adamlar 25 milyon euroya transfer etmişler. Sporting Lisbon'la geçen sene de gol kralı olmuş. Evet. Şimdi bu adam nasıl heyecanlandırmayacak? Ama üzerine koyması lazım. Koya koya gelmesi lazım Hakan Safi'nin. Dün dedi ya, bugün dedi bu oyuncuyu açıklıyorum. Yarın da açıklayacağım, Cuma da açıklayacağım. İşte yarın bugün oldu. Bugün İzmir'de değil mi?
1: Evet.
0: İzmir'de bakalım ne diyecek? Yarın Büyük İstanbul buluşması var. Ona da gideceğiz. Biz Aziz Bey'le gidiyoruz, Hakan Bey'le gidiyoruz. Ki bakın birazdan neler söyleyeceğim. Kongre kafanıza daha da netleşecek. Anket vereceğim bir tane. Çok güvenilir bir anket. Dolayısıyla açıklamaya devam etmesi lazım. Yetmez. İyi oyuncu, heyecanlandıran oyuncu ama yetmez. Çünkü geriden geldin. Çünkü niye biliyor musun? Muzaffer. Aziz Yıldırım, bunu kabul edelim, üyelerin büyük çoğunluğu tarafından güvenli liman olarak görülüyor.
1: Doğal olarak abi, yani hani en azından bir sene var önümüzde ki 2027'de zaten olağan seçim var. Hani Aziz Yıldırım bu bir seneyi kullansın diye düşünen çok insan
0: var. Hatta daha önce Aziz Yıldırım'a karşı olan, oy vermeyen birçok insan da öyle görüyor. Zaten bir yıllık.
1: Aynen öyle.
0: Şampiyon yaparsa canıma minnet, yine seçerim. Yapamazsa da bu mesele kapanır diyor.
1: Ki Hakan Bey de o zaman aday olsa çok daha güçlü bir şekilde olur. Bence burada bir yaşayacağı kayıp Hakan Safi için şey olmaz. Dezavantajı olmaz.
0: Olmaz, bravo. Onun da burada kaybetse bile alacakları var, avantajları var. Onlara geliriz.
1: Mason Greenwood ismi konuşuluyor, Lewandowski ismi konuşuluyor. Ama işte Luis Suarez'le alakalı yaptığı açıklamada özellikle öyle bir anlattı ki, yani hep bir para odaklı anlatış şekli
0: baba,
1: var.
0: Baba bu işler zaten gazoz kapağıyla fış diye olmuyor ki, para odaklı oluyor. Hı-hı. Abi. Ben de bu yaklaşımınızı, hani sen aracısın, sana söylemiyorum ha.
1: Ben de
0: bazen alınıyorsun çünkü.
1: Yok.
0: Sen bir aracısın, kamuoyunun yansıtıcısısın bana karşı. Hep böyle konuşuyorsunuz abi. Para odaklı konuşuyor. Ne odaklı konuşacak Hakan Safi? Para odaklı konuşacak. Parayla dönüyor bu işler.
1: Abi Ali Bey geldiğinde de para konuşuluyordu. Ne
0: tam
1: oldu?
0: Ali Bey başaramadı. Hakan Safi Ali Koç değil ki.
1: Hayır,
0: Hakan
1: parayla Safi'nin... da olmuyor yani.
0: Hayır, Hakan Safi'nin. Babacığım bak, parayı bir böyle kullanma şekli vardır, bir de başka bir şekilde kullan. Hakan Safi'nin yoğurt yiyişi zaten Ali Koç'la aynı olmadığı için, yani Hakan Safi'yi savunmak istemiyorum. Ama işler oraya gidiyor. Çok gerildiler birbirleriyle yönetim yaparken.
1: Evet.
0: Hakan Safi ile Ali Koç, yani bu iş böyle olmaz dedi, öyle olur dedi. Ali Koç Hakan Safi'ye karşı bazen çok fazla sempati beslemedi. Kürsüde laf soktu ya Ali Koç Hakan Safi'ye, kendini alkışlama diye. Adam heyecanından alkışlıyor. Kendini alkışlama dedi falan. Yani Hakan Safi, o kadar para vereceğim edeceğim, bir de başkandan zılgıt yiyeceğim. Onun dışında bir sürü yerde Hakan Safi ile Ali Koç anlaşamadı. Yani oraları, çok detaylara girmek istemiyorum. Para odaklı. Para odaklı konuşacak. Neyle konuşacak adam?
1: Aziz Bey'in yani oyuncu açıklamaması Hakan Safi'ye göre.
0: O neden?
1: Şimdi.
0: Aziz Yıldırım önde olduğunu biliyor. Aziz Yıldırım bak, ben dün gittim. Ben bir kez daha kağıttan konuşacağını düşünmedim. Çünkü öyle bir organizasyon hazırlanmış ki. Ha, onun da hakkını verelim. Faruk Ulgaz'ın içinde 1500 kişilik masa düzeni.

0: konuşacaktı. Önce masaları kaldırıyorlar. Diyorlar ki 3000 kişi gelecek. Sandalye koyuyorlar. Yemek düzeninden fazla. Sonra diyorlar ki 5000 kişi gelecek. Ki 4000 üstü geldi. Tamamen orayı kapatıyorlar. Bahçeye alıyorlar havuzun etrafına. O da deniz yoluyla geldi. Büyük bir kalabalık vardı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ha niye? Yine kağıttan konuştu mesela. Transfer söylemedi mesela.
1: Yani ne? Herkes onu bekliyor.
0: İhtiyacı yok şu anda. Önde zaten Aziz Yıldırım.
1: Ne kadar önde?
0: Ne kadar önde olduğunu birazdan söyleyeyim. Hani bir anket tamam. Başlığı attım ya. Çok önde değil ama önde. Ama kazanacağını hissettiği için bir de kağıdın dışına çıkmıyor. Bak 2024'tü değil mi Ali Koç, Aziz Yıldırım?
1: Evet.
0: Bak o dönem Ali Koç yine gerildi. Çünkü Aziz Yıldırım tık tık tık geldi, farkı kapattı. Fakat Aziz Yıldırım o zaman böyle iletişimcileri kağıttan konuş falan demiyorlardı. İkna edememişlerdi. Doğaçlama konuşuyordu. Son bir hafta bir şey oldu. Aziz Başkan'ın içinden bildiğimiz Aziz Yıldırım çıktı. Gergin gergin konuştu. Kazanacağı seçimi kaybetti. Bu kez hata yapmıyor. Zaten önde. Hatta çıkarken açık açık söyledi. Her seferinde söylüyor. Diyor ki arkadaşlarım bir yazı verdi, bunu okuyacağım.
1: Mecbur
0: diyor.
1: Okuyacağız.
0: Bunu da söylüyor yani. Çok da böyle şeffaf Aziz Başkan. Rahat yani, kazanacağını düşünüyor. Ondan isim vermiyor. Ondan kağıdın dışında konuşmuyor.
1: Tabii şimdi Aziz Yıldırım tarafını konuşalım. Bir kanat sürprizi dedin sen. Aziz Başkan dediğimiz gibi yani az önce konuştuğumuz gibi kendisi isim vermiyor ama doğal olarak kamuoyuna yansıyan isimler var. İstersen buradan bir başlayalım. Bak, kanat sürprizi dediğin nedir?
0: Hakan Safi'nin hocasına falan sonra mı gireceğiz?
1: Birazdan geleceğim.
0: Tamam hayatım. Bir de Twitter'da da yazdıklarımıza da bakalım.
1: Var var, hepsi notlarımda abi.
0: Güzel bir program yapacağız. Çok buraya özel haberler ayırdım. Dün de sabah lansmana gittim. Saadettin Bey yönetimi, işte orada kulisler. Akşam Aziz Yıldırım, Hakan Safi tarafından haberlere erişmeye çalıştım. Dolu dolu geldik.
1: Evet.
0: Soru neydi?
1: Aziz Yıldırım'ın kanat sürprizi nedir?
0: Şimdi Aziz Yıldırım
1: kimdir
0: tarafına taraftarlar sosyal medyada, kongreleri en çok ne diyorlar? Eleştiri olarak. Ya niye hiç kanattan bahsetmiyor?
1: Hı hı.
0: Şimdi Nene ile Kerem'i mi düşünüyor? Evet, Kerem'le devam etmeyi düşünüyor. Çok da doğru yapıyor.
1: Bence de.
0: Ama Nene'yi düşünmüyor. Fakat Aziz Yıldırım'ın şöyle bir stratejisi var. Bak kendisi de söylüyor bunu. Ve burada oy kaybetmemek için çok ciddi bunu detaylandırmıyor ama belli ediyor. Haklı. Diyor ki biz diyor 5 tane oyuncu alacağız. 2 santrafor, 2 stoper, sağ bek de bakıyoruz. Diğerlerine diyor elimizdekini çıkardık, elimizdeki o yoğunluğu boşalttıktan sonra bakacağız diyor. O kastettiği işte Nene'nin fiyatı düşmesin diye kanat o. Kanat alacaklar. Ve bugün buradan söylüyorum, Mason Greenwood için de artık Aziz Yıldırım tarafı da var.
1: İki tarafta girdi.
0: Evet, Mason Greenwood'a Aziz Yıldırım tarafı da girdi. Ama çok konuşmak istemiyorlar bunu. Çünkü ellerinde 22 milyon euro verilen iyi kötü bir piyasası olan bir Nene var. Diğerlerini, santraforlarımı, stoperlerimi, sağ bekimi falan alayım diyor. Sonra diyor bu arada diyor onu da göndereceğim, bunu da alacağım demeyeyim ki elimdekilerin değeri düşmesin. Mesela Nene satayım, Greenwood ya da bir tane daha kanat çekeyim diyor sağ kanata. Dolayısıyla onların da artık kanat işinde olduklarını net olarak öğrendim, teyit ettim. Bunu söyleyeyim. Bir de bak Fenerbahçe'nin şu anda 14 yabancısı var.
1: Evet.
0: Doğru mu? Pardon. Edson gitti, 13.
1: Alvarez gitti, evet.
0: Tamam, 13. Carlos'u koy. Diego Carlos'u.
1: Amrabat.
0: Çünkü Como Diego Carlos'un bonservisini almayabilir. Galatasaray'dan Davinson Sanchez'i bir düşünüyorlar.
1: Hı hı.
0: Bak 14 oldu değil mi? Evet. 14. Amrabat.
1: Yani
0: dönecek.
1: Betis istiyor ama
0: 15.
1: O paraları verir.
0: Dönecek yani, onlar da zorlayacaklar tabii seni. Çünkü biliyorlar senin satmak zorunda, çıkarmak zorunda olduğunu. Omer Fayet. 14, 15, 16. Livakovic, Mimovic 18.
1: 18.
0: Başka var mı ya?
1: Düşünüyorum.
0: Bak yerlileri geçtim, dönecek olanları. 18 yabancı var.
1: Tabii.
0: Ya bunun bir kere en az 8'ini yollayacaksın. Tamam mı? En az 8'ini yollayacaksın. 4 tane ancak alabiliyorsun. Bunun da 4'ü, minimum 4'ü 23 yaş altında olacak. Kadro planlaması çok zor. Ve bu artı 4... Hani iki tane olan 23 yaş altı zorunluluğu dörde çıkarıldı ya.
1: Evet.
0: Bizim Galatasaraylı bazı muhabir kardeşlerimiz Fenerbahçe için yaptınız bunu. Galatasaray'ın önünü kapatmak için yaptınız diyorlar ya. Ya ben baktım, alakası yok. Fenerbahçe daha çok vuruyor bu artı dört. Daha çok etkiliyor Fenerbahçe Galatasaray'dan. Dolayısıyla kadro planlaması çok zor. O yüzden Aziz Başkan tarafı kanat kısmını eldekileri değersizleştirmemek için çok konuşmuyorlar.
1: Yani zaten abi bence seçim vaatlerinden birisi iki tarafın da çok

0: böyle dile getirmedi ama az önce
1: özür
0: senin
1: dilerim.
0: Anlattığın mevzu.
1: Özür
0: söyle
1: dilerim.
0: abi.
1: Beka da gelecek 19.
0: Ha Beka vardı.
1: Ciku gitti. Beka da gelecek 19 abi.
0: Onu diyorum yani Eylül'deki oyuncular nasıl çıkartılacak? Bence iki başkan odayı bunun üzerinde durmuyor. Daha çok gelecekler üzerinde konuşuluyor ama.
1: Oy toplama çabasından ötürü anlayışla karşılıyorum. Fakat onları bekleyen bir girdap var.
0: Büyük bir girdap var.
1: Büyük abi. Bir transfer kıyameti var yani. Kolay değil yani. Onu Galatasaray 2-3 transfer yapacak, tamamlayacak. Bir de Osimhen'i tutmaya başarırsa ki isteyenler var. Osimhen'i tutmayı başardı. Ha şunu söyleyeyim. Hakan Safi kazanırsa Vedat Muriç'i düşünmüyor. Galatasaray çeker alır. Bakın Vedat Muriç'i alın. Vedat Muriç'i alın.
0: Yakup Çınar, Vedat Muriç'le bir ilgisi yok Galatasaray'ın.
1: Aa olma. Ben sana söylüyorum net bilgi. Vedat Muriç tarafından net bilgi. Tabii ki Galatasaray resmi teklif yapmamış. Okan Buruk'un 15 gün önce telefonu var Vedat Muriç'e. Mantıklı olan bu. Icardi'den çıkmak istiyorlar. 4 milyon vermişler. 5'e bile çıkmıyorlar. Daha önce 11 verdikleri adama. Git demek o. Yerine Vedat'ı koymak istiyorlar. Osimhen'in yokluğunda Vedat çatır çatır oynar. Bu ligi sürtlese eder. Ben Hakan Safi'nin yerinde olsam kazanacağımı düşünerek söylüyorum. Tamam, Luis Suarez, Vedat Muriç bana yeter. Ama oraya Mason Greenwood'u da çekeceksin. Anlatabiliyor muyum? Stoperlerine iki tane iyi transfer yapacaksın. Semedo'dan çıkacaksın, Arşi'den çıkacaksın. Bir de Hakan Safi kaleciden çıkmayı çok kafaya koymuş.
0: Ederson'u istemiyor yani.
1: Ya, değer vererek konuşuyor ama Ederson'la taraftarın, camianın arasının koptuğunu düşünüyor artık.
0: Ben aynı fikirdeyim bu konuda Hakan Bey'le ya.
1: Orada da Aziz Bey'e katılmıyorum ben. Evet. Ederson'un kazanılması çok zor.
0: Çok zor abi yani şimdi.
1: Kazanırsa alkışlarım. Ayrı ama çok zor.
0: Lig başladı. Tekrardan bir hatalı gol ya da ne bileyim gelen ilk top gol olsa direkt kopup gidecek yani. Kopup o yüzden gidecek. Bence Ederson'u yönetmek zor ama Aziz Başkan'ın da Brezilyalılarla arası iyi olduğu için belki ona güveniyor olabilir. Ya baktığında Ahmet abi iki başkan adayında aslında gittiği oyuncular hemen hemen aynı isimler.
1: Evet, farklılar da var, aynıları da
0: yani
1: var.
0: Yani farklılar da var. Hakan Safi'nin teknik direktör meselesi.
1: Yani aa, gel oraya.
0: Hakan Safi'yi konuşuyoruz ama Aziz Yıldırım'ı iki tarafı da değerlendiriyoruz. Hocası kim olacak abi? Yani bence en büyük belirsizlik bu. Yani ben Hakan Bey'in kimle çalışacağını çok kestiremiyorum.
1: Bak, dün bir adım öteye gitti verdiği ipucunda. Evet. Türkiye'yi tanıyan hoca demekten bir adım öteye gitti. Yolu Türkiye'den geçmiş bir hoca. Yolu Türkiye'den geçmiş demek de yerli değil yabancı demek.
0: Tabii.
1: Şimdi Conte istediğini biliyorum ama Conte artık sıkıntıya düştüğü için Conte'yi bu tabiri tanımlamasıyla eledi. Conte İtalyan milli takımını ya da İngiltere'ye dönmeyi bekliyor Premier Lig'e. Hı hı. Yolu Türkiye'den geçmiş kim var abi? Farioli ki ilk biz yazdık onu biliyorsun. Evet. Söyledik diğer yayınlarda. Farioli'yi ilk biz verdik. Farioli ki getirir Porto'dan, getirmez diye bir şey yok. Verirsin parayı getirirsin.
0: Zor iki, geliyor bana ama.
1: Mancini, 3 Pirlo, 4 Jesus. Fakat kurmak istediği hücum futbolunu, heyecan verici futbolu burada oynatacak tek adam var.
0: Jesus.
1: Fakat kastettiği Farioli. Görüştüğü Farioli. Yolu Türkiye'den geçmiş dediği adam Farioli. Ha kendine isim vermediği için açık bir kapı bırakıyor. Çat diye Jesus'a döner. Ama Farioli kastediyor. Farioli ile görüştüler. Hani menajeri öyle diyor. Onlar o hikaye. Biliyoruz biz olayı. Hikayeyi biliyoruz. Yolu Türkiye'den geçmiş adam olarak Farioli'yi kastediyor.
0: Buradan.
1: Ama bir şey söyleyeyim.
0: Oraya geleceğim.
1: Yani Farioli açıklarsa seçim kazanma ihtimali. Seçimi kazandırmaz. Ama yolu Türkiye'den geçmiş olmamasına rağmen. Der ki fırsat çıktı değerlendirdik der. Orada da kıvırabilir yani. Tabiri caizse.
0: Conte mi?
1: Conte dediği anda Hakan Safi öne geçer biliyor musun?
0: Abi Conte ve açıkladığı transferleri dün düşününce.
1: Bir iki tane daha açıklarsa Conte de derse Hakan Safi öne geçer bak söylüyorum. Ama Conte dışında hiçbirisi teknik direktör açıklaması üzerinden öne geçiremez. Ama Conte öne geçirir. Bir de Conte'de ne var? Geldiği ilk yıl şampiyon yapıyor meselesi evet. Var ya. Ulan biz bir şampiyon olalım diyor Fenerler.
0: Ona çok
1: sonrasına
0: ikna
1: bakarız
0: herkes.
1: Diyorlar. Hani.
0: Ona herkes çok ikna.
1: Böyle de bir durum var. Farioli'yi kastediyor.
0: Peki yani bu bir yıllık strateji için doğru eminim ki sen bulmuyorsun sen çünkü
1: İsmail Kartal'ı getiririm. Taş gibi takımını kurarım. Taş gibi yönetimini, lobiciliğini yaparım. Bak bakayım İsmail Kartal neler yapıyor. Ben de böyle anlatıyorum. Sanki her gün İsmail Kartal'la görüşüyorum falan zannediyor. Hayatımda iki defa gördüm. İkisinde de işte TGRT Haber için rahmetli Sabri Ugan'ın programında ben de yapımcısı, editörü her şeyiydim. Röportaj yaptım. Anlatıyorum bu hikayeyi hep. Anadolu Kavağı'nda. Semtinde. Onun dışında tanımam etmem ben İsmail Kartal'ı. Ama İsmail Kartal'ın oynattığı futbolu seviyorum kardeşim ben. Hakkının yendiğini de düşünüyorum. Ya Fenerbahçe camiası Aykut Kocaman'a da saygı duyuyorum ama Aykut Kocaman'dan çok İsmail Kartal'ı talep etmeli.
0: Daha yakın tarihte başardıklarından
1: dolayı. O da var. Oynattığı futbol ortada. Yani İsmail Kartal'ın arkasında dimdik duracaksın. İyi kadro vereceksin. Bazen müdahale et, bir şey olmaz yani. Ben başkanların müdahale etme olayına karşı değilim ya.
0: Ya abi bir de şöyle bir durum var. Hani Aykut Kocaman bir nevi de sana katılıyorum. Yani birazcık da sürpriz yumurta gibi oluyor. Tabii ki geçmişteki başarılarını küçümsemiyoruz ya da görmezden gelmiyoruz ama şu anda Aykut Hoca nasıl bir durumda, formda mı?
1: Bir de ben mesela
0: bilemiyorum yani.
1: Ersun Hoca'nın yeni, Ersun Hoca son günlerde Ersun Yanal'ın işine evet. Galiba Şenol Güneş kaçtı. Ersun felsefik Yanal. Felsefik konuşmaya başladı. İnsanlar diyor ki Fenerbahçe'ye mi acaba mesaj veriyor? Halbuki bir YouTube kanalı açmış herhalde, futbola dönüyorum dediği yorumculuk üzerinden. Evet. Ben öyle anlıyorum. Son az önceki programda da Aydın burada dinletti, ben de arkadaydım. Bir şey daha söylemiş orada Ersun Yanal.
0: Hani açayım hemen.
1: Aziz Yıldırım'a gönderme olarak kabul edilen bir kısmı dinlet.
2: Sahaya inerim, takıma karışırım, salandırada yatarım. Bu seçme seçeneksizliğidir. Fenerbahçe'nin rakiplerinin sportif ve mali açıdan her iki adayında sunduklarına baktığınız zaman tam anlamıyla sorumsuzluğun ta kendisi değil. Bu kişiler arasındaki rekabet. Daha az kötü gördükleri seçeneği evet. Tercih ediyor.
1: Yani Aziz Yıldırım'ın sahaya inerim, soyunma odasına da girerim lafları var ya, gayet evet. Doğru konuşuyor Aziz Yıldırım. Hakan Safi de aynı kafada. Yani Ersun Hoca, seni çok seviyoruz. Bak bu zaten futbola dönme Fenerbahçe mesajı, bu yorumculuk teaserı bu.
0: Zaten teaser yapmış direkt. Ya,
1: yorumculuk gündemi yorum değerlendiriyor çünkü. Bak adayları değerlendiriyor falan. Hocalık isteyen adam böyle adayları değerlendirmez. Ersun Hoca teknik direktörlük eleğini ununu eleyip asmış. Yorumcu olarak geliyorum diyor. Bildiğim kadarıyla da bir YouTube kanalı açmış.
0: Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun. Yalnız burada Ersun Hoca'ya katılmıyorum. Ersun Hoca, sen Fenerbahçe'de şampiyon olurken Fenerbahçe iyi futbol oynattın ama... Bir, Aziz Yıldırım yeri geldi müdahale ettiği için. İki, sana taş gibi kadro kurdukları için. Bir tarafta Sovlar, Kayıtlar, Vebolar, Emre Belezoğlular, Meyreleşler, Kalede, Volkan Demirel'ler, Emenike'ler, Emenike. Prime zamanları.
0: Tabii.
1: Sen böyle oynattın bu futbolu. Yani Fenerbahçe gibi bir takımda bir hocaya böyle bir takım verip o takımın başkanının hocaya karışmaması düşünülemez. Burası Türkiye. O yüzden yabancılar başarılı olamıyor. Yerleri biraz müdahale edilir. Ben Ersun Hoca'nın bu söylemine katılmıyorum. Aziz Yıldırım'a yaptığı göndermede bence
0: yersiz.
1: Hakan Safi'ye de yapıyor aslında. Hakan Safi de gerekirse karışırım modunda. Ve karışmalı, doğrusu bu.
0: Peki konularımıza devam edeceğim. Birazcık Süper Chat okuyayım. Sonrasında daha fazla konumuz var zaten. Teşekkür ederiz izleyenlerimize. Yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen diye hatırlatalım tekrardan. Emre Ak demiş ki Aziz Yıldırım'ın tabanı belli, alacağı oy net. Hakan Safi kararsız ve Ali Koççu üyeleri sandığa taşıyabilecek mi? Göreceğiz. Cumartesi Hakan Safi sert ve saldırgan konuşacaktır.
1: Doğru.
0: Öyle bir dili var zaten bu arada Hakan Bey'in, Aziz Bey'e göre. İşte bay bay diyeceğiz. Mi? Eski zihniyete bay bay diyor.
1: Şimdi bak.
0: Ne demek
1: bu? Hakan Safi neden böyle konuşuyor?
0: Neden?
1: Kararsız olan Ali Koççuları, Aziz Yıldırım'a oy vermek istemeyen ama bu seçime de gelmek istemeyenleri içindeki anti Aziz Yıldırımcılığı kazımaya çalışıyor. Onları tahrik ederek, tabiri caizse, kongreye, sandığa getirmeye çalışıyor. Hı hı. Kendi açısından da mantıklı ama Aziz Bey cevap vermiyor çünkü kazanacağını öngörüyor. Peki. En azından önde olduğunu, sakinliğin kendisine yaradığını öngörüyor.
0: Peki. Serhat Bey demiş ki abi onu al bunu al, harcama limiti ne olacak onu konuşun demiş.
1: Bu harcama limiti de bir tek Fener'e konuşuyoruz zaten. Herkes bir şekilde hallediyor yani. Halledeceğim diyor adam abi. Halledemezse Fenerbahçe tarihinden silinir yani.
0: Bir şüphen yok yani orada.
1: Ya halledilir be abicim ya. Kimler neler daireler verdiler, bilmem neler verdi. Onu oradan bunu buradan hallettiler. Halledilir yani.
0: Demircan demiş ki bak gördün mü, Kurniç'i unutamıyorum, hataları kabul etmiyor, iyi adam ama yetersiz, özellikle Avrupa için, gelirse Conte yoksa Aykut olmalı
1: ya
0: demiş
1: bir İsmail tane, Kartal. Bir Kurniç İsmail Kartal'ın hatası olsun ya, bizim hayatta hatalarımız yok mu? Hatasız kul olur mu ya? Ki ben de çok eleştirdim Kurniç tercihi nedeniyle falan, olabilir yani, o da orada bir ders almıştır. Abi bak elimizde, bana göre bak bu benim fikrim ya, İsmail Kartal'dan daha uygun bir yerli model şu anda yok. Yok abi. Verdiği ortada, verme ihtimali olan çizgi ortada. Ya ben İsmail Kartal, benim babamın oğlu değil. Hı hı. Adamın oyunu üzerinden ben adamı beğeniyorum.
0: Abi bir de şunu aslında ben merak ediyorum. Seçimi kim kazanırsa kazansın. Şimdi mesela Hakan Safi'nin açıkladığı isimler beni heyecanlandıran isimler. Hı hı. Şimdi Hakan Çalhanoğlu da mesela konuşuluyor. Vardır
1: sende. Bana sallayan chatleri de oku.
0: Okuruz yani ne bileyim baktım öyle de biraz.
1: Oku ya oku ne
0: var orada? Osimhen'in sopasını gördün mü yazmış birisi, okuyayım onu abi.
1: Onu değil ya, Ahmet Külliyen zararsın falan demiş. Mesela Ayze Vender, okusana onu ya, oku ya, bir şey olmaz ya.
0: Dur okuyacağım. Şuna bir tamam, okay, şey tamam, yapayım.
1: Özür dilerim.
0: Estağfurullah abi. Şimdi Hakan Çalhanoğlu ismi de konuşuluyor. Vardır orada da sende birkaç evet, bilgi. Evet. Onu hem açmanı isteyeceğim. Mesela oldu ki Aziz Bey kazandı. Ki ben de kendisini önde görüyorum. Hakan Safi anlaştığı oyuncular için Aziz Bey'le bir işbirliği yapacak mı? Bakın biz Luis Suarez'le anlaştık. Bu noktaya getirdik işi. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı değil mi abi günün sonunda? Yoksa kişilerin
1: Hakan
0: başarısı
1: Hakan Safi mı? Seçimi kaybederse önünde iki tane yol olacak. Birincisi, zaten bir yıl sonra yapılacak olan seçimi beklemek, hı hı, köşesinde durmak, yeri gelince de eleştirisini yapmak ya da direkt ya seçim bitti, biz aynı zamanda Fenerbahçeliyiz deyip yeşil ışık yakmak ve anlaştığı oyuncular üzerinden maddi desteklerle en azından birkaçıyla Aziz Yıldırım tarafına dümeni kırmak. Ama bunda Aziz Yıldırım'ın çağrısı önemli olacak. Zaten yaptı. Seçimden sonra da davet ediyorum dedi. Aziz Yıldırım Hakan Safi'nin değerini biliyor aslında.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Bravo, değil mi? O hissiyatı evet, alıyorsun Aziz Bey'den. Çünkü Aziz Yıldırım diyor ki ben başkan adaylığına gelmiyorum yani. Sen başkan adayısın, ben değilim diyor. Bu aynı zamanda kendini yukarıda koymak değil. Ona aslında bir mesaj Hakan Safi'ye. Ben diyor liderim diyor. Gel sen benim yanıma diyor. Ben diyor zaten kaç yaşına gelmişim. Şampiyon olursa emin ol 3 yıl daha devam eder. Bir daha seçilir. Ama sonra benim yanımdan birileri çıkacak diyor. Ali Koç Aziz Yıldırım'ın yanından çıkmadı mı?
0: Öyle tabii.
1: Bence Aziz Yıldırım kazanırsa çağrısını yineleyecek. Hakan Safi'nin de çok ağır bir Fenerbahçeliliği var. Ben yakından tanık oldum buna. Sportif AŞ'ye Aziz Yıldırım Hakan Safi'yi alabilir. Kazanması durumunda. Ve Hakan Safi de buna hayır demeyebilir. Çünkü acayip Fenerli. Ya adam diyor ki bak 300 milyon euroyu yakacağım lafı var. Bir şekilde diyor ben sokacağım diyor ya Hakan Safi. Sokacağım diyor bu parayı diyor kulübe diyor. Bunun yolları var diyor, yapanlar var diyor. Aziz Yıldırım da diyebilir ki buyur tamam kaybettin ama sen Fenerlisin ve Hakan Safi iyi Fenerli. Sportif AŞ'ye girebilir mesela.
0: Abi olması gereken
1: bu da çok
0: bu
1: güzel bir birleşme
0: zaten
1: olur. Seçim öncesi arzu edilen birleşme seçim sonrası olur. Bak Aziz Yıldırım orada, bak Aziz Yıldırım olgunluğunun zirvesini yaşıyor. Ne diyor? Ben başkan adayı değilim diyor. Ben liderim diyor. Başkanlığa gelmiyorum, liderliğe geliyorum diyor. Bu Hakan Safi'ye de mesaj. Ve Hakan Safi'nin tahriklerine de hiç cevap vermiyor. Onu anlayışla karşılıyor. O farkını kapatmak istediği için. Bu aynı zamanda seçimden sonrası için de Hakan Safi'ye kapıyı açık bırakmak. Bugün bir Galatasaraylı'nın istemeyeceği ilk şey nedir?
0: Nedir?
1: Bir ve bütün Fenerbahçe Aziz Yıldırım kazanırsa Hakan Safi'yi davet etmesi, onun da kabul etmesi, Sportif AŞ üzerinden vesaire, Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin seçim sonrası 8 Haziran pazartesi günü bir şekilde buluşması, ortak noktada birleşmesidir. Bir Galatasaraylı'nın istemeyeceği şey.
0: Öyledir, katılıyorum sana ama şunu da anlayamıyorum. Anlattıkların tamam doğru güzel ama Sayın Hakan Safi de kalkıp eski zihniyet bay bay hepsini unutturacağız sileceğiz gibi çağrılar yapıyor abi. İki tane Fenerbahçe başkan adayı. İkisinin de ortak noktası ne? Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak. Bu kadar düşmanca tavırları ben anlamıyorum. Hakan Safi'nin açıklamalarını hiç hoşuma gitmedi benim Ahmet abi. Şimdi Aziz Yıldırım da koskoca yani Fenerbahçe'yi en prime dönemini yaşatmış başkan yani.
1: Doğru.
0: Sen şimdi kalkıp
1: bye bye
0: böyle
1: lafı,
0: bye bye sileceğiz bunları falan.
1: Bir kısım kongresinin zaten senin gibi ya bu hoş olmadı cevabını aldı. Ama kendine göre ortaya bir strateji koydu. Aziz Yıldırım da son 4 senesinde şampiyon yapamadı diyor.
0: Tamam.
1: Başkanlık dönemi dışında hiç bu kulübe uğramadı diyor. Destek olmadı diyor. Bunun üzerinden de bu diyor eski zihniyeti sileceğiz diyor. Ben yeni bir adamım, genç bir adamım diyor. O yüzden beni seçin diyor. Buna Aziz Yıldırım bile bu kadar takılmıyor ya aslında. Çünkü o da bak o da Hakan Safi'yi kazanma düşüncesini halen bence koruyor. Seçimden sonrası için de yine bence davet edecek, seçimi kazanırsa Hakan Safi de kazanabilir. Bak Conte'yi açıklasın. Ama o zaman Aziz Yıldırım'ın da bir ne dedim ben orada? Aziz Yıldırım'la ilgili bir şey söyledim bak Twitter'daki başlıkta.
0: Aziz Yıldırım'ın son dakikaya sakladığı sürpriz edin. Az önce
1: girelim ona. Bu konuyla bağlantılı.
0: Tamam lütfen buyurun.
1: Şimdi diyelim ki Conte'yi ikna etti ki çok zor. O yüzden Farioli daha yakın hocaya. Sayın Hakan Safi.
0: Safiye tamam.
1: Conte ile anlaştı, Conte'yi açıkladı. O 5-6 puanlık farkı kapatır öne geçer Hakan Safi. Çünkü ciddi şekilde bizi ikna et Hakan Safi diyen, bizi oraya gelmeye ikna et diyen bir kesim var. Kararsız kesim.
0: Hı hı.
1: Peki Aziz Yıldırım'ın bir son dakika sürprizi olmaz mı?
0: Ne gibi?
1: Karşısına Aykut Kocaman diyemezsin. Artık sen de hocanı açıkla baskısında Aykut Kocaman diyemezsin. Aziz Yıldırım tarafı Hakan Safi Conti'yi açıklarsa Jesus açıklayabilir. Sayın Aziz Yıldırım Jesus'la görüştü. Ama duruma göre bakacak. Son dakika sürprizi, Hakan Safi Conti'yi açıklarsa o da Jesus açıklayabilir. Jesus'la çok net olarak görüştüler.
0: Bir tarafta Conte, bir tarafta Jesus isimleri açıklanırsa kim avantajlı olur?
1: Orada denge tekrar hocadan ötürü değil. Conte ile öne geçer, evet. Bir tık Hakan Safi, ama Jesus açıklayınca Aziz Yıldırım'ı güvenli liman olarak görenler, Jesus'un da zaten Conte'den eksiği yok, o da iyi futbol oynattı deyip oraya tekrar döner. Bu sefer Aziz Yıldırım işte atıyorum 25 binde 4000 oyla 5000 oyla kazanmaz da 1000 oyla kazanır. Benim okumam bu. Ben sana bir anket vereyim mi?
0: Buyurun.
1: Tamam, bak şimdi.
0: Girelim mi oluyor?
1: Sağlıkçı Fenerbahçeliler Derneği bir anket yapmış. Bu artık her tarafta paylaşıldığı için yani kendi içlerinde de dışarı sızacak şekilde sıkıntı yok. Çok önemli bir dernektir Sağlıkçı Fenerbahçeliler Derneği.
0: Doğru.
1: Bila bedel Fenerbahçe'ye, Fenerbahçeliler hizmet ederler bütün branşlarına vesaire. Bir anket yapmışlar. Ki onların yaptığı anket genelde çıkıyor. Hakan Safi yeni bir hamle yapmazsa bu ankette %46'ya küsuratlarını geçtim. %46'ya %39 Aziz Yıldırım önde. Ama bak %20-25'likte böyle bir kararsız da var. Hakan Safi orayı kazımaya çalışıyor işte.
0: Orayı çekmeye çalışıyor değil mi?
1: Aziz Yıldırım böyle yapar şöyle yapar diyerek orayı kazıyıp onları içindeki anti Aziz Yıldırımcıyı kazıyıp çekmeye çalışıyor. Oran bu. Çok büyük fark yok. Ya yani anlatabiliyor muyum? Bir Conte iki tane daha transfer değiştirir. Ama o zaman son dakika sürprizi Jesus gelirse şaşırmam. Çünkü Aziz Yıldırım Jesus'la görüştü. Net bilgi. Jesus'la görüştü.
0: Yani günün sonunda şey de biraz tuhaf geliyor bana Ahmet abi. Şimdi Conte'ye açıklamadı diyelim Hakan Safi. Şimdi birinci adayının Aziz Yıldırım'ın bildiğimiz kadarıyla Aykut Kocaman değil mi? E madem bu kadar Aykut Hoca'ya...
1: Soru yağıyor.
0: Evet, farkındayım.
1: Farkındasın.
0: Teşekkür ederiz bütün izleyenlerimize. Vallahi bilmiyorum, yoldadır belki, arabada dinliyordur. İzleyemiyordur da. Çıktı ya az önce. Şeyi diyecektim. Aykut Kocaman'a bu kadar güvenmiyorken Aziz Başkan.
1: Güvenmiyor demedim.
0: Ama bak iş şuraya geliyor. İstiyor, tamam. Hayır şunu demek istiyorum. Şimdi Conte'ye açıklarsa Hakan Safi seçime Aykut Kocaman'la giremem demek bu Ahmet abi. Seçim kaybetme korkusu. Nasıl olacak bu iş? Yani sen diyorsun ki Conte'ye açıklarsa Jesus'u açıklayacak. Doğru mu anladım?
1: Jesus'u açıklamak isteyecek. Çünkü görüşmelerini hızlandıracak.
0: Bu Aykut Kocaman'a olan güvensizliği göstermez mi? Onu sormaya çalışıyorum.
1: Şöyle, Aykut Kocaman'a Aziz Yıldırım güveniyor. Onu istiyor ama ekibinden de, çevresinden de, kongrenin ciddi bir bölümünden de, tabii destekleyen de var da, bu sana kaybettirir yaklaşımı da var. Sonuçta bu bir seçim savaşı. Aykut Kocaman ama bu yapının içinde mutlaka olur. CEO yapar sportif AŞ'ye, kulübe.
0: Jesus gelse de denklemde olur, olur diyorsun olur. Yani. Süper chat okuyalım biraz. Soner Oksijen demiş ki sana. Ne güzel demin limiti kandırdım diyor ama sizin hoşunuza gidiyor. TFF düzgün olmadığı için hala bu rahatlıkla devam ediyorsunuz. Sorsan hep limit bize diyorsunuz. Yahu limiti kandırıyorsunuz ve ceza yok demiş. Cevap vermek istiyor musun buna?
1: Galatasaray'ın bu arkadaş.
0: Belli ki.
1: Kendi limitlerine baksın.
0: Yunus Özmen, korkak başkan, korkak teknik adam. İstemiyorum, korkmadan oynatan bir teknik adam ve takımın sağ dışında hakkını korkusuzca savunan bir başkan istiyorum.
1: Doğru söylüyor.
0: Tabii. Devam edelim. Ali Aslan, İsmail Kartal'ın takımı 19'da 19 yaparken bu takım bende olsa ben de yapardım diyenlere söylüyorum. O takımın üstüne 15 transfer yapıldı, ne oldu?
1: Doğru, bravo.
0: 10 yıldır zehirli muhalefet kulübü geriye çekti. Kadir İlbeyoğlu, Hakan Bey yanlış dil tercihiyle seçimi kaybetti. Tecrübe her daim esastır. Aziz Başkan doğru tutumda demiş. Yani bu Hakan Bey'in bu tavrı anladığım kadarıyla Fenerbahçelileri birazcık rahatsız ediyor Ahmet abi. Böyle bir durum var yani.
1: Bazı Fenerbahçelileri, bazıları da zaten Aziz Yıldırım'ı sevmeyenleri de daha da çok seçime çekiyor.
0: Devam edelim. Yunus Özmen, Hakan Safi'nin konuşma biçimi hiç hoşuma gitmiyor. Seçim taktiği olabilir ama bu kadar abartılı kötü konuşmak olmaz. Birlik olmalıyız yoksa başaramayız. Birlik çağrısı çok fazla var tabii. Serhat Gökmen, Galatasaraylıyım. Hedef Avrupa, biz Fenerbahçe falan düşünmüyoruz demiş.
1: Nasıl düşünmüyorsunuz ya? Fenerbahçe'nin yediği golden sonra yaşanan sevinci tweet atıyorsunuz. Şampiyonluğumuz konuşulmadı. Bari Fenerbahçe üzerinden bizi konuşun diye. Nasıl? Siz hayatınız Fenerbahçe ya.
0: Bizim Galatasaray mı peki?
1: Hangi Avrupa? Hangi Avrupa? Galatasaray daha bu sene biraz Avrupa'da ilerledi. Onda da ciddi puanlar kaybetti. Tedesco yüzünden Fenerbahçe şampiyon olamadı. Hangi Avrupa? Ha bu arada Saadettin Sarı'nın bana yaptığı geleceğim. İtirafa geleceğim. Tam yeri ya.
0: Çok fazla chat var. Hem birazcık tamam, program okay. Keyifli gidiyor diye tamam, okay. Şey yapıyorum.
1: Açıklamayacaktım bunu ama baktım dün HT Spor'a konuşmuş. Birçok şeyi hiç bilmiyorsunuz bunları deyip konuşmuş Sayın Başkan. O gün de bana bunları anlatma da demedi. Anlatmadım ben ama. Bugün anlatacağım artık yani. Millet bilsin abi.
0: Her şeyi diyorsun dökeceğim ortaya.
1: Saadettin Saran'dan Ahmet Konanç'a şok itiraf. Birazdan.
0: Birazdan evet. Az sonra Saadettin Saran. Yani ne dedi bilmiyorum ama bir yumruk yediğini gördüm.
1: O yumruk ayrı.
0: Abi nefesin kesilmiş. Ya bana geldi dün lansmanda. Bir şey diyeceğim. Nefesin kesiliyor senin.
1: Kesiliyor. Tatlı tatlı sanki vuruyor ama. Bir vurdu lan dedim ne oluyor acaba başkası mı vurdu böyle bir kızdım önce olan baktım başkan vurdu gitti. Onun öncesinde de bana defalarca bana YouTube'da halen sallıyor musun? Başkanlığın bitti yine sallayacak mısın? Ben dedim ki sayın başkan ben böyle bu kadar sallayan bir adam değilim dedim ya. Tamam mı? Mesela sonra bir yere oturdu ben de üst katta böyle bakıyorum. Kafayı kaldırdı beni gördü. Bana yine sallayacak mısın? Ya dedim sayın başkan size beni kim böyle inform etti? Brief verdi ben sürekli bilmiyorum. Dedim size sallayan bir adam değilim ki dedim ya. Ondan sonra o kafaya takmış o. O kurmuş beni kafasında. Yumruğu yapıştırdı. Başkanlığı bitirdi. Eleştiri kaldırabilen bir adam Saadettin Saran.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Ne var sırada Denizbank burada?
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
3: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Reklam bitti. Reklam.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
9: Bana göre yenilikçi olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Fenerbahçe'de seçim özel programı başladı. Kulübümüzün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı adıyla Fenerbahçe'de yayın başladı. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve hemen oraya gidiyoruz. Burak Kızılhan konuşuyor.
4: Ve bizi ekranları başında izleyen kıymetli Fenerbahçeliler, herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, görüşmekte olduğumuz faaliyet dönemi iki farklı yönetim dönemini kapsıyor. 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 tarihine kadar olan bölüm, görev yaptığımız Sayın Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulunun sorumluluğunda gerçekleşmiştir. Bu nedenle 1 Haziran 2025 21 Eylül 2025 döneminde kulübümüzün mali yapısını ilgilendiren başlıca gelişmeleri ve bu süreçte atılan adımları siz değerli kongre üyelerimizin bilgisine sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu süreçte önceliğimiz finansal bağımsızlık hedefimizi güçlendirmek, borç yükünü azaltmak ve kulübümüzün geleceğini daha sağlam bir mali zemin üzerine inşa etmekti. Bu anlayış doğrultusunda atılan adımların başında sermaye arttırımları ve finansal yeniden yapılanma süreci gelmiştir. 18 Temmuz 2025 tarihinde Fenerbahçe Futbol AŞ'de sermaye piyasası kurulu onayıyla 250 milyon lira olan sermayemizi %400 oranında arttırarak 1 milyar 250 milyon liraya çıkardık. Sermaye artışından elde edilen kaynak kredi geri ödemelerinde kullanılmış ve kredi bakiyesi 69 milyon euroya kadar düşürülmüştür. 13 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla bir sermaye artışı daha yapmak üzere çalışma başlatılmış ve sermaye tavanımız 1 milyar 250 milyon liradan 6 milyar 250 milyon liraya yükseltilmiştir. Bu çalışma kulübümüzün bir sonraki sermaye artırımı için gerekli hukuki ve finansal zeminini oluşturmuştur. Bankalar Birliği sürecinden çıkışı mümkün kılacak hazırlıklar da bu kapsamda tamamlanarak uygulama aşamasına hazır şekilde bir sonraki döneme devredilmiştir. Takip eden dönemde sermaye artırımı süreci tamamlanmış ve 20 Ocak 2026 itibarıyla kulübümüz Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak finansal bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu süreçte emeği geçen başkanlarımız Sayın Ali Koç ve Sayın Saadettin Saran'a, yönetim kurulu üyelerimize ve tüm profesyonellerimize teşekkür ediyoruz. Evet, değerli kongre üyelerimiz, bu dönemde yalnızca borçluluğun azaltılmasına değil, kulübümüzün gelir üretme kapasitesini arttıracak adımların atılmasına da öncelik verilmiştir. 1 Haziran 2025, 21 Eylül 2025 sürecinde kulübümüz ile Adidas arasında Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşmalarından biri imzalanırken, Amerika'nın ve dünyanın önde gelen markalarından Chobani ile stadyum isim hakkı ve futbol A takımımızın Avrupa maçlarını kapsayan forma sponsorluğuna ilişkin uzun vadeli bir işbirliği kurulmuştur. Bu vesileyle çocukluk aşkı olan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne duyduğu güven ve katkı için Sayın Hamdi Ulukaya'ya sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Evet, mali bağımsızlık yalnızca borç azaltmakla değil, sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturmakla da mümkündür. Bu anlayışla tesisleşme ve gayrimenkul geliştirme projeleri de aynı kararlılıkla sürdürülmüştür. İstanbul Maltepe'de yapımına başlanan Fenerbahçe Futbol Akademisi projesinin temel atma ve tanıtım töreni gerçekleşmiştir. Fenerbahçe Koleji arazisi, Ataşehir arazisi, Kenan Evren Lisesi, Derazı, Lefter, Küçük Andonya Adis tesisleri, Vefa Küçük Yüzme Havuzu ve stadımızın kapasitesi arttırımları ile ilgili çalışmalar bu dönemde devam etmiştir. Nisan 2025'te Emlak Konut GYO ve Ziraat Bankası ile ortak yürütmeye başladığımız Kayışdağ Koleji arazisi projesi ile Ülker Arena yanı arazisi projesine ilişkin protokoller Haziran 2025 tarihinde imzalanmış ve imar planı değişikliği süreci başlatılmıştır. Her iki gayrimenkulümüz için plan değişikliği onayları 18 Eylül 2025 tarihinde alınmış, 19 Eylül 2025 tarihi itibarıyla askı süreci başlatılmıştır. Askı sürecinin tamamlanmasının ardından projeler ihale aşamasına geçmek üzere sonraki döneme devredilmiştir. Bu projelerden elde edilen toplam 51 milyon euro tutarındaki avans geliri de kulübümüzün mali yapısına önemli katkı sağlamıştır. Son olarak mali tablolarımızda da yer aldığı üzere Sayın Ali Koç'un kulübümüzden yaklaşık 80 milyon euro tutarında bir alacağı bulunmaktaydı. Sayın Başkan, bu konudaki iradesini yıllar boyunca kamuoyu önünde açıkça ortaya koymuş ve Fenerbahçe'den tek kuruş alacak talebi olmadığını defalarca ifade etmişti. Yönetim değişikliğinin ardından bu irade pek fazla anlayamadığımız bir şekilde ısrarla yazılı olarak da talep edilmiş. Sayın Ali Koç da hiçbir tereddüt göstermeden gerekli beyanı sunmuştur. Ancak şu hususun bilinmesinde de fayda görüyoruz. Başkanımızın görev süresi boyunca kulübümüze bağışladığı ve karşılıksız olarak sağladığı kaynakların toplamı bu konuşulan miktarın yaklaşık iki katına ulaşmaktadır. Evet, bildiğiniz gibi Sayın Ali Koç Başkanlığındaki yönetim kurulu olarak 7 yıl boyunca finansal açıdan son derece zorunlu dönemlerden geçtik. Buna rağmen Fenerbahçe'nin mali göstergelerini son 7 yılın en güçlü seviyesine taşıdık. Üstelik olumsuz ekonomik koşullar altında başardık. Yayın gelirlerinin dramatik şekilde gerilediği, pandeminin tüm spor ekonomisini durma noktasına getirdiği, spor toto gelirlerinin azaldığı, sporcu gelir vergisinin %15'ten %40'lara çıkarıldığı, faizlerin %60-70 seviyelerine ulaştığı ve döviz kurunun 4 liradan 45 liraya yükseldiği bir dönemden geçtik. Bütün bu olumsuzluklara rağmen günü kurtarmak adına geleceğin gelirlerinin kullanılmaması için azami çaba sarf ettik. Fenerbahçe'mizin hem gelirlerini arttırdık hem de sağlıklı bir ekonomiye kavuşturduk. Değerli kongre üyelerimiz, aynı şekilde 1 Haziran 2025-21 Eylül 2025 döneminde de yürütülen çalışmalar, mali disiplinin korunması, finansal bağımsızlık hedefinin güçlendirilmesi ve kulübümüzün gelecekteki gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu süreçte emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize, profesyonellerimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Değerlendirmelerinizi saygıyla takdirlerinize sunuyorum. Yarın gerçekleştirilecek seçimli genel kurulun kulübümüz, camiamız ve Fenerbahçe'mizin geleceği adına hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
1: Genel Sekreterimiz Sayın Burak Kızılan'a teşekkürlerimizi sunuyorum. 22 Eylül 2025-28 Şubat 2026 mali dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun özetlenmesini konusunda Genel Sekreterimiz Sayın Orhan Demirli kürsüye davet ediyorum.

Sayın Divan Kurulumuz, Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu üyelerim, değerli kongre üyelerimiz, ekran başında bizleri takip eden büyük Fenerbahçe ailemiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmamı kısa tutmaya çalışacağım ama takdir ederseniz ki bir faaliyet raporu sunumu mümkün olduğunca kısaltarak okumaya çalışacağım. Fenerbahçe yalnızca sahadaki mücadeleleriyle değil, köklü demokrasi kültürü, katılımcı yapısı ve kongre iradesine verdiği önemli de Türk sporunun güçlü kurumlarından biridir. Bu yönüyle genel kurullarımız yalnızca yönetsel süreçleri değil, aynı zamanda ortak aklın, aidiyet duygusunun ve Fenerbahçe kültürünün en güçlü şekilde tezahür ettiği platformlardır. Bugün de bu büyük camianın bir parçası olmanın sorumluluğu ve bilinciyle kulübümüzün geleceğine yön verecek önemli bir iradenin ortaya konulacağı bir güne hep birlikte tanıklık ediyoruz. Değerli kongre üyelerimiz, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren taşıdığımız sorumluluğun büyüklüğünün farkında olarak hareket etmeye çalıştık. Fenerbahçe gibi milyonların aidiyet hissettiği yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa sporunun da önemli kurumlardan birini yönetmenin büyük bir heyecan, büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini hiçbir zaman unutmadık. Bu süreç boyunca kısa vadeli kazanımların ötesinde kulübümüzün sürdürülebilir geleceğini de güçlendirecek bir zemini inşa etmeyi hedefledik. Sportif rekabet gücümüzü korumaya, mali yapımızı daha güçlü bir denetlenebilir hale getirmeye, kurumsal kapasitemizi geliştirmeye ve Fenerbahçe bizim marka değerini uluslararası ve uluslararası ölçekte daha ileri taşımaya yönelik önemli adımlar atmaya gayret ettik. Elbette her süreç gibi bu dönemde de bir sürü zorluklarla karşılaştık. Zaman zaman eleştiriler aldık, farklı görüşlerle karşılaştık. Ancak şunu samimiyetle ifade etmek isterim ki, hangi koşul altında olursa olsun aldığımız her kararda tek önceliğimiz Fenerbahçe Spor Kulübü'nün menfaatleri oldu. Bugün burada geriye dönüp baktığımızda eksiklerimizle, doğrularımızla, hatalarımızla, ancak her şeyden önemlisi iyi niyet ve büyük bir sorumluluk duygusuyla Fenerbahçe'mizi izletmeye çalışmış olmanın onurunu ve huzurunu yaşıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda kulübümüzün yalnızca bugününü değil, yarınları adına da önemli taşıyan birçok önemli çalışmalar yürüttük. Bunları bölüm bölüm bahsetmek istiyorum. Hukuk bölümünden biraz bahsetmek isterim. Görev süremiz boyunca Fenerbahçe'nin kurumsal haklarını, itibarını, marka değerini ve geleceğini ilgilendiren her konuda hukukun evrensel ilkeleri doğrultusunda titiz, öngörülük bir kararlı bir yaklaşım benimsemeye gayret ettik. Bu anlayışla kulübümüzün taraf olduğu hukuki süreçler, sözleşmesel yükümlülükler, fikri mülkiyet hakları ve kurumsal menfaatlerini ilgilendiren tüm başlıklarla ilgili birimlerimiz ve uzman ekiplerimizin koordinasyonunda yakından takip edilmiş, kulübümüzün herhangi bir hak kaybına uğramaması adına gerekli tüm adımlar hassasiyetle adılmıştır. Bu süreçte UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde yürütülen sportif ve mali uyum süreçleri titizlikle takip edilmiş, kulübümüzün Avrupa kupalarındaki temsili lisans süreçleri, finansal sürdürülebilirlik kriterleri ve sportif rekabet gücünü etkileyebilecek hukuki başlıklarda gerekli koordinasyon sağlanmıştır. Ayrıca transfer süreçleri, oyuncu sözleşmeleri ve kulübümüzün sportif yapısını doğrudan ilgilendiren hukuki konularda da Fenerbahçe Spor Kulübü'nün menfaatlerini en üst seviyede koruyan bir yaklaşım benimsenmiştir. Kulübümüzü temsil eden sporcularımızın ve profesyonellerimizin karşı karşıya kaldığı süreçlerde de gerekli hassasiyetler gösterilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü her zaman sporcuların ve profesyonellerin haklarını kurumsal sorumluluk anlayışıyla koruyan bir yaklaşım sergilemiştir. Değerli kongre üyelerimiz, kulübümüzün hukuki gündeminde yer alan önemli başlıklardan biri de 4 Nisan 2015 tarihinde futbol takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştiren saldırıya ilişkin süreç olmuştur. Kulübümüz açısından yalnızca hukuki değil, aynı zamanda camiamızın hafızasında derin izler bırakan bu olayın aydınlatılması büyük bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda
Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in konuya gösterdiği hassasiyet ve sürecin yeniden değerlendirilmesine yönelik yaklaşımı nedeniyle huzurlarınızda bir kez daha kendisine teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak beklentimiz, Türk spor tarihinin en karanlık olaylarından biri olan bu saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, kamu vicdanı tatmin edecek şekilde sonuçlandırılmasıdır. Kıymetli kongre üyelerimiz, görev süremiz boyunca finansal yönetim anlayışımızın merkezine mali disiplini, şeffaflığı, sürdürülebilirliği ve kaynakların etkin kullanımını yerleştirmeye gayret ettik. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yalnızca bugüne değil, yarınları adına da mali açıdan daha sağlam ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını temel önceliklerimizden biri olarak gördük. Bu doğrultuda kulübümüzün finansal yükümlülüklerinin yönetimi, gelir gider dengesinin korunması, mali yüklerin azaltılması ve kaynak verimliliğinin artırılmasına yönelik önemli adımlar attık. Bu süreçte kulübümüzün mali yapısını güçlendirmeye yönelik önemli adımlardan bir tanesi de bildiğiniz gibi sermaye artırmış süreci başarıyla tamamlandı. Elde edilen gelirin tamamı kulübümüz açısından uzun yıllardır önemli bir yük oluşturan ve bütün sırtımızda bu yükü sağlayan Bankalar Birliği kapsamındaki yükümlülüklerin kapatılmasında kullanılmıştır. Böylece Fenerbahçe'miz mali açıdan daha bağımsız, daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşma yolunda tarihi bir adım atmıştır. Faiz yükünün azaltılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve kulübümüzün geleceği adına da daha sürdürülebilir bir mali yapının oluşturması yönünde de kayda değer ilerlemeler sağlanmıştır. Burada ben bir takım önemli olacağını düşündüğüm notlar aldım, onları söylemek istiyorum. Kendi görevimiz süresince 1,5 yıllık dönem içerisinde tahsil edilecek Çoban İstap isim sponsorluğu ve Avrupa Forma Göğüs sponsorluğu gelirleri 2026-2027 sezonuna ilişkin kongre kararı alınmadan önce kulüp hesaplarına intikal etmiştir. Bununla birlikte Çobani tarafından 2027-2028 sezonuna ait stat isim hakkı bedelinin 10 milyon avrosu tahsil edilmiştir. Öte yandan Pasolik işbirliğinin devamı amacıyla kulübümüze 14 milyon 192 milyon avro yukarında bir imza parası teklif edilmiştir. Ve bu söz konusu bedel Pasolig'in diğer kulüplerde yaptığı gibi uygulamalara paralel bir şekilde sözleşmenin imza aşamasında tahsil edilmiştir. Gene kamuoyunda çok yer alan görev süremiz boyunca gerçekleştirilen gayrimenkul arsa satışlarında yukarıda da belirtildiği üzere avans olarak, sadece avans olarak 48 milyon 318 bin avro tutarında avans geliri tahsil edilmiştir. Bunun yanı sıra aynı projelerden gelecekte görev yapacak yönetimlerin tasarrufuna bırakmak üzere 102 milyon euro tutarında gelir bir sonraki yönetimlere bırakılmıştır. Söz konusu asgari seviye ifade etmekte olup satış işlemlerinin nihai sonuçları ve oluşacak satış fiyatlarına bağlı olarak daha da artabilecektir. Gene kamuoyunda çok yer aldığını gördüğümüz futbolcu transferlerinin hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Ara transfer döneminde transfer ettiğimiz futbolcularının bonservisi toplam ücretleri 59 milyon eurodur ama yıllara sahirdir. 3 yıla 4 yıla bölünen bonservis ücretleri vardır. Toplam bonservis ücretleri 59 milyon euro olup yıllara sahir ödemeler yapılacaktır. Biz sadece görev süremiz boyunca bonservislere ödediğimiz nakit para 24 milyon avrodur. Buna karşı kulübümüzün elde ettiği gelirlerin önemli bir bölümü transfer harcamalarına değil, geçmiş dönemlerden devralınan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, borç stoğunun azaltılmasında
ve kulübün finansal yapının güçlendirilmesinde kullanılmıştır. Bu kapsamda 21 Eylül 2025 tarihinden itibaren kulübümüz bünyesinde fiilen görev almayan veya sportif faaliyetlerde bulunmayan futbolcular, teknik direktörler, teknik üyeleri ve menajerlerine yapılan toplam ödemeler 30,5 milyon avrodur. Yani kamuoyunda zaman zaman farklı değerlendirmeler yapılmış olsa da kulübümüzün gelirleri, sponsorluk anlaşmaları ve finansal kaynak yönetimine ilişkin tüm süreçler kayıtlı ve denetlenebilir ve şeffaf bir anlayışla yürütülmüştür. Kulübümüzün gerçekleştirdiği sponsorluk işbirlikleri Fenerbahçe markasına duyulan güven doğrultusunda sürdürülebilir ticari ilişkiler temelinde hayata geçirilmiştir. Bu dönemde kulübümüzün en önemli geri kaynaklarından biri olan Feneryum'da da başarılı bir performans ortaya konmuştur. Taraftarlarımızın kulübümüze olan bağlılığının en somut göstergelerinden biri de Feneryum'dur. Yalnızca Feneryum bir parakende markası değil, aynı zamanda da milyonlarca Fenerbahçeli'nin kulübüne doğrudan destek verdiği önemli bir güç olmaya devam etmektedir. Feneryum yalnızca bu dönemde kulübümüzün ticari faaliyetlerine katkı sunmakla kalmamış, taraftarlarımızın kulübümüze olan bağını güçlendiren en önemli markalarından biri oldurmayı sürdürmüştür. Özellikle 120. yılımıza özel olarak hazırlanan yeni sezon formalarımız ve koleksiyonumuz daha lansman aşamasında taraftarlarımıza büyük bir heyecan yaratmış, kulübümüzün köklü tarihinden ilham alan bu özel tasarımların önümüzdeki dönemde Feneryum'un büyümesine önemli katkı sağlayacağına da inanıyoruz. Feneryum son yıllardaki büyüme yemesini görev süremiz boyunca da sürdürmüştür. 28 Şubat itibariyle ciromuzda %59 oranında artış gerçekleşirken adet bazında %16'lık büyüme ile 9 aylık dönemde 2.6 milyon satış adedine ulaşılmıştır. Sezon formalarının performansına baktığımızda ise Şubat ayı sonu itibariyle ulaşılan 413.419 adetlik satış rakamı ile Feneryum tarihinin en yüksek forma satışına ulaşılmıştır. Online satışlarımızda da büyük bir ölçüde büyüme kaydedilmiştir. Satış hacmi %101 artarken e-ticaret satışlarının adetsel büyümesi %41 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca internet sitemiz 9 aylık dönemde aldığı 14,5 milyon ziyareti ile bu alanda da yeni bir rekora imza atmıştır. Anlık yapılan refleks ürünler ve kampanyalar ile 350 bin adet satış gerçekleştirilmiş. Bu kampanyalar mağaza ve site ziyaret sıklığını arttırmıştır. 3 Haziran tarihinde lansmanı gerçekleştirdiğimiz 2026-2027 sezonu formalarımızda da taraftarlarımızdan büyük beğeni toplamış ve ilk günden itibaren yoğun ilgiyle karşılanmıştır. Bu başarıda emeği geçen Feneryum ekibimize, iş ortağımız Adidas'a ve Feneryum'a gösterdikleri yoğun ilgiye, kulübümüzün ekonomik gücüne katkıda sunan tüm taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Gayrimenkuller konusunda da biraz bilgi vermek istiyorum. Değerli kongre üyelerimiz, görev süremiz boyunca kulübümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyan gayrimenkul ve tesisleşme projeleri kapsamlı çalışmalar yürüttük. Bu kapsamda stadımızda başlanan yenileme çalışmaları çerçevesinde maraton ve Feneryum tribünlerinde bulunan yaklaşık 9 bin koltuğu yeniledik. Skorboardlarımız ise eski yeni nesil sistemlerle değiştirdik. Fenerbahçe Deraza Olimpiyat Akademisi dönüşüm projesi kapsamında ise teknik, mimari, idari çalışmalar görev süremiz boyunca yoğun şekilde sürdürülmüştür. Ve proje önemli ölçüde olgunlaştırılmıştır.
Uygulama projelerinin büyük bölümü tamamlanmış olup süreçler Anıtlar Kurulu'nun son değerlendirme durumuna kadar getirilmiştir. Anıtlar Kurulu onayının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdindeki süreçlerin de hızlı şekilde tamamlanması hedeflenmektedir. Bununla birlikte dere ağzı tesislerinin bulunduğu alanla ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarına ilişkin tüm kurum görüşleri tamamlanmış, dosya kültür varlıkları koruma kuruluna sunulmuştur. Sonraki aşamada Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu ve Bakanlık onay süreçlerinin tamamlanması beklenmektedir. Gelinen noktada proje uygulama aşamasına hazırdır ve gerekli onayların izin alınmasından sonra Temmuz ayı içerisinde ilk adımların atılmasını öngörüyoruz. Fenerbahçe'nin geleceğine hizmet eden

etmek istiyorum. Görev süremiz boyunca önem verdiğimiz başlıklardan biri de kulübümüzün sponsorluk yapısını daha güçlü ve daha sürdürülebilir hale getirmek olmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün marka değeri, taraftar gücü ve yüksek gönüllülüğü doğrultusunda farklı sektörlerden önemli markalarla kulübümüze katkı sağlayan işbirlikleri kurulmasına önem verdik. Bu süreçte sponsorluk alanında yalnız da nicelik değil, nitelik bakımından önemli bir gelişim sağladık. Futbol, basketbol ve diğer branşlarımızı destekleyen yeni sponsorluk anlaşmaları hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada sponsorluk ve reklam gelirlerimize baktığımızda geçtiğimiz sezona göre yaklaşık 27 milyon euroluk bir artış sağladık. Toplam gelirimiz 100 milyon euro seviyesine ulaşmıştır. Acıbadem ve erkek futbol takımımız arasında 2026-2027 sezonu da geçerli olmak üzere forma kol yanları sponsorluk sözleşmeleri imzaları tamamlanmıştır. Bu durumda futbol formamızın tüm sponsorluklarını tamamlamış olarak yeni yönetime teslim ediyoruz. Ayrıca erkek kadın basket, erkek ve kadın voleybol, yelken kürek masa tenisi ve robotics ve ana isim sponsorluk süreçleri de tamamlanmıştır. Görev süremiz boyunca bir kısmı mevcut iş ortaklarımızla genişletilen, bir kısmı ise yeni markalarla hayata geçirilen toplam 29 sponsorluk ve işbirliği anlaşmasına imza atılmıştır. Bu vesileyle Fenerbahçe'mize duydukları güvenle kulübümüzün yanında yer alan, markamıza değer katan ve büyüme yolculuğumuza katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza ve reklam verenlerimize ve iş ortaklarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bununla birlikte loja satışları ve yeni sezon işbirlikleri kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda bir kısmı anlaşma aşamasında, bir kısmı sözleşme sürecinde, bir kısmı ise mutabakatı sağlanmış olmak üzere yaklaşık 15 milyon euroluk ilave gelir potansiyeli oluşturulmuştur. Ortaya çıkan bu tablo Fenerbahçe markasına duyulan güvenin doğru planlamanın kurulan güçlü bir ilişkilerinin sonucudur. Görev süremiz boyunca kulübümüzün ekonomik gücünü artırmaya, gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye ve Fenerbahçe'mize kalıcı değerler kazandırmaya gayret ettik. Çok kısaca gene biraz branşlardan bahsedip daha sonra fazla vaktinizi de almadan bitireceğim. Başkanım ne yapayım, okumam lazım. Fenerbahçe'miz geride bıraktığımız dönemde basketboldan, voleyboldan, yüzmeden, boksa, yelkenden, atletizme kadar neredeyse her branşta bir tarihi başarıların altına imza attı. Yüksek Divan Kurulu toplantılarında sizlerle paylaştığımız bu gurur tablosunu bugün Olağanüstü Genel Kurulu'nda bir özet olarak sunmak istiyorum. Aslında ben bu şube şeylerini vakit almadan kessem, başkanım çok uzun sürüyor. Ben kapanışa geçmek istiyorum. Çok fazla var. Görmüyorum. Herkes bunları görebilir internet sitemizden. Kapanış bölümüne kısaca bahsedip konuyu bitirelim. Bugün burada yalnızca bir dönemin faaliyetlerini paylaşmak için değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluğun muhasebesini yapmak üzere buraya geldik. Görev süremiz boyunca attığımız her adımda, aldığımız her kararda ve yürüttüğümüz her mücadelede tek bir düşünceyi merkeze koymaya gayret ettik. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün menfaatleri. Elbette her hedefe ulaşmak her zaman mümkün olmayabiliyor. Sporun doğasında sevinç kadar hayal kırıklıkları, kazanmak kadar yeniden ayağa kalkmak da vardır. Ancak şunu büyük bir samimiyetle ifade etmek isterim ki, hangi alanda sorumluluk üstlenmiş olursak olalım, bu büyük camiaya hizmet ederken elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettik. Bazen birlikte sevindik, bazen birlikte üzüldük. Bazen gurur duyduk, bazen daha fazlasını hayal ettik. Ama hiçbir zaman Fenerbahçe'ye olan inancımızdan, bağlılığımızdan ve büyük emanete karşı hissettiğimiz sorumluluktan vazgeçmedik.
Bu süreçte

0: Kulübümüzün her branşında büyük bir özveriyle görev yapan profesyonellerimize, teknik ekiplerimize, sporcularımıza, emek veren tüm çalışanlara, çalışma arkadaşlarımıza, kulübün tüm faaliyetlerinde başarıyla yürütülmesine büyük pay sahibi olan tüm kulüp çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Ve elbette kulübümüzün geleceğine sahip çıkan, fikirleriyle, eleştirileriyle ve katkılarıyla her zaman yol gösterici olan değerli kongre üyelerimize, iyi günde, zor zamanda kulübün yanında olan, tribünde, sokakta, ekran başında Fenerbahçe sevgisini her koşulda taşıyan büyük taraftarımıza bu büyük camia duyduğumuz sevgi bağlılığı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizler görevlerimizin geçici Fenerbahçe için işin daimi olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Bugün görevler değişebilir, sorumluluklar farklı isimlere emanet edilebilir. Ancak hepimizin ortak sorumluluğu değişmeyecektir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nü daha güçlü yarınlara taşımak. Bu vesileyle yeni dönemde göreve gelecek olan yönetim kuruluna en içten dileklerimle başarılar diliyorum.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Reklam.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
6: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
4: Ne var sırada, Denizbank burada.
7: Reklam bitti.

sıkıntı yer almaktadır. Bu raporların tamamının okunması çok zaman alarak toplantı süresini uzatacağından, alınan rapor ve eklerinin resmi web sitemizde yayınlandığı ve ayrı

0: ve isteyen üyelere basılı olarak verilmiş olduğu da gözetilerek kulübümüzün denetim kurulu raporunun aynen okunmasını, ekindeki tabloların ise okunmamasını, bu raporu ile birlikte üyelerin bilgilerine sunulan 01.06.2025, 21.09.2025 ile 22.09.2025, 28.02.2026 tarihlerine ait konsolide finansal tablolar ve özel amaçlı bağımsız denetçi raporunun tamamının okunması değil, sadece raporların izah kısmının okunmasıyla yetinilmesine genel kurulun takdirlerini arz ve teklif ederiz. Teklif sunanlar Saadettin Saran, Adem Köz, Orhan Demirel, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz ve arkadaşlarıyla birlikte her iki başkan adayımızın temsilcileri olan Ahmet Önder Fırat, Taha Gökberk Doğan.
1: Değerli genel kurul üyelerimiz, önergeyi oylarınıza sunuyorum. Raporların özet olarak okunmasını isteyenler ellerini kaldırsınlar. Teşekkür ediyorum. Raporların özet olarak okunmasını kabul etmeyenler ellerini kaldırsınlar. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu raporları BDO Bağımsız Denetim Partneri Erdoğan Sağlam Bağımsız Denetim raporunu okuyacak. Denetim Kurulu adına da Sayın Hulusi Keskin raporu okuyacak. Erdoğan Bey'i buraya davet ediyorum.
2: Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Özel amaçlı konsolide finansal tablolar hakkında bağımsız denetçi raporu. Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulu'na, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ve bağlı ortaklıklarının, yani grubun 28 Şubat 2026 tarihli özel amaçlı konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren 9 aylık ara hesap dönemine ait özel amaçlı konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide öz kaynaklar değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere özel amaçlı konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan özel amaçlı konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre ilişikteki özel amaçlı konsolide finansal tablolar grubun 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren 9 aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını Türkiye finansal raporlama standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. Teşekkür ederim, saygılarımla.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Hulusi Keskin'i davet ediyorum.

Sayın Divan Başkanı ve Divan Heyet Üyeleri, Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Başkanlar ve Yönetim Kurulu Adayları, değerli kongre üyelerimiz ve kıymetli misafirler, Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kulübümüzün 1 Haziran 2025, 21 Eylül 2025 ve 22 Eylül 2025, 28 Şubat 2026 dönemlerine ait mali ve idari faaliyetlerine ilişkin denetim kurulu raporunu, özet bilgilerini sunmak istiyorum. Olağanüstü seçimli genel kurulun saygıdeğer üyeleri, kulübümüz tüzüğünün 19.42 maddelerine göre hazırlanan ve 20-21 Eylül 2025 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilen Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 2025-2026 sezonu konsolide bütçesiyle gelir giderleri, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2025-2026 sezonu solo bütçesiyle gelir giderleri, bağımsız denetim şirketi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına yani TFRS'ye göre hazırlanan finansal tabloları ve ekleri faaliyet raporunda incelenmek üzere bilgilerinize sunulmuştur.

0: Yönetim kurulu olarak bu döneme ait incelemelerimizde Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının faaliyet ve hesapları, bilanço ve gelir gider tabloları denetlenmiş, bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanmış olan finansal tabloları, konsolide ve soro bütçe karşılaştırmaları yapılarak bilgilerinize sunulmuştur. Detaylı raporlar kulübümüzün internet sitesinde paylaşılmıştır. İnceleme döneminde yasal defterlerin noter tasdiklerinin yapıldığı, e-defter beratlarının alındığı, muhasebe kayıtlarının spor kulüpleri ve spor federasyonları mevzuatı, muhasebe sistemi uygulama genel tebliği ve vergisi kanunu hükümlerine göre tutulan kayıtlar esas alınarak bağımsız denetim şirketi tarafından TFRS'ye göre solo ve konsolide finansal tabloların hazırlandığı tespit edilmiştir. 1 Haziran 2025, 21 Eylül 2025 dönemi itibariyle Sayın Ali Koç yönetimine ait özet mali bilgiler. Konsolide bilanço, Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıkları varlık bölümünde yer alan dönem varlıklarda 31 Mayıs 2025 tarihine göre 4 milyar 342 milyon Türk lirası, duran varlıklarda ise 1 milyar 925 milyon TL artış bulunmaktadır. Kaynaklar bölümünde yer alan kısa vadeli yabancı yükümlülüklerde 5 milyar 529 milyon TL artış, uzun vadeli yükümlülüklerde ise 279 milyon Türk lirası azalış bulunmaktadır. Toplam yükümlülükler 18 milyar 939 milyon Türk lirası kısa vadeli, 9 milyar 771 milyon Türk lirası uzun vadeli olmak üzere toplamda 28 milyon 710 milyon Türk lirasıdır. 5 milyar 250 milyon Türk lirası artmıştır. Bu tutarın döviz karşılığı 593 milyon eurodur. 1 Haziran 2025, 21 Eylül 2025 dönemi itibariyle dönem karı 1 milyar 19 milyon Türk lirasıdır. Öz kaynaklar toplamı dönem karı dahil eksi 390 milyon Türk lirasıdır. Konsolide bütçe, gelir, giderler. Bağımsız denetim şirketi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına, yani TFRS'ye göre hazırlanan konsolide fiili sonuçlar ile bütçe tutarları karşılaştırma tablosunda görüleceği üzere bağımsız denetimden geçmiş konsolide gelirler 5 milyar 39 milyon Türk lirası olduğu, bu tutar 6 milyar 507 milyon Türk lirası olarak bütçelenen toplam gelirin 1 milyar 468 milyon TL ve %23 altında olduğu, bağımsız denetimden geçmiş konsolide giderlerin 5 milyar 347 milyon TL olduğu, bu tutar 3 milyar 772 milyon Türk lirası olarak bütçelenen toplam giderin 1 milyon 875 milyon Türk lirası ve %50 üzerinde olduğu, 586 milyon Türk lirası olarak bütçelenen finansman giderleri 366 milyon Türk lirası olarak gerçekleştiği, 2 milyar 70 milyon Türk lirası bütçelenen dönem zararı bu dönemde enflasyon nedeniyle oluşan ve bütçede yer almayan 2 milyar 135 milyon Türk lirası net parasal kazancın pozitif etkisiyle 1 milyar 19 milyon Türk lirası kar olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Solo bütçe, gelir giderler. Bağımsız denetim şirketi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına, yani TFRS'ye göre hazırlanan Fenerbahçe Spor Kulübü bütçe ve fiili sonuçlar tablosunda görüleceği üzere bağımsız denetimden geçmiş toplam gelirlerin 589 milyon Türk lirası olduğu, bu tutar 1 milyar 165 milyon Türk lirası olarak bütçelenen toplam gelirin 576 milyon Türk lirası ve %49 altında olduğu, bağımsız denetimden geçmiş toplam giderlerin 894 milyon Türk lirası olduğu ve bu tutarın 1 milyar 48 milyon Türk lirası olarak bütçelenen toplam giderin 154 milyon Türk lirası ve %15 altında olduğu, 749 milyon Türk lirası olarak bütçelenen finansman giderleri 613 milyon Türk lirası olarak gerçekleştiği, 632 milyon Türk lirası bütçelenen dönem zararı bu dönemde enflasyon nedeniyle oluşan ve bütçede yer almayan 810 milyon Türk lirası net parasal kazancın pozitif etkisiyle 108 milyon Türk lirası zarar olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. İdari hususlar. Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 540 sporcu, 387 teknik kadro ve 817 idari kadro çalışanı olmak üzere toplam 1744 çalışanı mevcuttur. 21 Eylül 2025 tarihi itibariyle.
1: Bir saniye. Arkadaşlar, denetim kurulu raporu okunuyor. Arkadaşlar susalım, denetim kurulu raporu okunuyor. Arkadaşlar denetim kurulu raporu okunuyor. Arkadaşlar ara vermek zorunda kalacağım. Burada bekleyeceksiniz. Arkadaşlar.
2: Çocuk şey gibi oldu.
1: Değerli arkadaşlar. Genel kurula ara vermek zorunda kalacağım. Bir kez daha uyarmayacağım. Ya oturun yerlerinize, denetim kurulu raporu okunsun, ya da ara vereceğim. Arkadaşlar. Lojoda duran arkadaşlar duyuyor mu acaba? Sesim geliyor mu oraya? Arkadaşlar sesim geliyor mu oraya? Değerli genel kurul. Arkadaşlar.
3: Ara veriyorum.
1: Arkadaşlar bu devam ettiği sürece genel kurula ara veriyoruz. Biz içeri geçiyoruz. Siz devam edin tezahürat yapmaya.
3: Tamam.
4: Heves döneminde de yürütülen çalışmalar, mali disiplinin korunması, finansal bağımsızlık hedefinin güçlendirilmesi ve kulübümüzün gelecekteki gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla hayata geçirilmiştir. Bu süreçte emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize, profesyonellerimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Değerlendirmelerinizi saygıyla takdirlerinize sunuyorum. Yarın gerçekleştirilecek seçimli genel kurulun kulübümüz, camiamız ve Fenerbahçe'mizin geleceği adına hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
1: Genel Sekreterimiz Sayın Burak Kızılan'a teşekkürlerimizi sunuyorum. 22 Eylül 2025, 28 Şubat 2026 mali dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyeti.
5: Fenerbahçe Spor Kulübü her zaman sporcuların ve profesyonellerin haklarını kurumsal sorumluluk anlayışıyla koruyan bir yaklaşım sergilemiştir. Değerli kongre üyelerimiz, kulübümüzün hukuki gündeminde yer alan önemli başlıklardan biri de 4 Nisan 2015 tarihinde futbol takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştiren saldırıya ilişkin süreç olmuştur. Kulübümüz açısından yalnızca hukuki değil, aynı zamanda camiamızın hafızasında derin izler bırakan bu olayın aydınlatılması büyük bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in konuya gösterdiği hassasiyet ve sürecin yeniden değerlendirilmesine yönelik yaklaşımı nedeniyle huzurlarınızda bir kez daha kendisine teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak beklentimiz, Türk spor tarihinin en karanlık olaylarından biri olan bu saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, kamu vicdanı tatmin edecek şekilde sonuçlandırılmasıdır. Kıymetli kongre üyelerimiz, görev süremiz boyunca finansal yönetim anlayışımızın merkezine mali disiplini, şeffaflığı, sürdürülebilirliği ve kaynakların etkin kullanımını yerleştirmeye gayret ettik. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yalnızca bugüne değil, yarınları adına da mali açıdan daha sağlam ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını temel önceliklerimizden biri olarak gördük. Bu doğrultuda kulübümüzün finansal yükümlülüklerinin yönetimi, gelir gider dengesinin korunması, mali yüklerin azaltılması ve kaynak verimliliğinin artırılmasına yönelik önemli adımlar attık. Bu süreçte kulübümüzün mali yapısını güçlendirmeye yönelik önemli adımlardan bir tanesi de bildiğiniz gibi sermaye artırmış süreci başarıyla tamamlandı. Elde edilen gelirin tamamı kulübümüz açısından uzun yıllardır önemli bir yük oluşturan ve bütün sırtımızda bu yükü sağlayan Bankalar Birliği kapsamındaki yükümlülüklerin kapatılmasında kullanılmıştır. Böylece Fenerbahçe'miz mali açıdan daha bağımsız, daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşma yolunda tarihi bir adım atmıştır. Faiz yükünün azaltılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve kulübümüzün geleceği adına da daha sürdürülebilir bir mali yapının oluşturması yönünde de kayda değer ilerlemeler sağlanmıştır. Burada ben bir takım önemli olacağını düşündüğüm notlar aldım, onları söylemek istiyorum. Kendi görevimiz süresince 1,5 yıllık dönem içerisinde tahsil edilecek Çoban İstap isim sponsorluğu ve Avrupa Forma Göğüs sponsorluğu gelirleri 2026-2027 sezonuna ilişkin kongre kararı alınmadan önce kulüp hesaplarına intikal etmiştir. Bununla birlikte Çobani tarafından 2027-2028 sezonuna ait stat isim hakkı bedelinin 10 milyon avrosu tahsil edilmiştir. Öte yandan Pasolik işbirliğinin devamı amacıyla kulübümüze 14 milyon 192 milyon avro yukarında bir imza parası teklif edilmiştir. Ve bu söz konusu bedel Pasolik'in diğer kulüplerde yaptığı gibi uygulamalara paralel bir şekilde sözleşmenin imza aşamasında tahsil edilmiştir. Gene kamuoyunda çok yer alan görev süremiz boyunca gerçekleştirilen gayrimenkul arsa satışlarında yukarıda da belirtildiği üzere avans olarak, sadece avans olarak 48 milyon 318 bin avro tutarında avans geliri tahsil edilmiştir. Bunun yanı sıra aynı projelerden gelecekte görev yapacak yönetimlerin tasarrufuna bırakmak üzere 102 milyon euro tutarında gelir bir sonraki yönetimlere bırakılmıştır. Söz konusu asgari seviye ifade etmekte olup satış işlemlerinin nihai sonuçları ve oluşacak satış fiyatlarına bağlı olarak daha da artabilecektir. Gene kamuoyunda çok yer aldığını gördüğümüz futbolcu transferlerinin hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Ara transfer döneminde transfer ettiğimiz futbolcularının bonservisi toplam ücretleri 59 milyon eurodur ama yıllara sahirdir. 3 yıla 4 yıla bölünen bonservis ücretleri vardır. Toplam bonservis ücretleri 59 milyon euro olup yıllara sahir ödemeler yapılacaktır. Biz sadece görev süremiz boyunca bonservislere ödediğimiz nakit para 24 milyon avrodur. Buna karşı kulübümüzün elde ettiği gelirlerin önemli bir bölümü transfer harcamalarına değil, geçmiş dönemlerden devralınan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, borç stoğunun azaltılmasında ve kulübün finansal yapının güçlendirilmesinde kullanılmıştır. Bu kapsamda 21 Eylül 2025 tarihinden itibaren kulübümüz bünyesinde fiilen görev almayan veya sportif faaliyetlerde bulunmayan futbolcular, teknik direktörler, teknik üyeleri ve menajerlerine yapılan toplam ödemeler 30,5 milyon avrodur. Yani kamuoyunda zaman zaman farklı değerlendirmeler yapılmış olsa da kulübümüzün gelirleri, sponsorluk anlaşmaları ve finansal kaynak yönetimine ilişkin tüm süreçler kayıtlı ve denetlenebilir ve şeffaf bir anlayışla yürütülmüştür. Kulübümüzün gerçekleştirdiği sponsorluk işbirlikleri Fenerbahçe markasına duyulan güven doğrultusunda sürdürülebilir ticari ilişkiler temelinde hayata geçirilmiştir. Bu dönemde kulübümüzün en önemli geri kaynaklarından biri olan Feneryum'da da başarılı bir performans ortaya konmuştur. Taraftarlarımızın kulübümüze olan bağlılığının en somut göstergelerinden biri de Feneryum'dur. Yalnızca Feneryum bir parakende markası değil, aynı zamanda da milyonlarca Fenerbahçeli'nin kulübüne doğrudan destek verdiği önemli bir güç olmaya devam etmektedir. Feneryum yalnızca bu dönemde kulübümüzün ticari faaliyetlerine katkı sunmakla kalmamış, taraftarlarımızın kulübümüze olan bağını güçlendiren en önemli markalarından biri oldurmayı sürdürmüştür. Özellikle 120. yılımıza özel olarak hazırlanan yeni sezon formalarımız ve koleksiyonumuz daha lansman aşamasında taraftarlarımıza büyük bir heyecan yaratmış, kulübümüzün köklü tarihinden ilham alan bu özel tasarımların önümüzdeki dönemde Feneryum'un büyümesine önemli katkı sağlayacağına da inanıyoruz. Feneryum son yıllardaki büyüme yemesini görev süremiz boyunca da sürdürmüştür. 28 Şubat itibariyle ciromuzda %59 oranında artış gerçekleşirken adet bazında %16'lık büyümeyle 9 aylık dönemde 2.6 milyon satış adedine ulaşılmıştır. Sezon formalarının performansına baktığımızda ise Şubat ayı sonu itibariyle ulaşılan 413.419 adetlik satış rakamı ile Feneryum tarihinin en yüksek forma satışına ulaşılmıştır. Online satışlarımızda da büyük bir ölçüde büyüme kaydedilmiştir. Satış hacmi %101 artarken e-ticaret satışlarının adetsel büyümesi %41 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca internet sitemiz 9 aylık dönemde aldığı 14,5 milyon ziyareti ile bu alanda da yeni bir rekora imza atmıştır. Anlık yapılan refleks ürünler ve kampanyalar ile 350 bin adet satış gerçekleştirilmiş. Bu kampanyalar mağaza ve site ziyaret sıklığını arttırmıştır. 3 Haziran tarihinde lansmanı gerçekleştirdiğimiz 2026-2027 sezonu formalarımızda da taraftarlarımızdan büyük beğeni toplamış ve ilk günden itibaren yoğun ilgiyle karşılanmıştır. Bu başarıda emeği geçen Feneryum ekibimize, iş ortağımız Adidas'a ve Feneryum'a gösterdikleri yoğun ilgiye, kulübümüzün ekonomik gücüne katkıda sunan tüm taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Gayrimenkuller konusunda da biraz bilgi vermek istiyorum. Değerli kongre üyelerimiz, görev süremiz boyunca kulübümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyan gayrimenkul ve tesisleşme projeleri kapsamlı çalışmalar yürüttük. Bu kapsamda stadımızda başlanan yenileme çalışmaları çerçevesinde maraton ve Feneryum tribünlerinde bulunan yaklaşık 9 bin koltuğu yeniledik. Skorboardlarımız ise eski yeni nesil sistemlerle değiştirdik. Fenerbahçe Derazı Olimpiyat Akademisi dönüşüm projesi kapsamında ise teknik, mimari, idari çalışmalar görev süremiz boyunca yoğun şekilde sürdürülmüştür. Ve proje önemli ölçüde olgunlaştırılmıştır. Uygulama projelerinin büyük bölümü tamamlanmış olup süreçler Anıtlar Kurulu'nun son değerlendirme durumuna kadar getirilmiştir. Anıtlar Kurulu onayının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdindeki süreçlerin de hızlı şekilde tamamlanması hedeflenmektedir. Bununla birlikte Dereağzı tesislerinin bulunduğu alanla ilgili 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarına ilişkin tüm kurum görüşleri tamamlanmış, dosya kültür varlıkları koruma kuruluna sunulmuştur. Sonraki aşamada Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu ve Bakanlık onay süreçlerinin tamamlanması beklenmektedir. Gelinen noktada proje uygulama aşamasına hazırdır. ve gerekli onayların izin alınmasından sonra Temmuz ayı içerisinde ilk adımların atılmasını öngörüyoruz. Fenerbahçe'nin geleceğine hizmet eden bu önemli akademi ve dönüşüm projesinin kulübümüzün sportif altyapısına ve kurumsal gelişimine uzun yıllar değer katacağına inanıyoruz. Kısaca da sponsorluklar bölümünden bahsetmek istiyorum. Görev süremiz boyunca önem verdiğimiz başlıklardan biri de kulübümüzün sponsorluk yapısını daha güçlü ve daha sürdürülebilir hale getirmek olmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün marka değeri, taraftar gücü ve yüksek gönüllülüğü doğrultusunda farklı sektörlerden önemli markalarla kulübümüze katkı sağlayan işbirlikleri kurulmasına önem verdik. Bu süreçte sponsorluk alanında yalnız da nicelik değil, nitelik bakımından önemli bir gelişim sağladık. Futbol, basketbol ve diğer branşlarımızı destekleyen yeni sponsorluk anlaşmaları hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada sponsorluk ve reklam gelirlerimize baktığımızda geçtiğimiz sezona göre yaklaşık 27 milyon euroluk bir artış sağladık. Toplam gelirimiz 100 milyon euro seviyesine ulaşmıştır. Acıbadem ve erkek futbol takımımız arasında 2026-2027 sezonu da geçerli olmak üzere forma kol yanları sponsorluk sözleşmeleri imzaları tamamlanmıştır. Bu durumda futbol formamızın tüm sponsorluklarını tamamlamış olarak yeni yönetime teslim ediyoruz. Ayrıca erkek kadın basket, erkek ve kadın voleybol, yelken kürek masa tenisi ve robotics ve ana isim sponsorluk süreçleri de tamamlanmıştır. Görev süremiz boyunca bir kısmı mevcut iş ortaklarımızla genişletilen, bir kısmı ise yeni markalarla hayata geçirilen toplam 29 sponsorluk ve işbirliği anlaşmasına imza atılmıştır. Bu vesileyle Fenerbahçe'mize duydukları güvenle kulübümüzün yanında yer alan, markamıza değer katan ve büyüme yolculuğumuza katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza ve reklam verenlerimize ve iş ortaklarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bununla birlikte loja satışları ve yeni sezon işbirlikleri kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda bir kısmı anlaşma aşamasında, bir kısmı sözleşme sürecinde, bir kısmı ise mutabakatı sağlanmış olmak üzere yaklaşık 15 milyon euroluk ilave gelir potansiyeli oluşturulmuştur. Ortaya çıkan bu tablo, Fenerbahçe markasına duyulan güvenin doğru planlamanın kurulan güçlü bir ilişkilerinin sonucudur. Görev süremiz boyunca kulübümüzün ekonomik gücünü artırmaya, gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye ve Fenerbahçe'mize kalıcı değerler kazandırmaya gayret ettik. Çok kısaca gene biraz branşlardan bahsedip daha sonra fazla vaktinizi de almadan bitireceğim. Başkanım ne yapayım, okumam lazım. Fenerbahçe'miz geride bıraktığımız dönemde basketboldan, voleyboldan, yüzmeden, boksa, yelkenden, atletizme kadar neredeyse her branşta bir tarihi başarıların altına imza attı. Yüksek Divan Kurulu toplantılarında sizlerle paylaştığımız bu gurur tablosunu bugün olağanüstü genel kurulunda bir özet olarak sunmak istiyorum. Aslında ben bu şube şeylerini vakit almadan kessem, başkanım çok uzun sürüyor. Ben kapanışa geçmek istiyorum. Çok fazla var. Gerek görmüyorum. Herkes bunları görebilir internet sitemizden. Kapanış bölümüne kısaca bahsedip konuyu bitirelim. Bugün burada yalnızca bir dönemin faaliyetlerini paylaşmak için değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluğun muhasebesini yapmak üzere buraya geldik. Görev süremiz boyunca attığımız her adımda, aldığımız her kararda ve yürüttüğümüz her mücadelede tek bir düşünceyi merkeze koymaya gayret ettik. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün menfaatleri. Elbette her hedefe ulaşmak her zaman mümkün olmayabiliyor. Sporun doğasında sevinç kadar hayal kırıklıkları, kazanmak kadar yeniden ayağa kalkmak da vardır. Ancak şunu büyük bir samimiyetle ifade etmek isterim ki hangi alanda sorumluluk üstlenmiş olursak olalım bu büyük camiaya hizmet ederken elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettik. Bazen birlikte sevindik, bazen birlikte üzüldük. Bazen gurur duyduk, bazen daha fazlasını hayal ettik. Ama hiçbir zaman Fenerbahçe'ye olan inancımızdan, bağlılığımızdan ve büyük emanete karşı hissettiğimiz sorumluluktan vazgeçmedik. Bu süreçte kulübümüzün her branşında büyük bir özveriyle görev yapan profesyonellerimize, teknik ekiplerimize, sporcularımıza, emek veren tüm çalışanlara, çalışma arkadaşlarımıza, kulübün tüm faaliyetlerinde başarıyla yürütülmesine büyük pay sahibi olan tüm kulüp çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Ve elbette kulübümüzün geleceğine sahip çıkan, fikirleriyle, eleştirileri ve katkılarıyla her zaman yol gösterici olan değerli kongre üyelerimize, iyi günde, zor zamanda kulübün yanında olan, tribünde, sokakta, ekran başında Fenerbahçe sevgisini her koşulda taşıyan büyük taraftarımıza bu büyük camia duyduğumuz sevgi bağlılığı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizler görevlerimizin geçici Fenerbahçe için daima daimi olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Evet.

0: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Reklam bitti.
0: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Reklam bitti.
2: Solo bütçe, gelir giderler. Bağımsız denetim şirketi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Fenerbahçe Spor Kulübü solo bütçe ve fiili sonuçlar tablosunda görüleceği üzere bağımsız denetimden geçmiş toplam gelirlerin 2 milyar 619 milyon Türk lirası olduğu, bu tutar 2 milyar 19 milyon Türk lirası olarak bütçelenen toplam gelirin 600 milyon Türk lirası ve %30 üzerinde olduğu, bağımsız denetimden geçmiş toplam giderlerin 2 milyar 585 milyon Türk lirası olduğu, bu tutarın 2 milyar 287 milyon Türk lirası olarak bütçelenen toplam giderin 298 milyon Türk lirası ve %13 üzerinde olduğu, 997 milyon olarak bütçelenen finansman giderleri 763 milyon Türk lirası olarak gerçekleştiği, 1 milyar 265 milyon Türk lirası bütçelenen dönem zararı, bu dönemde enflasyon nedeniyle oluşan ve bütçede yer almayan 202 milyon Türk lirası net parasal kazancın pozitif etkisiyle 527 milyon Türk lirası zarar olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. İdari hususlar: 614 sporcu, 332 teknik kadro ve 851 idari kadro çalışan olmak üzere toplam 1797 çalışan mevcuttur. 28 Şubat 2026 tarihi itibariyle 133.9 milyon Türk lirası kıdem, 56.9 milyon Türk lirası kullanılmamış izin bedeli olmak üzere 190.8 milyon Türk lirası karşılık ayrılmıştır. 28 Şubat 2026 tarihi itibariyle asıl üye sayısı 57.212, temsilci üye sayısı ise 5.993 olmuştur. Bu dönemde kurulumuza intikal eden öneri ve şikayetlerle ilgili gerekli bilgiler verilmiştir. Sonuç olarak Fenerbahçe Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından TFRS'ye göre hazırlanan raporlanan ve incelemelerimize sunulan 28 Şubat 2026 tarihli konsolide finansal tabloları ve eklerine göre kulübümüzün 1 Haziran 2025 28 Şubat 2026 dönem varlıklarının 5 milyar 351 milyon, duran varlıklarının 21 milyon 942 milyon TL olduğu görülmüştür. Kısa vadeli yükümlülükler 17 milyar 205 milyon Türk lirası, uzun vadeli yükümlülükler ise 8 milyar 997 milyon Türk lirası olmak üzere toplam yükümlülüklerimiz 26 milyar 202 milyon Türk lirası olduğu ve kısa vadeli yükümlülüklerin dönem varlıkları 11 milyar 854 milyon Türk lirası aştığı görülmüştür. 28 Şubat 2026 tarihi itibariyle net öz kaynaklar 1 milyar 91 milyon Türk lirası olmuştur. Gayrimenkul yatırımları projelerinden bugüne kadar kulübümüz tarafından 2 milyar 561 milyon Türk lirası tahsil edilmiştir. 1 milyar 576 milyon Türk lirası olarak bütçelenen net dönem zararının uygulanan enflasyon muhasebesi etkisiyle birlikte 1 milyar 716 milyon Türk lirası kar olarak gerçekleştiği görülmüştür. Teşekkür ederim.
3: Çok çok teşekkür ediyoruz. 1.6.2025, 21.9.2025 mali dönemiyle 22.9.2025, 28.2026 mali dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporu okundu. Gündemin 6. maddesine geçiyorum. Raporlar hakkında görüşmeler. Bu bölümde 3 üyemiz konuşmak istediler. Yapılan çekilişle kurayla sıraları belirlendi. Birinci sırada 8608 Sicilinoğlu Yasemin Merçil hanımefendi. Ardından 31747 Erkan Kaya. Onun ardından 6857 Hulusi Belge. Sayın Hulusi Belge.
4: Sayın Divan Başkanım ve üyeleri, sevgili başkanım ve yönetim kurulu üyelerim, değerli kongre üyeleri, Gündemin 4. ve 5. maddeleri kapsamında öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Fenerbahçe gibi dünyanın en büyük spor kulüplerinden birinin mali tablolarını değerlendirilirken yalnız dönem karı ya da zararına bakmak yeterli değildir. Gelirlerin sürdürülebilirliği, borç yapısının yönetimi, öz kaynakların durumu, nakit akışı ve finansal yükümlülüklerin çevrilebilirliğiyle birlikte değerlendirilmelidir.
3: Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar, yarım saat evvel aynı şey oldu. Lütfen ara verdirtmeyin yine. Arkadaşlar rica ediyorum, bakın ara vermek durumunda kalacağım yine. Arkadaşlar rica ediyorum, son kez. Rica ediyorum, locadaki arkadaşlardan rica ediyorum, yerlerinize oturun. Buyurun.
4: Geleceğimizde Maltepe Futbol Akademi projemiz, Ataşehir arazimizde yapılan çalışmalar, stat yenileme ve büyütme yatırımları ile diğer gayrimenkul projelerimiz gelir yaratacak kalıcı yatırımlar olarak değerlendirilmelidir. Bir spor kulübü sadece transfer yaparak değil, altyapı ve gayrimenkul üretimiyle de büyüdüğünü artık hepimiz biliyoruz. Değerli hazırım, bugün kulübümüzün elinde hızla nakde çevrilebilecek gayrimenkullerimiz maalesef azalmıştır. Bu yüzden başkan adaylarımız açıklayacağı transferler konusunda çok dikkatli olmalıdırlar. Bunun yanında faaliyet raporunda yer alan en kritik gelişme, uzun yıllardır camiamızın üzerinde yük oluşturan Bankalar Birliği sürecinden çıkılmasıdır. Bu konuda çabalarından dolayı Sayın Ali Koç ve yönetimine, Sayın Saadettin Saran ve yönetimine, ilgili finans kaynağı arsalarımızı kulübe kazandıran Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimine büyük teşekkürlerimi sunarım. Burada seçilecek yönetim Eylül ayında Mali Genel Kurul yapacak ve bütçe planını genel kurul önüne getirecektir. Kulüplerin resmi kayıtlarda görülen devasa yükümlülüklerinin dışarıdan nakit enjekte edilerek azaltılması artık mümkün değildir. Transferler taraftarlarımızı her zaman heyecanlandırmıştır. Ancak asıl olan kulübün ekonomisinin sürdürülebilirliğidir. Bunu da kendi öz varlıkları ile ve faaliyet gelirlerimizi artırarak yapabiliriz. İbrasını oylayacağımız dönemlerde üzülerek söylemek isterim ki kulübümüzde yeni bir varlık edinilememiştir. Elimizdeki varlıkların bir kısmı da nakde çevrilmiştir. Bu vesileyle yeni başkan adaylarımızın Fenerbahçe'nin gelecek nesillerine miras olarak yeni maddi varlıklar katmalarını çok önemsiyorum. Bu konuda net vaatlerde bulunan, gerek 2024 yılında gerekse bu seçimde de Fenerbahçe başkanlığına aday olması, kriz anlarında ben buradayım demesi, Fenerbahçe'miz için her daim hizmete hazır olmasından dolayı başkan adayımız Aziz Yıldırım'a teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim. Sonuç olarak önümüzdeki raporlar...
3: Arkadaşlar, bakın, oturmazsanız ve devam ederseniz yine ara vereceğiz.
4: Önümüzdeki raporlar göstermektedir ki gelir artırıcı sponsorluk anlaşmaları yapılmıştır. Sayın Ali Koç ve Sayın Saran'ın yönetimi süreleri boyunca düzenli yapılan yüksek divan kurullarımızda camiamız finansal konularda açıkça bilgilendirilmiştir. Bağımsız denetim süreçlerimiz işletilmiştir ve en önemlisi Bankalar Birliği sürecinden çıkılmıştır. Bu sebeple denetleme kurulumuzun rapor sonuç kısmında da belirtildiği gibi değerli başkan adayım Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulundaki arkadaşlarının da açık beyanları doğrultusunda Mali Genel Kurulumuzun kapsamındaki dönemde görev yapan başkan, yönetim kurulları ve denetim kurulları ile ilgili dönem faaliyetlerinin ibra edilmesi konusundaki görüşümü sunuyor. Bunun bir kulüp geleneği ve saygısı içinde tüm kongre üyelerimizde ibra yönünde oy vermeye davet ediyorum. 120. yılımızda tek hedef, tek inanç, tek yürek, şampiyon Fenerbahçe, saygılarımla.
3: Teşekkür ediyoruz. Sayın Erkan Kaya'yı davet ediyorum. Değerli Hazırun, gündemimizi takip edebilirseniz 9. maddeye kadar Mali Genel Kurulu yapılıyor. 9. maddeden sonra seçimli genel kurula geçeceğiz. 9'a kadar Mali Genel Kurulumuzu yaptıktan sonra başkan adaylarının, taraftarlarının konuşmaları sırasında coşkunun yükselmesi doğaldır. Mali Genel Kurulumuzu lütfen bitirmemiz konusunda yardımcı olun. Teşekkür ediyorum.
1: Değerli Hazırun, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi raporlar önümüze geldi. Tabii herkes çok heyecanlı, bir seçim var. Geçen sene burada bir önceki dönem başkanlığımızı yürüten Sayın Ali Koç'u bayağı eleştirmiştik. Vallahi Sayın Ali Koç, sizden özür dileriz. Bu tabloyu gördükten sonra. Bunu samimiyetle belirteyim. Niye biliyor musunuz? 8 milyar harcama yetkisinin alındığı yerde 13,5 milyar para harcanmış. 2030'a kadar kulübün tüm gelirleri kullanılmış. Yeni seçilecek yönetim kurulu ve üyelerinin dışarıdan kaynak sokma dışında harcayacağı herhangi bir para kalmamış. Yani şimdi evet, ibra edelim. Hepsi saygı duyulacak arkadaşlarımız, dostlarımız, kabul de. O zaman bu disiplin kurulu, denetleme kurulu, bu kadar toplantılara ne gerek var? Kurallara uyulmuyor. Sayın Mehmet Bodina diyor ki iki tane yasayı ihlal ettiniz. Bir tanesi spor kulüpleri yasası, bir tanesi de bizim tüzüğümüz. Peki bu tüzükle spor kulüpleri, ihlal edilen spor kulüpleri yasasındaki bu rakamları ne yapacağız biz? Geçen sene diyorduk ki Fenerbahçe iyi yönetiliyor, parasal açıdan parasız başkana ihtiyaç var diyorduk. Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki dışarıdan kaynak sokamayacak yönetim kurulu ve başkana bu kulübün artık ihtiyacı var. Parasız başkan olmuyor demek ki, parasız yönetici olmuyor. Çünkü bu rakamlara bakınca bu korkunç bir yük. İki tane başkan adayına da özellikle teşekkür ediyorum. Bir tanesi efsane başkan, diğeri genç hırslı Hakan Bey. Valla bu yükün altına girmeyi kabul etmişler bir yıl için. Üstüne de transfer yapacağız diyorlar, harcayacağız diyorlar. Orada da şüphelerim var. Kulübün de arsası da kalmadı satacağımız. Oranın da gelirleri yendi. Yani neresinden bakarsanız bakın, burada kuralları uygulamak zorundayız. Denk bütçe yapmak zorundayız. Bütçeye, denk bütçe yasasını uygulayamazsak bakın, yarın bir gün bu kulübe devletin yöneticileri değişir, başkaları gelir. Ondan sonra hiç istemeyeceğimiz sonuçlarla karşılaşırız. Bu konunun takipçisi olmamız lazım. Buraya talip olan insanlar da paraları harcarken kaynak sokmak zorundalar. Geçen sene gelirlerimiz %23 az gerçekleşmiş. Ama harcadığımız rakam %56. 8'den 13. Korkunç. Ve bir de burada tabii Haziran ayına gelecek bonservisler ve diğer rakamlar hariç. Haziran ayına ötelenen, kiralık alınan ama satın alma opsiyonu olunan oyuncular da var. Ve oyuncu enflasyonu var. Yani çok korkunç oyuncu enflasyonu var. Bu kadar maaş ödeyemez bu kulüp. Ya bunların mutlaka bir sisteme oturtulması gerekiyor. Hepinizin dikkatini bu yöne çekmenizi tavsiye ediyorum. Aksi takdirde bundan 2 yıl veya 3 yıl sonra bu kulüp yönetilemez boyuta şimdiden gelmiş durumda. Bunu özellikle herkesten rica ediyorum. Denetleme kuruluna teşekkür ediyorum. Ayrıca bu dönem içerisinde Sayın Alper Alpoğlu, Sayın Ali Koç ve Sayın Şekip Mosturoğlu takip ettikleri davalarda Fenerbahçe'yi yalnız bırakmamışlardır. bahis davası olsun rakibimizin karıştığı, Sayın Erden Timur'un karıştığı şike davası da var biliyorsunuz. Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik. Buralarda hem iki tane değerli avukatımız, biri divan başkanımız, hem de bir önceki dönem başkanımız, hem sponsorlukları çekmemiştir, hem mücadele vermişlerdir, hem de Sayın Saadettin Saran'a da destek vermişlerdir. O açıdan da bu birliktelik ve kuvvet beni umutlandırıyor. Umarım bu seçimden sonra da pazartesi günü bu yaşanan birlik ve beraberlik devam eder. Dışarıya karşı birleşiriz. Çünkü karşımızda hakikaten illegal bir yapı var. Bu yapıyla mücadele etmenin yolu bir arada olmaktan geçiyor. Değerli Azrun, bunu özellikle söylüyorum. Tekrar bahis ve şike davalarındaki özellikle çabaları için 3 tane isme tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için de hepinize ayrıca teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum.
3: Teşekkür ediyoruz. Sayın Hulusi Belgün.
5: Evet, sevgili Fenerbahçeliler, birazcık olaylı oldu benim buraya gelmem. Biliyorsunuz son dakikada tedbir kararı, tedbir kararının mahkeme tarafı, disiplin kurulu tarafından kaldırılması, inatla o kararı uygulamamaya çalışılması, ondan sonra da mahkeme kararıyla ve de nihayetinde yapacak bir şey kalmayınca ben buraya geldim ve konuşmaya başladım. Konuşmak istememin tek bir sebebi var. Bunları kamuoyuyla başka yerlerde de paylaşabiliriz ama buradaki yönetim kurulu üyelerinin yüzlerine bakarak ne düşündüğümü, ne ettiğimi burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Demin genel sekreterimiz bir açıklama yaptı. Her şey toz pembe, her şey çok güzel ama ne yazık ki öyle değil. Erkan Bey çok güzel, çok net bir şekilde açıkladı. Bakın ben size bazı rakamlar vereceğim. Fenerbahçe'nin ben bilançolarını hep inceliyorum biliyorsunuz. Fenerbahçe'nin

Ticari borçları şu son dönemde 141 milyon eurodan 204 milyon euroya çıkmış. Yani 63 milyon euro Fenerbahçe'nin ticari borçları artmış. Keza önceden kullanılan gelirleri de buraya yazarsak, ki bunlar yükümlülük kısmında, yaklaşık 10 yıllarsanız bir 195 milyon euroluk bir açıkla geldik dediler. Oysa çok önemli gelirleri kale dahi almamışlardı. 75 milyon euro önceki yönetim tarafından hazırlanan ve kendilerinin reddettiği sermaye artışıyla kulübe giriş yapıldı. Gene kendilerinin reddettiği 50 milyon euroluk arazilerden bir gelir sağlandı. Kasada da bir 50 milyon euro vardı. Peki ne oldu? Bu 170, bunu topladığımız zaman da 175 milyon euro yapıyor. Ne oldu bu parayla? 85 milyon eurosu Bankalar Birliği'ni kapattılar. İyi ki Bankalar Birliği'ni kapatmışlar. Bankaya borca devam etmemişler. Çünkü borç daha da büyüyecekti. Şimdi bundan bunu çıkartın. 75 milyon euroyu ekleyin. 9 aylık Saadettin Saran ve yönetiminin Fenerbahçe'ye yükü yaklaşık olarak 150 milyon euro olmuştur. Ben her dönem şunu net bir şekilde söylüyorum. İbra bir haktır. İbra etmemek de bir haktır. Bunun ayıbı günahı olmaz. Ben ibra etmeyeceğim. Dönüp bakıyorum. Ali Bey keşke bizim Ali Bey'i göremedim. Ali Bey keşke bizim davalarımızla, Fenerbahçe'nin davalarıyla ilgilendiği kadar, ya özür dilerim, ilgilenseydi de benim disiplin cezamla ilgili uğraşlarını Fenerbahçe için harcasaydı. Bunu üzülerek seyretti. Bunu altını çizmem lazım. Dünya üzerinde ilk defa santriforsuz şampiyonluk adayı olduk biz. 4 defa önümüze şans geldi ama değerlendiremedik. Ama yapılan her şey bittikten sonra ya sporcular hatalı ya teknik direktör hatalı, hep bambaşka konular konuşuldu. Bu arada kulübün içindeki liyakat sahibi, saygı duyulacak, senelerdir bu kulüp için çalışan insanların işlerine son verildi. Bakın ben lafımın arkasındayım. Fenerbahçe kulübünde ihale yapılmadan iş verildi ve ben bunun sonuna kadar da takipçisi olacağım. Gazetecilerle, yayıncılarla çok iyi ilişkiler kuruldu. Gayet güzel reklamlar verildi. Ama dönüp baktığımda bu ilişkiler sadece mevcut yönetimin ve Sayın Başkan'ın PR'ı için kullanıldı. Oysa Fenerbahçe için kullanılması lazımdı. Fenerbahçe televizyonunu kapatmayı düşündüler. 150 bin TL'ye aylık radyocu başkanımız radyoyu kiraya verdi. Sayın Başkan'ın başı belaya girdiği zaman Espor'da mı yayın yapıldı yoksa Fenerbahçe televizyonunda mı yayın yapıldı? 3 Temmuz'da Fenerbahçe televizyonu olmasaydı ne olurdu bir düşünün. Bu kadar kolay mı her şeyi kapatmak, bırakmak, gitmek? Bakın iki başkan adayına yine bir rakam vererek söyleyeceğim. İki başkan adayına çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Erkan Bey demin de çok güzel açıkladı. Fenerbahçe kulübünün geleceği, her şeyi nihayetinde içeriye sıcak para girmeden halledilmesi lazım. Bugün voleybolda en aşağı 15 milyon euro açıkla karşı karşıya kalacaksınız. Sayın Yıldırım, Sayın Safi, bunu da not alın. Hesaplarınızı yaparken bunu yapın. Bunu hesaplayın. Bir de gelelim başka bir konuya. Kulübün ticari ilişkileri. Ya neden sürekli aynı çevrelerin etrafında, bilhassa Sayın Başkan'ın şirketleri etrafında şekilleniyor? Neden Fenerbahçe'nin naklen yayınları 3 yıl gibi ve toplamda 1,5 milyon euroya kendi şirketinize veriyorsunuz? Bunun sebebini bir açıklamanız lazım. Çünkü bu daha evvel görülmedi. Ben Sayın Ulucalı'yla da görüştüm. Diğer yayın kuruluşlarıyla da görüştüm. Kendilerine usulen dahi arayan olmamış. Bu teklifleri ciddi bir şekilde ihaleye çıkarak yapmanız lazım. Bunu düşünmeniz lazım. Voleybolda iki sene daha, iki sene Fenerbahçe'nin

0: Final Four'ları alması için imza atıldı. Yayıncısı kim? Yayıncı kuruluş kim? Yine Sayın Sara'nın yayıncı kuruluşu. Euroleague'de kim? Niye Euroleague'de biz Final Four bitmeden çıktık, Euroleague'de kalacağımızı açıkladık? Bunların hepsi soru işareti. Demokrasiden bahsettiniz. Herkese eşit davranacağız dediniz. Sizin yanınızda, sizi ihraç ettikleri zaman yanınızda duran insanları dahi disipline verilmesine göz yumdunuz. Dönüp ilgilenmediniz, bakmadınız. Şimdi dönüp baktığım zaman o sizi ihraç etmeye çalışanların haklı olduğunu hissediyorum. Değerli arkadaşlar, daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ama size şunu söyleyeyim. Bu kulübün tarihi bize şunu öğretmiştir. Fenerbahçe başkanları Fenerbahçe'yi kendilerine kalkan yapmazlar. Fenerbahçe'ye kalkan olurlar. Saygılarımla.
1: Teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulumuz cevap verecek mi konuşmacılara? Sayın Orhan Demirel.
2: Hulusi Bey gene heyecanlanmış gelmiş. Evet. Tabii Burçin'e söyleyeceğim. Ben bir daha söyle. Ha, birazdan vereceksin. Peki. Finansla ilgili.
3: Alo.
2: Finansla ilgili konulara birazdan arkadaşlar detaylı cevap verecekler. Ben yayın hakları ve ihalesiz iş verilmekle ilgili konuşacağım. Sayın Hulusi Belgü, sana bu şeyi kim verdi bilmiyorum ama yayın hakları görev yetkilisi burada Tunç Bey. Tunç Bey, kaç firmadan teklif aldınız? Kaç tane bütün kanallardan aldınız? Bütün kanallardan teklif alınmıştır ve en yüksek teklifi verene verilmiştir. İş denetleme de bunu denetlemiştir. Söylediğiniz doğru değildir Hulusi Bey. Aynı zamanda Fenerbahçe'de sosyal medyada yaptığınız gibi e-ticaret bölümü veya e-ihale düzeltiyorum, e-ihale bölümüyle ilgili kapatıldığını ve bunun ihalesiz yapıldığını söylüyorsunuz. Bugüne kadar sizin de içinde bulunduğunuz yönetimde bu işler yapılırken teklifler toplandı ve öyle yapıldı. Açık ihale, açık eksiltme usulüyle yapılmadı. Eksen kanalına da aynen bu şartlarda diğer firmalardan teklif toplayarak verildi. Lütfen bunu doğru anlatın. Demek ki ihale siz bir şey yoktur. Eğer bununla ilgili elinde bir tehlil varsa Hulusi Bey getir ver. Çok rahat incelenebilir bu. Gelelim disipline verilmesi. Bu konu buranın işi değil. Şu anda seçim var. Sizin şahsi problemlerinizi burada konuşmak doğru olmayacak. Finansla ilgili konulara birazdan arkadaşlar detaylı cevap verecek. Dolayısıyla şahsi problemlerinizi buradaki seçim atmosferini bozmak için kullanmayacağım. Bunları daha sonra cevaplarız. Teşekkürler.
1: Finans konusunda var mı? Burçin Bey mi verecek?
4: Detaylı rapor.

şekilde burasında Hulusi Bey'de bunları teyit eden şekilde konuşmasına devam etti. Orada bazı hususlar var. Onlarla ilgili mutlaka cevap vermemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle şu 2030'a kadar bütün gelirleri kırdırdılar veya tahsil ettiler konusu tamamen yanlış. Hiç böyle bir şey yok. Orhan Bey'in de genel sekreterimizin söylediği sadece 2027-28 dönemi forma isim hakkı Çobani'den alınacak olan 10 milyon euro önden alınmış.

0: bizim dönemimize ait olmayan, onun dışında hiçbir tane uzun vadeli kaynak bugünden kullanılmamıştır. Bunu bir söylemek istiyorum. Paso Ligi bazen kastediyorlar, işte 5 yıllık şey, o da 2030 yapıyor. Sanki Paso Lig gelirlerinin hepsini önden aldılar gibi bir konu. Onu da ben gerçekten şaşırıyorum bu açıkla konuşmalara. Kesinlikle bizim önden aldığımız bir gelir yok. Gelirlerimizi normal kart satışlarından, bilet satışlarından, kombinelerden biz normal şekilde almaya devam edeceğiz. Bunların önden alınması gibi bir şey yok. Önümüzdeki 5 yıl bunlar alınmaya devam edilecek. Sadece daha önce de söylediğimiz gibi Paso Lig'in bütün kulüplerle yaptığı sözleşmelerde olduğu gibi bizimle de bir imza parası oldu, imza bedeli oldu. Biz bunu kendilerinden gelen teklif, talep doğrultusunda aldık ve çok çok da yüksek bir rakam aldık. İşte bizden 14-15 ay önce Galatasaray'ın aldığı rakamın 3 misli gibi bir rakam aldık. Hatta Paso Lig bundan dolayı da zor durumda kaldığını da söyledi. Biz aslında burada alkışlanması, başkanımızın hakikaten üstün pazarlık yeteneğiyle bu olmuştur. Alkış beklerken bir anda onlardan gelen bir teklif, bu teklifi 3 misline çıkaran başkanımız ortadayken bununla ilgili eleştiri noktasına gelinmesine ben inanamadım gerçekten. İşin başından beri bu müzakerelerin içinde olan birisi olarak söylüyorum bunu. Hiç öyle hani dışarıdan bana aktarılan bir bilgiyi izah etmiyorum size. Tamamen benim içinde olduğum konular bunlar. Az önce gider bütçesiyle ilgili 8.1 milyar liralık bir yetki aldınız. 13.4 milyar harcamışsınız gibi bir ifade oldu. Tabii gider tarafına bakıyorlar. Daha da yüksek bir oransal artış gelir tarafında var. Gelir bütçesi içinde 7.2 milyar lira istenmişken 11.3 milyar liralık da bir gerçekleşme olmuş. Tek bacaklı bakarsanız, sadece giderle yetinirseniz çok eksik kalırsınız. Analiz yapmakta tamamen yanlış bir analiz yapmış olursunuz. Burada eğer bu bütçe gerçekleşmeye bakıyorsak, bizim faaliyet raporumuzda şeffaf bir şekilde bütün rakamları verdik. 98. sayfada konsolide bizim dönemimiz olan 22 Eylül 28 Şubat dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş gerçekleşen rakam ve bütçe rakamları var. Orada dip rakama bakarsanız 1.5 milyar TL'lik bir zarar öngörülürken bütçede, neticede 1.7 milyar liralık bir karla bu dönemin kapandığını konsolide bazda görürsünüz. İyi ki rakamlar var. Dediğim gibi bunlar şeffaf bir şekilde şeyde yer alıyor. Onun dışında şimdilik bunları söylemekle yetineceğim. İlave bir açıklama gerektirir bir durum olursa yine karşınızda olacağım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Raporlar hakkında görüşmeler ve yönetim kurulumuzun cevabı ile ilgili gündem maddesini bitirdik. Yedinci maddeye geçiyoruz. İlker Bey gayrimenkullerle ilgili kısa bir açıklama yapacakmış. Onu dinleyelim.
2: Sayın Başkanım, Sayın Divan Başkanım, kıymetli üyeler, kıymetli kongre üyelerimiz, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kişisel olarak herhangi bir polemiğe girmeden genel bir açıklamaya ihtiyaç duyuyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana maalesef ertesi günden başlamak suretiyle biz yönetim kurulu üyelerimiz ve sayın başkanımıza hiç nasıl söyleyeyim, aralıksız sürekli organize bir şekilde sosyal medya hesaplarından, diğer hususlardan, her türlü organizasyonlarla bel altı vurmaya devam eden zihniyetin biraz önce kürsüye gelip sadece ve sadece konuşmuş olmak için buradan söz almış olmasını ben de şaşkınlıkla izledim. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar en ufak bir şekilde herhangi bir teklif, ihale, usule aykırı bir şekilde kesinlikle yapılmamıştır. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Bununla da alakalı gayrimenkul ve inşaatta, tesislerimizin yatırımlarında, bütün organizasyonlarımızda gerekli şartnamelere uygun olarak talepler yerine getirilmiş, en ufak bir şekilde kulübümüzün bir TL'si ziyan edilmemiştir. Bunu burada açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Biraz önce bir konuşmacı da maalesef elimizde artık gayrimenkul kalmadı. Bundan sonra gelecek olan başkan ve yönetim futbolcu transferleri doğrudur. Bunun yanı sıra gayrimenkullerle ilgili de bir hazırlık planı yapması lazım. Bu yönetim gayrimenkullerle de ilgili maalesef elimizdeki bütün edinimleri yok et diye benzer açıklamalarda bulundu. Bütün camiamızın da bildiği üzere Fenerbahçe Spor Kulübü'nün göreve geldiğimiz günden sonra
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam.
5: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Wi-Fi ile Suna. Üstelik büyük ekranda Suna. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.

0: Deniz Mark soruyor, ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
1: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Reklam bitti.
4: Konuş.

Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanımız, değerli kongre üyelerimiz, ekranları başında bizleri takip eden değerli taraftarlarımız ve kıymetli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün bu kürsüde bir dönemin son konuşmasını yapmak için bulunuyorum. Biz bu göreve şartlar uygun olduğu için değil, Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik. Seçimin zamanlaması ile ilgili düşüncelerimizi o günde açıkça ifade ettik. Ancak sorumluluktan kaçmayı değil, elimizi taşın altına koymayı tercih ettik. Süreç boyunca hiçbir zaman şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak onu kabul ettik ve bahane üretmek yerine çözüm üretmeyi seçtik. Belki bu yüzden normalden daha çok eleştirildik. Hatta bizim kabahatimiz olmayan konularda da eleştirildik. Ama bugün dönüp baktığımda bundan dolayı bir pişmanlık da duymuyorum. Biz bu görevi aynı şeyleri tekrar etmek için gelmedik. Zaten sizler de değişim beklediğiniz için bu sorumluluğu bize verdiniz. 8 ay önce bu görevi devralırken ne kadar sorumluluk hissediyorsak, bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Fenerbahçe'nin yeniden umut veren, yeniden heyecan uyandıran bir kulüp olması için çabaladık. Bu süreçte kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her noktada çözüm üretmeye çalıştık. Kulübümüzün önünü açacak çalışmalar yürüttük. Birçok branşta zirveye oynadık. Kupalar kazandık. Sevindik. Üzüldük. Düştük ama yeniden ayağa kalktık. Görev süremiz kısa oldu. Ancak bu süre içinde Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetim olmayı başardık. Bu kulübün dışarıdaki düşmanlarını da düşündüğünüzde kazandığımız hiçbir kupa küçümsenecek bir başarı değildir. Ama hepimizin bildiği gibi bu camiada futbolun yeri her zaman başkadır. Biz de bunun sorumluluğunu bilerek hareket ettik. Ne sabır ne süre dedik. Çünkü Fenerbahçe Başkanı şampiyonluk hedefi dışında hiçbir hedef koyamaz kendine. Belki istediğimiz büyük mutluluğu yaşayamadık. Ama bu uğurda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Hatta bazen görünenden çok daha fazla mücadele vermek zorunda kaldık. Kulübümüz için iyi niyetle, samimiyetle ve büyük bir aidiyet duygusuyla çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bir gole sizin kadar sevinen, bir puan kaybına sizin kadar üzülen, sizin kadar sinirlenen, sizin kadar inanan bir yönetim olduk. Sezonu da Ocak ayında en büyük rakibimizi yenerek kazandığımız bir kupayla tamamladık. Bizim için yeterli mi? Elbette ki değil. Ama bu kupanın da bir dönüm noktası olabileceğine inanıyorum. İnanıyorum ki çok sürmeden şampiyonluklar da gelecek. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman en büyüğüdür. Bu kadar kısa sürede bile çok güzel anlar yaşadık. Çok mutlu, umutlu günlerimiz oldu. Tüm bunlar olurken ben de 62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Ama şunu da söylemem lazım. Bu dönemlerden geçerken camiadan gördüğüm sevgi, destek ve o birlikte yaşadığımız güzel anlar beni ayakta tuttu. Belki de bu yüzden yaşadığım her şeye rağmen bir gün olsun Fenerbahçe olan sorumluluğumdan geri adım atmayı düşünmedim. Hatta tam tersine. Hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Çünkü sizlere bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi.
bu camianın yeniden sevinmesini, yeniden umutlanmasını, yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamasını istedim. Belki de her maçta bu yüzden, her puanda, her golde bu kadar heyecanlandım. Ama şunu da bugün burada ilk defa söylüyorum. O kupa gelseydi de bugün burada sizlere veda ediyor olacaktım. Çünkü bu karar bir maçın, bir kupanın ya da bir sonucun kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı. Şahsımla ilgili yürüyen sürecin Fenerbahçe'ye en küçük bir zarar verme ihtimalini oluştuğunu hissettiğim anda seçim kararını açıkladık. Çünkü benim için o noktada önemli olan tek şey Fenerbahçe'ydi. Ama ne yazık ki tam da o andan sonra olması gerekenin tam tersine bir iklime girdik. Bizi bu sürecin camiayı sakinleştirmesini, ortak hedefe yönetmesini isterken bazıları bunu yeni bir kavga alanına çevirmeyi tercih etti. Biz şampiyonluğa odaklanmak istesek de bazıları ısrarla kongreye odaklanmayı tercih etti. Buna rağmen bugün buradan kimseye kırgınlık duyarak ayrılmıyorum. Çünkü günün sonunda istediğimiz, hepimizin istediği şey aynı. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bunun için ne değişmeli diye soracak olursanız, açık konuşmak gerekirse biz uzun zamandır çok kırılgan bir camiayız. Şampiyon olamamanın verdiği burukluk, öfke ve hayal kırıklığı zaman zaman hepimizin ruh haline yansıyor. Ben Eylül ayında bu kürsüde konuşurken en büyük hayalimin bu iklimi değiştirmek olduğunu söylemiştim. Çünkü inanıyordum ki Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması için önce kendi içinde huzuru bulması gerekiyordu. Ama ne yazık ki bu süreçte bir kez daha gördüm ki biz bazen rakiplerimizle mücadele etmekten çok kendi içimizde mücadele ediyoruz. Ben hatalar yapmış olabilirim. Zaman zaman yanlış kararlar vermiş olabilirim. Bu görevi üstlenen herkes gibi benim de eksiklerim, yanlışlarım oldu. Ama bir sezon boyunca verilen emeğe, yapılanlara ve ortaya konan iyi niyete baktığımda hata yapmakla hakkında söylenen her şeyi hak etmek aynı şey değildir. Bugün dönüp baktığımda vicdanımın en rahat olduğu konu da budur. Gönül isterdi ki sizlere hayal ettiğimiz o büyük mutluluğu yaşatabilelim. Ama demek ki benim hikayemde süre bu kadarmış. Ben bugün buradan alnımak, başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Belki de en önemlisi Fenerbahçe'de bu görevlere talip olmanın da gerektiğinde görevi devretmenin de mümkün olduğunu yeniden hatırlattığımızı düşünüyorum. Umuyorum ki bu kısa sürede attığımız bazı adımlar, açtığımız bazı yollar ve ortaya koymaya çalıştığımız anlayış göreve gelecek yeni başkanımıza ve yönetimine ışık olur. Ve umarım onlar bizden daha iyisini yapar. Çünkü günün sonunda hepimizin istediği şey aynı. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bizim görevimiz sona eriyor olabilir. Ancak Fenerbahçe'mize karşı sorumluluğum sona ermiyor. Bu kürsüden ayrılırken şunu özellikle ifade etmek isterim ki önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe'nin başarısı için elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim. Fenerbahçe'ye hizmet etmek
benim için her zaman bir sorumluluk oldu. Ve bazı sorumluluklar makamla başlamaz, makamla da bitmez. Sözlerime son verirken teşekkür etmek istediğim pek çok insan var. Bu süreçte birlikte yol yürüdüğüm, çok kısa süre içinde çok büyük sorumluluklar üstlenen ve maalesef zaman zaman haksız şekilde yıpratılan tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çubuklu formayı gururla taşıyan tüm sporcularımıza, teknik ekiplerimize, kulübümüz için gece gündüz emek veren tüm çalışanlarımıza, her daim kulübümüz yanında duran, maddi manevi destek veren çok kıymetli iş insanlarımıza, derneklerimize ve bizleri bu göreve layık gören siz kıymetli kongre üyelerimize, her yerde her zaman Fenerbahçe'mizin yanında olan büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yarın kulübümüzün yeni bir başkanı olacak. Kim seçilirse seçilsin, o andan itibaren hepimizin ortak sorumluluğu yeniden aynı noktada buluşabilmek olmalı. Çünkü Fenerbahçe'nin artık seçim kavgalarına değil, geleceğine odaklanmaya ihtiyacı var. Seçilecek yeni yönetiminde sakinliğini koruyan, ayrıştırmayan, insanları yeniden aynı hedef etrafında birleştiren bir yaklaşım ortaya koymasını temenni ediyorum. Bundan sonra hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Destek olmak, yol açmak, aynı hedefe bakabilmek. Umarım önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son verdiğimiz, çocukların yeniden sarı lacivert formalarla sokaklara çıktığı, hep birlikte sevindiğimiz bir yıl olur. Ve inşallah burada bir sonraki buluşmamızda sorunları değil başarılarımızı konuşuruz. Kupaları birlikte kutlarız. Çünkü Fenerbahçe'ye en çok yakışan budur. Fenerbahçe bütün fırtınalardan daha büyüktür. Dünden büyüktür. Bugünden büyüktür. Hepimizden büyüktür. En büyük Fenerbahçe. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız. Sağ olun.

0: Evet, dokuzuncu maddeye başlıyoruz. Konuşma sıralarına göre konuşmacılarımızı kürsüye davet ediyoruz. Siz başlayın.
1: Sayın Ahmet Bulut, lütfen konuşma sözü.
2: Levent, isimler gözükmüyor.
3: Koyuyorlar şimdi ekrana.
2: Şimdi beklemiyorum.

0: Sayın Ahmet Bulut'a nezaketi için teşekkür ediyorum. Herkesin elini sıktı. Diğer konuşmacılardan rica ediyorum. Konuşmaların sürekliliğini sağlayabilmek, akışı hızlandırabilmek için lütfen direkt kürsüde konuşma yapalım.
1: Sesim geliyor mu? Değerli Azyurun, ekranları başında bizi izleyen büyük Fenerbahçeliler, olağanüstü kongreye katılan kıymetli kongre üyeleri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Sayın Saadettin Saran Başkanım ve Yönetim Kurulu'na görev süresi içerisinde iyi niyetli, azami gayretle hizmet ettikleri için teşekkür ediyorum. Başkanım izin verdi. Örnek teşkilesinde ellerini sıktım. Eksik olmasınlar, onlar da mutlu oldu tahmin ediyorum. Efendim, ben son 4-5 yıldır huzurlarınıza kürsü konuşmaları ve televizyon programları yaptım. İlk defa bir seçimli genel kurulda karşınızdayım. İlk defa taraf oldum. Kişisel konfor alanımı bozdum. Bunda biraz Sayın Aziz Yıldırım'ın etkisi oldu. İroniyle karışık istemeyeceğim. Son divan kurulunda başkanımla kısa bir sohbet ettik. Herkesin içinde, herkes duydu. Sonra izniyle de konuşmamda değinmiştim. Sayın başkanımla konuşmamda şu oldu: Ahmetciğim, güzel insansın, iyi konuşuyorsun, birlik beraberlik mesajı verip beni adresliyorsun, ben yokum o işlerde dedi. Kısa anlatıyorum, şahitlidir bu konuşma. Başkanım, ben bir şampiyonluk gelsin diye, birlik beraberlik olsun diye yapıyorum dedim. Ya şampiyon olunca beraber oluruz dedi. Bu kadar anlatayım konuşmayı. Sonra kürsüden de bunu kısmen çıtlattım. Tarih herhalde 18 Mayıs'tı. Tahminen 15 gün sonra falan Sayın Başkanımız adaylık açıklaması yaptığında ilk sözleri birlik ve beraberlik oldu. Camiayı buna davet etti. Ve ben de bir kırgınlıkla beraber motivasyon oldu. Anladım ki Sayın Başkan kendi Fenerbahçesi'nde birlik ve beraberlik istiyor. O yüzden ben hepimizin birliği için şu anda Hakan Bey'in listesinde adayım ve buradan size hitap ediyorum. Ve söz veriyorum, her türlü bu beraberliğin yanında olacağım. Yaşım 62, 45 yıldır bu kulübün içerisindeyim. Emektar bir türbüncüyüm. En çok övündüğüm ünvanımdır. 25 yıl divan kurulu toplantılarını izlerken kendimi, tabiri caizse, parçaladım, dişlerimi sıktım. Fenerbahçe'nin sıcak gündeminden, sorunlarından bağımsız konuşmaları duydukça doldum taştım. Oralara gelince böyle konuşmayacağım dedim. Ve içimden gelenler olduğu gibi anlattım. Şükür son 20 günkü seçim çalışmalarında tabanda da bunlardan büyük memnuniyet duyan Fenerbahçelileri gördükçe de huzur içerisindeyim. Şu anda çok yorgun ve bitkin haldeyim. Performansım düşük olabilir, kusuruma bakmayın. Konuşmanın devamına geçmeden önce, heyecanlı gençlerimiz var, üyelerimiz var. Lütfen lehte ve aleyhte konuşmalarda adaylar hakkındaki reaksiyonlarımızı kontrolü tutalım. Biz burada 2 ay sonra aynı gole sevinip aynı gole üzüleceğiz. Bizim stadımız tek, kulübümüz tek. Armamız, formamız tek. Bölünmeyelim daha fazla. Ayrışmayalım. Sizden özellikle rica ediyorum, istirham ediyorum. Niye aday oldum, niye taraf oldum? Sayın Hakan Safi çok içten ve samimi bir davette bulundu. Konuştukça, tanıdıkça Sayın Başkan'la diğer özelliklerini gördüm. Anadolu irfanı ve terbiyesi almış, egosuz, kibirsiz, ekip çalışmasına inanan, vizyonu büyük, genç, dinamik, kararlı, irade koyabilen, geçmiş 15 aylık yönetiminde ve daha öncesinde, yönetim kurulu üyesi olmadan önce de Fenerbahçe'ye katkılarını bildiğim için, o iradeyle ekibinde faydalı olacağıma inandığım için taraf oldum. Benim bu süre içerisinde bazı slogan cümleler de kullandım. Dedim ki safları sıklaştırmalıyız. Karşıdaki o güç kimse, yapıdır, lobidir, TFF, MHK, malum camialar. Biz bunları bir olmadan yıkamayız. Bakın şurada enerjimiz o kadar yüksek ki birbirimizin canını acıtmak için sanki aportta bekliyoruz gibi hissediyorum bazen. Biz buralarda enerji tüketip ligler başladığında ne yapıya ne karşı tarafa kurşun atacak gücümüz kalmıyor. Kurşun lafını ironi olarak söylüyorum. Bunu alıp kullananlar olur az sonra. Lütfen bu birlik beraberlik için gereken şeyi yapalım. O yüzden ben o konuşmalarımda Sayın Aziz Yıldırım'a adeta yalvarırcasına çağrıda bulundum. Sayın Başkanım dedim, gelin mevcut başkan kimse onun yanında durun. Hatta siz şeref tribünde dedim Ali Başkan'la veya Saadettin Başkan'la yan yana maç izlerken burada maçı yönetecek hakem sizi yan yana görürse o düdükler çalmaz başkanım dedim. Maalesef onların karşılığını başkanımdan göremedim. O gün de bana o söylediği sözlerden sonra o motivasyonla karşınızdayım. Ben bugüne kadar yaptığım konuşmalarda, çağrılarda sadece bir kulüp üyesi olarak yaptım. Eğer teveccüh gösterir Hakan Bey ve ekibini seçerseniz o mücadelemi bir yönetim kurulu üyesi olarak yapmaktan onur ve şeref duyacağım. Bizim daha fazla bölünmeye, parçalanmaya niyetimiz yok. Olmasın. Bazı söylemler oldu. Yani burada seçim kampanyalarında birbirimizi acıtacak sözler belki 3-5 olmuştur. Genelinde güzel geçti. Bizim ocu bucu olmaya gereğimiz yok. Fenerbahçe'de armadan formadan büyük kimse yok. Biz buraya Fenerbahçe'deki samimiyeti, huzuru, sevgiyi, saygıyı tesis etmek için geliyoruz. Bunun için sizlerden yetki istiyoruz, oy istiyoruz, destek istiyoruz. Aziz Bey geçen bir konuşmasında demiş ki çok doğrudur. Ben başkanlık yapmayacağım, lider olmaya geleceğim demiş. Çok doğru Aziz Bey. Ama liderlik makamları o makamda olmadığı sürece yapılanlarla daha da çok takdir edilirdi. Keşke bize hamilik yapsaydınız, abilik yapsaydınız, kol kanat kıysaydınız çok memnun olurduk. Biz sizi çok sevdik, çok saydık. Bizi de sevseydiniz Aziz Bey. Yani ben o gün bana ağzınıza sağlık Ahmetciğim demenizi çok isterdim. Bunu çok derin sevgi saygıyla söylüyorum size. Gerçekten buna inanabilirsiniz.

0: Arkadaşlar lütfen dinleyelim. Konuşmacıyı dinleyelim. Arkadaşlar konuşmacıyı dinleyelim. Arkadaşlar müsaade ederseniz konuşmacı konuşmasını tamamlayacak. Süreyi durduruyoruz.
1: Kaç dakika kaldı başkanım? Kaç dakika kaldı?
0: 7.30. Bak önünde şey var. Ekran var. Evet.
2: Yani ne demek istiyorum?
1: Tamam.
2: Yani ne demek istiyorum? Bakın arkadaşlar tepkinizi anlıyorum. Bu arkadaşların birçoğu benim türbünden arkadaşlarım. Her türlü tepkiye saygı duyarım. Ne demek istediğimi anlatayım. Bakın ne demek istediğimi anlatayım.
0: Değerli arkadaşlar, konuşmacı konuşma süresini tamamlayacak. Lütfen. Lütfen.

0: Arkadaşlar, arkadaşlar bakın bu şekilde genel kurul uzuyor. Daha başkanlar konuşacak, başkan adayları konuşacak.
1: Reklam.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor
1: reklam
2: radyosu.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
11: Akakçe.
12: Hemen bakıyorum hayatım.
9: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Reklam bitti.

Arkadaşlar, milyonlarca insan bizi izliyor. Yakışıyor mu bu görüntü bize? Değerli arkadaşlar, değerli başkan adayları, değerli yönetim kurulu adayları. Lütfen sakin olalım.

0: Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
1: Karar buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
0: Yani bizim çocuklar.
2: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
0: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
3: Maç golünü coş.

0: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974, Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor. 2026 Dünya Kupası Grupları. H grubu, İspanya. Son Avrupa şampiyonu İspanya bu turnuvaya da favori olarak geliyor. Elemelerde milli takımımızla aynı grupta yer alan İspanya, zirvede bitirerek doğrudan katılım hakkını elde etmişti. İspanya 17. kez katıldığı bu turnuvada sadece 2010'da kupa kaldırma başarısı gösterdi. Kadrodaki yıldızlarsa saymakla bitmez. Lamine Yamal, Nico Williams, Fermin Lopez, Pedri. Bu isimlerden sadece birkaçı. Yeşil Burun Adaları. Orta Atlas Okyanusu'nda yer alan Yeşil Burun Adaları 550 bin nüfusa sahip ve bu nüfusun kalbi bu yaz bu turnuvada atacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Yeşil Burun Adaları kadrosunda ligimizden tanıdığımız Nuno da Costa, Wagner Pina, Gary Rodriguez gibi isimleri bulunduruyor. Suudi Arabistan. Allahu Ekber. Son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı aldığı sansasyonel galibiyetle başlayan Suudi Arabistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 1994'te yine ABD'de gerçekleşen Dünya Kupası'nda en büyük başarısını gösterip son 16'ya kalmayı başaran Suudi Arabistan bu başarıyı tekrarlamak belki de üzerine koymayı hedefliyor. Geçtiğimiz turnuvada takımın teknik direktörlüğünü yapan Herb Renard bu turnuvada da Suudi Arabistan'ın teknik direktörü olarak görev yapacak. Uruguay. Beşiktaş 1930 yılında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazanan Uruguay'da kabuk değiştiren takımlar arasında. 15. kez katılacağı bu Dünya Kupası'nı 2 kez müzesine götürmeyi başaran Uruguay, kadrosunda Darwin Núñez, Lucas Torreira, Federico Valverde gibi isimleri bulunduruyor. Dünya Kupası Hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı, Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil, bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o masum İtalyanı ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanımız, değerli kongrelerimiz, ekranları başında bizleri takip eden değerli taraftarlarımız ve kıymetli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün bu kürsüde bir dönemin son konuşmasını yapmak için bulunuyorum. Biz bu göreve şartlar uygun olduğu için değil, Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik. Seçimin zamanlaması ile ilgili düşüncelerimizi o günde açıkça ifade ettik. Ancak sorumluluktan kaçmayı değil, elimizi taşın altına koymayı tercih ettik. Süreç boyunca hiçbir zaman şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak onu kabul ettik ve bahane üretmek yerine çözüm üretmeyi seçtik. Belki bu yüzden normalden daha çok eleştirildik. Hatta bizim kabahatimiz olmayan konularda da eleştirildik. Ama bugün dönüp baktığımda bundan dolayı bir pişmanlık da duymuyorum. Biz bu görevi aynı şeyleri tekrar etmek için gelmedik. Zaten sizler de değişim beklediğiniz için bu sorumluluğu bize verdiniz. 8 ay önce bu görevi devralırken ne kadar sorumluluk hissediyorsak, bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Fenerbahçe

Birçok branşta zirveye oynadık. Kupalar kazandık. Sevindik. Üzüldük. Düştük ama yeniden ayağa kalktık. Görev süremiz kısa oldu. Ancak bu süre içinde Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetim olmayı başardık. Bu kulübün dışarıdaki düşmanlarını da düşündüğünüzde kazandığımız hiçbir kupa küçümsenecek bir başarı değildir. Ama hepimizin bildiği gibi bu camiada futbolun yeri her zaman başkadır. Biz de bunun sorumluluğunu bilerek hareket ettik. Ne sabır ne süre dedik. Çünkü Fenerbahçe Başkanı şampiyonluk hedefi dışında hiçbir hedef koyamaz kendine. Belki istediğimiz büyük mutluluğu yaşayamadık. Ama bu uğurda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Hatta bazen görünenden çok daha fazla mücadele vermek zorunda kaldık. Kulübümüz için iyi niyetle, samimiyetle ve büyük bir aidiyet duygusuyla çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bir gole sizin kadar sevinen, bir puan kaybına sizin kadar üzülen, sizin kadar sinirlenen, sizin kadar inanan bir yönetim olduk. Sezonu da Ocak ayında en büyük rakibimizi yenerek kazandığımız bir kupayla tamamladık. Bizim için yeterli mi? Elbette ki değil. Ama bu kupanın da bir dönüm noktası olabileceğine inanıyorum. İnanıyorum ki çok sürmeden şampiyonluklar da gelecek. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman en büyüğüdür. Bu kadar kısa sürede bile çok güzel anlar yaşadık. Çok mutlu, umutlu günlerimiz oldu. Tüm bunlar olurken ben de 62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Ama şunu da söylemem lazım. Bu dönemlerden geçerken camiadan gördüğüm sevgi, destek ve o birlikte yaşadığımız güzel anlar beni ayakta tuttu. Belki de bu yüzden yaşadığım her şeye rağmen bir gün olsun Fenerbahçe olan sorumluluğumdan geri adım atmayı düşünmedim. Hatta tam tersine. Hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Çünkü sizlere bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Bu camianın yeniden sevinmesini, yeniden umutlanmasını, yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamasını istedim. Belki de her maçta bu yüzden, her puanda, her golde bu kadar heyecanlandım. Ama şunu da bugün burada ilk defa söylüyorum. O kupa gelseydi de bugün burada sizlere veda ediyor olacaktım. Çünkü bu karar bir maçın, bir kupanın ya da bir sonucun kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı. Şahsımla ilgili yürüyen sürecin Fenerbahçe'ye en küçük bir zarar verme ihtimalini oluştuğunu hissettiğim anda seçim kararını açıkladık. Çünkü benim için o noktada önemli olan tek şey Fenerbahçe'ydi. Ama ne yazık ki tam da o andan sonra olması gerekenin tam tersine bir iklime girdik. Bizi bu sürecin camiayı sakinleştirmesini, ortak hedefe yönetmesini isterken bazıları bunu yeni bir kavga alanına çevirmeyi tercih etti. Biz şampiyonluğa odaklanmak istesek de bazıları ısrarla kongreye odaklanmayı tercih etti. Buna rağmen bugün buradan kimseye kırgınlık duyarak ayrılmıyorum. Çünkü günün sonunda istediğimiz, hepimizin istediği şey aynı. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bunun için ne değişmeli diye soracak olursanız, açık konuşmak gerekirse biz uzun zamandır çok kırılgan bir camiayız.

Şampiyon olamamanın verdiği burukluk, öfke ve hayal kırıklığı zaman zaman hepimizin ruh haline yansıyor. Ben Eylül ayında bu kürsüde konuşurken en büyük hayalimin bu iklimi değiştirmek olduğunu söylemiştim. Çünkü inanıyordum ki Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması için önce kendi içinde huzuru bulması gerekiyordu. Ama ne yazık ki bu süreçte bir kez daha gördüm ki biz bazen rakiplerimizle mücadele etmekten çok kendi içimizde mücadele ediyoruz. Ben hatalar yapmış olabilirim. Zaman zaman yanlış kararlar vermiş olabilirim. Bu görevi üstlenen herkes gibi benim de eksiklerim, yanlışlarım oldu. Ama bir sezon boyunca verilen emeğe, yapılanlara ve ortaya konan iyi niyete baktığımda hata yapmakla hakkında söylenen her şeyi hak etmek aynı şey değildir. Bugün dönüp baktığımda vicdanımın en rahat olduğu konu da budur. Gönül isterdi ki sizlere hayal ettiğimiz o büyük mutluluğu yaşatabilelim. Ama demek ki benim hikayemde süre bu kadarmış. Ben bugün buradan alnımak, başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Belki de en önemlisi Fenerbahçe'de bu görevlere talip olmanın da gerektiğinde görevi devretmenin de mümkün olduğunu yeniden hatırlattığımızı düşünüyorum. Umuyorum ki bu kısa sürede attığımız bazı adımlar, açtığımız bazı yollar ve ortaya koymaya çalıştığımız anlayış göreve gelecek yeni başkanımıza ve yönetimine ışık olur. Ve umarım onlar bizden daha iyisini yapar. Çünkü günün sonunda hepimizin istediği şey aynı. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bizim görevimiz sona eriyor olabilir. Ancak Fenerbahçe'mize karşı sorumluluğum sona ermiyor. Bu kürsüden ayrılırken şunu özellikle ifade etmek isterim ki önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe'nin başarısı için elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim. Fenerbahçe'ye hizmet etmek benim için her zaman bir sorumluluk oldu. Ve bazı sorumluluklar makamla başlamaz, makamla da bitmez. Sözlerime son verirken teşekkür etmek istediğim pek çok insan var. Bu süreçte birlikte yol yürüdüğüm, çok kısa süre içinde çok büyük sorumluluklar üstlenen ve maalesef zaman zaman haksız şekilde yıpratılan tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çubuklu formayı gururla taşıyan tüm sporcularımıza, teknik ekiplerimize, kulübümüz için gece gündüz emek veren tüm çalışanlarımıza, her daim kulübümüz yanında duran, maddi manevi destek veren çok kıymetli iş insanlarımıza, derneklerimize ve bizleri bu göreve layık gören siz kıymetli kongre üyelerimize, her yerde her zaman Fenerbahçe'mizin yanında olan büyük taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yarın kulübümüzün yeni bir başkanı olacak. Kim seçilirse seçilsin, o andan itibaren hepimizin ortak sorumluluğu yeniden aynı noktada buluşabilmek olmalı. Çünkü Fenerbahçe'nin artık seçim kavgalarına değil, geleceğine odaklanmaya ihtiyacı var. Seçilecek yeni yönetiminde sakinliğini koruyan, ayrıştırmayan, İnsanları yeniden aynı hedef etrafında birleştiren bir yaklaşım ortaya koymasını temenni ediyorum. Bundan sonra hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Destek olmak, yol açmak, aynı hedefe bakabilmek. Umarım önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son verdiğimiz, çocukların yeniden sarı lacivert formalarla sokaklara çıktığı, hep birlikte sevindiğimiz bir yıl olur.
Ve inşallah burada bir sonraki buluşmamızda sorunları değil başarılarımızı konuşuruz. Kupaları birlikte kutlarız. Çünkü Fenerbahçe'ye en çok yakışan budur. Fenerbahçe bütün fırtınalardan daha büyüktür. Dünden büyüktür. Bugünden büyüktür. Hepimizden büyüktür. En büyük Fenerbahçe. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız. Sağ olun.

0: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
2: Karar buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
1: Yani bizim çocuklar.
3: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
1: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.

0: Reklam.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
9: Ne var sırada, Denizbank burada.
10: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
11: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
9: Ne var sırada, Denizbank burada.
0: Reklam bitti.
12: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974, Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplin...
13: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam. Radyo Go.
14: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
15: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
15: Mutlu Akü bir numara.
14: Kale Kilit.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
0: Reklam bitti.
16: Bir seçim için değil, Fenerbahçe'nin geleceğini şekillendirmek için bir araya geldik. Kongremizin camiamıza hayırlı olmasını ve şampiyonluklara vesile olmasını temenni ediyorum. Sözlerime başlamadan önce diğer listede yer alan renktaşlarıma seslenmek istiyorum. Sevgili Metin Sipahioğlu, değerli Ahmet Bulut, benden önceki ve sonraki konuşmacılar, değerli Metin Doğan abimiz, sevgili kardeşim Enes Yıldırım, Sayın Doktor Murat Emanetoğlu, Sayın Hakan Safi, siz bizim kardeşlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımızsınız. Yönetim kurulunuzda yer alan diğer arkadaşlar da bizim dostlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımızdır. Biz hiçbir zaman rakip olamayız. Ancak dost ve yoldaş olabiliriz. Lütfen kongrede ve sonrasında Fenerbahçe'nin kutuplaşmasına asla izin vermeyelim. Bugün stadyumda olan kongre üyeleri ve ekran başında izleyen Fenerbahçeliler, sizlere de sesleniyorum. Fenerbahçeli, Fenerbahçeli'nin kardeşidir, dostudur, yoldaşıdır. Bizler asla rakip olamayız ve asla hiçbir zaman rakip olmayacağız. Bir ve beraber olarak rakiplerimizle mücadele etmek zorundayız. Kimse bize bedavadan şampiyonluklar vermeyecek, başkalarına verdikleri gibi. Biz hem saha içinde mücadele etmek hem de saha dışında haklarımızı savunmak zorundayız. Kendi yolumuzu alın teriyle açmak zorundayız. Biz Fenerbahçeliyiz. Haksız rekabet istemiyoruz. Ama hakkımızı da kimseye yedirmeyeceğiz. Doğru bir futbol aklını kurmak ve saha dışında kuvvetli bir mücadele sergilemek zorundayız. Seçimden sonra hep birlikte bütün enerjimizi lütfen rakiplerimize verelim. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın birlik ve beraberlik çağrısı samimidir. Seçimden sonra bize oy versin vermesin, tüm derneklerimize, tüm kongre üyelerimize, tüm taraftarlarımızla bir ve beraber olacağız. Biz tüm Fenerbahçelilerin birleşmesini, baskılara karşı birlikte mücadele etmesini istiyoruz. Bakın, ısrarla söylüyorum. Biz seçimi kazanmaya gelmiyoruz. Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyoruz.

0: Aynı 2001 yılında 4 yıllık rakibimizin serisini kırdığımız gibi hep birlikte hatırlayalım. Rakibimizin 4 yıllık serisini 2001 yılında Sayın Başkanımızla birlikte Fenerbahçe camiası tek vücut olarak kırmayı başardı. Güçlü yönetim kurulumuzla Fenerbahçe'mizin sürdürülebilir sportif başarı elde etmesi için hep birlikte çalışmalıyız. Aziz Başkanımızın geçmişte kurduğu bir futbol aklı vardı. 2001-2011 arasında 10 yılda 5 kez şampiyon olduk. Ve aynı dönemde ve ardından UEFA'da yarı final oynadık, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final gördük. Bu başarılar sürdürülebilir futbol aklıyla oluştu. 6 farklı şampiyonluk 5 farklı teknik adamla alındı. Dolayısıyla sadece erkek futbolda değil, basketbolda ve diğer branşlarda da bu sürdürülebilir başarıyı elde ettik, etmeye de devam edeceğiz. Erkek basketbolda 15 yılda 10 şampiyonluk 2 Euroleague kupası. Kadın basketbolda 8 yılda 8 şampiyonluk 3 Euroleague kupası. Bunlar hep sürdürülebilir sportif başarının örnekleridir. Biz ne olursa olsun Fenerbahçe'de birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Geçmişte Türkiye'nin gördüğü en büyük yıldızları transfer eden Sayın Başkanımıza ben güveniyorum. Biz şunu tekrar etmek istiyorum. Bakın 41 yılda 8 kez şampiyon olduk. 41 yılda 8 kez. Bunun 6 tanesini Aziz Başkan döneminde kazandık. Demek ki 21 yılda sadece 2 şampiyonluk gördük. Yani Aziz Başkanımızın olmadığı 21 yılda sadece 2 şampiyonluk yaşadık. Dolayısıyla burada Sayın Başkan'ın başarı performansı ortadadır. Lütfen yeniden bir deneme yanılmaya gitmek yerine değerli tecrübeden faydalanarak gençliğin ve tecrübenin birleştiği yeni bir döneme hep birlikte imza atalım. Değerli üyeler, sözlerime son verirken 3 tane konuya önem arz etmek istiyorum. Bunlardan biri hep söylediğimiz camiada birlik ve beraberlik konusunda samimi olduğumuz ve bunu da seçimden sonra inanın göstereceğiz. Ben çok samimiyim, başkanımız çok samimi. Bu samimiyeti hep birlikte kucaklayıcı şekilde yaşayacaksınız, göreceksiniz. İkinci konu, yeni şirketler ve iktisadi projelerle Fenerbahçe'yi kalkındırmak istiyoruz. Fenerbahçe rakiplerinin gerisinde değil, her zaman önünde olmuştur. Fenerbahçe'nin bugün gelirleri 350 milyon euro civarındadır ve bu yetersizdir. Bunu zaman içerisinde önce 500 milyon euroya, sonra 1 milyar euroya çıkarmak zorundayız. Bunu doğru iktisadi yatırımlarla, yeni şirketlerle yapacağız. Ve Sayın Başkanımızın geçmişte kurduğu şirketler, yaptığı halka arzlar ve aldığı tesisler ve aldığı arsalar bunun bir teminatıdır. Yaptıkları, yapacaklarının bir teminatı olacaktır. Son olarak stadyumda kapasite artışını burada değerli Nihat abimiz, Sayın Aziz Başkanımız buradalar. Onlarla birlikte başaracağız. Bu stadyum, bu mabet kendilerinin eseridir. Kendilerine geçmiş için teşekkür ediyorum. Benim gençliğim için teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de hep birlikte çalışarak kapasitemizi 64 bine çıkarmak, localarımızın sayısını arttırmak, gelirlerimizi 2 katına çıkarmak ve Fenerbahçe'nin yeniden en büyük olmasını sağlamak istiyoruz. Son olarak sizleri seviyoruz. Desteğinizi bekliyoruz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Fenerbahçe.
1: Sayın Metin Sipahioğlu lütfen.

0: Meclisi'nin kulüp Sayın Divan Başkanım ve Divan Heyeti, Sayın Kulüp Başkanım ve Yönetim Kurulumuz, değerli kongre üyelerimiz ve ekranları başında bizleri izleyen Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarları. Hepinizi sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Öncelikle 2025 Eylül ayında göreve gelen ve tüm iyi niyetleriyle kulübümüze hizmet veren Sayın Başkan Saadettin Saran ve tüm yönetim kurulu üyelerine şahsım olarak teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün genelde uzun konuşan biriyim. Affınıza sığınacağım. Bugün çok ama çok kısa konuşacağım. Zira bu seçim sürecinde birçok yayına katıldım. En sonunda TRT Spor'a evvelsi gün bir röportaj vererek neden Sayın Hakan Safi ile yol yürümeye karar verdiğimi tüm detaylarıyla çok net bir şekilde ifade ettim. Bugün lafı çok uzatmayacağım. 3-4 dakikanızı alacağım. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bugün burada hepimiz Fenerbahçeliyiz. Hepimiz abiyiz, kardeşiz, dostlarımız var. Seçim sürecinde rakip olsak da diğer ekipte de arkadaşlarımız, dostlarımız, sevdiğimiz büyüklerimiz var. Seçim sürecinde bu camia için rekabetimiz yarın akşam bitecek ve Fenerbahçe Başkanı yarın akşam kim olursa olsun tüm camiamız seçilen yönetim etrafında kenetlenecek ve bizim tek rakibimiz olan o malum camia ve uzantılarıyla hep beraber mücadele edeceğiz ve bunu yapmak zorundayız. Ancak Sayın Hakan Safi adına yönetim kurulu aday listesinde olan bir kardeşiniz olarak size sadece şunu ifade etmek istiyorum. Sayın Hakan Safi yarın akşam Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olduğu takdirde içiniz çok ama çok rahat olsun. O malum rakibimiz ise hiç rahat olmasın. 35 yıldır kurdukları tüm yapıları, lobileri, algıları ve bunlarla beraber kurdukları tüm düzeni yerle bir etmeye gelen bir Fenerbahçe Başkan adayı ve yönetimi var. Karşınızda karşınızda 15 aylık yönetim kariyerinde yaptığı maddi fedakarlık ve imzaladığı taahhütnamelerle hem maddi gücünü hem de daha önemlisi Fenerbahçe söz konusu olduğunda ne kadar bonkör olacağını kanıtlamış bir Fenerbahçe Başkan adayı var. Tüm maddi gücüyle, enerjisi, gençliği, dinamizmiyle gelen bir Fenerbahçe Başkan adayı var. Bunların yanında oturduğu her masayı domine eden bürokrasi, lobi gücü, iş bitiriciliği inanılmaz kuvvetli bir Fenerbahçe Başkan adayı var. Yönetimimize gelince zaman zaman tek kırıldığım konulardan biri budur. Karşı taraftan bazı sevdiğim değerli kardeşlerimiz bazı konuşmalar yapıyor, hoşuma gitmiyor, onu da bilsinler. Bana göre Fenerbahçe geçmişleri tertemiz, pırıl pırıl olan, her açıdan çok farklı kasları olan, 8 Haziran sabahı göreve geldiğimiz takdirde ne yapacağını çok iyi bilen tecrübeli isimlerle genç isimlerin bir araya geldiği harmanlanmış bir yönetim kurulumuz var. Çeşitli başkanlar zamanından eski yöneticiler maddi güç olarak ülkemizin en büyük holdinglerinin 2. 3. kuşak veliahtları, yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu başkanları, bürokrasi ve lobi gücü çok kuvvetli isimler, kulüpçi isimler ve de KPMG Türkiye gibi ortaklarından, banka genel müdürlerinden, özellikle son zamanlarda spekülasyon yapılan finansal ve hukuk yönü çok kuvvetli bir yönetim kurulumuz var. Bunu herkes bilsin lütfen. Sözlerimin yavaş yavaş sonuna geliyorum. Konuşacak çok bir şey yok. Yarın seçim günü. Tüm değerli kongre üyelerimiz lütfen sandığa gelin. Kimi oy atarsanız asın, ister Sayın Hakan Safi, ister Sayın Az Yıldırım, hepiniz Fenerbahçelisiniz. Kongrede herkes perdeyi çeker, oyunu atar, gereğini yapar. Ama lütfen hepimiz Fenerbahçemize sahip çıkalım, sandığa gidelim, oylarımızı verelim. Ama bize oy atarsanız şunu da bilin. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak, o malum camianın 35 senedir kurduğu ve maalesef genel olarak engelleyemediğimiz yapıyı, lobileri, düzenlerini yerle bir etmek için Sayın Hakan Safi önderliğinde bizler bu göreve talibiz. Bunu da çok iyi bilin. Sayın Hakan Safi liderliğinde önce ligin en iyi kadrosunu oluşturacağız. Bunu vurguluyorum. Sayın Hakan Safi liderliğinde önce ligin en iyi kadrosunu oluşturacağız. Sonra hep beraber onların yapılarını, lobilerini yerle bir edip adil bir lig ortamı sağlayacağız. Burası çok önemli. Yarın öbür gün konuşur o malum camia. Bunu bilsinler. Söz konusu lobi ise şunun üstüne basa basa vurguluyorum. Bu Sayın Aziz Başkan tarafı için de geçerli. Fenerbahçe asla onlar gibi imtiyaz, ayrıcalık, arkadan ittirilme istemez. Fenerbahçe lobiden kastı adil ve hakkaniyetli bir ortam sağlamaktır. Kim göreve gelirse gelsin, ama benim Sayın Safiye bu konuda inancım sonsuz. Amaç hakkaniyetli bir ortam sağlamak, tarihin en iyi kadrolarından birini kurmak ve vura vura şampiyon olmaktır. İlk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra da 3-5-10 yıllık projelerle Sayın Hakan Safi liderliğinde ilk sezonumuzda tüm izinlerini alacağımız, şu anda 1-2 izin almış durumda stadımızın, ilk sezonumunda izinleri tamamlayacağız. Sonrasında stadımızı burada yerinde büyüteceğiz. Mahallemizde, Kadıköy'de, semtimizde, Fenerbahçe'mizde büyüteceğiz. Yine izinlerini ilk sezonunda alacağımız gayrimenkul projelerimize başlayacağız ve daha büyük gelir kalemi getirecek gelirler yaratacağız. Ve ne yapacağız? O eski günlerdeki gibi Hababam Güm Güm Güm zamanındaki şanlı, şaşalı ve görkemli Fenerbahçe inşallah Sayın Hakan Safi liderliğinde eski günlerine geri gelecek. Hepinizi, tüm Fenerbahçelileri, bizi destekleyen, desteklemeyen çok seviyorum. Bizler abiyiz, kardeşiz. Lütfen yarın akşam kim kazanırsa kazansın, bir olalım, onlarla mücadele edelim. Bizim başka dostumuz yok. Fenerbahçe'nin, Fenerbahçeli'den başka dostu yok. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Kongremiz hayırlı olsun. Hepinize sevgiler, saygılar.
1: Sayın Orhan Zeki Ak, lütfen.
2: Sayın değerli Divan Başkanlığı ve üyeleri, Sayın Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ve dünyanın en saygın topluluğu Fenerbahçe, Sayın değerli Fenerbahçeliler. Bir yazı hazırlamıştım ama saygıdeğer Ahmet Bulut abim biraz şirazemizi kaydırdı. Kendisine ben abi derim, gerçi benden 2 yaş küçüktür. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın bir cümlesi için burada dakikalarca vaktini harcadı. Dilerdim ve merak ediyorum, Sayın Safi'nin bizler için azınlık demesiyle ilgili bir sistemi olmuş mudur? Sayın Safi'nin bize bay bay, pazar günü bay bay diyeceksiniz sözlerine bir sistemi olmuş mudur? Ve en acısı, Fenerbahçe'nin namusunu kurtarmaya geliyor sözlerine bir sistemi olmuş mudur? Yazıma geçiyorum değerli arkadaşlar. Ben bir video izledim. Çocukların doğum günüydü. Aileleri onlara hayatta en çok isteyecekleri, en mutlu olacakları hediyeyi almıştı. Hediyeyi ilk gördüklerinde yüzlerinde tarifsiz bir gülümseme oluşuyordu. Ama asıl dikkatimi çeken şey o değildi. Saniyeler içerisinde o gülümsemeler yerini gözyaşlarına bırakıyordu. Mutluluk gözyaşlarına. İnsan bazen en çok özlediği şeye kavuşacağını hissettiğinde ağlarmış. Şimdi soruyorum değerli Fenerbahçeli yüreklere. Biz şampiyon olup mutluluk gözyaşlarını dökmek için daha kaç yıl bekleyeceğiz? Daha ne kadar sarı kırmızı manzaralara maruz kalacağız? Daha ne kadar kendi içimizde ayrışıp Fenerbahçe'nin geleceğini karartacağız? Çocuklarımız, torunlarımız daha ne kadar boynu bükük okula gidecek, arkadaş ortamlarında susmak zorunda kalacaklar. Bu gidişata dur demezsek, taraftar sayımız daha ne kadar azalacak. Bayraklarımızı alıp, çubukluğumuzu giyip, sokaklarda, caddelerde, meydanlarda doyasıya kutlama yapmak için daha ne kadar bekleyeceğiz? Daha ne kadar taş üstüne taş koyanların yarınlarımızın en büyük teminatı olduğunu görmezden geleceğiz. Hatırla, sen değil miydin 3 Temmuz'da yollara düşen? Sen değil miydin metris önünde iftar açan? Sen değil miydin Silivri'de çadır kuran? Sen değil miydin caddede yürüyen? Sen değil miydin Feneryum'un raflarını boşaltan? Ürün kalmayınca gerekirse klimayı da sökün, onu da alacağız diyen? Sen değil miydin kol kola girip bütün stadı saran? Sen değil miydin milyonlarca insanla aynı zincirin halkası olan? Fenerbahçe'yi yeniden sarıp sarmalamak için daha neyi bekliyorsun? Bugün bir sevda uğruna özgürlüğü çalışanlara vefa gösterme günüdür. Bugün yeniden başarı merdivenlerine çıkma günüdür. Bugün tribünlerde omuz omuza Mustafa Kemal'in askerleriyiz deme günüdür. Bugün İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşını hep birlikte ağızdan söyleme günüdür. Yine bugün Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz diye aykırma günüdür. Değerli hazirun, bir söz var.

0: Yiğidi öldür, hakkını yeme derler. Ben o sözü eksik buluyorum. Biz Fenerbahçeliler olarak yiğitler ölmeden haklarını teslim etmeliyiz. Çünkü onlar vefa sadece geçmişi hatırlamak değil, doğru zamanda tecrübenin yanında durabilmektir. Bu nedenle bugün Aziz Yıldırım'a ve birbirinden değerli yol arkadaşlarını göreve getirme günüdür. Unutma, doğru karar verirsen aklını kutlarsın. Yanlış karar verirsen yıllarca pişmanlığını yaşarsın. Fenerbahçemizde yangın var değerli üyeler. Bu yangın sadece para ile sönmez. Bu yangını 3 Temmuz 2011'de Fenerbahçe'yi ele geçirmek isteyen FETÖ terör örgütüne teslim olmayan bir yürek söndürür. O yüzden kimse yarın dönüp de keşke demesin. Elim kırılsaydı demesin. Çünkü yarın sadece bir başkan seçmeyeceğiz. Yarın bir lider seçeceğiz. Ve lider yaptıklarıyla yapacaklarının teminatı olan kişidir. Ve benim liderim bellidir. Sayın Aziz Yıldırım'dır. İlk sözümde, son sözümde, her sözümde Fenerbahçe. Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe. Sonsuz sevgi ve saygılarımla teşekkür ederim.
1: Sayın Orhan Turan'ı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Genel Kurul Üyelerimiz, Sayın Genel Kurul Üyelerimiz, Başkanımız Sayın Saadettin Saran Genel Kurul'dan ayrılacak. Ben kendisine eşlik edeceğim. Kendisine veda ediyoruz.
2: Güç, beceri ve enerji ister. Bana göre Sayın Hakan Safi bu özelliklerin vücut bulmuş halidir. Sadece Fenerbahçe sevdalısı değil, gerektiğinde bir neferi, gerektiğinde de önderi olabilecek bir ruha ve başarabilmek için her türlü fedakarlığı yapabilecek özveriye ve imkanlara sahiptir. Değerli kongre üyelerimiz, biliyorsunuz bu seçim sürecinde kamuoyu en çok transferleri, para kaynağını, limitleri konuştu ve tartıştı. Elbette tüm kulüpler gibi Fenerbahçe'mizin de tabi olduğu kurallar ve uymaya yükümlü olduğu düzenlemeler vardır. UEFA takım harcama rasyosu, yanında TFF yönetmelikleri, dernekler kanunu, SPK ve vergi kanunlarını da ekleyebiliriz. Kulübümüz 2026-2027 sezonu için UEFA lisansını geçtiğimiz ay almıştır. Buradan da mevcut yönetime de teşekkürlerimizi sunuyorum. En fazla üzerinde tartıştığımız UEFA limitleriyle ilgili olaraksa kulübümüzün ilk hesaplaması 30 Eylül tarihi itibariyle yapılacak ve 15 Ekim'de raporlanacaktır. Bugünden 15 Ekim'e 30 Eylül'e baktığımızda yaklaşık 4 aylık bir süre, yaz transfer sezonu ve hatta Şampiyonlar Ligi ön elemeleri de gerçekleşecektir. Dolayısıyla çokça dile getirilen Fenerbahçe'nin sadece 60 milyon euro transfer limiti var, harcama limiti var söylemi en yalın ifadeyle eksik ya da yanlış bir bilgidir. Biz buradan tüm Fenerbahçe camiasına açık bir mesaj iletiyoruz. Fenerbahçe'miz bizim yönetimimizde sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceği de planlayan, düşünen bir iş yapma biçimini ana prensip olarak önüne koyacaktır. O yüzden diyoruz ki Fenerbahçe'nin limit problemi yoktur. Çünkü 8 Haziran'dan itibaren doğru yönetim aklı ve kulübün maddi manevi hep arkasında durmuş ve hep de duracak bir başkanı ve onunla omuz omuza mücadele edecek yönetim kurulu olacaktır. Tabii limit söz konusu olduğunda hep gözden kaçırılan bir konu da hesaplamanın gelir ayağıdır. Sadece gider yönetimine odaklanmak, kulübümüzü ikinciliklere razı ve şanlı geçmişinden her geçen gün uzaklaşan bir yöne götürür. Bizler göreve geldiğimizde elbette giderleri en doğru şekilde yöneteceğiz. Ancak aynı zamanda gelirleri de arttırmamız gerekiyor ve biz bunu yapacağız. Ve en önemlisi de futbolcu transferlerinde tüm dünyada örnekleri olan ve düzenleyici kurumların cevaz verdiği tüm yöntemleri de kullanacağız. Bir diğer önemli konu da kulübümüzün önümüzdeki dönemdeki nakit açığıdır. Unutulmamalıdır ki Sayın Hakan Safi ve yönetimi bu konudaki kararlılığını ilk günden beri aynı tonda sürdürmektedir. Kongre üyelerimizin bu konuda da son derece rahat olmasını ve arkalarına yaslanıp önümüzdeki sene şanlı Fenerbahçe'mizin başarılarını keyif almasını istiyoruz. Öte yandan seçim sürecinde çokça dile getirdiğimiz üzere bizim ana hedeflerimizden biri kulübü sürdürülebilir bir gelir yapısına kavuşturmak ve gelecekte başkan ve yönetimler dahil kişilere olan bağımlılığından kulübümüzü kurtarmaktır. Ve bunun stratejik ilk adımlarını da biz önümüzdeki sene atmak istiyoruz. Bu bağlamda biraz önce sevgili rakibimiz de aynı şeyleri söyledi. Dolayısıyla bunlar Fenerbahçe'nin stratejik projeleridir. Bir yönetim grubunun projesi olmamalıdır. Feneryum'a bir ayrı parantez açmak istiyorum. Çok değerli bir markamız var ve bugüne gelmesinde gerçekten emeği olan bütün kişileri sevgili Abdullah Kıyıl abimiz de başta olmak üzere, başki başkanımız Aziz Yıldırım da başta olmak üzere, bütün gelmiş geçmiş başkanlar ve en önemlisi Feneryum çalışanlarına her birine bugünden şükranlarımı sunuyorum. Ancak Feneryum kabul edelim ki bana göre henüz potansiyeline ulaşmış değildir. Feneryum daha da büyümelidir. Marka işbirliklerini arttırmalı. Özellikle kadın ve çocuk taraftarlarımızın taleplerine kulaklarını daha çok açmalı ve ürün portföyünü geliştirmelidir. Ayrıca daha fazla şehirde amiral mağazalar açmalı ve bu mağazalar, bu feneryumlar taraftarlarımızın bir araya geleceği ve vakit geçireceği ortamlara dönüştürülmelidir. Ancak bu şekilde feneryum gelirlerini daha da arttıracak ve unutmayalım ki feneryum gelirleri biraz önce konuştuğumuz harcama limitlerinin doğrudan hesaplamasına giren bir gelir kalemidir. Bununla beraber Feneryum için en stratejik çalışmamız ayrı bir tüzel kişilik haline getirmek ve halka açmaktır. Önceki yönetimler tarafından yapılan çalışmalardan da faydalanarak bu konu çalışmaları biz de önümüzdeki dönemde hızlandıracağız. Bir diğer önemli alanda gayrimenkul yatırımları olarak görünmektedir. Yönetim olarak mevcut gayrimenkul portföyümüzü asgari 1 milyon metrekare daha büyüterek Fenerbahçe markasını en iyi şekilde değerlendirecek projelere dönüştüreceğiz. Bu şekilde büyüyen ve daha önemlisi gelirleri çeşitlenen portföyümüz bir GEO dönüştürerek halka açılabilecek ve kulübümüz için kalıcı bir gelir kaynağı yaratma haline dönüşebilecektir. Önümüzdeki dönemde de bu konudaki çalışmalara hız vereceğiz. Son bir başlık dijitalleşme. Hem kulübümüzün operasyonel süreçlerini, hem altyapı sporcu gelişimini, hem scout çalışmalarını tümüyle dijital olarak takip edilir ve yönetebilir hale getirmek zorundayız. Ancak dijitalleşme çalışmalarının en önemli ayağı kulübümüz ve kongre üyeleri arasındaki etkileşimi ve bağı kuvvetlendirmek, taraftar deneyimini her anlamda üst seviyeye çıkarmak olacaktır. Bugün 65 bin kişiyi geçen kongre üyesine sahip kulübümüzü 10 bin kişiye göre hazırlanmış bir altyapıyla idare edemeyiz. Sözlerime son verirken Fenerbahçe'mizin geleceğinin parlak olduğunu olan inancımızı Başkanımız Hakan Safi ve oluşturduğu yönetim kurulunun bu parlak geleceği 8 Haziran'dan itibaren tüm camiamıza görünür ve hissedilir kılmaya her anlamda hazır olduğunu iletmek isterim. Yaşasın Fenerbahçe.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
3: Sayın Şengül Yiğit.
4: Bunu birazcık indirebilir miyiz? Evet. Teşekkür ederim.
5: Kürsüye çalalım. Buyurun.
6: Sağ tarafta kronometre var. Sağ tarafta kronometre var.
3: Sayın Divan Başkanım, değerli kongre üyeleri, ekranları başında bizleri izleyen büyük Fenerbahçe ailesi. Bugün burada sadece bir başkan adayını seçmek için değil, Fenerbahçe'nin geleceğini şekillendirmek için bulunuyoruz. Çünkü Fenerbahçe sıradan bir futbol kulübü değildir. Fenerbahçe Türkiye'dir. Fenerbahçe gerektiğinde milyonları ayağa kaldıran bir duruştur. Fenerbahçe pes etmeyenlerin, vazgeçmeyenlerin ve mücadeleyi son düdüğe kadar sürdürenlerin adıdır. Ve böyle büyük camiaların tarihinde bazı insanlar vardır ki isimleri sadece bir kişi olarak değil, bir dönemin adı olarak anılır. İşte Aziz Yıldırım böyle bir isimdir. Bugün Aziz Yıldırım'ı konuşurken yalnızca bir başkanı değil, Fenerbahçe tarihinin en zorlu dönemlerinde sorumluluk almış bir lideri konuşuyoruz. Aziz Yıldırım göreve geldiğinde sadece sportif bir başarı için değil, ekonomik ve kurumsal yapısını büyütmek için mücadele etti. Stadyumunu kendi imkanlarıyla yapan, tesislerini geliştiren, Avrupa'da ses getiren başarıların altyapısını oluşturan, Fenerbahçe'yi dünyanın tanıdığı bir spor markasına dönüştüren bir vizyon ortaya koydu. Bugün Türkiye'mizde başta büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'miz ile birlikte diğer iki takım, toplamda üç takım olmak üzere her sezona şampiyonluk parolasıyla başlıyorlar. Bir o kadar da diğer iki kulübün şampiyonluk başarı payları olduğunu düşünürsek, üç sezonda bir kez şampiyon olabilmek olasılık hesabına göre normal olandır. 1998 yılı öncesindeki 20 yıllık periyotta Fenerbahçe'miz sadece 4 kere şampiyon olmuş ve sadece 2 kere ikinci olabilmiştir. Ancak 1998 yılında Sayın Aziz Yıldırım'ın başkan olması ile beraber tam da olasılık hesabına karşılık Sayın Başkanımız görevini layıkıyla yerine getirmiş, 6 kere şampiyon olmuştur. Bununla birlikte Fenerbahçe futbol takımımız her zaman zirveyi zorlayan bir takım olarak 9 kez ikinci olmuştur. İşte başarı, işte istikrar budur. Değerli kongre üyeleri, tüm bunlarla beraber liderlik sadece her şey yolundayken ortaya çıkmaz. Gerçek liderlik fırtınada gemiyi limana ulaştırabilmektir. Fenerbahçe'nin tarihindeki en ağır saldırılardan biriyle karşı karşıya kaldığı dönemde Sayın Aziz Yıldırım yalnız bırakılmadı. Çünkü o da Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı. O günlerde geri adım atmak kolaydı, susmak kolaydı, kendini kurtarmak kolaydı. Ama o zor olanı seçti, mücadeleyi seçti, direnmeyi seçti. Fenerbahçe'nin haklarını savunmayı seçti. İşte bu yüzden Aziz Yıldırım denildiğinde milyonların aklına sadece bir yönetici değil, mücadele gelir, cesaret gelir, kararlılık gelir. Değerli Fenerbahçeliler, bugün önümüzde yeni, yepyeni bir dönem var. Ancak şunu çok iyi biliyoruz. Fenerbahçe'nin en büyük rakibi bazen sahadaki rakipleri değil, kendi içindeki ayrışmalardır. Bizim bugün en çok ihtiyacımız olan şey yeni tartışmalar değil, yeni bir kenetlenmedir. Yeni kamplar değil, yeni bir birlik ruhudur. Çünkü Fenerbahçe'nin gücü hiçbir zaman sadece kupalarında olmadı. Fenerbahçe'nin gücü tam da sizin oturduğunuz o tribünlerde oldu. Fenerbahçe'nin gücü tam da sizlerde kongre üyelerinde oldu. Fenerbahçe'nin gücü milyonlarca taraftarın aynı anda attığı yürekte oldu. Bugün artık birbirimizi ikna etmeye değil, birbirimizi anlamaya, sarılmaya, kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Çünkü biz aynı sevdanın insanlarıyız. Aziz Yıldırım'ın ortaya koyduğu en önemli mesajlardan biri de budur. Birlik, beraberlik ve kenetlenme. Çünkü bölünmüş bir camia başarıyı taşıyamaz. Ama birleşmiş bir Fenerbahçe'nin önünde de hiçbir güç duramaz. Bakın dostlar, rakiplerimiz bizden en çok ne zaman korkar biliyor musunuz? Transferler yaptığımız zaman değil. Fenerbahçe tek yürek olduğu zaman korkarlar. Fenerbahçe tek yürek olduğu zaman korkarlar. Çünkü bilirler ki birleşen Fenerbahçe'nin bileğini kimse bükemez. Bugün Aziz Yıldırım'ın ortaya koyduğu vizyon sadece geçmişin tecrübelerine değil, geleceğin de hedeflerine odaklanıyor. Daha güçlü bir mali yapı, daha güçlü bir altyapı, daha güçlü spor organizasyonu, daha güçlü uluslararası marka değeri. ve en önemlisi kendi evlatlarını yetiştiren, kendi gücünü üreten bir Fenerbahçe. Çünkü kalıcı başarı transferle değil, sistemle gelir. Kalıcı başarı sadece parayla değil, vizyonla gelir. Kalıcı başarı sadece bugünü değil, yarını da planlamakla gelir. Değerli kongre üyeleri, bugün burada bir seçim konuşması yapmıyorum. Bugün burada bir çağrı yapıyorum. Bu çağrı Fenerbahçe'nin geleceğine yapılan bir çağrıdır. Kırgınlıkları bir kenara bırakalım. Dargınlıkları geride bırakalım. Omuz omuza verelim. Çünkü bu kulüp hepimizden büyüktür. Bu arma hepimize ortak emanettir. Bu sarı lacivert renkler hepimizin ortak gururudur. Bugün birbirimize karşı değil, hedeflerimize odaklanalım. Bugün geçmiş hesaplara değil, geleceğin başarılarına odaklanalım. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'nin tarihinde birçok başkan geldi ve geçti. Ama bazı isimler vardır ki sadece görev yapmazlar, iz bırakırlar. Sayın Aziz Yıldırım işte böyle bir isimdir. Bugün bu salondan, bu stattan çıkarken şunu unutmayalım. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey umuttur. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey cesarettir. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey birliktir. Ve birlik olduğumuz gün, türbünler tek ses olduğunda, kongre tek yürek olduğunda, camia tek hedefe yürüdüğünde hiç kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin Fenerbahçe için birleşelim. Fenerbahçe için kenetlenelim. Fenerbahçe için omuz omuza verelim. Ve hep birlikte haykıralım. Yaşasın Fenerbahçe'nin birlik ve mücadele gücü.
1: Teşekkür ediyoruz.
3: Son sözüm, en kısa yol bildiğimiz yoldur. Zira aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Saygılarımla.
1: Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Bir önerge var, okuyoruz.
7: Her iki tarafında mutabık kaldığı bir önergeyi okuyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul Divan Başkanlığı'na bugün gerçekleştirilmekte olan genel kurul toplantımızda gündemin 9. maddesi kapsamında yapılacak konuşmaların süresinin 5 dakika ile sınırlandırılması hususunun tüzüğümüzün 25. maddesinin 8. fıkrası hükümleri uyarınca genel kurul üyelerinin oylarına sunulmasını arz ve teklif ederiz.
1: Arkadaşlar ben bir dakika olmasını isterim ama tüzükte böyle yazıyor. Yani 5'ten aşağı olmuyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Önerge kabul edenler. Teşekkür ederim, ellerinizi indirin. Reddedenler. Oy çokluğuyla kabul edildi. 5 dakika bundan sonraki konuşma süreleri.
8: Sayın Yusuf Mertol lütfen. Sayın Zuhre Akbaş.
9: Reklam.
10: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada, Denizbank burada.
8: Reklam bitti.
9: Şampiyonluk sözümüz var diyor. Biliyor musunuz Aziz Yıldırım? Efsanemiz Alex de Souza gönderilirken Denizli maçında, Bursa şampiyonluğunda, hatta şu an birlikte yol yürüdükleriniz, Fenerbahçe'mizin şike yaptığını ima ederken ben de çocuktum. Siz çocuklar üzülmesin diye değil, dostlarınız üzülmesin diye geliyorsunuz. Sayın Aziz Yıldırım yine seçimi kaybederim diye bir şeyleri açıklamıyor. Ancak yeniden üyeliğe kabul ve kıdem haklarının iadesi maddesinden kimlerin yararlanacağı açık ve nettir. Federasyon başkanı iken 9 yıldır şikeye rastlamadık deyip 3 Temmuz'da Fenerbahçe'mizin şike yaptığını ima eden, ihraç edilmemesine rağmen istifa eden...
10: Gizem Hanım, bir saniye. Arkadaşlar, şu ana kadar gayet iyi götürdük. Konuşmacı konuşmasını bitirsin. Arkadaşlar, rica ediyorum. Arkadaşlar, rica ediyorum. Şu ana kadar sükunetimizi koruduk. Çok güzel gidiyoruz. Teşekkür ediyoruz herkese. Her iki tarafa da teşekkürlerimi sunuyorum. Anlayışınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Gizem Hanım konuşmaya devam edecek, müsaade ederseniz.
9: Federasyon başkanıyken 9 yıldır şikeye rastlamadık deyip 3 Temmuz'da Fenerbahçe'mizin şike yaptığını ima eden, ihraç edilmemesine rağmen istifa eden ve limit bahanesiyle Fenerbahçe'mize sol bek aldırmayan Nihat Özdemir'in başkanlık yolunu yapmaktadır. Sayın Aziz Yıldırım, kulübümüze şikeci diyen Tahir Kıran'ın kulübe geri dönmesini sağlamaktadır. 2018'e dönelim. Sayın Aziz Yıldırım, son 4 senede şampiyon yapamadığı için gönderilmemiştir. Sayın Başkan kendi egosunu Fenerbahçe'nin önüne koymuş, Fenerbahçe taraftarıyla sürekli karşı karşıya gelmiş, Fenerbahçe'yi şampiyon yapan hoca ve futbolcuları itibarsızlaştırarak göndermiş, gelirlerimizi temlik altına aldırmış, taşınmazlarımıza ipotek koydurmuş, sponsorluklarımızı kırdırarak Fenerbahçe'yi borç batağına sürüklemiştir. Ne acı ki Fenerbahçe borç batağındayken Sayın Aziz Yıldırım'ın bu kulüpten bir TL alacağı dahi yoktur. Bugün Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Hakan Safi ve Sayın Ali Koç'a gelin birleşelim diyor. 8 senedir neredesiniz Aziz Yıldırım?

Ancak takımın sahadaki her kötü sonucunda yemekler düzenlemekte, Fenerbahçe'mizi SPK'ya şikayet etmekle tehdit etmekte ve daha vahimi takım şampiyonluk yolundayken divana gelerek mevcut futbolcularımızı kötülemektedir. Bu vesileyle buradan eski başkanımız Sayın Ali Koç'a başkanlık görevi bittikten sonra Fenerbahçe'mize maddi manevi destek vermeye devam ettiğinden, Sayın Saadettin Saran ve yönetimine karşı destekleyici tutumundan dolayı bir taraftar olarak teşekkür ederim. Sayın Aziz Yıldırım'dan göremediğimiz eski başkan nasıl olunur gösterdiği için de ayrıca teşekkür ederim. Değerli kongre üyeleri, Fenerbahçe 120. yılında şampiyon olmak zorundadır. Sayın Hakan Safi açıkladığı yeni transferlerle sizleri belirsizliğe sürüklememektedir. Bugün Sayın Aziz Yıldırım'ın futbol aklı ise Hacı heykel yapılsa anlarım ama Alex'e yapılmamalı.

0: sistem. 4 ay sonra yine kongre olacak diyerek Fenerbahçe camiasına hava altından sopa gösterenlere değil, Fenerbahçe'mizin geleceği için gözünü kırpmadan her türlü fedakarlığı yapan ve yapacak olan Hakan Safi'ye oylarımızı verelim. Son olarak soruyorum. Sayın Aziz Yıldırım, bir yıllığına geliyorum, Hakan Bey 2027'de aday olsun diyorsunuz. Sizden kalan borçları bu sefer de Hakan Safi mi ödesin?
1: Sayın Baran Aslan lütfen. Sayın Baran Aslan. Sayın Yüksek Divan Başkanı, Sayın Başkan, Sayın Başkan adayları ve değerli üyeler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gönül isterdi ki bugün burada seçim konuşmaları yapmayalım. Şampiyonluk kupasıyla mali genel kurulumuzu yapalım. Ne yazık ki hasretimiz sürüyor. Ancak unutmamak gerekir ki Fenerbahçe düştüğü yerden çok daha güçlü bir şekilde kalkacaktır. Sevgili Fenerbahçeliler, Hakan Bey'in Fenerbahçe sevgisiyle yapmak istediklerini ve heyecanını görüyor ve anlıyoruz. Ama kendisine bazı sorular sormak istiyorum. Daha 2 ay önce bir yemekte yanına oturmak için gayret gösterdiğiniz ve efsane başkanımız dediğiniz Sayın Aziz Yıldırım'a ve sevenlerine ısrarla bay bay diyerek neyi amaçlıyorsunuz? Unutmayın ki şu an içinde bulunduğumuz bu stadın her bir metrekaresinde başta bay bay dediğiniz Aziz Yıldırım ve arkadaşları olmak üzere tüm Fenerbahçelilerin, benim, sizin, hepinizin emeği var. Ve belirtmek isterim ki hayatımda gördüğüm 6 şampiyonluğun tamamının altında Aziz Yıldırım'ın imzası var. Sevgili Fenerbahçeliler, yarın tribünde hepimiz birbirimizin yüzüne bakacağız. Lütfen ayıp ediyorsunuz, yuhalamayın. Burası Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kongresi. 12 yıldır şampiyonluk görmeyen bir camia olarak hamasete ve para karşılığı tweet atan gazetecilere inanacak dönemleri geride bıraktığımızın altını çizmek istiyorum. Sporting Lisbon'un santraforuyla anlaştığınızı söylüyorsunuz. Sporting başkanı sizi tanımadığını ve 80 milyon euronun bir kuruş altına Suarez'i vermeyeceğini söylüyor. Merih Demiral'la fotoğrafınızı paylaşıyorsunuz. El Ahli kulübü 2 saat sonra Merih'in 3 yıl daha kendi futbolcuları olduğunu açıklıyor. Ayrıca anlaşmaya vardığınızı söylediğiniz Mason Greenwood transferi için Marsilya kulübüyle görüşmelerinizin ne düzeyde olduğunu sormak isterim. Sayın Safi, Fenerbahçe başkanlık makamı bir lafıyla yüz binleri caddeye indirmiş, Fethullahçıların üzerinden silindir gibi geçmiş bir makamdır. Bir gün arayla hem Portekizliler hem de Araplar tarafından yalanlanacak bir makam değildir. Başkanlarımız bizim değerimizdir. Şükrü Saracoğlu, Faruk Ilgaz, Tahsin Kaya, Metin Aşık, Ali Şen, Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Saadettin Saran eğrisiyle ve doğrusuyla tarihimizin bir parçasıdır. Ancak inanıyoruz ki sizin adınıza başkanlık için bugün doğru zaman değil. Sadece birkaç günü ve kongreyi kurtarabileceğiniz bir politikayla ne kendi geleceğinizi ne de Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikeye atmayın. Çünkü yarın sadece transfer yapacak bir başkanı seçmeyeceğiz. Yarın ezeli rakiplerini içeride dışarıda perişan eden, halkla bütünleşen, çocukların çubuklu formasını gururla giydiği, taraftarına karşı ihtişamlı, rakiplerine karşı caydırıcı ve güçlü bir Fenerbahçe'yi yeniden inşa edecek başkanı seçeceğiz. Yarın bu stada göz koyanlara, hayali bir Maltepe projesini bize yutturmaya çalışanlara, sahiplik modeli altında bir Fenerbahçe düşleyenlere karşı 120 yıllık çınarımıza kayıtsız şartsız sahip çıkacak lideri seçeceğiz. Bu emaneti ömrünün 20 yılını Fenerbahçe'ye veren, müzemizdeki 92 kupada emeği olan, bugünün modern Fenerbahçe'sini inşa eden, kulüpçülük kültürümüzü ve DNA'mızı en iyi bilen efsane başkanımız Aziz Yıldırım'a teslim etmeliyiz. Çünkü mesele sadece bir seçim değildir. Bu mesele Fenerbahçe'nin bağımsızlığı meselesidir. Son olarak ben henüz 15 yaşındayken Aziz Başkan'ın hatalı olduğuna inanan, kendisinin tribünle yaşadığı anlaşmazlıklardan nasibini alan 2018

0: yılında kendisinin başkanlıktan gitmesi gerektiğini düşünen bir çocuktum. Sevgili tribüncü ağabey ve kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Bugün ise 25 yaşında münferit bir tribüncü olarak şunu net bir şekilde görüyorum. Kişiler gelir geçer, kırgınlıklar unutulur ama Fenerbahçe her zaman baki kalır. Yaşasın Fenerbahçe, saygılar sunuyorum.
1: Sayın Mustafa Gökhan Ahi lütfen. Mustafa Gökhan Ahi lütfen. Emrah Sipahi, Sayın Emrah Sipahi. Sayın Aydoğan Koru, Sayın Aydoğan Koru.
2: Aydoğan Bey, teşekkür ediyoruz.
3: Sayın Divan, kıymetli başkan adayları, kongreye katılan tüm Fenerbahçeliler ve kalbi burada olan tüm Fenerbahçeliler, herkesi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Birliğin ve bir arada olup gücü her zaman yaşayabilmenin seçim sonrasında da bir an evvel tecelli etmesini gerçekten çok arzuluyorum. Burada hazır konuşmaların dışında, evet hazırlığımız vardı ama kısaca içimizden gelen kendi duygumuzla birkaç şey ifade etmek istedim. Sonradan bu konuda böyle bir düşüncem oluştu. Kadıköy'de doğan bu çınar sadece ve sadece değil, burada değil, Anadolu'da, dünyanın her yerinde kök saldı, filizlendi. Kadıköy kayıkhanelerinden doğan zafer yolunun gururunu biz sadece burada değil, ben Ankara kongre üyesiyim, Ankara'da yaşıyoruz, İzmir'de yaşıyoruz, Anadolu'nun her yerinde yaşıyoruz. Ben çocuğuma anlatırken Fenerbahçe'yi öncelikle şampiyonluklardan başlamıyorum. Öncelikle bu değerlerden başlıyorum. Ve bu değerlerin arkasında yürüyorum. Ve onların da yürümesi için her zaman hatırlatıyorum. Ama bu değerlerin azınlık olarak görünmesine de kalbim hiçbir zaman için el vermiyor ve bunu kabul edemiyorum. Azınlık bile olsa bu değerleri taşıyacak, bu değerlere liderlik edecek olan Sayın Aziz Yıldırım'ın en kalbi ve en hassas şekilde bunları savunacağına yürekten inanıyorum. Evet, Fenerbahçe bir değerler bütünü. Bu değerler Sayın liderimizin, Sayın Aziz Yıldırım'ın dediği gibi, Türkiye'nin bu değerlere ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin de bu değerlere ihtiyacı var. Bu değerleri Türkiye'nin her zaman için gündeminde tutacak Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğinde Fenerbahçe'nin yarınlarına koşmak için tüm çabamızı göstermek için bir arada ve tek bir yürekle birlikte olmak arzusundayım. Şunu söylemek istiyorum sözlerime son verirken, Kadıköy'de doğan, Kadıköy'de yanan fenerin ışığı, güneş Ankara'da, güneş Anadolu'da, güneş tüm dünyada doğsun diye yankılanıyor ve yaşasın Fenerbahçe, yaşasın Fenerbahçe diyerek bunu bizler hissediyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sayın Şirzat Şükrü Söğüt lütfen. Sayın Şirzat Şükrü Söğüt.
4: Sayın Yönetim Kurulu, Sayın Divan Kurulu, Genel Kurul üyeleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

0: öncelikle sorumluluk alan, Fenerbahçe'nin menfaatlerini koltuk sevdasının önünde tutan anlayışlarından dolayı Başkanımız Sayın Saadettin Saran ve yönetim kuruluna değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Umarım bu anlayışı bundan sonra gelecek bütün yönetimlerimizde görürüz. Yıllarca Fenerbahçe'nin imkanlarından, gücünden, itibarından faydalanmış bazı isimlerin kritik dönemlerde kulübün yanında durmadığını çok iyi biliyoruz. Asıl sadakati zor zamanlarda, asıl aidiyeti kulüp mücadele ederken görmek isterdik. Fenerbahçelilik duruşu sergileyemeyen kişilerin affedilmesi ve üyeliğe iadeleri söz konusu olmaya başladı. Bu camiadan af dilemesi gereken kişilerin hiçbir şey olmamış gibi affedilmesi Fenerbahçelilik duruşuna aykırıdır. Bu kulüp bazılarının kişisel itibarlarının korunacağı yer değildir. Önce kendileri gelip yaptıklarından dolayı bu camiadan af dileyecek, sonra camiamız ve genel kurul değerlendirerek kararını verecektir. Yok öyle ben gittim, affedilip kaldığım yerden devam edeceğim. Bu olacaksa her üye, her yeni üye gibi onların da sıfırdan başvuru yapması gerekiyor. Fenerbahçe'de son yıllarda farklı düşünmek neredeyse suç haline geldi. Bir yönetime eleştiri yapınca düşman, bir adayı desteklemeyince hain ilan ediliyorsunuz. Farklı fikirler bu şanlı kulübün tarihinde var. Biz sorgulayanların, düşünenlerin, ortaya akıl koyanların kulübüyüz. Bu seçimden sonra kim kazanırsa kazansın kişileri değil, ilkeleri destekleyelim. Projeleri sorgulayalım. Alkışlamadan önce soralım. Eleştirmeden önce düşünelim istiyorum. Eğer duygularımızla karar verirsek yine sonuçları konuşacağımızı düşünüyorum. Ama eğer cesur davranırsak yarın başarılara olan inancım tam. Adaylardan isteğim seçildikleri takdirde Radyo Fenerbahçe'nin yeniden Fenerbahçe'ye kazandırılmasını sağlamalarıdır. Biz kongre üyeleri ve dernekler olarak gereken tüm desteği kendilerine vermeye hazırız. Bir de adaylara 5-6 soruluk soru hazırladım. 1. Borçları nasıl azaltacaksınız? 2. Sabit gelir kalemleri dışında gelir arttırıcı faaliyetleriniz neler olacak? 3. Altyapıyı nasıl ayağa kaldıracaksınız? 4. Avrupa'da kalıcı bir başarı için atacağınız adımlar neler olacak? 5. TFF ve Merkez Hakem Kurulu'nun adil olması için neler yapacaksınız? Bu soruların cevaplarını somut verilerle açıklamalarınızı bekliyoruz. Bu soruların somut cevabı yoksa geriye sadece slogan kalır ki bu da artık biz Fenerbahçelilerin sloganlarla kandırılmasına izin vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Artık mazereti değil sonuçları istiyoruz. Tartışma yerine başarı istiyoruz. Geçmiş değil gelecek istiyoruz. Şampiyon bir Fenerbahçe istiyoruz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
1: Sayın Aslı Özpay lütfen. Sayın Aslı Özpay. Sayın Aslı Özpay. Aslı Hanım'dan sonra Sayın Yunus Bakıcı. Sayın Yunus Bakıcı. Lütfen hazır olursanız vakit kaybetmeyiz. Çünkü diğer konuşmacıları da bekletmemiş oluruz.
2: Çok heyecanlıyım. Sevgili Yüksek Divan Kurulu Başkanımız, değerli YDK

0: değerli Sayın Başkanım, efsane başkanımız Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Hakan Safi, kıymetli kongre üyelerimiz ve büyük Fenerbahçe camiası. Sizlere bugün daha güzel şeyler söylemek isterdim. Ancak ne yazık ki yıllardır mutsuzluk adeta göbek adımız olmuş durumda. Fenerbahçe gibi umut, mücadele ve zaferle anılması gereken bir camia uzun zamandır hayal kırıklıklarıyla, tartışmalarla ve özlemlerle sınanıyor. Fenerbahçe 30 yılı aşkın bir süredir Türk sporuna çöreklenmiş bir yapıyla mücadele etmektedir. Bu mücadele yalnızca sahada verilen bir mücadele değildir. Bu mücadele adaletin, emeğin, alın terinin ve hakkın mücadelesidir. Belki bugün yaşadıklarımızın gerçek değeri yarın daha iyi anlaşılacak. Tıpkı Harington Kupası'nın, tıpkı Kurtuluş Savaşı yıllarında işgal kuvvetlerine karşı verilen onurlu duruşun bugün gururla anıldığı gibi. Bugün verdiğimiz mücadele de yarın tarih sayfalarında yerini alacaktır. O gün geldiğinde bizleri ve bugün gösterdiğiniz iradeyi gelecek nesil Fenerbahçeliler minnetle hatırlayacaktır. Bugün yeni başkanımızı seçiyoruz. Ancak seçim bugün biter. Fenerbahçe yarın, Fenerbahçe sonsuza kadar devam eder. Bu nedenle yarın hangi aday kazanırsa kazansın, hepimizin görevi seçilen başkanın yanında durmak ve Fenerbahçe'nin menfaatleri için bir melek olmaktır. Ancak açık açık konuşmak zorundayız. Maalesef bugün ihtiyacımız olan yalnızca bir başkan değildir. Fenerbahçe'nin ihtiyacı güçlü bir liderdir. Çünkü yıllardır vasata alışan, üretmek yerine tüketen, Fenerbahçe'yi değerlerinden uzaklaşan bir anlayışın etkilerini görmekteyiz. Bu tabloyu değiştirecek olan şey, iradesi güçlü, tecrübeli, cesur ve kararlı bir liderliktir. Rakibimiz haksızlığı hak olarak gören, ayrıcalıkları normalleştiren, her geçen gün kendi yöneticileri tarafından daha da cesaretlendirilen ve kuralları kendisi için geçersiz sayan bir anlayışın temsilcisidir. Böyle bir yapı karşısında sadece açıklamalar yaparak sonuç elde edemezsiniz. Elbette Fenerbahçe seviyesini düşürmez, değerlerinden vazgeçmez. Ancak hakkını savunurken güçlü olmak zorundadır. Fenerbahçe haklarını her platformda savunacak, futbolcusunu ve teknik heyetini herhangi bir medyanın insafına bırakmayacak, gerektiğinde masayı yumruğunu vurabilecek bir lidere ihtiyacı vardır. Çünkü Fenerbahçe sıradan bir kulüp değildir. Fenerbahçe duruştur, direniştir. Fenerbahçe gerektiğinde yalnız kalmayı göze alanların, gerekte bedel ödeyenlerin kulübüdür. Bizler bu kulübün emanetçileriyiz. Bugün burada vereceğimiz karar yalnızca bir seçim sonucu değildir. Fenerbahçe'nin geleceğine dair bir irade beyanıdır. Bugün Fenerbahçeli'nin vefasını gösterme günüdür. Bugün burada kullandığımız oy sadece kendi adımıza verilmiş bir oy değildir. Bu oy tribünde, ekran başında, gurbette, Anadolu'nun dört bir yanında ve dünyanın her köşesinde Fenerbahçe için atan milyonlarca yüreğin umudunu, beklentisi ve inancını temsil etmektedir. Bu nedenle vereceğimiz kararın sorumluluğu büyüktür. Çünkü bizler yalnızca kendimizi değil, sesini burada duyurmayan milyonlarca Fenerbahçe'yi de temsil ediyoruz. Ve unutmayalım, biz kupalar için sevdalanmadık bu kulübe. Bizler rahat günlerde değil, zor günlerde Fenerbahçeli olduk. Bu sevda şartlara bağlı değil. Bu sevda sonuçlara bağlı da değil. Bu sevda ömürlüktür. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da, gerekirse en zor günlerde dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe olacaktır. Çünkü Fenerbahçe yalnızca bir kulüp değil, nesilden nesile taşınan bir mücadele ve karakter mirasıdır. Evlatlarımıza mirastır. Yaşa Fenerbahçe!
1: Sayın Yunus Bakıcı, Biraz çabuk olalım Yunus Bey.
2: Tamam, tamam tabii ki.
3: Teşekkür ediyorum. Sayın Divan Kurulu, Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu ve Büyük Fenerbahçe'nin değerli kongre üyeleri. Öncelikle Saadettin Saran ve ekibine Fenerbahçe'mize kattıklarından dolayı bu sene için çok teşekkür ediyoruz. Seçim sürecinin tüm camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Biliyorum ki birçoğunuz camianın kaderini uzun yıllar belirleyecek bu seçimi yaparken hangi odaya oy vereceğinizi çokça düşündünüz ve karar vermekte zorlandınız. Fakat ben bugün buraya gelirken hayatımın belki de en rahat kararını vererek geldim. Bildiğiniz üzere Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde yürüttüğü iletişim kampanyasını çocuklar ağlamasın söylemi üzerinden yürüttü. Şimdi müsaadenizle sizlerin huzurunda kendisine sormak istediğim bir iki tane sorum var. Çocuklar ağlamasın derken sırf kendisiyle farklı görüşte olduğu için tribünlere sokmadığı, kombinelerini iptal ettiği, joplanmasına göz yumduğu çocuklar da buna dahil mi? Evet Sayın Başkan, ben de o çocuklardan biriyim. Kardeşi kardeşe düşürdüğünüz günleri bu kadar çabuk mu unuttuk? Fenerbahçe'nin çocukları değil miydi onlar? Önceki yıllarda verdiğiniz bir röportajınızda bu kadar önemli mi ya şampiyonluk? Beşiktaş 8 sene, Galatasaray 14 sene şampiyon olamadı dediniz. Üzerinden çok da uzun süre geçmemişken bizim artık şampiyon olmamız lazım, çocukların ağlamaması lazım çizgisine nasıl ulaştınız? Bu kendi fikriniz miydi yoksa bu da iletişim stratejisinin bir getirisi miydi? Bu kampanya döneminde katıldığınız bir televizyon programında 25 tane tribün grubu var. Bizim bu kadar kimsede farklı tribün grubu yok derken tribünlerde oluşan barış kardeşlik ortamını bozan kimdi? Bu statta Fenerbahçe taraftarının arasına polisin girmesine kim izin verdi? Kendi taraftarına bileklik takan kimdi Sayın Başkan? 2014 şampiyonluğunda burada hepimiz şahit olduk. Okul açık tribününe dönüp hakaret ettiğinizde o tribünde bulunanlar arasında şu an sizinle birlikte yol yürüyen insanlar var. Tabii ki herkesin kararına saygımız sonsuz. Fakat sizinle aynı görüşte olmadığı zaman hakaret edip sizinle aynı görüşte oldukları sürece bunu kabul edilebilir mi buluyorsunuz? Aslında Sayın Aziz Yıldırım, mevzu tam olarak da bu cümlede saklı biliyor musunuz? İnsanlar sizin yanınızda hareket ettiği sürece hatalı olsa da sizin için hiçbir önemi yok. Ama size karşı haklı bir eleştiri yaptığında dahi insanları farklı sıfatlarla itham ediyorsunuz. Bunu da birkaç örnekle bütün kongre üyelerine tekrardan hatırlatmak istiyorum. 2011'den sonra Türkiye'de şike olmamıştır diyen eski yöneticinize tepki göstermenizi beklerdik Sayın Başkan. Ama bugün de görüyoruz ki siz bırakın tepkiyi, kendisini ödüllendirmeyi tercih ediyorsunuz. ...2015'te kurşunlanma olayından sonra takımı çekeceğim dediğiniz, sonra ne olduysa bu fikrinizden döndünüz Sayın Başkanım. Lütfen bunun sebebini de bize açıklar mısınız? 3 Temmuz kumpası ne kadar aklımızdaysa cezaevinden tahliye olduğunuz gün ilk ziyaret ettiğiniz isimler de bir o kadar aklımızda. O yüzden Sayın Başkan, sizin için önemli olan şey iletişim kampanyasını yöneten arkadaşlarınızın dediği gibi bizim Fenerbahçe'miz değil, sizin başkan olarak söz sahibi olduğunuz Fenerbahçe oldu. Başkanlıktan ayrıldığınız 8 senede hep muhalefet yapmayı tercih ettiniz başkanım. Her fırsatta aday olup başkan olmayı denediniz. Siz aday olmadığınızda hiçbir sorun yokken aday olduğunuz süreçte birleşelim çağrısı yaptınız. Şu an bana burada tepki gösteren arkadaşlarımın bazıları da burada beraber joplandık. Bunları da unutmadık. Herkesin kararına saygı duyuyorum. Çok üzgünüm Sayın Başkan ama artık bu söylemlere inanmıyoruz. Tıpkı geçmiş başkanlık dönemlerinizde transferler kampa yetişecek deyip Şampiyonlar Ligi'nde elendikten sonra transferleri açıklamanız gibi. Hiç mi iyi bir şey olmadı diyebilirsiniz. Evet, oldu tabii ki. 20 sene Fenerbahçe başkanlığı herkese nasip olmaz. Fakat unutması zor sözler, davranışlar, süreçler de oldu. Tabii ki 3 Temmuz'u hiç kimse unutamaz. Tabii ki o gün olduğu gibi Fenerbahçeliğine başkanının arkasında durur. Fenerbahçeli

0: Olmak böyle bir şey başkanım. Elbette Fenerbahçe'mizin zor günlerinde herkesten destek beklemek hakkınız. Ama başkan olmadığınız dönemlerde de bunu korumak gerektiğini unutmamalısınız. Hesaplaşmaları bir kenara bırakmak sadece başkan adayı olunca aklınıza gelmemeli. Tamam. Sayın Başkan, sadece aday olduğunuz dönemlerde bunu hatırladınız. Evet, büyük Fenerbahçe'nin değerli kongre üyeleri. Dünya değişiyor, spor değişiyor, futbol değişiyor. Camiamızın bir oy farkla 46 yaşında Fenerbahçe başkanlığı koltuğunu verdiği Aziz Başkan bugün tecrübeden bahsediyor, liderim diyor. Dün söylediklerinizi bugün unutturamazsınız Sayın Başkan. Fenerbahçe camiası kimseye nasip olmayan teveccühünü size göstermiştir. Bugün yeni amaçlara... 20 saniye başkanım. Bugün yeni amaçlara, yeni zihniyetlere, yeni dünyalara açılmanın vaktidir. Ve her yenilikte, her dönemde eskiler yeniyi istemez. O yüzden 20 yıllık başkanlık gerçekten bu kadarı kafi başkanım. Saygılarımla. Çok teşekkür
1: ederim. Sayın Mahmut Deniz Tansi.

0: Sedatcan Sünerin. Lütfen siz de hazırlıklı olun.
1: Teşekkür ederim. Yine sağ olun. Sayın Başkan, Fenerbahçe Kongresi'nin değerli üyeleri, Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Hepinizi en sarı lacivert selamlarımla selamlıyorum. Ve konuşmamı İttihat Terakki'nin, Kuvayi Milliye'nin değerli, Ulusal Kurtuluş'un önemli isimlerinden, Atatürk'ün Ziraat Bakanı, efsane başkanlarımızdan Sabri Toprak'ın sözleriyle başlıyorum. Bizler için Fenerbahçelilik bize tarihten mirastır. Gurur meselesidir. Fenerbahçe olarak sadece zaferlerimizle değil, hürriyete bağlılığımız ve onu ilkelerimizle gönüllere girdik. Unutmayın, Fenerbahçe onu kuran bizlerin değil, artık milletin Fenerbahçesidir diyor Büyük Başkan Sabri Toprak. Fenerbahçe ailem, bugün önemli bir gün. Hep beraber toplandık. Fenerbahçe'de öğrenilmiş çaresizlik, kabul edilen başarısızlıklar, vizyonsuz bir vizyonerlik tehlikesi son yıllarda ortaya konmuştur. Sadece paraya dayanan, yıldız transferleriyle anlatılan kampanyalar Fenerbahçe bizde tekrarlanan bir sarmalı ifade etmektedir. 2018'de yarım kalan bir hikaye vardır. Bu stadda yaşanan anlamsız final bir başarısızlık döngüsünü ifade etmiştir. Fenerbahçe'nin problemi yapı falan değil, FETÖ'nün ta kendisidir, ta kendisi. FETÖ'yü bu anlamda teşhir etmek, her zaman ortaya koymak lazım. Bu kulüp bu bedeli ödemiştir. Öncelikle FETÖ'ye karşı mücadelede hep beraber olalım. Bu çerçevede efsane başkanımız Sayın Aziz Yıldırım bu bedeli yaşamının bir yılını cezaevinde geçirerek, sağlığıyla ödeyerek ortaya koymuştur. Şimdi bu borcu ödeme zamanıdır. Etkisiz kalmak, rakibe karşı çaresizlik hali, lider yokluğu gün geçtikçe kendini daha çok hissettirmiştir. Fenerbahçesizlik Türk sporu, özellikle Türk futbolu için bir travma halidir. Eski Doğu bloku ülkeleri gibi ligin tek bir takımla domine edilmesi, önceden belli skorlar bir rekabetsizlik halidir. O zaman lige de gerek yoktur. Amatör branşlar tabii son derece önemli ama futbol elbette ki lokomotif bir çerçevedir. Bizim sporumuz açısından, Fenerbahçe'miz açısından rekabetin bittiği yerde sporun hiçbir branşı yoktur. Fenerbahçe Başkanlığı sadece para değil, cesaret, mücadele, bilgi, tecrübe, sağduyu ister. O da efsane başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve güçlü ekibine yer almaktadır. Agresif, kırıcı, gerili bir

0: Sen camia içinde yüksek perdeden çıkışlar, Amerikan menşeli PR danışmanlarının akademik profesyonel çalışmalarında bir anlam bulabilir. Halbuki doğru olan rekabet ve dayanışmayı eş zamanlı ile getirmektir. Biz kişilere değil birbirimize muhtacız. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Fenerbahçeliyim diyene unutmayın. Medya her zaman agresif dile ağırlık verir. O günkü gazeteyi okutmak, YouTube'da ya da X'e tık almak etkileşim bu dili köpürtür. Ancak görüyoruz ki 3 Temmuz'dan beri bu dili içimize yönlendirmek isteyen odaklar Fenerbahçe'mizi ameliyat masasına yatırmak istemişlerdir. Fenerbahçe bir olunca en güçlü kitlesel, toplumsal halk hareketidir. İç kavgaya dönünce vasatlaşma riskiyle karşı karşıya kalmakta. Dış rakipler değil, iç ekipler kendi gündemlerini Fenerbahçe'mizin önüne koymaktadır. Bizim mucize reçetelere, alfa liderlere, bol gösterişli şovlara, genç taraftarlar için boş umutlar taşıyan kampanyalara ihtiyacımız yok. Tam tersi Türk futbolunda Fenerbahçe'nin varlığını vasatlaşmış puan sıralamalarıyla değil, seri şampiyonluklarla ifade edecek güçlü liderliğe ihtiyacımız var. Aziz Yıldırım Başkan'ın dediği gibi dar ağaçında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe diyerek 3 Temmuz'dan sonra bizzat Fenerbahçe'yi izleyerek bu kararlılık ifade edilmiştir. Fenerbahçe Üniversitesi'ni geri alalım. Fenerbahçe Koleji tekrar açılsın. Fenerbahçe Radyosu'nu tekrar geri alalım. Fenerbahçe fabrika ayarlarına dönmelidir. Biz yeni bir Fenerbahçe istemiyoruz. Yeniden Fenerbahçe istiyoruz. Cihatlar, lefterler, canlar, fikretler denildiğinde nasıl tüylerimiz diken diken oluyorsa bu ruhla efsane geri dönmelidir. Bugün camiamız için ironik dil kullanan karşı camialar ortalığı boş bulduklarını düşünmüşlerdir. Elbette her yönetim bir çaba göstermiştir. Ancak anlaşılıyor ki Aziz Sil'in zamanı haksız rekabet için de gelmiştir. Uyuyan dev uyanmalı, camia sosyal medya sarmalından, trollerin akrobasisinden kurtulmalıdır. Sahalar sarı lacivert şampiyonluklar istiyor. Aziz Yıldırım bu yüzden göreve deniyor. Yaşa Fenerbahçe diyerek hepinizi yeniden selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Sayın Vedat Can Süneri. Sayın Oğuz Çalışkan, lütfen hazırlanın.

0: Teşekkür ederim. Sayın Divan Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu, değerli kongre üyeleri ve sevgili Fenerbahçeliler. Bugün burada ortak sevdamız Fenerbahçe için bir aradayız. Fenerbahçe gibi bir devi yönetmek herkesin harcı değildir. Bu kararlılık ister, cesaret ister, dik durmayı bilmek ister. Biz bu kulübün en zorlu günlerinde kimin nasıl durduğunu gördük. Fırtınalar koptuğunda kimin dümeni bırakmadığını, baskılar karşısında kimin boyun eğmediğini hep birlikte gördük. Gerçek bir liderlik rahat günlerde değil, en zor anlarda belli olur. Fenerbahçe bugün yeniden o güçlü iradeye, o pes etmeyen duruşa ihtiyaç duymaktadır. Uzun yıllardır şampiyonluğun hasretini çekiyoruz. Bu hasreti dindirmek, tok sesli, bildiğinden şaşmayan, bu kulübün önünde hiçbir gücün karşısında eğilmeyen bir liderlikle ancak mümkündür. Bizim camiamız mücadeleyi sever. Bizim camiamız korkmayanı, geri adım atmayanı, Fenerbahçe benim onurumdur diyeni bağrına basar. Bu kulüp dik duranların kulübüdür. Bu kulüp savaşçıların kulübüdür. Fenerbahçe yeniden ayağa kalkacak, yeniden zirveye dönecek ve bunu güçlü, kararlı, hiçbir engelden yılmayan bir liderlikle başaracaktır. Bu inançla, bu tutkuyla yarın sandığa hep birlikte gideceğiz. Yaşasın Fenerbahçe, şampiyon Fenerbahçe.
1: Arkadaşlar, arkadaşlar, genel kurulda mıyız, maçta mıyız acaba? Arkadaşlar.
2: Sayın Oğuz Çalışkan. Sayın Oğuz Akalpoğlu.
1: Arkadaşlar, arkadaşlar.
2: Sayın Soner Pekdemir.

0: Değerli Fenerbahçeliler, kongre üyeleri, kıymetli kardeşlerim, renktaşlarım. Bugün buraya sadece bir başkan seçmiyoruz. Fenerbahçe'nin geleceğini, duruşunu ve birliğini oyluyoruz. Çok net bir gerçeğimiz var. Biz önce kendi içimizdeki değersizleştirmeyi bitirmemiz lazım. Aziz Yıldırım 8 yıldır buradaydı. Aziz Yıldırım, Ali Koç, Saadettin Saran, Hakan Safi, hepsi bizlerin değerimiz. Ama biz değersizleştiriyoruz bu şekilde. Yazık.
1: Ara ver. Arkadaşlar, arkadaşlar, kulüp üyelerimiz, genel kurul delegeleri, genel kurul delegeleri, genel kurul delegeleri, değerli delegeler, değerli delegeler, değerli delegeler, hatırlarsanız bundan yaklaşık 2 saat evvel size 2 başkan adayının isteğini söylemiştim. 2 başkan adayı da birlik beraberlik içerisinde, bir demokrasi şöleni içerisinde bu genel kurul olsun istiyorlar. Beni dinlemiyorsunuz. Başkan adaylarını da dinlemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Genel kurula da gerek yok o zaman. Ya bir maça gelmiş gibisiniz. Buraya gelmek herkese nasip olmaz. 30 milyon taraftarımızdan sadece 5000 tanesi burada şu an. Lütfen genel kurul delegesine yakışan şekilde davranın. Rica ediyorum sizden.
2: Aslında çok bir şey yok.

Arkadaşlar, bugün buraya sadece bir seçim için gelmedik. Geleceğimizi tekrar değerlendiriyoruz. Çok net bir problemimiz var. Değersizleştiriyoruz her şeyi. Aziz Yıldırım da, Hakan Safi de, Ali Koç da, Saadettin Saran da, hepsi bu kulübün değerleri. Hepsi elini taşın altına koyuyor. Bir bunun farkına varın önce lütfen. Lütfen. ...103 gollü şampiyonluğumuzun mimarı Oğuz Çetin, İmparator lakaplı Oğuz Çetin, Arap İsmail 29 golle gol kralı olmuş Aykut Kocaman. Biz bunları niye değersizleştiriyoruz? Bunların hepsi bizim değerimiz. Bunlar bizim tarihimiz. Yapmamız gereken çok şey belli. Matematiksel olarak umudumuzu kaybedene kadar sahaya destek olacağız. Bunun çözümü bu. Başkan kim olursa olsun. Gizem Hanım bir şeyler söyledi. Ona ufak bir cevap vereceğim. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir lafı var. Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Ayrıca tarihini bilmeyen millet yok olmaya mahkumdur.

0: Fenerbahçe son şampiyonluğunu kimin döneminde kazandı? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi müziğini kimin döneminde dinledi? Şu an oturduğumuz stadı kim yaptı? Bu locaları kim yaptı? Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kimin döneminde geldik? UEFA'da yarı finale kimin döneminde geldik? Abilerim, ablalarım, kıymetli kardeşlerim, lütfen, lütfen. Önümüzde çok kritik bir yılımız var. Muhtaç olanlar zaten belli. Biz muhtaç değiliz zaten. Bir yıl içinde
1: arkadaşlar, arkadaşlar ya aynı fikirde olduğunuz konuda bile kavga ediyorsunuz ya.
0: Bu seçimde şahsen düşüncem tecrübeden yana, bir yılda olsa Aziz Başkan'dan yana teşekkürler, saygılar.
2: Sayın Soner Pekdemir. Sayın Soner Pekdemir. Sayın Barış Ulaşkaya. Sayın Barış Ulaşkaya. Sayın Aytaç Yıldırım.
3: Reklam

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili serviste

0: ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Reklam bitti.
2: Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Konuşmamın başında bir büyük teşekkürü borç bilirim. O da Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu Beyefendidir. Böylesine düzenli, böyle demokrasi şöleninde bir kongreyi düzenlediği için, tertip ettiği için kendisine teşekkürlerimi ve saygılarımı tekrar arz ediyorum. Kendisinin deyimiyle de kulüpçülüğün en üst zirvesi noktasıdır. Bunu da burada diğer görevli arkadaşlarıma da, yarın sandıklarda da özellikle sabahtan akşam geç saatlere kadar görev olacak arkadaşlarıma da teşekkürler ve saygılar sunuyorum şimdiden. Diğer bir teşekkür mevcut başkanımız Sayın Saadettin Saran Beyefendi'ye. Çünkü kendisi hem gelirken hem de giderken çok güzel örnek teşkil etmiştir. Gelirken şu örneği göstermiştir: her zaman bir alternatif vardır. Bu noktada kendisi bunu göstermiştir. Fenerbahçe için elini taşın altına koymuştur. Sabahleyin kendisini dinledim. Kendisinin de ifade ettiği gibi Fenerbahçe menfaatlerini kendi menfaati üzerinde tutmuştur. Ve bugün buradan başkan adayı olmadan, ama ben inanıyorum ki kendisi her zaman Fenerbahçe'ye hizmet edecek bir insandır. Sayın Hakan Safi Beyefendi'ye yapmış olduğu çalışmalarını takip ediyorum. Kendisi özveriyle gayet güzel işler yapıyor. Azimli, hırslı, bundan eminim, hiçbir şüphem yok. Özellikle yönetim kurulunda da çok değerli büyüklerimiz var. Bizler gibi tribünden gelen abilerimiz var. Hatta dostlarımız da var. Örnek vereyim, Ahmet Bulut abimiz çok sevdiğim, saygı duyduğum bir abimdir. Ama şimdi başka bir dönemdeyiz. İçinde bulunduğumuz dönemde artık asla mevcut
3: arkadaşlar, Feblok'taki arkadaşlar, Feblok'taki arkadaşlar, Feblok'taki locadaki arkadaşlar, Feblok'taki locadaki arkadaşlar, müsaade ederseniz genel kurula devam edelim. Feblok'taki arkadaşlar, rica ediyorum. Bakın 4500 kişi sizi bekliyor. Genel kurul devam etsin. Müsaade edin. Feblok'taki arkadaşlar, Feblok'taki renktaşlar, Feblok'taki genel kurul üyesi arkadaşlar, Feblok'taki dostlar, bekleyeceğim. Feblok'taki değerli arkadaşlar, değerli genel kurul üyelerimiz, götürme.
2: İçinde bulunduğumuz dönemin telafisi mümkün değil, hepimiz biliyoruz. Bu yüzden 20 yıllık tecrübesiyle, kulübe kazandırdıklarıyla, Fenerbahçe için ödediği bedellerle şimdi Aziz Yıldırım zamanı diyoruz. Ben bunu taraftarlarımızda görüyorum. Burada tribünde görüyorum. Ben şuna inanıyorum: Fenerbahçe kazanırsa Türkiye kazanır, Fenerbahçe kazanırsa Cumhuriyet kazanır. Buna canı gönülden inanıyorum. Fenerbahçemizin de başkanımız, o bize bazen serzenişte bulunuyor, ben efsane değilim diyor. Ben gittiğim toplantılarında, kendisini takip ettiğimde de her zaman bunu ifade ediyor. Türkiye'de iki tane efsane var, Türkiye'nin geçmişinde, tarihinde diyor. ama bizim efsane başkanımızdır. Yeri geldiği zaman kızsak da bazen kendisine küssek de o bizim efsane başkanımız. Her yer aziz, her yer yıldırım diyorum.
1: Sayın Aytaç Yıldırım. Sayın Burak Yitkin, lütfen hazırlanalım.
3: Kronometre var şeyde, ekranda. Ekranda var.
4: Sayın Divan Kurulu Başkanımız, Sayın Başkanımız, değerli başkan adaylarımız ve Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada bir aday lehine değil, yıllardır aynı hayal kırıklarını yaşayan Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. Fenerbahçe taraftarının ve kongre üyelerinin son yıllarda başkanlık makamına ve yönetimlere duyduğu güven maalesef azalmıştır. Bunun nedeni sadece kaybedilen şampiyonluklar değil. Asıl neden kongrelerde verilen sözlerle sahada ortaya çıkan sonuçlar arasındaki fark ve yönetimlerin yaptığı kongre üyelerinin seçim döneminde öngöremedikleri önemli hatalardır. Yıllardır büyük vaatler dinliyoruz. İşte öyle güçlü bir kadro kuracağız ki kimsenin şampiyonluktan endişesi olmayacak. Ancak dönüp baktığımızda kadro kalitesinin rakibimizin gerisinde kaldığını gördük ve endişeye kapıldık. Maalesef başarısız olduk. Bunun bedelini Fenerbahçe ödedi. Yakın dönemde de benzer hataları yaşadık. Adı Mourinho da olsa oynattığı futbol taraftara umut vermeyen bir teknik direktörle yola devam edildi. Sonra Ağustos ayında yollar ayrıldı ve yeni sezon başlamışken Eylül ayında kongre kararı alındı. O gün birçok Fenerbahçeli aynı endişeyi taşıdı. Sezon başladıktan sonra yapılacak bir kongre bu sezona mal olabilir. Ne yazık ki bu korkudan oldu. Ama bunlar biz kongre üyelerinin önceden öngörebileceği gelişmeler değildi. Başkan yönetimlerin böyle kararlar alabileceğini öngörmemiz mümkün değil. Engel olamadık. Son seçim döneminde de ne sabır ne süre anlayışıyla yeni bir başkan seçtik. Ancak ilk transfer döneminde eldeki forvetler gönderildi ve yerlerine hazır bir santrafor alınmadı. Ocak ayının sonunda birçok Fenerbahçeli aynı soruyu soruyordu. Bu takım forvetsiz nasıl şampiyon olacak? Bunun yanında savunmada da gerekli alternatifler oluşturulamadı. Örneğin Skriniar'ın bir alternatifi olmadı. Lig, kupa ve Avrupa'da tüm maçlarda oynanması öngörüldü. Bunun sürdürülebilir olmadığı zaten ortadaydı. Sezon ilerledikçe bu eksikliklerin bedelini hep birlikte gördük. Ve yine dönüp aynı noktaya geldik. Bu hataların bedelini Fenerbahçe ödedi. Başta bir konuda birlik ve beraberlik meselesi. Örneğin Yüksek Divan Kurulu toplantılarında sert tartışmalara ve ayrışmalara sebep olmayalım. Mesele birlikse bu sadece seçim döneminde değil her zaman savunulmalı. Eğer mesele Fenerbahçe ise bu anlayış her koşulda geçerli olmalı. Başkan adaylarımız kim seçilirse seçilsin birbirine seçimden sonra da destek olmalı. Yine başkan adaylarımızdan bir ricamız var. Lütfen bize birbirinizi anlatmayın. Bize Fenerbahçe'yi anlatın. Rakibinizi eleştirmek yerine projenizi anlatın. Diğer adayın eksiklerini değil, kendi çözümünüzü anlatın. Biz kavga dinlemek istemiyoruz. Biz gelecek görmek istiyoruz. Özetle, şampiyonluklarımıza mal olacak, yapmanızı bizim öngöremeyeceğimiz hatalara artık tahammülümüz kalmamıştır. Flu vaatlere de karnımız toktur. Bu nedenle tüm adaylardan açık ve net bir talebimiz var. Projelerinizi açık açık anlatın. Finansal altyapıyı nasıl sağlayacağınızı açık açık anlatın. Bize takımın başına getirmeyi düşündüğünüz teknik direktörü söyleyin. Bize nasıl bir futbol aklı kuracağınızı söyleyin. Bize hangi oyuncuları isim isim transfer edeceğinizi söyleyin. Biz de buna göre kararımızı verelim. Çünkü ancak bu şekilde yeni hataların önüne geçme şansımız olacak kongre üyeleri olarak. Yarın seçilmeyecek olan başkan adayı seçilen başkan adayına transfer konusunda transferi kendi yapıyormuş

0: yetkili yardım etsin. Çünkü meselemiz Fenerbahçe. Ve son olarak lütfen artık Fenerbahçe'nin kadro kalitesini rakibinin üzerine çıkarın. Ligi bilen, ligi tanıyan bir teknik direktörle sezona güçlü başlayın. Kadıköy'de rakiplerin değil, Fenerbahçe'nin sözü geçsin. Kadıköy'de Galatasaray'ı yenin. Ve en önemlisi Fenerbahçe'yi şampiyon yapın. Bunları başaran kim olursa olsun onu omuzlarda ilk ben taşıyacağım. Çünkü bizim bağlamımız kişilere değil, Fenerbahçe'ye. Teşekkür ediyorum. Her zaman, her yerde en büyük Fenerbahçe.
1: Sayın Burak Yiğitkin.
2: Ağzına sağlık.
1: Burak Bey'den sonra Sayın Taner Karabağ. Lütfen hazırlanalım.
3: Sayın Divan, değerli genel kurul üyeleri. Ben konuşmama Sayın Başkan diye başlamayı çok isterdim. Fakat ne yazık ki anlamlandıramadığım şekilde başkanımız şu an burada değil. Çünkü seçim dediğiniz, genel kurul dediğiniz sadece geleceğe ilişkin kararların alındığı ve bir seçim yapıldığı bir yer değil. Biz ne yazık ki Fenerbahçe olarak bir kurumsal seçim, kurumsal yönetim ve yönetişim hafızasına sahip değiliz. Daha önceki konuşmalarımda da söyledim, tekrar söylemek istiyorum. Bir önceki konuşmacı arkadaş da söyledi, ona da ayrıca teşekkür ederim. Bizler buraya gelmeden önce herhangi bir adayın, herhangi bir yönetim kurulu adayının hangi projesinin olduğunu Fenerbahçe'nin web sitesinde görmedik. Hiçbir yönetim kurulu adayının Fenerbahçe TV'ye çıkıp kendi projelerini anlattığını görmedik. Biz bugün de aynı nedenle şu anda Fenerbahçe yönetimine veda eden geçmiş yönetimi sorgulayamıyoruz. Biz bundan 100 yıl sonrasını aslında bir kurumsal hafıza bırakamıyoruz. Burada geçmişi birazcık daha kenara bıraktığımızda önümüzdeki yıl olağan bir seçimimiz var. Hangi yönetim gelecek olursa olsun lütfen geleceğe Fenerbahçe'yi bırakmak adına artık seçimlerde planların, projelerin daha önceden açıklandığı, daha önceden bizler kongre üyelerinin önünde ama açık ama kapalı toplantılarda tartıştığı bir süreç geçirelim. Aksi takdirde geçmiş başkanımızın ve daha önce başkanlık yapmamış başkan adaylarımızın birbirleriyle herhangi bir şekilde rekabete girmesi mümkün değildir. Burada biz biliyoruz ki özellikle ilk konuşmalarda son derece her iki adayın da taraflarından konuşmalar yapıldı. Sadece Hakan Bey'in adaylarından biri Orhan Bey projelerinden, planlarından bahsetti. Kendisine bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Unutmayın arkadaşlar, bu koltuklar bizim, bu koltuklara bizler sahip çıkacağız. Ama planla, projeyle, kısa uzun vadeli hedeflerle ve en önemlisi bu kürsüde hesap sorulmadığı, hesap verilebilirlik olmadığı bir dünyada Fenerbahçe hiçbir zaman sürdürülebilir başarıyı yakalayamayacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılarımı sunarım.
1: Sayın Taner Karabağ. Sayın Rabia Babaoğlu, lütfen siz de hazırlanın. Sayın Taner Karabağ. Sayın Rabia Babaoğlu. Sayın Divan Kurulu Başkanım, kıymetli Divan Heyeti, Sayın Başkanımız, Yönetim Kurulu üyelerimiz, değerli kongre üyelerimiz, sevgili seyirciler, daha doğrusu değerli

Bahçe ailem, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün burada büyük kulübümüzün, Fenerbahçe'nin önemli bir dönüm noktasında toplanmış bulunuyoruz. 1907 yılında kurulan Fenerbahçe sadece bir spor kulübü değil, mücadelenin, azmin ve sevdanın topluluğudur.

0: etmiştir.
1: Bu tarihi miras bizlere sadece bir spor kulübünün ötesinde bir aile olmanın gururunu da yaşatmıştır. Bugün burada Fenerbahçe'nin geleceği için yeniden bir araya geldik. Hayatta öğrendiğim bir şey var. Eş, çocuk, STK, arkadaş, iş, herhangi bir şeye çok emek verip ve bedel ödediğinizde herhangi bir başarısızlıkta en çok üzülen, fedakarlık eden oluyor. Sayın Aziz Yıldırım, Fenerbahçe yalnızca bir spor kulübü değil, bir marka olarak zirveye taşıyan bir liderdir. Onun döneminde eve gidince hanımlar size kızacak, sesiniz kısıldı diye. Onun döneminde altyapı ve tesisleşme, onun öncülüğünde kulübümüz dünya standartlarında tesislere sahip olmuş, yalnızca bugün değil geleceğin Fenerbahçesi için yatırım yapmıştır. Sayın Aziz Yıldırım'ın mücadelesini unutmayacağız. Fenerbahçe yalnızca futbolda değil, adalet arayışında da temsil etmiştir. Hatırlayınız lütfen, şike soruşturmasında sürecinde mağdur edilerek hapse atılan, şer yapılarla mücadele eden, bedel ödeyen biridir. Döneminde tarihi başarılarla dolu bir dönem geçirdi. Süper Lig'de kazandığımız şampiyonluklar, Avrupa'da elde edilen başarılar Aziz Yıldırım'ın vizyonu ve liderliği sayesinde oldu. Gün bugündür. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Bedel ödeyen, emek veren, gecesini gündüzüne katan, bütün zamanını kulübe harcayan, şimdi yalnızca elini değil, gövdesini taşın altına koyan Aziz Yıldırım'ın yanında durma zamanı, destek olma zamanıdır. Bir şey söyleyeyim mi? Paçasından tutmayalım, ceketinden çekmeyelim. Bırakalım özgürce çalışıp ve gerçekten şu kulüpte şu şampiyonluğu, şu şampiyonlukları şu statta yaşayalım. Niçin biliyor musunuz? Fenerbahçe için, çocuklar için hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
2: Sayın Taner Karabağ, Sayın Mustafa Bayazıt, Sayın Osman Deniz, Sayın Doruk Deboğlu. Lütfen hazırlanalım.
3: Saygıdeğer Divan Başkanım ve Divan Kurulu, Sayın Yönetim Kurulu, değerli hazirun ve ekranları başında genel kurulumuzu takip eden büyük Fenerbahçeliler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere her genel kurulumuzda olduğu gibi bugün de konuşmacı sayısı da konuşulacak konuda çok fazla. O yüzden ben çok vaktinizi almadan neden Hakan Safi dediğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli Fenerbahçeliler, Fenerbahçemizin problemi teknik direktör, transfer ya da tesisler değil. Fenerbahçemizin en büyük problemi yıllardır sağlanamayan birlik ve beraberlik ortamıdır. Maalesef bu birlik beraberlik ortamının sağlanması yıpranmış, yorulmuş ve daha çok insanları yıpratmış isimlerle değil, başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın 10 ay önce belirttiği gibi yeni yüzler, genç, dinamik, yeni bireylerle sağlanabilecektir. Bugün Sayın Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesine baktığınızda neredeyse tamamı yeni yüzlerden oluşan, gerek iş hayatında gerek Fenerbahçe camiası içerisindeki tecrübeli isimler ile genç, dinamik ve heyecan dolu isimlerin bir araya gelmesinden oluşan bir mozaik göreceksiniz. Büyük Fenerbahçe ve mutlu Fenerbahçeliler için ihtiyacımız tam olarak böyle bir birlik beraberlik ortamıdır. Ve bizler sizlerin layık görmesi halinde ihtiyacımız olan bu birlik beraberlik ortamını kurmaya talibiz. Dolayısıyla Sayın Aziz Başkanım, yeni insanlar diyordunuz, işte karşınızda yeni insanlar. Tecrübe diyordunuz, işte

0: Karşınızda tecrübeli isimler. Gençler gelsin, onlar yönetsiz diyorsunuz. İşte karşınızda pırıl pırıl gençler. Maddi güç diyorsanız o da Sayın Başkan adayımız Hakan Safi'nin yaptığı transferlerle ortaya koyduğu bir gerçektir. Dolayısıyla bu ekibin tek amacı Fenerbahçe'nin bundan sonra kimseye mahcup olmaması, Fenerbahçelilerin üzülmemesidir. Sözlerime son verirken genel kurulumuzun camiamıza hayırlı olmasını diliyor. Yarın tüm genel kurul üyelerimizi sandıklarda oy vermeye davet ediyorum. Sonuç ne olursa olsun sonunda kazanan Fenerbahçemiz olsun. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
1: Sayın Mustafa Bayazıt.
2: Kıymetli Başkanım ve Yönetim Kurulu üyeleri, kıymetli Yüksek Divan Kurulu Başkanım, kıymetli delegeler ve bizleri takip eden büyük Fenerbahçe taraftarı. Ne yazıktır ki kupa törenleri, konserler vereceğimiz, çocukların formalarla koşturacağı bu sahada yine bir yaz gününde, yine bir genel kurulda bir aradayız. Ve maalesef yine çok çok gereksiz konuşmalar yapıyoruz, gereksiz tezahüratlar yapıyoruz. Ekranları başında bizleri izleyen milyonlarca Fenerbahçe taraftarı rayından çıkmış bir kulübün nasıl rayına sokacağımızı, bizlerin akil insanlar olarak, delegeler olarak neler yapabileceğimizi izlerken bizler burada maalesef karşılıklı tezahüratlara devam ediyoruz. Fenerbahçe'yi böyle görünce Nazım'ın o meşhur yazısı geliyor aklıma. Hangi takımı tuttuğu sorulunca diyor ki Nazım Hikmet, benim kanım Fenerlilere kaynıyor. Çünkü Fener'in taraftarı Galatasaray'ın ise balosu çoktur. Şimdi gelinen noktada biz tam tersi durumdayız. Faruk Ilgaz'da kokteyller veriliyor. O dernek senin, bu dernek benim toplantılar yapılıyor. İnsanlar birbiriyle ilişkiler kurmak için sadece vakit geçiriyor. Bu sırada da rakibimiz, suyun diğer tarafındaki rakibimiz çocuklara tesir ediyor. Biz şu anda bir siyasi partinin dahi kurultayı varken herkesin dört gözle merak ettiği bir seçim olarak Fenerbahçe seçimi Türkiye'nin şu anda gündeminde ama bir tek bunu biz farkında değiliz. Maalesef Fenerbahçe markasının büyüklüğünün hala farkında olmayan tek güruh, birbirini yiyen tek güruh bizleriz. Bu camiada herkes bilmelidir ki para sorunu yoktur, futbolcu sorunu yoktur, taraftarlık sorunu yoktur. Fenerbahçe'de her şey ama her şey başarı geldiği anda ortadan kalkacaktır bütün bu problemler. Tek bir başarıda gözünü yeniden Avrupa'ya dikecek, yeniden liderlik rolünü alacak ve bu ligi sirkülase edecektir. Çünkü Fenerbahçe'nin varoluş gerçeğidir bu durum. Fenerbahçe'nin genetiğinde olan gerçektir. Bizim tek ihtiyacımız mesaisini, işini, hayatını dere ağzına göre ayarlayacak, ömrünü Samandıra'da geçirecek bir lidere ihtiyacımız vardır. Zira işte bu noktada bilhassa tezahürat yapan yaşıtlarıma, Fenerbahçelilere, genç Fenerbahçelilere sesleniyorum. Büyük bir tasavvuf deyişiyle zifiri karanlıktaki ak sütün içindeki ak kılı fark edecek zekada bir gençliğiz biz. Biz böyle gözü pek Fenerbahçelileriz. Bu gemiyi yarın bizler devralacağız. Ancak arkadaşlarım gemi su alıyor. Bu gemiyi hepimizin Fenerbahçesini kıyıya yanaştıracak tek isim Aziz Yıldırım'dır. Orada oturuyor. Bu raydan çıkmış treni makinist olarak idare edebilecek tek kişi odur. Benim gönlüm isterdi ki Hakan Bey de Barış Bey'in yaptığını yapsın ve dosta düşmana tek bir liste ile güçlü bir şekilde çıkalım. O hayalini kurduğu başkanlık işinde tecrübe kazansın. Benim gönlüm bunu isterdi. Zira Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bugün risk alacak, denenmiş her yolun denendiği bu 12 senede yeni bir şey deneyecek ne mecalimiz ne de kredimiz kalmıştır. Yine de 24 saat Fenerbahçe'de uzun süredir. Diliyorum ki Hakan Bey ve ekibi bu değerlendirmeyi menfi veya müsbet yapacaktır. Sayın Hakan Safi'nin açıkladığı isimleri Fenerbahçe'de biz defalarca forma giydi. Nitekim Merih Demiral iyi futbolcudur. Ama biz unutuyoruz Kim Min-jae gece yarısı gitti bu şehirden. Şampiyonluk görmeden gitti. Nitekim Mason Greenwood iyi futbolcudur. Luis

0: Suarez iyi golcüdür ama bu camia Mesut Özil'leri, Edin Dzeko'ları mutfakta uğurladı. Dolayısıyla bizim bu futbolculara alışık değil bir durumda değiliz. Sayın Hakan Safi'nin seçim propagandası ve kampanyası ne yazık ki Hasan Arat'a benziyor. Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat'a benziyor. Canlı yayında ne diyordu? Saat 10'da herkes bildirimlerini açsın. İşte Paris Saint Germain başkanı benim arkadaşım vesaire vesaire. Hakan Bey, bunlar Fenerbahçe'de seçim kazandırabilecek söylemler değildir. Biz zaten Luis Nani ile sözleşme imzalarken Robin Van Persie uçağa biniyordu. Biz Roberto Carlos'u izlerken arkasında Andre Santos bekliyordu. Galatasaray'ın sol beki Volkan Yaman'dı. Biz bunları unutmadık. Dolayısıyla siz başkan adaylığını böyle kazanabileceğini düşünüyorsanız Beşiktaş'a gidin. Zaten sponsorsunuz. Gidip Beşiktaş'ta başkan adayı olun. Burası Fenerbahçe. Son olarak hiçbir zoru yokken elini taşın altına koyan, bu camianın doğal efsanesi olan Sayın Aziz Yıldırım'ın bu seçimi sadece kazanması değil, yüksek bir teveccüh ile göstermesini diliyorum. Omuz omuza vereceğiz. GFB'si, UTG'si, KFY'si, ÜNİFEB'i hep beraber bu hale getirdiğimiz Fenerbahçe'yi hep beraber toparlayacağız. Çünkü bu bizim Fenerbahçe'miz. Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe.
1: Sayın Osman Deniz. Sayın Osman Deniz.
2: Reklam. Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
6: Atmayı başarmış, mücadeleden asla vazgeçmemiştir. Bu camia yıllardır özlemin duyduğu şampiyonlukları ve yeniden oluşacak bir birlik ruhunu beklemektedir. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey tribünlerin, kongre üyelerinin ve milyonlarca taraftarın aynı hedef etrafında kenetlenmesidir. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışan da budur. Bu nedenle efsane başkanımız Aziz Yıldırım'ın liderliğinde 120. yılımızda yeniden 100. yıl ruhuyla yaşasın Fenerbahçe. Saygılarımla.
7: Değerli genel kurul üyelerimiz, bir 15 dakika ara vereceğiz. Sahanın sulanması lazım, zaruri bu.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian

0: Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
1: Buluruz izini, bilirsin, zırdeliyiz biz, zırdeliyiz biz, la la la.
0: Yani bizim çocuklar.
2: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
0: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız, önce Romanya, sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdik. 24 yıllık uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
3: Sen at golünü.

Dünya Kupası Hikayeleri. 7 Temmuz 1974, Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey, turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor. 2026 Dünya Kupası Grupları. H grubu, İspanya. Son Avrupa şampiyonu İspanya bu turnuvaya da favori olarak geliyor. Elemelerde milli takımımızla aynı grupta yer alan İspanya, zirvede bitirerek doğrudan katılım hakkını elde etmişti. İspanya 17. kez katıldığı bu turnuvada sadece 2010'da kupa kaldırma başarısı gösterdi. Kadrodaki yıldızlarsa saymakla bitmez. Lamine Yamal, Nico Williams, Fermin Lopez, Pedri. Bu isimlerden sadece birkaçı. Yeşil Burun Adaları. Orta Atlas Okyanusu'nda yer alan Yeşilburun Adaları 550 bin nüfusa sahip ve bu nüfusun kalbi bu yaz bu turnuvada atacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Yeşilburun Adaları kadrosunda ligimizden tanıdığımız Nuno da Costa, Wagner Pina, Gary Rodriguez gibi isimleri bulunduruyor. Suudi Arabistan. Son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı aldığı sansasyonel galibiyetle başlayan Suudi Arabistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 1994'te yine ABD'de gerçekleşen Dünya Kupası'nda en büyük başarısını gösterip son 16'ya kalmayı başaran Suudi Arabistan bu başarıyı tekrarlamak belki de üzerine koymayı hedefliyor. Geçtiğimiz turnuvada takımın teknik direktörlüğünü yapan Herb Renard bu turnuvada da Suudi Arabistan'ın teknik direktörü olarak görev yapacak. Uruguay. ...1930 yılında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve ilk
Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazanan Uruguay'da kabuk değiştiren takımlar arasında. 15. kez katılacağı bu Dünya Kupası'nı 2 kez müzesine götürmeyi başaran Uruguay, kadrosunda Darwin Núñez, Lucas Torreira, Federico Valverde gibi isimleri bulunduruyor. Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı

0: Formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil, bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o masum İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta öldü.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: 2026 Dünya Kupası grupları. B grubu. Kanada. Turnuvanın bir başka ev sahibi olan Kanada, B grubunda yer alıyor. Tarihinde 3. kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek olan ev sahibi, daha önce 1986 ve 2022 Dünya Kupalarında yer alsa da gruplardan öteye gidememişti. Bu yaz kadrosunda Jonathan David, Alfonso Davies gibi yıldızları da bulunduran Kanada, taraftarı önünde başarıya imza atmak istiyor. Bosna Hersek. Edin Dzeko. Bosna Hersek denilince onun adını anmadan cümleye başlamak saygısızlık olur. İlerleyen yaşına rağmen takımını Dünya Kupası'na taşıyan isim oldu. Bosna Hersek belki de en epik eleme hikayesine sahip olan takım unvanıyla bu turnuvaya geliyor. Önce penaltılarda Galler'i elediler. Sonra da güçlü İtalya'yı devirdiler. Kaptan Edin Dzeko önderliğindeki Bosna Hersek tarihinde 3. kez Dünya Kupası'na katılıyor ve B grubunun iddialı takımları arasında yer alıyor. Katar. Son Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, tarihinde 2. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2022'ye grup aşamasında veda eden Katar, son turnuvadaki tecrübesiyle bu kez fark yaratmayı hedefliyor. İsviçre. Turnuva takımı denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden birisi de İsviçre. 13. kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan İsviçre, kadrosunda Brel Embolo, Granit Xhaka, Gregor Kobel gibi isimleri bulunduruyor. Daha önce birçok kez son 16 turuna kadar yükselen İsviçre, bu kez daha ileri hedefliyor. Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerini, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleri

0: elle yüzünü kapatmış, sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil, kurnazlık kazanmıştı belki. Ghana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece elenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
1: Reklam.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam bitti.
3: İçimizden çürütüldük. Şimdi önümüzde tarihi bir fırsat var. 120 yıllık kulübümüzü adeta rehin alan, son 8 yıllık hesaplaşma dönemini sonlandırarak kaostan çıkış fırsatını da bu kongrede aday olmayarak Sayın Ali Koç Başkanımız sağlamıştır. Ali Koç Başkanımızın bu sağduyulu tutumuna rağmen onun potansiyel oylarını bir adaya yönlendirerek bu seçimi bir tür vekalet seçimine dönüştürmek isteyenler var. Onların asıl amacının 2027 seçimlerinde 3 Temmuz döneminin federasyon başkanı olan simgesel ismi Fenerbahçe başkanı yapmak olduğunun farkına varmalıyız. Oysa Sayın Ali Koç'un tarafsız kalarak ve işaret vermeyerek açtığı demokratik alan bağışıklık sistemimizi yeniden güçlendirmek için bir nefes alma zamanıdır. Yani bu 8 yılı unutalım arkadaşlar. Şu şunu dedi, bu bunu dedi, şu şununla yemek yedi. Artık bunları bırakalım. Bu alanı, bu demokratik alanı şahısçılık anlayışıyla zehirlemek isteyenlere karşı uyanık olmalı. 2027'ye kadar bir vekil başkan seçilmesine engel olmalıyız. Kararımızı Sayın Ali Koç'un önümüzü açtığı gibi şahısçılık üzerinden değil, Fenerbahçe'nin kurumsal geleceği üzerinden vermek zorundayız. Çünkü asıl gücümüz bol keseden saçacak kadar bol parası olan başkanlarda değil, ortak hedeflerde birleşen irademizdedir. Biliyoruz ki kalıcı çözümler büyük kaoslardan sonra gelir ve Fenerbahçe'mizin artık bu kaosun sonuna yaklaştığı, işte bugün burada bunları açık açık tartışmamızdan bellidir. Bu kongre,
4: toparlayalım lütfen,
3: İçeriden bölünmüşlük sorunumuzun köklerine kadar indiğimiz bir kongrededir. Yarın şu alanda ben kime oy vermeyeceğimi biliyorum. O da ucuz PR'larla, bol sıfırlı transfer vaatleriyle, hamasetle Fenerbahçe kongre üyelerini kandırabildiğini düşünen 120 yıllık bir camianın bugünlere taşıdığı kültürü hafife alan anlayışa oy vermeyeceğim.
4: Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Teşekkürler.
5: Sayın Güven Şansal Çağlar.
6: Saygıdeğer Divan Başkanı ve heyeti, Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu, değerli kongre üyeleri, kıymetli renktaşlarım, çok fazla uzatmayacağım. 1977 yılından beri bu kulübün bünyesindeyim. Ben eski değerlerimize tekrar kavuşmak istiyorum. Değerlerimiz unutuluyor, unutulmaya çalışıyor ama biz unutmuyoruz. O yüzden her yer aziz, her yer yıldırım. Teşekkür ederim.
5: Sayın Mert Burak Güner. Arkasından Sayın Mehmet Ali Yaylacı. Sayın Songül Güneser, lütfen hazırlanalım.
7: Sevgili Fenerbahçeliler, aslında bir konuşma hazırlamadım. Çok da uzatmak istemiyorum. Ama önce bir teşekkürüm var Sayın Saran Başkanıma ve yönetimine. Hem tribünlere verdiği destek, özellikle Olimpiyat stadındaki maçta gösterdikleri özen ve sonrasındaki tribünlere verdiği destek için teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım adaylık açıklamasından sonra birlik, beraberlik ve bütün olma çağrısında bulundu sürekli. Fakat kendisi 8 yıldır bu stada sadece Fenerbahçe başkan adayı olduğu zaman gelmiştir. 8 yıldır hiçbir şekilde sponsorluk veya bağışta bulunmamıştır. Ama eski başkanlarımızdan Ali Koç ve Fenerbahçe başkan adayı, önceden başkan adayı olan Sayın Aydınlar hem Aziz Yıldırım döneminde, hem Ali Koç döneminde ve hem de Saran Başkan döneminde sponsorluklar ve bağışlarda bulunmuştur. Birlik beraberlik sözde olmaz, icraatla olur. Biz burada toplandığımızda yine biliyorum ki yarın Hakan Bey başkan olduğunda pazartesi günü yine Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım tarafından verilen mesajların hepsi aslında bir hiç olacak. Çünkü daha önce yaptığı gibi birlik beraberlik mesajı verdiği gibi ve kaybettiği gibi sonrasında şikayetler, basına bazı haber sızdırmaları ve başkanlar hakkındaki düşünceleri ve konuşmaları camiaya ve kulübe zarar vermiştir. Çocuklar ağlamasın diye geliyorum dedi. Önce benim Fenerbahçem dedi. Sonra bizim Fenerbahçemiz oldu. Sonra hepimizin Fenerbahçesi oldu. Sayın Başkan, biz hangi Fenerbahçe'ye yapmak zorundayız şu anda? Çocuklarımız ağlamasın dedi. Kendisi bu tribünlerde haksız yere kombineleri iptal ettiği zaman, biletleri iptal ettiği zaman, o zaman biz bu tribünlerdeydik. O zaman biz de gençtik ve o zaman biz de takımı burada destekleyemiyoruz diye ağlamıştık ve evlerimize öyle dönmüştük. Yağmurda, çamurda. Ama gün geldi, devran döndü. Biz büyüdük ve kongre üyesi olduk. Şu anda o zaman muhtaç olduğunu düşündüğü taraftarlar şu anda aslında bir oya muhtaç hale geldi. Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe kulübü hiç kimseye muhtaç değildir. Fenerbahçe kulübü kimsenin çiftliği değildir. Burası çok büyüktür ve Fenerbahçe'den kimse daha büyük değildir. Sevgi ve saygılarımla.
5: Sayın Mehmet Ali Yaylacı, Sayın Songül Güneser, Sayın Ali Kaya Enişte, lütfen hazırlanalım.
8: Değerli Fenerbahçeliler ve değerli Fenerbahçe camiası, ekranların başında bizleri izleyen bütün Fenerbahçe taraftarları, değerli basın mensupları ve saygıdeğer hazırım. Hepinizi enişten duygularımla, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 119 yıllık devasa bir çınar olan Fenerbahçemiz sadece bir spor kulübü değil, bu kulübün asil bir mücadele ruhunun sarsılmaz birlik ve kardeşlik simgesidir. Fenerbahçe demek sadece ter döken bir takım demek değildir. Fenerbahçe işgal yıllarında İstanbul'da milli gururun kalesi olmuş, cepheye silah ve umut taşıyan, Anadolu hareketinin kalbinde yer almış bir kuvam milli ruhudur. Dolayısıyla bizim karakterimiz teslimiyet değil, her şartta ve her dönemde başarıdır. Biz sıradan bir kulüp değiliz. Biz kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüyle bağrına bastığı Fenerbahçe'yiz. Unutmayalım ki Fenerbahçe'mizin ziyaretinde kaleme aldığı o tarihi satırlarla Fenerbahçe'ye adeta tarihsel bir misyon yüklemiş ve bizlere ebedi muvaffakiyetler dilemiştir. Atatürk'ün ebedi muvaffakiyetler emrettiği bu kulüp hiçbir zaman ikincilikle yetinemez. Hiçbir zaman boyun eğmez. hiçbir zaman geri adım atamam.

0: olamaz. Geçmişten bugüne Fenerbahçe en ağır zorluklara, en organize kuşatmalara rağmen dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Bugün de içimizde bazı sesler yükseliyor. Provokasyonlar, kulübümüze zarar verebilecek sinsi tuzaklar kuruluyor. Ama unutmayalım ki 3 Temmuz'da korkusuzca terör örgütü karşısına dikilen bu camia bugün de sahada nasıl kazanacağını bildiği gibi masada da hakkını söke söke almayı bilir. Bizler birlik olursak hiçbir şer odak camiamızın kudretini sarsamaz. Fenerbahçe'nin gücü sadece sahadaki futbolculardan gelmez. Bu güç sağ lecivert aşkıyla yanan taraftarlarımızın sevgisinden, kararlılığından ve sarsılmaz birliğinden gelir. Bizler her yaş grubundan, her fikirden oluşan devasa bir kulübüz. Biz kutsal emaneti korumak, Fenerbahçe'mizi o şanlı tarihine yakışır şekilde ileri taşımak hepimizin vazifesidir. Tarih bize şunu gösteriyor. Fenerbahçe'ye kimse hükmedemez. Kim uğraşırsa uğraşsın, kim büyük camia her kumpasta, her albukadan tipki yeniden doğuş destanında olduğu gibi küllerinden doğarak çıkar. Dışarıdan gelen eleştiriler, manipülasyonlar ve sinsi tuzaklar bizi tarihsel misyonumuzdan vazgeçiremez. Bizim tek hedefimiz Fenerbahçe'nin mutlak bir birlik ve başarısıdır. Gelin bugün tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakalım. Bizler her zaman, her şartta kulübümüzün yanında olduğumuzu dosta, düşmana gösterelim, hissettirelim ve yaşatalım. Bu gücü sahada, tribünde, yönetimde de birleştirerek gelecekte kazanacağımız, hiçbir kupa olmayacağı, kazanamayacağımızı hiçbir mücadelede yoktur. Geçmişte yapılan hataları biliyorsunuz. Ama asıl mesele aynı hataları tekrar etmemesi, bu şanlı armanın başının asla öne eğilmemesidir. Başarılı olursak kazanan sadece biz olmayacağız. Cumhuriyetin feneri olan Fenerbahçe kazanacak, hepimiz kazanacağız. Biz istiyoruz ki Fenerbahçe artık susmasın. Artık o tarihsel büyüklüğüne, asaletini ve geçmişine yakışır şekilde yönetilsin. İyi ki Fenerbahçe.
1: Sayın Songül Güneser. Sayın Ali Kaya Enişte. Kaç defa söyledik bunu? Sayın Hale İncekol, Sayın Tolga Kara, Sayın Rafet Ozan Öztürk, Sayın Kerem Bozyayla, lütfen hazırlanalım.
2: Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütünün bizleri evlerinde izleyen değerli bireyleri, burada bulunan görsel ve yazılı basın mensupları ve bütün değerli Fenerbahçeliler, hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Belki bugün Fenerbahçe tarihinin en zorlu başkanını seçeceğiz. Çünkü 27,5 milyar borç, 8 milyar da tahakkuk etmiş bir vergi var. Yani seçilen başkan 30-35 milyon yumurta sepetinden işe başlayacak. Benim Fenerbahçeliğim başkanlar üstü. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması. Ama konuşmama başlamadan evvel bugün bu camiayı kurmuş olan, kurucusu olan Ziya Songülen, Asaf Bey, Enver Bey, Necip Bey ve Ayatullah Bey ve o günden bugüne kadar Fenerbahçe'ye başkanlık yapmış hayatta olmayanları sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ve Fenerbahçe'ye başkanlık yapmış hayatta olan herkesi de Fenerbahçe'ye olan hizmetlerinden dolayı kucaklıyor, hizmetlerinden dolayı da tebrik ediyorum. Fakat bu başkanların içinde birkaçı var ki ismini değinmeden geçemeyeceğim. Bu başkan Müslüm Bağcılar, parasal olarak dışarıdan yardımcı olan Murat Bey, Murat Ülker, Kobani ve bilhassa Fenerbahçe

0: hiç görüp yaşamadığımız Sayın Ali Koç ki o bu camiaya 80 milyon euro hibe etmiştir. Bizim başarılı olamamamızın yegane eksikliği camiamızdaki olan sevgiyi kaybetmemiz. Arkadaşlar neyi paylaşamıyoruz? Lütfen yapmayalım. Bizim bir tek Fenerbahçe'miz var. Kazanan da kaybeden de bizim değerlerimiz. Kazanana da sahip çıkalım, kaybedene de sahip çıkalım. Bakın Fenerbahçe kaybetse de, kazansa da, elense de Türkiye'de hep gündem oluyor. Bu büyüklüğü de Cumhuriyet'in mihenk taşı olmasından geliyor. Seçilecek başkana şimdiden başarılar diliyorum. Ve Fenerbahçe'nin son 15 yılına imza atmış olan 4 tane faktör var. Eğer bu faktörleri çözerse başarılı olmaması için hiçbir sebep olmayacaktır. Birinci faktör para, ikinci faktör futbol aklı ve bu Fenerbahçe'de en büyük faktördür. Bizde futbol aklı olsaydı biz geçense bu sene de şampiyon olurduk. Dünden bugüne taraftar ve biletli gişe seyircisi, siyaset ve Fenerbahçe, bunun içinde TFF ve Merkez Hakem Kurulu da geliyor. Dolayısıyla Fenerbahçeler lütfen birleşelim, birlik, bütün olalım. Nefreti yaprağa yazalım, üzerine yazalım, sonbahar gelsin, yaprak kurusun. Öfkeyi bulutlara yazalım, yağmur yağsın, bulutlar yok olsun. Kini karların üzerine yazalım, güneş açsın, karlar erisin. Sevgiyi, kardeşliği, birliği, bütünlüğü, bütün Fenerbahçeliler kalbinize yazın, kavgamız yok olsun. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. En büyük Fenerbahçe diyorum.
1: Sayın Hale İncekol, Sayın Tolga Kara, Sayın Rafet Ozan Öztürk, Sayın Kerem Bozyayla, Sayın Hale İncekol,
2: merhaba sevgili büyük Fenerbahçeliler. Ben bir metne bağlı kalmadan sadece bir kongre üyesi değil, bir taraftar olarak konuşmak istiyorum spontan bir şekilde. Şunu söylemek istiyorum. Niyetimin ne olduğunu anlatabilirim zannediyorum. Ben eski Fenerbahçe'mi istiyorum. Bu stattan boynu bükük ayrılmak istemiyorum. Kadıköy'den çıkış yok lafını geri getirilmesini istiyorum. Bunu yapabilecek lider bir, güçlü bir başkan istiyorum. Sonuçta hani her şey maddi şeylere bağlanıyor ya, işte şu kadar para, şu kadar futbolcu. Sadece olayın o olmadığını sanırım son 8 yıl içerisinde hepimiz gördük. Parayla iş hallolsaydı o zaman da başarılı olabilirdik diye düşünüyorum. Başkanımıza, yeni gelecek başkanımıza, bundan önceki başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Ve her yer aziz, her yer yıldırım diyorum. Saygılarımı sunuyorum, sağ olun.
1: Sayın Tolga Kara, Sayın Rafet Ozan Öztürk, Sayın Kerem Bozyayla,
3: arkadaşlar sona doğru geliyoruz, çok az kaldı, lütfen sabredin.
4: Sayın Başkan, Fenerbahçe'mizin gerçek sahibi ve Fenerbahçe'nin ta kendisi, değerli kongre üyelerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli Fenerbahçeliler, yıllardır anlayamadığımız bir husus var. Kural tanımayanlara karşı kurallara sadık kalarak savaşamazsınız. Sonu hüsran olur. yıllardır her gelen Sayın Başkan önce Türk futbolu, önce dostluk diyor. Değerli Fenerbahçeliler, sadece ve sadece Fenerbahçe. Dostluk kiminle dostluk? 12 Mayıs 2012'de FETÖ'nün itleri biz Fenerbahçe taraftarına kadın, çocuk demeden hunharca, kahpece, gaz bombalarıyla, plastik mermilerle saldırıyorken I love you hocam diye tişört açıp kupa diye tutturan vatan hainleriyle dost olursak namert olayım. Koray Şener kardeşimiz statlarında vefat ettiğinde seni sevmeyen ölsün diye beste söyleyen şerefsizlerle dost olursak namert olayım. 3 Temmuz'da terör örgütü kumpasına rağmen bizi FIFA'ya, UEFA'ya şikayet eden ahlaksızlarla dost olursak namert olayım. Otobüs suikastından sonra otobüs üzerinden poz veren şerefsizlerle dost olursak namert olayım. 17 yaşındaki çocuklara gol atıp çılgınlarca sevinen kansızlarla dost olursak namert olayım. Kara borsa, illegal bahis, kara para, offside tımsı, baylokçularla şampiyon olup milyonlarca Fenerbahçeli'nin, çocuklarımızın, evlatlarımızın mutluluğunu çalan bu hırsızlarla dost olursak namert olayım. En son resmi hesaplarından hem de Anneler Günü öncesi tüm Fenerbahçeli annelerimize aşağılık paylaşımı yapan bu şerefsizlerle dost olursak namert olayım. Değerli Fenerbahçeliler, bu takımı amasız fakatsız bu sene seve seve söke söke şampiyon yapacak bir başkan istiyoruz. Artık yeter diyorum. 20 yıl denenen değil yeni bir kan diyorum. Küllerimizden doğma vakti diyorum. Şampiyonluk hırsını, sevincini yeniden yaşayacağız diyorum. Kurulan ittifakları, oyunları bozacağız diyorum. Korkmadan yürüyüp şampiyon olacağız diyorum. Parayı nereden bulacaksın diyen değil, dünya yıldızlarını Fenerbahçe'me kazandıracağım deyip fedakarlık yapan bir başkan gelsin diyorum. Genç, dinamik, güçlü, korkusuz, gözü kara bir irade bu kulübün başına gelmeli. Buradan namusum ve şerifim üzerine yemin ediyorum. Sayın Hakan Safi'nin ekibinden biri olarak andolsun ki Fenerbahçe'mize yapılanlar unutulmayacak. Bunların bedeli de hesabı da tek tek sorulacak diyorum. O sene bu sene diyorum. O nedenle şampiyonluk yakışır bu büyük taraftara. Şampiyon yap bizi Sayın Hakan Safi diyorum. Aziz Başkan, siz bizim efsane başkanımızsınız. Ama ben bir Fenerbahçeliyim. Benim kimseye vefa borcum yok. Benim vefa borcum da, sadakatim da, biatım da kişilere değil, sadece Fenerbahçe'dir. Aziz Başkan, seçimi kaybettiğiniz 2018 yılından sonra bırakın Fenerbahçe'mize maddi destek olmayı, bir kere bile maça dahi gelmediniz. Genç kardeşlerimiz bilmez. Aziz Bey 20 sene bu kulübü yönetmiştir. En çok Galatasaray şampiyonluğunu gören başkandır. Üstüne adamlar UEFA kupası, süper kupa almıştır. Galatasaray taraftarı çekeriz biz cefa, Aziz Başkan bizi bırakma diye beste yapmıştır. Başkanlığınızın son 4 yılında bırakın şampiyonluğu, bir kupa dahi alamadınız. Dünya yıldızları kadrosu kuracağım dediniz. Son dönemde santraforda Alper Potuklar, Atıf Şevşular, Şenerler, kalede Kamanileri aldınız. Fenerbahçe tarihinde adını altın harflerle yazdıran efsanemiz Alex'i kovdunuz. 4 kez bir daha aday olmayacağım deyip her defasında aday oldunuz. 3 kere son maç şampiyonluğu kaybettiniz. Kankanız Nihat Özdemir Fenerbahçe şike yapmıştır dediğinde o benim dostum diyerek bugün oğlunu yönetime aldınız.
3: Ozan Bey, tam toparlarsak bitiyor.
4: Bitiriyorum Mustafa. Bu arada 3 Temmuz bitti diyenlerle ilgili, bakın net söylüyorum, her kim 3 Temmuz'la ilgili Fenerbahçe şike yapmış demişse, ima dahi etmişse en büyük ahlaksız, karaktersiz, şerefsizdir. Aziz Başkan, çocuklar ağlamasın diye geliyorum diyorsunuz. Yıllar önce oğlumla maça geldim. Kombine iptal etmişsiniz, oğlum dışarıda kaldı. O gün saatlerce ağladı. Aziz Başkan, o çocuk bugün burada. Kongre üyesi oldu. O gün akıttığı gözyaşlarının hesabını yarın sandıkta soracak. Hepinize saygılar sunuyorum.
1: Sayın Kerem Bozyayla. Canım burada mı? Sayın Deniz Emre Apaydın.
5: Yok artık, bitti. Teşekkürler.
1: Ya Bey.
6: Değerli kongre üyeleri, saygıdeğer hazırın. Bu benim ilk kongre konuşmam. Yeni üyelerdenim. Bu sebeple yerimi de bilerek konuşmamı iki aşamada yapmak istiyorum. İlk aşamada maalesef bugün şahısları desteklemekten değinilemeyen genel sorunlarımıza değinmek istiyorum. Değerli üyeler, yönetimler gelir geçer, değişir. Ancak yıllardır camiamıza dayatılan zehirler var. Sabredelim, ne olursa olsun övelim, eleştirmeyelim gibi. Biz sabrettikçe rakiplerimiz araya açtı. Biz düzelecek diye bekledikçe kulübün genetiğinde var olan büyük takım refleksi köreldi. Kritik anlarda aksiyon olmadan beklenildi. Ultimatomlar verilmekle yetinildi. Büyük takım sabretmez, çözüm üretir. Tatminsizlik Fenerbahçe'nin DNA'sıdır. Maalesef DNA'sıydı. Transfer dönemlerinde potansiyeli var, parası satacağız masallarıyla kaliteden taviz verdik. Sahada ağırlığı olan, formanın hakkını veren isimler yerine sahada ezilen, hatta bazen sahadan kaçan, kalitesi konusunda kumar oynadığımız isimlerle kadro kurduk. Kadromuzun daha kaliteli olduğu yıllarda dahi şampiyon olamadığımız, yapılmadığımız ortadayken, adı süper ama içi rezilliklerle dolu olan bu ligde, rakibimizden kalite olarak geride olduğumuz sezonlarda şampiyonluk hayal etmek polyanacılıktan ibarettir. Fenerbahçe şampiyon olduğu senelerde rakiplerinden bağımsız, özgün kadrolar kurarken, şimdilerde ise rakip özenticiliğiyle onlarda tutan oyuncu profiline odaklanarak Fenerbahçe uygunluğuna bakılmadan kadrolar kurdu. Fenerbahçe futbolcusunun sahadayken övülen özelliği çok çırpınıyor gibi boş avunmalar olmamalı. Bu zihniyetlerin, politikanın maalesef sonucu ne mi? Rakibimiz Galatasaray ile aramızdaki fark sadece şampiyonluk sayısında değil, vizyonda ve kalitede yıllara yayılacak bir uçuruma dönüştü. Başkanlardan bağımsız, camia olarak akılcılık yerine

0: Evet.
1: Hakan Bey yazdı, sonra Azime yazdı. Azime de geliyor, şimdi içeri geçecek.
0: Arkadaşlar, arkadaşlar, lütfen oturun yerinize. Toplantı bitmek üzere, lütfen. Arkadaşlar oturun yerinize. Arkadaşlar oturun yerinize. Arkadaşlar lütfen, son konuşmacı konuşuyor, lütfen. Buyurun.
2: Teşekkür ederim. Başkanlardan bağımsız, cami olarak akılcılık yerine geçmişe takılı iç boş duygusallıklara devam edersek, değil fark kapatmak, daha da açılmasını her sene düzenli olarak izlemeye devam ederiz. Bu duygusallığın ve zihniyetin detayına inmek, başka alt başkanına girmek isterdim. Ancak süremi de tasarruflu kullanmam gerektiği için konuşmamın ikinci kısmına, yani başkan adaylarımız hakkında ilk düşüncelerime geçiyorum. Burada kısa bir konuşma yapacağım. Çünkü daha gönülden istediğim aday maalesef adaylıktan çekildi. Mevcut iki başkan adaylarımızla da tamamen eşit mesafedeyim. Bugün son konuşmacıyım. Konuşmamdan sonra başkanlarımızın konuşmaları benim oyumu belirleyecek. Bir adayımızın en büyük artısı tecrübesiyken, değişmeyen bagajları ve son kez adayım, son şansınız demeçleriyle başkanlar lütfeder gibi gelmesi olumsuz yönüdür. Diğer adayımızın ise bazı zamanlarda coşkusuna yenilerek başkanlık ciddiyetinden kopan hareketleri ve seçimin son düzlüğünde kışkırtma politikası hanesini eksi yazarken, iyi niyetine inanmak istediğim transfer çalışmaları artı yönüdür. Kısacası iki başkanın dediğinde artıları varken eksileri de azımsanmayacak kadar çok. Bu sebeple de körü körüne bir şahsı desteklemeyi doğru bulmuyorum. Yine de ne olursa olsun hepimizin yapmak zorunda olduğu bir şey var. O da makamı olan saygımızdan yarın hangi başkanı seçilirse saygı duyuyoruz.

her yerine geçmişi tek tarafı dinleyen, yargısız infaz yapan insanları çekinmeden cevaplarını vererek ve bu sefer adaletten çekilmeyerek bizleri tırnak içerisinde aydınlık günlere taşıyacağını andımada umarım görürüz. İlk kongremde, ilk heyecanım, verilen süre içerisinde çok fazla detayına inemeden kendimce doğruları söylemeye çalıştım. Seçim Fenerbahçe'miz için hayırlı olsun. Gerektiğinde eleştiren, daha sorgulayan, daha tatminsiz bir Fenerbahçe camiası görmek dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

0: Arkadaşlar, arkadaşlar, gündemin bu maddesiyle ilgili değişik önergeler var. Önergeleri okutuyorum.
1: Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Divan Heyetine 6 Haziran 2026 tarihli Fenerbahçe Genel Kurul gündeminin 9. maddesi üzerindeki konuşmalar yeterli olduğundan Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğünün 25'e 8. maddesi uyarınca gündem maddesi üzerindeki müzakerelerin yeterliliği yazılı olarak teklif edilebilir. Gündeminin ilgili maddesi üzerindeki konuşmaların sonlandırılarak gündemin 10. maddesine geçilmesini talep ederiz. Taraflarca Metin Doğan, Taha Gökberk Doğan, Mustafa Enes Yıldırım, Dağlarca Çağlar, Orhan Turan. Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Başkanlığı'na gündemin 9. maddesi ile ilgili yapılan konuşmalar ile ilgili olarak yeterlilik önergemizi veriyoruz. Tüzüğün 25'e 8. maddesi uyarınca konuşmacı sayısı yeterli olup bundan sonraki konuşmaların dinlenmemesini talep ediyoruz. Barış Göktürk, Barış Kazagül, Önder Fırat, Savaş Adalet, Demre İşcan, Batuhan Özdemir. Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Kurul Divan Başkanlığı'na bugün gerçekleştirilmekte olan genel kurul toplantımızda gündemin 9. maddesi kapsamında yeterli sayıda üyenin söz alarak görüşlerini açıklamış olması nedeniyle müzakerelerin yeterliliğine ilişkin teklifin tüzüğümüzün 25. maddesinin 8. fıkrası uyarınca genel kurulun üyelerinin oylarına sunulmasını teklif ederiz. Mahmut Dolmuş, Abbas Arslan, Tamer Yalkovan, Behram Kaçar, Salih Kara, Selçuk Soner Yayınar. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Divan Kurulu Başkanlığı'na gündeme ilişkin kongre üyelerine verilen genel kurulla ilişkin konuşmalar yoluyla müzakere süreci tekemmül ettiğinden, yeterlilik şartları sağlandığından gündemin diğer maddelerine geçilmesini talep ederim. Ekin Ulus. Adar Uçar.
0: Değerli genel kurul üyelerimiz, iki başkan adayımızın delegasyonları ve üyelerimizden pek çoğunun yazılı teklifi var. Bu gündemin 9. maddesi üzerindeki müzakerelerin yeterliliği konusunda gönül istiyor ki söz alan herkese söz verebilmek. Gerçekten ben çok üzülüyorum buna. Ama maalesef genel kurullarımız başka bir havada oluyor. Bu önergeleri oylarınıza sunuyorum. 9. maddedeki müzakereyi yeterli görenler ellerini kaldırsınlar. Lütfen ellerinizi indirin. Yeterli görmeyenler, devam edilsin diyenler ellerini kaldırsınlar. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 10. maddesi başkan adaylarının konuşması. Başkan adaylarının aralarında yaptıkları protokole göre ilk sırada Sayın Hakan Safi, daha sonra Sayın Aziz Yıldırım konuşma yapacaklar. Her ikisinin buraya gelmesini bekliyoruz. Onlar gelene kadar bir ara daha veriyoruz, 10 dakikalık.

0: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
9: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Reklam bitti.
10: 2026 Dünya Kupası grupları. G grubu. Belçika. Bir kabuk değişimi yaşayan Belçika, altın jenerasyona sahip olduğu dönemde turnuvayı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 1986 ve 2018 yıllarında üçüncülük başarısı gösteren Belçika, bu yaz kadrosunda Kevin De Bruyne, Luis Openda, Jeremy Doku, Charles de Ketelare, Alexis Salemakers gibi yetenekleri bulunduruyor. Mısır. 1934, 1990 ve 2018 yıllarında turnuvaya katılım hakkı elde edip grup aşamasından öteye gidemeyen Mısır, bu yaz bu şanssızlığı kırmayı hedefliyor. G grubunda yer alan Mısır, özellikle güçlü kanatlarıyla dikkat çekiyor. Kimi bu isimler? Manchester City'den Omar Marmouş, bir diğeri de belki son kez Dünya Kupası'nda izleyeceğimiz Muhammed Salah. İran. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılan İran, hiçbir zaman gruptan çıkma başarısı gösteremese de katıldığı turnuvalarda mütevazı kadrosu ve mücadelesiyle futbol severlerin takdirini kazanıyor. Bu yaz gruptan çıkma başarısı göstermeyi hedefleyen İran, G grubunda yer alıyor. Yeni Zelanda. Maç başlamadan önce televizyonun başında yerinizi alın ve dikkatle izleyin. Çünkü harika bir dans şovu sizleri bekliyor. Maç başlamadan önce güç, birlik, cesaret ve atalara saygıyı simgeleyen Haka dansını gerçekleştirmeyi gelenek haline getiren Yeni Zelanda, bu turnuvaya da renk katacak gibi gözüküyor. Dünya Kupası grupları. I grubu.

2022'de Katar'da gerçekleşen turnuvada kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa, Kylian Mbappe önderliğinde bu kez kupaya erişmeyi hedefliyor. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Orozlar öyle bir oyuncu havuzuna sahip ki dördüncü kadrosu bile kupayı kazanma ihtimaline sahip. Fransa kupanın favorileri arasında gösteriliyor. Senegal. Dünya Kupası'na katılım konusunda 2018'den bu yana istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Senegal, zorlu I grubunda yer alıyor. Kadrosunda Sadio Mane, Nicolas Jackson, Gueye gibi isimleri bulunduran Senegal, dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor ve 2002'de yaşadıkları çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Irak. 1986'da grup aşamasında elendikleri Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Irak, zorlu I grubunda yer alıyor. Diğer takımlara nazaran mütevazı bir kadroya sahip olan Irak, beklenmeyeni başarmayı hedefliyor. Norveç. Tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Norveç, 1998'den bu yana ilk kez boy gösteriyor. İddialı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Norveç, Erling Haaland, Julian Riyerson, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa gibi yıldızlarıyla rakip

0: dream. Reklam.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
0: Reklam bitti.
3: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman bükülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuştu. 2026 Dünya Kupası grupları. L grubu. İngiltere. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılım sağlayan İngiltere, 1966'da yaşadığı şampiyonluktan bu yana bu kupaya hasret. Yıldızlardan oluşan kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında yer alan İngilizler gözünü en yükseğe, yani kupaya dikmiş durumda. Hırvatistan. Katıldığı 6 turnuvada 2 üçüncülük, bir kez de ikincilik başarısı gösteren Hırvatistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2018'de Rusya'da finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatlar, 2022'de Katar'da ise Arjantin'e elenmiş, ardından Fas karşısında kazanarak 3. olmuşlardı. Luka Modrić önderliğinde Hırvatistan bu yazda başarıya koşmayı hedefliyor. Gana. Son Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan

Gruplarda eğlenen Ghana turnuvaya 5. kez katılıyor. 2010'da Güney Afrika'da gerçekleşen turnuvada çeyrek finale kadar yükselip trajik şekilde elenen Uruguay karşısında unutulmayan bir maça imza atan Ghana, Sulemana, Thomas Partey gibi tanınan ayaklarıyla bu turnuvada fark yaratmayı hedefliyor. Panama. Daha önce sadece 2018 yılında Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren ve o turnuvada da İngiltere ile aynı grupta yer alan Panama yine aynı şanssız kaderle yüz yüze. Ama bu kez kaderi yenmek istiyorlar. Grubun en zayıf takımı olarak gösterilen Panama'nın en değerli oyuncusu ligimizde Beşiktaş forması giyen Amir Murillo. Dünya Kupası Stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu.
Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu

0: yapacaklar. İlk olarak başkan adayımız Sayın Hakan Safi Bey konuşmalarını yapmak üzere kürsüye geldiler. Evet. Evet değerli Fenerbahçeliler. Kıymetli Fenerbahçeliler.
1: Biraz kaldıralım. Boyum uzun tabii, normal yani. O yüzden.
0: Evet.
1: Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Divan Kurulu Üyelerim, Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kıymetli kongre üyelerimiz, ekranları başında bizleri izleyen, radyolarında yine bizleri dinleyen büyük Fenerbahçe ailesi ve değerli basın mensupları, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Sizlere başkan adayı sıfatıyla hitap etmenin büyük mutluluğu içerisindeyim. Değerli kongreleri, geçtiğimiz Eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme de hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Çünkü bizlere göre Fenerbahçe'mizin artık kaybedecek bir dakikası bile yok. Sevgili kongreyelerimiz, aylarca çok çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini ziyaret ettik. Farklı futbol modellerini, kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik.

Bunlardan da biliyorsunuz benim de kıymetli arkadaşım kim o? Paolo Maldini. Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmanın da mimarı olan sevgili Paolo ile Fenerbahçe'nin mevcut durumunu değerlendirdik. Hedeflerimizi belirledik. Fenerbahçe tribünlerinin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı da kararlaştırdık. Haftalar öncesinden de transfer temaslarımız da başladı. Biliyorsunuz şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Neydi isimleri? Dinliyorum. Neydi isimleri? Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood. Bitmedi. İnanın, dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Bu anlaşmaları da yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçeli'nin beklentilerini karşılayacak isimleri de özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden de dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik mi? Gösterdik. Çünkü Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Bunu da emin olabilirsiniz. Sabahleyin belki görmüşsünüzdür. İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz? Nerede biliyor musunuz? Londra'da bekliyorlar. Islak imza olduğu zaman da bu kardeşleriniz de buraya sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz. Açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Sevgili Fenerbahçeliler, çok yorulduk, çok yıprandık, çok da bölündük, farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeli ile bir araya geldik. Herkesle dertleştik. Hepsinin beklentilerini dinledik. Değerli Fenerbahçeliler, 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız. Ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bana seçim kampanyası süresinde en çok değerli Fenerbahçeliler yapı meselesi soruldu. Nasıl başa çıkacaksınız diye. Bu işi nasıl çözeceksiniz diye. Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz sorularını çok duyduk. Fenerbahçe'mizin tarihinde maalesef çalınan birçok şampiyonluk var. Şunu net olarak söylememiz, bunun da farkında olmamız gerek.

Biz bunu üzülerek söylüyorum. Teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, taraftarlarımızın emeklerini bazen korumakta zorlandık. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu. Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız tabii ki yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Diyorlar ki sen ne yapacaksın Hakan Safi? Buyurun size anlatayım. Ben ilk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Ve saha içi konusunda da hiçbir bahaneye de izin vermeyeceğim. Fakat bu da yeterli değil. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı kıymetli Fenerbahçeliler. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı var gelmesine de vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı bir hakem ataması gerçekleştirildi. Ben de mütevazi olmayacağım bu konuda. Ben olmasam da bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımlar atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Yarın başkan seçtiğiniz takdirde fikstür, hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum. Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek. ...1959 öncesi şampiyonlukları da arkadaşlar unutmadık. Fenerbahçe'mizin başvurusu ortada. Hakkımız olan bu şampiyonlukları da alacağız, emin olun. Değerli kongreleri, Fenerbahçelileri böldüler, ötekileştirdiler. Bu güzide camia maalesef zayıfladı. Saha içinde de saha dışında da etkisiz kaldık. Camiamız gücünü unuttu. Etkisi azaldı. Buna izin veremeyiz. Ötekileştiren benden değilsen düşmansın diyen zihniyet Fenerbahçe'mizi prangaladı. Buna da izin veremeyiz. Kampanya süresince değerli arkadaşlar birçok derneğimizi ziyaret ettik. Bazılarında maalesef siz de biliyorsunuz basına da yansıdı. Tatsız olaylar yaşanmış. Bizim kapımız herkese açık. Fenerbahçe'miz yeniden istediğimiz noktaya ancak herkesin çabasıyla gelecek dedik. Buradan tüm derneklerimize bizim yanımızda da oldukları için hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe sevdasını hiçbir bedel talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla dünyanın dört bir yanında yaşatıyorsunuz. Kadıköy'den uzak olan Fenerbahçelilerin sevgisini taze tutmasına vesile oluyorsunuz. Hepsine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Buradan bu güzide camianın belki mi taraftarına da seslenmek istiyorum. Yağmur çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin tribünleri doldurdunuz. Ne diyoruz? Bazen hüzün vardır,
bazen de mutluluk. Son dönemde futbolda istediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum Fenerbahçeliler. Teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Bunun da fragmanını seçim kampanyamızda gösterdik. Bizler Fenerbahçe'nin gücünü yeniden herkese göstereceğiz. Bugün Sayın Yıldırım'la seçimde rakibiz. Yarın 7 Haziran'da bir başkan seçilecek. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün efsane başkanımız da tabii ki rakibiz. Ancak arkadaşlar, gerçek rakibimizi unutmayalım. Sevgili Fenerbahçeliler, ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri Fenerbahçe'ye sallayarak, reyting alanları ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkarttılar. Bu kardeşiniz unutmaz.

Sizler de hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz değil, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da hiç kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım.

Bugüne kadar kimsenin de hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'me feda olsun.

Özlemişiz bu şarkıları. Aa, çok söyleyeceğiz. Seçim kampanyasında bazen Hakan Bey sizi az tanıyoruz diyenler oldu. İzin verirseniz biraz kendimi anlatmam gerek. Aziz Bey ifade etti. Evet. Ben nereden geliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sizler gibi sokaklardan geliyorum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Yatılı okulda okudum. Disiplini öğrendim. Ufkum açıldı. Amerika'da MBA yaptım. Kıymetli Fenerbahçeliler, 18 yaşımda da babamı kaybettim. Mekanı cennet olsun. İmtiyazlı bir çocuk değildim. Hiçbir şey bana peşin olarak verilmedi. 14 yaşında girdiğim çalışma hayatımda tırnaklarımla kazıyarak milyar dolarlık şirketler kurdum. Ailem için yaptım. Şimdi sarı lacivertli ailem için yapma zamanı. İnanın sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonda paha biçmem zaten imkansız. Sizler için de öyle biliyorum. Çocuklarımızın yüzlerini hep beraber birlikte güldüreceğiz. Biz şampiyon olacağız. Bir seri başlatacağız. Hiç kuşkunuz olmasın sevgili renktaşlar. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak. Hiç kimse. Kıymetli kongre üyelerimiz, pazar günü yani yarın bir seçim yapmanız gerekecek. Geçmişle gelecek arasında çok kritik bir seçim. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak, yoksa geleceğin başarılarıyla mı coşacak? Sizler karar vereceksiniz. Artık o kadar enerjim yok diye mi, yoksa ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım diyen mi, siz seçeceksiniz. Müsaadenizle gözlüğümü takmak istiyorum arkadaşlar. Çok güneş var. Sizlere de Allah sabır versin. Nasıl dayandınız bilmiyorum. Sizlere de. Bir yıldız yeter diyen mi, yoksa dünya yıldızlarını getirdim diyen mi, sizlerin tercihi olacak. Değerli Fenerbahçeliler, aslında en büyük yük de sizlerin omuzunda. Fenerbahçemizin kaybedecek bir dakikası bile yok. Hepiniz farkındasınız biliyorum. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Şunu unutmayın. Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok. Kimsenin de malı değil. Biz kibirli olmayacağız. Tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip maça babasıyla gelen çocukları da ağlatmayacağız. Kıymetli Fenerbahçeliler, Fenerbahçeliler, kulübümüz için çok önemli projelerimiz var. İşimiz sadece transfer değil tabii ki. Öncelikle diğer konumuzda stat konusuyla da başlamak istiyorum. Stat projesini geçen sene bizler geliştirdik. Stadımızı kendi yerinde Papaz'ın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız.
stadımızın Mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasını önce şampiyonluk, sonra stat diyerek başladı. Güzel. Sonrasında da Mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi de söylemi izinler alınırsa diye değişti. Sevgili Fenerbahçeliler, kimsenin sizleri yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı da ona göre verin. Bir diğer konumuz da tesisler. Tesislere de el atmamız gerekiyor değerli Fenerbahçeliler. Kulübümüzün büyüklüğüne hiç yakışmayan biri durumdaki de tesislerimiz. Fenerbahçelilere birlikte vakit geçirebilecekleri, Fenerbahçe'yi yaşayabilecekleri kaliteli yaşam alanları sunmamız gerekiyor. Maltepe tesislerimiz çok kritik. Fenerbahçe altyapısı son zamanlarda çok önemli yıldızlar çıkarttı. Buna devam etmemiz, altyapı konusunda da daha verimli tesisler inşa etmemiz gerekiyor. Değerli kongreleri, amatör şubelerle ilgili kampanyamız döneminde çok sorular geldi. Bizler defalarca söylediğimiz gibi şube kapatmaya veya bütçe küçültmeye gelmiyoruz. Sevgili eski yöneticimiz Hulusi Bey dedi ki bana, Sayın Safi, voleybolda 15 milyon euro açık olacak, hesabını ona göre yap dedi. İşiniz rahat olsun, hiçbir çekincemiz yok. Amatör şubelerimize de gereken neyse o desteği vereceğiz. Özellikle basketbol konusuna değinmek isterim. Basketbolla ilgili düşüncemiz net. Profesyonellerimizden memnunuz. Şubelerimiz çok iyi gidiyor. Daha fazla destek vereceğimiz hiçbirinizin merakında kalmasın. Kıymetli Fenerbahçeliler, sporcu yetiştirmek bizim en önemli görevimiz. Tüzüğümüz ortada. Fenerbahçemizin vizyonu, ulu önder Atatürk'ümüzün ilkelerine sadık sporcular yetiştirmektir. Kıymetli kongreleri, buradan Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarına da seslenmek istiyorum. Aklınızda hiçbir endişe olmasın. Bizler rövanş duygularıyla gelmiyoruz. Kimsenin işi konusunda da bir sorun yaşanmayacak. Her kim ki işini iyi yapıyorsa bizimle birlikte yolumuza devam edecek. Özlük hakları konusunda da yaşanan sıkıntıları çözeceğiz. Branşlar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldıracağız. Fenerbahçe televizyonu ve radyosu da bizim için çok kıymetli. Televizyonumuz aynı şekilde yoluna devam edecek. Radyo konusuna da göreve gelince tekrar değerlendireceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, futbol konusunda transfer haricinde de projelerimiz var. Öncelikle Türkiye'de farklı bölgelerde 5 pilot takım satın alacağız. Genç oyuncularımıza rekabetçi bir ortam sunacağız. Fenerbahçeli teknik adamlara iş imkanı oluşturacağız. Yurt dışından da bir takım satın alma projemiz var. Uluslararası seviyede yapacağımız bu anlaşma hem transfer önceliği hem de Güney Amerika ve Afrika'dan getireceğimiz oyunculara Avrupa futboluna adaptasyon süresi tanıyacak. Batı Afrika'da bir akademi ile anlaşmak istiyoruz. Bu da Fenerbahçe'mize yine genç yetenekler konusunda transfer önceliği sağlayacak. Sevgili Fenerbahçeliler, finansal konularda hep borçlardan bahsediliyor. Biz farklı bir yerden bakıyoruz. Gelirlerimize bakmamız lazım. Yeni gelir kaynakları üretmemiz lazım. Bizler Fenerbahçe'ye tarihinde olmayan yeni araziler kazandıracağız.
Ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon metrekare. Ardından Fenerbahçe GEO'yu kurup kulübümüze de ek gelir sağlayacağız. Fenerbahçe'mizin çok çok önemli şirketleri var. Feneryum da bunlardan biri. Feneryum'u halka arz konusunda değerlendirmemiz gerekecek. Dün denk geldim değerli rakibim, yönetim kurulu olarak diyor ki biz hiç toplanmadık. Biz hep toplanıyoruz değerli Fenerbahçeliler. Hep ekip halinde çalışıyoruz. Bizler bu yönetimi oluştururken de birçok istişareler yaptık. Dün akşam bile sabah 4'e kadar belki 60-70 kişiyle istişare yapmaya hep devam ettik. Kulübün kültürüne hakim, deneyimli isimler bize kılavuz oldular. Enerjik, genç Fenerbahçesine hizmet etmek için sabırsızlanan genç isimler de gücümüze güç kattılar. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık. Deneyimi, enerjisi,

iştahı, finansal gücü ve sağlam bağlantıları olan isimleri de bir araya getirdik. Sayın Başkanımız, Aziz Başkanımız ne diyor? Listelere bakın, öyle karar verin demiş. Bence de öyle karar verin sevgili Fenerbahçeliler. Biz listemizi kendimiz oluşturduk. Hepsi de pırıl pırıl, hiçbir bagajı olmayan isimler. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı.

2011 yılından beri Türkiye'de bir şike olayı yaşanmadı diyen ceketsiz gölge başkanı affetmek istiyor musunuz diye öyle duyduk. Menfaatlerini Fenerbahçe'sinin önüne koyan, istifa edip gidenleri siz affetseniz de Fenerbahçe'miz affetmez. Kıymetli Fenerbahçeliler, biz kalbi sarı lacivert atan herkesle biriz. Bizim ayrıştırma, ötekileştirme, düşmanlaştırma gibi bir derdimiz yok. Bugün seçimdeyiz. Ama 8 Haziran'dan itibaren hepimiz aynı renklerin peşinden koşacağız. Ben bunun sözünü çok net verebiliyorum. Bakın, ben Eylül ayında seçimi kaybettik. Ama kulübeme olan desteğim bir an olsa bile azalmadı. Küsüp gidenlerden hiç olmadım. Fenerbahçem linçlenirken susanlardan olmadım. Paraya ihtiyaç varken sırtımı dönenlerden olmadım. Dün olmadım. Sizlere yine bu kürsüden söz veriyorum. Hayatımın sonuna kadar da olmayacağım.

Unutmayın değerli renktaşlarım, Fenerbahçe'mizin kimseye borcu yok. Bizim Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Eğer teveccüh gösterirseniz, başkan seçerseniz, tüm enerjimle, tüm servetimle, görevde olduğum her saniyesinde sizlerin emrinde olacağım. Ne dedim ben? Benim sözüm paradan kıymetli. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Daha da Fenerbahçe için bir şey de yapmadım. Başkan olunca neler yapacağımı da hep beraber hayal edebilirsiniz. Değerli kongreleri, sözlerime son verirken şunu hatırlatmak isterim. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine talip olduk. Geçmişin hesaplaşması peşinde değiliz. Fenerbahçeliği Fenerbahçeliğe şikayet etmeyeceğiz. Biz birliği sağlayacağız. Yeniden gücümüzün farkına varacağız. Tek yumruk halinde hareket edeceğiz. Ve biz şampiyon olacağız sevgili Fenerbahçeliler. Nasıl şampiyon yapacağımı da çok iyi biliyorum. Gelecek sene bu zamanlarda karşınıza şampiyonluk kupasıyla geleceğiz. Söz sizlere söz. Kimse bize engel olamayacak. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmaz. Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, ikinci kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. San Paoli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
4: Karar buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
3: Yani bizim çocuklar.
5: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
3: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol

0: Johan Elmander. İsveçli golcü Johan Elmander 2011 yılında Galatasaray'a transfer olarak Süper Lig'e merhaba dedi. Hızı, teknik becerisi ve takım oyununa katkısıyla dikkat çeken Elmander, Galatasaray'daki ilk sezonunda taraftarların gönlünü kazandı. Özellikle 2011-2012 sezonunda takımın şampiyonluk yolundaki en önemli isimlerinden biri haline gelen Elmander, sezon boyunca attığı kritik goller ve asistlerle fark yarattı. Samuel Eto'o. Samuel Eto'nun ismini yıllarca transfer haberlerinde üç büyüklerle görsek de o transfer bir türlü gerçekleşmiyordu. Ronaldinho ile Barcelona çatısı altında kazanılmadık başarı bırakmayan Kamerunlu yıldız nihayet 2015 yılında ülkemize geldi. Antalya Spor'a ayak bastığı andan itibaren gollerine devam etti ve Antalya Spor formasıyla 76 maçta 44 gol attı. Kısa bir Konyaspor macerası da yaşayan Samuel Eto, Süper Lig'e gelmiş en kariyerli golcülerden birisi olarak kabul ediliyor. Mario Balotelli. İtalya'nın en tartışmalı ama bir o kadar da yetenekli futbolcularından biri olan Mario Balotelli, 2021 yılında Adana Demirspor'a transfer olarak Süper Lig'e geldi. Daha önce Manchester City, Milan, Liverpool gibi büyük kulüplerde forma giymiş olan Balotelli, Türkiye'deki ilk sezonunda büyük bir etki yaratmayı başardı. Hızlı, güçlü fiziği ve olağanüstü gol vuruşlarıyla tanınan Balotelli, Adana Demirspor'un hücum hattının en önemli silahlarından biri oldu. Süper Lig'de oynadığı maçlarda zaman zaman sinirli tavırları ve sahadaki sıra dışı davranışlarıyla gündeme gelse de yeteneği ve golcülüğü tartışmasız bir şekilde ön plana çıktı. Adana Demirspor taraftarlarının büyük sevgisini kazanan Balotelli, Süper Lig'deki kariyerinde unutulmaz anlar yaşadı. Ariel Ortega. Arjantin milli takımının vazgeçilmez oyuncularından biri olan Ariel Ortega, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e damgasını vurdu. Yetenekli, yaratıcı ve özgün futboluyla kısa sürede taraftarların sevgisini kazanan Ortega, 2003-2004 sezonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki en önemli silahı oldu. 2004 yılında İstanbul'dan ayrılıp Avrupa'ya dönen Ortega, Türk futboluna kattığı yetenek ve yaratıcılığıyla hafızalarda yerini aldı. Alexander Sørloth. 2019 yılında Trabzon'a bir Viking indi. Bu Viking'in adı Alexander Sørloth'tu. Trabzonspor'la sadece bir sezon geçirmesine rağmen inanılmaz anlar yaşayan ve yaşatan Sørloth, bordo mavili formayla 34 maçta 24 gol attı. Şampiyonluğun en büyük paydaşlarından olan Alexander Sørloth, hem Süper Lig hem de Trabzon şehri için unutulmazlar arasına adını yazdırdı. Theofanis Gekas. Theofanis Gekas'ın ismini genellikle Avrupa Şampiyonası elemelerinde attığı gollerle duyuyorduk. Ta ki 2012 yılına kadar. Yunan golcü 2012 yılında Samsunspor'a transfer olarak kısa süre içerisinde ülkemizin futboluna adapte oldu. Bitiricilik özelliğini hemen gösteren Gekas, Samsunspor formasıyla 11 maçta forma giydi, 8 gol kaydetti. Sonrasında Akhisar Belediyespor, Sivasspor, Eskişehirspor ve Konyaspor gibi takımların formasını da giyen Gekas, 2017 yılında futbola veda etse de kariyerinin son döneminde Süper Lig'de attığı gollerle hafızalarda kaldı. Emmanuel Adebayor. Togo'nun en büyük futbol yıldızlarından biri olan Emmanuel Adebayor, 2017 yılında İstanbul Başakşehir'e transfer olarak Süper Lig'e adım attı.
1: Mikrofon çalışıyor mu? Değerli genel kurul üyelerimiz, konuşmasını yapmak için başkanımız, eski başkanımız, şimdi başkan adayımız Sayın Aziz Yıldırım'ı kürsüye davet ediyorum.
2: Saygıdeğer Divan Kurulu Başkanı

Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Uzun bir konuşma yaparak sizleri yormayacağım. Ama şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında beraber bir ömür geçirdik. Aranızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var. Aranızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var. Az olsa da ağabeyim, ablalarım var. Onlara hitap edeceğim. Kendimi anlatmaya, tanıtmaya çalışmak size haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık. Pek çok üzüntü ve acıyı da birlikte yaşadık. Her şey unutulur ama zor gününüzde yanınızda kim vardı? Bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurken uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana, millete, devlete ihanet eden hainlerin karşısında dimdik duran sizlerdiniz. Bu şeref önce ve daima size aittir. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe'dir, sizlersiniz. Sadece 20 yıl boyunca başkanlık onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına, milletine adamış, göz ipek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım büyük yapan da ihanet şebekesine karşı benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz. Diyorlar ki bu yaşında neden aday oluyor? Onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır, onlar bilmiyorlar. Hayır, onlar anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgiyi, bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçe verdi.

Beni bir azim ve mücadele adamı yapan sizlersiniz, Fenerbahçelilerdir. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar denilen yerde ve zamanda sizler benim kardeşlerimdiniz. Mahkeme kapılarında, hapishanelerde hiç yalnız kalmadım. Hiç yalnız hissetmedim. Milyonlarca Fenerbahçeli yanımda, önümde, arkamdaydınız. Benim size borcum var. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir doğum gününde hapishane duvarlarının arkasında şarkılarla, tezahüratlarla doğum gününü kutlamaya gelen Fenerbahçe'yi nasıl unutabilirim? Bu tribünleri sevgiyle dolduran Fenerbahçeli 50 bin kadını nasıl unutabilirim? Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi? Vatana, millete, devlete ihanet eden hain şebekeye karşı herkesten önce, askerden, polisten, devletten de önce

Meydan okuyan dimdik direnen asla boy değmeyen Fenerbahçe'ye borcum var. İşte ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle, Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, Fenerbahçe'nin boynunu bükenlerle, onların hak ettikleri gibi mücadele etmek için geliyorum. Sportif mücadelenin, sportif başarının dengesizleştirdiği sezonları hep beraber yaşadık ve gördük. Bravo! Bravo! 6-0'ı bu adam yaptı burada, 6-0'ı. 4-0'ları burada yaptı. Ve gitti orada, onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla. Siz konuşun, sallayın, sallayın. Size gülüyorum, gülüyorum. Neyse. Fevkalade müsaadeye mahsar olmaya alışmış olan camiaların, çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçların, kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Sevgili Fenerbahçeliler, ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha hiç unutmayacakları şekilde hatırlatmak istiyorum. Hatırlayın, bibim kalbimi şöyle atardı: her zaman, her yerde en büyük Fener. Maçlara ruh ile başlayıp bir ruh ile bitirelim. Her zaman, her yerde en büyük Fenerbahçe. Fenerbahçe en büyüktür. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Sezona bu sloganla başlayıp şampiyonluğu bu sloganla kutlayalım diye geliyorum. Burası Fenerbahçe Kongresi. Polemik, sataşma, kavga bize yakışmaz. Bana hiç yakışmaz. Fenerbahçeliler, Fenerbahçelilerle tartışmaz, kavga etmez. Hiçbir sataşmaya da cevap vermeyeceğimi bilin. Bugün burada oluşumun asıl gayesi Fenerbahçe'ye kavgasız bir birlik bütünlük kazandırmaktır. Ben Fenerbahçelilerin kardeşliğini güçlendirmek için geliyorum. Kardeşlik sevincini hepinizle paylaşmak için buradayım. Bizim birliğimiz kuvvetimizdir. Kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özelini çekiyoruz. Bunun 4 yılında benim yönetimim vardı. Ben bu sorumluluğu inkar etmiyor, kabul ediyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti, bir şeyler kazandırdı. Zaman kendi kendimizle kavga zamanı değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktur. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak ve o şampiyonluk kupasını burada hep birlikte kutlayacağız. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Dilek temeniyle değil, irade ve mücadeleyle şampiyon olur. Sizlere şunu hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştır. Bunun dışında 2 defa diğer başkanlar yapmıştır. Bunu unutmayın ve aklınızdan bunu hiç çıkarmayın.

Biz Fenerbahçe'nin şanlı çubuklu formasını kimseye emeklilik ikramiyesi yaptırmayacağız. Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı futbolcu da hoca da yoktur. Hangi formada kaç yıldız var? Onu çalınmış başarıyla ile övünenler saysınlar. Bizim göğsümüzde değil, kalbimizde

Ay Yıldız var. Kimi alacaksınız hoca, kimi getireceksiniz futbolcu? Benim cevabım sana ne lazım? Kimi istiyorsun değil, kim lazım? Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir. Çünkü en büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil, gerçekçi olmak zorundayız. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz. Arkadaşlarıma yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin en zor günde gösterdiğimiz birlik ruhunu yeniden gösterelim. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe diyerek haykırıyorum. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir. Bu sevda bitmez gönüllerimizde. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Bu kulüp, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en büyük derdi şu anda ayrışmadır. Ayrışmayın. Birlik olun, beraberlik olun. Hakan Bey yarın seçilirse biz onu tebrik ederiz. Bundan da kaçınmayız. Ama ayrımcılık yaparsanız bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Sizi seviyorum, sayıyorum, teşekkür ediyorum.

Fenerbahçe'de yarın Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi diyecek kongre üyeleri ve Hakan Safi konuştu. Aziz Yıldırım hemen ardından konuştu. An itibariyle hemen yanında Barış Göktürk'le beraber, yönetim kurulundan önemli kıymetli isimlerle beraber. O da kürsüyü terk ediyor. An itibariyle Göksel'in çağrısı araçtan devraldım. Radyo Gol'de yayın masasını, mikrofonu ve orada... Hakan Safi'nin açıklamalarını önce, hemen ardından da Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını dinledik. Öncesinde de kongre üyelerinin, eski aynı zamanda yönetimden birçok değerli kıymetli ismin konuşma yaptıklarını gördük. Aynı şekilde Saadettin Saran'ın vedasını dinledik. Orada bir iki defa, aşağı yukarı iki defa gerginlik, küçük gerginliklerin dışında iki defa gerginlik çıkıp ara verilmek zorunda kaldığı bir kongre izledik. Tabii kongrenin ilk günü açıklamalar, mali anlamda konuşmalar izledik, vaatler dinledik. Tüm bunları da Radyo Gol'de, Radyo Gol frekanslarında sizlere betimlemeye, aktarmaya, duyurmaya çalıştık. Tüm detaylarıyla duyurmaya, konuşmaya da devam edeceğiz. Oraya gideceğiz. Yerinden bağlantılarımız olacak. Yerinden konuları konuşacağız. Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Bu süreçte Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Sayın Yıldırım ve Sayın Safi açıklamalarda bulundular. Bunun etkisi nasıl olacak? Neler olacak? Merakla bekliyoruz. Tabii Fenerbahçe'de yarın itibariyle, yarın sabah saatleri itibariyle oy kullanma işlemi başlayacak. Akşam 5 civarında 17'de bu işlemin sona erdiğini konuşuyor olacağız bizler. Spor camiası ve Fenerbahçe camiası, Türk futbol camiası buraya kilitleniyor olacak haliyle. Şu an bugün olduğu gibi açıklamalarda olacak. Aziz Yıldırım'a da ilgi var. Hakan Safi ilgi gördüğü gibi kongre üyelerinden stattan çıkarken tam da kale arkası kısmına denk geliyor bakın. Orada Aziz Yıldırım taraftarlarla, kongre üyeleriyle konuşuyor. Hemen ardından yoluna hızlı ilerliyor. Hakan Safi biraz da böyle bir siyasetçi edasıyla her yere selam vererek, her yeri selamlayarak bu şekilde ilerliyordu. Bu şekilde oraları yavaş yavaş geçiyordu. Aziz Yıldırım biraz da hızlı ilerliyor. Şöyle hızlıca. Berk, Allah seni ne yapmasın, Aziz Yıldırım tezahürü.

Zaten son ses dinliyordum. Hoşuma gitmişti. Araya öyle girdin ki aklım çıktı demiş Ali Bey. Ali Bey selamlar. Hoş geldiniz sizler de. Aziz Yıldırım'ın sahadan, kürsüye kurulu olan ve kenardan dolaşarak adayların, konuşmacıların kürsüye doğru ilerlediği o bölümden ayrıldığını hatırlatalım. Öyle aktarayım size stadyumdaki atmosferi. Ona da ilgi yoğun. Hakan Safiye de öyleydi. Ama sadece Hakan Safiye değil. Onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım'a da bu ilgi sürüyor. Bu arada Aziz Yıldırım orada yürürken tabii tezahüratlar da geliyor. Özellikle loja kısımlarında yer alan hem Hakan Safi hem Aziz Yıldırım'ı destekleyenler. Anladığım ve gördüğüm kadarıyla Aziz Yıldırım'a tezahüratlarını sürdürüyorlar. Fenerbahçe'de böyle bir gün değerlendireceğiz. Enis Kılıç bizlerle olacak. Az sonra spor yazarlarından orada gün boyu orayı takip eden isimlerden biri. Onunla değerlendirdiğimiz bölüm olacak. Aranın ardından buradayım.

0: Reklam.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
6: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
7: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
5: Ne var sırada Denizbank burada?
8: Reklam bitti.
9: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın açıklaması az evvel bitti demiştik. Stadyumda tam da oradan ayrılırken ona yoğun bilgi vardı. Onun yanında Hakan Safi'ye de yine hem kürsüye çıkarken hem de kürsüden ayrılırken oradaki konuşmasını bitirirken çok yoğun bilgi olduğunu hatırlatalım ama ağırlık ne diyecek olursanız o değerlendirme bağlantılarımızda olacak. Değerlendirme bağlantılarımıza konuşup işleyeceğimiz bölüm olacak. Stadyumda elbette ağır basan taraf olduğunu, bir tarafın olduğunu düşünenlerdenim. Onu konuşacağız, onu değerlendireceğiz. Enis Kılıç ve konuklarımız İrfan 25 orada olacak. Bağlanabilirsek Ahmet Konanç ve Süha Güre de ulaşacağız. Yerinden takip ediyorlar, yerinden takip ettiler bugün orayı. Fenerbahçe'yi iyi bilen isimlerle konuşacağız oraları. Ama bir ihraç bölümü var ki son 10 dakikalık aşağı yukarı bir bölüm, 10-15 dakikalık bir bölüm. O ihraç bölümünde kulüpten ihracı konuşulan isimler olacak. Fenerbahçe'de program, organizasyon devam ediyor. Kongrede son bölüm başkanların konuşmasının ardından ihraç edilecek isimler ya da edilmeyecek isimler üzerinde oluyor. Oradaki gündem maddelerinde neler söyleniyor orayı dinliyoruz.
10: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Daha gündemimizi bitirmedik. İhraç edilen üyelerimizle ilgili kararlar alacağız. Bir 15 dakikamız kaldı. Lütfen sabrettiniz bu kadar. Gündemimizin 11. maddesinde sandık kurulları başkan ve üyelerin seçimi var. Başkan adayları kendi listelerini verdiler. Genel sekreterlik bu listeleri birleştirdi. Sandık kurul başkan ve üyeleri eğitim aldılar. Dolayısıyla bunlara yapılacak bir itiraz yok. Başkan adaylarının mutabık kaldığı sandık kurulları başkan ve üyelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Teşekkür ediyorum. Kabul etmeyenler. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemimizin 12. maddesine geçiyorum. Kulüp üyeliğinden çıkartılan 56.486 sicil numaralı Samet Demir'in, 18.560 sicil numaralı Erdem Atay'ın, 7.485 sicil numaralı Kamil Mehmet Bilge'nin ihraç kararlarının görüşülmesi ve ihraç kararlarının onaylanması veya kaldırılması hususu. Disiplin Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Hüda Verdik Aksen Bey, Disiplin Kurulu'nun kısa kararının özetlerini okuyacak. Daha sonra haklarında ihraç kararı verilmiş üyelerimize söz hakkı tanıyacağız. Bir daha Erdem Bey buyurun.
11: Arkadaşlar dinleyelim. Bu üç üyemiz hakkında karar vereceğiz.
12: Sayın Divan Başkanı, Sayın Divan Heyeti, Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, sevgili Fenerbahçeliler, şahsım ve kurum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Serkan Pilavoğlu 41.429, Mehmet Seyfettin Gürel 19.658 sicil numaralı iki üyemiz. Samet Demir'i üye sicil no 56.486 şikayette bulunmuşlardır. Şikayetin sebebi, daha doğrusu Serkan Pilavoğlu 17.06.2025 tarihinde, Mehmet Seyfettin Gürel 27.06.2025 tarihinde ayrı ayrı bulundukları şikayet, taraflar aynı, yani suçu işleyen kişi aynı, konu aynı olduğu için tek dosyada kurulumuz tarafından birleştirme kararı verilmiştir.
13: Bir daha verdim. 5 dakika bekle.
11: Değerli üyelerimiz, üyemiz Samet Demir'in disiplin kurulu tarafından ihracına ilişkin karar gerekçesini dinleyin. Başlayın abi.
12: Teşekkürler başkan. İddia, Ali Koç hakkında ağır hakaret ve ithamlar nedeniyle soruşturma açılması kurulumuz tarafından talep edilmiştir. Samet Demir'in kısaca yapmış olduğu paylaşımlar ve şikayete konu sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar kısaca şu şekildedir. Hepsini okumayacağım. Sizin bilgileriniz dahilinde sunulması gerekenleri okuyacağım. Devrim için kan dökülmelidir derler. Bizim diyetimiz de bu olacak. Gerçekten ileride Fenerbahçelilere böyle bir daha adamlara prim vermemeleri gerektiğini, verirlerse nasıl sonuçları olabileceğini göstermiş olacağız. Fenerbahçe taraftarı tarafından fiziksel boyutta bir hamle olmasını istiyor olabilir mi başkan? Ülke gündemini değiştirecek kadar ciddi saldırı. Diktatör istifa. Farkında değil ama bir son bekliyor korkunç. Kendisi, sayın başkanımızı ve onun yanında bir gece kulübü çalışanı olduğu belli olan bir bayanla kendi ikbali için bir seneyimizi daha çökmeye göze aldı. Lanetsin, aşağılıksın, şerefsiz ve onursuz bir insansın. Senin gibi züppeler tribünleri doldurduğu için olmasın. Muhtaç köpekler, haberiniz olsun. Fenerbahçe tarihinin gördüğü en kötü antrenör performansını veren Mourinho ile devam edeceğini söylüyor. Seneye de şampiyonluk yok, haberiniz olsun. Bunlar kısaca özetlediğim paylaşımları. Bu paylaşımları sebebiyle şikayette bulunulmuş. Şikayet edilenin savunmaları alınmış ve kendilerine şikayet edenin şikayet dilekçi üzerindeki sosyal medya paylaşımları sorulduğunda benim böyle bir paylaşımdan haberim yok. Bu eleştiri dışındadır. Kulübe, kulüp üyelerine, başkanına, çalışanlara eleştirmedim şeklinde bu paylaşımları inkar etmiştir. Halbuki kendisine bu paylaşımları senin tarafından değil başkası tarafından yaptığına dair bir savcılık müracaatın ya da bir herhangi bir hukuk mücadelesi verdin mi, başlattın mı dediğimizde de buna cevap verememiştir. ve disiplin kurulumuz kulübümüzün her kim olursa olsun, şahıs önemli olmaksızın kulüp başkanımıza ve çalışanlarına bu şekilde küfürlü sosyal medya paylaşımları yapması, ithamlarda bulunması kurulumuzca kabul edilemez olarak nitelenmiş, tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince 57.4 maddesinde düzenlenen maddeler gereğince üyelikten ayrılması Sayın Yönetim Kurulu'na teklif edilmiştir. Sayın Yönetim Kurulu da dosyanın münderecatını incelemiş, delilleri değerlendirmiş ve kulüp başkanımıza ve çalışanlarına bu şekilde itham ve küfürlü paylaşımlarda bulunan kişinin tarafımızın üyeliğinin sonlandırılması teklifini onaylamıştır. Ve kendisine bu teklif tebliğ edilmiştir Sayın Genel Sekreterimiz tarafından. Bunun üzerine Samet Demir Beyefendinin vekilleri bu genel kurulda durumun bir kez daha değerlendirilmesi üzerine dilekçe sunmuşlar ve bu sebeple Sayın Samet Demir'in bu işlemiş olduğu ve kurulumuzca üyeliğine son verilen hareketleri sebebiyle ihraç kararı ve yönetim kurulu tarafından onaylanan ihraç kararını siz sevgili Fenerbahçelilerin görüşüne sunulması tüzüğümüz gereği doğmuştur. Bu sebeple olay Samet Demir'in şikayet edenlerin ve savunmasının genel münderecatı bu şekildedir. Saygılar sunuyorum.
11: Teşekkür ediyoruz. Üye Samet Demir burada mı acaba? 56.486 sicil numaralı Samet Demir burada mı? Kulübümüz kendisini davet etti. Evet. Arkadaşlar, Samet Demir'in ihracına ilişkin kararı oylarınıza sunuyorum. İhraç kararı doğrudur, kabul ediyoruz diyenler ellerini kaldırsınlar. Teşekkür ediyorum. Ellerinizi indirin. Karar yanlıştır, kaldırılması gerekir diyenler ellerini kaldırsınlar. O çoklu var böyle sanki. Komple burası. Bu taraf oylamaya katılmıyor mu? Arkadaşlar maalesef çok yakın, yine oylatacağım yani, size kusura bakmayın. Lütfen biraz toplaşalım. Bu tarafta

0: Lütfen biraz toplaşırsa bu tarafa doğru. Arkadaşlar bu kararlar çok önemli. Mahkeme denetimine tabi. Birazdan fotoğraf da alacağız buradan. Bir arkadaş da fotoğraf alsın. Lütfen özellikle kale arkasındaki arkadaşlar, siz de bu tarafa doğru geçerseniz oy kullanırken.
1: Onu bak işte, hep birlikte karar veriyoruz. Herkes baksın arkadaşlar, fotoğraflıyoruz da.
0: Bir kez daha soruyorum. Üyemiz Samet Demir'in ihracına ilişkin kararın onanmasını isteyenler ellerini kaldırsınlar. Ellerimizi indirelim. Üyemiz Samet Demir'in kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep edenler ellerini kaldırsınlar. Oy çokluğuyla ihracına karar verilmiştir. Arkadaşlar Samet Demir gelmiş, kalabalıktan geçememiş, kısa bir savunma yapacak.
2: Teşekkür ederim. Değerli hazırım. Az önce disiplin kurulu başkanımız da bahsetti. İddia makamının iddiasını kanıtlaması gerekmiyor mu hukuken? Başkanım.
0: Arkadaşlar dinleyelim lütfen.
2: Arkadaşlar ben kimseci değilim. Hani bir grup bana tepki gösterip bir grup desteklemesin. 2018'de Ali Koç başkan olduğunda ben mutluluktan ağladım. Kimseci değilim. Benim ilham aldığım bir tek kişi var, o da burada. Bir tek kişi var. O da bana yeri geldiğinde isyan etmeyi, yeri geldiğinde kafa tutmayı öğretti. Başka da kimseden ilham almadım bugüne kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.
1: Sağ olsun.
0: Teşekkür. Arkadaşlar hukuki mecburiyeti yerine getiriyorum. Samet Demir'in savunmasını dinlediniz. Bir kere daha oylatıyorum. Samet Demir'in ihracının kabulüne karar verilmesini isteyenler ellerini kaldırsınlar. Teşekkür ediyorum. İndirin ellerinizi. Hakkında verilen karar kaldırılsın diyenler ellerini kaldırsınlar. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir, ihracına karar verilmiştir. 18.560 sicil numaralı Erdem Atay'ın ihracına ilişkin kararın görüşülmesi için Disiplin Kurulu Başkanı Vekilimiz Hüdaverdi Aksan Bey'i çağırıyorum.
3: Tekrar merhaba sevgili Fenerbahçeliler. Şikayet eden Mustafa Onur Tuncer. Ücret sicil no 15.056. Şikayet edilen Erdem Atay. Şikayetin konusu disiplin soruşturması sürecinde tedbir kararı verilmiş olup şikayetin konusu şikayet edenin bila tarihli şikayet dilekçesinde özetle şikayet eden dilekçesinde linkini paylaştığı yayınında şikayet edilenin kulübümüzde sponsorluk sözleşmesi yapan Çobani firmasının kurucusu Hande Ulukaya'yı karalayan, sponsorumuza yapılan sözleşmeye ve daha önemlisi kulübümüze zarar veren açıklamalarda bulunduğunu, açıklamaların başkanımız bir parti başkanı olan Sayın Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir anlaşma yaparak Çobani markasını kulübümüze soktuğunu, bunun bir siyasi eylem olduğunu iddia etmiştir. Devlet Bahçeli ve Erdoğan arasındaki zimni anlaşma gereğince kulübümüze Yunanlılar iştirak etmiştir. Bunun üzerine yapılan disiplin soruşturmasında sosyal medya paylaşımları görülmüş ve kendisinin hiçbir savunması kendisi bulunmamış, ancak avukatı vasıtasıyla bir savunma göndermiştir. Ancak Erdem Atay'ın kurulumuz tarafından değerlendirilmesinde sponsorlarımıza, tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereği sponsorumuza, sponsorlarımızın kişilik haklarına yaptığı ağır saldırı ve kulüp başkanımızın siyasi emellerle anlaşma yaptığını ima etmesi, kurulumuz tarafından tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince üyeliğinin sonlandırılması suçunun oluştuğu kararına oy birliğiyle varmıştır. Ve tavsiye edilmesi kararı oy birliğiyle varmıştır. Bu tavsiyemiz Sayın Yönetim Kurulu'na iletilmiş. Sayın Yönetim Kurulu da dosya münderecatını incelemiş, toplanan delilleri değerlendirmiş ve disiplin kurulumuzun yapmış olduğu tavsiyeyi yerinde görerek üyenin ihracına karar verilmiştir, vermiştir. Kendisine bu karar tebliğ olmuş. Sayın sekreterimiz tarafından bu karar kendilerine tebliğ olmuş. Kendileri de vermiş oldukları dilekçede bu konunun huzurunuza getirilmesini talep etmişlerdir yönetim kurulumuzdan. Bu sebeple bu Mustafa Onur Tuncer'in şikayet ettiği Erdem Atay'ın dosyası bu çerçevededir. Saygılar sunuyorum.
0: Teşekkür ederim. Sayın Erdem Atay burada mı?
4: Divan Kurulu'nun değerli üyeleri, Sayın Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu'nun kıymetli üyeleri ve değerli Genel Kurul üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben bir gazeteciyim. Kamu yararı için varım. Hayatım boyunca tek bir kuruma dahil oldum. O da bu ülkenin en şerefli, en savaşçı, en coşkulu kulübü olan Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. Fenerbahçe dışında hiçbir yere bağlı olmadım, olmayacağım. Bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerinden en ufak bir taviz vermeyen bir gazeteciyim. Bugüne kadar ne söylediysem ve ne yaptıysam Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe'ye yüklemiş olduğu misyona tam bağlılık ilkesine dayanarak söyledim ve yaptım. Bu şerefli kulüp milli mücadelenin en önemli neferlerinden biri olmuştur. Bu vatan topraklarında şehitlerimizin ve gazilerimizin kanına Fenerbahçe'nin kanı karışmıştır. Köklerimiz bu toprakların börtü böceğinde, çiçeğinde, çınarında vardır. Bu kökler ve şanlı tarihimiz benim bu kulüp için savaşmam için en büyük gücümdür. Bir gazeteci olarak kamuoyunu bilgilendirmek, ülkemize, milletimize karşı yapılan planlara karşı ön uyarı sistemini ayakta tutmaya çalışmak benim görevimdir. Bizler 3 Temmuzları, Çağlayan adliyelerinde yaşananları, 12 Mayısları, 4 Nisanları unutmadık. Fethullahçıları unutmadık. Fenerbahçe'nin fenerinin ışığını karartmaya çalışanlara karşı artık daha da tetikte olmak zorundayız. O günlerde yaşadığımız birlik ve beraberlikle köklerine baltayla saldırılmış bu yüce çınarı ayakta tutmak tek gayemizdir. Biz 3 Temmuzların bitmediğini ve bitmeyeceğini biliyoruz. Dikkatli olmak ve tehlikeleri görmek, uyarmak, Fenerbahçeli olmaktan onur duyan bir gazeteci arkadaşınızın en önemli görevidir. Evet, ben kulübümüze sponsor olan birileriyle ilgili haberler yaptım. O nedenle bugün huzurunuzdayım. Söylediklerimin hiçbirisinin yalan olmadığı ortadadır. Hiçbir şikayette hakkımda hiçbir şekilde dava dahi açılmamıştır. Şu anda bu nedenle huzurunuzdayım. Benim için gerçek şudur. Fenerbahçe'yi savunmak Cumhuriyeti savunmaktır. Fenerbahçe'yi savunmak Mustafa Kemal Atatürk'ü savunmaktır. Bugün içinde bulunduğumuz bu mabedin tepesinde Atatürk'ün imzası vardır. Ve ruhu genel kurulda bulunan tüm değerli üyelerimizin yüreğinin içindedir. Öz kimliğimizi unutmamalıyız. Bizi biz yapan Fenerbahçe'nin tarihindeki duruşudur. Atalarından ve şanlı tarihinden aldığım görevi ben yaptım. Gazetecilik yaptığım için huzurunuzdayım. Tek amacım Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması ve bu kutlu yıkılmaz çınarın yapraklarının kış görmemesi ve her daim yeşil kalmasıdır. Bugün Yüce Divan Kurulu hangi kararı verirse versin, Fenerbahçe'nin onurunu ve değerini korumak için yazmaya devam edeceğim. Beni zindana da atsanız, duvara yazacağım. Kanımı akıtıp duvara yazacağım. Yaşasın Fenerbahçe diye. Ve yaşasın Mustafa Kemal, yaşasın Cumhuriyet diye. Ne mutlu Türk'üm diyene saygıyla selamlıyorum.
0: Sayın Erdem Atay'ın savunmasını dinledik.
5: Erdem Bey, siz de buradan izleyebilirsiniz.
0: Sayın Erdem Atay'ın üyelikten çıkartılmasına ilişkin disiplin kurulu kararının onaylanmasını isteyenler ellerini kaldırsınlar. İndirelim. Sayın Erdem Onay hakkında, Erdem Atay hakkında verilen disiplin kurulunun ihraç kararının kaldırılmasını isteyenler ellerini kaldırsınlar. O çokluğuyla kaldırılmıştır. ...7485... sicil numaralı Kamil Mehmet Bilge'nin ihraç kararının görüşülmesi.
3: Sayın Fenerbahçeliler, şikayetçiler Ümit Özat 61.108, Mehmet Seyfettin Gürel 19.658, şikayet edilen Kamil Mehmet Bilge 7.485. Her iki şikayetçi ayrı ayrı dilekçe vermiş. Kurulumuz tarafından konunun aynı, şikayetin konusunun aynı olması sebebiyle birleştirme kararı verilerek dosyada şikayet edilen hakkında soruşturma açılmıştır. Şikayet edilen Mehmet Kamil Bilge kurulumuza savunma yapmamıştır. Yaptığı paylaşımlar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar son derece kötü. Kulübümüzün geleneksel kültürüne, sportif kültürüne ve kurumsal kültürüne son derece aykırı paylaşımlardır. Bir asansörün içerisinde akli melekelerini yitirmiş bir kişiyi resmederek başkanımızın adını zikretmiş ve ona benzetmiştir. Sebep olanların, seçenlerin 7'den 77'ye Allah belasını versin, Allah belasını versin ve Allah belasını versin diye ciddi bir bedduada bulunmuştur. Bunların hepsi sosyal medya paylaşımlarıdır. Yaptığı bir paylaşımda utanmanız da yok ve utanmaz mısınız? Çocuklardan utanın. Yeni nesil sizin yönünüzden Fenerbahçeli olamıyor. Aldığınız ağlar, ahlarda boğulun. Şerefsiz, terbiyesizler. Hepsi mal bunların, biri ikisi değil. Bu uğursuzu başımıza getirenler de ve bu uğursuzu başımıza getirenler dedikten sonra Rütük bizi kapatır, ciddi bir küfür yazmış, bunu okumak istemiyorum. Resmen açık seçik bir küfür sosyal medyada yayınlamış. Aynı arkadaşımız futbol kulübümüzde yıllarca kaptanlık yapmış, emeğini, alın terini bu kulüp için akıtmış. Fikirlerini beğeniriz, beğenmezsiniz. Sayın Ümit Özat'ı pembe bir elbise içerisinde sarı saçlarıyla çok kötü bir şekilde Photoshop yaparak resmetmiş ve bunu yayınlamıştır. Kaptanlık yapmış, bu kulüp için emeğini alın teri vermiş, akıtmış. Takla atsın, Acun abisi gibi de onu yok edeceğiz. Kişilerin bu paylaşımlar, bu deliller değerlendirilmiş. Yönetmeliğimizin disiplinle ilgili maddelerinin 57.4 maddesinin devamı olarak kulüpten üyeliğinin çıkarılmasına karar, üyelikten çıkarılmasının yönetim kuruluna tavsiye edilmesi kararı verilmiştir. Yönetim kurulumuzda bu kararımızı ve dosya müracaatını değerlendirerek üyemizin kulüpten ihracına karar vermiş ve bu ihraç kendisine tebliğ edilmiştir. Bunun üzerine şikayet edilen kişinin avukatları Sayın Avukat Baransel Bey yönetim kuruluna müracaat ederek bu kararın genel kurulda huzurlarınıza getirilmesini talep etmiştir. Bu sebeple bu huzurunuzdadır bu konu. Saygılarımı sunuyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Sayın Kamil Mehmet Bilge burada mı?
6: Bir telefon var burada mı? Sayın Başkanım, Sayın Aziz Başkanım, Sayın Kongre Üyesi arkadaşlarım, kardeşlerim, büyüklerim. Bugün burada karşınızda olmaktan hem gurur duyuyorum hem üzüntü duyuyorum. Ne demek istediğimi anlatmak istiyorum şu anda size. 8 senenin esareti bugün inşallah bitecek ve Aziz Yıldırım Başkanımız başkan olacak burada. Beni iki kişi şikayet etti. Biri kendini Fenerbahçe efsane kaptanı zanneden, Fenerbahçe'yi her platformda yerin dibine sokmaya çalışan Ali Koç başkanımıza soyadın Koç olmasa bakkallık yapamazsın diyen, Aziz başkanımıza cesaret edip laf edemeyen, en son Saadettin başkanıma müptezel demeye cesaret eden bir kişinin ve onun yanında Mehmet Seyfettin Gürel diye bir zavallının şikayeti sonucu karşınıza gelmiş bulunmaktayım. Utanç duyuyorum bu kişiler tarafından şikayet edilmekten ve bu şikayet edilen insanların referans olarak kabul edilmesinden utanç duyuyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir başkanıma hakaret etmedim. Bunu herkes biliyor. 30 senelik üyeyim ben. Ve hayatımın hiçbir döneminde hiçbir zaman Fenerbahçe'ye bir gramlık zararım olmamıştır, faydam olmuştur. Ümit Özat'a gelmek istiyorum. Kendisi üyeliği bir başkanımız tarafından yapıldığını ve başkan yardımcısı tarafından üyelik parasının ödendiğini söyleyip şikayetinden vazgeçemeyeceğini söylemiştir. Diğer şikayet eden Mehmet Seyfettin kardeşimi de iki gün evvel Faruk Ilgaz tesislerinde buldum, karşılaştık ve ona şunu sordum. Sen beni tanıyor musun? Hayır abi dedi. Peki sen beni niye şikayet ettin? Ben seni şikayet etmedim abi. E imzan var orada. Beni oraya eklediler abi dedi bana. Ya bu bir kumpas artık.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Berk Sayar'la Parantez başlıyor.
8: Parantez'de buluştuk ve Fenerbahçe'de bu ihraç süreci belli ki çok uzun sürecek. Orada 10 dakikada 15 dakikada toparlanacak denen bir gündem maddesi vardı ama yaklaşık 20 dakikayı geçmek üzereyken biz orayı şöyle bir bölmüş olduk. Fenerbahçe'de başkanlar konuştu, Fenerbahçe'de üyeler konuştu, önemli açıklamalar yapıldı. Yaklaşık 30-40 dakikalık bir değerlendirmemiz olacak. Değerlendirme bağlantılarımız olacak, bağlantımız olacak. Sizler ne diyorsunuz? 0212-273-1010 0212-273-1010'dan Fenerbahçeliler, sizleri bugünkü bu açıklamalar ne kadar fikrinizi değiştirdi, ne kadar yönlendirmiş oldu, ne kadar soru işaretlerinizi giderdi ya da ya yeniden soru işareti doğdu dedirtti, merak ediyorum. Ararsanız Enis'le yapacağımız, Enis Kılıç az sonra bizlerle olacak, Enis'le yapacağımız bağlantının ardından sizlere de birer dakikalık söz hakkı vermek isterim. Fenerbahçeliler ararsanız 0212-273-1010'dan az sonra bağlantımızın ardından 15 dakika sonra aşağı yukarı sizlere de söz hakkı vermek, sizleri de dinlemek isterim. Fenerbahçe tarafında bu kongre öncesi konuşmalar sizleri ne kadar etkiledi? Kongre öncesindeki açıklamalar ekstra bir soru işareti mi oluşturdu yoksa soru işaretlerini mi giderdi? Kararsızdım. şu tarafı destekler oldum. Şu tarafı destekliyordum, o tarafa geçtim, o tarafa destekliyordum, fikrim buradan yana ağır basıyor dediğiniz her ne varsa lütfen yazın ya da arayın diyeyim. Enis Kılıç'a döneyim. Enis Kılıç bizlerle. Dünya Gazetesi'nden Enis Kılıç, aynı zamanda 442'dan spor yazarı Enis Kılıç bizlerle. Enis, hoş geldin, selamlar. Teşekkür ediyorum. Sen Kadıköy'deydin, günün nabzını tuttun. Sabah 10'da girdin, akşam 6'da 7'de 7 olmadan çıktın. 6-6 10 gibi, evet. Öyle hatırlıyorum. Evet. Neler söylersin bugün oranın nabzı için? Giderken ne düşünüyordun? Çıktığında ne düşündün?
9: Yani abi şöyle, aslında şimdi çok fazla başlık var. Bir kongre öncesinde başkan adaylarının yapmış olduğu malumun buluşmaları vardı. Hem derneklerde hem kongre üyeleriyle. Onun yansımaları vardı. Dün aslında Hakan Saatli'nin Faruk Ilgaz'la yaptığı etkinlikteydim. Aynı şekilde çarşamba günü de Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu etkinliği takip ettik. Yani orada gizlerde gördüğümüz ortam şuydu. Genelde basındaki arkadaşlarla sohbet ederken Hakan Safi'nin hiç de azımsanmayacak bir durumda olduğunu söylüyorduk. Özellikle dün Faruk Ilgaz'daki etkinliği daha görkemliydi. Sayın Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu etkinliğe göre. Onu bir belirtmekte fayda var. Fakat bugün şöyle söyleyeyim. Bugün seçim
8: bir aman var değil mi senin de? Yani fakatın aman var burada tabii, atmosfere tabii. İlişkin. Özellikle konuşan üyelerde bana mı öyle geldi bilmiyorum. Ben yoldaydım ve yani çekmeyen ya da işte ara verdiğim, dinleyemediğim çok nadir anlar oldu radyoyu. Yolda sürekli dinliyordum ama yani orada konuşan çoğu üyenin Aziz Yıldırım tarafında konuştuğunu ben duydum. Yani Aziz Yıldırım tarafında ağır basan bir kitle olduğunu kongrede görüyoruz. Sosyal medya diye dönersek bunu da tam tersi görüyorduk. Bugüne dek orada da sana katılıyorum.
9: Yani şöyle, bugün dediğin gibi tam orada şey yapıyorduk abi. Tam orayı paylaşıyordum. Bugün seçim olsaydı, bugün sandık kurulsaydı, kalabalığı da baz alarak tabii ki de bunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım öngörülerin üzerinde bir fark mı kazanırdı seçimi? Onu belirteyim. Çünkü Aziz Yıldırım destekçileri tarafı hem sağ koridorda, yani kürsünün kurulduğu istikamete göre söylüyorum. Sağ koridorda Aziz Yıldırım destekçileri, sol koridorda da Hakan Safi'nin destekçileri vardı ve bariz bir Aziz Yıldırım desteği göründü. Ama tabii yarın asıl durum belli olacak. Şöyle bir istatistik var, şöyle bir analiz var. Onu direkt dinleyenlerle paylaşalım abi. Son seçimde Sayın Saadettin Saran ve Sayın Ali Koç arasında geçen seçimde 24 bin küsur oy kullanımı gerçekleşti. Ve 200 küsur oy farklı Sayın Saadettin Saran başkan oldu bildiğiniz üzere. Eğer ki bu seçimde 25 bin barajı aşılırsa, oy kullanma açısından söylüyorum. Yani normalde oy kullanmaya hak ediş olan 40 bin üzerinde bir üye var Fenerbahçe'nin ama malum katılımın bu rakamlarda olmuyor. 25 bin üzerinde bir katılım sağlanırsa Hakan Safi'nin yarışta azımsanmayacak olduğunu belirtmekte fayda var. Genel ortak kanıda böyleydi. Ancak 25 binin altında, yani kemik oy dediğimiz oylara döndüğümüzde Aziz Yıldırım muhtemelen %10-12 gibi bir farklı seçimi kazanacak gibi duruyor. Yani bu başlıkları direkt manşet olarak verebiliriz. İki tarafın da konuşmasında dikkat çekici konular vardı. Sayın Hakan Safi Maldini'yi de getirmişti. Bilmiyorum, belki dinleyenler görmüştür sosyal medyada. Bunları takip etmişlerdir. Maldini de bugün kongreyi takip etti. O tabii o tarafta biraz daha işin tırnak içerisinde, bunu söyleyeyim, tribün tarafında daha aktif yer alıyor Sayın Hakan Safi. Ama Aziz Yıldırım konuşmasına belirtti. Birlik beraberlik ve bazı şeylerin de zamanı geldiğinde açıklanabileceği vurgusunu yaptı. Yani iki farklı başkan profili izledik. Sayın Hakan Safi'nin konuşması sırasında özellikle Batuhan Özdemir üzerinden, Nihat Özdemir'in oğlu üzerinden bazı atıfları oldu ama Aziz Bey onlara da cevap vermedi. Tartışmayacağım dedi. Kimseyle münakaşaya da girmeyeceğim dedi. Futbolcu ismi açıklamak da bana ve yönetimine yakışmaz. Hani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedi. Bu şekilde iki farklı başkan profiline karşı karşıyayız. Yani ilk başlıklarım bu şekilde olsun abi.
8: Peki diğer başlıkların, bugüne dek verilen vaatler, konuşmalar neyi gösterdi? Her şeyden önce bir televizyon kanalında Sayın Safi ya da Sayın Yıldırım'ı izlemek, dinlemek farklı. Bugün orada atmosferde asıl oy sahiplerinin, asıl söz sahiplerinin önünde dinlemek, onların tepkisine göre dinlemek farklı. Neyde hangi tepki, neyde hangi destek daha dikkat çekiciydi hem Safi hem de Yıldırım özelinde?
9: Abi şöyle söyleyeyim, onu çok net belirteyim. Sayın Hakan Safi'nin anlaştım dediği oyuncular üzerinde hani koyu Aziz Yıldırım destekçilerinde pek bir tesiri olmamış. Onu bir belirteyim. Özellikle işte ıslak imza var mı? Kulüplerle anlaşmadan nasıl bunu gerçekleştireceksin? Minimum 200-250 milyon euro gibi bir nakit girdisi lazım. Ana ihtiyaç, bir de bunun üzerine böyle bir transfer bütçesi yaratıyorsun. Yarın seçimi işte kazandın, bir yıl sonra kaybettiğinde bu paraları kim ödeyecek gibi çok fazla slogan gördük. Ali Koç döneminden dolayı malumun yöneticisiydi. Muhtaç bestesi çok fazla kullanıldı. Bunların tabii ki de başlıklarını tırnak içerisinde veriyorum. Tamamıyla tribünlerden duyduklarımı söylüyorum. Özellikle Hakan Safi'ye bu tarz eleştiriler çok fazlaydı.
8: Üyeler de aralarında atıştılar. Biz muhtaç tayfadan değiliz mi dedi biri. Yanlış mı hatırlıyorum?
9: Evet, o şekilde çok fazla söylem oldu.
8: Ya da benzer bir söylem. Yanlışım da olabilir.
9: Evet. Muhtaç evine dön, muhtaç şeklinde çok fazla söylem oldu. Sayın Hakan Safi'nin konuşma üslup ve tonlaması biliyorsun. İletişimi çok fazla eleştirdi.

0: Tıpkı evet. Bu hoş değil mesela Sayın Safi'nin hitabet tarzına ilişkin bu tarz durumlar ama şu da hoş değil. MPP dedi ya Sayın Başkan Aziz Yıldırım, evet. Biraz da yaşının vermiş olduğu bir şey gereğiyle gibi görüyorum ben onu. Nasıl ki 70 yaşındaki bir büyüğüm bir futbolcunun adını yanlış söylediğinde ona ben böyle hitap etmem. Hele ki böyle bir yarışta Hakan Safi'ye de bunu yakıştıramamıştım. Ama aynı şekilde Hakan Safi taraftarları özelinde, Hakan Safi tarafı özelinde Aziz Yıldırım destekçilerinin de hitabıyla burada farklı noktalara taşıyarak konu etmesi, bunu gündem etmesi bence çok da hoş değil. İki tarafta da birbirine yakışmayan, bir tarafta taraftarlar özelinde, yani üyeler özelinde diyelim, destekleyenler özelinde, diğer tarafta da direkt başkan adayı özelinde yakışmayan bazı şeyler vardı, yok değil.
1: Vardı, maalesef vardı. Evet. Sayın Aziz Yıldırım çıktığı zaman da kürsüye özellikle Batuhan Özdemir üzerinden, yine Nihat Özdemir'in oğlu üzerine çok fazla slogan atıldı. Karşıt görüş bildirildi. Sözü kesilmeye çalışıldı ki bir ara Aziz Yıldırım o tarafa da cevap verdi. Siz sallamaya devam edin dedi. Yani şöyle söyleyeyim, aslında iki başkan adayı da özellikle Aziz Yıldırım tarafı birleşmeyi tabii vaat ediyor. Yani Fenerbahçe'de hakikaten yani çatlak çok büyük. Hani kim başkan seçilirse seçilsin, bunu maalesef diyeceğim ben. Birleşmenin, hani camiada bütünleşmenin çok olabileceğini öngörmüyorum. Çünkü çok fazla hesap kitap var. Çok fazla hesaplaşılması gereken konu var. Bir de maalesef iki başkan adayı da sorulara, ben seçim propaganda sürecince bugün de onu gördük, net cevaplar verilmiyor. Yani mesela eleştirel konular var. Mesela işte Nihat Özdemir üzerindeki konular var. Oğlu yönetime dahil edildi. Aziz Bey o konuya hiç girmiyor. Stat projesiyle ilgili Hakan Safi bir sene yapamazsınız dedi. Bu bence çarpıcı bir çıkıştı. Aziz Yıldırım'ın bugün seçim vardı. Mayıs'ta şampiyonluğu burada kutlayacağız. Eğer izinler alınırsa dedi. Mesela böyle konular var, ancak bu taraflar çok fazla eşelenmedi. Adaylar da çok fazla bu polemiklere girmediler. O tarafı da açıklamadılar ve tabii Aziz Yıldırım ne oyuncu ismi ne de antrenör ismi beyan etmedi. Bu arada genel olarak kongrede de bugün özellikle iki başkan adayından da hoca noktasında bir şeyler söylenmesi bekleniyordu. Ancak iki isim de buraya yanaşmadı. Şunu biliyoruz, bugün de çok fazla konuşuldu. Tekrardan Sayın Hakan Safi'nin Farioli ve Conte üzerinde yoğunlaştı. Bugün basın tarafında da işin tırnak içerisinde bir magazinde döndü. İki isme yöneldiğini duyduk, öğrendik. İki isimden bir tanesine gidecek Hakan Safi gibi duruyor eğer ki seçilirse. Sayın Aziz Yıldırım'ın da net olarak hoca adayı, hani buradan dinleyenlere söyleyelim, Aykut Kocaman. Her ne kadar değil veyahut da olmayacak gibi dese de bugün çok net bir şekilde Aykut Kocaman ismi Aziz Yıldırım'la eşleşmiş vaziyette. Bunu da söylüyorum. Yani seçimden sonra kısa bir sürede Aziz Yıldırım'ın eğer seçilmesi durumunda Aykut Kocaman'ın açıklamasını yine öngörüyoruz diyelim. Yani ucunu açık bırakalım ama genel hatlarıyla durum aslında bu şekildeydi. Yapılanma, oyuncu tercihleri, kadrolar, işte Oğuz Çetin ve Volkan Demirel'in dahil olduğu bir futbol aklından bahsediyor Aziz Yıldırım tarafı. Bu isimler net. Onun haricindekiler birazcık soru işareti. Futbol AŞ'ye dahil olacak yöneticiler malumu. Onlarla da birlikte belirlenecek. Ancak şöyle söyleyeyim, çok gergin derken şöyle, çok geçtiğimiz yıllara göre, özellikle Ali Koç Aziz Yıldırım seçimlerine göre çok daha iyi bir ortam vardı ama çok yakındı iki loca, iki başkan adayında locaları. Ondan dolayı böyle ufak tefek sürtüşmeler oldu ama yani çok da böyle manşet atabileceğimiz, birbirlerine girdiler veyahut da işte araya şunlar girdi, bunlar girdi diyeceğimiz seviyede değildi. Biraz standart Fenerbahçe seçimiydi. Maalesef her sene Fenerbahçe seçim yaptığı için artık alışkanlık oldu bu durumlarda. Genel hatlarıyla bu şekilde bir kongre gününü geçirdik diyebilirim.
0: Kime yakın görüyorsun bir gazeteci gözüyle Enis Kılıç yarını?
1: Pardon abi, sesini alamadım.
0: Kime yakın görüyorsun bir gazeteci gözüyle yarını?
1: Ben Aziz Yıldırım'ın çok büyük olasılıkla Fenerbahçe'de başkanlığı devralacağını düşünüyorum.
0: Büyük olasılık bugün, dediğine göre öyle 55'e 45 gibi bir şey beklemiyorsun.
1: Yani şöyle, yok o tarz bir durum değil. Hani şöyle, yani az önce ilk girişte belirttiğim gibi 25 bin barajı var. Herkesin çok konuştu, ortak fikir kaldı bir konu. 25 bin barajı, yani oy kullanma 25 bin altında olursa Aziz Yıldırım'ın başkanlığı seçeceğini düşünüyorum. Seçileceğini düşünüyorum. 25 bin üzerinde bir kongreye katılım sağlarsa Hakan Safi ile kıran kırana bir yarış izleriz gibi geliyor. Aynı geçtiğimiz dönemde Ali Koç, Saadettin Sanan döneminde olduğu gibi. Yani farkın o kadar az olabileceğini düşünüyorum. Ancak bugün itibariyle Aziz Yıldırım net favori. Onu söyleyeyim.
0: Peki.
1: Evet, evet. Yani maalesef, çünkü dediğim gibi kırılım şöyle, maalesef kırılım Hakan Safi'nin dediği hiçbir şey Aziz Yıldırım'a destek veren kitleye ulaşmamış vaziyette. Hani yani bunu bir seçim siyaseti olarak da düşünürsek maalesef o tarafa bir acaba yaratmamış. Aksine peki, çok antitez gelişiyor hatta o tarafta.
0: Peki bugün yani, bugün sen de adı geçen Lewandowski, Hakan Çalhanoğlu ya da Conte gibi isimlerden birini Hakan Safi kürsüye çıktığında

0: Bekleyenlerden miydin?
1: Yani ben en azından bugün bir isimin açıklamasını bekliyordum. Oyuncu tarafında alakalı. Ancak girmedi artık o topa. İki tane yöneticim Londra'da dedi. Hani sadece işini öyle bıraktı. Mazbata'yı aldığımızda o iki yöneticimiz bir futbolcu daha getirip
0: peki,
1: bir yıldız daha getirip takıma katacak.
0: Peki sence dinleyicilerimize de sormuş olalım. Sayın Hakan Safi kimin söylediği kısma geldi de iki yöneticinin Londra'da olma sebebini açıklamadı?
1: Yani onu
0: bence tabii... futbol haklı, bence kulüp haklı bu. Yani olması gereken buydu ama bence Hakan Safi Fenerbahçe özelinde çok da doğru bir şey yapmadı oyuncuları açıklayarak. Evet. Zira evet. Hem kendi adına iletişim anlamında bence zarar verdi. Hem Porto tarafından, düzeltiyorum, Portekiz tarafından gelen hem de bir diğer taraftan Arabistan'dan gelen açıklamalar, iddialar diyelim ki bazılarının netliği hala tartışılıyor gelen iddiaların. Ama şimdi bunları biraz zarar verdi gibi görüyorum. Kendisine ve iletişimine, aynı zamanda Hakan Safi'ye ve Fenerbahçe'ye, başkan olması halinde Fenerbahçe'ye 30 isterken 40 istemeleri de görebiliriz. Ya da sen zaten 80 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var. Onu kullan madem önden açıkladın deyip Fenerbahçe'ye zarar verecek bir noktaya getirmiş olarak görebiliriz durumu. Az Yıldırım iyi bir strateji izledi. Oyuncuyu açıklamadı. Oyuncuyu açıklayarak başkan olacaksam olmayayım dedi. Evet. Bence orada ısrar etmesi de önemliydi.
1: Tabii ki.
0: Ki ben de döneceğini düşünüyordum Az Yıldırım'ın. Az Yıldırım da açıklar herhalde bugün bir şeyleri diyordum. Oradan gelmedi bak açıklama.
1: Ya orada istikrarlı kalmaya çalıştı. Bir de camiye birleştireceğim. Ben başkan değilim. Lider vurgusu vardı biliyorsun. Propagandanın başından beri seçim propagandası. Hani ve kürsüde de bugün bir noktada da şık bir laf etti. Bana yakışmazdır oyuncu ismi söylemek, açıklamak. Hani bu şekilde seçim kazanmak. Hani bir noktada şık bir hareket yaptı. 20 yıllık başkanlık geçmişi var günün sonunda. O her ne kadar bunu kabul etmese de Fenerbahçe'nin onursal başkan sıfatında konumlandırdı, gönül rahatlığı bir isim. Hani aktif başkanlığının yanı sıra, yani yarın seçilemese de çok büyük olasılıkla yine Fenerbahçe'nin akil adamı olarak camianın önünde de olacak. Ama şöyle bir durum var. Bir noktada da Fenerbahçe'nin bazı vaatlerine ihtiyacı olan bir seçimdi. Çünkü çok kırılgan bir camia. Bir şeyler de söylenmesi lazım ve Fenerbahçe bu sene şampiyonluğu hani Galatasaray'a, yani nasıl söyleyeyim, Galatasaray'a kaptırdı desek bence yanlış olmaz. Çünkü
0: doğru, katılıyorum.
1: Minimum 4 defa eline geçmiş olan şansı tamamıyla oyuncu tercihi veya oyuncu kalitesi yüzünden Fenerbahçe kaybetti. Ve iç sahada kaybetti. Hal böyleyken bence bazı vaatler verilebilirdi, bazı şeyler söylenebilirdi. Bu işin dediğim gibi bencesi. Ama Hakan Safi'nin başka bir B planı yoktu. Mesela Ali Koç gibi yöneticilik yıllar bazında söylüyorum. Hani uzun yıllar yöneticilik geçmişi yok. Fenerbahçe camiasının çok da aşina olduğu bir isim değil. Hani bunu da kabul etmek lazım. Yani 20 yıldır camianın önde gelen adamlarından, isimlerinden birisi değil. Sayın Ali Koç'la birlikte Fenerbahçe camiasının yöneticilik süreci başlamış bir isim. Evet, ekonomide, ticarette önemli adımları var ama malumun son 10-15 yıldır insanların tanıdığı, en azından işin yani medya tarafında tanıdığı, muhakkak ticaret dünyasında tanınan bir isimdir ama böyle bir isim olduğu için camiaya gelebilmek için, başkan olmak için bence başka bir şansı yoktu. O da onu kullandı. Sadece işte dediğim gibi gittiği isimlerin maliyetleri itibariyle Fenerbahçe'nin bugünkü ekonomik durumu örtüşmüyor. Biraz insanların aklında soru işaretini yaratan konu bu. Yani 180 veya 200 milyon euro bandında, hani bu söylemesi kolay rakamlar ama yaklaşık 1-1,5 yıl içerisinde Fenerbahçe böyle bir girdi olması lazım. Sırf bu arada ödenmesi gereken rakam. Hani onun bir altını çizelim. Yani transfer yapmasının dışında. Şimdi hal böyleyken bir de diyorsun ki Greenwood'u alacağım, Luis Suarez'i alacağım. Zaten bu iki ismi topladığımda mevcut bir serbest kalma bedellerine ver. Yani 140 milyon euroya yakın bir çıktı yapacaksın. Merih Demirel'i daha işin içine katmıyorum. Evet. Bir oyuncu da alacağım diyorsun. Yani Koç dün katılmış olduğu akşam bir programda takip ettim ben de. İşte Faruk Ilgaz'dan sonra oraya geçmiş Sayın Hakan Safi. 250 milyon euro para harcayacağım diyor. Bu seneki transferler için bunu da beyan etmiş. Ama işte yani bu söylemler şöyle riskli. Önümüzdeki sene bir daha seçim var. Şampiyonluk gelmediği noktasında tekrar Hakan Safi'nin seçimi garantisi yok. Ve bu bedelleri kim ödeyecek bir noktadan sonra? Yani orada da bir teminat verilmesi lazım. Yani kulübe bir şeylerin garanti edilmesi lazım. Çok riskli rakamlar. Bir de şöyle de bir ezber var. Bence Hakan Safi'nin ayağına da en büyük dolanan konu bu oldu. Çok zenginsin, anlıyoruz. Çok param var. Bunu da anlıyoruz ama senden daha zengini geldi. 7 sene, 8 sene bu takımı şampiyon yapamadı Ali Koç. Yani onun bilmediği neyi sen biliyorsun ki algısı var. Bu gerçekten içeride bir yüksek sesle konuşuluyor. Onu da belirtelim yani dinleyenlere. Yani kongrede herkesin ağzına pelesenk olmuş söylem bu. Ali Koç'ta da çok para vardı, yapamadı işte. Hani gerçekten böyle.
0: Yani bu işin yolu oradan geçmiyor kısmında.
1: Geçmiyor. Aziz Yıldırım'da özellikle vurgusu şuydu. Oyuncu transferleri isimler değil. Bu iş şampiyonluk işi, ruh işidir dedi. Orada da birazcık Hakan Safi Vali Koç dönemine gönderme yaptı tabii ki.
0: Bu konu konuşulduğunda aklıma hep ne geliyor biliyor musun? Aslında haklı bir tarafta geliyor. Yani o günün şartlarında doğru olan geliyor belki de. Fenerbahçe camiası söz konusu olduğunda. Fenerbahçe başkansız kalmaz deyip Ali Koç'un bir gazete küpürü vardı çocukken ya da gençken diyelim, hatırlarsın. Evet. Böyle anıldığı bir ortamda bir gazeteye haber olduğu, gündem olduğu bir kısım vardı. O geliyor hep aklıma. O büyük bir umuttu taraftar için, camia için.
1: Tabii.
0: Ama bugün hatta eleştirenler dahi, ben Ali Koç geldiğinde ne kadar çok seviniyordum. İşte sosyal medya paylaşımında şu vardı. Kombine sırasına ilk günden, daha geceden değil akşamdan girmiştik sıraya. Sabahı bırakın ya da sabaha karşı olan saatleri bırakın. Akşamdan giriyorduk sıraya diyenleri tutun. Birçok oy sahibi, birçok söz sahibi, birçok taraftar, camia özelinde önemli isimlerin olduğu bir noktada. Onun ne kadar doğru bir sistem olup olmadığını tartışmaksızın umudu orada gören bir bölüm vardı. Ama sonucu biliyoruz hepimiz.
1: Tabii ki. Yani orada Ali Koç'un, ama Ali Koç'la ilgili şöyle çarpıcı bir iddiam olsun benim. Hani iddia sahibini bağlar sevgili. Bak dinleyenler de kusura bakmasın. Ben bugün hani oradaydım. Malum kongrede yakından takip etmiştik. İki başkan adayının da özellikle İstanbul buluşmalarında genellikle orada oldum. Çok net bir şey söyleyeyim. Bugün eğer ki Ali Koç aday olsaydı seçimi çok rahat kazanırdı. Onu da belirteyim. Çünkü Hakan Safi'nin bu kadar iddialı olduğu yer.
0: Doğru.
1: Aziz Yıldırım'ın da hala özellikle yani genç taraftarlar.
0: Aslında onu biraz da Hakan Safi'nin yerini alacağı oya göre ya da aradaki farka göre konuşabiliriz sanki. Tabii ben de ilk etapta doğru dedim ama yani yarın sanki yani büyük bir fark olursa bu çok da olur gibi gelmez bana. Ama çok kafa kafaya bir fark olursa dediğin doğruymuş. En isterim büyük ihtimalle.
1: Abi şöyle, ben işte çok büyük bir fark olacağını düşünüyorum. Mesela 2018'de
0: o zaman ben farklı düşünüyorum.
1: Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a sağladığı bir üstünlük gibi bir üstünlük olacağını düşünmüyorum. Aziz Yıldırım'ın yani 200 küsürlük Saadettin Saran Ali Koç seçimindeki bir oy farkı da olacağını düşünmüyorum ama o 2018'de Ali Koç Aziz Yıldırım seçimindeki işte 16 bin küsur oy vardı maluma. Öyle bir fark olacağını da düşünmüyorum ve bugün camiaya şöyle bir baktığımda aslında iki isimden ziyade bir B planı, yani bir şey acil durumda camı kırınız Ali Koç isteği vardı yani. Ve bence Ali Koç da bunu öngörerek bu seçime es geçti tamamıyla ve şu 2027 seçimine bence net olarak gözüm gitmiştir diye düşünüyorum. Tabii camianın başarılı olmasını ister Sayın Ali Koç'ta hiç şüphesiz. Ama hani şampiyonluk gelmezse bu bir olasılık. Yani günün sonu kimse kimseye hiçbir şey garanti edemez. 2027'de Sayın Ali Koç'u tekrardan kongre üyelerinin karşısına başkan adayı olarak çok büyük olasılıkla görürüz. Onu da belirteyim. Yani bunu da bir dipnot düşeyim. Önümüzdeki sene tekrar bir yayın yaparsak bunu ayrıca konuşuruz zaten seninle. Hani demiştik deriz.
0: Yarın da konuşalım. Özellikle bu sonuçlara göre de merak ediyorum. Neler değişecek, fikirlerimize neleri konuşacağız, neleri masaya yatıracağız. Merak içindeyim.
1: Tabii ki de, aynen öyle. Yani bakalım enteresan bir seçim olacak. Dediğim gibi hala daha kopmuş etmiş bir durum olduğunu düşünmüyorum. Katılımcı sayısı yüksek olursa Hakan Safi yarışır. Bugünkü gibi olursa veyahut da 25 bin altında bir katılım olursa Aziz Yıldırım'ın rahat bir seçim geçireceğini öngörüyorum. Yani tabii ki de bunlar hepsi tahmini. Bugün bu arada dinleyici sayısı da öngörülerin çok altındaydı, onu da belirteyim. Yani tribünler dolu görünüyordu belki ekranlarda veyahut da işte sen dinleyenlere aktarırken belki bunları vurguluyordun ama bir önceki seçimleri de hatırladığımız için o kadar da fazla bir katılım yoktu dinlemeye. Yani ilk güne, kongrenin ilk gününe, çünkü konuşmacı sayısı çok fazla abi. Yani insanlar hakikaten evet, oldukça sıkılıyor. Maalesef böyle de bir Fenerbahçe Kongresi'nin yani bir akşamı net bulan bir konuşmacı süreci oluyor.
0: Yani Divan Kurulu Başkanı Sayın Mosturoğlu, Şekip Bey hep uyarılarında artık son dakikalara yaklaşırken sabredin çok az kaldı diye uyarıyordu. Bu da biraz tıpkı hani böyle dersten sıkılan çıkmak isteyen öğrenci için böyle motive konuşmalarını andırıyordu. Öyle bir ortam vardı ama çok sıcaktı hakikaten. Hakan Safi'nin kürsüye geldiğinde söylediği gibi, ya ben burada 5 dakikada gözlük takmak durumunda kaldım. Nasıl dayanıyorsunuz bu güneşe, bu sıcağa? Allah kolaylık versin tarzında bir cümlesi vardı. Orada hem divan başkanına hem de oradaki yetkili kişilere, isimlere. Hakikaten de öyleydi durum. Bu arada benim bildiğim kadarıyla orada sadece divan üyeleri değil, mevcut yönetimden isimler, aday yönetimlerde olabiliyor, oluyor. Hatta geçtiğimiz seçimlerde öyle hatırlıyoruz bu durumu. Onu da söyleyelim.
1: Tabii ki. Tabii kurullar vesaire de oluyor. Yani orası da çok sıcak. Bir de zeminlere çalışma vardı belki. Hibritçim yenileniyordu. Doğal zemine giriş de yasaktı. Otomatikman o alanın dışında bir alana taşıyamıyorlardı kürsüyü.

0: zordu gerçekten. Yani konuşmacılardan bazıları çok çarpıcı konuşmalar oldu. Bu arada onlar da bir değineyim dilersen. Bazı konuşmacılara belirttiği başlıklar, konuştuğu konular tribünlerden bazı tarafından çok alkış aldı, bazı tarafından çok büyük tepkiyle karşılandı. Bir hanımefendinin konuşması vardı bir zamanın. Onun konuşması hakikaten bir anda kongreyi alevlendirdi ve Aziz Yıldırım destekçileri tarafından protestoyla karşılandı. İşte su şişesi vesaire falan da fırlatıldı. O yüzden enteresan konuşmalar da vardı. Hani açıkçası şöyle yani kongrenin gündemine ve ruhuna uygun olan konuşmalar, hani şiddeti desteklediğimden demiyorum bunu, lütfen yanlış anlamasın dinleyenler de. Şunu belirtiyorum, bu tarz konuşmalar olacaktır insanlar konusunda ama bazı kongreler için saygımla söylüyorum. Hani kendi fikirleri kendisine kalsa da olurmuş, hani öyle söyleyeyim yani, evet. Masum bir şekilde. Çünkü hakikaten çıktığında tam olarak ne ifade etmek istiyor, ne tarafı tuttuğunu anlaşılmıyor. Bazısı işte birlik olalım, beraberlik olalım ve Fenerbahçe kazansın ve çıkıyor. Yani kürsüne ayrılıyor. Hani buna gerek yok. Zaten hani artık orada bir seçim var. Bir ayrışma var. Doğal bir ayrışma bu arada. Hani bir taraf seçilecek, bir taraf seçilemeyecek. Onunla ilgili bir görüş bildirirse daha sağlıklı olur. Bazısı çıkıyor, şeyleri belirtiyor. Kişisel taleplerini söylüyor. Vesaire falan. Yani kulüple ilgili beklentilerini. Şu üyeliklerimizin ne zaman açılacak vesaire gibi böyle konuşmalar da oluyor. Bunlar da doğal olarak yani tüm mütevaziliğim ve samimiyetimle söylüyorum, kusura bakmasın lütfen, vakit kaybı oluyor. Otomatikman vakit kaybı oluyor. O yüzden ama Fenerbahçe'nin gerçeği, denecek bir şey yok. Söylenecek de bir şey yok. Herkese eşit bir şekilde konuşma şansı verilmeye çalışılıyor. Bakalım yani, heyecanlı bir kongre var. Yarış dediğim gibi daha kopmuş değil. Yani iki aday da hala da yarışın içerisinde. Bugün akşam da belki bir son dakika gelişmeleri olabilir. Özellikle Hakan Safi tarafından, sosyal medya.
1: Yarın genelde farklı görmeyiz ama şimdi bu akşam Hakan Safi tarafından ve aynı zamanda Aziz Yıldırım tarafından bir şeyler gelebilir dedin. Ben Aziz Yıldırım demedin daha doğrusu ama Hakan Safi tarafından yine belirleyici faktörde bu nabzı biz eğer böyle ölçüyorsak Hakan Safi ve iletişim ekibi çok daha fazlasını görüyordur mutlaka. Onlardan mutlaka bir adım daha gelecektir. Bu kadar açıklamanın üzerine önemli bir faktör daha açıklama olacaktır. Yarın ne olur onu da merak ediyorum açıkçası. Seçim günü, sandık günü ne olur yani? Yarını konuştuğumuzda bu yayın sabah saatlerinde de dinlenen bir yayın olmuş olacak tekrarıyla. O yüzden seçim gününde ne olur onu merak ediyorum.
0: Yani seçim gününe dediğim gibi işte bugün
1: yani açıklamalar bazında bunlar çok fazla gördüğümüz şeyler değil. Seçim günü hep soft geçer. O açıdan işte tamam. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İşte kartınızı aldınız mı? Tamam. Hangi sandıkta kullanıyorsunuz? Kaç yıldır üyesiniz? Gibi diyaloglar görüyoruz başkanlar arasında. O aday şöyle, bu aday böyleleri çok görmedik. Bu da biraz seçim kültürüdür. Siyasette de olduğu gibi. Hani nasıl artık seçimden son birkaç gün öncesine, son birkaç saat öncesine kadar afişler toplatılır. Farklı bir kültür vardır. O kültür çiğnenmez genelde. Bu burada da, sporda da biraz öyledir. Futbolda da biraz öyledir diye söyleyeyim. Bu arada hakikaten bazı üyelerin dediği şu kısımla çok önemli görüyorum. Çok önemli bir noktada katılıyorum ki Fenerbahçe bu markayı fark etmeli. Bu bir üye konuştu. Hangi üyeydi bilmiyorum. Ya Hakan Safi'yi destekleyen ya da Aziz Yıldırım. Zaten ikisinden birine ilişkin açıklama yapan biridir mutlaka ama. Şimdi birkaç dikkat çeken üyeden biriydi benim gözümde dinlediğimde. Ülkede siyasi gündemde de seçimler ya da kongreler beklenirken Fenerbahçe'de Hakan Safi ve Aziz Yıldırım ne kadar çok konuşuluyor, ne kadar çok gündemde kalıyor. Bu gündem, bu seçim gündemi ne kadar çok ön planda. Bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterir. Lütfen fark edin ve artık burayı çok da rezil olacağımız duruma sürüklemeyin buradaki bu çalışmaları, konuşmaları demişti gerginlikler üzerine. Çok haklı ve çok doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum. Hatırlatma daha doğrusu. Herkes bunu biliyor ama hatırlamıyor. Hatırlamak gerekiyor. Hatırlatılması gerekiyor. Onlardan biriydi o konuşmada. O açıdan baktığımda Fenerbahçe'de çok ses getiriyor bu tarz seçimler ve ön plana çıkıyor. Seçim kültürünü değerlendirdiğimiz az önceki konulara da bunu ekleyebilirim.
0: Abi şöyle, çok ayaklar altına alınan bir seçim süreci olduğunu düşünmüyorum. Evet. Senin hani o üyenin de belirttiği bir gibi aslında ben dikkat edilmesi gereken konu başlıkları. Sadece çok iki farklı başkan profili yarışıyor şu anda. Hani bir tanesi vaat eden, zaten seçim propagandasındaki duyurusu da malumun Fenerbahçe ne isterse iste benden. Hani sorunu bu Sayın Hakan Safi'nin. Sayın Hızlı'nın durumunda kendi söylemi, kendi beyanı. Ben başkanla değil, ben liderliğe geliyorum. Şimdi o yüzden çok iki farklı profil ve çok iki farklı sloganlar duyuyoruz. Ama ben o konuda dediğim gibi yani çok böyle ayakların altında olan bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Hakan Safi'nin bir de bir dezavantajı, sen özellikle konuşurken o da aklıma geldi, onu da belirteyim dinleyenlere. Abi Fenerbahçe'de bence yapılacak en kötü iletişimlerden bir tanesi de bunu da yine parantez içine alarak söylüyorum. Bende para var söyleme. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para bulma sorunu olmadı hiç başkan döneminde. Sadece Sayın Sağlık.
1: Ya da artık bunun çözüm olduğu konuşulmuyor yani, Fenerbahçe'de.
0: Evet o da işte.
1: Az önce dediğin gibi.
0: Az önce söylediğim aynen Ali Koç öyle. Dönemiyle. Ali Koç dönemiyle bağlantılı. O yüzden Sayın Hakan Safi'nin bu ekonomiyle, parayla ilgili söylemleri birazcık kongrede aslında nasıl söyleyeyim biraz ayıp karşılanıyor bazı evet. kongre üyeleri tarafı. Hani bunu bu kadar beyan etme. Zaten hani tamam sende varsa bize hani Sayın Aziz Yıldırım derdi para da var bende falan diyor bazı konuşmalarında.
1: Evet.
0: Hani hatta gülerek söylüyor.
1: Param da var merak etmeyin. Param gerekirse aday olurum diyordu. 2023 evet. yılındaki basın toplantısıydı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet. Ve ben şunu söyleyeyim. Ben mesela bu Hakan Safi ile ilgili yapılan eleştiri merkezinin işte az önce yine belirttiğim konu geliyor. Yani Sayın Hakan Safi mesela iki dönem önceki yönetimde de olsaydı veya Aziz Yıldırım yönetiminde yer alsaydı, yani Fenerbahçe'nin yönetim dinamiklerinden biraz böyle haberdar olsaydı bence bu sloganla da çıkmazdı. Tamamen aslında kendi deneyimsizliğiyle alakalı. Onu belirteyim. Yani o beni kazandıracak unsur bu diyor ve buna katılıyorum ben. Ama bu kadar öne çıkartması birazcık irite etti kongre üyeleri. Hani o yüzden evet. gündüz gece gibi fark var. Mesela Sayın Hakan Safi destekleyenlerle Sayın Aziz Yıldırım destekleyenlerin birleşme şansı neredeyse sıfır. Seçim kararından bahsediyorum.
1: Fenerbahçe
0: için birleşirler. O ayrı konu. Ama mesela geçen seçimde Ali Koç'la Saadet Kılsaran arasında bu kadar fark yoktu. Seçmenlerin kafa karışıklığı vardı. Zaten oy farkı da bunu gösteriyor. Çünkü ikisi de şeyi beyan etmedi. Yani ekonomik durum beyan etmedi. Sayın Saadet Kılsaran sportif başarıya vurgu yaptı. Fenerbahçe'nin dedi para bulma sorunu yok, yönetme sorunu var dedi. Sayın Ali Koç'la yaptıklarımız bunlar. Bir şans daha verin dedi. Artık onun son umuduydu bu. Bu şekilde geçti ama Sayın Hakan Safi bunlara pek dikkat etmeden direkt agresif olarak işin ekonomik tarafına gitti ve Fenerbahçe camiasında bu söylemlerin pek yeri var mı yok mu tabii yarın evet. belli olacak ama gözlemlediğim kadarıyla pek yok. Öyle
1: peki. O zaman yüzdelik bir gazeteci gözüyle sana sorduğumda ne olur? Yüzdelik tahminin ne olur?
0: Abi ben yani başından beri %3, %4'lük bir fark öngörüyorum açıkçası.
1: Bugün?
0: Hani bugün de aynı noktadayım ben. Çok büyük bir fark olacağını düşünüyorum. %3, %4 gibi Aziz Yıldırım da yine sonuçlanır gibi düşünüyorum totalde.
1: Peki. Peki. Enis yani Kılıç, yarın tekrardan görüşürüz. Özellikle sandıkların açılmasıyla beraber, açıldıktan sonra belki seninle yaptığımız bağlantılar, birlikte takip etmek oyları, haberleri keyifli olacaktır. Erkan Tilaki de bizlerle olacak o dakikalarda, hemen ardından ya da hemen öncesinde bağlantı yapabiliriz diye umuyorum. Uygun olursan tabii.
0: Tabii ki.
1: Teşekkür
0: çok,
1: ediyorum.
0: Çok teşekkür.
1: Aktardıkların
0: çok teşekkür
1: için sağ ol. Teşekkürler.
0: Sağ ol.
1: Sağ ol. Selamlar, sağ ol. Enis Kılıç'la konuştuk. Şimdi hızlıca bağlantılarımıza devam etmeye çalışacağız. Şöyle hızlıca öncesinde bir İrfan 25'e uzanayım. İrfan 25'le bugünü konuşayım. Ne düşünüyordun, ne oldu diyeyim. Çok kısa onun da görüşünü alayım. Bağlantı zenginliği, yani fikir zenginliği. Orada farklı farklı noktalarda, farklı farklı isimlerle değindiğimiz noktalar, değindiğimiz detaylar, öne çıkan başlıklar, maddeler. Onları konuşmuş, onları öne çıkarmış, onları detaylandırmış olalım. Eğer uygun olurlarsa tabii şöyle birçok isme ulaşmaya da çalışıyorum. Onlarla bağlantıyı sürdürmeye çalışıyorum. İyi yayınlar Berk kardeşim, tarafsız bir gözle bakarsan demiş. Sence hangi aday kazanır demiş. Ben Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu düşünüyorum. Bugün Aziz Yıldırım'ın önde olduğu durum da çok fazla değişmedi bugünkü açıklamalardan sonra. Onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın %5, %10'luk bir oy farkını yarın göreceğiz. Katılımı tabii haliyle kaç kişi katılacak oradan yola çıkarak şu kadar oy farkı olur gibi bir şey diyemiyorum ama benim öngörüm bu. Ama Hakan Safi tarafından da bir adım seçim anına dek bekliyorum. Nasıl bir adım? Yine bir vaat anlamında bir adım olabilir. Bir açıklama olabilir. Bilmiyorum. Ama eğer diyorsanız ki bugün orada ne hava gördün? Aziz Yıldırım havası gördüm. Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu'nda. Öyle söyleyeyim. Ve İrfan 25 bizlerle. İrfan 25 hoş geldin. Selamlar.
2: Merhabalar. İyi yayınlar.
1: İrfan 25 bugün saat 10 itibariyle evden çıkıp Kadıköy'e vardığında ne düşünüyordun? Bugünkü kongre senin o düşüncelerini ne kadar etkiledi? Hangi tarafı daha yakın görüyorsun? Direkt kitabın ortasından konuşarak başlayacağım. Merak ettiğimi soracağım.
2: Bugün tribünlere baktığımızda tribünler bugün Aziz Yıldırım ağırlığındaydı.
1: Değil mi?
2: Söyleyeyim belki evet. çok net bir şekilde tribünlerde Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyeleri ağırlıktaydı. Zaten Aziz Yıldırım konuşması sırasında çok büyük bir destek gördü. Sayın Hakan Safi'nin konuşmasında da zaman zaman protestolar da vardı. Onu söyleyelim.
1: Üyelerde de sanki Aziz Yıldırım'ı anan, olumlu anlamda anan birçok isim vardı. Ne dersin?
2: Evet, yorumlarda da genel anlamda şeydi. Ya şu var aslında, yani kongre üyelerine baktığımız zaman kongre yapısı da aslında yani çok böyle yaşlı bir kongre üyesi yoktu. 40-50 evet. 50 yaşın üzerindeki yani 30'da 50 yaş arasında kongreler de vardı. Yani oradaki ağırlığın Aziz Yıldırım değil olması aslında önemli bir tablo olduğunu söyleyebilirim. Çünkü daha çok genç kongreleri özellikle Hakan Safin transfer açıklamalarından sonra onun neyine dönebileceği yönünde yorumlar vardı ama bugünkü tabloya baktığımızda, aslında bugünkü tribünlere baktığımızda bunun çok da yani açıklanan yıldız transferin çok da kongrelerin fikrini değiştirmediğini, insanların
1: evet. İrfan 25.
2: Dediğim gibi yani çok
1: orada bir şey mi oldu İrfan abi? Sen de bir gazeteci gözüyle sanki bir sustuğuna göre bir yerlere baktın, bir yerlere odaklandın.
2: Şimdi başka bir yerde yemeğe geldik ondan dolayı.
1: Peki tamam. Ben hala kulis dağılmadı zannettim. Orada hala bir kulis var sanırım.
2: Dağıldı.
1: Peki.
2: Son olarak başkan adayları konuşma yaptı. En sonunda ihraç kararı alınan kongrelerin ihraçları onaylandı. İhraç edilip edilmeyecekleri oylandı ve sonradan artık kongreyi kapattılar. Yarın artık oy verme işlemi var. Oy verme işleminde de Sayın Aziz Yıldırım sarı kartları kullanacak. Sayın Hakan Safi ise lacivert kartları kullanacak.
1: Peki. Ağırlık olarak Aziz Yıldırım tarafı ağırlıktaydı.
2: Ağırlık olarak Aziz Yıldırım gözüküyor.
1: Tamam. Teşekkür ediyorum İrfan 25. Ağzına sağlık diyeyim. Afiyet olsun diyeyim aynı zamanda. İrfan 25 ile konuştuk, onunla değerlendirdik. Hızlıca şöyle bir de Berke Gültekin ile konuşalım. Berke Gültekin dün Hakan Safi tarafını yaptığımız bağlantıda öne çıkarmıştı. Bugün tribünler için neler söylüyor onu da merak ediyorum açıkçası. Hızlıca ona döneyim. Ve hemen ardından da toparlamış olacağız bağlantılarımızı. Berke selamlar, hoş geldin.
3: Selamlar, hoş bulduk. Yayınlar
1: ben. Teşekkür ediyorum. Özellikle dün konuştuğumuz Hakan Safi tarafının biraz ağırlık kazanıyor olduğu kısmında yanlış hatırlamıyorsam eğilimin vardı. Bugün atmosferi sen nasıl gördün? Özellikle düşüncelerini de merak ediyorum. Bugün orada yerinden takip eden bir isim olarak. Az önce İrfan 25 ile konuştuk, Enis Kılıç ile konuştuk. Son bağlantımız seninle. 5 dakikalık bölümümüz var.
3: Evet, dünkü bağlantımızda Hakan Bey'in biraz daha rüzgara %51'e %49'u arkasına aldığından bahsetmiştim. Aslında bugün kendisi de konuşma sırasında şunu dile getirdi. Islak imza almadığımız hiçbir ismi açıklamıyoruz. Londra'da olan yöneticilerimiz var dedi ki aslında bugüne yetiştirmeye çalıştıkları bir transfer açıklaması fikri daha vardı. Çünkü sen de takdir edeceksin ki oradaki kongre üyelerinin önünde yapılacak bir transfer açıklaması daha fazla bir reaksiyonla sebep olacaktı. İrfan abi de dinledim. İrfan abinin dediklerine de katılıyorum. Gerçekten bugün Aziz Yıldırım'ı yeniden başkan olarak görmek isteyen taraftarların sayısı statta daha fazlaydı. Ancak
1: fikrini değiştirdi mi düne ilişkin yaptığın analizlerini bir gazeteci gözüyle?
3: Tekrar sorabilir misin?
1: Dün yaptığın analizlerini, düne ilişkin yine yaptığımız bağlantıda fikrini, düşünceni, analizlerini değiştiren bir şey oldu mu bu durum?
3: Düne nazaran aslında yine aynı şeyleri düşündüren düşüncelere kapıldım bugün de. Şöyle yani Ali Koç'u yeniden başkan görmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarının seçimin sonucunu etkileyeceğini dün de dile getirmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım varsa düzelt. Bugün de aslında onu gördük tribünlerde. Bugün daha çok Hakan Bey'in destekçilerinden ziyade Aziz Bey'i görmek istemeyenlerin bence farklı bölümlerde Hakan Bey'e destek verdiği senaryoları izledik ki hani bunu Hakan Bey'e sorsak Hakan Bey de kemik kitlesini Aziz Bey'in kemik kitlesinden daha az, hatta çok çok daha az olduğunu kabul eder. Zaman zaman kötü taşkınlıklar yaşandı. Gerçekten hani hiç görmek istemeyeceğimiz şeyler yaşandı ki sporun içinde görmek istemediğimiz olayları tek bir camianın içinde görmek daha da can sıkıcı olabiliyor. Sonuçta oraya gelen herkes Fenerbahçe'ye gönül vermiş, yıllarını vermiş insanlar ve orada bir fikir ayrılığı olduğunda bu kadar uç noktalarda ayrışmamak gerekiyor bence. O konuda da Sayın Şekip Mostroğlu'nu ben gerçekten tebrik ediyorum. Fenerbahçe için gerçekten çok önemli bir değer. Bugün de zaman zaman artan ve zaman zaman alevlenen tribünlerde Şekip Bey de kürsüsünü terk etti. Tribünlere geldi. Önce Hakan Bey'in cephesiyle konuştu. Sonra Aziz Aziz Bey'in cephesiyle konuştu. Onun konuşmasından sonra tribünler biraz daha dizginlendi.
1: Evet.
3: Ama bence iki günlük Fenerbahçe seçim maratonunun ilk gününde konuşmaları bir kenara bırakarak Aziz Bey'in daha karlı çıktığını söylesem bence yanlış olmaz. En azından tribünler bunu gösterdi. Fakat tabii ilk gün yanıltıcı olmasın. Az önce dediğim gibi Ali Bey'i yeniden başkan görmek isteyenler, yine aynı şekilde Aziz Bey'i yeniden başkan görmek istemeyen insanlar bugünkü Aziz Yıldırım kalabalığıyla birlikte yarın sandığa gelmeyecekse de gelip karşıt oy kullanabilir. O yüzden 25 binin üstündeki bir katılım Hakan Bey'in lehine, 25 binin altındaki bir katılımda Aziz Bey'in lehine olur.
1: O bakış açısında da haklısın. Tabii Aziz Yıldırım'ın bugün bu gösterdiği en azından kafa kafaya gittiğini düşünenler için dahi göstermiş olduğu bu biraz olsun o tribün üstünlüğü, öyle söyleyelim ki kongreleri tribünden izlediği için birçok kongre üyesi, öyle söylüyorum, o ifadeyi kullanıyorum. Aziz Yıldırım'ın karşısında olan isimler adına da geçmişte Ali Koç'u destekleyen ve bugün hala Aziz Yıldırım karşısında olan isimler adına da hareketlendirici de olabilir dediğin gibi, ama anladığımız herhalde şu ki Sayın Aziz Yıldırım yarına güçlü giriyor. Daha güçlü giriyor.
3: Evet, kesinlikle. Hala yapılacak yayınlar var. Ben hala açıkçası yetişirse seçimden önce Hakan Bey'den bir açıklama da
1: ben
3: bekliyorum.
1: Ben de okusun.
3: Olası bir transfer açıklaması seyri biraz daha değiştirecektir. Ama dediğim gibi yine sen de çok güzel bir şekilde aslında tekrarlamış oldun. Bugünkü Aziz Yıldırım kalabalığı bir cephede rehavete, bir cephede de demek ki sandığa gitmemiz gerekiyor düşüncesine çıkabilir. Tabii onu yarın göreceğiz. Yarın 10'da Fenerbahçe kongre üyeleri sandığa gelecek.
1: Peki.
3: 17'ye kadar içeriye alınacak taraftarlar. 17'den sonra içeride kalanlar oy kullanma işlemini bitirdikten sonra yeni başkan belli olacak.
1: Çok teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Selamlar. Yarın tekrar uygunluğun olursa görüşmek üzere diyeyim o zaman.
3: Tabii, görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Berke Gültekin'le konuştuk. İrfan 25 Deniz Kılıç'la konuştuk. Yerinden takip eden gazetecilerle değerlendirdik. Özellikle orada İrfan 25 ile yaptığımız bağlantılarda onun analizi bir gazeteci olarak bugüne dek Aziz Yıldırım'ın önde götürdüğüne ilişkindi. Berke Gültekin daha dünkü yayınımızda Hakan Safi'nin biraz olsun ağırlık kazandığını söyleyen bir gazeteci meslektaşımızdı. Ona ulaşalım, onu da dinleyelim. O tarafta o ne düşünüyor? Bugün oranın atmosferi, orayı soluzu dedik. Ona da ulaşalım istedik ki o da Aziz Yıldırım tarafında ibrenin ağır bastığını, en azından bir nebze, sizler şimdi az önce dinlediniz, en azından biraz ağır bastığını, tribünler açısından, destek açısından öyle göründüğünü söyledi. Ama tabii Hakan Safi tarafında da açıklamalar gelebilir kısmında, o da son kısımda onu söyledi. Onu ben de bekliyorum açıkçası. Bu süreçte bu açıklamalar başladıysa devamı da gelir. Bugün eğer bu durumu, bu tabloyu dün Hakan Safi özelinde olumlu bir hava var gibi görenler dahi Aziz Yıldırım tarafında görüyorsa, bugünkü bu kongre öncesi konuşmalarında Hakan Safi'nin ekibinin de gördüğünü düşünüyorum. Bir adım gelir mi diyecek olursanız gelir diye düşünüyorum, ama bakalım, göreceğiz. Yarın yayınlarımız aynı yerden, seçim günü daha doğrusu yayınlarımız aynı yerden, kaldığı yerden devam edecek. Hakan Safi daha güçlü giriyor. Selamlar demiş dinleyicimiz. Mehmet Bey böyle düşünüyor mesela. Enis Kılıç'a çok konuda katılıyorum ama Ali Koç'un tek suçu yarınları düşünerek tedbirli gitmesiydi. Kural kanun tanımadan transfer yapanlar 4 yıldır kazanıyor dostum demiş. Galatasaray ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasındaki fark, Galatasaray Fenerbahçe para ile yönetilir, Galatasaray ise futbol kulüp aklı ile yönetilir demiş Gürbüz Bey. Peki, her iki adayın da konuşmalarını dinledim. Hakan Safi'nin tarzı, dili, söylemleri çok ayrıştırıcıydı. Kutuplaşan bir Fenerbahçe nedeniyle bu haldeyiz, zaten hiç beğenmedim demiş. Giray Bey böyle düşünüyor. Berk kardeşim ya ben kaçırdım demiş. İhraç edilen ilk arkadaş ihraç mı edildi demiş. İlk arkadaş ihraç edildi, öyle hatırlıyorum, evet. Savunmaya rağmen Samet Demir'den bahsediyorsanız eğer üyelerden Samet Bey öyle ihraç edildi diye hatırlıyorum, ama yanlış bilgi olmasın diye teyit edin lütfen. Çünkü programın sonundayım. Teşekkür ediyorum. Seçim gününde yayınlarımız kaldığı yerden devam edecek. Aziz Yıldırım'ın, Hakan Safi'nin ve aynı zamanda Beşiktaş'ta hoca gündemi var. Hoca gündeminde Vincenzo Italiano'nun açıklamaları sizlerle olacak, kim ne dedi formatında, ve aynı zamanda bu değerlendirmelerimizi gün boyunca tekrar tekrar dinliyor olacaksınız. Dünya Kupası'nı unutmuyoruz. Dünya Kupası özel programında da Göksel İnçağrı Sarıç'ın, Can Genç'in hem bahis hem de Dünya Kupası özelindeki değerlendirmelerini bulacaksınız. Görüşünceye dek hoşça kalın. Selamlar, saygılar.
4: Sayar'la parantez sona erdi.
5: Reklam. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Reklam bitti.
10: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Kim ne dedi? Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
12: Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Uzun bir konuşma yaparak sizleri yormayacağım. Ama şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında beraber bir ömür geçirdik. Aranızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var. Aranızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var. Az olsa da ağabeyim, ablalarım var. Onlara hitap edeceğim. Kendimi anlatmaya, tanıtmaya çalışmak size haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık. Pek çok üzüntü ve acıyı da birlikte yaşadık. Her şey unutulur ama zor gününüzde yanınızda kim vardı? Bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurken uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana, millete, devlete ihanet eden hainlerin karşısında dimdik duran sizlerdiniz. Bu şeref önce ve daima size aittir. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe'dir, sizlersiniz. Sadece 20 yıl boyunca başkanlık onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına, milletine adamış göz ipek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım büyük yapan da ihanet şebekesine karşı benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz. Diyorlar ki bu yaşında neden aday oluyor? Onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır, onlar bilmiyorlar. Hayır, onlar anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgiyi, bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçe verdi.
11: Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
12: Beni bir azim ve mücadele adamı yapan sizlersiniz, Fenerbahçelilerdir. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar denilen yerde ve zamanda sizler benim kardeşlerimdiniz. Mahkeme kapılarında, hapishanelerde hiç yalnız kalmadım. Hiç yalnız hissetmedim. Milyonlarca Fenerbahçeli yanımda, ölümde arkamdaydınız. Benim size borcum var. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir doğum gününde hapishane duvarlarının arkasında şarkılarla, tezahüratlarla doğum günümü kutlamaya gelen Fenerbahçe'yi nasıl unutabilirim? Bu tribünleri sevgiyle dolduran Fenerbahçeli 50 bin kadını nasıl unutabilirim? Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi? Vatana, millete, devlete ihanet eden hain şebekeye karşı herkesten önce askerden, polisten, devletten de önce meydan okuyan, dimdik direnen, asla boylayan Fenerbahçe'ye borcum var. İşte ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle, Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, Fenerbahçe'nin boynunu bükenlerle, onların hak ettikleri gibi mücadele etmek için geliyorum. Sportif mücadelenin, sportif başarının dengesizleştirdiği sezonları hep beraber yaşadık ve gördük. Bravo! Bravo! 6-0'ı bu adam yaptı burada, 6-0'ı. 4-0'ları burada yaptı. Ve gitti orada, onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla. Siz konuşun, sallayın, sallayın. size gülüyorum, gülüyorum. Neyse. Fevkalade müsaadeye mazhar olmaya alışmış olan camiaların, çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçların, kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Sevgili Fenerbahçeliler, ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha hiç unutmayacakları şekilde hatırlatmak istiyorum. Hatırlayın, birbirim kalbimi şöyle atardı. Her zaman, her yerde en büyük Fener. Maçlara ruh ile başlayıp bir ruh ile bitirelim. Her zaman, her yerde en büyük Fenerbahçe. Fenerbahçe en büyüktür. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Sezona bu sloganla başlayıp şampiyonluğu bu sloganla kutlayalım diye geliyorum. Burası Fenerbahçe Kongresi. Polemik, sataşma, kavga bize yakışmaz. Bana hiç yakışmaz. Fenerbahçeliler, Fenerbahçelilerle tartışmaz, kavga etmez. Hiçbir sataşmaya da cevap vermeyeceğimi bilin. Bugün burada oluşumun asıl gayesi Fenerbahçe'ye kavgasız bir birlik bütünlük kazandırmaktır. Ben Fenerbahçelilerin kardeşliğini güçlendirmek için geliyorum. Kardeşlik sevincini hepinizle paylaşmak için buradayım. Bizim birliğimiz kuvvetimizdir. Kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özelimi çekiyoruz. Bunun 4 yılında benim yönetimim vardı. Ben bu sorumluluğu inkar etmiyor, kabul ediyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti, bir şeyler kazandırdı. Zaman kendi kendimizle kavga zamanı değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktur. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak ve o şampiyonluk kupasını burada hep birlikte kutlayacağız. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Dilek temeniyle değil, irade ve mücadeleyle şampiyon olur. Sizlere şunu hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştır. Bunun dışında 2 defa diğer başkanlar yapmıştır. Bunu unutmayın ve aklınızdan bunu çıkarmayın.
11: Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
12: Biz Fenerbahçe'nin şanlı çubuklu formasını kimseye emeklilik ikramiyesi yaptırmayacağız. Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı futbolcuda hoca da yoktur. Hangi formada kaç yıldız var? Onu çalınmış başarıyla övünenler saysınlar. Bizim göğsümüzde değil, kalbimizde ay yıldız var. Kimi alacaksınız hoca, kimi getireceksiniz futbolcu? Benim cevabım sana ne lazım? Kimi istiyorsun değil, kim lazım? Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir. Çünkü en büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil, gerçekçi olmak zorundayız. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz. Arkadaşlarıma yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin en zor günde gösterdiğimiz birlik ruhunu yeniden gösterelim. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe diyerek haykırıyorum. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir. Bu sevda bitmez gönüllerimizde. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Bu kulüp, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en büyük derdi şu anda ayrışmadır. Ayrışmayın. Birlik olun, beraberlik olun. Hakan Bey yarın seçilirse biz onu tebrik ederiz. Bundan da kaçınmayız. Ama ayrımcılık yaparsanız bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Sizi seviyorum, sayıyorum, teşekkür ediyorum.
11: Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Kim ne dedi? Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
9: Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Divan Kurulu Üyelerim, Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kıymetli kongre üyelerimiz, ekranları başında bizleri izleyen, radyolarında yine bizleri dinleyen büyük Fenerbahçe ailesi ve değerli basın mensupları, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Sizlere başkan adayı sıfatıyla hitap etmenin büyük mutluluğu içerisindeyim. Değerli kongre üyeleri, geçtiğimiz Eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme de hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Çünkü bizlere göre Fenerbahçe'mizin artık kaybedecek bir dakikası bile yok. Sevgili kongre üyelerimiz, aylarca çok çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini ziyaret ettik. Farklı futbol modellerini, kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik. Bunlardan da biliyorsunuz benim de kıymetli arkadaşım, kim o? Paolo Maldini. Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmanın da mimarı olan sevgili Paolo ile Fenerbahçe'nin mevcut durumunu değerlendirdik. Hedeflerimizi belirledik. Fenerbahçe tribünlerinin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı da kararlaştırdık. Haftalar öncesinden de transfer temaslarımız da başladı. Biliyorsunuz şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Neydi isimleri? Dinliyorum. Neydi isimleri? Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood. Bitmedi. İnanın, dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Bu anlaşmaları da yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçeli'nin beklentilerini karşılayacak isimleri de özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden de dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik mi? Gösterdik. Çünkü Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Bunu da emin olabilirsiniz. Sabahleyin maçı görmüşsünüzdür. İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz? Nerede biliyor musunuz? Londra'da bekliyorlar. Islak imza olduğu zaman da bu kardeşlerinizi de buraya sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz. Açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Sevgili Fenerbahçeliler, çok yorulduk, çok yıprandık, çok da bölündük, farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeli ile bir araya geldik. Herkesle dertleştik. Hepsinin beklentilerini dinledik. Değerli Fenerbahçeliler, 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız. Ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bana seçim kampanyası süresinde en çok değerli Fenerbahçeliler yapı meselesi soruldu. Nasıl başa çıkacaksınız diye. Bu işi nasıl çözeceksiniz diye. Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz sorularını çok duyduk. Fenerbahçe'mizin tarihinde maalesef çalınan birçok şampiyonluk var. Şunu net olarak söylememiz, bunun da farkında olmamız gerek. Biz, bunu üzülerek söylüyorum, teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, taraftarlarımızın emeklerini bazen korumakta zorlandık. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu. Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız tabii ki yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Diyorlar ki sen ne yapacaksın Hakan Safi? Buyurun size anlatayım. Ben ilk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Ve saha içi konusunda da hiçbir bahaneye de izin vermeyeceğim. Fakat bu da yeterli değil. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı kıymetli Fenerbahçeliler. Devir. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı var gelmesine de vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı bir hakem ataması gerçekleştirildi. Ben de mütevazi olmayacağım bu konuda. Ben olmasam da bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımlar atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Yarın başkan seçtiğiniz takdirde fikstür, hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum. Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek. ...1959 öncesi şampiyonlukları da arkadaşlar unutmadık. Fenerbahçe'mizin başvurusu ortada. Hakkımız olan bu şampiyonlukları da alacağız, emin olun. Değerli kongreleri, Fenerbahçelileri böldüler, ötekileştirdiler. Bu güzide camia maalesef zayıfladı. Saha içinde de, saha dışında da etkisiz kaldık. Camiamız gücünü unuttu. Etkisi azaldı. Buna izin veremeyiz.
11: Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
9: Ötekileştiren benden değilsen düşmansın diyen zihniyet Fenerbahçe'mizi prangaladı. Buna da izin veremeyiz. Kampanya süresince değerli arkadaşlar birçok derneğimizi ziyaret ettik. Bazılarında maalesef siz de biliyorsunuz basına da yansıdı. Tatsız olaylar yaşanmış. Bizim kapımız herkese açık. Fenerbahçe'miz yeniden istediğimiz noktaya ancak herkesin çabasıyla gelecek dedik. Buradan tüm derneklerimize bizim yanımızda da oldukları için hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe sevdasını hiçbir bedel talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla dünyanın dört bir yanında yaşatıyorsunuz. Kadıköy'den uzak olan Fenerbahçelilerin sevgisini taze tutmasına vesile oluyorsunuz. Hepsine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Buradan bu güzide camianın belki mi taraftarına da seslenmek istiyorum. Yağmur çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin tribünleri doldurdunuz. Ne diyoruz? Bazen hüzün vardır, bazen de mutluluk. Son dönemde futbolda istediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum Fenerbahçeliler. Teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Bunun da fragmanını seçim kampanyamızda gösterdik. Bizler Fenerbahçe'nin gücünü yeniden herkese göstereceğiz. Bugün Sayın Yıldırım da seçimde rakibiz. Yarın 7 Haziran'da bir başkan seçilecek. 8 Haziran'da hepimiz Çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün efsane başkanımız da tabii ki rakibiz. Ancak arkadaşlar gerçek rakibimizi

Sizler de hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz değil, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da hiç kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım.

Bugüne kadar kimsenin de hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'me feda olsun.

Özlemişiz bu şarkıları. Aa, çok söyleyeceğiz. Seçim kampanyasında bazen Hakan Bey sizi az tanıyoruz diyenler oldu. İzin verirseniz biraz kendimi anlatmam gerek. Aziz Bey ifade etti. Evet. Ben nereden geliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sizler gibi sokaklardan geliyorum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Yatılı okulda okudum. Disiplini öğrendim. Ufkum açıldı. Amerika'da MBA yaptım. Kıymetli Fenerbahçeliler, 18 yaşımda da babamı kaybettim. Mekanı cennet olsun. İmtiyazlı bir çocuk değildim. Hiçbir şey bana peşin olarak verilmedi. 14 yaşında girdiğim çalışma hayatımda tırnaklarımla kazıyarak milyar dolarlık şirketler kurdum. Ailem için yaptım. Şimdi sarı lacivertli ailem için yapma zamanı. İnanın sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonla paha biçmem zaten imkansız. Sizler için de öyle biliyorum. Çocuklarımızın yüzlerini hep beraber birlikte güldüreceğiz. Biz şampiyon olacağız. Bir seri başlatacağız. Hiç kuşkunuz olmasın sevgili renktaşlar. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak. Hiç kimse. Kıymetli kongre üyelerimiz, pazar günü yani yarın bir seçim yapmanız gerekecek. Geçmişle gelecek arasında çok kritik bir seçim. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak, yoksa geleceğin başarılarıyla mı coşacak? Sizler karar vereceksiniz. Artık o kadar enerjim yok diye mi, yoksa ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım diyen mi, siz seçeceksiniz. Müsaadenizle gözlüğümü takmak istiyorum arkadaşlar. Çok güneş var. Sizlere de Allah sabır versin. Nasıl dayandınız bilmiyorum. Sizlere de. Bir yıldız yeter diyen mi, yoksa

0: dünya yıldızlarını getirdim diyen mi sizlerin tercihi olacak? Değerli Fenerbahçeliler, aslında en büyük yük de sizlerin omuzunda. Fenerbahçemizin kaybedecek bir dakikası bile yok. Hepiniz farkındasınız biliyorum. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Şunu unutmayın. Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok. Kimsenin de malı değil. Biz kibirli olmayacağız. Tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip maça babasıyla gelen çocukları da ağlatmayacağız. Kıymetli Fenerbahçeliler, Fenerbahçeliler, kulübümüz için çok önemli projelerimiz var. İşimiz sadece transfer değil tabii ki. Öncelikle diğer konumuzda stat konusuyla da başlamak istiyorum. Stat projesini geçen sene bizler geliştirdik. Stadımızı kendi yerinde papazın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. Stadımızın Mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasını önce şampiyonluk sonra stat diyerek başladı. Güzel. Sonrasında da Mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi de söylemi izinler alınırsa diye değişti. Sevgili Fenerbahçeliler, kimsenin sizleri yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı da ona göre verin. Bir diğer konumuz da tesisler. Tesislere de el atmamız gerekiyor değerli Fenerbahçeliler. Kulübümüzün büyüklüğüne hiç yakışmayan biri durumdaki de tesislerimiz. Fenerbahçelilere birlikte vakit geçirebilecekleri, Fenerbahçe yaşayabilecekleri kaliteli yaşam alanları sunmamız gerekiyor. Maltepe tesislerimiz çok kritik. Fenerbahçe altyapısı son zamanlarda çok önemli yıldızlar çıkarttı. Buna devam etmemiz, altyapı konusunda da daha verimli tesisler inşa etmemiz gerekiyor. Değerli kongreleri, amatör şubelerle ilgili kampanyamız döneminde çok sorular geldi. Bizler defalarca söylediğimiz gibi şube kapatmaya veya bütçe küçültmeye gelmiyoruz. Sevgili eski yöneticimiz Hulusi Bey dedi ki bana, Sayın Safi, voleybolda 15 milyon euro açık olacak, hesabını ona göre yap dedi. İşiniz rahat olsun. Hiçbir çekincemiz yok. Amatör şubelerimize de gereken neyse o desteği vereceğiz. Özellikle basketbol konusuna değinmek isterim. Basketbolla ilgili düşüncemiz net. Profesyonellerimizden memnunuz. Şubelerimiz çok iyi gidiyor. Daha fazla destek vereceğimiz hiçbirinizin merakında kalmasın. Kıymetli Fenerbahçeliler, sporcu yetiştirmek bizim en önemli görevimiz. Tüzüğümüz ortada. Fenerbahçemizin vizyonu, ulu önder Atatürk'ümüzün ilkelerine sadık sporcular yetiştirmektir.
1: Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
0: Kıymetli kongreleri, buradan Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarına da seslenmek istiyorum. Aklınızda hiçbir endişe olmasın. Bizler rövanş duygularıyla gelmiyoruz. Kimsenin işi konusunda da bir sorun yaşanmayacak. Her kim ki işini iyi yapıyorsa bizimle birlikte yolumuza devam edecek. Özlük hakları konusunda da yaşanan sıkıntıları çözeceğiz. Branşlar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldıracağız. Fenerbahçe televizyonu ve radyosu da bizim için çok kıymetli. Televizyonumuz aynı şekilde yoluna devam edecek. Radyo konusuna da göreve gelince tekrar değerlendireceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, futbol konusunda transfer haricinde de projelerimiz var. Öncelikle Türkiye'de farklı bölgelerde 5 pilot takım satın alacağız. Genç oyuncularımıza rekabetçi bir ortam sunacağız. Fenerbahçeli teknik adamlara iş imkanı oluşturacağız. Yurt dışından da bir takım satın alma projemiz var. Uluslararası seviyede yapacağımız bu anlaşma hem transfer önceliği hem de Güney Amerika ve Afrika'dan getireceğimiz oyunculara Avrupa futboluna adaptasyon süresi tanıyacak. Batı Afrika'da bir akademi ile anlaşmak istiyoruz. Bu da Fenerbahçe'mize yine genç yetenekler konusunda transfer önceliği sağlayacak. Sevgili Fenerbahçeliler, finansal konularda hep borçlardan bahsediliyor. Biz farklı bir yerden bakıyoruz. Gelirlerimize bakmamız lazım. Yeni gelir kaynakları üretmemiz lazım. Bizler Fenerbahçe'ye tarihinde olmayan yeni araziler kazandıracağız. Ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon metrekare. Ardından Fenerbahçe GEO'yu kurup kulübümüze de ek gelir sağlayacağız. Fenerbahçe'mizin çok çok önemli şirketleri var. Feneryum da bunlardan biri. Feneryum'u halka arz konusunda değerlendirmemiz gerekecek. Dün denk geldim değerli rakibim, yönetim kurulu olarak diyor ki biz hiç toplanmadık. Biz hep toplanıyoruz değerli Fenerbahçeliler. Hep ekip halinde çalışıyoruz. Bizler bu yönetimi oluştururken de birçok istişareler yaptık. Dün akşam bile sabah 4'e kadar belki 60-70 kişiyle istişare yapmaya hep devam ettik. Kulübün kültürüne hakim, deneyimli isimler bize kılavuz oldular. Enerjik, genç Fenerbahçesine hizmet etmek için sabırsızlanan genç isimler de gücümüze güç kattılar. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık. Deneyimi, enerjisi, iştahı, finansal gücü ve sağlam bağlantıları olan isimleri de bir araya getirdik. Sayın Başkanımız, Aziz Başkanımız ne diyor? Listelere bakın, öyle karar verin demiş. Bence de öyle karar verin sevgili Fenerbahçeliler. Biz listemizi kendimiz oluşturduk. Hepsi de pırıl pırıl, hiçbir bagajı olmayan isimler. Bizim listemizi cekesiz gölge başkan oluşturmadı.

2011 yılından beri Türkiye'de bir şike olayı yaşanmadı diyen ceketsiz gölge başkanı affetmek istiyor musunuz diye öyle duyduk. Menfaatlerini Fenerbahçe'sinin önüne koyan, istifa edip gidenleri siz affetseniz de Fenerbahçe'miz affetmez. Kıymetli Fenerbahçeliler, biz kalbi sarı lacivert atan herkesle biriz. Bizim ayrıştırma, ötekileştirme, düşmanlaştırma gibi bir derdimiz yok. Bugün seçimdeyiz. Ama 8 Haziran'dan itibaren hepimiz aynı renklerin peşinden koşacağız. Ben bunun sözünü çok net verebiliyorum. Bakın ben Eylül ayında seçimi kaybettik. Ama kulübeme olan desteğim bir an olsa bile azalmadı. Küsüp gidenlerden hiç olmadım. Fenerbahçem listelenirken susanlardan olmadım. Paraya ihtiyaç varken sırtımı dönenlerden olmadım. Dün olmadım. Sizlere yine bu kürsüden söz veriyorum. Hayatımın sonuna kadar da olmayacağım.

0: Unutmayın değerli renktaşlarım, Fenerbahçe'mizin kimseye borcu yok. Bizim Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Eğer teveccüh gösterirseniz, başkan seçerseniz, tüm enerjimle, tüm servetimle, görevde olduğum her saniyesinde sizlerin emrinde olacağım. Ne dedim ben? Benim sözüm paradan kıymetli. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Daha da Fenerbahçe için bir şey de yapmadım. Başkan olunca neler yapacağımı da hep beraber hayal edebilirsiniz. Değerli kongreleri, sözlerime son verirken şunu hatırlatmak isterim. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine talip olduk. Geçmişin hesaplaşması peşinde değiliz. Fenerbahçeliği Fenerbahçeliğe şikayet etmeyeceğiz. Biz birliği sağlayacağız. Yeniden gücümüzün farkına varacağız. Tek yumruk halinde hareket edeceğiz. Ve biz şampiyon olacağız sevgili Fenerbahçeliler. Nasıl şampiyon yapacağımı da çok iyi biliyorum. Gelecek sene bu zamanlarda karşınıza şampiyonluk kupasıyla geleceğiz. Söz, sizlere söz. Kimse bize engel olamayacak. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum.
1: Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Kim ne dedi? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto voglio ringraziare il presidente, il direttore, perché mi stanno dando veramente un'opportunità bellissima, grandiosa, un'opportunità per me e il mio staff di confrontarci in una società grandiosa. Li ringrazio per la grande fiducia, per le parole che hanno speso per me nel momento del primo incontro. Mi hanno fatto subito un bellissimo effetto, perché sono persone che quando...
4: Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle başkan ve direktöre çok teşekkür etmek istiyorum. Hani bana verdikleri güven için, bana duydukları güven için. Ve hani ilk görüşmemizden itibaren bana söyledikleri bu güzel sözler için ve bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum, çok mutluyum.
3: Penso che sia molto importante per un allenatore sentirsi apprezzato, sentirsi fortemente voluto da parte della società, e penso che ci sia la volontà di fare grandi cose, di fare qualcosa di importante, e siccome io come la società sono molto ambizioso, sposare questo progetto per me è stata veramente facile, ripeto, per le persone che ho conosciuto e per il progetto tecnico che c'è quest'anno al Besiktas.
4: Ve bence bir teknik direktör için hani saygı görmek, sevinmek çok önemli bir şey. O yüzden hani çok mutluyum gerçekten bu takıma geldiğim için. Hem ben hem takım gerçekten çok hırslı, çok hedefleri yüksek kişiler ve kurumlar olduğumuz için hani gerçekten çok çok mutluyum buraya geldiğim için, aranızda olduğum için. Takımım bana hani takımım benim hakkımdaki düşünceleri ve benim futbolla alakalıdaki düşüncelerim gerçekten birebir örtüşüyor takımın isteklerinin beraber. Hani kanatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz, çok yüksek gol oranı beklentimiz, zafer beklentilerimiz. Hani ben bugüne kadar oynadığım bütün takımlarda ise Spezia, Fiorentina, Bologna'da göstermiş olduğum futbol hani birebir buradaki beklentilerle örtüştüğü için o yüzden hani gerçekten bu hepsini göreceğiz beraber. Ne olacağını, hedeflerimizi hepsini beraber yaşayacağız ve göreceğiz inşallah. Ama dediğim gibi tamamen benim beklenti, takımın beklentileri, benim hedeflerim birebir örtüştüğü için ayrıyetten çok mutluyum. Takımı beraber inşa edeceğiz. Hani teknik heyetle beraber komple, yönetimle beraber inşa edeceğiz takımı. Hani tabii hedeflere ulaşmak için güzel, kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bunları. Yani bizim ilk hedefimiz bütün taraftarı ki hani İtalya'dan gördüğüm kadarıyla gerçekten bu takımın taraftarı çok ateşli bir taraftar. Ve bizim hedefimiz taraftarı çok mutlu etmek, çok ateşli kılmak. O yüzden de hani yönetimle beraber hareket edip en iyi şekilde en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları. Şimdi ben takımdaki birkaç oyuncuyu zaten tanıyorum, biliyorum. Hani ama yönetimle beraber işte öncelikler nerede, aciliyet nereye gerekli onları bakıp onları göz önünde bulundurup o şekilde takımı tekrar kuracağız. Hani takımı kuracağız, değerlendireceğiz. Hani hepinizin bildiği gibi kamp dönemi başlıyor 23'ünde. 23 Temmuz galiba kamp dönemi başlıyor. O yüzden hani Slovakya'ya gideceğiz. Ya ben çok inançlı birisiyim. Hani ve inanıyorum ki yani şu ana kadar yapmış olduğum bütün iyi işlere beraber bu takımda da ve yönetimle beraber çalışarak en iyi şekilde en iyi takımı sunacağımızda da inanıyorum. Ve hani neden hedeflerimize ulaşmayalım? Yani kesinlikle hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum yani bu şekilde. Son söylemek istediğim hani ben bir an önce işe başlamak istiyorum. Bir an önce işimin başına gelmek istiyorum. Zaten burada hani tesislerde dolaştım. Hani gerçekten çok 10 numara hani ileri bir tesis var burada. Çok güzel. Çok güzel işleyen bir tesis. Hani şimdi kısa bir tatil sonrasında ve o arada zaten o arada bile hani her gün yönetimden telefonda olacağım için hani tatil mi deriz buna bilmiyorum ama bir an önce buraya gelip işimin başına başlamak istiyorum. Şimdi hani İtalya'dan zaten takip ettiğim Türkiye Ligi'ni biliyorum az çok. Ve hani Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray'la arkadaşlık maçı yaptık falan. Hani biliyorum burada çok değerli takımlar var. O yüzden güçlü takımlar var. Hani o yüzden bir an önce işe başlayıp takımımızı da bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum. Ve dediğim gibi yani hani bir an önce gelip işimin başına gelmek istiyorum. Gerçek şu ki hani ben Avrupa'da antrenörlük yaptığım dönemde son 4 yılda hani 3 farklı kulvarda oynayabilme imkanım oldu. İşte Avrupa maçları, lig maçları, kupa maçları falan. O yüzden sürekli perşembe, pazar maçlar olduğu için ve işte o arada kart cezalı olanlar, sakat olanlar, tam toparlayamayan oyuncular olduğu için mecbur kalıyorduk bunu yapmaya. Hani şimdi Türkiye'de Beşiktaş'ta da hani bu tarz hani oyuncularım gerçekten güzel oyuncular da var. O yüzden hani bakacağız burada durum nasıl işleyecek, nasıl olacak, hani işte kupa maçları nasıl olacak, lig maçları nasıl olacak. Duruma göre de tabii ki de hareket edeceğiz. Belli olur, işte o zaman belli olur zaten tam takım hani işte sürekli aynı 11'le mi oynarız, değiştirmek zorunda mı kalırız? O zaman belli olur bu.
1: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulunuyor.
4: Diyor ki ben hani bir espri yapmıştım yönetime geldiğinde. Hani maçlarda bir Vincenzo Italiano mevcut, dışarıda başka bir Vincenzo Italiano mevcut. Hani ben futbolcu hayatında da 3 puanı almak için elinden gelen her şeyi yapıyordum. Hani böyle çok hırslıydım. Ve şimdi teknik direktör olarak da bunu yapıyorum. Hatta çünkü bunu futbol hani maçı oynayan oyuncular da görmek istiyor. Motivasyon oluyor çünkü onlar için. Hani teknik direktör zaten böyle ateşli olunca futbolcu da bu şekilde oluyor. O yüzden hani şimdi bir de taraftara bakıyoruz. Bu takımın taraftarı da böyle ateşli bir taraftar. Ben de bir ateşli teknik direktörüm. Bu da maçlarda mutlaka yansıyacaktır tabii. Gösterecektir kendini yani bir şekilde. Şimdi çok zamandır zaten yeni tecrübeler yapma ihtiyacı vardı bende. Hissediyordum bunu. Hani ve Beşiktaş'ın bu ilgisini görünce bana hedeflerini anlatınca, projeyi anlatınca, açıklayınca hani bu benim için zaten bir gurur meselesi oldu. Direkt bana gelmiş olmalar bu hedefleriyle. Hani geçen sene de biliyorsunuz Beşiktaş'ın da süreçlerini. O yüzden hani ben bunları duyunca, hissedince ki zaten yönetimde hemen başından itibaren güzel bir kaynaşma oldu, güzel bir hissiyat oluştu aramızda. O yüzden hani ben gururla bunu kabul etmek istedim. Çünkü gerçekten hani benim de hedeflerimde böyle bir başarı ihtiyacı var, isteği var yani pardon, başarı isteği var. O yüzden hani kesinlikle bundan dolayı. Şimdi Önder Hoca'nın dediği gibi hani gidecekler var, gelecekler var. Hani burada Önder Hoca'nın biraz önce söylediği gibi bütün teknik direktörümüz Vincenzo'nun bütün kariyerini bildiği için hani birçok oynattığı oyuncuları da tanıyor zaten. Ben diyor şanslı bir teknik direktörüm. Birçok şampiyon da çalışma imkanım oldu. O yüzden hani çok değerli kişilerle çalışma imkanım oldu. O yüzden de hani mutlaka Önder Hoca'yla konuşup hani beraber hep beraber bir yol izleyip işte hani bütün değerlendirmeleri yapıp ona göre gidecekler geleceklere bakaraktan bir şekilde değerlendirip mutlaka değişiklikler olacaktır. Ama tabii tam isim veremiyorum maalesef. Duyuyor musun? Vincenzo benim için çok değerli bir arkadaş. Hani benim teknik heyetindeki arkadaşlarım, onun teknik heyetindeki arkadaşlarının görüşme içerisinde zaten. Ama şimdi kendisi bildiğiniz üzere Dünya Kupası ile ilgili çok yoğun bir tempo yaşıyor. O yüzden hani ben buradan onu gerçekten çok destekliyorum. Onu ve takımını, oyuncularını falan hepsini çok destekliyorum. O yüzden hani şimdi bu bütün bu zaman geçtikten sonra biraz daha sakin olduğu bir dönemde ya tabii ki görüşmek isterim. O hani bildiğiniz üzere zaten çok iyi bir oyuncuydu. Çok iyi bir teknik direktör. Hatta biz futbolcuyken karşılıklı da oynamıştık. Karşılıklı takımlarda da denk gelmiştik. O yüzden sadece dediğim gibi bu yoğun dönemin geçmesini bekleyip ondan sonra mutlaka görüşeceğiz. Çünkü zaten ona sormak istediğim bazı şeyler de var. Şimdi öncelikle hocamızın bir esprisinin başlamak isterim. Hani biraz önce İtalya'da şimdi güneş sırtımızdan vuruyor ve İtalya'da derler ki hani güneş sadece güzelleri ve şansları öpermiş. Hocamız bu espriyi yapmak istedi, size İtalya'dan bir hava getirmek istedi öncelikle.
5: Peydir öpüyor.
4: Aynen. Sonrasında düşünmüyor heyetine, hani teknik heyete bir Türk almayı şu anlık düşünmüyor. Neden derseniz çünkü 8 yıldır beraber çalıştığı arkadaşlarından zaten çok iyi işler başladığını düşünüyor. Şimdi hani bu süreçte İtalya'ya döner dönmez hemen bütün rakip takımları, rakip oyuncuları üzerinde çalışmaya başlayacaklar, analiz edecekler. Hani işte yönetimden zaten anlaştıkları üzere bir ofansif futbol sergileyecekler. Ama tabii defansı da düşünecekler bu doğrultuda. Yani o yüzden hani kendisi, kendi teknik heyeti yeterli olduğunu düşündüğü için bir Türk alma düşüncesi şu an için görünmüyor. Çok şükür bir kadın gazeteci soru sordu demekle başlamak istedim. Şimdi biraz önce de söylediği gibi hani yönetimin beklediği ve taraftarın da beklediği bir ofansif gol topu yaratan bir takım görmek istiyor. O yüzden de hani kendisi de bu şekilde tanımlıyor Beşiktaş, hani gol topu yaratan, çok gol topu imkanı yaratan bir takım ama az gol yiyen. O yüzden yani biraz önce dediğimiz gibi tamamen ofansif, tamamen hani ileri yönelik 3 puanı getirmek, taraftarı memnun etmek, yönetimi memnun etmek. Şu an ben diyor hani alışkın olduğum şekilde sürekli galibiyet, yani sürekli derken galibiyet kazanmaya alışkın bir teknik direktörüm ve İtalya'da işte harika 6 yıl geçirdim. İşte La Spezia'da, Bologna'da, Fiorentina'da ve orada bir de kupa kazandım. Benim burada da hayalim kupa kazanmak ve yılın sonunda gerçekten hani güzel bir iş yapmış olmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz zaten. Bu şekilde.
1: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulunuyor.
4: Şimdi ben tüm Avrupa futbolunu takip etmeyi seviyorum. Şimdi Türkiye Ligi de hani çok güzel, Türk futbolu da çok güzel, artık çok güzel sükse yaptı, çok güzel bir gidişatı var. Bu hani Türkiye'ye çok güzel, çok önemli isimler de gelmeye başladı zaten. O yüzden hani ben Türkiye'de şimdi biliyorum son 4 yıldır hani aynı takım dediğiniz gibi kazanıyor. Ve bunun için hani bunu kırmak için bir tek biz değil, başka takımlar da elinden geleni yapacaktır mutlaka. Hani kesinlikle zaten bu konuda kuşkunuz olmasın. Biz ne gerekiyorsa kesinlikle yapacağız. Ve hani Giuseppe Meazza için de gerçekten evet biliyorum çok önemli bir isim. Hatta Milano'da adına bir stat da var. Ya o yüzden benim için bu camiye gelmek, bu büyük takıma gelmek çok önemli bir, çok gurur verici bir durum. Bunun için çok gururluyum gerçekten. Ve herkese çok teşekkür ediyorum bunun için. Bu. Şimdi benim oyunumun konuşulmasından, benim nasıl bir ateşli teknik direktör olduğumun konuşulmasından çok memnunum. Gerçekten hani çok teşekkür ediyorum hepinize. O yüzden hani ya benim bu yılların getirmiş olduğu bir sonuç, yılların çalışmanın getirmiş olduğu bir sonuç. Hani taktiksel çalışmalar, işte toplu zaman, top olduğu zamanlar, top olmadığı zamanlar, hani saha içerisindeki falan. Hani her mevki çok önemli, çok değerli. Yani bu zaten muhtemelen bunların, hani bunları görmüş olmanız, işte Beşiktaş'tan bana çağrı gelmesini sağlayan konu. Umarım bu İtalya'daki hani sergilemiş olduğum bu futbol oyununu Türkiye'de Beşiktaş'a da taşıyabilirim, yansıtabilirim. Hani teşekkür ediyorum bunları konuştuğunuz için, tekrar ediyorum konuştuğunuz için, gördüğünüz için ve farkına vardığınız için. Yani bu şekilde bir söylem var. Però la posizione più importante durante
3: qual è l'attaccante. È chiaro che la posizione più difficile è quella giocatore che fa la differenza, è sempre il numero 9, number 9. ed è quello che alla fine guadagna più di tutti, ha più successo, è più importante, è più che porta la vittoria alla squadra. Chiaro che insieme a lui ci deve essere, che lui è finalizzatore, un'organizzazione, un gioco che gli permetta di essere decisivo.
4: Ya, en önemli mevki tabii ki de hani 9 numara. 9 numaradaki hani en önemli, en başarıyı aç, en başarılı olan kişi, ama hani gerçekten önemli o, ama tabii bütün takım beraber iyi olması gerekiyor, beraber iyi çalışması gerekiyor ki hani 9 numarada gerekeni yapsın diye nihai durumda. Hani bu şekilde. Şimdi biz İtalya'da teknik direktörlerin çok erken değişmesine alışkınız. O yüzden hani 5 teknik direktör değişmiş olması çok önemli bir şey değil aslında bizim için. Hani ama bir insan, bir teknik direktör kendi işine, kendine inandığında, inancı olduğunda, hani yaptığı işe inancı olduğunda korkacak bir şey olmaz zaten. Hani ben bugüne kadar hiçbir ligi yarıda bırakmadım. Başladım, her ligi sonuna kadar da getirdim. Umarım bu sene Türkiye'de Beşiktaş'ta da aynı şeyi gerçekleştiririm. Öyle bir niyetim yok zaten bırakmaya ligi yarıda falan. Ondan sonra Semih'i tanıyorum. Güzel oyuncu. Hatta karşı, hani Bologna'dayken oynadım ona karşı. Ligin ilk yarısında çok iyi, güzel işler yaptı. Sonrasında hani neden bu şekilde devam ettiğini bilmiyorum. Şimdi bunu zaten konuşacağız yönetimde. Yönetimde konuşup ona göre değerlendirme yapıp ona göre karar veririz. Ama dediğim gibi tanıyorum. Güzel de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Sayar'la parantez başlıyor.
7: Parantezde buluştuk ve Fenerbahçe'de bu ihraç süreci belli ki çok uzun sürecek. Orada 10 dakikada 15 dakikada toparlanacak denen bir gündem maddesi vardı ama yaklaşık 20 dakikayı geçmek üzereyken biz orayı şöyle bir bölmüş olduk. Fenerbahçe'de başkanlar konuştu, Fenerbahçe'de üyeler konuştu, önemli açıklamalar yapıldı. Yaklaşık 30-40 dakikalık bir değerlendirmemiz olacak. Değerlendirme bağlantılarımız olacak, bağlantımız olacak. Sizler ne diyorsunuz? 0212 273 10 10 0212 273 10 10'dan. Fenerbahçeliler, sizleri bugünkü bu açıklamalar ne kadar fikrinizi değiştirdi, ne kadar yönlendirmiş oldu, ne kadar soru işaretlerinizi giderdi ya da ya yeniden soru işareti doğdu dedirtti, merak ediyorum. Ararsanız Enis'le yapacağımız, Enis Kılıç az sonra bizlerle olacak, Enis'le yapacağımız bağlantının ardından sizlere de birer dakikalık söz hakkı vermek isterim. Fenerbahçeliler ararsanız 0212 273 10 10'dan, az sonra bağlantımızın ardından 15 dakika sonra aşağı yukarı sizlere de söz hakkı vermek, sizleri de dinlemek isterim. Fenerbahçe tarafında bu kongre öncesi konuşmalar sizleri ne kadar etkiledi? Kongre öncesindeki açıklamalar ekstra bir soru işareti mi oluşturdu, yoksa soru işaretlerini mi giderdi? Kararsızdım, şu tarafı destekler oldum. Şu tarafı destekliyordum, o tarafa geçtim. O tarafa destekliyordum, fikrim buradan yana ağır basıyor dediğiniz her ne varsa lütfen yazın ya da arayın diyeyim. Enis Kılıç'a döneyim. Enis Kılıç bizlerle. Dünya Gazetesi'nden Enis Kılıç, aynı zamanda 442'dan spor yazarı Enis Kılıç bizlerle. Enis, hoş geldin. Selamlar.
8: Hoş bulduk abi. Selamlar. Dinleyenlerimiz sevgiler.
7: Teşekkür ediyorum. Sen Kadıköy'deydin, günün nabzını tuttun. Sabah 10'da girdin, akşam 6'da 7'de 7 olmadan çıktın. 6-6 10 gibi, evet. Öyle hatırlıyorum. Neler söylersin bugün oranın nabzı için? Giderken ne düşünüyordun? Çıktığında ne düşündün?
8: Yani abi şöyle, aslında şimdi çok fazla başlık var. Bir kongre öncesinde başkan adaylarının yapmış olduğu malumun buluşmaları vardı. Hem derneklerde hem kongre üyeleriyle. Onun yansımaları vardı. Dün aslında Hakan Saatli'nin Faruk Ilgaz'la yaptığı etkinlikteydi. Aynı şekilde çarşamba günü de Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu etkinliği takip ettik. Yani oralarda gördüğümüz ortam şuydu. Genelde basındaki arkadaşlarla sohbet ederken Hakan Saatli'nin hiç de azımsanmayacak bir durumda olduğunu söylüyordu. Özellikle dün Faruk Ilgaz'daki etkinliği daha görkemliydi. Sayın Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu etkinliğe göre. Onu bir belirtmekte fayda var. Fakat bugün şöyle söyleyeyim, bugün seçim
7: bir aman var değil mi senin de? Yani fakatın aman var burada atmosfere ilişkin. Özellikle konuşan üyelerde bana mı öyle geldi bilmiyorum. Ben yoldaydım ve yani çekmeyen ya da işte ara verdiğim, dinleyemediğim çok nadir anlar oldu radyoyu. Yolda sürekli dinliyordum ama yani orada konuşan çoğu üyenin Aziz Yıldırım tarafında konuştuğunu ben duydum. Yani Aziz Yıldırım tarafında ağır basan bir kitle olduğunu kongrede görüyoruz. Sosyal medya diye dönersek bunu da tam tersi görüyorduk. Bugüne dek orada da sana katılıyorum.
8: Yani şöyle, bugün dediğin gibi tam orada şey yapıyorduk abi. Tam orayı paylaşıyordum. Bugün seçim olsaydı, bugün sandık kurulsaydı, kalabalığı da baz alarak tabii ki de bunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım öngörülerin üzerinde bir farklı kazanırdı seçimi. Onu belirteyim. Çünkü Aziz Yıldırım destekçileri tarafı hem sağ koridorda, yani kürsünün kurulduğu istikamete göre söylüyorum. Sağ koridorda Aziz Yıldırım'ın destekçileri, sol koridorda da Hakan Saatli'nin destekçileri vardı ve bariz bir Aziz Yıldırım desteği göründü. Ama tabii yarın asıl durum belli olacak. Şöyle bir istatistik var, şöyle bir analiz var. Onu direkt dinleyenlerle paylaşalım abi. Son seçimde Sayın Saadettin Saran ve Sayın Ali Koç arasında geçen seçimde 24 bin küsur oy kullanımı gerçekleşti. Ve 200 küsur oy farklı Sayın Saadettin Saran başkan oldu bildiğiniz üzere. Eğer ki bu seçimde 25 bin barajı aşılırsa, oy kullanma açısından söylüyorum. Yani normalde oy kullanmaya hak edişi olan 40 bin üzerinde bir üye var Saran'ın, ama malum katılımın bu rakamlarda olmuyor. 25 bin üzerinde bir katılım sağlanırsa Hakan Saatli'nin yarışta azımsanmayacak olduğunu belirtmekte fayda var. Genel ortak kanada böyleydi. Ancak 25 binin altında, yani kemik oy dediğimiz oylara döndüğümüzde Aziz Yıldırım muhtemelen %10-12 gibi bir farklı seçimi kazanacak gibi duruyor. Yani bu başlıkları direkt manşet olarak verebiliriz. İki tarafın da konuşmasında dikkat çekici konular vardı. Sayın Hakan Safi Maldini'yi de getirmişti. Bilmiyorum, belki dinleyenler görmüştür sosyal medyada. Bunları takip etmişlerdir. Maldini de bugün kongreyi takip etti. O tabii o tarafta biraz daha işin tırnak içerisinde, bunu söyleyeyim, tribün tarafında daha aktif yer alıyor Sayın Hakan Safi. Ama Aziz Yıldırım konuşmasına belirtti. Birlik beraberlik ve bazı şeylerin de zamanı geldiğinde açıklanabileceği vurgusunu yaptı. Yani iki farklı başkan profili izledik. Sayın Hakan Saatli'nin konuşması sırasında özellikle Batuhan Özdemir üzerinden, Nihat Özdemir'in oğlu üzerinden bazı atışlar oldu ama Aziz Bey onlara da cevap vermedi. Tartışmayacağım dedi. Kimseyle münakaşaya da girmeyeceğim dedi. Futbolcu ismi açıklamak da bana ve yönetimime yakışmaz. Hani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedi. Bu şekilde iki farklı başkan profiline karşı karşıyayız. Yani ilk başlıklarım bu şekilde olsun abi.
7: Peki diğer başlıkların, bugüne dek verilen vaatler, konuşmalar neyi gösterdi? Her şeyden önce bir televizyon kanalında Sayın Safi ya da Sayın Yıldırım'ı izlemek, dinlemek farklı. Bugün orada atmosferde asıl oy sahiplerinin, asıl söz sahiplerinin önünde dinlemek, onların tepkisine göre dinlemek farklı. Neyde, hangi tepki, neyde, hangi destek daha dikkat çekiciydi hem Safi hem de Yıldırım özelinde?
8: Abi şöyle söyleyeyim, onu çok net belirteyim. Sayın Hakan Safi'ne anlaştım dediği oyuncular üzerinde hani koyu Aziz Yıldırım destekçilerinde pek bir tesiri olmamış. Onu bir belirteyim. Özellikle işte ıslak imza var mı? Kulüplerle anlaşmadan nasıl bunu gerçekleştireceksin? Minimum 200-250 milyon euro gibi bir nakit girdisi lazım. Ana ihtiyaç, bir de bunun üzerine böyle bir transfer bütçesi yaratıyorsun. Yarın seçimi işte kazandım, bir yıl sonra kaybettiğinde bu paraları kim ödeyecek? Çok fazla slogan gördük. Ali Koç döneminden dolayı malumun yöneticisiydi. Muhtaç bestesi çok fazla kullanıldı. Bunların tabii ki de başlıklarını tırnak içerisinde veriyorum. Tamamıyla tribünlerden duyduklarımı söylüyorum. Özellikle Hakan Safi'ye bu tarz eleştiriler çok fazlaydı.
7: Üyeler de aralarında atıştılar. Biz muhtaç tayfadan değiliz mi dedi biri. Yanlış mı hatırlıyorum?
8: Evet, o şekilde çok fazla söylem oldu.
7: Ya da benzer bir söylem. Yanlışım da olabilir.
8: Evet. Muhtaç evine dön, muhtaç şeklinde çok fazla söylem oldu. Sayın Hakan Sarp'ın konuşma üslubu ve tonlaması biliyorsun. İletişimi çok fazla eleştiriliyordu. Özellikle hitabın noktasında. Maalesef kürsüye çıktığı zaman da yine de tırnak içerisinde belirtiyorum. Birazcık alaycı bir yaklaşım da oldu. Aziz Yıldırım destekçilerinden. Bunların hepsini duyduk. O yüzden Hakan Safi'ye...
7: Hoş şeyler değil tabii bunlar. Tıpkı bu hoş değil mesela Sayın Safi'nin hitabet tarzına ilişkin bu tarz durumlar ama şu da hoş değil. MPP dedi ya Sayın Başkan Aziz Yıldırım, biraz da yaşının vermiş olduğu bir şey gereğiyle gibi görüyorum ben onu. Nasıl ki 70 yaşındaki bir büyüğüm bir futbolcunun adını yanlış söylediğinde ona ben böyle hitap etmem. Hele ki böyle bir yarışta Hakan Safi'ye de bunu yakıştıramamıştım. Ama aynı şekilde Hakan Safi taraftarları özelinde, Hakan Safi tarafı özelinde Aziz Yıldırım destekçilerinin de hitabıyla burada farklı noktalara taşıyarak konu etmesi, bunu gündem etmesi bence çok da hoş değil. İki tarafta da birbirine yakışmayan, bir tarafta taraftarlar özelinde, yani üyeler özelinde diyelim, destekleyenler özelinde, diğer tarafta da direkt başkan adayı özelinde yakışmayan bazı şeyler vardı, yok değil.
8: Vardı, maalesef vardı. Evet. Sayın Aziz Yıldırım çıktığı zaman da kürsüye özellikle Batuhan Özdemir üzerinden, yine Nihat Özdemir'in oğlu üzerine çok fazla slogan atıldı. Karşıt görüş bildirildi. Sözü kesilmeye çalışıldı ki bir ara Aziz Yıldırım o tarafa da cevap verdi. Siz sallamaya devam edin dedi. Yani şöyle söyleyeyim, aslında iki başkan adayı da özellikle Aziz Yıldırım tarafı birleşmeyi tabii vaat ediyor. Yani Fenerbahçe'de hakikaten yani çatlak çok büyük. Hani kim başkan seçilsin bunu maalesef diyeceğim ben. Birleşmenin, hani camiada bütünleşmenin çok olabileceğini öngörmüyorum. Çünkü çok fazla hesap kitap var. Çok fazla hesaplaşılması gereken konu var. Bir de maalesef iki başkan adayı da sorulara, ben seçim propaganda sürecince bugün de onu gördük, net cevaplar verilmiyor. Yani mesela eleştirel konular var. Mesela işte Nihat Özdemir üzerindeki konular var. Oğlu yönetime dahil edildi. Aziz Bey o konuya hiç girmiyor. Stat projesiyle ilgili Hakan Safi bir sene yapamazsınız dedi. Bu bence çarpıcı bir çıkıştı. Aziz Yıldırım'ın bugün seçim vardı. Mayıs'ta şampiyonluğu burada kutlayacağız. Eğer izinler alınırsa dedi. Mesela böyle konular var, ancak bu taraflar çok fazla eşelenmedi. Adaylar da çok fazla bu polemiklere girmediler. O tarafı da açıklamadılar. Ve tabii Aziz Yıldırım ne oyuncu ismi ne de antrenör ismi beyan etmedi. Bu arada genel olarak kongrede de bugün özellikle iki başkan adayından da hoca noktasında bir şeyler söylenmesi bekleniyordu. Ancak iki isim de buraya yanaşmadı. Şunu biliyoruz, bugün de çok fazla konuşuldu. Tekrardan Sayın Hakan Safi'nin Farioli ve Conte üzerinde yoğunlaştı. Bugün basın tarafında da işin tırnak içerisinde bir magazinde döndü. İki isme yöneldiğini duyduk, öğrendik. İki isimden bir tanesine gidecek Hakan Safi gibi duruyor, eğer ki seçilirse. Sayın Aziz Yıldırım'ın da net olarak hoca adayı, hani buradan dinleyenlere söyleyelim, Aykut Kocaman. Her ne kadar değil veyahut da olmayacak gibi dese de bugün çok net bir şekilde Aykut Kocaman ismi Aziz Yıldırım'la eşleşmiş vaziyette. Bunu da söylüyorum. Yani seçimden sonra kısa bir sürede Aziz Yıldırım'ın eğer seçilmesi durumunda Aykut Kocaman'ın açıklamasını yine öngörüyoruz diyelim. Yani ucunu açık bırakalım ama genel hatlarıyla durum aslında bu şekildeydi. Yapılanma, oyuncu tercihleri, kadrolar, işte Oğuz Çetin ve Volkan Demirel'in dahil olduğu bir futbol aklından bahsediyor Aziz Yıldırım tarafı. Bu isimler net. Onun haricindekiler birazcık soru işareti. Futbol AŞ'ye dahil olacak yöneticiler malumu. Onlarla da birlikte belirlenecek. Ancak şöyle söyleyeyim, çok gergin derken şöyle, çok geçtiğimiz yıllara göre özellikle Ali Koç, Aziz Yıldırım seçimlerine göre çok daha iyi bir ortam vardı ama çok yakın iki loca, iki başkan adayında locaları. Ondan dolayı böyle ufak tefek sürtüşmeler oldu ama yani çok da böyle manşet atabileceğimiz, birbirlerine girdiler veyahut da işte araya şunlar girdi, bunlar girdi diyeceğimiz seviyede değildi. Biraz standart Fenerbahçe seçimiydi. Maalesef her sene Fenerbahçe seçim yaptığı için artık alışkanlık oldu bu durumlarda. Genel hatlarıyla bu şekilde bir kongre gününü geçirdik diyebilirim.
7: Kime yakın görüyorsun bir gazeteci gözüyle Enis Kılıç yarını?
8: Pardon abi, sesini alamadım.
7: Kime yakın görüyorsun bir gazeteci gözüyle yarını?
8: Ben Aziz Yıldırım'ın çok büyük olasılıkla Fenerbahçe'de başkanlığı devralacağını düşünüyorum.
7: Büyük olasılık bugün, dediğine göre öyle 55'e 45 gibi bir şey beklemiyorsun.
8: Yani şöyle, yok o tarz bir durum değil. Hani şöyle, yani az önce ilk girişte belirttiğim gibi 25 bin barajı var. Herkesin çok konuştuğu, ortak fikir kaldı bir konu. 25 bin barajı, yani oy kullanma 25 bin ve altında olursa Aziz Yıldırım'ın başkanlığı seçeceğini düşünüyorum. Seçileceğini düşünüyorum. 25 bin üzerinde bir kongresi katılım sağlarsa Hakan Safi'yle kıran kırana bir yarış izleriz gibi geliyor. Aynı geçtiğimiz dönemde Ali Koç Saadettin Sağan döneminde olduğu gibi. Yani farkın o kadar az olabileceğini düşünüyorum. Ancak bugün itibariyle Aziz Yıldırım net favori. Onu söylüyoruz.
7: Peki.
8: Evet, evet. Yani maalesef çünkü dediğim gibi kırılım şöyle maalesef. Kırılım Hakan Safi'nin dediği hiçbir şey Aziz Yıldırım'a destek veren kitleye ulaşmamış vaziyette. Hani yani bunu bir seçim siyaseti olarak da düşünürsek maalesef o tarafa bir acaba yaratmamış. Aksine peki, çok hı-hı. antitez gelişiyor hatta o tarafa.
7: Peki bugün yani. Bugün sen de adı geçen Lewandowski, Hakan Çalhanoğlu ya da Conte gibi isimlerden birini Hakan Safi kürsüye çıktığında bekleyenlerden miydin?
8: Yani ben en azından bugün bir isim daha açıklamasını bekliyordum. Oyuncu tarafında alakalı. Ancak girmedi artık o topa. İki tane yöneticim Londra'da dedi. Hani sadece işini öyle bıraktı. Mazbata'yı aldığımızda o iki yöneticimiz bir futbolcu daha getirip
7: peki,
8: yıldız daha getirip takıma kaçacak.
7: Peki sence dinleyicilerimize de sormuş olalım. Sayın Hakan Safi kimin söylediği kısma geldi de iki yöneticinin Londra'da olma sebebini açıklamadı?
8: Yani
7: ya bence futbol haklı, bence kulüp haklı bu. Yani olması gereken buydu ama bence Hakan Safi Fenerbahçe özelinde çok da doğru bir şey yapmadı oyuncuları açıklayarak. Evet. Zira evet. hem kendi adına iletişim anlamında bence zarar verdi. Hem Porto tarafından düzeltiyorum Portekiz tarafından gelen hem de bir diğer taraftan Arabistan'dan gelen açıklamalar, iddialar diyelim ki bazılarının netliği hala tartışılıyor gelen iddiaların. Ama şimdi bunları biraz zarar verdi gibi görüyorum. Kendisine ve iletişimine, aynı zamanda Hakan Safi'ye ve Fenerbahçe'ye, başkan olması halinde Fenerbahçe'ye 30 isterken 40 istemeleri de görebiliriz. Ya da sen zaten 80 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var. Onu kullan madem önden açıkladın deyip Fenerbahçe'ye zarar verecek bir noktaya getirmiş olarak görebiliriz durumu. Aziz Yıldırım iyi bir strateji izledi. Oyuncuyu açıklamadı. Oyuncuyu açıklayarak başkan olacaksam olmayayım dedi. Evet. Bence orada ısrar etmesi de önemliydi.
8: Tabii ki.
7: Ben de döneceğini düşünüyordum Aziz Yıldırım'a. Aziz Yıldırım da açıklar herhalde bugün bir şeyleri diyordum. Oradan evet. gelmedi bak açıklama.
8: Ya orada istikrarlı kalmaya çalıştı. Bir de camiye evet. birleştireceğim. Ben başkan değilim. Lider vurgusu vardı biliyorsun. Propagandanın başından beri seçim propagandası. Hani ve kürsüde de bugün bir noktada da şık bir laf etti. Bana yakışmazdır oyuncu ismi söylemek, açıklamak. Hani bu şekilde seçim kazanmak. Hani bir noktada şık bir hareket yaptı. 20 yıllık başkanlık geçmişi var günün sonunda. O her ne kadar bunu kabul etmese de Fenerbahçe'nin onursal başkan sıfatında konumlandırdığı gönül rahatlığı bir isim. Hani aktif başkanlığının yanı sıra yani yarın seçilemese de çok büyük olasılıkla yine Fenerbahçe'nin akil adamı olarak o camianın önünde de olacak. Ama şöyle bir durum var. Bir noktada da Fenerbahçe'nin bazı vaatlerine ihtiyacı olan bir seçimdi. Çünkü çok kırılgan bir camia. Bir şeyler de söylenmesi lazım ve Fenerbahçe bu sene şampiyonluğu hani Galatasaray'a yani nasıl söyleyeyim Galatasaray'a kaptırdı desek bence yanlış olmaz.
7: Doğru, minimum katılıyorum.
8: Minimum 4 defa eline geçmiş olan şansı tamamıyla oyuncu tercihi veya oyuncu kalitesi yüzünden Fenerbahçe kaybetti. Ve iç sahada kaybetti. Hal böyleyken bence bazı vaatler verilebilirdi, bazı şeyler söylenebilirdi. Bu işin dediğim gibi bencesi. Ama Hakan Safi'nin başka bir B planı yoktu. Mesela Ali Koç gibi yöneticilik yıllar bazında söylüyorum. Hani uzun yıllar yöneticilik geçmişi yok. Fenerbahçe camiasının çok da aşina olduğu bir isim değil. Hani bunu da kabul etmek lazım. Yani 20 yıldır camianın önde gelen adamlarından, isimlerinden birisi değil. Sayın Ali Koç'la birlikte Fenerbahçe camiasının yöneticilik süreci başlamış bir isim. Evet, ekonomide, ticarette önemli adımları var ama malumun son 10-15 yıldır insanların tanıdığı, en azından işin yani medya tarafında tanıdığı, muhakkak ticaret dünyasında tanınan bir isimdir ama böyle bir isim olduğu için camiaya gelebilmek için, başkan olmak için bence başka bir şansı yoktu. O da onu kullandı. Sadece dediğim gibi gittiği isimlerin maliyetleri itibariyle Fenerbahçe'nin bugünkü ekonomik durumu örtüşmüyor. Biraz insanların aklına soru işaretini yaratan konu bu. Yani 180 veya 200 milyon euro bandında, hani söylemesi kolay rakamlar ama yaklaşık 1-1,5 yıl içerisinde Fenerbahçe böyle bir girdi olması lazım. Sırf bu arada ödenmesi gereken rakam. Hani onun bir altını çizelim. Yani transfer yapmasının dışında. Şimdi hal böyleyken bir de diyorsun ki Greenwood alacağım, Luis Suarez alacağım. Zaten bu iki ismi topladığımda mevcut bir serbest kalma bedellerine yani 140 milyon euroya yakın bir çıktı yapacaksın. Meriç Demirel daha işin içine kalmış.

0: bakıyorum. Evet. Bir oyuncu da alacağım diyorsun. Yani Koç dün katılmış olduğu akşam bir programda takip ettim ben de. İşte Faruk Ilgaz'dan sonra oraya geçmiş Sayın Hakan Safi. 250 milyon euro para harcayacağım diyor. Bu seneki transferler için. Bunu da beyan etmiş. Ama işte yani bu söylemler şöyle riskli. Önümüzdeki sene bir daha seçim var. Şampiyonluk gelmediği noktasında tekrar Hakan Safi'nin seçimi garantisi yok. Ve bu bedelleri kim ödeyecek bir noktadan sonra? Yani orada da bir teminat verilmesi lazım. Yani kulübe bir şeylerin garanti edilmesi lazım. Çok riskli rakamlar. Bir de şöyle de bir ezber var. Bence Hakan Safi'nin ayağına da en büyük dolanan konu bu oldu. Çok zenginsin, anlıyoruz. Çok paran var. Bunu da anlıyoruz ama senden daha zengini geldi. 7 sene, 8 sene bu takım şampiyon yapamadı Ali Koç. Yani onun bilmediği neyi sen biliyorsun ki algısı var. Bu gerçekten içeride bir yüksek sesle konuşuluyor. Onu da belirtelim yani dinleyenlere. Yani kongrede herkesin ağzına peresenk olmuş söylem bu. Ali Koç'ta da çok para vardı, yapamadı işte. Hani gerçekten böyle...
1: Yani bu işin yolu oradan geçmiyor kısmında.
0: Geçmiyor. Aziz Yıldırım'da özellikle vurgusu şuydu. Oyuncu transferleri isimler değil, bu iş şampiyonluk işi ruh işidir dedi. Orada da birazcık Hakan Safi ve Ali Koç dönemine gönderme yaptı tabii ki de.
1: Bu konu konuşulduğunda aklıma hep ne geliyor biliyor musun? Aslında haklı bir tarafta geliyor. Yani o günün şartlarında doğru olan geliyor belki de. Fenerbahçe camiası söz konusu olduğunda. Fenerbahçe başkansız kalmaz deyip Ali Koç'un bir gazete küpürü vardı çocukken ya da gençken diyelim hatırlarsın. Evet. Böyle anıldığı bir ortamda bir gazeteye haber olduğu, gündem olduğu bir kısım vardı. O geliyor hep aklıma. O büyük bir umuttu taraftar için, camia için.
0: Tabii.
1: Ama bugün hatta eleştirenler dahi ben Ali Koç geldiğinde ne kadar çok seviniyordum. İşte sosyal medya paylaşımında şu vardı. Kombine sırasına ilk günden, daha geceden değil akşamdan girmiştik sıraya. Sabahı bırakın ya da sabaha karşı olan saatleri bırakın. Akşamdan giriyorduk sıraya diyenleri tutun. Birçok oy sahibi, birçok söz sahibi, birçok taraftar, camia özelinde önemli isimlerin olduğu bir noktada onun ne kadar doğru bir sistem olup olmadığını tartışmaksızın umudu orada gören bir bölüm vardı ama sonucu biliyoruz hepimiz.
0: Tabii ki. Yani orada Ali Koç'un, ama Ali Koç'la ilgili şöyle çarpıcı bir iddiam olsun benim. Hani iddia sahibini bağlar sevgili. Bak dinleyenler de kusura bakmasın. Ben bugün hani oradaydım. Malum kongrede yakından takip etmiştik. İki başkan adayının da özellikle İstanbul buluşmalarında genellikle orada oldum. Çok net bir şey söyleyeyim. Bugün eğer ki Ali Koç aday olsaydı seçimi çok rahat kazanırdı. Onu da belirteyim. Çünkü Hakan Safi'nin bu kadar iddialı olduğu yer.
1: Doğru.
0: Aziz Yıldırım'ın da hala özellikle yani genç taraftarlar...
1: Aslında onu biraz da Hakan Safi'nin yerini alacağı oya göre ya da aradaki farka göre konuşabiliriz sanki. Ben de ilk etapta doğru dedim ama... Yani yarın sanki yani büyük bir fark olursa bu çok da olur gibi gelmez bana ama çok kafa kafaya bir fark olursa dediğin doğruymuş en isterim büyük ihtimalle.
0: Abi şöyle ben işte çok büyük bir fark olacağını düşünüyorum. Mesela 2018'de
1: o zaman ben farklı düşünüyorum.
0: Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a sağladığı bir üstünlük gibi bir üstünlük olacağını düşünmüyorum. Aziz Yıldırım'ın yani 200 küsürlük Saadettin Saran Ali Koç seçimindeki bir oy farkı da olacağını düşünmüyorum ama o 2018'de Ali Koç Aziz Yıldırım seçimindeki 16 bin küsur oy vardı maluma. Öyle bir fark olacağını da düşünmüyorum ve bugün camiaya şöyle bir baktığımda aslında iki isimden ziyade bir B planı yani bir şey acil durumda camı kırınız Ali Koç isteği vardı yani ve bence Ali Koç da bunu öngörerek bu seçimi es geçti tamamıyla ve şu 2027 seçimine bence net olarak gözüm gitmiştir diye düşünüyorum. Tabii camianın başarılı olmasını ister Sayın Ali Koç'ta hiç şüphesiz. Ama hani şampiyonluk gelmezse bu bir olasılık. Yani günün sonu kimse kimseye hiçbir şey garanti edemez. 2027'de Sayın Ali Koç'u tekrardan kongre üyelerinin karşısına başkan adayı olarak çok büyük olasılıkla görürüz. Onu da belirteyim. Yani bunu da bir dipnot düşeyim. Önümüzdeki sene tekrar bir yayın yaparsak bunu ayrıca konuşuruz zaten seninle. Hani demiştik deriz.
1: Yarın da konuşalım. Özellikle bu sonuçlara göre de merak ediyorum. Neler değişecek fikirlerimize, neleri konuşacağız, neleri masaya yatıracağız. Merak içindeyim.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Enteresan bir seçim olacak. Dediğim gibi hala daha kopmuş etmiş bir durum olduğunu düşünmüyorum. Katılımcı sayısı yüksek olursa Hakan Safi yarışır. Bugünkü gibi olursa veyahut da 25 bin altında bir katılım olursa Aziz Yıldırım'ın rahat bir seçim geçireceğini öngörüyorum. Yani tabii ki bunlar hepsi tahmini. Bugün bu arada dinleyici sayısı da öngörülerin çok altındaydı, onu da belirteyim. Yani tribünler dolu görünüyordu belki ekranlarda veyahut da işte sen dinleyenlere aktarırken belki bunları vurguluyordun ama bir önceki seçimleri de hatırladığımız için o kadar da fazla bir katılım yoktu dinlemeye. Yani ilk güne, kongrenin ilk gününe çünkü konuşmacı sayısı çok fazla abi. Yani insanlar hakikaten oldukça sıkılıyor. maalesef böyle de bir Fenerbahçe Kongresi'nin yani bir akşamı net bulan bir konuşmacı süreci oluyor.
1: Yani Divan Kurulu Başkanı Sayın Mosturoğlu, Şekip Bey hep uyarılarında artık son dakikalara yaklaşırken sabredin çok az kaldı diye uyarıyordu. Bu da biraz tıpkı hani böyle dersten sıkılan çıkmak isteyen öğrenci için böyle motive konuşmalarını andırıyordu. Öyle bir ortam vardı ama çok sıcaktı hakikaten. Hakan Safi'nin kürsüye geldiğinde söylediği gibi, ya ben burada 5 dakikada gözlük takmak durumunda kaldım. Nasıl dayanıyorsunuz bu güneşe, bu sıcağa? Allah kolaylık versin tarzında bir cümlesi vardı. Orada hem divan başkanına hem de oradaki yetkili kişilere, isimlere. Hakikaten de öyleydi durum. Bu arada benim bildiğim kadarıyla orada sadece divan üyeleri değil, mevcut yönetimden isimler, aday yönetimlerde olabiliyor, oluyor. Hatta geçtiğimiz seçimlerde öyle hatırlıyoruz bu durumu. Onu da söyleyelim.
0: Tabii kurullar vesaire de oluyor. Yani orası da çok sıcak. Bir de zeminde de çalışma vardı belki. Hibritçim yenileniyordu. Doğal zemine giriş de yasaktı. Otomatikman o alanın dışında bir alana taşıyamıyorlardı kürsüyü. Çok zordu gerçekten. Yani konuşmacılardan bazıları çok çarpıcı konuşmalar oldu. Bu arada onlar da bir değineyim dilersen. Bazı konuşmacılara belirttiği başlıklar, konuştuğu konular tribünlerden bazı tarafından çok alkış aldı, bazı tarafından çok büyük tepkiyle karşılandı. Bir hanımefendinin konuşması vardı Gizem Hanım. Onun konuşması hakikaten bir anda kongreyi alevlendirdi ve Aziz Yıldırım ve seçmenleri tarafından profesöre karşılandı. İşte su şişesi vesaire falan da fırlatıldı. O yüzden enteresan konuşmalar da vardı. Hani açıkçası şöyle, yani kongrenin gündemine ve ruhuna uygun olan konuşmalar, hani şiddeti desteklediğinden demiyorum bunu, lütfen yanlış anlamasın dinleyenler de, şunu belirtiyorum, bu tarz konuşmalar olacaktı insanlar konuşsun ama bazı kongre üyeleri, tüm saygımla söylüyorum, hani kendi fikirleri kendisine kalsa da olurmuş, hani öyle söyleyeyim yani. Evet. Masum bir şekilde, çünkü hakikaten çıktığında tam olarak ne ifade etmek istiyor, ne tarafı tuttuğunu anlaşılmıyor. Bazısı işte birlik olalım, beraberlik olalım ve Fenerbahçe kazansın ve çıkıyor. Yani kürsüne ayrılıyor. Hani buna gerek yok. Zaten hani artık orada bir seçim var. Bir ayrışma var. Doğal bir ayrışma bu arada. Hani bir taraf seçilecek, bir taraf seçilemeyecek. Onunla ilgili bir görüş bildirirse daha sağlıklı olur. Bazısı çıkıyor, şeyleri belirtiyor. Kişisel taleplerini söylüyor. Vesaire falan. Yani kulüple ilgili beklentilerini. Şu üyeliklerimizin ne zaman açılacak vesaire gibi böyle konuşmalar da oluyor. Bunlar da doğal olarak yani tüm mütevaziliğim ve samimiyetimle söylüyorum, kusura bakmasın lütfen, vakit kaybı oluyor. Otomatikman vakit kaybı oluyor. O yüzden ama Fenerbahçe'nin gerçeği denecek bir şey yok. Söylenecek de bir şey yok. Herkese eşit bir şekilde konuşma şansı verilmeye çalışılıyor. Bakalım, yani heyecanlı bir kongre var. Yarış dediğim gibi daha kopmuş değil. Yani iki aday da hala da yarışın içerisinde. Bugün akşam da belki bir son dakika gelişmeleri olabilir. Özellikle Hakan Safi tarafından, sosyal medyada.
1: Yarın genelde görmeyiz ama şimdi bu akşam Hakan Safi tarafından ve aynı zamanda Aziz Yıldırım tarafından bir şeyler gelebilir dedin. Ben Aziz Yıldırım demedin daha doğrusu ama Hakan Safi tarafından yine belirleyici faktörde bu nabzı biz eğer böyle ölçüyorsak Hakan Safi ve iletişim ekibi çok daha fazlasını görüyordur mutlaka. Onlardan mutlaka bir adım daha gelecektir. Bu kadar açıklamanın üzerine önemli bir faktör daha açıklama olacaktır. Yarın ne olur onu da merak ediyorum açıkçası. Seçim günü, sandık günü ne olur yani? Yarını konuştuğumuzda bu yayın sabah saatlerinde de dinlenen bir yayın olmuş olacak tekrarıyla. O yüzden seçim gününde ne olur onu merak ediyorum.
0: Yani seçim gününe dediğim gibi işte bugün
1: yani açıklamalar bazında bunlar çok fazla gördüğümüz şeyler değil. Seçim günü hep soft geçer. O açıdan işte tamam. Nasılsınız, hoş geldiniz. İşte kartınızı aldınız mı? Tamam. Hangi sandıkta kullanıyorsunuz? Kaç yıldır üyesiniz? Gibi diyaloglar görürüz başkanlar arasında. O aday şöyle, bu aday böyleleri çok görmedik. Bu da biraz seçim kültürüdür. Siyasette de olduğu gibi. Hani nasıl artık seçimden son birkaç gün öncesine, son birkaç saat öncesine kadar afişler toplatılır. Farklı bir kültür vardır. O kültür çiğnenmez genelde. Bu burada da, sporda da biraz öyledir. Futbolda da biraz öyledir diye söyleyeyim. Bu arada hakikaten bazı üyelerin dediği şu kısımla çok önemli görüyorum. Çok önemli bir noktada katılıyorum ki Fenerbahçe bu markayı fark etmeli. Bu bir üye konuştu. Hangi üyeydi bilmiyorum. Ya Hakan Safi'yi destekleyen ya da Aziz Yıldırım. Zaten ikisinden birine ilişkin açıklama yapan biridir mutlaka ama. Şimdi birkaç dikkat çeken üyeden biriydi benim gözümde dinlediğimde. Ülkede siyasi gündemde de seçimler ya da kongreler beklenirken Fenerbahçe'de Hakan Safi ve Aziz Yıldırım ne kadar çok konuştu konuşuluyor, ne kadar çok gündemde kalıyor. Bugünden bu seçim gündemi ne kadar çok ön planda, bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterir. Lütfen fark edin ve artık burayı çok da rezil olacağımız duruma sürüklemeyin buradaki bu çalışmaları, konuşmaları demişti gerginlikler üzerine. Çok haklı ve çok doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum. Hatırlatma daha doğrusu, herkes bunu biliyor ama hatırlamıyor. Hatırlamak gerekiyor, hatırlatılması gerekiyor. Onlardan biriydi o konuşmada.

0: belirttiği gibi aslında ben dikkat edilmesi gereken konu başlıkları. Sadece çok iki farklı başkan profili yarışıyor şu anda. Hani bir tanesi vaat eden, zaten seçim propagandasındaki duyurusu da malumun Fenerbahçe'm ne isterse istemenden. Hani soruları bu Sayın Hakan Saati'nin. Sayın Hakan'ın durumunda kendi söylemi, kendi beyanı. Ben başkanlığa değil, ben liderliğe geliyorum. Şimdi o yüzden çok iki farklı profil ve çok iki farklı sorulardan duyuyoruz. Ama ben o konuda dediğim gibi yani çok böyle ayakların altında olan bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Hakan Saati'nin bir de bir dezavantajı, sen özellikle konuşurken o da aklıma geldi, onu da belirteyim dinleyenlere. Abi Fenerbahçe'de bence yapılacak en kötü iletişimlerden bir tanesi de bunu da yine parantez içi alarak söylüyorum. Bende para var söyleme. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para bulma sorunu olmadı hiç başkan döneminde.
1: Ya da artık bunun çözüm olduğu konuşulmuyor yani, Fenerbahçe.
0: Evet, o da işte.
1: Az önce dediğin gibi.
0: Az önce söylediğim aynen Ali Koç dönemiyle, Ali Koç dönemiyle bağlantılı. O yüzden Sayın Hakan Saati'nin bu ekonomiyle, parayla ilgili söylemleri birazcık kongrede aslında nasıl söyleyeyim biraz ayıp karşılanıyor bazı kongre üyeleri tarafı. Hani bunu bu kadar beyan etme. Zaten hani tamam sende varsa bizde, hani Sayın Aziz Yıldırım da hani para da var bende falan diyor bazı konuşmalarında. Evet. Hani hatta gülerek söylüyor.
1: Param da var merak etmeyin. Param gerekirse var, aday olurum diyordu. 2023 yılındaki basın toplantısıydı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet. Ve ben şunu söyleyeyim. Ben mesela bu konuşma, bu Hakan Saati ile ilgili yapılan eleştirmeler bizim işte az önce yine belirttiğim konu geliyor. Yani Sayın Hakan Saati mesela iki dönem önceki yönetimde de olsaydı veya Aziz Yıldırım yönetiminde yer alsaydı, yani Fenerbahçe'nin yönetim dinamiklerinden biraz böyle haberdar olsaydı bence bu sloganlar da çıkmazdı. Tamamen aslında kendi deneyimsizliğiyle alakalı. Onu belirteyim. Yani o beni kazandıracak unsur bu diyor ve buna katılıyorum ben. Ama bu kadar öne çıkartması birazcık irite etti kongre üyeleri. Hani o yüzden gündüz gece gibi farklar. Mesela Sayın Hakan Saati destekleyenler de Sayın Aziz Yıldırım destekleyenlerin birleşme şansı neredeyse sıfır. Seçim kararından bahsediyorum. Fenerbahçe için birleşirler, o ayrı konu. Ama mesela geçen seçimde Ali Koç'la Saadet Kısar'ın arasında bu kadar fark yoktu. Seçmenlerin kafa karışıklığı vardı. Zaten oy farkı da bunu gösteriyor. Çünkü ikisi de şeyi beyan etmedi. Yani ekonomik durum beyan etmedi. Sayın Saadet Kısar sportif başarıya vurgu yaptı. Fenerbahçe'nin dedi para bulma sorunu yok, yönetme sorunu var dedi. Ben Ali Koç'la yaptıklarımız bunlar. Bir şans daha verin dedi. Artık onun son umuduydu bu. Bu şekilde geçti. Ama Sayın Hakan Saati bunlara pek dikkat etmeden direkt agresif olarak işin ekonomik tarafına gitti ve Fenerbahçe camiasında bu söylemlerin pek yeri var mı yok mu? Tabii yarın belli olacak ama gözlemlediğim kadarıyla pek yok. Öyle
1: söyleyeyim. Peki. O zaman yüzdelik bir gazeteci gözüyle sana sorduğumda ne olur? Yüzdelik tahminin ne olur?
0: Abi ben yani başından beri %3, %4'lük bir fark öngörüyorum açıkçası.
1: Bugün?
0: Hani bugün de aynı noktadayım ben. Bugün de aynı noktadayım. Çok büyük bir fark olacağını düşünüyorum. %3, %4 gibi Aziz Yıldırım lehine sonuçlanır gibi düşünüyorum totalde.
1: Peki. Peki. Yani Enis Kılıç, yarın tekrardan görüşürüz. Özellikle sandıkların açılmasıyla beraber, açıldıktan sonra belki seninle yaptığımız bağlantılar, birlikte takip etmek oyları, haberleri keyifli olacaktır. Erkan Tilaki de bizlerle olacak o dakikalarda, hemen ardından ya da hemen öncesinde bağlantı yapabiliriz diye umuyorum. Uygun olursan tabii.
0: Tabii ki.
1: Teşekkür
0: çok
1: ediyorum. Aktardıkların için sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Selamlar, sağ ol. Enis Kılıç'la konuştuk. Şimdi hızlıca bağlantılarımıza devam etmeye çalışacağız. Şöyle hızlıca öncesinde bir İrfan 25'e uzanayım. İrfan 25 ile bugünü konuşayım. Ne düşünüyordun, ne oldu diyeyim. Çok kısa onun da görüşünü alayım. Bağlantı zenginliği, yani fikir zenginliği. Orada farklı farklı noktalarda, farklı farklı isimlerle değindiğimiz noktalar, değindiğimiz detaylar, öne çıkan başlıklar, maddeler, onları konuşmuş, onları öne çıkarmış, onları detaylandırmış olalım. Eğer uygun olurlarsa tabii şöyle birçok isme ulaşmaya da çalışıyorum. Onlarla bağlantıyı sürdürmeye çalışıyorum. İyi yayınlar Berk kardeşim, tarafsız bir gözle bakarsan demiş. Sence hangi aday kazanır demiş. Ben Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu düşünüyorum. Bugün Aziz Yıldırım'ın önde olduğu durum da çok fazla değişmedi bugünkü açıklamalardan sonra. Onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın %5, %10'luk bir oy farkını yarın göreceğiz. Katılımı tabii haliyle kaç kişi katılacak oradan yola çıkarak şu kadar oy farkı olur gibi bir şey diyemiyorum ama benim öngörüm bu. Ama Hakan Saati tarafından da bir adım seçim anına dek bekliyorum. Nasıl bir adım? Yine bir vaat anlamında bir adım olabilir. Bir açıklama olabilir. Bilmiyorum. Ama eğer diyorsanız ki bugün orada

0: Ne hava gördün? Aziz Yıldırım havası gördüm. Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu'nda, öyle söyleyeyim. Ve İrfan 25 bizlerle. İrfan 25 hoş geldin, selamlar.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: İrfan 25, bugün saat 10 itibariyle evden çıkıp Kadıköy'e vardığında ne düşünüyordun? Bugünkü kongre senin o düşüncelerini ne kadar etkiledi? Hangi tarafı daha yakın görüyorsun? Direkt kitabın ortasından konuşarak başlayacağım. Merak ettiğimi soracağım.
1: Bugün tribünlere baktığımızda tribünler bugün Aziz Yıldırım ağırlığındaydı.
0: Değil mi?
1: Söyleyeyim belki, evet. Çok net bir şekilde tribünlerde Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyeleri ağırlıktaydı. Zaten Aziz Yıldırım konuşması sırasında çok büyük bir destek gördü. Sayın Hakan Safi'nin konuşmasında da zaman zaman protestolar da vardı. Onu söyleyelim.
0: Üyelerde de sanki Aziz Yıldırım'ı anan, olumlu anlamda anan birçok isim vardı. Ne dersin?
1: Evet, yorumlarda da genel anlamda şeydi. Ya şu var aslında, yani kongre üyelerine baktığımız zaman kongre yapısı da aslında yani çok böyle yaşlı bir kongre üyesi yoktu. 40-50 evet. 50 yaşın üzerindeki yani 30'da 50 yaş arasında kongreler de vardı. Yani oradaki ağırlığın Aziz Yıldırım değil de olması aslında önemli bir tablo olduğunu söyleyebilirim. Çünkü daha çok genç kongreleri özellikle Hakan Safin transfer açıklamalarından sonra onun neyine dönebileceği yönünde yorumlar vardı ama bugünkü tabloya baktığımızda, aslında bugünkü tribünlere baktığımızda bunun çok da yani açıklanan yıldız transferinin çok da kongrelerin fikrini değiştirmediğini, insanların
0: evet. İrfan 25.
1: Yani orada dediğim gibi yani çok
0: orada bir şey mi oldu İrfan abi? Sen de bir gazeteci gözüyle sanki bir sustuğuna göre bir yerlere baktın, bir yerlere odaklandın.
1: Şimdi başka bir yerde yemeğe geldik ondan dolayı.
0: Ha, peki tamam. Ben hala kulis dağılmadı zannettim. Orada hala bir kulis var sanırım.
1: Dağıldı.
0: Peki.
1: Son olarak başkan adayları konuşma yaptı. En sonda ihraç kararı alınan kongrelerin ihraçları onaylandı. İhraç edilip edilmeyecekleri oylandı ve sonradan artık kongreyi kapattılar. Yarın artık oy verme işlemi var. Oy verme işleminde de Sayın Aziz Yıldırım sarı kart, sarı şeyi kullanacak, sarı kartları kullanacak. Sayın Hakan Savcı ise lacivert kartları kullanacak.
0: Peki. Ağırlık olarak Aziz Yıldırım tarafı evet, ağırlıktaydı.
1: Kendi ağırlık olarak Aziz Yıldırım gözüküyor.
0: Tamam. Teşekkür ediyorum İrfan 25. Ağzına sağlık diyeyim. Afiyet olsun diyeyim aynı zamanda. İrfan 25 ile konuştuk, onunla değerlendirdik. Hızlıca şöyle bir de Berke Gültekin ile konuşalım. Berke Gültekin dün Hakan Safi tarafını yaptığımız bağlantıda öne çıkarmıştı. Bugün tribünler için neler söylüyor onu da merak ediyorum açıkçası. Hızlıca ona döneyim. Ve hemen ardından da toparlamış olacağız bağlantılarımızı. Berke selamlar, hoş geldin.
2: Selamlar, hoş bulduk, yayınlar
0: ben. Teşekkür ediyorum. Özellikle dün konuştuğumuz Hakan Safi tarafının biraz ağırlık kazanıyor olduğu kısmında yanlış hatırlamıyorsam eğilimin vardı. Bugün atmosferi sen nasıl gördün? Özellikle düşüncelerini de merak ediyorum. Bugün orada yerinden takip eden bir isim olarak. Az önce İrfan 25 ile konuştuk, Enis Kılıç ile konuştuk. Son bağlantımız seninle. 5 dakikalık bölümümüz var.
2: Evet, dünkü bağlantımızda Hakan Bey'in biraz daha rüzgara %51'e %49'u arkasına aldığından bahsetmiştim. Aslında bugün kendisi de konuşma sırasında şunu dile getirdi. Islak imza almadığımız hiçbir ismi açıklamıyoruz. Londra'da olan yöneticilerimiz var dedi ki aslında bugüne yetiştirmeye çalıştıkları bir transfer açıklaması fikri daha vardı. Çünkü sen de takdir edeceksin ki oradaki kongre üyelerinin önünde yapılacak bir transfer açıklaması daha fazla bir reaksiyonla sebep olacaktı. İrfan abi de dinledim. İrfan abinin dediklerine de katılıyorum. Gerçekten bugün Aziz Yıldırım'ı yeniden başkan olarak görmek isteyen taraftarların sayısı statta daha fazlaydı. Ancak
0: fikrini değiştirdi mi düne ilişkin yaptığın analizlerini bir gazeteci gözüyle?
2: Tekrar sorabilir misiniz?
0: Dün yaptığın analizlerini, düne ilişkin yine yaptığımız bağlantıda fikrini, düşünceni, analizlerini değiştiren bir şey oldu mu bu durum? Ya,
2: düne nazaran aslında yine aynı şeyleri düşüncelere kapıldım bugün de. Şöyle yani Ali Koç'u yeniden başkan görmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarının seçimin sonucunu etkileyeceğini dün de dile getirmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım varsa düzelt. Bugün de aslında onu gördük tribünlerde. Bugün daha çok Hakan Bey'in destekçilerinden ziyade Aziz Bey'i görmek istemeyenlerin bence farklı bölümlerde Hakan Bey'e destek verdiği senaryoları izledik ki hani bunu Hakan Bey'e sorsak Hakan Bey'di. Kemik kitlesinin Aziz Bey'in kemik kitlesinden daha az, hatta çok çok daha az olduğunu kabul eder. Zaman zaman kötü taşkınlıklar yaşandı. Gerçekten hani hiç görmek istemeyeceğimiz şeyler.

0: Yaşandı ki sporun içinde görmek istemediğimiz olayları tek bir camianın içinde görmek daha da can sıkıcı olabiliyor. Sonuçta oraya gelen herkes Fenerbahçe'ye gönül vermiş, yıllarını vermiş insanlar ve orada bir fikir ayrılığı olduğunda bu kadar uç noktalarda ayrışmamak gerekiyor bence. O konuda da Sayın Şekip Mostroğlu'nu ben gerçekten tebrik ediyorum. Fenerbahçe için gerçekten çok önemli bir değer. Bugün de zaman zaman artan ve zaman zaman alevlenen tribünlerde Şekip Bey de kürsüsünü terk etti. Tribünlere geldi. Önce Hakan Bey'in cephesiyle konuştu. Sonra Aziz Bey'in cephesiyle konuştu. Onun konuşmasından sonra tribünler biraz daha dizginlendi. Evet. Ama bence 2 günlük Fenerbahçe seçim maratonunun ilk gününde konuşmaları bir kenara bırakarak Aziz Bey'in daha karlı çıktığını söylesem bence yanlış olmaz. En azından tribünler bunu gösterdi. Fakat tabii ilk gün yanıltıcı olmasın. Az önce dediğim gibi Ali Bey'i yeniden başkan görmek isteyenler, yine aynı şekilde Aziz Bey'i yeniden başkan görmek istemeyen insanlar bugünkü Aziz Yıldırım kalabalığıyla birlikte yarın sandığa gelmeyecekse de gelip karşıt oy kullanabilir. O yüzden 25 binin üstündeki bir katılım Hakan Bey'in lehine, 25 binin altındaki bir katılımda Aziz Bey'in lehine olur.
1: O bakış açısında da haklısın. Tabii Aziz Yıldırım'ın bugün bu gösterdiği en azından kafa kafaya gittiğini düşünenler için dahi göstermiş olduğu bu biraz olsun o tribün üstünlüğü, öyle söyleyelim ki kongreleri tribünden izlediği için birçok kongre üyesi, öyle söylüyorum, o ifadeyi kullanıyorum. Aziz Yıldırım'ın karşısında olan isimler adına da geçmişte Ali Koç'u destekleyen ve bugün hala Aziz Yıldırım karşısında olan isimler adına da hareketlendirici de olabilir dediğin gibi, ama anladığımız herhalde şu ki Sayın Aziz Yıldırım yarına güçlü giriyor. Daha güçlü giriyor.
0: Evet, kesinlikle. Hala yapılacak yayınlar var. Ben hala açıkçası yetişirse seçimden önce Hakan Bey'den bir açıklama da bekliyorum.
1: Ben de okusun diye.
0: Olası bir transfer açıklaması seyri biraz daha değiştirecektir, ama dediğim gibi yine sen de çok güzel bir şekilde aslında tekrarlamış oldun. Bugünkü Aziz Yıldırım kalabalığı bir cephede rehavete, bir cephede de demek ki sandığa gitmemiz gerekiyor düşüncesine çıkabilir. Tabii onu yarın göreceğiz. Yarın 10'da Fenerbahçe kongre üyeleri sandığa gelecek. Peki. 17'ye kadar içeriye alınacak taraftarlar. 17'den sonra içeride kalanlar oy kullanma işlemini bitirdikten sonra yeni başkan belli olacak.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Selamlar. Yarın tekrar uygunluğun olursa görüşmek üzere diyeyim o zaman.
0: Tabii, görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Berke Gültekin'le konuştuk. İrfan 25'le Enis Kılıç'la konuştuk. Yerinden takip eden gazetecilerle değerlendirdik. Özellikle orada İrfan 25'le yaptığımız bağlantılarda onun analizi bir gazeteci olarak bugüne dek Aziz Yıldırım'ın önde götürdüğüne ilişkindi. Berke Gültekin daha dünkü yayınımızda Hakan Safi'nin biraz olsun ağırlık kazandığını söyleyen bir gazeteci meslektaşımızdı. Ona ulaşalım, onu da dinleyelim. O tarafta o ne düşünüyor? Bugün oranın atmosferi, orayı soluzu dedik. Ona da ulaşalım istedik ki o da Aziz Yıldırım tarafında ibrenin ağır bastığını, en azından bir nebze, sizler şimdi az önce dinlediniz, en azından biraz ağır bastığını, tribünler açısından, destek açısından öyle göründüğünü söyledi. Ama tabii Hakan Safi tarafında da açıklamalar gelebilir kısmında, o da son kısımda onu söyledi. Onu ben de bekliyorum açıkçası. Bu süreçte bu açıklamalar başladıysa devamı da gelir. Bugün eğer bu durumu, bu tabloyu dün Hakan Safi özelinde olumlu bir hava var gibi görenler dahi Aziz Yıldırım tarafında görüyorsa, bugünkü bu kongre öncesi konuşmalarında Hakan Safi'nin ekibinin de gördüğünü düşünüyorum. Bir adım gelir mi diyecek olursanız gelir diye düşünüyorum, ama bakalım, göreceğiz. Yarın yayınlarımız aynı yerden, seçim günü daha doğrusu yayınlarımız aynı yerden, kaldığı yerden devam edecek. Hakan Safi daha güçlü giriyor. Selamlar demiş dinleyicimiz. Mehmet Bey böyle düşünüyor mesela. Enis Kılıç'a çok konuda katılıyorum, ama Ali Koç'un tek suçu yarınları düşünerek tedbirli gitmesiydi. Kural kanun tanımadan transfer yapanlar 4 yıldır kazanıyor dostum demiş. Galatasaray ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasındaki fark, Galatasaray Fenerbahçe para ile yönetilir, Galatasaray ise futbol kulüp aklı ile yönetilir demiş Gürbüz Bey. Peki, her iki adayın da konuşmalarını dinledim. Hakan Safi'nin tarzı, dili, söylemleri çok ayrıştırıcıydı. Kutuplaşan bir Fenerbahçe nedeniyle bu haldeyiz, zaten hiç beğenmedim demiş. Kiray Bey böyle düşünüyor. Ben kardeşim ya ben kaçırdım demiş. İhraç edilen ilk arkadaş ihraç mı edildi demiş. İlk arkadaş ihraç edildi, öyle hatırlıyorum. Evet, savunmaya rağmen Samet Demir'den bahsediyorsanız eğer, üyelerden Samet Bey öyle ihraç edildi diye hatırlıyorum, ama yanlış bilgi olmasın diye teyit edin lütfen. Çünkü programın sonundayım. Teşekkür ediyorum. seçim gününde yayınlarımız kaldığı yerden devam edecek. Aziz Yıldırım'ın, Hakan Safi'nin ve aynı zamanda Beşiktaş'ta hoca gündemi var. Hoca gündeminde Vincenzo Italiano'nun açıklamaları sizlerle olacak, kim ne dedi formatında ve aynı zamanda bu değerlendirmelerimizi gün boyunca tekrar tekrar dinliyor olacaksınız. Dünya Kupası'nı unutmuyoruz. Dünya Kupası özel programında da

0: Göksel'in Çağrı Sarıç'ın, Can Genç'in hem bahis hem de Dünya Kupası özelindeki değerlendirmelerini bulacaksınız. Görüşünceye de hoşça kalın. Selamlar, saygılar.
1: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi? Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
3: Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Divan Kurulu Üyelerim, Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kıymetli kongre üyelerimiz, ekranları başında bizleri izleyen, radyolarında yine bizleri dinleyen büyük Fenerbahçe ailesi ve değerli basın mensupları, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Sizlere başkan adayı sıfatıyla hitap etmenin büyük mutluluğu içerisindeyim. Değerli kongre üyeleri, geçtiğimiz Eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme de hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Çünkü bizlere göre Fenerbahçe'mizin artık kaybedecek bir dakikası bile yok. Sevgili kongre üyelerimiz, aylarca çok çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini ziyaret ettik. Farklı futbol modellerini, kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik. Bunlardan da biliyorsunuz benim de kıymetli arkadaşım, kim o? Paolo Maldini. Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmanın da mimarı olan sevgili Paolo ile Fenerbahçe'nin mevcut durumunu değerlendirdik. Hedeflerimizi belirledik. Fenerbahçe tribünlerinin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı da kararlaştırdık. Haftalar öncesinden de transfer temaslarımız da başladı. Biliyorsunuz şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Neydi isimleri? Dinliyorum. Neydi isimleri? Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood. Bitmedi. İnanın, dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Bu anlaşmaları da yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçeli'nin beklentilerini karşılayacak isimleri de özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden de dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik mi? Gösterdik. Çünkü Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Bunu da emin olabilirsiniz. Sabah yıllarca görmüşsünüzdür. İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz? Nerede biliyor musunuz? Londra'da bekliyorlar. Islak imza olduğu zaman da bu kardeşleriniz de buraya sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz. Açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Sevgili Fenerbahçeliler, çok yorulduk, çok yıprandık, çok da bölündük, farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeli ile bir araya geldik. Herkesle dertleştik. Hepsinin beklentilerini dinledik. Değerli Fenerbahçeliler, 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız. Ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bana seçim kampanyası süresinde en çok değerli Fenerbahçeliler yapı meselesi soruldu. Nasıl başa çıkacaksınız diye. Bu işi nasıl çözeceksiniz diye. Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz sorularını çok duyduk. Fenerbahçe'mizin tarihinde maalesef çalınan birçok şampiyonluk var. Şunu net olarak söylememiz, bunun da farkında olmamız gerek. Biz, bunu üzülerek söylüyorum, teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, taraftarlarımızın emeklerini bazen korumakta zorlandık. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu. Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız tabii ki yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Diyorlar ki sen ne yapacaksın Hakan Safi? Buyurun size anlatayım. Ben ilk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Ve saha içi konusunda da hiçbir bahaneye de izin vermeyeceğim. Fakat bu da yeterli değil. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı kıymetli Fenerbahçeliler. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı var gelmesine de vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı bir hakem ataması gerçekleştirildi. Ben de mütevazi olmayacağım bu konuda. Ben olmasam da bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımlar atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Yarın başkan seçtiğiniz takdirde fikstür, hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum. Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir değil çeyrek puanını almaya

0: kimse cesaret edemeyecek. ...1959 öncesi şampiyonlukları da arkadaşlar unutmadık. Fenerbahçe'mizin başvurusu ortada. Hakkımız olan bu şampiyonlukları da alacağız, emin olun. Değerli kongreleri, Fenerbahçelileri böldüler, ötekileştirdiler. Bu güzide camia maalesef zayıfladı. Saha içinde de, saha dışında da etkisiz kaldık. Camiamız gücünü unuttu. Etkisi azaldı. Buna izin veremeyiz.
1: Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
0: Ötekileştiren benden değilsen düşmansın diyen zihniyet Fenerbahçe'mizi prangaladı. Buna da izin veremeyiz. Kampanya süresince değerli arkadaşlar birçok derneğimizi ziyaret ettik. Bazılarında maalesef siz de biliyorsunuz basına da yansıdı. Tatsız olaylar yaşanmış. Bizim kapımız herkese açık. Fenerbahçe'miz yeniden istediğimiz noktaya ancak herkesin çabasıyla gelecek dedik. Buradan tüm derneklerimize bizim yanımızda da oldukları için hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe sevdasını hiçbir bedel talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla dünyanın dört bir yanında yaşatıyorsunuz. Kadıköy'den uzak olan Fenerbahçelilerin sevgisini taze tutmasına vesile oluyorsunuz. Hepsine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Buradan bu güzide camianın belki mi taraftarına da seslenmek istiyorum. Yağmur çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin tribünleri doldurdunuz. Ne diyoruz? Bazen hüzün vardır, bazen de mutluluk. Son dönemde futbolda istediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum Fenerbahçeliler. Teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Bunun da fragmanını seçim kampanyamızda gösterdik. Bizler Fenerbahçe'nin gücünü yeniden herkese göstereceğiz. Bugün Sayın Yıldırım da seçimde rakibiz. Yarın 7 Haziran'da bir başkan seçilecek. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün efsane başkanımız da tabii ki rakibiz. Ancak arkadaşlar gerçek rakibimizi unutmayalım. Sevgili Fenerbahçeliler, ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, Fenerbahçe'ye sallayarak reyting alanları ilmek ilmek isteyerek yolumuza türlü türlü engel çıkartanları bu kardeşiniz unutmaz.

Sizler de hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz değil, eşit

şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da hiç kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım.

Bugüne kadar kimsenin de hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'me feda olsun.

Özlemişiz bu şarkıları. Daha çok söyleyeceğiz. Seçim kampanyasında bazen Hakan Bey sizi az tanıyoruz diyenler oldu. İzin verirseniz biraz kendimi anlatmam gerek. Aziz Bey ifade etti. Evet. Ben nereden geliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sizler gibi sokaklardan geliyorum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Yatılı okulda okudum. Disiplini öğrendim. Ufkum açıldı. Amerika'da MBA yaptım. Kıymetli Fenerbahçeliler. 18 yaşımda da babamı kaybettim. Mekanı cennet olsun. İmtiyazlı bir çocuk değildim. Hiçbir şey bana peşin olarak verilmedi. 14 yaşında girdiğim çalışma hayatımda tırnaklarımla kazıyarak milyar dolarlık şirketler kurdum. Ailem için yaptım. Şimdi sarı lacivertli ailem için yapma zamanı. İnanın sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonla paha biçmem zaten imkansız. Sizler için de öyle biliyorum. Çocuklarımızın yüzlerini hep beraber birlikte güldüreceğiz. Biz şampiyon olacağız. Bir seri başlatacağız. Hiç kuşkunuz olmasın sevgili renktaşlar. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak. Hiç kimse. Kıymetli kongre üyelerimiz, pazar günü yani yarın bir seçim yapmanız gerekecek. Geçmişle gelecek arasında çok kritik bir seçim. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak, yoksa geleceğin başarılarıyla mı coşacak? Sizler karar vereceksiniz. Artık o kadar enerjim yok diye mi, yoksa ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım diyen mi, siz seçeceksiniz. Müsaadenizle gözlüğümü takmak istiyorum arkadaşlar. Çok güneş var. Sizlere de Allah sabır versin. Nasıl dayandınız bilmiyorum. Sizlere de. Bir yıldız yeter diyen mi, yoksa dünya yıldızlarını getirdim diyen mi, sizlerin tercihi olacak. Değerli Fenerbahçeliler, aslında en büyük yük de sizlerin omuzunda. Fenerbahçemizin kaybedecek bir dakikası bile yok. Hepiniz farkındasınız biliyorum. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Şunu unutmayın. Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok. Kimsenin de malı değil. Biz kibirli olmayacağız. Tribünleri

0: de kapatmayacağız. Kombine iptal edip maça babasıyla gelen çocukları da ağlatmayacağız. Kıymetli Fenerbahçeliler, Fenerbahçeliler, kulübümüz için çok önemli projelerimiz var. İşimiz sadece transfer değil tabii ki. Öncelikle diğer konumuzda stat konusuyla da başlamak istiyorum. Stat projesini geçen sene bizler geliştirdik. Stadımızı kendi yerinde papazın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. Stadımızın Mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasını önce şampiyonluk sonra stat diyerek başladı. Güzel. Sonrasında da Mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi de söylemi izinler alınırsa diye değişti. Sevgili Fenerbahçeliler, kimsenin sizleri yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı da ona göre verin. Bir diğer konumuz da tesisler. Tesislere de el atmamız gerekiyor değerli Fenerbahçeliler. Kulübümüzün büyüklüğüne hiç yakışmayan biri durumdaki de tesislerimiz. Fenerbahçelilere birlikte vakit geçirebilecekleri, Fenerbahçe yaşayabilecekleri kaliteli yaşam alanları sunmamız gerekiyor. Maltepe tesislerimiz çok kritik. Fenerbahçe altyapısı son zamanlarda çok önemli yıldızlar çıkarttı. Buna devam etmemiz, altyapı konusunda da daha verimli tesisler inşa etmemiz gerekiyor. Değerli kongreleri, amatör şubelerle ilgili kampanyamız döneminde çok sorular geldi. Bizler defalarca söylediğimiz gibi şube kapatmaya veya bütçe küçültmeye gelmiyoruz. Sevgili eski yöneticimiz Hulusi Bey dedi ki bana, Sayın Safi, voleybolda 15 milyon euro açık olacak, hesabını ona göre yap dedi. İşiniz rahat olsun. Hiçbir çekincemiz yok. Amatör şubelerimize de gereken neyse o desteği vereceğiz. Özellikle basketbol konusuna değinmek isterim. Basketbolla ilgili düşüncemiz net. Profesyonellerimizden memnunuz. Şubelerimiz çok iyi gidiyor. Daha fazla destek vereceğimiz hiçbirinizin merakında kalmasın. Kıymetli Fenerbahçeliler, sporcu yetiştirmek bizim en önemli görevimiz. Tüzüğümüz ortada. Fenerbahçemizin vizyonu, ulu önder Atatürk'ümüzün ilkelerine sadık sporcular yetiştirmektir.
1: Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
0: Kıymetli kongreleri, buradan Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarına da seslenmek istiyorum. Aklınızda hiçbir endişe olmasın. Bizler rövanş duygularıyla gelmiyoruz. Kimsenin işi konusunda da bir sorun yaşanmayacak. Her kim ki işini iyi yapıyorsa bizimle birlikte yolumuza devam edecek. Özlük hakları konusunda da yaşanan sıkıntıları çözeceğiz. Branşlar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldıracağız. Fenerbahçe televizyonu ve radyosu da bizim için çok kıymetli. Televizyonumuz aynı şekilde yoluna devam edecek. Radyo konusuna da göreve gelince tekrar değerlendireceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, futbol konusunda transfer haricinde de projelerimiz var. Öncelikle Türkiye'de farklı bölgelerde 5

Pilot takım satın alacağız. Genç oyuncularımıza rekabetçi bir ortam sunacağız. Fenerbahçeli teknik adamlara iş imkanı oluşturacağız. Yurt dışından da bir takım satın alma projemiz var. Uluslararası seviyede yapacağımız bu anlaşma hem transfer öncülüğü hem de Güney Amerika ve Afrika'dan getireceğimiz oyunculara Avrupa futboluna adaptasyon süresi tanıyacak. Batı Afrika'da bir akademi ile anlaşmak istiyoruz. Bu da Fenerbahçe'mize yine genç yetenekler konusunda transfer önceliği sağlayacak. Sevgili Fenerbahçeliler, finansal konularda hep borçlardan bahsediliyor. Biz farklı bir yerden bakıyoruz. Gelirlerimize bakmamız lazım. Yeni gelir kaynakları üretmemiz lazım. Bizler Fenerbahçe'ye tarihinde olmayan yeni araziler kazandıracağız. Ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon metrekare. Ardından Fenerbahçe GEO'yu kurup kulübümüze de ek gelir sağlayacağız. Fenerbahçe'mizin çok çok önemli şirketleri var. Feneryum da bunlardan biri. Feneryum'u halka arz konusunda değerlendirmemiz gerekecek. Dün denk geldim değerli rakibim, yönetim kurulu olarak diyor ki biz hiç toplanmadık. Biz hep toplanıyoruz değerli Fenerbahçeliler. Hep ekip halinde çalışıyoruz. Bizler bu yönetimi oluştururken de birçok istişareler yaptık. Dün akşam bile sabah 4'e kadar belki 60-70 kişiyle istişare yapmaya hep devam ettik. Kulübün kültürüne hakim, deneyimli isimler bize kılavuz oldular. Enerjik, genç Fenerbahçesine hizmet etmek için sabırsızlanan genç isimler de gücümüze güç kattılar. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık. Deneyimi, enerjisi, iştahı, finansal gücü ve sağlam bağlantıları olan isimleri de bir araya getirdik. Sayın Başkanımız, Aziz Başkanımız ne diyor? Listelere bakın, öyle karar verin demiş. Bence de öyle karar verin sevgili Fenerbahçeliler. Biz listemizi kendimiz oluşturduk. Hepsi de pırıl pırıl, hiçbir bagajı olmayan isimler. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı.

2011 yılından beri Türkiye'de bir şike olayı yaşanmadı diyen ceketsiz gölge başkanı affetmek istiyor musunuz diye öyle duyduk. Menfaatlerini Fenerbahçe'sinin önüne koyan, istifa edip gidenleri siz affetseniz de Fenerbahçe'miz affetmez. Kıymetli Fenerbahçeliler, biz kalbi sarı lacivert atan herkesle biriz. Bizim ayrıştırma, ötekileştirme, düşmanlaştırma gibi bir derdimiz yok. Bugün seçimdeyiz. Ama 8 Haziran'dan itibaren hepimiz aynı renklerin peşinden koşacağız. Ben bunun sözünü çok net verebiliyorum. Bakın, ben Eylül ayında seçimi kaybettik. Ama kulübeme olan desteğim bir an olsa bile azalmadı. Küsüp gidenlerden hiç olmadım. Fenerbahçem linçlenirken susanlardan olmadım. Paraya ihtiyaç varken sırtımı dönenlerden olmadım.

Dün olmadım. Sizlere yine bu kürsüden söz veriyorum. Hayatımın sonuna kadar da olmayacağım.

0: Unutmayın değerli renktaşlarım, Fenerbahçe'mizin kimseye borcu yok. Bizim Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Eğer teveccüh gösterirseniz, başkan seçerseniz, tüm enerjimle, tüm servetimle, görevde olduğum her saniyesinde sizlerin emrinde olacağım. Ne dedim ben? Benim sözüm paradan kıymetli. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Daha da Fenerbahçe için bir şey de yapmadım. Başkan olunca neler yapacağımı da hep beraber hayal edebilirsiniz. Değerli kongreleri, sözlerime son verirken şunu hatırlatmak isterim. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine talip olduk. Geçmişin hesaplaşması peşinde değiliz. Fenerbahçeliği Fenerbahçeliğe şikayet etmeyeceğiz. Biz birliği sağlayacağız. Yeniden gücümüzün farkına varacağız. Tek yumruk halinde hareket edeceğiz. Ve biz şampiyon olacağız sevgili Fenerbahçeliler. Nasıl şampiyon yapacağımı da çok iyi biliyorum. Gelecek sene bu zamanlarda karşınıza şampiyonluk kupasıyla geleceğiz. Söz, sizlere söz. Kimse bize engel olamayacak. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum.
1: Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Kim ne dedi? Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
3: Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Uzun bir konuşma yaparak sizleri yormayacağım. Ama şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında beraber bir ömür geçirdik. Aranızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var. Aranızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var. Az olsa da ağabeyim, ablalarım var. Onlara hitap edeceğim. Kendimi anlatmaya, tanıtmaya çalışmak size haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık. Pek çok üzüntü ve acıyı da birlikte yaşadık. Her şey unutulur ama zor gününüzde yanınızda kim vardı? Bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurken uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana, millete, devlete ihanet eden hainlerin karşısında dimdik duran sizlerdiniz. Bu şeref önce ve daima size aittir. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe diyor, sizlersiniz. Sadece 20 yıl boyunca başkanlık onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına, milletine adamış göz ipek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım büyük yapan da ihanet şebekesine karşı benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz. Diyorlar ki bu yaşında neden aday oluyor? Onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır, onlar bilmiyorlar. Hayır, onlar anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgiyi, bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçe verdi.
1: Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
3: Beni bir azim ve mücadele adamı yapan sizlersiniz, Fenerbahçelilerdir. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar denilen yerde ve zamanda sizler benim kardeşlerimdiniz. Mahkeme kapılarında, hapishanelerde hiç yalnız kalmadım. Hiç yalnız hissetmedim. Milyonlarca Fenerbahçeli yanımda, önümde, arkamdaydınız. Benim size borcum var. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir doğum gününde hapishane duvarlarının arkasında şarkılarla, tezahüratlarla doğum gününü kutlamaya gelen Fenerbahçe'yi nasıl unutabilirim? Bu tribünleri sevgiyle dolduran Fenerbahçeli 50 bin kadını nasıl unutabilirim? Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi? Vatana, millete, devlete ihanet eden hain şebekeye karşı herkesten önce askerden, polisten, devletten de önce meydan okuyan, dimdik direnen, asla boylayan Fenerbahçe'ye borcum var. İşte ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle, Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, Fenerbahçe'nin boynunu bükenlerle, onların hak ettikleri gibi mücadele etmek için geliyorum. Sportif mücadelenin, sportif başarının dengesizleştirdiği sezonları hep beraber yaşadık ve gördük. Bravo! Bravo! 6-0'ı bu adam yaptı burada, 6-0'ı. 4-0'ları burada yaptı. Ve gitti orada, onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla. Siz konuşun, sallayın, sallayın. Size gülüyorum, gülüyorum. Neyse. Fevkalade müsaadeye mazhar olmaya alışmış olan camiaların, çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçların, kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Sevgili Fenerbahçeliler, ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha hiç unutmayacakları şekilde hatırlatmak istiyorum. Hatırlayın, birbirim kalbimi şöyle atardı. Her zaman, her yerde en büyük Fener. Maçlara ruh ile başlayıp bir ruh ile bitirelim. Her zaman, her yerde en büyük Fenerbahçe. Fenerbahçe en büyüktür. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Sezona bu sloganla başlayıp şampiyonluğu bu sloganla kutlayalım diye geliyorum. Burası Fenerbahçe Kongresi. Polemik, sataşma, kavga bize yakışmaz. Bana hiç yakışmaz. Fenerbahçeliler, Fenerbahçelilerle tartışmaz, kavga etmez. Hiçbir sataşmaya da cevap vermeyeceğimi bilin. Bugün burada oluşumun asıl gayesi Fenerbahçe'ye kavgasız, bir birlik bütünlük kazandırmaktır. Ben Fenerbahçelilerin kardeşliğini güçlendirmek için geliyorum. Kardeşlik sevincini hepinizle paylaşmak için buradayım. Bizim birliğimiz kuvvetimizdir. Kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özelimi çekiyoruz. Bunun 4 yılında benim yönetimim vardı. Ben bu sorumluluğu inkar etmiyor, kabul ediyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti. Bir şeyler kazandırdı. Zaman kendi kendimizle kavga zamanı değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktu. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak ve o şampiyonluk kupasını burada hep birlikte kutlayacağız. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Dilek temeniyle değil, irade ve mücadeleyle şampiyon olur. Sizlere şunu hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştır. Bunun dışında 2 defa diğer başkanlar yapmıştır. Bunu unutmayın ve aklınızdan bunu çıkarmayın.
1: Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
3: Biz Fenerbahçe'nin şanlı çubuklu formasını kimseye emeklilik ikramiyesi yaptırmayacağız. Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı futbolcu da hoca da yoktur. Hangi formada kaç yıldız var? Onu çalınmış başarıyla ile övünenler saysınlar. Bizim göğsümüzde değil, kalbimizde ay yıldız var. Kimi alacaksınız hoca, kimi getireceksiniz futbolcu? Benim cevabım sana ne lazım? Kimi istiyorsun değil, kim lazım? Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir. Çünkü en büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil, gerçekçi olmak zorundayız. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz. Arkadaşlarıma yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin en zor günde gösterdiğimiz birlik ruhunu yeniden gösterelim. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe diyerek haykırıyorum. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir. Bu sevda bitmez gönüllerimizde. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Bu kulüp, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en büyük derdi şu anda ayrışmadır. Ayrışmayın. Birlik olun, beraberlik olun. Hakan Bey yarın seçilirse biz onu tebrik ederiz. Bundan da kaçınmayız. Ama ayrımcılık yaparsanız bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Sizi seviyorum, sayıyorum, teşekkür ediyorum.
1: Aziz Yıldırım olağanüstü seçimle genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Kim ne dedi? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto voglio ringraziare il presidente, il direttore, perché mi stanno dando veramente un'opportunità bellissima, grandiosa, un'opportunità per me e il mio staff di confrontarci in una società grandiosa. Li ringrazio per la grande fiducia. Per le parole che hanno speso per me nel momento del primo incontro. Mi hanno fatto subito un bellissimo effetto perché sono persone che quando
5: Herkese merhaba.

0: Ve bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum, çok mutluyum.
1: Penso che sia molto importante per un allenatore sentirsi apprezzato, sentirsi fortemente voluto da parte della società e penso che ci sia la volontà di fare grandi cose, di fare qualcosa di importante e siccome io come la società sono molto ambizioso, sposare questo progetto per me è stata veramente facile, ripeto, per le persone che ho conosciuto e per il progetto tecnico che c'è quest'anno al Besiktas.
0: Ve bence bir teknik direktör için hani saygı görmek, sevinmek çok önemli bir şey. O yüzden hani çok mutluyum gerçekten bu takıma geldiğim için. Hem ben hem takım gerçekten çok hırslı, çok hedefleri yüksek kişiler ve kurumlar olduğumuz için hani gerçekten çok çok mutluyum buraya geldiğim için, aranızda olduğum için. Takımın benim hakkımdaki düşünceleri ve benim futbolla alakalıdaki düşüncelerim gerçekten birebir örtüşüyor takımın isteklerinin beraber. Hani kanatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz, çok yüksek gol oranı beklentimiz, zafer beklentilerimiz. Hani ben bugüne kadar oynadığım bütün takımlarda ise Spezia, Fiorentina, Bologna'da göstermiş olduğum futbol hani birebir buradaki beklentilerle örtüştüğü için o yüzden hani gerçekten bu hepsini göreceğiz beraber. Ne olacağını, hedeflerimizi hepsini beraber yaşayacağız ve göreceğiz inşallah. Ama dediğim gibi tamamen benim beklenti, takımın beklentileri, benim hedeflerim birebir örtüştüğü için ayrıyetten çok mutluyum. Takımı beraber inşa edeceğiz. Hani teknik heyetle beraber komple yönetimle beraber inşa edeceğiz takımı. Hani tabii hedeflere ulaşmak için güzel kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bunları. Yani bizim ilk hedefimiz bütün taraftarı ki hani İtalya'dan gördüğüm kadarıyla gerçekten bu takımın taraftarı çok ateşli bir taraftar. Ve bizim hedefimiz taraftarı çok mutlu etmek, çok ateşli kılmak. O yüzden de hani yönetimle beraber hareket edip en iyi şekilde en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları. Şimdi ben takımdaki birkaç oyuncuyu zaten tanıyorum, biliyorum. Hani ama yönetimle beraber işte öncelikler nerede, aciliyet nereye gerekli onları bakıp onları göz önünde bulundurup o şekilde takımı tekrar kuracağız. Hani takımı kuracağız, değerlendireceğiz. Hani hepinizin bildiği gibi kamp dönemi başlıyor 23'ünde. 23 Temmuz galiba kamp dönemi başlıyor. O yüzden hani Slovakya'ya gideceğiz. Ya ben çok inançlı birisiyim. Hani ve inanıyorum ki yani şu ana kadar yapmış olduğum bütün iyi işlere beraber bu takımda da ve yönetimle beraber çalışarak en iyi şekilde en iyi takımı sunacağımızda da inanıyorum. Ve hani neden hedeflerimize ulaşmayalım? Yani kesinlikle hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum yani bu şekilde. Son söylemek istediğim hani ben bir an önce işe başlamak istiyorum. Bir an önce işimin başına gelmek istiyorum. Zaten burada hani tesislerde dolaştım. Hani gerçekten çok 10 numara hani ileri bir tesis var burada. Çok güzel. Çok güzel işleyen bir tesis. Hani şimdi kısa bir tatil sonrasında ve o arada zaten o arada bile hani her gün yönetimden telefonda olacağım için hani tatil mi deriz buna bilmiyorum ama bir an önce buraya gelip işimin başına başlamak istiyorum. Şimdi hani İtalya'dan zaten takip ettiğim Türkiye Ligi'ni biliyorum az çok. Ve hani Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray'ın arkadaşlık maçı yaptık falan. Hani biliyorum burada çok değerli takımlar var. O yüzden güçlü takımlar var. Hani o yüzden bir an önce işe başlayıp takımımızı da bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum. Ve dediğim gibi yani hani bir an önce gelip işimin başına gelmek istiyorum. Gerçek şu ki hani ben Avrupa'da antrenörlük yaptığım dönemde son 4 yılda hani 3 farklı kulvarda oynayabilme imkanım oldu. İşte Avrupa maçları, lig maçları, kupa maçları falan. O yüzden sürekli Perşembe, Pazar maçlar olduğu için ve işte o arada kart cezalı olanlar, sakat olanlar, tam toparlayamayan oyuncular olduğu için mecbur kalıyorduk bunu yapmaya. Hani şimdi Türkiye'de Beşiktaş'ta da hani bu tarz hani oyuncularım gerçekten güzel oyuncular da var. O yüzden hani bakacağız burada durum nasıl işleyecek, nasıl olacak, hani işte kupa maçları nasıl olacak, lig maçları nasıl olacak. Duruma göre de tabii ki de hareket edeceğiz. Belli olur işte o zaman belli olur zaten tam takım hani işte sürekli aynı 11'le mi oynarız, değiştirmek zorunda mı kalırız? O zaman belli olur bu.
2: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulunuyor.
0: Diyor ki ben hani bir espri yapmıştım yönetime geldiğinde. Hani maçlarda bir Vincenzo Italiano mevcut, dışarıda başka bir Vincenzo Italiano mevcut. Hani ben futbolcu hayatında da 3 puanı almak için elimden gelen her şeyi yapıyordum. Hani böyle çok hırslıydım ve şimdi teknik direktör olarak da bunu yapıyorum. Hatta çünkü bunu futbol hani maçı oynayan oyuncular da görmek istiyor. Motivasyon

0: motivasyon oluyor çünkü onlar için. Hani teknik direktör zaten böyle ateşli olunca futbolcu da bu şekilde oluyor. O yüzden hani şimdi bir de taraftara bakıyoruz. Bu takımın taraftarı da böyle ateşli bir taraftar. Ben de bir ateşli teknik direktörüm. Bu da maçlarda mutlaka yansıyacaktır tabii. Geri gösterecektir kendini yani bir şekilde. Şimdi çok zamandır zaten yeni tecrübeler yapma ihtiyacı vardı bende. Hissediyordum bunu. Hani ve Beşiktaş'ın bu ilgisini görünce, bana hedeflerini anlatınca, projeyi anlatınca, açıklayınca, hani bu benim için zaten bir gurur meselesi oldu. Direkt bana gelmiş olmalar bu hedefleriyle. Hani geçen sene de biliyorsunuz Beşiktaş'ın da süreçlerini. O yüzden hani ben bunları duyunca, hissedince ki zaten yönetimle hemen başından itibaren güzel bir kaynaşma oldu, güzel bir hissiyat oluştu aramızda. O yüzden hani ben gururla bunu kabul etmek istedim. Çünkü gerçekten hani benim de hedeflerim de böyle bir başarı ihtiyacı var, isteği var yani, pardon, başarı isteği var. O yüzden hani kesinlikle bundan dolayı. Şimdi Önder Hoca'nın dediği gibi hani gidecekler var, gelecekler var. Hani burada Önder Hoca'nın biraz önce söylediği gibi bütün teknik direktörümüz Vincenzo'nun bütün kariyerini bildiği için hani birçok oynattığı oyuncuları da tanıyor zaten. Ben diyor şanslı bir teknik direktörüm. Birçok şampiyon da çalışma imkanım oldu. O yüzden hani çok değerli kişilerle çalışma imkanım oldu. O yüzden de hani mutlaka Önder Hoca'nın konuşup hani beraber hep beraber bir yol izleyip işte hani bütün değerlendirmeleri yapıp ona göre gidecekler, geleceklere bakaraktan bir şekilde değerlendirip mutlaka değişiklikler olacaktır. Ama tabii tam isim veremiyorum maalesef. Duyuyor musun? Vincenzo benim için çok değerli bir arkadaş. Hani benim teknik heyetindeki arkadaşlarım, onun teknik heyetindeki arkadaşlarının görüşme içerisinde zaten. Ama şimdi kendisi bildiğiniz üzere Dünya Kupası ile ilgili çok yoğun bir tempo yaşıyor. O yüzden hani ben buradan onu gerçekten çok destekliyorum. Onu ve takımını, oyuncularını falan hepsini çok destekliyorum. O yüzden hani şimdi bu bütün bu zaman geçtikten sonra biraz daha sakin olduğu bir dönemde ya tabii ki görüşmek isterim. O hani bildiğiniz üzere zaten çok iyi bir oyuncuydu. Çok iyi bir teknik direktör. Hatta biz futbolcuyken karşılıklı da oynamıştık. Karşılıklı takımlarda da denk gelmiştik. O yüzden sadece dediğim gibi bu yoğun dönemin geçmesini bekleyip ondan sonra mutlaka görüşeceğiz. Çünkü zaten ona sormak istediğim bazı şeyler de var. Şimdi öncelikle hocamızın bir esprisine başlamak isterim. Hani biraz önce İtalya'da şimdi güneş sırtımızdan vuruyor ve İtalya'da derler ki hani güneş sadece güzelleri ve şansları öpermiş. Hocamız bu espriyi yapmak istedi, size İtalya'dan bir hava getirmek istedi. Öncelikle
1: peydir öpüyor.
0: Aynen. Sonrasında düşünmüyor heyetine, hani teknik heyete bir Türk almayı şu anlık düşünmüyor. Neden derseniz çünkü 8 yıldır beraber çalıştığı arkadaşlarından zaten çok iyi işler başladığını düşünüyor. Şimdi hani bu süreçte İtalya'ya döner dönmez hemen bütün rakip takımları, rakip oyuncuları üzerine çalışmaya başlayacaklar, analiz edecekler. Hani işte yönetimden zaten anlaştıkları üzere bir ofansif futbol sergileyecekler. Ama tabii defansı da düşünecekler bu doğrultuda. Yani o yüzden hani kendisi, kendi teknik heyeti yeterli olduğunu düşündüğü için bir Türk alma düşüncesi şu an için görünmüyor. Çok şükür bir kadın gazeteci soru sordu demekle başlamak istedim. Şimdi biraz önce de söylediği gibi hani yönetimin beklediği ve taraftarın da beklediği bir ofansif gol topu yaratan bir takım görmek istiyor. O yüzden de hani kendisi de bu şekilde tanımlıyor Beşiktaş'ı. Hani gol topu yaratan, çok gol topu imkanı yaratan bir takım ama az gol yiyen. O yüzden yani biraz önce dediğimiz gibi tamamen ofansif, tamamen hani ileriye yönelik 3 puanı getirmek, taraftarı memnun etmek, yönetimi memnun etmek. Şu an ben diyor hani alışkın olduğum şekilde sürekli galibiyet, yani sürekli derken galibiyet kazanmaya alışkın bir teknik direktörüm ve İtalya'da işte harika 6 yıl geçirdim. İşte La Spezia'da, Bologna'da, Fiorentina'da ve orada bir de kupa kazandım. Benim burada da hayalim kupa kazanmak ve yılın sonunda gerçekten hani güzel bir iş yapmış olmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz zaten. Bu şekilde.
2: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulunuyor.
0: Şimdi ben tüm Avrupa futbolunu takip etmeyi seviyorum. Şimdi Türkiye Ligi de hani çok güzel, Türk futbolu da çok güzel artık çok güzel sukses.

0: Çok güzel bir gidişatı var. Bu hani Türkiye'ye çok güzel, çok önemli isimler de gelmeye başladı zaten. O yüzden hani ben Türkiye'de şimdi biliyorum son 4 yıldır hani aynı takım dediğiniz gibi kazanıyor. Ve bunun için hani bunu kırmak için bir tek biz değil, başka takımlar da elinden geleni yapacaktır mutlaka. Hani kesinlikle zaten bu konuda kuşkunuz olmasın. Biz ne gerekiyorsa kesinlikle yapacağız. Ve hani Giuseppe Meazza için de gerçekten evet biliyorum çok önemli bir isim. Hatta Milano'da adına bir stat da var. Ya o yüzden benim için bu camiye gelmek, bu büyük takıma gelmek çok önemli bir, çok gurur verici bir durum. Bunun için çok gururluyum gerçekten. Ve herkese çok teşekkür ediyorum bunun için. Bu. Şimdi benim oyunumun konuşulmasından, benim nasıl bir ateşli teknik olduğumun konuşulmasından çok memnunum. Gerçekten hani çok teşekkür ediyorum hepinize. O yüzden hani ya benim bu yılların getirmiş olduğu bir sonuç, yılların çalışmanın getirmiş olduğu bir sonuç. Hani taktiksel çalışmalar, işte toplu zaman, top olduğu zamanlar, top olmadığı zamanlar, hani saha içerisindeki falan. Hani her mevki çok önemli, çok değerli. Yani bu zaten muhtemelen bunların hani bunları görmüş olmanız, işte Beşiktaş'tan bana çağrı gelmesini sağlayan konu. Umarım bu İtalya'daki hani sergilemiş olduğum bu futbol oyununu Türkiye'de Beşiktaş'a da taşıyabilirim, yansıtabilirim. Hani teşekkür ediyorum bunları konuştuğunuz için, tekrar ediyorum konuştuğunuz için, gördüğünüz için ve farkına vardığınız için. Yani bu şekilde bir söylem
1: È chiaro che la posizione più difficile è quella giocatore che fa la differenza è sempre il numero 9, number 9. ed è quello che alla fine guadagna più di tutti, ha più successo, è più importante, è più che porta la vittoria alla squadra. È chiaro che insieme a lui ci deve essere, che lui è finalizzatore, un'organizzazione, un gioco che gli permetta di essere decisivo.
0: Ya en önemli mevki tabii ki de hani 9 numara. 9 numaradaki hani en önemli, en başarıyı aç, en başarılı olan kişi ama hani gerçekten önemli o ama tabii bütün takım beraber iyi olması gerekiyor. Beraber iyi çalışması gerekiyor ki hani 9 numarada gerekeni yapsın diye nihai durumda. Hani bu şekilde. Şimdi biz İtalya'da teknik direktörlerin çok erken değişmesine alışkınız. O yüzden hani 5 teknik direktör değişmiş olması çok önemli bir şey değil aslında bizim için. Hani ama bir insan, bir teknik direktör kendi işine, kendine inandığında, inancı olduğunda, hani yaptığı işe inancı olduğunda korkacak bir şey olmaz zaten. Hani ben bugüne kadar hiçbir ligi yarıda bırakmadım. Başladım, her ligi sonuna kadar da getirdim. Umarım bu sene Türkiye'de Beşiktaş'ta da aynı şeyi gerçekleştiririm. Öyle bir niyetim yok zaten bırakmaya ligi yarıda falan. Ondan sonra Semih'i tanıyorum. Güzel oyuncu. Hatta karşı hani Bologna'dayken oynadım ona karşı. Ligin ilk yarısında çok iyi güzel işler yaptı. Sonrasında hani neden bu şekilde devam ettiğini bilmiyorum. Şimdi bunu zaten konuşacağız yönetimle. Yönetimle konuşup ona göre değerlendirme yapıp ona göre karar veririz. Ama dediğim gibi tanıyorum. Güzel de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
2: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Sayar'la parantez başlıyor.
5: Parantezde buluştuk ve Fenerbahçe'de bu ihraç süreci belli ki çok uzun sürecek. Orada 10 dakikada 15 dakikada toparlanacak denen bir gündem maddesi vardı ama yaklaşık 20 dakikayı geçmek üzereyken biz orayı şöyle bir bölmüş olduk. Fenerbahçe'de başkanlar konuştu, Fenerbahçe'de üyeler konuştu, önemli açıklamalar yapıldı. Yaklaşık 30-40 dakikalık bir değerlendirmemiz olacak. Değerlendirme bağlantılarımız olacak, bağlantımız olacak. Sizler ne diyorsunuz? 0212 273 10 10 0212 273 10-10'dan Fenerbahçeliler, sizleri bugünkü bu açıklamalar ne kadar fikrinizi değiştirdi, ne kadar yönlendirmiş oldu, ne kadar soru işaretlerinizi giderdi ya da ya yeniden soru işareti doğdu dedirtti, merak ediyorum. Ararsanız Enis'le yapacağımız, Enis Kılıç az sonra bizlerle olacak, Enis'le yapacağımız bağlantının ardından sizlere de birer dakikalık söz hakkı vermek isterim. Fenerbahçeliler ararsanız 0212 273 10-10'dan

0: 73.10'dan az sonra bağlantımızın ardından 15 dakika sonra aşağı yukarı sizlere de söz hakkı vermek, sizleri de dinlemek isterim. Fenerbahçe tarafında bu kongre öncesi konuşmalar sizleri ne kadar etkiledi? Kongre öncesindeki açıklamalar ekstra bir soru işareti mi oluşturdu, yoksa soru işaretlerini mi giderdi? Kararsızdım, şu tarafı destekler oldum. Şu tarafı destekliyordum, o tarafa geçtim, o tarafa destekliyordum, fikrim buradan yana ağır basıyor dediğiniz her ne varsa lütfen yazın ya da arayın diyeyim. Enis Kılıç'a döneyim. Enis Kılıç bizlerle. Dünya Gazetesi'nden Enis Kılıç, aynı zamanda 442'dan spor yazarı Enis Kılıç bizlerle. Enis, hoş geldin, selamlar. Teşekkür ediyorum. Sen Kadıköy'deydin, günün nabzını tuttun. Sabah 10'da girdin, akşam 6'da 7'de 7 olmadan çıktın. 6-6 10 gibi, evet. Öyle hatırlıyorum. Neler söylersin bugün oranın nabzı için? Giderken ne düşünüyordun? Çıktığında ne düşündün?
1: Yani abi şöyle, aslında şimdi çok fazla başlık var. Bir kongre öncesinde başkan adaylarının yapmış olduğu malumun buluşmaları vardı. Hem derneklerde hem kongre üyeleriyle. Onun yansımaları vardı. Dün aslında Hakan Saatmin Faruk Ilgaz'la yaptığı etkinlikteydi. Aynı şekilde çarşamba günü de Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu etkinliği takip ettik. Yani orada Gülder'de gördüğümüz ortam şuydu. Genelde basındaki arkadaşlarla sohbet ederken Hakan Saatmin'in hiç de azımsanmayacak bir durumda olduğunu söylüyordu. Özellikle dün Faruk Ilgaz'daki etkinliği daha görkemliydi. Sayın Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu etkinliğe göre. Onu bir belirtmekte fayda var. Fakat bugün şöyle söyleyeyim. Bugün seçimler
0: bir aman var değil mi senin de? Yani fakatın aman var burada tabii, atmosfere tabii ilişkin. Özellikle konuşan üyelerde bana mı öyle geldi bilmiyorum. Ben yoldaydım ve yani çekmeyen ya da işte ara verdiğim, dinleyemediğim çok nadir anlar oldu radyoyu. Yolda sürekli dinliyordum ama yani orada konuşan çoğu üyenin Aziz Yıldırım tarafında konuştuğunu ben duydum. Yani Aziz Yıldırım tarafında ağır basan bir kitle olduğunu kongrede görüyoruz. Sosyal medya diye dönersek bunu da tam tersi görüyorduk. Bugüne dek orada da sana katılıyorum.
1: Yani şöyle, bugün dediğin gibi tam orada şey yapıyorduk abi. Tam orayı paylaşıyordum. Bugün seçim olsaydı, bugün sandık kurulsaydı, kalabalığı da baz alarak tabii ki de bunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım öngörülerin üzerinde bir farklı kazanırdı seçimi. Onu belirteyim. Çünkü Aziz Yıldırım destekçileri tarafı hem sağ koridorda, yani kürsünün kurulduğu istikamete göre söylüyorum. Sağ koridorda Aziz Yıldırım destekçileri, sol koridorda da Hakan Saatmin destekçileri vardı ve bariz bir Aziz Yıldırım desteği göründü. Ama tabii yarın asıl durum belli olacak. Şöyle bir istatistik var, şöyle bir analiz var. Onu direkt dinleyenlerle paylaşalım abi. Son seçimde Sayın Saadettin Saran ve Sayın Ali Koç arasında geçen seçimde 24 bin küsur oy kullanımı gerçekleşti. Ve 200 küsur oy farklı Sayın Saadettin Saran başkan oldu bildiğiniz üzere. Eğer ki bu seçimde 25 bin barajı aşılırsa, oy kullanma açısından söylüyorum. Yani normalde oy kullanmaya hak ediş olan 40 bin üzerinde bir üye var Fenerbahçe'nin ama malum katılımın bu rakamlarda olmuyor. 25 bin üzerinde bir katılım sağlanırsa Hakan Saatmin'in yarışta azımsanmayacak olduğunu belirtmekte fayda var. Genel ortak kanıda böyleydi. Ancak 25 binin altında, yani kemik oy dediğimiz oylara döndüğümüzde Aziz Yıldırım muhtemelen %10-12 gibi bir farklı seçimi kazanacak gibi duruyor. Yani bu başlıkları direkt manşet olarak verebiliriz. İki tarafın da konuşmasında dikkat çekici konular vardı. Sayın Hakan Safi Maldini de getirmişti. Bilmiyorum, belki dinleyenler görmüştür sosyal medyada. Bunları takip etmişlerdir. Maldini de bugün kongreyi takip etti. O tabii o tarafta biraz daha işin tırnak içerisinde, bunu söylüyorum, tribün tarafında daha aktif yer alıyor Sayın Hakan Safi. Ama Aziz Yıldırım konuşmasına belirtti. Birlik beraberlik ve bazı şeylerin de zamanı geldiğinde açıklanabileceği vurgusunu yaptı. Yani iki farklı başkan profili izledik. Sayın Hakan Saatmin'in konuşması sırasında özellikle Batuhan Özdemir üzerinden, Nihat Özdemir'in oğlu üzerinden bazı atıfları oldu ama Aziz Bey onlara da cevap vermedi. Tartışmayacağım dedi. Kimseyle münakaşaya da girmeyeceğim dedi. Futbolcu ismi açıklamak da bana ve yönetimine yakışmaz. Hani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedi. Bu şekilde iki farklı başkan profiline karşı karşıyayız. Yani ilk başlıkların bu şekilde olsun abi.
0: Peki diğer başlıkların, bugüne dek verilen vaatler, konuşmalar neyi gösterdi? Her şeyden önce bir televizyon kanalında Sayın Safi ya da Sayın Yıldırım'ı izlemek, dinlemek farklı. Bugün orada atmosferde asıl oy sahiplerinin, asıl söz sahiplerinin önünde dinlemek, onların tepkisine göre dinlemek farklı. Neyde, hangi tepki, neyde, hangi destek daha dikkat çekiciydi hem Safi hem de Yıldırım özelinde?
1: Abi şöyle söyleyeyim, onu çok net belirteyim. Sayın Hakan Saatmin'e anlaştım dediği oyuncular üzerinde hani koyu Aziz Yıldırım destekçilerinde pek bir tesir olmamış. Onu bir belirteyim. Özellikle işte ıslak imza var mı? Kulüplerle anlaşmadan nasıl bunu gerçekleştireceksin? Minimum 200-250 milyon euro gibi bir nakit girdisi lazım. Ana ihtiyaç. Bir de bunun üzerine böyle bir transfer bütçesi yaratıyorsun. Yarın seçimi işte kazandın, bir yıl sonra kaybettiğinde bu paraları kim ödeyecek? Çok fazla slogan gördük. Ali Koç döneminden dolayı malumun yöneticisiydi. Muhtaç bestesi çok fazla kullanıldı. Bunların tabii ki de başlıklarını tırnak içerisinde veriyorum. Tamamıyla tribünlerden duyduklarımı söylüyorum. Özellikle Hakan Safi'ye bu tarz eleştiriler çok fazlaydı.
0: Üyeler de aralarında atıştılar. Biz muhtaç tayfadan değiliz mi dedi biri. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Evet, o şekilde çok fazla söylem oldu.
0: Ya da benzer bir söylem. Yanlışım da olabilir.
1: Evet. Muhtaç evine dön, muhtaç şeklinde çok fazla söylem oldu. Sayın Hakan Safi'nin konuşma üslup ve tonlaması, biliyorsun, iletişimi çok fazla eleştiriliyordu. Özellikle hitabı noktasında. Maalesef kürsüye çıktığı zaman da yine de tırnak içerisinde belirtiyorum, birazcık alaycı bir yaklaşım da oldu Aziz Yıldırım destekçilerinden. Bunların hepsini duyduk. O yüzden Hakan Safi'ye
0: hoş şeyler değil tabii bunlar. Tıpkı bu hoş değil mesela Sayın Safi'nin hitabet tarzına ilişkin bu tarz durumlar, ama şu da hoş değil. MPP dedi ya Sayın Başkan Aziz Yıldırım, biraz da yaşının vermiş olduğu bir şey gereğiyle gibi görüyorum ben onu. Nasıl ki 70 yaşındaki bir büyüğüm bir futbolcunun adını yanlış söylediğinde ona ben böyle hitap etmem. Hele ki böyle bir yarışta Hakan Safi'ye de bunu yakıştıramamıştım. Ama aynı şekilde Hakan Safi taraftarları özelinde, Hakan Safi tarafı özelinde Aziz Yıldırım destekçilerinin de hitabıyla burada farklı noktalara taşıyarak konu etmesi, bunu gündem etmesi bence çok da hoş değil. İki tarafta da birbirine yakışmayan, bir tarafta taraftarlar özelinde, yani üyeler özelinde diyelim, destekleyenler özelinde, diğer tarafta da direkt başkan adayı özelinde yakışmayan bazı şeyler vardı, yok değil.
1: Vardı, maalesef vardı. Evet. Sayın Aziz Yıldırım çıktığı zaman da kürsüye özellikle Batuhan Özdemir üzerinden, yine Nihat Özdemir'in oğlu üzerine çok fazla slogan atıldı. Karşıt görüş bildirildi. Sözü kesilmeye çalışıldı ki bir ara Aziz Yıldırım o tarafa da cevap verdi. Siz sallamaya devam edin dedi. Yani şöyle söyleyeyim, aslında iki başkan adayı da özellikle Aziz Yıldırım tarafı birleşmeyi tabii vaat ediyor. Yani Fenerbahçe'de hakikaten yani çatlak çok büyük. Hani kim başkan seçilirse bunu maalesef diyeceğim ben. Birleşmenin, hani camiada bütünleşmenin çok olabileceğini öngörmüyorum. Çünkü çok fazla hesap kitap var. Çok fazla hesaplaşılması gereken konu var. Bir de maalesef iki başkan adayı da sorulara, ben seçim propaganda sürecince bugün de onu gördük, net cevaplar verilmiyor. Yani mesela eleştirel konular var. Mesela işte Nihat Özdemir üzerindeki konular var. Oğlu yönetime dahil edildi. Aziz Bey o konuya hiç girmiyor. Stat projesiyle ilgili Hakan Safi bir sene yapamazsınız dedi. Bu bence çarpıcı bir çıkıştı. Aziz Yıldırım'ın bugün seçim vardı. Mayıs'ta şampiyonluğu burada kutlayacağız, eğer izinler alınırsa dedi. Mesela böyle konular var, ancak bu taraflar çok fazla eşelenmedi. Adaylar da çok fazla bu polemiklere girmediler. O tarafı da açıklamadılar. Ve tabii Aziz Yıldırım ne oyuncu ismi ne de antrenör ismi beyan etmedi. Bu arada genel olarak kongrede de bugün özellikle iki başkan adayından da hoca noktasında bir şeyler söylenmesi bekleniyordu. Ancak iki isim de buraya yanaşmadı. Şunu biliyoruz, bugün de çok fazla konuşuldu. Tekrardan Sayın Hakan Safi'nin Farioli ve Conte üzerinde yoğunlaştı. Bugün basın tarafında da işin tırnak içerisinde bir magazinde döndü. İki isme yöneldiğini duyduk, öğrendik. İki isimden bir tanesine gidecek Hakan Safi gibi duruyor, eğer ki seçilirse. Sayın Aziz Yıldırım'ın da net olarak hoca adayı, hani buradan dinleyenlere söyleyelim, Aykut Kocaman. Her ne kadar değil veya bulmayacak gibi dese de bugün çok net bir şekilde Aykut Kocaman ismi Aziz Yıldırım'la eşleşmiş vaziyette. Bunu da söylüyorum. Yani seçimden sonra kısa bir sürede Aziz Yıldırım'ın eğer seçilmesi durumunda Aykut Kocaman'ın açıklamasını yine öngörüyoruz diyelim. Yani ucunu açık bırakalım, ama genel hatlarıyla durum aslında bu şekildeydi. Yapılanma, oyuncu tercihleri, kadrolar, işte Oğuz Çetin ve Volkan Demirel'in dahil olduğu bir futbol aklından bahsediyor Aziz Yıldırım tarafı. Bu isimler net. Onun haricindekiler birazcık soru işareti. Futbol AŞ'ye dahil olacak yöneticiler malumu. Onlarla da birlikte belirlenecek. Ancak şöyle söyleyeyim, çok gergin derken şöyle, çok geçtiğimiz yıllara göre, özellikle Ali Koç, Aziz Yıldırım seçimlerine göre çok daha iyi bir ortam vardı, ama çok yakın iki loca, iki başkan adayında locaları. Ondan dolayı böyle ufak tefek sürtüşmalar oldu, ama yani çok da böyle manşet atabileceğimiz, birbirlerine girdiler veyahut da işte araya şunlar girdi, bunlar girdi diyeceğimiz seviyede değildi. Biraz standart Fenerbahçe seçimiydi. Maalesef her sene Fenerbahçe seçim yaptığı için artık alışkanlık oldu bu durumlarda. Genel hatlarıyla bu şekilde bir kongre gününü geçirdik diyebilirim.
0: Kime yakın görüyorsun bir gazeteci gözüyle Enis Kılıç yarını?
1: Pardon abi, sesini alamadım.
0: Kime yakın görüyorsun bir gazeteci gözüyle yerine?
1: Ben Aziz Yıldırım'ın çok büyük olasılıkla Fenerbahçe'de başkanlığı devralacağını düşünüyorum.
0: Büyük olasılık dediğine göre öyle 55'e 45 gibi bir şey beklemiyorum.

0: bilmiyorsun.
1: Yani şöyle yok, o tarz bir durum değil. Hani şöyle yani, az önce ilk girişte belirttiğim gibi 25 bin barajı var. Herkesin çok konuştu, ortak fikir kaldı bir konu. 25 bin barajı, yani oy kullanma 25 bin ve altında olursa Beyaz Yıldırım'ın başkanlığı seçeceğini düşünüyorum. Seçileceğini düşünüyorum. 25 bin üzerinde bir kongreye katılım sağlarsa Hakan Safi ile kıran kırana bir yarış izleriz gibi geliyor. Aynı geçtiğimiz dönemde Ali Koç Saadettin Sağan döneminde olduğu gibi. Yani farkın o kadar az olabileceğini düşünüyorum. Ancak bugün itibariyle Aziz Yıldırım net favori. Onu söyleyeyim.
0: Peki.
1: Evet, evet. Yani maalesef, çünkü dediğim gibi kırılım şöyle maalesef. Kırılım Hakan Safi'nin dediği hiçbir şey Aziz Yıldırım'a destek veren kitleye ulaşmamış vaziyette. Hani yani bunu bir seçim siyaseti olarak da düşünürsek maalesef o tarafa bir acaba yaratmamış. Aksine peki, çok antitez gelişiyor hatta o tarafta.
0: Peki bugün yani, bugün sen de adı geçen Lewandowski, Hakan Çalhanoğlu ya da Conte gibi isimlerden birini Hakan Safi kürsüye çıktığında bekleyenlerden miydin?
1: Yani ben en azından bugün bir isimin açıklamasını bekliyordum. Oyuncu tarafında alakalı. Ancak girmedi artık o topa. İki tane yöneticim Londra'da dedi. Hani sadece işini öyle bıraktı. Mazbata'yı aldığımızda o iki yöneticimiz bir futbolcu daha getirir.
0: Peki,
1: futbolcu daha getirir, takıma kaçacak.
0: Peki dedi. sence dinleyicilerimize de sormuş olalım. Sayın Hakan Safi kimin söylediği kısma geldi de iki yöneticinin Londra'da olma sebebini açıklamadı?
1: Yani
0: ya bence futbol haklı, bence kulüp haklı bu. Yani olması gereken buydu ama bence Hakan Safi Fenerbahçe özelinde çok da doğru bir şey yapmadı oyuncuları açıklayarak. Evet. Zira evet, hem kendi adına iletişim anlamında bence zarar verdi. Hem Porto tarafından, düzeltiyorum, Portekiz tarafından gelen, hem de bir diğer taraftan Arabistan'dan gelen açıklamalar, iddialar diyelim ki bazılarının netliği hala tartışılıyor gelen iddiaların. Ama şimdi bunları biraz zarar verdi gibi görüyorum. Kendisine ve iletişimine, aynı zamanda Hakan Safi'ye ve Fenerbahçe'ye, başkan olması halinde Fenerbahçe'ye 30 isterken 40 istemeleri de görebiliriz. Ya da sen zaten 80 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var. Onu kullan madem önden açıkladın deyip Fenerbahçe'ye zarar verecek bir noktaya getirmiş olarak görebiliriz durumu. Aziz Yıldırım iyi bir strateji izledi. Oyuncuyu açıklamadı. Oyuncu açıklayarak başkan olacaksam olmayayım dedi. Evet. Bence orada ısrar etmesi de önemliydi.
1: Tabii ki.
0: Ben de döneceğini düşünüyordum Aziz Yıldırım'a. Aziz Yıldırım da açıklar herhalde bugün bir şeyleri diyordum. Oradan evet, gelmedi bak açıklama.
1: Ya orada istikrarlı kalmaya çalıştı. Bir de camiye evet, birleştireceğim. Ben başkan değilim. Lider vurgusu vardı biliyorsun. Propagandanın başından beri seçim propagandası. Hani ve kürsüde de bugün bir noktada da şık bir laf etti. Bana yakışmazdır oyuncu ismi söylemek, açıklamak. Hani bu şekilde seçim kazanmak. Hani bir noktada şık bir hareket yaptı. 20 yıllık başkanlık geçmişi var günün sonunda. O her ne kadar bunu kabul etmese de Fenerbahçe'nin onursal başkan sıfatında konumlandırdığı gönül rahatlığı bir isim. Hani aktif başkanlığının yanı sıra, yani yarın seçilemese de çok büyük olasılıkla yine Fenerbahçe'nin akil adamı olarak o camianın önünde de olacak. Ama şöyle bir durum var. Bir noktada da Fenerbahçe'nin bazı vaatlerine ihtiyacı olan bir seçimdi. Çünkü çok kırılgan bir camia. Bir şeyler de söylenmesi lazım ve Fenerbahçe bu sene şampiyonluğu hani Galatasaray'a, yani nasıl söyleyeyim, Galatasaray'a kaptırdı desek bence yanlış olmaz. Çünkü
0: doğru, katılıyorum.
1: Minimum 4 defa eline geçmiş olan şansı tamamıyla oyuncu tercihi veya oyuncu kalitesi yüzünden Fenerbahçe kaybetti. Ve iç sahada kaybetti. Hal böyleyken bence bazı vaatler verilebilirdi, bazı şeyler söylenebilirdi. Bu işin dediğim gibi bencesi. Ama Hakan Safi'nin başka bir B planı yoktu. Mesela Ali Koç gibi yöneticilik, yıllar bazında söylüyorum, hani uzun yıllar yöneticilik geçmişi yok. Fenerbahçe camiasının çok da aşina olduğu bir isim değil. Hani bunu da kabul etmek lazım. Yani 20 yıldır camianın önde gelen adamlarından, isimlerinden birisi değil. Sayın Ali Koç'la birlikte Fenerbahçe camiasının yöneticilik süreci başlamış bir isim. Evet, ekonomide, ticarette önemli adımları var ama malumun son 10-15 yıldır insanların tanıdığı, en azından işin yani medya tarafında tanıdığı, muhakkak ticaret dünyasında tanınan bir isimdir ama böyle bir isim olduğu için camiaya gelebilmek için, başkan olmak için bence başka bir şansı yoktu. O da onu kullandı. Sadece dediğim gibi gittiği isimlerin maliyetleri itibariyle Fenerbahçe'nin bugünkü ekonomik durumu örtüşmüyor. Biraz insanların aklında soru işaretini yaratan konu bu. Yani 180 veya 200 milyon euro bandında, hani söylemesi kolay rakamlar ama yaklaşık 1-1,5 yıl içerisinde Fenerbahçe böyle bir girdi olması lazım. Sırf bu arada ödenmesi gereken rakam. Hani onun bir altını çizelim. Yani transfer yapmasının dışında. Şimdi hal böyleyken bir de diyorsun ki Greenwood alacağım, Luis Suarez alacağım. Zaten bu iki ismi topladığımda mevcut bir serbest kalma bedellerine ben yani 140 milyon euroya yakın bir çıktı yapacaksın. Merih Demiroğlu daha işin içine katmıyorum. Evet.

0: Sözü almayacağım diyorsun. Yani Koç dün katılmış olduğu akşam bir programda takip ettim ben de. İşte Faruk Ilgaz'dan sonra oraya geçmiş Sayın Hakan Safi. 250 milyon euro para harcayacağım diyor. Bu seneki transferler için. Bunu da beyan etmiş. Ama işte yani bu söylemler şöyle riskli. Önümüzdeki sene bir daha seçim var. Şampiyonluk gelmediği noktasında tekrar Hakan Safi'nin seçimi garantisi yok. Ve bu bedelleri kim ödeyecek bir noktadan sonra? Yani orada da bir teminat verilmesi lazım. Yani kulübe bir şeylerin garanti edilmesi lazım. Çok riskli rakamlar. Bir de şöyle de bir ezber var. Bence Hakan Safi'nin ayağına da en büyük dolanan konu bu oldu. Çok zenginsin, anlıyoruz. Çok paran var. Bunu da anlıyoruz ama senden daha zengini geldi. 7 sene, 8 sene bu takımı şampiyon yapamadı Ali Koç. Yani onun bilmediği neyi sen biliyorsun ki algısı var. Bu gerçekten içeride bir yüksek sesle konuşuluyor. Onu da belirtelim yani dinleyenlere. Yani kongrede herkesin ağzına peresenk olmuş söylem bu. Ali Koç'ta da çok para vardı, yapamadı işte. Hani gerçekten böyle.
1: Yani bu işin yolu oradan geçmiyor kısmında.
0: Geçmiyor. Aziz Yıldırım'ın özellikle vurgusu şuydu. Oyuncu transferleri isimler değil. Bu iş şampiyonluk işi, ruh işidir dedi. Orada da birazcık Hakan Safi ve Ali Koç dönemine gönderme yaptı tabii ki.
1: Bu konu konuşulduğunda aklıma hep ne geliyor biliyor musun? Aslında haklı bir tarafta geliyor. Yani o günün şartlarında doğru olan geliyor belki de. Fenerbahçe camiası söz konusu olduğunda. Fenerbahçe başkansız kalmaz deyip Ali Koç'un bir gazete küpürü vardı çocukken ya da gençken diyelim, hatırlarsın. Evet. Böyle anıldığı bir ortamda bir gazeteye haber olduğu, gündem olduğu bir kısım vardı. O geliyor hep aklıma. O büyük bir umuttu taraftar için, camia için.
0: Tabii.
1: Ama bugün hatta eleştirenler dahi ben Ali Koç geldiğinde ne kadar çok seviniyordum. İşte sosyal medya paylaşımında şu vardı. Kombine sırasına ilk günden, daha geceden değil akşamdan girmiştik sıraya. Sabahı bırakın ya da sabaha karşı olan saatleri bırakın. Akşamdan giriyorduk sıraya diyenleri tutun. Birçok oy sahibi, birçok söz sahibi, birçok taraftar, camia özelinde önemli isimlerin olduğu bir noktada. Onun ne kadar doğru bir sistem olup olmadığını tartışmaksızın umudu orada gören bir bölüm vardı. Ama sonucu biliyoruz hepimiz.
0: Tabii ki. Yani orada Ali Koç'un, ama Ali Koç'la ilgili şöyle çarpıcı bir iddiam olsun benim. Hani iddia sahibini bağlar sevgili. Bak dinleyenler de kusura bakmasın. Ben bugün hani oradaydım. Malum kongrede yakından takip etmiştik. İki başkan adayının da özellikle İstanbul buluşmalarında genellikle orada oldum. Çok net bir şey söyleyeyim. Bugün eğer ki Ali Koç aday olsaydı seçimi çok rahat kazanırdı. Onu da belirteyim. Çünkü Hakan Safi'nin bu kadar iddialı olduğu yer.
1: Doğru.
0: Aziz Yıldırım'ın da hala özellikle yani genç taraftarlar.
1: Aslında onu biraz da Hakan Safi'nin yerini alacağı oya göre ya da aradaki farka göre konuşabiliriz sanki. Ben de ilk etapta doğru dedim ama yani yarın sanki yani büyük bir fark olursa bu çok da olur gibi gelmez bana ama çok kafa kafaya bir fark olursa dediğin doğruymuş isterim büyük ihtimalle.
0: Abi şöyle, ben işte çok büyük bir fark olacağını düşünüyorum. Mesela 2018'de
1: o zaman ben farklı düşünüyorum.
0: Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a sağladığı bir üstünlük gibi bir üstünlük olacağını düşünmüyorum. Aziz Yıldırım'ın yani 200 küsürlük Saadettin Saran Ali Koç seçimindeki bir oy farkı da olacağını düşünmüyorum ama o 2018'de Ali Koç Aziz Yıldırım seçimindeki 16.000 küsur oy vardı maluma. Öyle bir fark olacağını da düşünmüyorum ve bugün camiaya şöyle bir baktığımda aslında iki isimden ziyade bir B planı, yani bir şey acil durumda camı kırınız Ali Koç isteği vardı yani. Ve bence Ali Koç da bunu öngörerek bu seçimi es geçti tamamıyla ve şu 2027 seçimine bence net olarak gözüm gitmiştir diye düşünüyorum. Tabii camianın başarılı olmasını ister Sayın Ali Koç'ta hiç şüphesiz. Ama hani şampiyonluk gelmezse bu bir olasılık. Yani günün sonu kimse kimseye hiçbir şey garanti edemez. 2027'de Sayın Ali Koç'u tekrardan kongre üyelerinin karşısına başkan adayı olarak çok büyük olasılıkla görürüz. Onu da belirteyim. Yani bunu da bir dipnot düşeyim. Önümüzdeki sene tekrar bir yayın yaparsak bunu ayrıca konuşuruz zaten seninle. Hani demiştik deriz.
1: Yarın da konuşalım. Özellikle bu sonuçlara göre de merak ediyorum. Neler değişecek, fikirlerimize neleri konuşacağız, neleri masaya yatıracağız. Merak içindeyiz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Enteresan bir seçim olacak. Dediğim gibi hala daha kopmuş etmiş bir durum olduğunu düşünmüyorum. Katılımcı sayısı yüksek olursa Hakan Safi yarışır. Bugünkü gibi olursa veyahut da 25.000'in altında bir katılım olursa Aziz Yıldırım'ın rahat bir seçim geçireceğini öngörüyorum. Yani tabii ki bunlar hepsi tahmini. Bugün bu arada dinleyici sayısı da öngörülerin çok altındaydı, onu da belirteyim. Yani tribünler dolu görünüyordu belki ekranlarda veyahut da işte sen dinleyenlere aktarırken belki bunları vurguluyordun ama

0: bir önceki seçimleri de hatırladığımız için o kadar da fazla bir katılım yoktu dinlemeye. Yani ilk güne, kongrenin ilk gününe. Çünkü şey, konuşmacı sayısı çok fazla abi. Yani insanlar hakikaten evet, oldukça sıkılıyor. Maalesef böyle de bir Fenerbahçe Kongresi'nin yani bir akşamı net bulan bir konuşmacı süreci oluyor.
1: Yani Divan Kurulu Başkanı Sayın Mosturoğlu, Şekip Bey hep uyarılarında artık son dakikalara yaklaşırken sabredin çok az kaldı diye uyarıyordu. Bu da biraz tıpkı hani böyle dersten sıkılan çıkmak isteyen öğrenci için böyle motive konuşmalarını andırıyordu. Öyle bir ortam vardı ama çok sıcaktı hakikaten. Hakan Safi'nin kürsüye geldiğinde söylediği gibi, ya ben burada 5 dakikada gözlük takmak durumunda kaldım. Nasıl dayanıyorsunuz bu güneşe, bu sıcağa? Allah kolaylık versin tarzında bir cümlesi vardı. Orada hem divan başkanına hem de oradaki yetkili kişilere, isimlere. Hakikaten de öyleydi durum. Bu arada benim bildiğim kadarıyla orada sadece divan üyeleri değil, mevcut yönetimden isimler, aday yönetimlerde olabiliyor, oluyor. Hatta geçtiğimiz seçimlerde öyle hatırlıyoruz bu durumu. Onu da söyleyelim.
0: Tabii kurullar vesaire de oluyor. Yani orası da çok sıcak. Bir de zeminde de çalışma vardı belki. Hibritim yenileniyordu. Doğal zemine giriş de yasaktı. Otomatikman o alanın dışına bir alana taşıyamıyorlardı kürsüyü. Çok zordu gerçekten. Yani konuşmacılardan bazıları çok çarpıcı konuşmalar oldu. Bu arada onlar da bir değineyim dilersen. Bazı konuşmacılara belirttiği başlıklar, konuştuğu konular tribünlerden bazı tarafından çok alkış aldı, bazı tarafından çok büyük tepkiyle karşılandı. Bir hanımefendinin konuşması vardı bir zamanın. Onun konuşması hakikaten bir anda kongreyi alevlendirdi ve Aziz Yıldırım destekçileri tarafından protestoyla karşılandı. İşte su şişesi vesaire falan da fırlatıldı. O yüzden enteresan konuşmalar da vardı. Hani açıkçası şöyle, yani kongrenin gündemine ve ruhuna uygun olan konuşmalar, hani şiddeti desteklediğimden demiyorum bunu, lütfen yanlış anlamasın dinleyenler de. Şunu belirtiyorum, bu tarz konuşmalar olacaktır insanlar konusunda, ama bazı kongreleri tüm saygımla söylüyorum, hani kendi fikirleri kendisine kalsa da olurmuş, hani öyle söyleyeyim yani, masum bir şekilde. Çünkü hakikaten çıktığında tam olarak ne ifade etmek istiyor, ne tarafı tuttuğunu anlaşılmıyor. Bazısı işte birlik olalım, beraberlik olalım ve Fenerbahçe kazansın ve çıkıyor. Yani kürsüne ayrılıyor. Hani buna gerek yok. Zaten hani artık orada bir seçim var. Bir ayrışma var. Doğal bir ayrışma bu arada. Hani bir taraf onu seçilecek, bir taraf seçilemeyecek. Onunla ilgili bir görüş bildirirse daha sağlıklı olur. Bazısı çıkıyor, şeyleri belirtiyor. Kişisel taleplerini söylüyor vesaire falan. Yani kulüple ilgili beklentilerini, şu üyeliklerimizin ne zaman açılacak vesaire gibi böyle konuşmalar da oluyor. Bunlar da doğal olarak yani tüm mütevaziliğim ve samimiyetimle söylüyorum, kusura bakmasın lütfen, vakit kaybı oluyor. Otomatikman vakit kaybı oluyor. O yüzden, ama Fenerbahçe'nin gerçeği, denecek bir şey yok. Söylenecek bir şey yok. Herkese eşit bir şekilde konuşma şansı verilmeye çalışılıyor. Bakalım, yani heyecanlı bir kongre var. Yarış dediğim gibi daha kopmuş değil. Yani iki aday da hala da yarışın içerisinde. Bugün akşam da belki bir son dakika gelişmeleri olabilir. Özellikle Hakan Safi tarafından, sosyal medya.
1: Yarın genelde takip görmeyiz ama şimdi bu akşam Hakan Safi tarafından ve aynı zamanda Az Yıldırım tarafından bir şeyler gelebilir dedin. Ben Az Yıldırım demedin daha doğrusu, ama Hakan Safi tarafından yine belirleyici faktörde bu nabzı biz eğer böyle ölçüyorsak, Hakan Safi ve iletişim ekibi çok daha fazlasını görüyordur mutlaka. Onlardan mutlaka bir adım daha gelecektir. Bu kadar açıklamanın üzerine önemli bir faktör daha açıklama olacaktır. Yarın ne olur onu da merak ediyorum açıkçası. Seçim günü, sandık günü ne olur yani? Yarını konuştuğumuzda bu yayın sabah saatlerinde de dinlenen bir yayın olmuş olacak tekrarıyla. O yüzden seçim gününde ne olur onu merak ediyorum.
0: Yani seçim gününe dediğim gibi işte bugün
1: yani açıklamalar bazında bunlar çok fazla gördüğümüz şeyler değil. Seçim günü hep soft geçer. O açıdan işte tamam, nasılsınız, hoş geldiniz, işte kartınızı aldınız mı, tamam, hangi sandıkta kullanıyorsunuz, kaç yıldır üyesiniz gibi diyaloglar görüyoruz başkanlar arasında. O aday şöyle, bu aday böyleleri çok görmedik. Bu da biraz seçim kültürüdür. Siyasette de olduğu gibi, hani nasıl artık seçimden son birkaç gün öncesine, son birkaç saat öncesine kadar afişler toplatılır. Farklı bir kültür vardır. O kültür çiğnenmez genelde. Bu burada da, sporda da biraz öyledir, futbolda da biraz öyledir diye söyleyeyim. Bu arada Hakikaten bazı üyelerin dediği şu kısımla çok önemli görüyorum. Çok önemli bir noktada katılıyorum ki Fenerbahçe bu markayı fark etmeli. Bu bir üye konuştu. Hangi üyeydi bilmiyorum. Ya Hakan Safi'yi destekleyen ya da Az Yıldır. Zaten ikisinden birine ilişkin açıklama yapan biridir mutlaka ama. Şimdi birkaç dikkat çeken üyeden biriydi benim gözümde dinlediğimde. Ülkede siyasi gündemde de seçimler ya da kongreler beklenirken Fenerbahçe'de Hakan Safi ve Aziz Yıldırım ne kadar

0: çok konuşuluyor, ne kadar çok gündemde kalıyor. Bu gündem, bu seçim gündemi ne kadar çok ön planda, bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterir. Lütfen fark edin ve artık burayı çok da rezil olacağımız duruma sürüklemeyin buradaki bu çalışmaları, konuşmaları demişti gerginlikler üzerine. Çok haklı ve çok doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum. Hatırlatma daha doğrusu, herkes bunu biliyor ama hatırlamıyor. Hatırlamak gerekiyor, hatırlatılması gerekiyor. Onlardan biriydi o konuşmada. O açıdan baktığımda Fenerbahçe'de çok ses getiriyor bu tarz seçimler ve ön plana çıkıyor. Seçim kültürünü değerlendirdiğimiz az önceki konulara da bunu ekleyebilirim.
1: Abi şöyle, çok ayaklar altına alınan bir seçim süreci olduğunu düşünmüyorum. Evet. Senin hani o yeniden de belirttiği bir gibi aslında ben dikkat edilmesi gereken konu başlıkları. Sadece çok iki farklı başkan profili yarışıyor şu anda. Hani bir tanesi vaat eden, zaten seçim propagandasındaki duyurusu da malumu Fenerbahçe'm ne isterse istemenden. Hani sorunu bu Sayın Hakan Saati'nin. Sayın Hakan'ın durumunda kendi söyledi, kendi beyanı. Ben başkanla değil, ben liderliğe geliyorum. Şimdi o yüzden çok iki farklı profil ve çok iki farklı sorulardan duyuyoruz. Ama ben o konuda dediğim gibi yani çok böyle ayakların altında olan bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Hakan Saati'nin bir de bir dezavantajı, sen özellikle konuşurken o da aklıma geldi, onu da belirteyim dinleyenlere. Abi Fenerbahçe'de bence yapılacak en kötü iletişimlerden bir tanesi de bunu da yine parantez içi alarak söylüyorum. Bende para var söyleme. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para bulma sorunu olmadı hiç başkan döneminde. Sadece Sayın Saati'nin...
0: Ya da artık bunun çözüm olduğu konuşulmuyor yani, Fenerbahçe'de.
1: Evet, o da işte.
0: Az önce dediğin gibi.
1: Az önce söylediğim aynen Ali Koç dönemiyle, Ali Koç dönemiyle bağlantılı. O yüzden Sayın Hakan Saati'nin bu ekonomiyle, parayla ilgili söylemleri birazcık kongrede aslında nasıl söyleyeyim, biraz ayıp karşılanıyor bazı kongre üyeleri tarafı. Hani bunu bu kadar beyan etme. Zaten hani tamam sende varsa bizde, hani Sayın Aziz Yıldırım da hani para da var bende falan diyor bazı konuşmalarında. Evet. Hani hatta gülerek söylüyor.
0: Param da var merak etmeyin. Param gerekirse var, aday olurum diyordu. 2023 yılındaki basın toplantısıydı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet. Ve ben şunu söyleyeyim. Ben mesela bu Hakan Saati ile ilgili yapılan eleştiri merkezinde işte az önce yine belirttiğim konu geliyor. Yani Sayın Hakan Saati mesela iki dönem önceki yönetimde de olsaydı veya Aziz Yıldırım yönetiminde yer alsaydı, yani Fenerbahçe'nin yönetim dinamiklerinden biraz böyle haberdar olsaydı bence bu sloganlar da çıkmazdı. Tamamen aslında kendi deneyimsizliğiyle alakalı. Onu belirteyim. Yani o beni kazandıracak unsur bu diyor ve buna katılıyorum ben. Ama bu kadar öne çıkartması birazcık irite etti kongre üyeleri. Hani o yüzden gündüz gece gibi farklar. Mesela Sayın Hakan Saati destekleyenlerle Sayın Aziz Yıldırım destekleyenlerin birleşme şansı neredeyse sıfır. Seçim kararından bahsediyorum. Seçim birleşeleri o ayrı konu. Ama mesela geçen seçimde Ali Koç'la Saadet Kısar'ın arasında bu kadar fark yoktu. Seçmenlerin kafa karışıklığı vardı. Zaten oy farkı da bunu gösteriyor. Çünkü ikisi de şeyi beyan etmedi. Yani ekonomik durum beyan etmedi. Sayın Saadet Kısar sportif başarıya vurgu yaptı. Fenerbahçe'nin dedi para bulma sorunu yok, yönetme sorunu var dedi. Sayın Ali Koç'la yaptıklarımız bunlar. Bir şans daha verin dedi. Artık onun son umuduydu bu. Bu şekilde geçti. Ama Sayın Hakan Saati bunlara pek dikkat etmeden direkt agresif olarak işin ekonomik tarafına gitti ve Fenerbahçe camiasında bu söylemlerin pek yeri var mı yok mu? Tabii yarın belli olacak ama gözlemlediğim kadarıyla pek yok. Öyle
0: söyleyeyim. Peki. O zaman yüzdelik bir gazeteci gözüyle sana sorduğumda ne olur? Yüzdelik tahminin ne olur?
1: Abi ben yani başından beri %3, %4'lük bir fark öngörüyorum açıkçası.
0: Bugün?
1: Hani bugün de aynı noktadayım ben. Çok büyük bir fark olacağını düşünüyorum. %3, %4 gibi Aziz Yıldırım Bey'ine sonuçlanır gibi düşünüyorum totalde.
0: Peki. Peki. Enis Kılıç, yarın tekrardan görüşürüz. Özellikle sandıkların açılmasıyla beraber, açıldıktan sonra belki seninle yaptığımız bağlantılar, birlikte takip etmek oyları, haberleri keyifli olacaktır. Erkan Tilaki de bizlerle olacak o dakikalarda, hemen ardından ya da hemen öncesinde bağlantı yapabiliriz diye umuyorum. Uygun olursan tabii.
1: Tabii ki.
0: Teşekkür ediyorum. Aktardıkların için sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Selamlar, sağ ol. Enis Kılıç'la konuştuk. Şimdi hızlıca bağlantılarımıza devam etmeye çalışacağız. Şöyle hızlıca öncesinde bir İrfan 25'e uzanayım. İrfan 25 ile bugünü konuşayım. Ne düşünüyordun, ne oldu diyeyim. Çok kısa onun da görüşünü alayım. Bağlantı zenginliği, yani fikir zenginliği. Orada farklı farklı noktalarda, farklı farklı isimlerle değindiğimiz noktalar, değindiğimiz detaylar, öne çıkan başlıklar, maddeler, onları konuşmuş, onları öne çıkarmış, onları detaylandırmış olalım. Eğer uygun olurlarsa tabii şöyle birçok isme ulaşmaya da çalışıyorum. Onlarla bağlantıyı sürdürmeye çalışıyorum. İyi yayınlar Berk kardeşim, tarafsız bir gözle bakarsan demiş. Sence hangi aday kazanır demiş. Ben Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu düşünüyorum. Bugün Aziz Yıldırım'ın önde olduğu durumda çok fazla değişmedi bugünkü açıklamalardan sonra. Onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın %5-10'luk bir oy farkını yarın göreceğiz. Katılımı tabii haliyle kaç kişi katılacak, oradan yola çıkarak şu kadar oy farkı olur gibi bir şey diyemiyorum ama benim öngörüm bu. Ama Hakan Safi tarafından da bir adım seçim anına dek bekliyorum. Nasıl bir adım? Yine vaat anlamında bir adım olabilir. Bir açıklama olabilir. Bilmiyorum. Ama eğer diyorsanız ki bugün orada ne hava gördün? Aziz Yıldırım havası gördüm. Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu'nda, öyle söyleyeyim. Ve İrfan 25 bizlerle. İrfan 25 hoş geldin. Selamlar.
2: Merhabalar. İyi yayınlar.
0: İrfan 25 bugün saat 10 itibariyle evden çıkıp Kadıköy'e vardığında ne düşünüyordun? Bugünkü kongre senin o düşüncelerini ne kadar etkiledi? Hangi tarafı daha yakın görüyorsun? Direkt kitabın ortasından konuşarak başlayacağım. Merak ettiğimi soracağım.
2: Bugün tribünlere baktığımızda tribünler bugün Aziz Yıldırım ağırlığındaydı.
0: Değil mi?
2: Söyleyeyim belki, evet. Çok net bir şekilde tribünlerde Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyeleri ağırlıktaydı. Zaten Aziz Yıldırım konuşması sırasında çok büyük bir destek gördü. Sayın Hakan Safi'nin konuşmasında da zaman zaman protestolar da vardı. Onu söyleyelim.
0: Üyelerde de sanki Aziz Yıldırım'ı anan, olumlu anlamda anan birçok isim vardı. Ne dersin?
2: Evet, yorumlarda da genel anlamda şeydi. Ya şu var aslında. Yani kongre üyelerine baktığımız zaman kongre yapısı da aslında yani çok böyle yaşlı bir kongre üyesi yoktu. 40-50 evet. 50 yaşın üzerindeki yani 30'da 50 yaş arasında kongreler de vardı. Yani oradaki ağırlığın Aziz Yıldırım değil olması aslında önemli bir tablo olduğunu söyleyebilirim. Çünkü daha çok genç kongreleri özellikle Hakan Safin transfer açıklamalarından sonra onun neyine dönebileceği yönünde yorumlar vardı ama bugünkü tabloya baktığımızda, aslında bugünkü tribünlere baktığımızda bunun çok da yani açıklanan yıldız transferin çok da kongrelerin fikrini değiştirmediğini, insanların
0: evet. İrfan 25.
2: Yani orada dediğim gibi yani çok
0: orada bir şey mi oldu İrfan abi? Sen de bir gazeteci gözüyle sanki bir sustuğuna göre bir yerlere baktın, bir yerlere odaklandın.
2: Şimdi başka bir yerde yemeğe geldik ondan dolayı.
0: Ha, peki tamam. Ben hala kulis dağılmadı zannettim. Orada hala bir kulis var sandım.
2: Dağıldı.
0: Peki.
2: Son olarak başkan adayları konuşma yaptı. En sonunda ihraç kararı alınan kongrelerin ihraçları onaylandı. İhraç edilip edilmeyecekleri oylandı. Ve sonradan artık kongreyi kapattılar. Yarın artık oy verme işlemi var. Oy verme işleminde de Sayın Aziz Yıldırım sarı kart, sarı şeyi kullanacak, sarı kartları kullanacak. Sayın Hakan Safi ise lacivert kartları kullanacak.
0: Peki. Ağırlık olarak Aziz Yıldırım tarafı evet, ağırlıktaydı.
2: Ağırlık olarak Aziz Yıldırım gözüküyor.
0: Tamam. Teşekkür ediyorum İrfan 25. Ağzına sağlık diyeyim. Afiyet olsun diyeyim aynı zamanda. İrfan 25 ile konuştuk, onunla değerlendirdik. Hızlıca şöyle bir de Berke Gültekin ile konuşalım. Berke Gültekin dün Hakan Safi tarafını yaptığımız bağlantıda öne çıkarmıştı. Bugün tribünler için neler söylüyor onu da merak ediyorum açıkçası. Hızlıca ona döneyim. Ve hemen ardından da toparlamış olacağız bağlantılarımızı. Berke selamlar, hoş geldin.
3: Selamlar, hoş bulduk, yayınlar
0: ben. Teşekkür ediyorum. Özellikle dün konuştuğumuz Hakan Safi tarafının biraz ağırlık kazanıyor olduğu kısmında yanlış hatırlamıyorsam eğilimin vardı. Bugün atmosferi sen nasıl gördün? Özellikle düşüncelerini de merak ediyorum. Bugün orada yerinden takip eden bir isim olarak. Az önce İrfan 25 ile konuştuk, Enis Kılıç ile konuştuk. Son bağlantımız seninle. 5 dakikalık bölümümüz var.
3: Evet, dünkü bağlantımızda Hakan Bey'in biraz daha rüzgara %51'e %49'u arkasına aldığından bahsetmiştim. Aslında bugün kendisi de konuşma sırasında şunu dile getirdi. Islak imza almadığımız hiçbir ismi açıklamıyoruz. Londra'da olan yöneticilerimiz var dedi ki aslında bugüne yetiştirmeye çalıştıkları bir transfer açıklaması fikri daha vardı. Çünkü sen de takdir edeceksin ki oradaki kongre üyelerinin önünde yapılacak bir transfer açıklaması daha fazla bir reaksiyonla sebep olacaktı. İrfan abi de dinledim. İrfan abinin dediklerine de katılıyorum. Gerçekten bugün Aziz Yıldırım'ı yeniden başkan olarak görmek isteyen taraftarların sayısı statta daha fazlaydı. Ancak
0: fikrini değiştirdi mi düne ilişkin yaptığın analizlerini bir gazeteci gözüyle?
3: Tekrar sorabilir misiniz?
0: Dün yaptığın analizlerini, düne ilişkin yine yaptığımız bağlantıda fikrini, düşünceni analiz

0: üzerine değiştiren bir şey oldu mu bu durum? Ya,
1: düne nazaran aslında yine aynı şeyleri düşüncelere kapıldım bugün de. Şöyle yani Ali Koç'u yeniden başkan görmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarının seçimin sonucunu etkileyeceğini dün de dile getirmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam, evet. Yanlışım varsa düzelt. Bugün de aslında onu gördük tribünlerde. Bugün daha çok Hakan Bey'in destekçilerinden ziyade Aziz Bey'i görmek istemeyenlerin bence farklı bölümlerde Hakan Bey'e destek verdiği senaryoları izledik ki hani bunu Hakan Bey'e sorsak Hakan Bey'di kemik kitlesinin Aziz Bey'in kemik kitlesinden daha az, hatta çok çok daha az olduğunu kabul eder. Zaman zaman kötü taşkınlıklar yaşandı. Gerçekten hani hiç görmek istemeyeceğimiz şeyler yaşandı ki sporun içinde görmek istemediğimiz olayları tek bir camianın içinde görmek daha da can sıkıcı olabiliyor. Sonuçta oraya gelen herkes Fenerbahçe'ye gönül vermiş, yıllarını vermiş insanlar ve orada bir fikir ayrılığı olduğunda bu kadar uç noktalarda ayrışmamak gerekiyor bence. O konuda da Sayın Şekip Mostroğlu ben gerçekten tebrik ediyorum. Fenerbahçe için gerçekten çok önemli bir değer. Bugün de zaman zaman artan ve zaman zaman alevlenen tribünlerde Şekip Bey de kürsüsünü terk etti. Tribünlere geldi. Önce Hakan Bey'in cephesiyle konuştu. Sonra Aziz Bey'in cephesiyle konuştu. Onun konuşmasından sonra tribünler biraz daha dizginlendi. Evet. Ama bence 2 günlük Fenerbahçe seçim maratonunun ilk gününde konuşmaları bir kenara bırakarak Aziz Bey'in daha karlı çıktığını söylesem bence yanlış olmaz. En azından tribünler bunu gösterdi. Fakat tabii ilk gün yanıltıcı olmasın. Az önce dediğim gibi Ali Bey'i yeniden başkan görmek isteyenler, yine aynı şekilde Aziz Bey'i yeniden başkan görmek istemeyen insanlar bugünkü Aziz Yıldırım kalabalığıyla birlikte yarın sandığa gelmeyecekse de gelip karşıt oy kullanabilir. O yüzden 25 binin üstündeki bir katılım Hakan Bey'in lehine, 25 binin altındaki bir katılımda Aziz Bey'in lehine olur.
0: O bakış açısında da haklısın. Tabii Aziz Yıldırım'ın bugün bu gösterdiği en azından kafa kafaya gittiğini düşünenler için dahi göstermiş olduğu bu biraz olsun o tribün üstünlüğü, öyle söyleyelim ki kongreleri tribünden izlediği için birçok kongre üyesi, öyle söylüyorum, o ifadeyi kullanıyorum. Aziz Yıldırım'ın karşısında olan isimler adına da geçmişte Ali Koç'u destekleyen ve bugün hala Aziz Yıldırım karşısında olan isimler adına da hareketlendirici de olabilir dediğin gibi, ama anladığımız herhalde şu ki Sayın Aziz Yıldırım yarına güçlü giriyor. Daha güçlü giriyor.
1: Evet, kesinlikle. Hala yapılacak yayınlar var. Ben hala açıkçası yetişirse seçimden önce Hakan Bey'den bir açıklama da bekliyorum.
0: Ben de okusundayım.
1: Olası bir transfer açıklaması seyri biraz daha değiştirecektir. Ama dediğim gibi yine sen de çok güzel bir şekilde aslında tekrarlamış oldun. Bugünkü Aziz Yıldırım kalabalığı bir cephede rehavete, bir cephede de demek ki sandığa gitmemiz gerekiyor düşüncesine çıkabilir. Tabii onu yarın göreceğiz. Yarın 10'da Fenerbahçe kongre üyeleri sandığa gelecek. Peki. 17'ye kadar içeriye alınacak taraftarlar. 17'den sonra içeride kalanlar oy kullanma işlemini bitirdikten sonra yeni başkan belli olacak.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık. Selamlar. Yarın tekrar uygunluğun olursa görüşmek üzere diyeyim o zaman.
1: Tabii, görüşmek üzere.
0: Sağ ol. Berke Gültekin'le konuştuk. İrfan 25 Deniz Kılıç'la konuştuk. Yerinden takip eden gazetecilerle değerlendirdik. Özellikle orada İrfan 25 ile yaptığımız bağlantılarda onun analizi bir gazeteci olarak bugüne dek Aziz Yıldırım'ın önde götürdüğüne ilişkindi. Berke Gültekin daha dünkü yayınımızda Hakan Safi'nin biraz olsun ağırlık kazandığını söyleyen bir gazeteci meslektaşımızdı. Ona ulaşalım, onu da dinleyelim. O tarafta o ne düşünüyor? Bugün oranın atmosferini, orayı soludu dedik. Ona da ulaşalım istedik ki o da Aziz Yıldırım tarafında ibrenin ağır bastı. En azından bir nebze, sizler şimdi az önce dinlediniz, en azından biraz ağır bastığını tribünler açısından, destek açısından öyle göründüğünü söyledi. Ama tabii Hakan Safi tarafında da açıklamalar gelebilir kısmında, o da son kısımda onu söyledi. Onu ben de bekliyorum açıkçası. Bu süreçte bu açıklamalar başladıysa devamı da gelir. Bugün eğer bu durumu, bu tabloyu dün Hakan Safi özelinde olumlu bir hava var gibi görenler dahi Aziz Yıldırım tarafında görüyorsa, bugünkü bu kongre öncesi konuşmalarında Hakan Safi'nin ekibinin de gördüğünü düşünüyorum. Bir adım gelir mi diyecek olursanız gelir diye düşünüyorum, ama bakalım, göreceğiz. Yarın yayınlarımız aynı yerden, seçim günü daha doğrusu yayınlarımız aynı yerden, kaldığı yerden devam edecek. Hakan Safi daha güçlü giriyor. Selamlar demiş dinleyicimiz. Mehmet Bey böyle düşünüyor mesela. Enis Kılıç'a çok konuda katılıyorum ama Ali Koç'un tek suçu yarınları düşünerek tedbirli gitmesiydi. Kural kanun tanımadan transfer yapanlar 4 yıldır kazanıyor dostum demiş. Galatasaray ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasındaki fark, Galatasaray Fenerbahçe para ile yönetilir, Galatasaray ise futbol kulüp aklı ile yönetilir demiş Gürbüz Bey. Peki her iki adayın da konuşmalarını dinledim. Hakan Safi'nin tarzı, dili, söylemleri çok ayrıştırıcıydı. Kutuplaşan bir Fenerbahçe nedeniyle bu haldeyiz, zaten hiç beğenmedim demiş. Giray Bey böyle düşünüyor. Ben kardeşim ya ben kaçırdım demiş. İhraç edilen ilk arkadaş ihraç mı edildi demiş. İlk arkadaş ihraç edildi, öyle hatırlıyorum. Evet, savunmaya rağmen Samet Demir'den bahsediyorsanız eğer üyelerden Samet Bey öyle ihraç edildi diye hatırlıyorum, ama yanlış bilgi olmasın diye teyit edin lütfen. Çünkü programın sonundayım. Teşekkür ediyorum. Seçim gününde yayınlarımız kaldığı yerden devam edecek. Aziz Yıldırım'ın, Hakan Safi'nin ve aynı zamanda Beşiktaş'ta hoca gündemi var. Hoca gündeminde Vincenzo Italiano'nun açıklamaları sizlerle olacak, kim ne dedi formatında, ve aynı zamanda bu değerlendirmelerimizi gün boyunca tekrar tekrar dinliyor olacaksınız. Dünya Kupası'nı unutmuyoruz. Dünya Kupası özel programında da Göksel İnçağrı Sarıç'ın, Can Genç'in hem bahis hem de Dünya Kupası özelindeki değerlendirmelerini bulacaksınız. Görüşünceye de hoşça kalın. Selamlar, saygılar.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
4: Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Divan Kurulu üyelerim, Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu üyeleri, kıymetli kongre üyelerimiz, ekranları başında bizleri izleyen, radyolarında yine bizleri dinleyen büyük Fenerbahçe ailesi ve değerli basın mensupları, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Sizlere başkan adayı sıfatıyla hitap etmenin büyük mutluluğu içerisindeyim. Değerli kongre üyeleri, geçtiğimiz Eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme de hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Çünkü bizlere göre Fenerbahçe'mizin artık kaybedecek bir dakikası bile yok. Sevgili kongre üyelerimiz, aylarca çok çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini ziyaret ettik. Farklı futbol modellerini, kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik. Bunlardan da biliyorsunuz benim de kıymetli arkadaşım, kim o? Paolo Maldini. Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmanın da mimarı olan sevgili Paolo ile Fenerbahçe'nin mevcut durumunu değerlendirdik. Hedeflerimizi belirledik. Fenerbahçe tribünlerinin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı da kararlaştırdık. Haftalar öncesinden de transfer temaslarımız da başladı. Biliyorsunuz şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Neydi isimleri? Dinliyorum. Neydi isimleri? Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood. Bitmedi. İnanın, dahası da geliyor. Islak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Bu anlaşmaları da yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçeli'nin beklentilerini karşılayacak isimleri de özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden de dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar.

budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Bunu da emin olabilirsiniz. Sabahleyin maçı görmüşsünüzdür. İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz? Nerede biliyor musunuz? Londra'da bekliyorlar. Islak imza olduğu zaman da bu kardeşleriniz de buraya sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz. Açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Sevgili Fenerbahçeliler, çok yorulduk, çok yıprandık, çok da bölündük, farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeli ile bir araya geldik. Herkesle dertleştik. Hepsinin beklentilerini dinledik. Değerli Fenerbahçeliler, 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız. Ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bana seçim kampanyası süresinde en çok değerli Fenerbahçeliler yapı meselesi soruldu. Nasıl başa çıkacaksınız diye. Bu işi nasıl çözeceksiniz diye. Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz sorularını çok duyduk. Fenerbahçe'mizin tarihinde maalesef çalınan birçok şampiyonluk var. Şunu net olarak söylememiz, bunun da farkında olmamız gerek. Biz, bunu üzülerek söylüyorum, teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, taraftarlarımızın emeklerini bazen korumakta zorlandık. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu. Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız tabii ki yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Diyorlar ki sen ne yapacaksın Hakan Safi? Buyurun size anlatayım. Ben ilk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Ve saha içi konusunda da hiçbir bahaneye de izin vermeyeceğim. Fakat bu da yeterli değil. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı kıymetli Fenerbahçeliler. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı var gelmesine de vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı bir hakem ataması gerçekleştirildi. Ben de mütevazi olmayacağım bu konuda. Ben olmasam da bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımlar atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Yarın başkan seçtiğiniz takdirde fikstür, hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum. Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir değil

0: yüksek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek. ...1959 öncesi şampiyonlukları da arkadaşlar unutmadık. Fenerbahçe'mizin başvurusu ortada. Hakkımız olan bu şampiyonlukları da alacağız, emin olun. Değerli kongreleri, Fenerbahçelileri böldüler, ötekileştirdiler. Bu güzide camia maalesef zayıfladı. Sağ içinde de sağ dışında da etkisiz kaldık. Camiamız gücünü unuttu. Etkisi azaldı. Buna izin veremeyiz.
1: Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
0: Ötekileştiren benden değilsen düşmansın diyen zihniyet Fenerbahçe'mizi prangaladı. Buna da izin veremeyiz. Kampanya süresince değerli arkadaşlar birçok derneğimizi ziyaret ettik. Bazılarında maalesef siz de biliyorsunuz basına da yansıdı. Tatsız olaylar yaşanmış. Bizim kapımız herkese açık. Fenerbahçe'miz yeniden istediğimiz noktaya ancak herkesin çabasıyla gelecek dedik. Buradan tüm derneklerimize bizim yanımızda da oldukları için hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe sevdasını hiçbir bedel talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla dünyanın dört bir yanında yaşatıyorsunuz. Kadıköy'den uzak olan Fenerbahçelilerin sevgisini taze tutmasına vesile oluyorsunuz. Hepsine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Buradan bu güzide camianın belki taraftarına da seslenmek istiyorum. Yağmur çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin tribünleri doldurdunuz. Ne diyoruz? Bazen hüzün vardır, bazen de mutluluk. Son dönemde futbolda istediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum Fenerbahçeliler. Teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Bunun da fragmanını seçim kampanyamızda gösterdik. Bizler Fenerbahçe'nin gücünü yeniden herkese göstereceğiz. Bugün Sayın Yıldırım da seçimde rakibiz. Yarın 7 Haziran'da bir başkan seçilecek. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün efsane başkanımız da tabii ki rakibiz. Ancak arkadaşlar gerçek rakibimizi unutmayalım. Sevgili Fenerbahçeliler, ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri Fenerbahçe'ye sallayarak reyting alanları ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkartanları bu kardeşiniz unutmaz.

Sizler de hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz değil, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da hiç kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım.

Bugüne kadar kimsenin de hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'me feda olsun.

0: Özlemişiz bu şarkıları. Aa, çok söyleyeceğiz. Seçim kampanyasında bazen Hakan Bey sizi az tanıyoruz diyenler oldu. İzin verirseniz biraz kendimi anlatmam gerek. Aziz Bey ifade etti. Evet. Ben nereden geliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sizler gibi sokaklardan geliyorum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Yatılı okulda okudum. Disiplini öğrendim. Ufkum açıldı. Amerika'da MBA yaptım. Kıymetli Fenerbahçeliler, 18 yaşımda da babamı kaybettim. Mekanı cennet olsun. İmtiyazlı bir çocuk değildim. Hiçbir şey bana peşin olarak verilmedi. 14 yaşında girdiğim çalışma hayatımda tırnaklarımla kazıyarak milyar dolarlık şirketler kurdum. Ailem için yaptım. Şimdi sarı lacivertli ailem için yapma zamanı. İnanın sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonda paha biçmem zaten imkansız. Sizler için de öyle biliyorum. Çocuklarımızın yüzlerini hep beraber birlikte güldüreceğiz. Biz şampiyon olacağız. Bir seri başlatacağız. Hiç kuşkunuz olmasın sevgili renktaşlar. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak. Hiç kimse. Kıymetli kongre üyelerimiz, pazar günü yani yarın bir seçim yapmanız gerekecek. Geçmişle gelecek arasında çok kritik bir seçim. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak, yoksa geleceğin başarılarıyla mı coşacak? Sizler karar vereceksiniz. Artık o kadar enerjim yok diye mi, yoksa ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım diyen mi, siz seçeceksiniz. Müsaadenizle gözlüğümü takmak istiyorum arkadaşlar. Çok güneş var. Sizlere de Allah sabır versin. Nasıl dayandınız bilmiyorum. Sizlere de. Bir yıldız yeter diyen mi, yoksa dünya yıldızlarını getirdim diyen mi, sizlerin tercihi olacak. Değerli Fenerbahçeliler, aslında en büyük yük de sizlerin omuzunda. Fenerbahçemizin kaybedecek bir dakikası bile yok. Hepiniz farkındasınız biliyorum. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Şunu unutmayın. Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok. Kimsenin de malı değil. Biz kibirli olmayacağız. Tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip maça babasıyla gelen çocukları da ağlatmayacağız. Kıymetli Fenerbahçeliler, Fenerbahçeliler, kulübümüz için çok önemli projelerimiz var. İşimiz sadece transfer değil tabii ki. Öncelikle diğer konumuzda stat konusuyla da başlamak istiyorum. Stat projesini geçen sene bizler geliştirdik. Stadımızı kendi yerinde papazın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. stadımızın Mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasını önce şampiyonluk, sonra stat diyerek başladı. Güzel. Sonrasında da Mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi de söylemi izinler alınırsa diye değişti. Sevgili Fenerbahçeliler, kimsenin sizleri yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı da ona göre verin. Bir diğer konumuz da tesisler. Tesislere de el atmamız gerekiyor değerli Fenerbahçeliler. Kulübümüzün büyüklüğüne hiç yakışmayan biri durumdaki de tesislerimiz. Fenerbahçelilere birlikte vakit geçirebilecekleri, Fenerbahçe'yi yaşayabilecekleri kaliteli yaşam alanları sunmamız gerekiyor. Maltepe tesislerimiz çok kritik. Fenerbahçe altyapısı son zamanlarda çok önemli yıldızlar çıkarttı. Buna devam etmemiz, altyapı konusunda da daha verimli tesisler inşa etmemiz gerekiyor. Değerli kongreleri, amatör şubelerle ilgili kampanyamız döneminde çok sorular geldi. Bizler defalarca söylediğimiz gibi şube kapatmaya veya bütçe küçültmeye gelmiyoruz. Sevgili eski yöneticimiz Hulusi Bey dedi ki bana, Sayın Safi, voleybolda 15 milyon euro açık olacak, hesabını ona göre yap dedi. İşiniz rahat olsun, hiçbir çekincemiz yok. Amatör şubelerimize de gereken neyse o desteği vereceğiz. Özellikle basketbol konusuna değinmek isterim. Basketbolla ilgili düşüncemiz net. Profesyonellerimizden memnunuz. Şubelerimiz çok iyi gidiyor. Daha fazla destek vereceğimiz hiçbirinizin merakında kalmasın. Kıymetli Fenerbahçeliler, sporcu yetiştirmek bizim en önemli görevimiz. Tüzüğümüz ortada. Fenerbahçemizin vizyonu, ulu önder Atatürk'ümüzün ilkelerine sadık sporcular yetiştirmektir.
1: Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
0: Kıymetli kongreleriyim. Buradan Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarına da seslenmek istiyorum. Aklınızda hiçbir endişe olmasın. Bizler rövanş duygularıyla gelmiyoruz. Kimsenin işi konusunda da bir sorun yaşanmayacak. Her kim ki işini iyi yapıyorsa bizimle birlikte yolumuza devam edecek. Özlük hakları konusunda da yaşanan sıkıntıları çözeceğiz. Branşlar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldıracağız. Fenerbahçe televizyonu ve radyosu da bizim için çok kıymetli. Televizyonumuz aynı şekilde yoluna devam edecek. Radyo konusuna da göreve gelince tekrar değerlendireceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, futbol konusunda transfer haricinde de projelerimiz var. Öncelikle Türkiye'de farklı bölgelerde 5 pilot takım satın alacağız. Genç oyuncularımıza rekabetçi bir ortam sunacağız. Fenerbahçeli teknik adamlara iş imkanı oluşturacağız. Yurt dışından da bir takım satın alma projemiz var. Uluslararası seviyede yapacağımız bu anlaşma hem transfer önceliği hem de Güney Amerika ve Afrika'dan getireceğimiz oyunculara Avrupa futboluna adaptasyon süresi tanıyacak. Batı Afrika'da bir akademi ile anlaşmak istiyoruz. Bu da Fenerbahçe'mize yine genç yetenekler konusunda transfer önceliği sağlayacak. Sevgili Fenerbahçeliler, finansal konularda hep borçlardan bahsediliyor. Biz farklı bir yerden bakıyoruz. Gelirlerimize bakmamız lazım. Yeni gelir kaynakları üretmemiz lazım. Bizler Fenerbahçe'ye tarihinde olmayan yeni araziler kazandıracağız. Ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon metrekare. Ardından Fenerbahçe GEO'yu kurup kulübümüze de ek gelir sağlayacağız. Fenerbahçe'mizin çok çok önemli şirketleri var. Feneryum da bunlardan biri. Feneryum'u halka arz konusunda değerlendirmemiz gerekecek. Dün denk geldim değerli rakibim, yönetim kurulu olarak diyor ki biz hiç toplanmadık. Biz hep toplanıyoruz değerli Fenerbahçeliler. Hep ekip halinde çalışıyoruz. Bizler bu yönetimi oluştururken de birçok istişareler yaptık. Dün akşam bile sabah 4'e kadar belki 60-70 kişiyle istişare yapmaya hep devam ettik. Kulübün kültürüne hakim, deneyimli isimler bize kılavuz oldular. Enerjik, genç Fenerbahçesine hizmet etmek için sabırsızlanan genç isimler de gücümüze güç kattılar. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık. Deneyimi, enerjisi, iştahı, finansal gücü ve sağlam bağlantıları olan isimleri de bir araya getirdik. Sayın Başkanımız, Aziz Başkanımız ne diyor? Listelere bakın, öyle karar verin demiş. Bence de öyle karar verin sevgili Fenerbahçeliler. Biz listemizi kendimiz oluşturduk. Hepsi de pırıl pırıl, hiçbir bagajı olmayan isimler. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı.

2011 yılından beri Türkiye'de bir şike olayı yaşanmadı diyen ceketsiz gölge başkanı affetmek istiyor musunuz diye öyle duyduk. Menfaatlerini Fenerbahçe'sinin önüne koyan, istifa edip gidenleri siz affetseniz de Fenerbahçe'miz affetmez. Kıymetli Fenerbahçeliler, biz kalbi sarı lacivert atan herkesle biriz. Bizim ayrıştırma, ötekileştirme, düşmanlaştırma gibi bir derdimiz yok. Bugün seçimdeyiz. Ama 8 Haziran'dan itibaren hepimiz aynı renklerin peşinden koşacağız. Ben bunun sözünü çok net verebiliyorum. Bakın, ben Eylül ayında seçimi kaybettik. Ama kulübeme olan desteğim bir an olsa bile azalmadı. Küsüp gidenlerden hiç olmadım. Fenerbahçem linçlenirken susanlardan olmadım. Paraya ihtiyaç varken sırtımı dönenlerden olmadım. Dün olmadım. Sizlere yine bu kürsüden söz veriyorum. Hayatımın sonuna kadar da olmayacağım.

0: Unutmayın değerli renktaşlarım. Fenerbahçe'mizin kimseye borcu yok. Bizim Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Eğer teveccühü gösterirseniz, başkan seçerseniz, tüm enerjimle, tüm servetimle, görevde olduğum her saniyesinde sizlerin emrinde olacağım. Ne dedim ben? Benim sözüm paradan kıymetli. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Daha da Fenerbahçe için bir şey de yapmadım. Başkan olunca neler yapacağımı da hep beraber hayal edebilirsiniz. Değerli kongre üyeleri, sözlerime son verirken şunu hatırlatmak isterim. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine talip olduk. Geçmişin hesaplaşması peşinde değiliz. Fenerbahçeliği Fenerbahçeliğe şikayet etmeyeceğiz. Biz birliği sağlayacağız. Yeniden gücümüzün farkına varacağız. Tek yumruk halinde hareket edeceğiz. Ve biz şampiyon olacağız sevgili Fenerbahçeliler. Nasıl şampiyon yapacağımı da çok iyi biliyorum. Gelecek sene bu zamanlarda karşınıza şampiyonluk kupasıyla geleceğiz. Söz, sizlere söz. Kimse bize engel olamayacak. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum.
1: Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Kim ne dedi? Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
3: Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Uzun bir konuşma yaparak sizleri yormayacağım. Ama şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında beraber bir ömür geçirdik. Aranızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var. Aranızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var. Az olsa da ağabeyim, ablalarım var. Onlara hitap edeceğim. Kendimi anlatmaya, tanıtmaya çalışmak size haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık. Pek çok üzüntü ve acıyı da birlikte yaşadık. Her şey unutulur ama zor gününüzde yanınızda kim vardı? Bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurken uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana, millete, devlete ihanet eden hainlerin karşısında dimdik duran sizlerdiniz. Bu şeref önce ve daima size aittir. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe diyor, sizlersiniz. Sadece 20 yıl boyunca başkanlık onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına, milletine adamış göz ipek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım büyük yapan da ihanet şebekesine karşı benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz. Diyorlar ki bu yaşında neden aday oluyor? Onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır, onlar bilmiyorlar. Hayır, onlar anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgiyi, bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçe verdi.
1: Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
3: Beni bir azim ve mücadele adamı yapan sizlersiniz, Fenerbahçelilerdir. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar denilen yerde ve zamanda sizler benim kardeşlerimdiniz. Mahkeme kapılarında, hapishanelerde hiç yalnız kalmadım, hiç yalnız hissetmedim. Milyonlarca Fenerbahçeli yanımda, ölümde arkamdaydınız. Benim size borcum var, benim Fenerbahçe'ye borcum var. Kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir doğum gününde hapishane duvarlarının arkasında şarkılarla, tezahüratlarla doğum gününü kutlamaya gelen Fenerbahçe'yi nasıl unutabilirim? Bu tribünleri sevgiyle dolduran Fenerbahçeli 50 bin kadını nasıl unutabilirim? Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi? Vatana, millete, devlete ihanet eden hain şebekeye karşı herkesten önce, askerden, polisten, devletten de önce meydan okuyan, dimdik direnen, asla boyun eğmeyen Fenerbahçe'ye borcum var. İşte ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle, Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, Fenerbahçe'nin boynunu bükenlerle, onların hak ettikleri gibi mücadele etmek için geliyorum. Sportif mücadelenin, sportif başarının dengesizleştirdiği sezonları hep beraber yaşadık ve gördük. Bravo! Bravo! 6-0'ı bu adam yaptı burada, 6-0'ı. 4-0'ları burada yaptı. Ve gitti orada, onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla. Siz konuşun, sallayın. size gülüyorum. Neyse. Fevkalade müsaadeye mazhar olmaya alışmış olan camiaların, çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçların, kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Sevgili Fenerbahçeliler, ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha hiç unutmayacakları şekilde hatırlatmak istiyorum. Hatırlayın, bibim kalbimi şöyle atardı. Her zaman, her yerde en büyük Fener. Maçlara ruh ile başlayıp bir ruh ile bitirelim. Her zaman, her yerde en büyük Fenerbahçe. Fenerbahçe en büyüktür. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Sezona bu sloganla başlayıp şampiyonluğu bu sloganla kutlayalım diye geliyorum. Burası Fenerbahçe Kongresi. Polemik, sataşma, kavga bize yakışmaz. Bana hiç yakışmaz. Fenerbahçeliler, Fenerbahçelilerle tartışmaz, kavga etmez. Hiçbir sataşmaya da cevap vermeyeceğimi bilin. Bugün burada oluşumun asıl gayesi Fenerbahçe'ye kavgasız, bir birlik bütünlük kazandırmaktır. Ben Fenerbahçelilerin kardeşliğini güçlendirmek için geliyorum. Kardeşlik sevincini hepinizle paylaşmak için buradayım. Bizim birliğimiz kuvvetimizdir. Kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özelini çekiyoruz. Bunun 4 yılında benim yönetimim vardı. Ben bu sorumluluğu inkar etmiyor, kabul ediyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti. Bir şeyler kazandırdı. Zaman kendi kendimizle kavga zamanı değil. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktu. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak ve o şampiyonluk kupasını burada hep birlikte kutlayacağız. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Dilek temeniyle değil, irade ve mücadeleyle şampiyon olur. Sizlere şunu hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştır. Bunun dışında 2 defa diğer başkanlar yapmıştır. Bunu unutmayın ve aklınızdan bunu çıkarmayın.
1: Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
3: Biz Fenerbahçe'nin şanlı çubuklu formasını kimseye emeklilik ikramiyesi yaptırmayacağız. Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı futbolcu da hoca da yoktur. Hangi formada kaç yıldız var? Onu çalınmış başarıyla övünenler saysınlar. Bizim göğsümüzde değil, kalbimizde ay yıldız var. Kimi alacaksınız hoca, kimi getireceksiniz futbolcu? Benim cevabım sana ne lazım? Kimi istiyorsun değil, kim lazım? Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir. Çünkü en büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil, gerçekçi olmak zorundayız. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz. Arkadaşlarıma yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin en zor günde gösterdiğimiz birlik ruhunu yeniden gösterelim. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe diyerek haykırıyorum. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir. Bu sevda bitmez gönüllerimizde. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Bu kulüp, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en büyük derdi şu anda ayrışmadır. Ayrışmayın. Birlik olun, beraberlik olun. Hakan Bey yarın seçilirse biz onu tebrik ederiz. Bundan da kaçınmayız. Ama ayrımcılık yaparsanız bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Sizi seviyorum, sayıyorum, teşekkür ediyorum.
1: Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.

0: In una società grandiosa, li ringrazio per la grande fiducia e per le parole che hanno speso per me nel momento del primo incontro. Mi hanno fatto subito un bellissimo effetto, perché sono persone che quando...
1: Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle başkan ve direktöre çok teşekkür etmek istiyorum. Hani bana verdikleri güven için, bana duydukları güven için ve hani ilk görüşmemizden itibaren bana söyledikleri bu güzel sözler için ve bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum, çok mutluyum.
0: E penso che sia molto importante per un allenatore sentirsi apprezzato, sentirsi fortemente voluto da parte della società. E penso che ci sia la volontà di fare grandi cose, di fare qualcosa di importante, e siccome io come la società sono molto ambizioso, sposare questo progetto per me è stata veramente facile, ripeto, per le persone che ho conosciuto e per il progetto tecnico che c'è quest'anno al Beşiktaş.
1: Ve bence bir teknik direktör için hani saygı görmek, sevinmek çok önemli bir şey. O yüzden hani çok mutluyum gerçekten bu takıma geldiğim için. Hem ben hem takım gerçekten çok hırslı, çok hedefleri yüksek kişiler ve kurumlar olduğumuz için hani gerçekten çok çok mutluyum buraya geldiğim için, aranızda olduğum için. Takımım bana hani takımım benim hakkımdaki düşünceleri ve benim futbolla alakalıdaki düşüncelerim gerçekten birebir örtüşüyor takımın istekleriyle beraber. Hani kanatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz, çok yüksek gol oranı beklentimiz, zafer beklentilerimiz. Hani ben bugüne kadar oynadığım bütün takımlarda ise Spezia, Fiorentina, Bologna'da göstermiş olduğum futbol hani birebir buradaki beklentilerle örtüştüğü için, o yüzden hani gerçekten bu hepsini göreceğiz beraber. Ne olacağını, hedeflerimizi hepsini beraber yaşayacağız ve göreceğiz inşallah. Ama dediğim gibi tamamen benim takımın beklentileri, benim hedeflerim birebir örtüştüğü için ayrıyetten çok mutluyum. Takımı beraber inşa edeceğiz. Hani teknik heyetle beraber, komple yönetimle beraber inşa edeceğiz takımı. Hani tabii hedeflere ulaşmak için güzel, kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bunları. Yani bizim ilk hedefimiz bütün taraftarı, ki hani İtalya'dan gördüğüm kadarıyla gerçekten bu takımın taraftarı çok ateşli bir taraftar. Ve bizim hedefimiz taraftarı çok mutlu etmek, çok ateşli kılmak. O yüzden de hani yönetimle beraber hareket edip en iyi şekilde en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları. Şimdi ben takımdaki birkaç oyuncuyu zaten tanıyorum, biliyorum. Hani ama yönetimle beraber işte öncelikler nerede, aciliyet nereye gerekli, onları bakıp onları göz önünde bulundurup o şekilde takımı tekrar kuracağız. Hani takımı kuracağız, değerlendireceğiz. Hani hepinizin bildiği gibi kamp dönemi başlıyor 23'ünde. 23 Temmuz galiba kamp dönemi başlıyor. O yüzden hani Slovakya'ya gideceğiz. Ya ben çok inançlı birisiyim. Hani ve inanıyorum ki yani şu ana kadar yapmış olduğum bütün iyi işlere beraber bu takımda da ve yönetimden beraber çalışarak en iyi şekilde en iyi takımı sunacağımızda da inanıyorum. Ve hani neden hedeflerimize ulaşmayalım? Yani kesinlikle hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum yani bu şekilde. Son söylemek istediğim, hani ben bir an önce işe başlamak istiyorum. Bir an önce işimin başına gelmek istiyorum. Zaten burada hani tesisleri de dolaştım. Hani gerçekten çok 10 numara hani ileri bir tesis var burada. Çok güzel. Çok güzel işleyen bir tesis. Hani şimdi kısa bir tatil sonrasında ve o arada zaten o arada bile hani her gün yönetimden telefonda olacağım için hani tatil mi deriz buna bilmiyorum ama bir an önce buraya gelip işimin başına başlamak istiyorum. Şimdi hani İtalya'dan zaten takip ettiğim Türkiye Ligi'ni biliyorum az çok. Ve hani Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray'la arkadaşlık maçı yaptık falan. Hani biliyorum burada çok değerli takımlar var. O yüzden güçlü takımlar var. Hani o yüzden bir an önce işe başlayıp takımımızı da bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum. Ve dediğim gibi yani hani bir an önce gelip işimin başına gelmek istiyorum. Gerçek şu ki hani ben Avrupa'da antrenörlük yaptığım dönemde son 4 yılda hani 3 farklı kulvarda oynayabilme imkanım oldu. İşte Avrupa maçları, lig maçları, kupa maçları falan. O yüzden sürekli perşembe, pazar maçlar olduğu için ve işte o arada kart cezalı olanlar, sakat olanlar, tam toparlayamayan oyuncular olduğu için mecbur kalıyorduk bunu yapmaya. Hani şimdi Türkiye'de Beşiktaş'ta da hani bu tarz hani oyuncularım, gerçekten güzel oyuncular da var. O yüzden hani bakacağız burada durum nasıl işleyecek, nasıl olacak, hani işte kupa maçları nasıl olacak, lig maçları nasıl olacak. Duruma göre de tabii ki de hareket edeceğiz. Belli olur, işte o zaman belli olur zaten tam takım, hani işte sürekli aynı 11'le mi oynarız, değiştirmek zorunda mı kalırız? O zaman belli olur bu.
2: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulunuyor.
1: Diyor ki ben hani bir espri yapmıştım yönetime geldiğinde. Hani maçlarda bir Vincenzo Italiano mevcut, dışarıda başka bir Vincenzo Italiano mevcut. Hani ben futbolcu hayatında da 3 puanı almak için elinden gelen her şeyi yapıyordum. Hani böyle çok hırslıydım. Ve şimdi teknik direktör olarak da bunu yapıyorum. Hatta çünkü bunu futbol, hani maçı oynayan oyuncular da görmek istiyor. Motivasyon oluyor çünkü onlar için. Hani teknik direktör zaten böyle ateşli olunca futbolcu da bu şekilde oluyor. O yüzden hani şimdi bir de taraftara bakıyoruz. Bu takımın taraftarı da böyle ateşli bir taraftar. Ben de bir ateşli teknik direktörüm. Bu da maçlarda mutlaka yansıyacaktır tabii. Gösterecektir kendini yani bir şekilde. Şimdi çok zamandır zaten yeni tecrübeler yapma ihtiyacı vardı bende. Hissediyordum bunu. Hani ve Beşiktaş'ın bu ilgisini görünce, bana hedeflerini anlatınca, projeyi anlatınca, açıklayınca, hani bu benim için zaten bir gurur meselesi oldu. Direkt bana gelmiş olmalar bu hedefleriyle. Hani geçen sene de biliyorsunuz Beşiktaş'ın da süreçlerini. O yüzden hani ben bunları duyunca, hissedince ki zaten yönetimde hemen başından itibaren güzel bir kaynaşma oldu, güzel bir hissiyat oluştu aramızda. O yüzden hani ben gururla bunu kabul etmek istedim. Çünkü gerçekten hani benim de hedeflerimde böyle bir başarı ihtiyacı var, isteği var yani pardon, başarı isteği var. O yüzden hani kesinlikle bundan dolayı. Şimdi Önder Hoca'nın dediği gibi hani gidecekler var, gelecekler var. Hani burada Önder Hoca'nın biraz önce söylediği gibi bütün teknik direktörümüz Vincenzo'nun bütün kariyerini bildiği için hani birçok oynattığı oyuncuları da tanıyor zaten. Ben diyor şanslı bir teknik direktörüm. Birçok şampiyon da çalışma imkanım oldu. O yüzden hani çok değerli kişilerle çalışma imkanım oldu. O yüzden de hani mutlaka Önder Hoca'yla konuşup hani beraber hep beraber bir yol izleyip işte hani bütün değerlendirmeleri yapıp ona göre gidecekler, geleceklere bakaraktan bir şekilde değerlendirip mutlaka değişiklikler olacaktır. Ama tabii tam isim veremiyorum maalesef. Duyuyor musun? Vincenzo benim için çok değerli bir arkadaş. Hani benim teknik heyetindeki arkadaşlarım, onun teknik heyetindeki arkadaşlarının görüşme içerisinde zaten. Ama şimdi kendisi bildiğiniz üzere Dünya Kupası ile ilgili çok yoğun bir tempo yaşıyor. O yüzden hani ben buradan onu gerçekten çok destekliyorum. Onu ve takımını, oyuncularını falan hepsini çok destekliyorum. O yüzden hani şimdi bu bütün bu zaman geçtikten sonra biraz daha sakin olduğu bir dönemde ya tabii ki görüşmek isterim. O hani bildiğiniz üzere zaten çok iyi bir oyuncuydu. Çok iyi bir teknik direktör. Hatta biz futbolcuyken karşılıklı da oynamıştık. Karşılıklı takımlarda da denk gelmiştik. O yüzden sadece dediğim gibi bu yoğun dönemin geçmesini bekleyip ondan sonra mutlaka görüşeceğiz. Çünkü zaten ona sormak istediğim bazı şeyler de var. Şimdi öncelikle hocamızın bir esprisinin başlamak isterim. Hani biraz önce İtalya'da şimdi güneş sırtımızdan vuruyor ve İtalya'da derler ki hani güneş sadece güzelleri ve şansları öpermiş. Hocamız bu espriyi yapmak istedi, size İtalya'dan bir hava getirmek istedi öncelikle.
3: Peydir öpüyor.
1: Aynen. Sonrasında düşünmüyor heyetine, hani teknik heyete bir Türk almayı şu anlık düşünmüyor. Neden derseniz çünkü 8 yıldır beraber çalıştığı arkadaşlarından zaten çok iyi işler başladığını düşünüyor. Şimdi hani bu süreçte İtalya'ya döner dönmez hemen bütün rakip takımları, rakip oyuncuları üzerinde çalışmaya başlayacaklar, analiz edecekler. Hani işte yönetimden zaten anlaştıkları üzere bir ofansif futbol sergileyecekler. Ama tabii defansı da düşünecekler bu doğrultuda. Yani o yüzden hani kendisi, kendi teknik heyeti yeterli olduğunu düşündüğü için bir Türk alma düşüncesi şu an için görünmüyor. Çok şükür bir kadın gazeteci soru sordu demekle başlamak istedim. Şimdi biraz önce de söylediği gibi hani yönetimin beklediği ve taraftarın da beklediği bir ofansif gol topu yaratan bir takım görmek istiyor. O yüzden de hani kendisi de bu şekilde tanımlıyor Beşiktaş'ı. Hani gol topu yaratan, çok gol topu imkanı yaratan bir takım ama az gol yiyen. O yüzden yani biraz önce dediğimiz gibi tamamen ofansif, tamamen hani ileri yönelik 3 puanı getirmek, taraftarı memnun etmek, yönetimi memnun etmek. Şu an ben diyor hani alışkın olduğum şekilde sürekli galibiyet, yani sürekli derken galibiyet kazanmaya alışkın bir teknik direktörüm ve İtalya'da işte harika 6 yıl geçirdim. İşte La Spezia'da, Bologna'da, Fiorentina'da ve orada bir de kupa kazandım. Benim burada da hayalim kupa kazanmak ve yılın sonunda gerçekten hani güzel bir iş yapmış olmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz zaten. Bu şekilde.
2: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulunuyor.
1: Şimdi ben tüm Avrupa futbolunu takip etmeyi seviyorum. Şimdi Türkiye Ligi de hani çok güzel, Türk futbolu da çok güzel, artık çok güzel sükse yaptı, çok güzel bir gidişatı var. Bu hani Türkiye'ye çok güzel, çok önemli isimler de gelmeye başladı zaten. O yüzden hani ben Türkiye'de şimdi biliyorum son 4 yıldır hani aynı takım dediğiniz gibi kazanıyor. Ve bunun için hani bunu kırmak için bir tek biz değil, başka takımlar da elinden geleni yapacaktır mutlaka. Hani kesinlikle zaten bu konuda kuşkunuz olmasın. Biz ne gerekiyorsa kesinlikle yapacağız. Ve hani Giuseppe Meazza için de gerçekten evet biliyorum çok önemli bir isim. Hatta Milano'da adına bir stat da var. Ya o yüzden benim için bu camiye gelmek, bu büyük takıma gelmek çok önemli bir, çok gurur verici bir durum. Bunun için çok gururluyum gerçekten. Ve herkese çok teşekkür ediyorum bunun için. Bu. Şimdi benim oyunumun konuşulmasından, benim nasıl bir ateşli teknik direktör olduğumun konuşulmasından çok memnunum. Gerçekten hani çok teşekkür ediyorum hepinize. O yüzden hani ya benim bu yılların getirmiş olduğu bir sonuç, yılların çalışmanın getirmiş olduğu bir sonuç. Hani taktiksel çalışmalar, işte toplu zaman, top olduğu zamanlar, top olmadığı zamanlar, hani saha içerisindeki falan. Hani her mevki çok önemli, çok değerli. Yani bu zaten muhtemelen bunların, hani bunları görmüş olmanız, işte Beşiktaş'tan bana çağrı gelmesini sağlayan konu. Umarım bu İtalya'daki hani sergilemiş olduğum bu futbol oyununu Türkiye'de Beşiktaş'a da taşıyabilirim, yansıtabilirim. Hani teşekkür ediyorum bunları konuştuğunuz için, tekrar ediyorum konuştuğunuz için, gördüğünüz için ve farkına vardığınız için. Yani bu şekilde bir söylem var. Però la posizione più importante durante
0: qual è l'attaccante. È chiaro che la posizione più difficile è quella giocatore che fa la differenza, è sempre il numero 9, number 9. ed è quello che alla fine guadagna più di tutti, ha più successo, è più importante, è più che porta la vittoria alla squadra. Chiaro che insieme a lui ci deve essere, che lui è finalizzatore, un'organizzazione, un gioco che gli permetta di essere decisivo.
1: Ya en önemli mevki tabii ki de hani 9 numara. 9 numaradaki hani en önemli, en başarıyı aç, en başarılı olan kişi, ama hani gerçekten önemli o, ama tabii bütün takım beraber iyi olması gerekiyor, beraber iyi çalışması gerekiyor ki hani 9 numarada gerekeni yapsın diye nihai durumda. Hani bu şekilde. Şimdi biz İtalya'da teknik direktörlerin çok erken değişmesine alışkınız. O yüzden hani 5 teknik direktör değişmiş olması çok önemli bir şey değil aslında bizim için. Hani ama bir insan, bir teknik direktör kendi işine, kendine inandığında, inancı olduğunda, hani yaptığı işe inancı olduğunda korkacak bir şey olmaz zaten. Hani ben bugüne kadar hiçbir ligi yarıda bırakmadım. Başladım, her ligi sonuna kadar da getirdim. Umarım bu sene Türkiye'de Beşiktaş'ta da aynı şeyi gerçekleştiririm. Öyle bir niyetim yok zaten bırakmaya ligi yarıda falan. Ondan sonra Semih'i tanıyorum. Güzel oyuncu. Hatta karşı hani Bologna'dayken oynadım ona karşı. Ligin ilk yarısında çok iyi, güzel işler yaptı. Sonrasında hani neden bu şekilde devam ettiğini bilmiyorum. Şimdi bunu zaten konuşacağız yönetimle. Yönetimle konuşup ona göre değerlendirme yapıp ona göre karar veririz. Ama dediğim gibi tanıyorum. Güzel de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
2: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyo.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru, sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray, sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş, tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Seçimi siz yapın tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov, Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim, seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elland Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fula'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu, ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de o oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Pat gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans.

Ya Galatasaray bütün bir sene sağ bek eklemindi. Küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu. Bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlk aydan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, ilk ayın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? Gidiyor mu, gitmiyor mu? Gitmek istemiyor, kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkamda neler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Dönün şeye ters tarafa. Yunus senin için önemli. Evet, sakatlık vardı, hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunuslara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldım? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil.

0: elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemeleri. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildiği anda da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Bulduğunu al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
1: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
0: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçin bu işleri abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camiye alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medya yönetimi, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da o rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak. Çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer. Ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorumu anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesi'nden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayı hoca onu çarpın yani. Tamam. Daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbol ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık biliyorsunuz, savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho ile olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi. Öyle ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiler aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaydı. Okan Buruk'ta 3-0'dan 3-3'e getirmedi mi abi? Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmar'a, Praga kötü şekilde elenmedi mi abi? Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil, oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancım var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes böyle Arda Turan övüyor mesela, değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün, değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar. Ardından yine soğuk, ardından yine tipi. Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür. Yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar, yine hep Dalavera, yine hep Okuruntu, yine Umut, yine Düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar, şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Yani en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış belli millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. İşte Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim, hükümsüzdüm. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemde değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda ile başladı değil mi? İbrahim Altınsay, aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic, değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca. Şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de, futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez. Söyleyeyim de gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece. Gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında, yatağında, çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden cumhuriyetin ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
2: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyelim.
3: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
2: Ve oyuncu ve, olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
3: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
2: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
3: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini, şampiyonluğa çok sevindik hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında. Yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim. Oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum. Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
2: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
3: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz. O başarıda elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri. Çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Parantez başlıyor. Parantezde buluştuk ve Fenerbahçe'de bu ihraç süreci belli ki çok uzun sürecek. Orada 10 dakikada 15 dakikada toparlanacak denen bir gündem maddesi vardı ama yaklaşık 20 dakikayı geçmek üzereyken biz orayı şöyle bir bölmüş olduk. Fenerbahçe'de başkanlar konuştu, Fenerbahçe'de üyeler konuştu, önemli açıklamalar yapıldı. Yaklaşık 30-40 dakikalık bir değerlendirmemiz olacak. Değerlendirme bağlantılarımız olacak, bağlantımız olacak. Sizler ne diyorsunuz? 0212 273 10 10, 0212 273 10 10'dan. Fenerbahçeliler, sizleri bugünkü bu açıklamalar ne kadar fikrinizi değiştirdi, ne kadar yönlendirmiş oldu, ne kadar soru işaretlerinizi giderdi ya da ya yeniden soru işareti doğdu dedirtti, merak ediyorum. Ararsanız Enis'le yapacağımız, Enis Kılıç az sonra bizlerle olacak, Enis'le yapacağımız bağlantının ardından sizlere de birer dakikalık söz hakkı vermek isterim. Fenerbahçeliler ararsanız 0212 273 10 10'dan, az sonra bağlantımızın ardından 15 dakika sonra aşağı yukarı sizlere de söz hakkı vermek, sizleri de dinlemek isterim. Fenerbahçe tarafında bu kongre öncesi konuşmalar sizleri ne kadar etkiledi? Kongre öncesindeki açıklamalar ekstra bir soru işareti mi oluşturdu yoksa soru işaretlerini mi giderdi? Kararsızdım, şu tarafı destekler oldum. Şu tarafı destekliyordum, o tarafa geçtim, o tarafa destekliyordum, fikrim buradan yana ağır basıyor dediğiniz her ne varsa lütfen yazın ya da arayın diyeyim. Enis Kılıç'a döneyim. Enis Kılıç bizlerle. Dünya Gazetesi'nden Enis Kılıç, aynı zamanda 442'dan spor yazarı Enis Kılıç bizlerle. Enis, hoş geldin, selamlar.
8: sevgiler.
7: Teşekkür ediyorum. Sen Kadıköy'deydin. Günün nabzını tuttun. Sabah 10'da girdin. Akşam 6'da 7'de 7 olmadan çıktın. 6-6 10 gibi. Evet. Öyle hatırlıyorum. Neler söylersin bugün oranın nabzı için? Giderken ne düşünüyordun? Çıktığında ne düşündün?
8: Yani abi şöyle, aslında şimdi çok fazla başlık var. Bir kongre öncesinde başkan adaylarının yapmış olduğu malumun buluşmaları vardı. Hem derneklerde hem kongre üyeleriyle. Onun yansımaları vardı. Dün aslında Hakan Saatli'nin Faruk Ilgaz'la yaptığı etkinlikteydi. Aynı şekilde çarşamba günü de Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu etkinliği takip ettik. Yani oralarda gördüğümüz ortam şuydu. Genelde basındaki arkadaşlarla sohbet ederken Hakan Saatli'nin hiç de azımsanmayacak bir durumda olduğunu söylüyordu. Özellikle dün Faruk Ilgaz'daki etkinliği daha görkemliydi. Sayın Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu etkinliğe göre. Onu bir belirtmekte fayda var. Fakat bugün şöyle söyleyeyim. Bugün seçimler
7: bir aman var değil mi senin de? Yani fakatın aman var burada tabii, atmosfere tabii ilişkin. Özellikle konuşan üyelerde bana mı öyle geldi bilmiyorum. Ben yoldaydım ve yani çekmeyen ya da işte ara verdiğim, dinleyemediğim çok nadir anlar oldu radyoyu. Yolda sürekli dinliyordum ama yani orada konuşan çoğu üyenin Aziz Yıldırım tarafında konuştuğunu ben duydum. Yani Aziz Yıldırım tarafında ağır basan bir kitle olduğunu kongrede görüyoruz. Sosyal medya diye dönersek bunu da tam tersi görüyorduk. Bugüne dek orada da sana katılıyorum.
8: Yani şöyle, bugün dediğin gibi tam orada şey yapıyorduk abi. Tam orayı paylaşıyordum. Bugün seçim olsaydı, bugün sandık kurulsaydı, kalabalığı da baz alarak tabii ki de bunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım öngörülerin üzerinde bir farklı kazanırdı seçimi. Onu belirteyim. Çünkü Aziz Yıldırım destekçileri tarafı hem sağ koridorda, yani kürsünün kurulduğu istikamete göre söylüyorum. Sağ koridorda Aziz Yıldırım'ın destekçileri, sol koridorda da Hakan Saatli'nin destekçileri vardı ve bariz bir Aziz Yıldırım desteği göründü. Ama tabii yarın asıl durum belli olacak. Şöyle bir istatistik var, şöyle bir analiz var. Onu direkt dinleyenlerle paylaşalım abi. Son seçimde Sayın Saadettin Saran ve Sayın Ali Koç arasında geçen seçimde 24 bin küsur oy kullanımı gerçekleşti. Ve 200 küsur oy farklı Sayın Saadettin Saran başkan oldu bildiğiniz üzere. Eğer ki bu seçimde 25 bin barajı aşılırsa, oy kullanma açısından söylüyorum. Yani normalde oy kullanmaya hak edişi olan 40 bin üzerinde bir üye var Serapaç'ın ama malum katılımın bu rakamlarda olmuyor. 25 bin üzerinde bir katılım sağlanırsa Hakan Saatli'nin yarışta azımsanmayacak olduğunu belirtmekte fayda var. Genel ortak kanada böyleydi. Ancak 25 binin altında, yani kemik oy dediğimiz oylara döndüğümüzde Aziz Yıldırım muhtemelen %10-12 gibi bir farklı seçimi kazanacak gibi duruyor. Yani bu başlıkları direkt manşet olarak verebiliriz. İki tarafın da konuşmasında dikkat çekici konular vardı. Sayın Hakan Safi Maldini'yi de getirmişti. Bilmiyorum, belki dinleyenler görmüştür sosyal medyada. Bunları takip etmişlerdir. Maldini de bugün kongreyi takip etti. O tabii o tarafta biraz daha işin tırnak içerisinde, bunu söylüyorum, tribün tarafında daha aktif yer alıyor Sayın Hakan Safi. Ama Aziz Yıldırım konuşmasına belirtti. Birlik beraberlik ve bazı şeylerin de zamanı geldiğinde açıklanabileceği vurgusunu yaptı. Yani iki farklı başkan profili izledik. Sayın Hakan Saatli'nin konuşması sırasında özellikle Batuhan Özdemir üzerinden, Nihat Özdemir'in oğlu üzerinden bazı atışları oldu ama Aziz Bey onlara da cevap vermedi. Tartışmayacağım dedi. Kimseyle münakaşaya da girmeyeceğim dedi. Futbolcu ismi açıklamak da bana ve yönetimime yakışmaz. Hani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedi. Bu şekilde iki farklı başkan profiline karşı karşıyayız. Yani ilk başlıkların bu şekilde olsun abi.
7: Peki diğer başlıkların, bugüne dek verilen vaatler, konuşmalar neyi gösterdi? Her şeyden önce bir televizyon kanalında Sayın Safi ya da Sayın Yıldırım'ı izlemek, dinlemek farklı. Bugün orada atmosferde asıl oy sahiplerinin, asıl söz sahiplerinin önünde dinlemek, onların tepkisine göre dinlemek farklı. Neyde, hangi tepki, neyde, hangi destek daha dikkat çekiciydi hem Safi hem de Yıldırım özelinde?
8: Abi şöyle söyleyeyim, onu çok net belirteyim. Sayın Hakan Saatli'ne anlaştım dediği oyuncular üzerinde hani koyu Aziz Yıldırım destekçilerinde pek bir tesir olmamış. Onu bir belirteyim. Özellikle işte ıslak imza var mı? Kulüplerle anlaşmadan nasıl bunu gerçekleştireceksin? Minimum 200-250 milyon euro gibi bir nakit girdisi lazım. Ana ihtiyaç, bir de bunun üzerine böyle bir transfer bütçesi yaratıyorsun. Yarın seçimi işte kazandım, bir yıl sonra kaybettiğinde bu paraları kim ödeyecek? Çok fazla slogan gördük. Ali Koç döneminden dolayı malumun yöneticisiydi. Muhtaç bestesi çok fazla kullanıldı. Bunların tabii ki de başlıklarını tırnak içerisinde veriyorum. Tamamıyla tribünlerden duyduklarımı söylüyorum. Özellikle Hakan Safi'ye bu tarz eleştiriler çok fazlaydı.
7: Üyeler de aralarında atıştılar. Biz muhtaç tayfadan değiliz mi dedi biri. Yanlış mı hatırlıyorum?
8: Evet, o şekilde çok fazla söylem oldu.
7: Ya da benzer bir söylem. Yanlışım da olabilir. Evet.
8: Muhtaç evine dön, muhtaç çekme, çok fazla söylem oldu. Sayın Hakan Sarp'ın konuşma üslubu ve tonlaması, biliyorsun, iletişimi çok fazla eleştiriliyordu. Özellikle hitabı noktasında. Maalesef kürsüye çıktığı zaman da yine de tırnak içerisinde belirtiyorum, birazcık alaycı bir yaklaşım da oldu Aziz Yıldırım destekçilerinden. Bunların hepsini duyduk. O yüzden Hakan Safi'ye...
7: Hoş şeyler değil tabii bunlar. Tıpkı bu hoş değil mesela Sayın Safi'nin hitabet tarzına ilişkin bu tarz durumlar ama şu da hoş değil. MPP dedi ya Sayın Başkan Aziz Yıldırım, biraz da yaşının vermiş olduğu bir şey gereğiyle gibi görüyorum ben onu. Nasıl ki 70 yaşındaki bir büyüğüm bir futbolcunun adını yanlış söylediğinde ona ben böyle hitap etmem. Hele ki böyle bir yarışta Hakan Safi'ye de bunu yakıştıramamıştım. Ama aynı şekilde Hakan Safi taraftarları özelinde, Hakan Safi tarafı özelinde Aziz Yıldırım destekçilerinin de hitabıyla burada farklı noktalara taşıyarak konu etmesi, bunu gündem etmesi bence çok da hoş değil. İki tarafta da birbirine yakışmayan, bir tarafta taraftarlar özelinde, yani üyeler özelinde diyelim, destekleyenler özelinde, diğer tarafta da direkt başkan adayı özelinde yakışmayan bazı şeyler vardı, yok değil.
8: Vardı, maalesef vardı. Evet. Sayın Aziz Yıldırım çıktığı zaman da kürsüye özellikle Batuhan Özdemir üzerinden, yine Nihat Özdemir'in oğlu üzerinden çok fazla slogan atıldı. Karşıt görüş bildirildi. Sözü kesilmeye çalışıldı ki bir ara Aziz Yıldırım o tarafa da cevap verdi. Siz sallamaya devam edin dedi. Yani şöyle söyleyeyim, aslında iki başkan adayı da özellikle Aziz Yıldırım tarafı birleşmeyi tabii vaat ediyor. Yani Fenerbahçe'de hakikaten yani çatlak çok büyük. Hani kim başkan seçilse bunu maalesef diyeceğim ben. Birleşmenin, hani camiada bütünleşmenin çok olabileceğini öngörmüyorum. Çünkü çok fazla hesap kitap var. Çok fazla hesaplaşılması gereken konu var. Bir de maalesef iki başkan adayı da sorulara, ben seçim propaganda sürecince bugün de onu gördük, net cevaplar verilmiyor. Yani mesela eleştirel konular var. Mesela işte Nihat Özdemir üzerindeki konular var. Oğlu yönetime dahil edildi. Aziz Bey o konuya hiç girmiyor. Stat projesiyle ilgili Hakan Safi bir sene yapamazsınız dedi. Bu bence çarpıcı bir çıkıştı. Aziz Yıldırım'ın bugün seçim vardı. Mayıs'ta şampiyonluğu burada kutlayacağız, eğer izinler alınırsa dedi. Mesela böyle konular var, ancak bu taraflar çok fazla eşelenmedi. Adaylar da çok fazla bu polemiklere girmediler. O tarafı da açıklamadılar ve tabii Aziz Yıldırım ne oyuncu ismi ne de antrenör ismi beyan etmedi. Bu arada genel olarak kongrede de bugün özellikle iki başkan adayından da hoca noktasında bir şeyler söylenmesi bekleniyordu. Ancak iki isim de buraya yanaşmadı. Şunu biliyoruz, bugün de çok fazla konuşuldu. Tekrardan Sayın Hakan Safi'nin Parioli ve Conte üzerinde yoğunlaştı. Bugün basın tarafında da işin tırnak içerisinde bir magazinde döndü. İki isme yöneldiğini duyduk, öğrendik. İki isimden bir tanesine gidecek Hakan Safi gibi duruyor, eğer ki seçilirse. Sayın Aziz Yıldırım'ın da net olarak hoca adayı, hani buradan dinleyenlere söyleyelim, Aykut Kocaman. Her ne kadar değil veyahut da olmayacak gibi dese de bugün çok net bir şekilde Aykut Kocaman ismi Aziz Yıldırım'la eşleşmiş vaziyette. Bunu da söylüyorum. Yani seçimden sonra kısa bir sürede Aziz Yıldırım'ın eğer seçilmesi durumunda Aykut Kocaman'ın açıklamasını yine öngörüyoruz diyelim. Yani ucunu açık bırakalım ama genel hatlarıyla durum aslında bu şekildeydi. Yapılanma, oyuncu tercihleri, kadrolar, işte Oğuz Çetin ve Volkan Demirel'in dahil olduğu bir futbol aklından bahsediyor Aziz Yıldırım tarafı. Bu isimler net. Onun haricindekiler birazcık soru işareti. Futbol AŞ'ye dahil olacak yöneticiler malumu. Onlarla da birlikte belirlenecek. Ancak şöyle söyleyeyim, çok gergin derken şöyle, çok geçtiğimiz yıllara göre, özellikle Ali Koç, Aziz Yıldırım seçimlerine göre çok daha iyi bir ortam vardı ama çok yakın iki loca, iki başkan adayında locaları. Ondan dolayı böyle ufak tefek sürtüşmeler oldu ama yani çok da böyle manşet atabileceğimiz, birbirlerine girdiler veyahut da işte araya şunlar girdi, bunlar girdi diyeceğimiz seviyede değildi. Biraz standart Fenerbahçe seçimiydi. Maalesef her sene Fenerbahçe seçim yaptığı için artık alışkanlık oldu bu durumlarda. Genel hatlarıyla bu şekilde bir kongre gününü geçirdik diyebilirim.
7: Kime yakın görüyorsun bir gazeteci gözüyle Enis Kılıç yarını?
8: Pardon abi, sesini alamadım.
7: Kime yakın görüyorsun bir gazeteci gözüyle yarını?
8: Ben Aziz Yıldırım'ın çok büyük olasılıkla Fenerbahçe'de başkanlığı devralacağını düşünüyorum.
7: Büyük olasılık bugün, dediğine göre öyle 55'e 45 gibi bir şey beklemiyorsun.
8: Yani şöyle, yok o tarz bir durum değil. Hani şöyle, yani az önce ilk girişte belirttiğim gibi 25 bin barajı var. Herkesin çok konuştuğu, ortak fikir kaldı bir konu. 25 bin barajı, yani oy kullanma 25 bin altında olursa Aziz Yıldırım'ın başkanlığı seçileceğini düşünüyorum. 25 bin üzerinde bir kongreye katılım sağlarsa Hakan Safi ile kıran kırana bir yarış izleriz gibi geliyor. Aynı geçtiğimiz dönemde Ali Koç, Saadettin Sağan döneminde olduğu gibi. Yani farkın o kadar az olabileceğini düşünüyorum. Ancak bugün itibariyle Aziz Yıldırım net favori. Onu söylüyoruz.
7: Peki.
8: Evet, evet. Yani maalesef çünkü dediğim gibi kırılım şöyle maalesef. Kırılım Hakan Safi'nin dediği hiçbir şey Aziz Yıldırım'a destek veren kitle ulaşmamış vaziyette. Hani yani bunu bir seçim siyaseti olarak da düşünürsek maalesef o tarafa bir acaba yaratmamış. Aksine peki, çok hı-hı. antitez gelişiyor hatta o tarafta.
7: Peki bugün yani, bugün sen de adı geçen Lewandowski, Hakan Çalhanoğlu ya da Conte gibi isimlerden birini Hakan Safi kürsüye çıktığında bekleyenlerden miydin?
8: Yani ben en azından bugün bir isimin de açıklamasını bekliyordum. Oyuncu tarafında alakalı. Ancak girmedi artık o topa. İki tane yöneticim Londra'da dedi. Hani sadece işini öyle bıraktı. Mazbata'yı aldığımızda o iki yöneticimiz bir futbolcu daha getirip takıma kaçacak.
7: Peki sence dinleyicilerimize de sormuş olalım. Sayın Hakan Safi kimin söylediği kısma geldi de iki yöneticinin Londra'da olma sebebini açıklamadı?
8: Yani
7: ya bence futbol haklı, bence kulüp haklı bu. Yani olması gereken buydu ama bence Hakan Safi Fenerbahçe özelinde çok da doğru bir şey yapmadı oyuncuları açıklayarak. Evet. Zira evet, hem kendi adına iletişim anlamında bence zarar verdi. Hem Porto tarafından, düzeltiyorum, Portekiz tarafından gelen hem de bir diğer taraftan Arabistan'dan gelen açıklamalar, iddialar diyelim ki bazılarının netliği hala tartışılıyor gelen iddiaların. Ama şimdi bunları biraz zarar verdi gibi görüyorum. Kendisine ve iletişimine, aynı zamanda Hakan Safi'ye ve Fenerbahçe'ye, başkan olması halinde Fenerbahçe'ye 30 isterken 40 istemeleri de görebiliriz. Ya da sen zaten 80 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu var, onu kullan madem önden açıkladın deyip Fenerbahçe'ye zarar verecek bir noktaya getirmiş olarak görebiliriz durumu. Aziz Yıldırım iyi bir strateji izledi. Oyuncuyu açıklamadı. Oyuncu açıklayarak başkan olacaksam olmayayım dedi. Evet. Bence orada ısrar etmesi de önemliydi.
8: Tabii ki.
7: Ben de döneceğini düşünüyordum Aziz Yıldırım'ın. Aziz Yıldırım da açıklar herhalde bugün bir şeyleri diyordum. Oradan gelmedi bak açıklama.
8: Ya orada istikrarlı kalmaya çalıştı. Bir de camiye birleştireceğim. Ben başkan değilim. Lider vurgusu vardı biliyorsun. Propagandanın başından beri seçim propagandası. Hani ve kürsüde bugün bir noktada da şık bir laf etti. Bana yakışmazdır oyuncu ismi söylemek, açıklamak. Hani bu şekilde seçim kazanmak. Hani bir noktada şık bir hareket yaptı. 20 yıllık başkanlık geçmişi var günün sonunda. O her ne kadar bunu kabul etmese de Fenerbahçe'nin onursal başkan sıfatında konumlandırdığı gönül rahatlığı bir isim. Hani aktif başkanlığının yanı sıra, yani yarın seçilemese de çok büyük olasılıkla yine Fenerbahçe'nin akil adamı olarak o camianın önünde de olacak. Ama şöyle bir durum var. Bir noktada da Fenerbahçe'nin bazı vaatlerine ihtiyacı olan bir seçimdi. Çünkü çok kırılgan bir camia. Bir şeyler de söylenmesi lazım ve Fenerbahçe bu sene şampiyonluğu hani Galatasaray'a, yani nasıl söyleyeyim, Galatasaray'a kaptırdı desek bence yanlış olmaz.
7: Doğru, minimum katılıyorum.
8: Minimum 4 defa eline geçmiş olan şansı tamamıyla oyuncu tercihi veya oyuncu kalitesi yüzünden Fenerbahçe kaybetti. Ve iç sahada kaybetti. Hal böyleyken bence bazı vaatler verilebilirdi, bazı şeyler söylenebilirdi. Bu işin dediğim gibi bencesi. Ama Hakan Safi'nin başka bir B planı yoktu. Mesela Ali Koç gibi yöneticilik yıllar bazında söylüyorum. Hani uzun yıllar yöneticilik geçmişi yok. Fenerbahçe camiasının çok da aşina olduğu bir isim değil. Hani bunu da kabul etmek lazım. Yani 20 yıldır camianın önde gelen adamlarından, isimlerinden birisi değil. Sayın Ali Koç'la birlikte Fenerbahçe camiasının yöneticilik süreci başlamış bir isim. Evet, ekonomide, ticarette önemli adımları var ama malumun son 10-15 yıldır insanların tanıdığı, en azından işin yani medya tarafında tanıdığı, muhakkak ticaret dünyasında tanınan bir isimdir ama böyle bir isim olduğu için camiaya gelebilmek için, başkan olmak için bence başka bir şansı yoktu. O da onu kullandı. Sadece dediğim gibi gittiği isimlerin maliyetleri itibariyle Fenerbahçe'nin bugünkü ekonomik durumu örtüşmüyor. Biraz insanların aklına soru işaretini yaratan konu bu. Yani 180 veya 200 milyon euro bandında, hani söylemesi kolay rakamlar ama yaklaşık 1-1,5 yıl içerisinde Fenerbahçe böyle bir girdi olması lazım. Sırf bu arada ödenmesi gereken rakam. Hani onun bir altını çizelim. Yani transfer yapmasının dışında. Şimdi hal böyleyken bir de diyorsun ki Greenwood alacağım, Luis Suarez alacağım. Zaten bu iki ismi topladığımda mevcut bir serbest kalma bedellerine ben yani 140 milyon euroya yakın bir çıktı yapacaksın. Merih Demirel'i daha işin içine katmıyorum. Evet. Bir oyuncu da alacağım diyorsun. Yani Koç dün katılmış olduğu akşam bir programda takip ettim ben de. İşte Faruk Ilgaz'dan sonra oraya geçmiş Sayın Hakan Safi. 250 milyon euro para harcayacağım diyor. Bu seneki transferler için bunu da beyan etmiş. Ama yani bu söylemler şöyle riskli. Önümüzdeki sene bir daha seçim var. Şampiyonluk gelmediği noktasında tekrar Hakan Safi'nin seçimi garantisi yok. Bu bedelleri kim ödeyecek bir noktadan sonra? Yani orada da bir teminat verilmesi lazım. Yani kulübe bir şeylerin garanti edilmesi lazım. Çok riskli rakamlar. Bir de şöyle de bir ezber var. Bence Hakan Saat'ın ayağına da en büyük dolanan konu bu oldu. Çok zenginsin, anlıyoruz. Çok param var. Bunu da anlıyoruz ama senden daha zengini geldi. 7 sene, 8 sene bu takım şampiyon yapamadı Ali Koç. Yani onun bilmediği neyi sen biliyorsun ki algısı var. Bu gerçekten içeride bir yüksek sesle konuşuluyor. Onu da belirtelim yani dinleyenlere. Yani kongrede herkesin ağzına peresenk olmuş söylem bu. Ali Koç'ta da çok para vardı, yapamadı işte. Hani gerçekten böyle.
7: Yani bu işin yolu oradan geçmiyor kısmında.
8: Geçmiyor. Aziz Yıldırım'da özellikle vurgusu şuydu. Oyuncu transferli isimler değil. Bu iş şampiyonluk işi, ruh işidir dedi. Orada da birazcık Hakan Safi ve Ali Koç dönemine gönderme yaptı tabii ki.
7: Bu konu konuşulduğunda aklıma hep ne geliyor biliyor musun? Aslında haklı bir tarafta geliyor. Yani o günün şartlarında doğru olan geliyor belki de. Fenerbahçe camiası söz konusu olduğunda. Fenerbahçe başkansız kalmaz deyip Ali Koç'un bir gazete küpürü vardı çocukken ya da gençken diyelim, hatırlarsın. Evet. Böyle anıldığı bir ortamda bir gazeteye haber olduğu, gündem olduğu bir kısım vardı. O geliyor hep aklıma. O büyük bir umuttu taraftar için, camia için.
8: Tabii.
7: Ama bugün hatta eleştirenler dahi ben Ali Koç geldiğinde ne kadar çok seviniyordum. İşte sosyal medya paylaşımında şu vardı. Kombine sırasına ilk günden, daha geceden değil akşamdan girmiştik sıraya. Sabahı bırakın ya da sabaha karşı olan saatleri bırakın. Akşamdan giriyorduk sıraya diyenleri tutun. Birçok oy sahibi, birçok söz sahibi, birçok taraftar, camia özelinde önemli isimlerin olduğu bir noktada. Onun ne kadar doğru bir sistem olup olmadığını tartışmaksızın umudu orada gören bir bölüm vardı. Ama sonucu biliyoruz hepimiz.
8: Tabii ki. Yani orada Ali Koç'un, ama Ali Koç'la ilgili şöyle çarpıcı bir iddiam olsun benim. Hani iddia sahibini bağlar sevgili. Bak dinleyenler de kusura bakmasın. Ben bugün hani oradaydım. Malum kongrede yakından takip etmiştik. İki başkan adayının da özellikle İstanbul buluşmalarında genellikle orada oldum. Çok net bir şey söyleyeyim. Bugün eğer ki Ali Koç aday olsaydı seçimi çok rahat kazanırdı. Onu da belirteyim. Çünkü Hakan Safi'nin bu kadar iddialı olduğu yer.
7: Doğru.
8: Aziz Yıldırım'ın da hala özellikle yani genç taraftarlar.
7: Aslında onu biraz da Hakan Safi'nin yerini alacağı oya göre ya da aradaki farka göre konuşabiliriz sanki. Ben de ilk etapta doğru dedim ama yani yarın sanki yani büyük bir fark olursa bu çok da olur gibi gelmez bana. Ama çok kafa kafaya bir fark olursa dediğin doğruymuş. En isterim büyük ihtimalle.
8: Abi şöyle, ben işte çok büyük bir fark olacağını düşünüyorum. Mesela 2018'de
7: o zaman ben farklı düşünüyorum.
8: Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a sağladığı bir üstünlük gibi bir üstünlük olacağını düşünmüyorum. Aziz Yıldırım'ın yani 200 küsürlük Saadettin Saran Ali Koç seçimindeki bir oy farkı da olacağını düşünmüyorum ama o 2018'de Ali Koç Aziz Yıldırım seçimindeki 16 bin küsur oy vardı maluma. Öyle bir fark olacağını da düşünmüyorum ve bugün camiaya şöyle bir baktığımda aslında iki isimden ziyade bir B planı, yani bir şey acil durumda camı kırınız Ali Koç isteği vardı yani. Ve bence Ali Koç da bunu öngörerek bu seçimi es geçti tamamıyla ve şu 2027 seçimine bence net olarak gözüm gitmiştir diye düşünüyorum. Tabii camianın başarılı olmasını ister Sayın Ali Koç'ta hiç şüphesiz. Ama hani şampiyonluk gelmezse bu bir olasılık. Yani günün sonu kimse kimseye hiçbir şey garanti edemez. 2027'de Sayın Ali Koç'u tekrardan kongre üyelerinin karşısına başkan adayı olarak çok büyük olasılıkla görürüz. Onu da belirteyim. Yani bunu da bir dipnot düşeyim. Önümüzdeki sene tekrar bir yayın yaparsak bunu ayrıca konuşuruz zaten seninle. Hani demiştik deriz.
7: Yarın da konuşalım. Özellikle bu sonuçlara göre de merak ediyorum. Neler değişecek, fikirlerimize neleri konuşacağız, neleri masaya yatıracağız. Merak içindeyim.
9: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Enteresan bir seçim olacak. Dediğim gibi hala daha kopmuş etmiş bir durum olduğunu düşünmüyorum. Katılımcı sayısı yüksek olursa Hakan Safi yarışır. Bugünkü gibi olursa veyahut da 25 bin altında bir katılım olursa Aziz Yıldırım'ın rahat bir seçim geçireceğini öngörüyorum. Yani tabii ki de bunların hepsi tahmini. Bugün bu arada dinleyici sayısı da öngörülerin çok altındaydı, onu da belirteyim. Yani tribünler dolu görünüyordu belki ekranlarda veyahut da işte sen dinleyenlere aktarırken belki bunları vurguluyordun ama bir önceki seçimleri de hatırladığımız için o kadar da fazla bir katılım yoktu dinlemeye. Yani ilk güne, kongrenin ilk gününe. Çünkü konuşmacı sayısı çok fazla abi. Yani insanlar hakikaten oldukça sıkılıyor. Maalesef böyle de bir Fenerbahçe Kongresi'nin yani bir akşamı net bulan bir konuşmacı süreci oluyor.
7: Yani Divan Kurulu Başkanı Sayın Mosturoğlu, Şekip Bey hep uyarılarında artık son dakikalara yaklaşırken sabredin çok az kaldı diye uyarıyordu. Bu da biraz tıpkı hani böyle dersten sıkılan çıkmak isteyen öğrenci için böyle motive konuşmalarını andırıyordu. Öyle bir ortam vardı ama çok sıcaktı hakikaten. Hakan Safi'nin kürsüye geldiğinde söylediği gibi, ya ben burada 5 dakikada gözlük takmak durumunda kaldım. Nasıl dayanıyorsunuz bu güneşe, bu sıcağa? Allah kolaylık versin tarzında bir cümlesi vardı. Orada hem divan başkanına hem de oradaki yetkili kişilere, isimlere. Hakikaten de öyleydi durum. Bu arada benim bildiğim kadarıyla orada sadece divan üyeleri değil, mevcut yönetimden isimler, aday yönetimlerde olabiliyor, oluyor. Hatta geçtiğimiz seçimlerde öyle hatırlıyoruz bu durumu. Onu da söyleyelim.
8: Tabii kurullar

0: vesaire de oluyor. Yani orası da çok sıcak. Bir de zeminde de çalışma vardı belki. Hibritim yenileniyordu. Doğal zemine giriş de yasaktı. Otomatikman o alanın dışına bir alana taşıyamıyorlardı kürsüyü. Çok zordu gerçekten. Yani konuşmacılardan bazıları çok çarpıcı konuşmalar oldu. Bu arada onlar da bir değineyim dilersen. Bazı konuşmacılara belirttiği başlıklar, konuştuğu konular tribünlerden bazı tarafından çok alkış aldı, bazı tarafından çok büyük tepkiyle karşılandı. Bir hanımefendinin konuşması vardı Gizem Hanım. Onun konuşması hakikaten bir anda kongreyi alevlendirdi ve Aziz Yıldırım destekçileri tarafından protestoyla karşılandı. İşte su şişesi vesaire falan da fırlatıldı. O yüzden enteresan konuşmalar da vardı. Hani açıkçası şöyle, yani kongrenin gündemine ve ruhuna uygun olan konuşmalar, hani şiddeti desteklediğinden demiyorum bunu, lütfen yanlış anlamasın dinleyenler de, şunu belirtiyorum, bu tarz konuşmalar olacaktı, insanlar konuşsun, ama bazı kongreleri tüm saygımla söylüyorum, hani kendi fikirleri kendisine kalsa da olurmuş, hani öyle söyleyeyim yani, evet. Masum bir şekilde, çünkü hakikaten çıktığında tam olarak ne ifade etmek istiyor, ne tarafı tuttuğunu anlaşılmıyor. Bazısı işte birlik olalım, beraberlik olalım ve Fenerbahçe kazansın ve çıkıyor. Yani kürsüne ayrılıyor. Hani buna gerek yok. Zaten hani artık orada bir seçim var. Bir ayrışma var. Doğal bir ayrışma bu arada. Hani bir taraf seçilecek, bir taraf seçilemeyecek. Onunla ilgili bir görüş bildirirse daha sağlıklı olur. Bazısı çıkıyor, şeyleri belirtiyor. Kişisel taleplerini söylüyor. Vesaire falan. Yani kulüple ilgili beklentilerini. Şu üyeliklerimizin ne zaman açılacak vesaire gibi böyle konuşmalar da oluyor. Bunlar da doğal olarak yani tüm mütevaziliğim ve samimiyetimle söylüyorum, kusura bakmasın lütfen, vakit kaybı oluyor. Otomatikman vakit kaybı oluyor. O yüzden, ama Fenerbahçe'nin gerçeği denecek bir şey yok. Söylenecek de bir şey yok. Herkese eşit bir şekilde konuşma şansı verilmeye çalışılıyor. Bakalım, yani heyecanlı bir kongre var. Yarış dediğim gibi daha kopmuş değil. Yani iki aday da hala da yarışın içerisinde. Bugün akşam da belki bir son dakika gelişmeleri olabilir. Özellikle Hakan Safi tarafından. Sosyal medyada.
1: Yarın genelde görmeyiz ama şimdi bu akşam Hakan Safi tarafından ve aynı zamanda Aziz Yıldırım tarafından bir şeyler gelebilir dedin. Ben Aziz Yıldırım demedin daha doğrusu ama Hakan Safi tarafından yine belirleyici faktörde bu nabzı biz eğer böyle ölçüyorsak Hakan Safi ve iletişim ekibi çok daha fazlasını görüyordur mutlaka. Onlardan mutlaka bir adım daha gelecektir. Bu kadar açıklamanın üzerine önemli bir faktör daha açıklama olacaktır. Yarın ne olur onu da merak ediyorum açıkçası. Seçim günü, sandık günü ne olur yani? Yarını konuştuğumuzda bu yayın sabah saatlerinde de dinlenen bir yayın olmuş olacak tekrarıyla. O yüzden seçim gününde ne olur onu merak ediyorum.
0: Yani seçim gününe dediğim gibi işte bugün
1: yani açıklamalar bazında bunlar çok fazla gördüğümüz şeyler değil. Seçim günü hep soft geçer o açıdan. İşte tamam. Nasılsınız, hoş geldiniz. İşte kartınızı aldınız mı? Tamam. Hangi sandıkta kullanıyorsunuz? Kaç yıldır üyesiniz? Gibi diyaloglar görürüz başkanlar arasında. O aday şöyle, bu aday böyleleri çok görmedik. Bu da biraz seçim kültürüdür. Siyasette de olduğu gibi. Hani nasıl artık seçimden son birkaç gün öncesine, son birkaç saat öncesine kadar afişler toplatılır. Farklı bir kültür vardır. O kültür çiğnenmez genelde. Bu burada da, sporda da biraz öyledir. Futbolda da biraz öyledir diye söyleyeyim. Bu arada hakikaten bazı üyelerin dediği şu kısımla çok önemli görüyorum. Çok önemli bir noktada katılıyorum ki Fenerbahçe bu markayı fark etmeli. Bu bir üye konuştu. Hangi üyeydi bilmiyorum. Ya Hakan Safi'yi destekleyen ya da Aziz Yıldırım. Zaten ikisinden birine ilişkin açıklama yapan biridir mutlaka ama. Şimdi birkaç dikkat çeken üyeden biriydi benim gözümde dinlediğimde. Ülkede siyasi gündemde de seçimler ya da kongreler beklenirken Fenerbahçe'de Hakan Safi ve Aziz Yıldırım ne kadar çok konuşuluyor, ne kadar çok gündemde kalıyor. Bu gündem, bu seçim gündemi ne kadar çok ön planda. Bu da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterir. Lütfen fark edin ve artık burayı çok da rezil olacağımız duruma sürüklemeyin buradaki bu çalışmaları, konuşmaları demişti gerginlikler üzerine. Çok haklı ve çok doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum. Hatırlatma daha doğrusu. Herkes bunu biliyor ama hatırlamıyor. Hatırlamak gerekiyor. Hatırlatılması gerekiyor. Onlardan biriydi o konuşmada. O açıdan baktığımda Fenerbahçe'de çok ses getiriyor bu tarz seçimler ve ön plana çıkıyor. Seçim kültürünü değerlendirdiğimiz az önceki konulara da bunu ekleyebilirim.
0: Abi şöyle, çok ayaklar altına alınan bir seçim süreci olduğunu düşünmüyorum. Evet. Senin hani o üyenin de belirttiği bir gibi aslında ben dikkat edilmesi gereken konu başlıkları. Sadece çok iki farklı başkan profili yarışıyor şu anda. Hani bir tanesi vaat eden, zaten seçim propagandasındaki duyurusu da malumun Fenerbahçe'm ne isterse istemenden. Hani Sorunu bu Sayın Hakan Saati'nin. Sayın Hakan'ın durumunda kendi söyledi. Kendi beyanı. Ben başkanlar değil, ben liderliğe geliyorum. Şimdi o yüzden çok iki farklı profil ve çok iki farklı sloganlar duyuyoruz. Ama ben o konuda dediğim gibi yani çok böyle ayakların altında olan bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Hakan Saati'nin bir de bir dezavantajı, sen özellikle konuşurken o da aklıma geldi, onu da belirteyim dinleyenlere. Abi Fenerbahçe'de bence yapılacak en kötü iletişimlerden bir tanesi de bunu da yine parantez içi alarak söylüyorum. Ben de para var söyleme. Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para bulma sorunu olmadı hiçbir başkan döneminde. Sadece Sayın Saati'nin...
1: Ya da artık bunun çözüm olduğu konuşulmuyor yani, Fenerbahçe.
0: Evet o da işte.
1: Az önce dediğin gibi.
0: Az önce söylediğim aynen Ali Koç dönemiyle. Ali Koç dönemiyle bağlantılı. O yüzden Sayın Hakan Saati'nin bu ekonomiyle, parayla ilgili söylemleri birazcık kongrede aslında nasıl söyleyeyim biraz ayıp karşılanıyor bazı kongre üyeleri tarafı. Hani bunu bu kadar beyan etme. Zaten hani tamam sende varsa bize, hani Sayın Aziz Yıldırım da hani para da var bende falan diyor bazı konuşmalarında. Evet. Hani hatta gülerek söylüyor.
1: Param da var merak etmeyin. Param gerekirse var, aday evet. olurum diyordu. 2023 evet. yılındaki basın toplantısıydı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet. Ve ben şunu söyleyeyim. Ben mesela bu Hakan Saati ile ilgili yapılan eleştiri merkezinde işte az önce yine belirttiğim konu geliyor. Yani Sayın Hakan Saati mesela iki dönem önceki yönetimde de olsaydı veya Aziz Yıldırım yönetiminde yer alsaydı, yani Fenerbahçe'nin yönetim dinamiklerinden biraz böyle haberdar olsaydı bence bu sloganlar da çıkmazdı. Tamamen aslında kendi deneyimsizliğiyle alakalı. Onu belirteyim. Yani o beni kazandıracak unsur bu diyor ve buna katılıyorum ben. Ama bu kadar öne çıkartması birazcık irite etti kongre üyeleri. Hani o yüzden gündüz gece gibi farklar. Mesela Sayın Hakan Saati destekleyenlerle Sayın Aziz Yıldırım destekleyenlerin birleşme şansı neredeyse sıfır. Seçim kararından bahsediyorum. Evet, seçim birleşirler o ayrı konu. Ama mesela geçen seçimde Ali Koç'la Saadet Lisan'ın arasında bu kadar fark yoktu. Seçmenlerin kafa karışıklığı vardı. Zaten oy farkı da bunu gösteriyor. Çünkü ikisi de şeyi beyan etmedi. Yani ekonomik durum beyan etmedi. Sayın Saadet Lisan sportif başarıya vurgu yaptı. Fenerbahçe'nin dedi para bulma sorunu yok, yönetme sorunu var dedi. Ben Ali Koç'la yaptıklarımız bunlar. Bir şans daha verildi. Artık onun son umuduydu bu. Bu şekilde geçti. Ama Sayın Hakan Saati bunlara pek dikkat etmeden direkt agresif olarak işin ekonomik tarafına gitti ve Fenerbahçe camiasında bu söylemlerin pek yeri var mı yok mu? Tabii yarın belli olacak ama gözlemlediğim kadarıyla pek yok. Öyle
1: söyleyeyim. Peki. O zaman yüzdelik bir gazeteci gözüyle sana sorduğumda ne olur? Yüzdelik tahminin ne olur?
0: Abi ben yani başından beri %3, %4'lük bir fark öngörüyorum açıkçası.
1: Bugün?
0: Hani bugün de aynı noktadayım ben. Bugün de aynı noktadayım. Çok büyük bir fark olacağını düşünüyorum. %3, %4 gibi Aziz Yıldırım'da yine sonuçlanır gibi düşünüyorum totalde.
1: Peki. Peki. Enis Kılıç, yarın tekrardan görüşürüz. Özellikle sandıkların açılmasıyla beraber, açıldıktan sonra belki seninle yaptığımız bağlantılar, birlikte takip etmek oyları, haberleri keyifli olacaktır. Erkan Tilaki de bizlerle olacak o dakikalarda, hemen ardından ya da hemen öncesinde bağlantı yapabiliriz diye umuyorum. Uygun olursan tabii.
0: Tabii ki. Tabii.
1: Teşekkür
0: çok
1: ediyorum. Aktardıkların için sağ ol. Teşekkürler.
0: Sağ ol.
1: Selamlar, sağ ol. Enis Kılıç'la konuştuk. Şimdi hızlıca bağlantılarımıza devam etmeye çalışacağız. Şöyle hızlıca öncesinde bir İrfan 25'e uzanayım. İrfan 25'le bugünü konuşayım. Ne düşünüyordun, ne oldu diyeyim. Çok kısa onun da görüşünü alayım. Bağlantı zenginliği, yani fikir zenginliği. Orada farklı farklı noktalarda, farklı farklı isimlerle değindiğimiz noktalar, değindiğimiz detaylar, öne çıkan başlıklar, maddeler, onları konuşmuş, onları öne çıkarmış, onları detaylandırmış olalım. Eğer uygun olurlarsa tabii şöyle birçok isme ulaşmaya da çalışıyorum. Onlarla bağlantıyı sürdürmeye çalışıyorum. İyi yayınlar Berk kardeşim, tarafsız bir gözle bakarsan demiş. Sence hangi aday kazanır demiş. Ben Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu düşünüyorum. Bugün Aziz Yıldırım'ın önde olduğu durum da çok fazla değişmedi bugünkü açıklamalardan sonra. Onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın %5, %10'luk bir oy farkını yarın göreceğiz. Katılımı tabii haliyle kaç kişi katılacak, oradan yola çıkarak şu kadar oy farkı olur gibi bir şey diyemiyorum ama benim öngörüm bu. Ama Hakan Saati tarafından da bir adım seçim anına dek bekliyorum. Nasıl bir adım? Yine bir vaat anlamında bir adım olabilir, bir açıklama olabilir, bilmiyorum. Ama eğer diyorsanız ki bugün orada ne hava gördün? Aziz Yıldırım havası gördüm. Kadıköy'de Şükrü Saraçoğlu'nda, öyle söyleyeyim. Ve İrfan 25 bizlerle. İrfan 25 hoş geldin, selamlar.
0: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: İrfan 25, bugün saat 10 itibariyle evden çıkıp Kadıköy'e vardığında ne düşünüyordun? Bugünkü kongre senin o düşüncelerini ne kadar etkiledi? Hangi tarafı daha yakın görüyorsun? Direkt kitabın ortasından konuşarak başlayacağım. Merak ettiğimi soracağım.
0: Bugün tribünlere baktığımızda tribünler bugün Aziz Yıldırım ağırlığındaydı.
1: Değil mi?
0: Söyleyeyim belki, evet. Çok net bir şekilde tribünlerde Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyeleri ağırlıktaydı. Zaten Aziz Yıldırım konuşması sırasında çok büyük bir destek gördü. Sayın Hakan Safi'nin konuşmasında da zaman zaman protestolar da vardı. Onu söyleyelim.
1: Üyelerde de sanki Aziz Yıldırım'ı anan, olumlu anlamda anan birçok isim vardı. Ne dersin?
0: Evet, yorumlarda da genel anlamda şeydi. Ya şu var aslında, yani kongre üyelerine baktığımız zaman kongre yapısı da aslında yani çok böyle yaşlı bir kongre üyesi yoktu. 40-50 evet. 50 yaşın üzerindeki yani 30'da 50 yaş arasında kongreler de vardı. Yani oradaki ağırlığın Aziz Yıldırım değil de olması aslında önemli bir tablo olduğunu söyleyebilirim. Çünkü daha çok genç kongreleri özellikle Hakan Safin transfer açıklamalarından sonra onun neyine dönebileceği yönünde yorumlar vardı ama bugünkü tabloya baktığımızda, aslında bugünkü tribünlere baktığımızda bunun çok da yani açıklanan yıldız transferin çok da kongrelerin fikrini değiştirmediğini, insanların
1: evet. İrfan 25.
0: Yani orada dediğim gibi yani çok
1: orada bir şey mi oldu İrfan abi? Sen de bir gazeteci gözüyle sanki bir sustuğuna göre bir yerlere baktın, bir yerlere odaklandın.
0: Yok, şimdi başka bir yerde yemeğe geldik ondan dolayı.
1: Peki tamam. Ben hala kulis dağılmadı zannettim. Orada hala bir kulis var sanırım.
0: Dağıldı.
1: Peki.
0: Son olarak başkan adayları konuşma yaptı. En sonunda İhraç kararı alınan kongrelerin ihraçları onaylandı. İhraç edilip edilmeyecekleri oylandı ve sonradan artık kongreyi kapattılar. Yarın artık oy verme işlemi var. Oy verme işleminde de Sayın Aziz Yıldırım sarı kart, sarı şeyi kullanacak, sarı kartları kullanacak. Sayın Hakan Safi ise lacivert kartları kullanacak.
1: Peki. Ağırlık olarak Aziz Yıldırım tarafı ağırlıktaydı. Tamam. Teşekkür ediyorum İrfan 25. Ağzına sağlık diyeyim. Afiyet olsun diyeyim aynı zamanda. İrfan 25 ile konuştuk. Onunla değerlendirdik. Hızlıca şöyle bir de Berke Gültekin ile konuşalım. Berke Gültekin dün Hakan Safi tarafını yaptığımız bağlantıda öne çıkarmıştı. Bugün tribünler için neler söylüyor? Onu da merak ediyorum açıkçası. Hızlıca ona döneyim. Ve hemen ardından da toparlamış olacağız bağlantılarımızı. Berke, selamlar, hoş geldin.
2: Selamlar, hoş bulduk, yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Özellikle dün konuştuğumuz Hakan Safi tarafının biraz ağırlık kazanıyor olduğu kısmında, yanlış hatırlamıyorsam, eğilimin vardı. Bugün atmosferi sen nasıl gördün? Özellikle düşüncelerini de merak ediyorum. Bugün orada yerinden takip eden bir isim olarak. Az önce İrfan 25 ile konuştuk, Enis Kılıç ile konuştuk. Son bağlantımız seninle. 5 dakikalık bölümümüz var.
2: Evet, dünkü bağlantımızda Hakan Bey'in biraz daha rüzgara %51'e %49'u arkasına aldığından bahsetmiştim. Aslında bugün kendisi de konuşma sırasında şunu dile getirdi. Islak imza almadığımız hiçbir ismi açıklamıyoruz. Londra'da olan yöneticilerimiz var dedi ki aslında bugüne yetiştirmeye çalıştıkları bir transfer açıklaması fikri daha vardı. Çünkü sen de takdir edeceksin ki oradaki kongre üyelerinin önünde yapılacak bir transfer açıklaması daha fazla bir reaksiyonla sebep olacaktı. İrfan abi de dinledim. İrfan abinin dediklerine de katılıyorum. Gerçekten bugün Aziz Yıldırım'ı yeniden başkan olarak görmek isteyen taraftarların sayısı statta daha fazlaydı. Ancak
1: fikrini değiştirdi mi düne ilişkin yaptığın analizlerini bir gazeteci gözüyle?
2: Tekrar sorabilir misiniz?
1: Dün yaptığın analizlerini, düne ilişkin yine yaptığımız bağlantıda fikrini, düşünceni, analizlerini değiştiren bir şey oldu mu bu durum? Ya,
2: düne nazaran aslında yine aynı şeyleri düşüncelere kapıldım bugün de. Şöyle yani Ali Koç'u yeniden başkan görmek isteyen Fenerbahçe taraftarlarının seçimin sonucunu etkileyeceğini dün de dile getirmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım varsa düzel. Bugün de aslında onu gördük tribünlerde. Bugün daha çok Hakan Bey'in destekçilerinden ziyade Aziz Bey'i görmek istemeyenlerin bence farklı bölümlerde Hakan Bey'e destek verdiği senaryoları izledik ki hani bunu Hakan Bey'e sorsak Hakan Bey'di kemik kitlesinin Aziz Bey'in kemik kitlesinden daha az, hatta çok çok daha az olduğunu kabul eder. Zaman zaman kötü taşkınlıklar yaşandı. Gerçekten hani hiç görmek istemeyeceğimiz şeyler yaşandı ki sporun içinde görmek istemediğimiz olayları tek bir camianın içinde görmek daha da can sıkıcı olabiliyor. Sonuçta oraya gelen herkes Fenerbahçe'ye gönül vermiş, yıllarını vermiş insanlar ve orada bir fikir ayrılığı olduğunda bu kadar uç noktalarda ayrışmamak gerekiyor bence. O konuda da Sayın Şekip Mosturoğlu'nu ben gerçekten tebrik ediyorum. Fenerbahçe için gerçekten çok önemli bir değer. Bugün de zaman zaman artan ve zaman zaman alevlenen tribünlerde Şekip Bey de kürsüsünü terk etti. Tribünlere geldi. Önce Hakan Bey'in cephesiyle konuştu. Sonra Aziz Bey'in cephesiyle konuştu. Onun konuşmasından sonra tribünler biraz daha dizginlendi. Evet. Ama bence iki günlük Fenerbahçe seçim maratonunun ilk gününde konuşmaları bir kenara bırakarak Aziz Bey'in daha karlı çıktığını söylesem bence yanlış olmaz. En azından tribünler bunu gösterdi. Fakat tabii ilk gün yanıltıcı olmasın. Az önce dediğim gibi Ali Bey

0: bir katılım Hakan Bey'in lehine 25 binin altındaki bir katılımda Aziz Bey'in lehine olur.
1: O bakış açısında da haklısın. Tebaz Yıldırım'ın bugün bu gösterdiği en azından kafa kafaya gittiğini düşünenler için dahi göstermiş olduğu bu biraz olsun o tribün üstünlüğü, öyle söyleyelim ki kongreleri tribünden izlediği için birçok kongre üyesi, öyle söylüyorum, o ifadeyi kullanıyorum. Az Yıldırım'ın karşısında olan isimler adına da geçmişte Ali Koç'u destekleyen ve bugün hala Az Yıldırım karşısında olan isimler adına da hareketlendirici de olabilir dediğin gibi, ama anladığımız herhalde şu ki Sayın Az Yıldırım yarına güçlü giriyor. Daha güçlü giriyor.
0: Evet, kesinlikle. Hala yapılacak yayınlar var. Ben hala açıkçası yetişirse seçimden önce Hakan Bey'den bir açıklama da bekliyorum.
1: Ben de okusun diye.
0: Olası bir transfer açıklaması seyri biraz daha değiştirecektir, ama dediğim gibi yine sen de çok güzel bir şekilde aslında tekrarlamış oldun. Bugünkü Aziz Yıldırım kalabalığı bir cephede rehavete, bir cephede de demek ki sandığa gitmemiz gerekiyor düşüncesine çıkabilir. Tabi onu yarın göreceğiz. Yarın 10'da Fenerbahçe Kongre üyeleri sandığa gelecek.
1: Peki.
0: 17'ye kadar içeriye alınacak taraftarlar. 17'den sonra içeride kalanlar oy kullanma işlemini bitirdikten sonra yeni başkan belli olacak.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Selamlar. Yarın tekrar uygunluğun olursa görüşmek üzere diyeyim o zaman.
0: Tabii, görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Berke Gültekin'le konuştuk. İrfan 25, Deniz Kılıç'la konuştuk. Yerinden takip eden gazetecilerle değerlendirdik. Özellikle orada İrfan 25 ile yaptığımız bağlantılarda onun analizi bir gazeteci olarak bugüne dek Aziz Yıldırım'ın önde götürdüğüne ilişkindi. Berke Gültekin daha dünkü yayınımızda Hakan Safi'nin biraz olsun ağırlık kazandığını söyleyen bir gazeteci meslektaşımızdı. Ona ulaşalım, onu da dinleyelim. O tarafta o ne düşünüyor? Bugün oranın atmosferi, orayı soluzu dedik. Ona da ulaşalım istedik ki o da Aziz Yıldırım tarafında ibrenin ağır bastığını, en azından bir nebze, sizler şimdi az önce dinlediniz, en azından biraz ağır bastığını, tribünler açısından, destek açısından öyle göründüğünü söyledi. Ama tabii Hakan Safi tarafında da açıklamalar gelebilir kısmında, o da son kısımda onu söyledi. Onu ben de bekliyorum açıkçası. Bu süreçte bu açıklamalar başladıysa devamı da gelir. Bugün eğer bu durumu, bu tabloyu dün Hakan Safi özelinde olumlu bir hava var gibi görenler dahi Az Yıldırım tarafında görüyorsa, bugünkü bu kongre öncesi konuşmalarında Hakan Safi'nin ekibinin de gördüğünü düşünüyorum. Bir adım gelir mi diyecek olursanız gelir diye düşünüyorum, ama bakalım, göreceğiz. Yarın yayınlarımız aynı yerden, seçim günü daha doğrusu yayınlarımız aynı yerden, kaldığı yerden devam edecek. Hakan Safi daha güçlü giriyor. Selamlar demiş dinleyicimiz. Mehmet Bey böyle düşünüyor mesela. Enis Kılıç'a çok konuda katılıyorum, ama Ali Koç'un tek suçu yarınları düşünerek tedbirli gitmesiydi. Kural kanun tanımadan transfer yapanlar 4 yıldır kazanıyor dostum demiş. Galatasaray ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasındaki fark, Galatasaray Fenerbahçe para ile yönetilir, Galatasaray ise futbol kulüp aklı ile yönetilir demiş Gürbüz Bey. Peki, her iki adayın da konuşmalarını dinledim. Hakan Safi'nin tarzı, dili, söylemleri çok ayrıştırıcıydı. Kutuplaşan bir Fenerbahçe nedeniyle bu haldeyiz, zaten hiç beğenmedim demiş. Kiray Bey böyle düşünüyor. Berk kardeşim ya ben kaçırdım demiş. İhraç edilen ilk arkadaş ihraç mı edildi demiş. İlk arkadaş ihraç edildi, öyle hatırlıyorum. Evet, savunmaya rağmen Samet Demir'den bahsediyorsanız eğer üyelerden Samet Bey öyle ihraç edildi diye hatırlıyorum, ama yanlış bilgi olmasın diye teyit edin lütfen. Çünkü programın sonundayım. Teşekkür ediyorum. Seçim gününde yayınlarımız kaldığı yerden devam edecek. Aziz Yıldırım'ın, Hakan Safi'nin ve aynı zamanda Beşiktaş'ta hoca gündemi var. Hoca gündeminde Vincenzo Italiano'nun açıklamaları sizlerle olacak, kim ne dedi formatında, ve aynı zamanda bu değerlendirmelerimizi gün boyunca tekrar tekrar dinliyor olacaksınız. Dünya Kupası'nı unutmuyoruz. Dünya Kupası özel programında da Göksel İnçağrı Sarıç'ın, Can Genç'in hem bahis hem de Dünya Kupası özelindeki değerlendirmelerini bulacaksınız. Görüşünceye de hoşça kalın. Selamlar, saygılar.
2: Sayar'la parantez sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi? Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
4: Sayın Divan Kurulu Başkanım, Sayın Divan Kurulu Üyelerim, Sayın Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kıymetli kongre üyelerimiz, ekranları başında bizleri izleyen, radyolarında yine bizleri dinleyen büyük Fenerbahçe ailesi ve değerli basın mensupları,

0: hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Sizlere başkan adayı sıfatıyla hitap etmenin büyük mutluluğu içerisindeyim. Değerli kongre üyeleri, geçtiğimiz Eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçe için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme de hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Çünkü bizlere göre Fenerbahçe'mizin artık kaybedecek bir dakikası bile yok. Sevgili kongre üyelerimiz, aylarca çok çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini ziyaret ettik. Farklı futbol modellerini, kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik. Bunlardan da biliyorsunuz benim de kıymetli arkadaşım, kim o? Paolo Maldini. Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmanın da mimarı olan sevgili Paolo ile Fenerbahçe'nin mevcut durumunu değerlendirdik. Hedeflerimizi belirledik. Fenerbahçe tribünlerinin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı da kararlaştırdık. Haftalar öncesinden de transfer temaslarımız da başladı. Biliyorsunuz şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Neydi isimleri? Dinliyorum. Neydi isimleri? Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood. Bitmedi. İnanın, dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Bu anlaşmaları da yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçeli'nin beklentilerini karşılayacak isimleri de özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden de dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik mi? Gösterdik. Çünkü Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Bunu da emin olabilirsiniz. Sabahleyin maçı görmüşsünüzdür. İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz? Nerede biliyor musunuz? Londra'da bekliyorlar. Islak imza olduğu zaman da bu kardeşleriniz de buraya sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz. Açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Sevgili Fenerbahçeliler, çok yorulduk. Çok yıprandık, çok da bölündük, farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeli ile bir araya geldik. Herkesle dertleştik. Hepsinin beklentilerini dinledik. Değerli Fenerbahçeliler, 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız. Ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bana seçim kampanyası süresinde en çok değerli Fenerbahçeliler yapı meselesi soruldu. Nasıl başa çıkacaksınız diye. Bu işi nasıl çözeceksiniz diye. Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz sorularını çok duyduk. Fenerbahçe'mizin tarihinde maalesef çalınan birçok şampiyonluk var. Şunu net olarak söylememiz, bunun da farkında olmamız gerek. Biz, bunu üzülerek söylüyorum, teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, taraftarlarımızın emeklerini bazen korumakta zorlandık. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu. Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız tabii ki yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Diyorlar ki sen ne yapacaksın Hakan Safi? Buyurun size anlatayım. Ben ilk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Ve saha içi konusunda da hiçbir bahaneye de izin vermeyeceğim. Fakat bu da yeterli değil. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı kıymetli Fenerbahçeliler. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı var gelmesine de vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı bir hakem ataması gerçekleştirildi. Ben de mütevazi olmayacağım bu konuda. Ben olmasam da bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımlar atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Yarın başkan seçtiğiniz takdirde fikstür, hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum. Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek. ...1959 öncesi şampiyonlukları da arkadaşlar unutmadık. Fenerbahçe'mizin başvurusu ortada. Hakkımız olan bu şampiyonlukları da alacağız, emin olun. Değerli kongre üyeleri, Fenerbahçelileri böldüler, ötekileştirdiler. Bu güzide camia maalesef zayıfladı. Saha içinde de saha dışında da etkisiz kaldık. Camiamız gücünü unuttu. Etkisi azaldı. Buna izin veremeyiz.
1: Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
0: Ötekileştiren benden değilsen düşmansın diyen zihniyet Fenerbahçe'mizi prangaladı. Buna da izin veremeyiz. Kampanya süresince değerli arkadaşlar birçok derneğimizi ziyaret ettik. Bazılarında maalesef siz de biliyorsunuz basına da yansıdı. Tatsız olaylar yaşanmış. Bizim kapımız herkese açık. Fenerbahçe'miz yeniden istediğimiz noktaya ancak herkesin çabasıyla gelecek dedik. Buradan tüm derneklerimize, bizim yanımızda da oldukları için hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe sevdasını hiçbir bedel talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla dünyanın dört bir yanında yaşatıyorsunuz. Kadıköy'den uzak olan Fenerbahçelilerin sevgisini taze tutmasına vesile oluyorsunuz. Hepsine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Buradan bu güzide camianın belki mi taraftarına da seslenmek istiyorum. Yağmur çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin tribünleri doldurdunuz. Ne diyoruz? Bazen hüzün vardır, bazen de mutluluk. Son dönemde futbolda istediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum Fenerbahçeliler. Teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Bunun da fragmanını seçim kampanyamızda gösterdik. Bizler Fenerbahçe'nin gücünü yeniden herkese göstereceğiz. Bugün Sayın Yıldırım da seçimde rakibiz. Yarın 7 Haziran'da bir başkan seçilecek. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün efsane başkanımız da tabii ki rakibiz. Ancak arkadaşlar gerçek rakibimizi unutmayalım. Sevgili Fenerbahçeliler, ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, Fenerbahçe'ye sallayarak reyting alanları ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkartanları bu kardeşiniz unutmaz.

Sizler de hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz değil, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da hiç kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım.

Bugüne kadar kimsenin de hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'me feda olsun.

0: Özlemişiz bu şarkıları. Daha çok söyleyeceğiz. Seçim kampanyasında bazen Hakan Bey sizi az tanıyoruz diyenler oldu. İzin verirseniz biraz kendimi anlatmam gerek. Aziz Bey ifade etti. Evet. Ben nereden geliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sizler gibi sokaklardan geliyorum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Yatılı okulda okudum. Disiplini öğrendim. Ufkum açıldı. Amerika'da MBA yaptım. Kıymetli Fenerbahçeliler. 18 yaşımda da babamı kaybettim. Mekanı cennet olsun. İmtiyazlı bir çocuk değildim. Hiçbir şey bana peşin olarak verilmedi. 14 yaşında girdiğim çalışma hayatımda tırnaklarımla kazıyarak milyar dolarlık şirketler kurdum. Ailem için yaptım. Şimdi sarı lacivertli ailem için yapma zamanı. İnanın sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonla paha biçmem zaten imkansız. Sizler için de öyle biliyorum. Çocuklarımızın yüzlerini hep beraber birlikte güldüreceğiz. Biz şampiyon olacağız. Bir seri başlatacağız. Hiç kuşkunuz olmasın sevgili renktaşlar. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak. Hiç kimse. Kıymetli kongre üyelerimiz, pazar günü yani yarın bir seçim yapmanız gerekecek. Geçmişle gelecek arasında çok kritik bir seçim. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak, yoksa geleceğin başarılarıyla mı coşacak? Sizler karar vereceksiniz. Artık o kadar enerjim yok diye mi, yoksa ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım diyen mi, siz seçeceksiniz. Müsaadenizle gözlüğümü takmak istiyorum arkadaşlar. Çok güneş var. Sizlere de Allah sabır versin. Nasıl dayandınız bilmiyorum. Sizlere de. Bir yıldız yeter diyen mi, yoksa dünya yıldızlarını getirdim diyen mi, sizlerin tercihi olacak. Değerli Fenerbahçeliler, aslında en büyük yük de sizlerin omuzunda. Fenerbahçemizin kaybedecek bir dakikası bile yok. Hepiniz farkındasınız biliyorum. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Şunu unutmayın. Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok. Kimsenin de malı değil. Biz kibirli olmayacağız. Tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip maça babasıyla gelen çocukları da ağlatmayacağız. Kıymetli Fenerbahçeliler, kulübümüz için çok önemli projelerimiz var. İşimiz sadece transfer değil tabii ki. Öncelikle diğer konumuzda stat konusuyla da başlamak istiyorum. Stat projesini geçen sene bizler geliştirdik. Stadımızı kendi yerinde papazın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. stadımızın Mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasını önce şampiyonluk, sonra stat diyerek başladı. Güzel. Sonrasında da Mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi de söylemi izinler alınırsa diye değişti. Sevgili Fenerbahçeliler, kimsenin sizleri yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı da ona göre verin. Bir diğer konumuz da tesisler. Tesislere de el atmamız gerekiyor değerli Fenerbahçeliler. Kulübümüzün büyüklüğüne hiç yakışmayan biri durumdaki de tesislerimiz. Fenerbahçelilere birlikte vakit geçirebilecekleri, Fenerbahçe yaşayabilecekleri kaliteli yaşam alanları sunmamız gerekiyor. Maltepe tesislerimiz çok kritik. Fenerbahçe altyapısı son zamanlarda çok önemli yıldızlar çıkarttı. Buna devam etmemiz, altyapı konusunda da daha verimli tesisler inşa etmemiz gerekiyor. Değerli kongreleri, amatör şubelerle ilgili kampanyamız döneminde çok sorular geldi. Bizler defalarca söylediğimiz gibi şube kapatmaya veya bütçe küçültmeye gelmiyoruz. Sevgili eski yöneticimiz Hulusi Bey dedi ki bana, Sayın Safi, voleybolda 15 milyon euro açık olacak, hesabını ona göre yap dedi. İşiniz rahat olsun, hiçbir çekincemiz yok. Amatör şubelerimize de gereken neyse o desteği vereceğiz. Özellikle basketbol konusuna değinmek isterim. Basketbolla ilgili düşüncemiz net. Profesyonellerimizden memnunuz. Şubelerimiz çok iyi gidiyor. Daha fazla destek vereceğimiz hiçbirinizin merakında kalmasın. Kıymetli Fenerbahçeliler, sporcu yetiştirmek bizim en önemli görevimiz. Tüzüğümüz ortada. Fenerbahçemizin vizyonu, ulu önder Atatürk'ümüzün ilkelerine sadık sporcular yetiştirmektir.
1: Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
0: Kıymetli kongreleri, buradan Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarına da seslenmek istiyorum. Aklınızda hiçbir endişe olmasın. Bizler rövanş duygularıyla gelmiyoruz. Kimsenin işi konusunda da bir sorun yaşanmayacak. Her kim ki işini iyi yapıyorsa bizimle birlikte yolumuza devam edecek. Özlük hakları konusunda da yaşanan sıkıntıları çözeceğiz. Branşlar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldıracağız. Fenerbahçe televizyonu ve radyosu da bizim için çok kıymetli. Televizyonumuz aynı şekilde yoluna devam edecek. Radyo konusuna da göreve gelince tekrar değerlendireceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, futbol konusunda transfer haricinde de projelerimiz var. Öncelikle Türkiye'de farklı bölgelerde 5 pilot takım satın alacağız. Genç oyuncularımıza rekabetçi bir ortam sunacağız. Fenerbahçeli teknik adamlara iş imkanı oluşturacağız. Yurt dışından da bir takım satın alma projemiz var. Uluslararası seviyede yapacağımız bu anlaşma hem transfer önceliği hem de Güney Amerika ve Afrika'dan getireceğimiz oyunculara Avrupa futboluna adaptasyon süresi tanıyacak. Batı Afrika'da bir akademi ile anlaşmak istiyoruz. Bu da Fenerbahçe'mize yine genç yetenekler konusunda transfer önceliği sağlayacak. Sevgili Fenerbahçeliler, finansal konularda hep borçlardan bahsediliyor. Biz farklı bir yerden bakıyoruz. Gelirlerimize bakmamız lazım. Yeni gelir kaynakları üretmemiz lazım. Bizler Fenerbahçe'ye tarihinde olmayan yeni araziler kazandıracağız. Ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon metrekare. Ardından Fenerbahçe GEO'yu kurup kulübümüze de ek gelir sağlayacağız. Fenerbahçe'mizin çok çok önemli şirketleri var. Feneryum da bunlardan biri. Feneryum'u halka arz konusunda değerlendirmemiz gerekecek. Dün denk geldim değerli rakibim, yönetim kurulu olarak diyor ki biz hiç toplanmadık. Biz hep toplanıyoruz değerli Fenerbahçeliler. Hep ekip halinde çalışıyoruz. Bizler bu yönetimi oluştururken de birçok istişareler yaptık. Dün akşam bile sabah 4'e kadar belki 60-70 kişiyle istişare yapmaya hep devam ettik. Kulübün kültürüne hakim, deneyimli isimler bize kılavuz oldular. Enerjik, genç Fenerbahçesine hizmet etmek için sabırsızlanan genç isimler de gücümüze güç kattılar. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık. Deneyimi, enerjisi, iştahı, finansal gücü ve sağlam bağlantıları olan isimleri de bir araya getirdik. Sayın Başkanımız, Aziz Başkanımız ne diyor? Listelere bakın, öyle karar verin demiş. Bence de öyle karar verin sevgili Fenerbahçeliler. Biz listemizi kendimiz oluşturduk. Hepsi de pırıl pırıl, hiçbir bagajı olmayan isimler. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı.

2011 yılından beri Türkiye'de bir şike olayı yaşanmadı diyen ceketsiz gölge başkanı affetmek istiyor musunuz diye öyle duyduk. Menfaatlerini Fenerbahçe'sinin önüne koyan, istifa edip gidenleri siz affetseniz de Fenerbahçe'miz affetmez. Kıymetli Fenerbahçeliler, biz kalbi sarı lacivert atan herkesle biriz. Bizim ayrıştırma, ötekileştirme, düşmanlaştırma gibi bir derdimiz yok. Bugün seçimdeyiz. Ama 8 Haziran'dan itibaren hepimiz aynı renklerin peşinden koşacağız. Ben bunun sözünü çok net verebiliyorum. Bakın ben Eylül ayında seçimi kaybettik. Ama kulübeme olan desteğim bir an olsa bile azalmadı. Küsüp gidenlerden hiç olmadım. Fenerbahçem linçlenirken susanlardan olmadım. Paraya ihtiyaç varken sırtımı dönenlerden olmadım. Dün olmadım. Sizlere yine bu kürsüden söz veriyorum. Hayatımın sonuna kadar da olmayacağım.

0: Unutmayın değerli renktaşlarım, Fenerbahçe'mizin kimseye borcu yok. Bizim Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Eğer teveccühü gösterirseniz, başkan seçerseniz, tüm enerjimle, tüm servetimle, görevde olduğum her saniyesinde sizlerin emrinde olacağım. Ne dedim ben? Benim sözüm paradan kıymetli. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Daha da Fenerbahçe için bir şey de yapmadım. Başkan olunca neler yapacağımı da hep beraber hayal edebilirsiniz. Değerli kongreleri, sözlerime son verirken şunu hatırlatmak isterim. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine talip olduk. Geçmişin hesaplaşması peşinde değiliz. Fenerbahçeliği Fenerbahçeliğe şikayet etmeyeceğiz. Biz birliği sağlayacağız. Yeniden gücümüzün farkına varacağız. Tek yumruk halinde hareket edeceğiz. Ve biz şampiyon olacağız sevgili Fenerbahçeliler. Nasıl şampiyon yapacağımı da çok iyi biliyorum. Gelecek sene bu zamanlarda karşınıza şampiyonluk kupasıyla geleceğiz. Söz, sizlere söz. Kimse bize engel olamayacak. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum.
1: Hakan Safi olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi? Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
3: Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Uzun bir konuşma yaparak sizleri yormayacağım. Ama şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında beraber bir ömür geçirdik. Aranızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var. Aranızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var. Az olsa da ağabeyim, ablalarım var. Onlara hitap edeceğim. Kendimi anlatmaya, tanıtmaya çalışmak size haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık. Pek çok üzüntü ve acıyı da birlikte yaşadık. Her şey unutulur ama zor gününüzde yanınızda kim vardı? Bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurken uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana, millete, devlete ihanet eden hainlerin karşısında dimdik duran sizlerdiniz. Bu şeref önce ve daima size aittir. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe'dir, sizlersiniz. Sadece 20 yıl boyunca başkanlık onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına, milletine adamış göz ipek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım büyük yapan da ihanet şebekesine karşı benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz. Diyorlar ki bu yaşında neden aday oluyor? Onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır, onlar bilmiyorlar. Hayır, onlar anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgiyi, bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçe verdi.
1: Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
3: Beni bir azimde mücadele adamı yapan sizlersiniz, Fenerbahçelilerdir. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar denilen yerde ve zamanda sizler benim kardeşlerimdiniz. Mahkeme kapılarında, hapishanelerde hiç yalnız kalmadım, hiç yalnız hissetmedim. Milyonlarca Fenerbahçeli yanımda, ölümde arkamdaydınız. Benim size borcum var. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir doğum gününde hapishane duvarlarının arkasında şarkılarla, tezahüratlarla doğum gününü kutlamaya gelen Fenerbahçe'yi nasıl unutabilirim? Bu tribünleri sevgiyle dolduran Fenerbahçeli 50 bin kadını nasıl unutabilirim? Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi? Vatana, millete, devlete ihanet eden hain şebekeye karşı herkesten önce askerden, polisten, devletten de önce meydan okuyan, dimdik direnen, asla boylayan Fenerbahçe'ye borcum var. İşte ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle, Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, Fenerbahçe'nin boynunu bükenlerle, onların hak ettikleri gibi mücadele etmek için geliyorum. Sportif mücadelenin, sportif başarının dengesizleştirdiği sezonları hep beraber yaşadık ve gördük. Bravo! Bravo! 6-0'ı bu adam yaptı burada, 6-0'ı. 4-0'ları burada yaptı. Ve gitti orada, onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla. Siz konuşun, sallayın, sallayın. Size gülüyorum, gülüyorum. Neyse. Fevkalade müsaadeye mazhar olmaya alışmış olan camiaların, çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçların, kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Sevgili Fenerbahçeliler, ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha hiç unutmayacakları şekilde hatırlatmak istiyorum. Hatırlayın, birbirim kalbimi şöyle atardı. Her zaman, her yerde en büyük Fener. Maçlara ruh ile başlayıp bir ruh ile bitirelim. Her zaman, her yerde en büyük Fenerbahçe. Fenerbahçe en büyüktür. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Sezona bu sloganla başlayıp şampiyonluğu bu sloganla kutlayalım diye geliyorum. Burası Fenerbahçe Kongresi. Polemik, sataşma, kavga bize yakışmaz, bana hiç yakışmaz. Fenerbahçeliler, Fenerbahçelilerle tartışmaz, kavga etmez. Hiçbir sataşmaya da cevap vermeyeceğimi bilin. Bugün burada oluşumun asıl gayesi Fenerbahçe'ye kavgasız bir birlik bütünlük kazandırmaktır. Ben Fenerbahçelilerin kardeşliğini güçlendirmek için geliyorum. Kardeşlik sevincini hepinizle paylaşmak için buradayım. Bizim birliğimiz kuvvetimizdir. Kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özelimi çekiyoruz. Bunun 4 yılında benim yönetimim vardı. Ben bu sorumluluğu inkar etmiyor, kabul ediyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti. Bir şeyler kazandırdı. Zaman kendi kendimizle kavga zamanı değil. Fena

0: Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktu. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak ve o şampiyonluk kupasını burada hep birlikte kutlayacağız. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Dilek temeniyle değil, irade ve mücadeleyle şampiyon olur. Sizlere şunu hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştır. Bunun dışında 2 defa diğer başkanlar yapmıştır. Bunu unutmayın ve aklınızdan bunu çıkarmayın.
1: Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
0: Biz Fenerbahçe'nin şanlı çubuklu formasını kimseye emeklilik ikramiyesi yaptırmayacağız. Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı futbolcu da hoca da yoktur. Hangi formada kaç yıldız var? Onu çalınmış başarı ile övünenler saysınlar. Bizim göğsümüzde değil, kalbimizde ay yıldız var. Kimi alacaksınız hoca, kimi getireceksiniz futbolcu? Benim cevabım sana ne lazım? Kimi istiyorsun değil, kim lazım? Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir. Çünkü en büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil, gerçekçi olmak zorundayız. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz. Arkadaşlarıma yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin en zor günde gösterdiğimiz birlik ruhunu yeniden gösterelim. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe diyerek haykırıyorum. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir. Bu sevda bitmez gönüllerimizde. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Bu kulüp, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en büyük derdi şu anda ayrışmadır. Ayrışmayın. Birlik olun, beraberlik olun. Hakan Bey yarın seçilirse biz onu tebrik ederiz. Bundan da kaçınmayız. Ama ayrımcılık yaparsanız bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Sizi seviyorum, sayıyorum, teşekkür ediyorum.
1: Aziz Yıldırım olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto voglio ringraziare il presidente, il direttore, perché mi stanno dando veramente un'opportunità bellissima, grandiosa, un'opportunità per me e il mio staff di confrontarci in una società grandiosa. Li ringrazio per la grande fiducia, per le parole che hanno speso per me nel momento del primo incontro. Mi hanno fatto subito un bellissimo effetto perché sono persone che quando...
4: Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle başkan ve direktöre çok teşekkür etmek istiyorum. Hani bana verdikleri güven için, bana duydukları güven için. Ve hani ilk görüşmemizden itibaren bana söyledikleri bu güzel sözler için ve bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum, çok mutluyum.
3: Penso che sia molto importante per un allenatore sentirsi apprezzato, sentirsi fortemente voluto da parte della società e penso che ci sia la volontà di fare grandi cose, di fare qualcosa di importante, siccome

0: Io, come la società, sono molto ambizioso. Sposare questo progetto per me è stata veramente facile, ripeto, per le persone che ho conosciuto e per il progetto tecnico che c'è quest'anno al Besiktas.
1: Ve bence bir teknik direktör için hani saygı görmek, sevilmek çok önemli bir şey. O yüzden hani çok mutluyum gerçekten bu takıma geldiğim için. Hem ben hem takım gerçekten çok hırslı, çok hedefleri yüksek kişiler ve kurumlar olduğumuz için hani gerçekten çok çok mutluyum buraya geldiğim için, aranızda olduğum için. Takımım bana hani takımım benim hakkındaki düşünceleri ve benim futbolla alakalıki düşüncelerim gerçekten birebir örtüşüyor takımın isteklerinin beraber. Hani kanatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz, çok yüksek gol oranı beklentimiz, zafer beklentilerimiz. Hani ben bugüne kadar oynadığım bütün takımlarda ise Spezia, Fiorentina, Bologna'da göstermiş olduğum futbol hani birebir buradaki beklentilerle örtüştüğü için o yüzden hani gerçekten bu hepsini göreceğiz beraber. Ne olacağını, hedeflerimizi hepsini beraber yaşayacağız ve göreceğiz inşallah. Ama dediğim gibi tamamen benim takımın beklentileri, benim hedeflerim birebir örtüştüğü için ayrıyetten çok mutluyum. Takımı beraber inşa edeceğiz. Hani teknik heyetle beraber komple yönetimle beraber inşa edeceğiz takımı. Hani tabii hedeflere ulaşmak için güzel kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bunları. Yani bizim ilk hedefimiz bütün taraftarı ki hani İtalya'dan gördüğüm kadarıyla gerçekten bu takımın taraftarı çok ateşli bir taraftar. Ve bizim hedefimiz taraftarı çok mutlu etmek, çok ateşli kılmak. O yüzden de hani yönetimle beraber hareket edip en iyi şekilde en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları. Şimdi ben takımdaki birkaç oyuncuyu zaten tanıyorum, biliyorum. Hani ama yönetimle beraber işte öncelikler nerede, aciliyet nereye gerekli onları bakıp onları göz önünde bulundurup o şekilde takımı tekrar kuracağız. Hani takımı kuracağız, değerlendireceğiz. Hani hepinizin bildiği gibi kamp dönemi başlıyor 23'ünde. 23 Temmuz galiba kamp dönemi başlıyor. O yüzden hani Slovakya'ya gideceğiz. Ya ben çok inançlı birisiyim. Hani ve inanıyorum ki yani şu ana kadar yapmış olduğum bütün iyi işlere beraber bu takımda da ve yönetimden beraber çalışarak en iyi şekilde en iyi takımı sunacağımızda da inanıyorum. Ve hani neden hedeflerimize ulaşmayalım? Yani kesinlikle hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum yani bu şekilde. Son söylemek istediğim hani ben bir an önce işe başlamak istiyorum. Bir an önce işimin başına gelmek istiyorum. Zaten burada hani tesisleri de dolaştım. Hani gerçekten çok 10 numara hani ileri bir tesis var burada. Çok güzel. Çok güzel işleyen bir tesis. Hani şimdi kısa bir tatil sonrasında ve o arada zaten o arada bile hani her gün yönetimden telefonda olacağım için hani tatil mi deriz buna bilmiyorum ama bir an önce buraya gelip işimin başına başlamak istiyorum. Şimdi hani İtalya'dan zaten takip ettiğim Türkiye Ligi'ni biliyorum az çok. Ve hani Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray'ın arkadaşlık maçı yaptık falan. Hani biliyorum burada çok değerli takımlar var. O yüzden güçlü takımlar var. Hani o yüzden bir an önce işe başlayıp takımımızı da bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum. Ve dediğim gibi yani hani bir an önce gelip işimin başına gelmek istiyorum. Gerçek şu ki hani ben Avrupa'da antrenörlük yaptığım dönemde son 4 yılda hani 3 farklı kulvarda oynayabilme imkanım oldu. İşte Avrupa maçları, lig maçları, kupa maçları falan. O yüzden sürekli Perşembe, Pazar maçlar olduğu için ve işte o arada kart cezalı olanlar, sakat olanlar, tam toparlayamayan oyuncular olduğu için mecbur kalıyorduk bunu yapmaya. Hani şimdi Türkiye'de Beşiktaş'ta da hani bu tarz hani oyuncularım gerçekten güzel oyuncular da var. O yüzden hani bakacağız burada durum nasıl işleyecek, nasıl olacak, hani işte kupa maçları nasıl olacak, lig maçları nasıl olacak. Duruma göre de tabii ki de hareket edeceğiz. Belli olur işte o zaman belli olur zaten tam takım hani işte sürekli aynı 11'le mi oynarız, değiştirmek zorunda mı kalırız? O zaman belli olur bu.
2: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulunuyor.
1: Diyor ki ben hani bir espri yapmıştım yönetime geldiğinde. Hani maçlarda bir Vincenzo Italiano mevcut, dışarıda başka bir Vincenzo Italiano mevcut. Hani ben futbolcu hayatında da 3 puanı almak için elinden gelen her şeyi yapıyordum. Hani böyle çok hırslıydım ve şimdi teknik direktör olarak da bunu yapıyorum. Hatta çünkü bunu futbol hani maçı oynayan oyuncular da görmek istiyor. Motivasyon oluyor çünkü onlar için hani. Teknik direktör zaten böyle ateşli olunca futbolcu da bu şekilde oluyor. O yüzden hani şimdi bir de taraftara bakıyoruz. Bu takımın taraftarı da böyle ateşli bir taraftar. Ben de bir ateşli teknik direktörüm. Bu da maçlarda mutlaka yansıyacaktır tabii. Gösterecektir kendini yani bir şekilde. Şimdi çok zamandır zaten yeni tecrübeler yapma ihtiyacı vardı bende. Hissediyordum bunu. Hani ve Beşiktaş'ın bu ilgisini görünce bana hedeflerini anlatınca, projeyi anlatınca, açıklayınca Hani bu benim için zaten bir gurur meselesi oldu. Direkt bana gelmiş olmalı bu hedeflerine. Hani geçen sene de biliyorsunuz Beşiktaş'ın da süreçlerini. O yüzden hani ben bunları duyunca, hissedince ki zaten yönetimde hemen başından itibaren güzel bir kaynaşma oldu, güzel bir hissiyat oluştu aramızda. O yüzden hani ben gururla bunu kabul etmek istedim. Çünkü gerçekten hani benim de hedeflerimde böyle bir başarı ihtiyacı var, isteği var yani pardon, başarı isteği var. O yüzden hani kesinlikle bundan dolayı. Şimdi Önder Hoca'nın dediği gibi hani gidecekler var, gelecekler var. Hani burada Önder Hoca'nın biraz önce söylediği gibi bütün teknik direktörümüz Vincenzo'nun bütün kariyerini bildiği için hani birçok oynattığı oyuncuları da tanıyor zaten. Ben diyor şanslı bir teknik direktörüm. Birçok şampiyon da çalışma imkanım oldu. O yüzden hani çok değerli kişilerle çalışma imkanım oldu. O yüzden de hani mutlaka Önder Hoca'yla konuşup hani beraber hep beraber bir yol izleyip işte hani bütün değerlendirmeleri yapıp ona göre gidecekler, geleceklere bakaraktan bir şekilde değerlendirip mutlaka değişiklikler olacaktır. Ama tabii tam isim veremiyorum maalesef. Duyuyor musun? Vincenzo benim için çok değerli bir arkadaş. Hani benim teknik heyetindeki arkadaşlarım, onun teknik heyetindeki arkadaşlarının görüşme içerisinde zaten. Ama şimdi kendisi bildiğiniz üzere Dünya Kupası ile ilgili çok yoğun bir tempo yaşıyor. O yüzden hani ben buradan onu gerçekten çok destekliyorum. Onu ve takımını, oyuncularını falan hepsini çok destekliyorum. O yüzden hani şimdi bu bütün bu zaman geçtikten sonra biraz daha sakin olduğu bir dönemde ya tabii ki görüşmek isterim. O hani bildiğiniz üzere zaten çok iyi bir oyuncuydu. Çok iyi bir teknik direktör. Hatta biz futbolcuyken karşılıklı da oynamıştık. Karşılıklı takımlarda da denk gelmiştik. O yüzden sadece dediğim gibi bu yoğun dönemin geçmesini bekleyip ondan sonra mutlaka görüşeceğiz. Çünkü zaten ona sormak istediğim bazı şeyler de var. Şimdi öncelikle hocamızın bir esprisinin başlamak isterim. Hani biraz önce İtalya'da şimdi güneş sırtımızdan vuruyor ve İtalya'da derler ki hani güneş sadece güzelleri ve şansları öpermiş. Hocamız bu espri yapmak istedi, size İtalya'dan bir hava getirmek istedi öncelikle.
3: Epeydir öpüyor.
1: Aynen. Sonrasında düşünmüyor heyetine, hani teknik heyete bir Türk almayı şu anlık düşünmüyor. Neden derseniz çünkü 8 yıldır beraber çalıştığı arkadaşlarından zaten çok iyi işler başladığını düşünüyor. Şimdi hani bu süreçte İtalya'ya döner dönmez hemen bütün rakip takımları, rakip oyuncuları üzerinde çalışmaya başlayacaklar, analiz edecekler. Hani işte yönetimden zaten anlaştıkları üzere bir ofansif futbol sergileyecekler. Ama tabii defansı da düşünecekler bu doğrultuda. Yani o yüzden hani kendisi, kendi teknik heyeti yeterli olduğunu düşündüğü için bir Türk alma düşüncesi şu an için görünmüyor. Çok şükür bir kadın gazeteci soru sordu demekle başlamak istedim. Şimdi biraz önce de söylediği gibi hani yönetimin beklediği ve taraftarına beklediği bir ofansif gol topu yaratan bir takım görmek istiyor. O yüzden de hani kendisi de bu şekilde tanımlıyor Beşiktaş, hani gol topu yaratan, çok gol topu imkanı yaratan bir takım ama az gol yiyen. O yüzden yani biraz önce dediğimiz gibi tamamen ofansif, tamamen hani ileri yönelik 3 puanı getirmek, taraftarı memnun etmek, yönetimi memnun etmek. Şu an ben diyor hani alışkın olduğum şekilde sürekli galibiyet, yani sürekli derken galibiyet kazanmaya alışkın bir teknik direktörüm ve İtalya'da işte harika 6 yıl geçirdim. İşte La Spezia'da, Bologna'da, Fiorentina'da ve orada bir de kupa kazandım. Benim burada da hayalim kupa kazanmak ve yılın sonunda gerçekten hani güzel bir iş yapmış olmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz zaten. Bu şekilde.
2: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulunuyor.
1: Şimdi ben tüm Avrupa futbolunu takip etmeyi seviyorum. Şimdi Türkiye Ligi de hani çok güzel, Türk futbolu da çok güzel, artık çok güzel sükse yaptı, çok güzel bir gidişatı var. Bu hani Türkiye'ye çok güzel, çok önemli isimler de gelmeye başladı zaten. O yüzden hani ben Türkiye'de şimdi biliyorum son 4 yıldır hani aynı takım dediğiniz gibi kazanıyor. Ve bunun için hani bunu kırmak için bir tek biz değil, başka takımlar da elinden geleni yapacaktır mutlaka. Hani kesinlikle zaten bu konuda kuşkunuz olmasın. Biz ne gerekiyorsa kesinlikle yapacağız. Ve hani Giuseppe Meazza için de gerçekten evet biliyorum çok önemli bir isim. Hatta Milano'da adına bir stat da var. Ya o yüzden benim için bu camiaya gelmek, bu büyük takıma gelmek çok önemli bir, çok gurur verici bir durum. Bunun için çok gururluyum gerçekten. Ve herkese çok teşekkür ediyorum bunun için.

0: Hani her mevki çok önemli, çok değerli. Yani bu zaten muhtemelen bunların hani bunları görmüş olmanız işte Beşiktaş'tan bana çağrı gelmesini sağlayan konu. Umarım bu İtalya'daki hani sergilemiş olduğum bu futbol oyununu Türkiye'de Beşiktaş'a da taşıyabilirim, yansıtabilirim. Hani teşekkür ediyorum bunları konuştuğunuz için, tekrar ediyorum konuştuğunuz için, gördüğünüz için ve farkına vardığınız için. Yani bu şekilde bir söylem var. Però la posizione più importante durante qual è l'attaccante.
1: È chiaro che la posizione più difficile è quella giocatore che fa la differenza, è sempre il numero 9, number 9. Ed è quello che alla fine guadagna più di tutti, ha più successo, è più importante, che porta la vittoria alla squadra. Chiaro che insieme a lui ci deve essere, che lui è finalizzatore, un'organizzazione, un gioco che gli permetta di essere decisivo.
0: Ya en önemli mevki tabii ki de hani 9 numara. 9 numaradaki hani en önemli, en başarıyı aç, en başarılı olan kişi ama hani gerçekten önemli o ama tabii bütün takım beraber iyi olması gerekiyor. Beraber iyi çalışması gerekiyor ki hani 9 numarada gerekeni yapsın diye nihai durumda. Hani bu şekilde. Şimdi biz İtalya'da teknik direktörlerin çok erken değişmesine alışkınız. O yüzden hani 5 teknik direktör değişmiş olması çok önemli bir şey değil aslında bizim için. Hani ama bir insan, bir teknik direktör kendi işine, kendine inandığında, inancı olduğunda, hani yaptığı işe inancı olduğunda korkacak bir şey olmaz zaten. Hani ben bugüne kadar hiçbir ligi yarıda bırakmadım. Başladım, her ligi sonuna kadar da getirdim. Umarım bu sene Türkiye'de Beşiktaş'ta da aynı şeyi gerçekleştiririm. Öyle bir niyetim yok zaten bırakmaya ligi yarıda falan. Ondan sonra Semih'i tanıyorum. Güzel oyuncu. Hatta hani Bologna'dayken oynadım ona karşı. İlk yarı, ligin ilk yarısında çok iyi, güzel işler yaptı. Sonrasında hani neden bu şekilde devam etti hani bilmiyorum. Şimdi bunu zaten konuşacağız yönetimle. Yönetimle konuşup ona göre değerlendirme yapıp ona göre karar veririz. Ama dediğim gibi tanıyorum. Güzel de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
2: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le kupon başlıyor.
5: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün Dünya Kupası özel bahis programı için sizlerle beraberiz ki bugün iki tane çok değerli bağlantımız olacak. Birçok şeyi konuşacağız. Dünya Kupası'ndaki tüm ihtimalleri eşeleyeceğiz, bulacağız ve en azından belki de bir gelir, hatta belki bir kazanç sağlamak adına sizlere de bir kılavuz programı hazırlamak istedik. Naim Kayabölen bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk Can. Merhaba, iyi yayınlar.
5: Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki sen de turnuva ağacını doldurdun ama tüm grupları soracağım sana. Ama öncesinde tabii ki kim şampiyon olur sorusunu sormuyorum ama turnuvada beklentinin üstüne çıkacak iki milli takım ve turnuvada beklentinin altında kalacağı iki milli takımı senden duyabilir miyiz her şeyden önce ve nedenleriyle?
6: Harika bir soru. En zor yerden başladın ha.
5: İşte zordan kolaya gidelim. Önce bir terleyelim, sonra işin ucu kolay bir şekilde gelsin istiyorum.
6: Şahane. Şöyle ki benim beklentilerin üzerine çıkmasını beklediğim takımlarda tabii şu tersten başlayalım. Beklentinin altında kalmasını düşündüğüm takım, herkesin aksine Fransa düşünüyorum. Ben bu sene Fransa'nın bu sefer gittiğimiz turnuvalardaki daha konservatif yani muhafazakar oyununun bu turnuvalara daha patlak verebileceğini düşünen taraftayım.
5: Tamam.
6: Ben de tabii ki de kastım şu demek değil. Hani gruptan çıkamazlar ya da sonuçta bir vesaire gibi bir şey değil. ama ve lakin çeyrek final gibi elenmelerini bekliyorum diyebilirim. Bu bir de sürpriz bence bu arada.
5: Tabii. Ya en net Opta'nın da birçok istatistik

0: sitelerinin de favori gösterdiği takımlar tabii İspanya, Fransa başta. O yüzden de çeyrek final bile sürpriz olur. Peki tam tersi olarak yani pozitif manada sürpriz yapacak ülkelerden ne diyebilirsin veya eklemek ister misin Fransa'ya herhangi bir takım?
1: Fransa'ya bir takım daha ekleyeyim. Çok kısa.
0: Peki.
1: Oraya da bence açık söylemek gerekirse İngiltere diyebilirim. Yine İngiltere'den de bence bir hayal kırıklığı bekliyorum. Biliyorsun futbol şöyle bir oyun. Eğer sen gerçekten riskler alıp çok fazla futbolda challenge uygularsan grandlik de bu tutmuyor.
0: Doğru.
1: Hoca da biliyorsun zaten hani Paul Palmer'ı almadı, Gibbs White'ı almadı vesaire. Yani aslında çok fazla tepki çektiği bir karar verdi. Ben bu tepki çeken kararın ona nefesli döneceğim. Yine çeyrek finalde elenebilecek mi düşünüyorum.
0: Ya tabii İngiltere'nin de çeyrek finalde elendiği senaryo aslında bir nevi büyük bir sürpriz olarak yorumlanabilir. Nitekim doğrudan da gruplara geçmek istiyorum abi yani.
1: Şeyi de söyleyeyim. Lütfen. Olumluya da hadi iki tane böyle sen hiç konuşmadığımız normalde bak üzerine de konuşmadığımız iki takım söyleyeyim.
0: Lütfen.
1: Biri geçtiğimiz turnuvada da bence ilk maçın sürprizini yapan, ilk maçlarda çok büyük sürpriz yapan ilk maçta Arjantin'e gelen takım Suudi Arabistan. Bence burada da Suudi Arabistan o konuma girebilir çünkü 2034 Dünya Kupası onlarda düzenleneceğini göz önünde bulundursak bir tane süresine gireceklerini düşünüyorum. O yüzden ben Suudi Arabistan diyeyim.
0: Bir yani sürpriz. Suudi Arabistan mesela son 16'ya kalsa zaten sürpriz yani.
1: Tabii canım.
0: Yani gruptan çıkması bile sürpriz hatta bir oranı da soracağım sana.
1: Tabii sor lütfen. Bir onu diyeceğim. İkinci takımımda da açık söylemek gerekirse bir Kuzey Afrika takımının sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Bu Fas değil, senin Fas'ı düşündüğünü biliyorum.
0: Tamam.
1: Sen Fas, hani ben tabii ki de Fas çok iyi takım. Onu küçümsemek istemiyorum. Benim Fas'la ilgili ben beklentileri karşılayacağını düşünüyorum zaten Fas'ın. Ama lakin Tunus veya Cezayir'den bir sürpriz görebiliriz.
0: Peki doğrudan A grubuna geçelim istiyorum. Yani aslında turnuva ağacını sen de doldurduğunu biliyorum ama burada beraber koordineli bir şekilde dolduralım istiyorum. Yani A grubundan L grubuna kadar dolduralım istiyorum. Çünkü çok fazla ihtimal var ve bu ihtimallere göre FIFA'nın resmi sitesinde ben sen tabii tercihlerini gruptaki durumları söyledikten sonra ben de bunları dolduracağım. Hatta grup bahisler üzerinden de gideceğiz. A grubunda yer alan ev sahibi Meksika var. Çekya var. Güney Kore var. Ve Güney Afrika var. Bu takımlarda aralarındaki maçlarda herhangi bir maçtan bir skor tahmini yapmak ister misin? Veyahut da doğrudan sıralamak mı istersin diye sana sormak istiyorum öncelikle.
1: Şöyle açıkçası Meksika Güney Afrika başlıyor.
0: Tamam.
1: Zaten ilk maç sanırım değil mi bu?
0: Öyle olsa gerek kontrol edeyim önümdeki akıllı ekranda.
1: Hatta bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam tarihteki bir açılış maçın ikinci kez oynandığı aynı ekibin oynadığı ilk kez.
0: Doğru. Meksika Güney Afrika doğru söylüyorsun.
1: İkinci maçı da vardı açılış maçında burada da açılışta varlar. O yüzden bunu da tarihte ilk kez görüyorum. Orada yanlış hatırlamıyorsam beraber bitmişti.
0: 1-1'di galiba sanki öyle bir şey hatırlıyorum.
1: Öyle bir şeydi anımsayamıyorum ben de şu an hazırlığımda yok ama beraber gittiğini hatırlıyorum. Burada ben Meksika'nın kazanacağını düşünüyorum ben bu sefer.
0: Meksika'nın
1: esnada avantajı çünkü çok önemli. Meksika'nın tamam. Bunu yapıyor.
0: Tamam.
1: Ben burada açıkçası Meksika'nın böyle 2-0'lık bir skorla ilk maçı kazanabileceğini düşünüyorum.
0: Tamam.
1: Hemen tahminle başladım. Bak farkındaysan.
0: Evet. Zaten bunları istiyoruz. Yani programımızın içinde Naim Kaya bölenden böyle radikal tahminleri duymak istiyoruz.
1: Ha? Ya ikinci burada yani şu çok zor. Şimdi bence şu nokta zor. Açık söylemek gerekirse. Zor olan da şu. Bir noktada saat yani Güney Kore ile Çekya'nın arasındaki ya biz bu arada Çekya mı demeliyiz, Çek Cumhuriyeti mi hala bilmiyoruz.
0: Çekya demeliyiz bence, Çekya diyelim.
1: Çek Republic yazıyor İngilizce'de.
0: Bizim ülkede Çekya deniyor ama nedense.
1: Değil mi? Çekya doğrusu.
0: Çekya diyelim ya, o konuda çok fazla şey yapmayalım çünkü yanlış anlaşılmaları sebebiyet verebilir. En çok duyduğumuz kulağımızda Çekya var, biz Çekya diyelim öyle devam edelim abi.
1: Peki şahane. Şöyle bence bu gruptan bu arada Meksika bence net favori. Ağır favori benim için.
0: Tamam bir numaraya yazdım şimdi akıllı ekranımda.
1: O yüzden de bir numaraya Meksika diyorum. Bence en az 7 puanla çıkacaklardır.
0: Tamam, güzel.
1: İkinci olarak ise açık söylemek gerekirse Çekya'nın, biliyorsun sen de, Çekya geçtiğimiz turnuvalardan ziyade bu turnuvada tam bir şey takım. 80'ler 90'lar Dünya Kupası'ndaki Doğu Avrupa konservatif takım, yıldızı olmayan iyi bir savunma takımı, iyi savunma, iyi fiziki kaliteye sahip bir takım. Yıldız da yok biliyorsun.
0: Doğru.
1: Ama ve lakin ben burada sorun çözmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum Dünya Kupası'nda. Çünkü çok daha fazla senin sorun çözen ayaklara ihtiyacın oluyor. Hı-hı. O yüzden de Güney Kore'yi bir tık önde görüyorum burada.
0: Tamam, 2 numaraya Güney Kore'yi yazıyorum o zaman.
1: Aynen, 2 numaraya Güney Kore diyelim.
0: Tamam.
1: 3 bence Çekya, 4 de Güney Afrika diyebiliriz.
0: Tamam, A grubunu ben doldurdum. Peki mesela burada Meksika'nın 7 puan alırının altını çizdin, doğru muyum abi?
1: Doğru.
0: 4.30 oranı bence, var.
1: Şöyle, Meksika bence 7 puanı alır. Hı. Kore ya da Çekya'dan biri de beraber kalır.
0: Tamam. Ya 4.30'dan yazılır mı sürpriz kuponu, onu soruyorum.
1: 7, tam 7 puanlı 7 plus mı?
0: 7 puan tam olarak.
1: Yazılır bence 4.30'un iyi oran.
0: 4.30'dan bir sürpriz. Peki bu grupta Güney Afrika'nın grup sonuncusu olması ihtimali 1.79. Bu bahise ne dersin? Senin dediklerin ışığında.
1: Banko. Tabii. Yani Güney Afrika'nın bence burada yeri yok.
0: Tamam. Peki şöyle bakalım. Grup lideri Meksika 1.84. Banko kuponlara yazılır mı?
1: Yazılır. Çünkü ev sahibi de bir yandan. Onu da düşünüyorum.
0: Tabii. Onun dışında ilk iki tercihine de bakacağım ve sonradan tabii B grubuna geçeceğim ama ilk iki tercihinde senin burada belirttiğin Meksika ve Güney Kore ikilisi var. Yani sırasız bir şekilde Meksika Güney Kore 1-2 çıkar. 2.75 oran yapıyor.
1: Ha, çok iyiymiş. Ama yine de ben burada herhalde Meksika'nın bir çıkmasını daha çok tercih ederim. Çünkü Güney Kore Çekya noktasında sonuçta çok uzak değiller birbirlerinden.
0: Peki o zaman B grubuna geçelim. A grubu aslında birazcık kafamızda netleşti. Naim Kayabölen'in dediğine göre A grubunda ev sahibi Meksika birinci, Güney Kore'nin ikinci olacağını, Çekya'nın üçüncü ve Güney Afrika'nın dördüncü olacağını söyledi. Tabii ki bütün grupları noktaladıktan sonra en iyi üçüncüleri de soracağım sana. Yani 12 takımdan 8 tanesini işaretlemeni rica edeceğim ki önümdeki tabloyu doldurabileyim diye bunun da bilgisini aktarmış olayım. B grubuna geçelim. Kanada, Bosna Hersek, Katar ve İsviçre.
1: Şimdi şöyle, Kanada sanıyorum ki Kanada net bir bilgi yok bende ama uzun yıllar sonra ilk kez katılıyor.
0: Kontrol edeyim.
1: 30 sene sonra falan muhtemelen. 30-40 sene sonra ilk kez katılıyor. Onlar da bizim gibi yani. Bizim gibi kadar değil de yani iyi bir turnuva takımı değiller. Hem de Kuzey Amerika takımı olmalarına rağmen, aslında çok da zor olmayan bir yerde olmalarına rağmen, ben kupasını çok gördüğümüz bir takım değiller.
0: Abi şöyle söyleyeyim, 2022'ye katılmışlar ama ondan önce 86'ya katılmışlar. Üçüncü kere katılıyorlar tarihlerinde.
1: Okey. O zaman yani o kalmış aklımda benim. Burada nacizane daha kısır bir grup olmasını beklediğim bir grup bu arada bu.
0: Tamam.
1: Gerçekten de gol sayısının çok az olduğu, çok az pozisyonlu olduğu, birbirine çok yakın puanda bitirebilecek 4 tane takım olduğunu düşünüyorum.
0: Tamam.
1: Her ne kadar İsviçre çok fazla öne çıkmış gibi görünse de grupta İsviçre'nin de oyunu açacak, golleri yaratabilecek bir takım değil. Sonuçta şöyle bir şey de var. Sen de biliyorsun İsviçre, evet, yani herhalde son 6-7 turnuvada 5-6 kez katıldılar.
0: Evet. Düzenli geliyorlar.
1: Ama ve lakin gruptan çıkma ya da ileriki finallere kalma başarısı olan bir takım değiller.
0: Haklısın.
1: Bunu yapamıyorlar. Yani bu ne demek? Önemli olan bir seviyede, iyi bir seviyede eşit açmayı beceremiyorlar. Bir lig takımı değiller daha çok.
0: Haklısın.
1: O yüzden de bunların hepsini düşündüğümüzde açık söylemek gerekirse yine bir İsviç olmakla birlikte, hı-hı, burada ben mesela 7 puan İsviçre'nin alabileceğini düşünmüyorum, biri değilim. Hı-hı. Ben burada İsviçre'nin böyle bir galibiyet, iki beraberlik gibi bir şey alarak çıkmasını bekliyorum.
0: Peki lider mi olur böyle bir tabloda diyorsun?
1: Bence yine lider olurlar, evet.
0: Peki birinci sıraya İsviçre'yi yazdım akıllı ekranda.
1: Yazacağız.
0: 2-3-4'ü hızlı sıralama alabiliyor muyum?
1: Burada bir sürpriz yapacağım.
0: Tamam, lütfen.
1: Burada iki, normalde birçok kişi burada Bosna'yı yazıyor.
0: Hı hı.
1: Ya da Kanada'yı çok fazla şey yapmıyor. Ama ben Kanada'nın ev sahibi avantajını ben çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet, bunu Güney Afrika'da görmedik. Doğru. Hı hı. Ama ve lakin genelde turnuvalarda ev sahibi gerçekten de önemli bir avantaj elde ediyor.

0: herhalde ben Kanada'yı 2'ye koyacağım.
1: Kanada 2'de. 3-4 nasıl sıralayalım?
0: Yani Davis ve hani Davis ve David çekirdeğiyle bence ikinciliği alacaklar.
1: Olabilir. Yani Jonathan David ve Davis Buchanan da fena oyuncu değil. Katılırım.
0: Evet. 3 Boston diyeceğim.
1: Tamam.
0: 4 de kadar.
1: Peki.
0: Ama şöyle bir...
1: Lütfen devam et.
0: Söylemem gerekirse. Hı hı. Böyle 5 puan, 4 puan, 3 puan, 1 puan falan bu tür bir grup bekliyorum.
1: Ona göre bir bahis aslında şöyle var. Yani grup lideri kaç puana bitirir gibi bir bahis yok ama şöyle bakıyorum, grup lideri İsviçre olur dedin. 1.73 oranı var. Sence değer mi?
0: Yok.
1: Tamam. O zaman şöyle bakalım. Grup sonuncusu Katar olur. 1.44.
0: Ya bundan ziyade ya İsviçre tabii ki burada daha önemli. Ben hala burada yani İsviçre'yi seçsem İsviçre'yi seçerim.
1: İsviçre'yi seçersin bu ikisi arasında. Peki ilk iki sırada bitirecek ülkelerde senin söylediğine göre Kanada İsviçre ikilisine 1.66 orandan yazar mıydın?
0: O çok düşük bir sıra. Yok hayır, yazmazdım.
1: Yazmazdın. Peki o zaman bunun ışığında sen düşük puanlı bir grup olacağını ifade ettin. Yani grup üçüncüsü Bosna'nın gruptan çıkamayacağını mı iddia ediyorsun diye 2.40'ı sorarım.
0: Burada şöyle bir şey var. 2 puanlı bir takım gruptan çıkabilir mi? Ya da
1: yok, yani şöyle, tabii ki matematiksel olarak çıkabilir ama yaptığım sayısız simülasyonda 2 puanlı grup üçüncüsü çıkmıyor.
0: Evet, öyle bir şey var. O yüzden burada Bosna Katar maçı bence en önemli maç. O grubun açık ara en önemli maçı bence Bosna Katar maçı.
1: Peki o zaman bu grupta aslında bahisten biraz uzak durun mu demeliyiz dinleyicilerimize?
0: Evet, öyle deriz. Tabii ki.
1: C grubuna geçelim hızlıca diyorum. C grubuna geçiyoruz.
0: Bu arada onu da söyleyeyim. Yani bence Katar'ın beraberliği falan görmemiz lazım. Maçlar sırasında baksın bir şey de diyebiliriz tabii.
1: Peki. C grubunu konuşuyorduk. B grubunu konuştuk. C grubuna geçeceğiz. Naim Kayabölen bizlerle beraber. Abi C grubu Brezilya'nın grubu. Şöyle bir sıralama alabiliyor muyuz?
0: Bence burası 1-2'nin en net olduğu grup. Bence Brezilya ve Fas 1-2 olacaklar.
1: Brezilya Fas 1-2. 3-4'e ne diyoruz?
0: Ben banko derim burada. 1.70 oranı varsa mesela hemen değerlendiriyorum.
1: Hemen bakıyorum şu anda bahis seçeneklerinden C grubunda ilk iki sırayı bitirecek ülkeler bahsinde. 1.72 var Brezilya Fas.
0: Tam oran da verdim fark ettiysen.
1: Gerçekten öyle yani. O zaman 1.72 galiba günün bankosunu bulduk.
0: Tabii. Bence banko bu.
1: 3-4'e ne diyoruz?
0: İskoçya 3 olur bence. Çünkü Haiti gerçekten çok görece çok zayıf bir takım. O yüzden de hatta İskoçya'yı şimdiden söyleyeyim. Mesela sen bana sonra soracaksın ama İskoçya bence zaten en iyi. Yani Haiti'yi yendiği için, yeneceği için en iyi üçüncü de olacaktır bence.
1: İskoçya'yı da alacağız en iyi üçüncüler listesine. Peki grubumuza geçelim. Yani D grubuna geçelim. Amerika, Türkiye, Paraguay, Avustralya. Sıralama nasıl olur? Milli takımımız hakkında bir iki cümle alabilir miyiz senden?
0: Ya burada da 1-2 yine çok ağır bence. Brezilya Fas gibi neredeyse. Bence Türkiye ve Amerika 1-2 olacaklardır. Yeri değişebilir. Ben Türkiye'nin tabii ki de çok isterim birinci olmasını. Ama merakla Amerika da ev sahibi. Ki görece yani bakma ne olursa olsun iyi takımlar. Evet. O yüzden de buradaki bizim Amerika ile maçımız çok önemli. Ama Amerika'nın Türkiye'nin de Paraguay ve Avustralya üzerinden iyi puan almaları da bekliyor. Bunların hepsini düşündüğümüzde açıkçası çok zor bu arada. Hadi yani Türkiye yayınında yaptığımız için Türkiye diyeyim.
1: Türkiye'yi bir mi yazıyoruz?
0: Bir yazalım.
1: Tamam.
0: Amerika 2.
1: Tamam.
0: Avustralya 3, Paraguay 4.
1: Avustralya 3, Paraguay 4. Tamam, yazdım D grubunu. D grubunun da bahisini sorayım. O zaman burada senin söylediklerinin paralelinde Türkiye Amerika 1-2 çıkar bahsini mi mantıklı bulmalıyız?
0: Tabii ki açık ara ben.
1: 2.24 oranı var.
0: Aa, çok şahaneymiş. Ben de bunu oynayayım.
1: Bak 2.24 ile 1.72 kombinleyelim mi C grubu ve D grubunu?
0: Evet, çok iyi. Çok iyi ikili yaptıracağım.
1: 3.85 oran yapıyor.
0: Şahane.
1: Vallahi 3.85'ten aslında günün kuponunu da bulduk ama tabii ki diğer grupları ve simülasyonu doldurmaya devam ediyoruz. Hızlıca E grubuna geçelim abi. 1-2-3-4 alayım.
0: Almanya 1.
1: Tamam.
0: Burada düşünüyorum, burada hala benim yani çok kararımın değişti. Bir ekvator yazıyorum, bir fil dişi yazıyorum açıkçası. Hadi bugün fil dişi diyeyim.
1: Hadi bugün fil dişi dedin, ekvatoru 3'e yazdım.
0: Ekvatoru 3'e yazdım.
1: E grubunda...
0: şansı yok bence kura çağının.
1: O zaman şunu soralım. Yani kura çağının gruptan grup sonuncusu olur bayısına bakıyorum da oranı çok düşük. Grup lideri Almanya olur. 1.28'den kupon doldurma maçı olur mu?
0: Yok yani değmez bence 1.28
1: falan. Değmez. Peki Almanya 9 puan yapar mı, onu sorayım.
0: Abi orada şöyle bir durum var. Sen de biliyorsun. Şimdi iki tane birbirine yakın takım var. Bir tane ileri giden takım var ama burada 3'te 3 yapmak birazcık zorlaşabilir. İki tane maçı kazandıktan sonra sen 6 puana gelirsen ve sonraki rakip 2 ya da 3 puanda kalırsa son maça yani biliyorsun şey diye çıkıyorlar.
1: Formalite çıkıyor.
0: Formalite çıkıyorlar. O yüzden bence değmez.
1: O zaman E grubu biraz bahisten uzak durulması gereken bir grup olarak notlarımızın arasına alıyoruz. Doğru mu?
0: Şöyle bir şey olabilir. Canlı bahis olur zaten. Hani. Kura çağı mesela Fildis ya da Ekvator'a karşı direnç gösterir.
1: Tamam.
0: İlerleyen dakikalarda Kura çağının rakibine değerlendirilebilir canlı bahisler diye düşünüyorum.
1: Peki hızlıca F grubuna geçelim. Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'tan oluşan gruba.
0: Evet, burası da ilginç bir grup. Bir Hollanda.
1: Tamam.
0: Bu benim 2, 3 ve 4 inanılmaz yer değiştiriyor her seferinde.
1: Peki.
0: Ben İsveç'in o kadar da başarılı olabileceğini düşünmüyorum bu turnuvada, açık söyleyeyim.
1: Peki.
0: 2 Japonya diyeceğim.
1: 2'ye Japonya yazdım.
0: Evet. Sürpriz yapsam mı?
1: İşte sendeyiz, bunu bilemeyiz. Benim herhangi bir yönlendirmem söz konusu olamaz moderasyon koltuğunda.
0: 3 Tunus, 4 İsveç.
1: 3 Tunus, 4 İsveç. Peki. F grubunda grup lideri Hollanda olur bahisi mi güvenilir diye anlamalıyız. En azından senin söylediğinin ışığında grup lideri Hollanda 1.72.
0: Ben Hollanda Japonya'nın 1-2 olmasını da garanti bir bahis olarak görüyorum açıkçası.
1: İlk 2 sırada Hollanda Japonya. Bakalım. Hollanda Japonya 2.26.
0: Aa, ne güzel oran. Şahane.
1: Bunu peki şey kadar banko görüyor muyuz? Brezilya, Fas ve Türkiye Amerika maçları kadar banko görüyor muyuz?
0: Bence Brezilya, Fas buradaki en banko ya. Sonrasında Amerika, Türkiye ve Hollanda, Japonya bence onlar bildiğin neredeyse.
1: Peki.
0: Oranlar da bunu söylüyor.
1: Peki, oranlarda doğruyu söylüyor diyorsun. Peki devam edelim o zaman G grubuyla. Mısır, İran, Yeni Zelanda ve Belçika yer alıyor. Sıralamayı alabilir miyiz?
0: Evet, eski 6. jenerasyon güveni yok Belçika'da, biliyoruz. Hı-hı. Bir yandan da Mısır'da Salah ve Marmuş'ta gerçekten hücumda çok iyi tehditler. Hı-hı. Ama yani İran'ın da Yeni Zelanda'ya göre ben yani daha net bir takım olduğunu düşünüyorum. O yüzden de açıkçası Belçika, Mısır, İran diyebilirim burada.
1: Belçika, Mısır, İran şeklinde ve Yeni Zelanda son sırada dedik. Yeni Zelanda gruptan çıkamaz 1.50.
0: Aa, ne güzel oranmış.
1: Var. Onun dışında bakıyorum. Yeni Zelanda'yı beğendiğini aldım.
0: Harika oran. Bence mükemmel bir oran.
1: Peki. Belçika ya da burada spesifik bir grupta bir takımın puan, kaç puan alırını önerebilir misin? Veyahut da lider ilk iki sıra gibi bir tahminin var mı?
0: Ben Mısır'la İran'ın 4'er puanla bitirebilirim.
1: Evet. Şöyle bakalım. Mısır 4 puan 3.75. İran 4 puan 3.75. Yani gerçekten sayılarla aranın iyi olduğunu biliyordum ama yani bu kadar da değil diyordum yani. Senden sonra bir başka sayılarla iyi olan, arası iyi olan Yunus Aydın'la beraber olacağız bu arada, bunun da bilgisini verelim dinleyicilerimize. Peki G grubunda o zaman 4 puan 3.75'ten yazılabilir diyorsun bu ülkelere.
0: Tabii.
1: Yeni Zelanda'yı da bankoda yazabiliriz diyorsun.
0: Tabii ki, bence Yeni Zelanda'yı ben de değerlendirmeyi düşüneceğim.
1: Peki, H grubuna geçeceğiz. Uruguay, İspanya, Cape Verde yani Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan. Burada sıralaman nasıl olur?
0: İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun bence.
1: Peki, burada peki şöyle bir cümle kurmuştun yayının başında. Suudi Arabistan gruptan çıkacaktır şeklinde. gruptan çıkar 2.05 oranı var yalnızca.
0: Çok iyi. Çok iyi. Kesin aldım şu an. Yayın sonrasında ben bunu bahis olarak alırım.
1: Peki. Bunu sormuş olayım sana ve hızlıca devam edeyim tabii ki senin gruplarını yapmaya. I grubuna geçeceğim. Fransa, Senegal, Norveç, Irak. 1-2-3-4 alayım.
0: Şimdi bu ölüm grubu adayı bence. Bu arada bu grup. Ben çok zor bir grup. Bir Fransa diyelim.
1: Tamam.

0: Ama ben 7 puan alabileceklerini düşünmüyorum.
1: Tamam.
0: İkinci olarak yani hadi 2 Norveç 3 Senegal diyelim.
1: 2 Norveç 3 Senegal dedik. Peki burada en iyi üçüncü, yani Senegal'in gruptan çıkacağını düşünüyor musun? Önce onu sorayım o sırada oranlara bakmadan.
0: Güzel bir soru açıkçası.
1: Yaptığın projeksiyonda biraz böyle bir şey var mı?
0: Biraz zor açık söylemek gerekirse. Irak durumundan ötürü, ama bence Irak'a yeneceklerdir. O zaman çıkar. Senegal'de çıkar.
1: Senegal'de çıkar diyorsun. Yani gruptan çıkar 1.47 var Senegal'in.
0: Riskli bir tahmin ama yani mesela deminki konuştuğumuz yeşil burnu muydu?
1: Evet, değil evet.
0: Mi? Yeşil burnu çıkamama ihtimali bence daha yüksek.
1: Peki şunu sorayım. Grup sonu
0: Yeni Zelanda demiştik, özür dilerim.
1: Tamam. Grup sonuncusuna bakıyorum. Grup sonuncusu Irak olur. 1.28 kupon doldurma olur mu?
0: Olur. Kesin olur.
1: Peki devam ediyorum farklı bir grupla abi. J grubuna geçiyoruz. Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün.
0: Burada çok hızlı söyleyeyim. Arjantin, Avusturya, Cezayir. Garantiye gideceğim.
1: Tamam. Ona göre geçtim. Burada peki bahis olarak J grubunda şöyle önümdeki akıllı ekrandan kontrol ediyorum. Arjantin grup lideri olur. Bastina güvenir misin çok?
0: Güvenmem.
1: Güvenmezsin.
0: Avusturya'nın ters gelebileceğini düşünüyorum orada.
1: Peki 1-2 sırada, yani 1 ve 2 Arjantin Avusturya 1.50'den oynar mıyız?
0: Yani diğer daha iyi oynayabileceğimiz bahisler var bence 1-2 için.
1: Peki Ürdün grup sonuncusu olur, mantıklı mıdır?
0: Olur, çok mantıklı. Zaten yani ilk kez katılıyorlar, yanlış bilmiyorsam. İlk katılımlarında da bir sürpriz yapmalarını bekliyorum.
1: Bak Ürdün gruptan çıkamaz 1.27, grup sonuncusu olur 1.25. Orada küçük bir oran hatası da yakaladık sayende. 1.27'den Ürdün gruptan çıkamaz diyoruz.
0: Evet, öyle diyoruz.
1: Tamam, peki o zaman J grubunda konuştuk. K grubunda Portekiz, Kolombiya, Özbekistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti.
0: Burada da ne diyelim, Portekiz 1, Kolombiya 2. Burası bu arada ilişkinin çok net olduğu gruplardan bir tanesi.
1: Tamam.
0: 3 Özbekistan, 4 Kongo.
1: O zaman 1-2'yi sorayım sana oran olarak. 1-2 zaten evet, 1.20 oranı var. Yazılmaz herhalde.
0: Yazılmaz tabii.
1: Peki geçelim o zaman buraya da. Özbekistan, Demokratik Kongo dedin. L grubuna, yani İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama.
0: Burası çok zor bir grup.
1: Tamam.
0: Muhtemelen yani İngiltere 1.
1: Peki.
0: Yani niyeyse içimden bir his Gana 2 olacak diyor, 3 Hırvatistan olacak diyor. Sürpriz yapayım.
1: Peki böyle doldurdum. Şu anda tabii bu tabloda en iyi üçüncüler de karşıma çıkıyor. Yani en iyi üçüncülerde 12 tane aday var. 12 adayın 8'ini doldurmamız lazım. Hırvatistan'ı en son konuşuyorduk. Yani en iyi
0: direkt, evet.
1: Alıyor muyuz?
0: Alıyoruz.
1: Senegal'i alıyor muyuz?
0: Alıyoruz.
1: İran'ı alıyor muyuz?
0: Alıyoruz.
1: Ekvador?
0: Almıyoruz.
1: Avustralya?
0: Almıyoruz.
1: Cezayir?
0: Alıyoruz.
1: Çekya?
0: Alıyoruz.
1: İskoçya?
0: Kesin alıyoruz onu.
1: Kesin alıyoruz. Tunus? Bekliyor muyuz? Bak 4 tane takım kaldı. Tunus, Özbekistan, Suudi Arabistan, Bosna Hersek.
0: Suudi Arabistan kesin çıkar. Özbekistan kesin çıkamaz.
1: Tamam. Bosna mı, Tunus mu çıkıyor?
0: He?
1: Bosna mı, Tunus mu çıkıyor son 32'ye?
0: Çok güzel bir soru. Ne diyelim? Senin gönlünden ne geçiyor?
1: Ben bir şey söyleyemem. Burada bugün moderasyon rolündeyim.
0: Hadi Bosna diyelim.
1: Hadi Bosna diyelim. Peki. Belki de milli takımımızın en iyi üçüncü konusunda rakibi ortaya çıkmış olacak ama artık son 32 tur eşleşmelerini hızlı soracağım. Tık tık geçeceğim ve turnuva ağacını dolduracağız, sonra da teşekkürümüzü edeceğiz Naim Kaya Bölen'e. Peki.
0: Çok hızlı.
1: Tamam. Almanya, İskoçya son 32 tur maçı.
0: Almanya.
1: Fransa, İran.
0: Fransa.
1: Güney Kore, Kanada.
0: Güney Kore.

0: Hollanda, Fas.
1: Fas.
0: Fas. Kolombiya, Gana.
1: Kolombiya.
0: İspanya, Avusturya.
1: İspanya.
0: Türkiye, Bosna Hersek, ki son anda Türkiye. Getirdin orada Bosna Hersek'i karşımıza.
1: Türkiye'yi yapmışım. Türkiye diyelim geçelim ama.
0: Tamam. Belçika, Çekya.
1: Belçika.
0: Peki, devam ediyorum. Brezilya, Japonya.
1: Brezilya. Ki en son yani çok çok iyi maçtı. Brezilya, Japonya. Hazırlık maçı.
0: Peki. Fil dişi, Norveç.
1: Fil dişi.
0: Fil dişi yazdım. Meksika, Suudi Arabistan.
1: Meksika.
0: Meksika, Mexico City'de kazanır dedi son 32 turundan AYMK'ya bölen. İngiltere, Senegal.
1: İngiltere.
0: Arjantin, Uruguay.
1: Arjantin.
0: Amerika, Mısır.
1: Amerika.
0: İsviçre, Cezayir. Son 32 tur maçı.
1: Cezayir
0: ve son olarak Portekiz, Hırvatistan. Son 32 turunun son eşleşmesinde ne olur?
1: Portekiz.
0: Peki, devam ediyorum. Şimdi tabii ki son 16 turunda burada Almanya, Fransa. Dev maç, ne olur?
1: Uf
0: tabii.
1: Almanya.
0: Almanya Fransa'ya eler dedi. Son 16'da Fransa'ya veda ettirdin AYMK'ya ölen, ilginç. Güney Kore, Fas.
1: Abi Güney Kore diyeceğim sanırım.
0: Güney Kore.
1: Fas diyeceğim, özür dilerim.
0: Fas diyeceğim. Fas, tamam, Fas'ı yazdım. Kolombiya, İspanya.
1: İspanya.
0: İspanya'yı yazdım. Türkiye, Belçika.
1: Belçika.
0: Belçika eler dedi. Son 16'da Türkiye'nin veda edeceğini söyledin AYMK'ya ölen. Devam ediyorum. Brezilya, fil dişi.
1: Brezilya.
0: Meksika, İngiltere.
1: İngiltere.
0: İngiltere. Arjantin, Amerika.
1: Arjantin.
0: Cezayir, Portekiz.
1: Portekiz.
0: Tamam. Devam ediyorum çeyrek finallerle. Almanya, Fas.
1: Almanya.
0: Almanya yarı final, ilk adayı yaptın AYMK'ya bölen. Evet. İspanya, Belçika.
1: İspanya.
0: İspanya yaptı. Brezilya, İngiltere.
1: Brezilya.
0: Brezilya'yı yazdık. Arjantin, Brezilya. Portekiz. Messi mi, Ronaldo mu?
1: Arjantin.
0: Arjantin, yani Messi dedi daim kaya bölen. Peki,
1: her yaptığımda hep Arjantin, Portekiz eşleşiyor.
0: Evet evet, bende de oldu. Bayağı bu oluyor. Bakalım biraz sonra Yunus Aydın'da da olacak mı? Peki Almanya, İspanya yarı finalindeki ilk maç. Ne olur?
1: İspanya.
0: İspanya'yı yazdık. Peki Brezilya, Arjantin, bir Copa Amerika'daki iki en büyük takım.
1: Uf. Abi ben Brezilya sürpriz yapayım ya. Çok değişik. Bak Arjantin ne kadar sevsem de. Brezilya diyeceğim.
0: Ancelotti ile Brezilya final oynar dedi Naim Kayabölen. Peki İspanya, Brezilya'nın da galibini söylersen New York, İspanya. New Jersey'de oynanacak maçta. Bizler, tabii bizler için çok güzel olur. Evet.
1: İspanya.
0: İspanya'yı dünya şampiyonu yapıyor Naim Kayabölen. Peki yani Dünya Kupası'ndan son olarak da ilginç notlarını alalım senin. Tabii ki her zaman o ajandanda çok ilginç notlar vardır. Yayının başında bir tane bizler için aktarmıştın ama yayının sonunda da bir iki ilginç notunu alıp teşekkür edelim.
1: Abi şöyle, çok ilginç şeyler var. Bir kere bana da ilk kez ev sahibi. Amerika daha önce 94'te yapmıştım. Evet. Üçüncü kez yapıyor. Hatta 3 Dünya Kupası'nda açılış maçına ev sahipliği yapan Azteca Stadyumu'nda ilk olacak. Bir de aslında 4 ülke bence çok kritik. Yani evet 48 takıma çıktı, çok fazla takım oldu ama abi Cabo Verde'yi, Kroçao'yu, Ürdün'ü, Özbekistan'ı, bu takımları görmek de bir yandan keyifli açıkçası. Benim açımdan çok iyi. Ki Kroçao'nun, sen de biliyorsun zaten, 156 bin nüfuslu bir ülke, en evet. küçük ülke, ulusal takım oldu ve aslında yakından bildiğimiz bir hoca var orada, Dick Advocaat.
0: Evet.
1: O da en yaşlı teknik direktör olması bekleniyor. Bence çok güzel bir şey. Da açıkçası şu benim açımdan çok güzel. Messi ve Ronaldo'yu 2022'de son kez izlediğimizi düşündük.
0: Değil mi?
1: Ama ve lakin bir kez daha izliyoruz ve bir kez daha izlediğimiz takdirde Dünya Kupalarına en çok katılan iki futbolcu olacaklar.
0: Ben 2030'da da bekliyorum çok ilginç bir şekilde. Yani büyük konuşmayayım ama olabilir abi.
1: Doğru, niye olmasın?
0: Yani böyle onursal olarak gelebilir yani, kadrolar bir kişi eksik bile olsa gelebilirler yani.
1: Doğru, doğru gelebilirler. Ve çok güzel, çok güzel. İkisi de ilk kez birini birbirini geçmeye de çalışmayacaklar ya. Yani şu anda da söylüyorum. İkisi de aynı sayıda turnuvaya katılmış olacaklar. 6-6.
0: Evet.
1: O yüzden bence çok güzel bir şey. Bir de Ochoa var sanırım.
0: Evet, Ochoa da katılıyor. Ochoa da var 6 dünya kupasıyla.
1: Aynen. Bir yandan işte şu da çok güzel, açık söylemek gerekirse. 2026 yılında işte yani biliyorsun sen de normalde Amerikan futbolu sahaları birçoğu.
0: Doğru.
1: O yüzden de sunu için kullanılıyor. Ama FIFA biliyorsun bunu yasaklıyor.
0: Doğru.
1: Normal normal doğal çim olması gerekiyor. Bu geçişin nasıl olacağını vesaire görmek bence keyifli olacak. Çünkü Amerikalılar buna alışık değil. O yüzden de bu doğal çim etkisi Amerika'da nasıl etki gösterecek? Kapalı stadyumda maç görecek miyiz? Bunları görmek açısından da bence çok değerli olacak ki kocaman çok büyük yani. Buna şey diyoruz, Amerika, Meksika, Kanada diyoruz da ya arkadaşlar hani o kadar kocaman bir alandan bahsediyoruz ki. Bir yerden diğer yere gitmenin 7-8 saat sürdüğü, 9 saat sürdüğü yerler var.
0: Ki doğru söylüyorsun. Yani mesela Toronto'dan Mexico City'ye uçak çok uzundur herhalde.
1: Herhalde, muhtemelen.
0: Ve en uzun odur herhalde diye düşünüyorum. Çünkü Kanada'dan Meksika'ya.
1: Tabii kesin öyledir. Abi yani hem çok uzun rotalar var, takımların akışı nasıl olacak, plus şunu söyleyelim. Şimdi kimsenin çok konuşmadığı aklımıza şey geliyor mesela. Katar'da bir Dünya Kupası turnuvası düzenlendiğinde çok sıcak olur. Şeyde Suudi Arabistan'da öyle olur falan diyoruz da. Ya Amerika'da da öyle. Amerika'da da 40-42 dereceleri göreceğiz. Texas'ta da maç oynanıyor çünkü. Houston'da da maç var.
0: Evet. Hatta Meksika'da da göreceğiz.
1: Dallas'ta da var, Meksika'da da var. Yani bunlarda da maç var.
0: Los Angeles'da çok sıcak olacak bu arada.
1: 41-42 derece göreceğiz buralarda. Oyuncuların sağlığı açısından çok kritik. Yani sen de biliyorsun takımlar ne kadar iyi olsa da sahada gösterdikleri fizikalite ve kondisyon da çok kritik bu dünya kupası maçları.
0: Çok haklısın. Çok haklısın abi.
1: O yüzden de bence sıcaklık ilk faktör.
0: Sıcaklık ilk faktör diyor. Peki Naim Kayaveren, çok çok teşekkür ediyoruz kıymetli vaktini bize ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim Can, iyi yayınlar.
0: Sağlıcakla kal, hoşça kal. Evet, Naim Kayaveren bizlerle beraberdi. Dünya Kupası ağacının bütün bölümlerini konuştuk Naim Kayaveren'le beraber. Şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından Yunus Aydın'la beraber dolu dolu geri döneceğiz. Evet, tabii ki Dünya Kupası konuşmaya devam ediyoruz. Yunus Aydın bizlerle beraber. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ediyorum ki şöyle söyleyeceğim. Şu anda önümde senin yapmış olduğun tahminler var. Açıkçası gerçekten bütün gruplara emeğinle bütün skorları doldurduğunu gördüm. Ama dilersen A grubuyla başlayalım istiyorum abi. Yani birçok şeyi doldurdun. Bunları tabii ki senden neticelerini alıp ona göre zaten en iyi üçüncüleri de ben sonraki turnuva ağacında senin önden gönderdiğin bütün skorların turnuva ağacını yerleştirdim. Yani o konuda beraber ilerleyeceğiz ama grup grup gitmek istiyorum. Çünkü arada sana bahis tercihlerinde şuna mı tercih edersin, bunu mu tercih etmelisin diye soracağım. Birçok şeyi detay konuşacağız ama A grubunda 4 tane takım yer alıyor. Meksika, Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya. Yunus Aydın nasıl düşünür? 6 maçı simülasyonda nasıl doldurdu?
2: Yani Meksika zaten burada hani en net ev sahiplerinden bir tanesi. Bence turnuvada da adaptasyonu en kolay olacak takımlardan birisi. Hani Gimenez gibi bir golcüleri var. Evet, yani kendi ülkelerinde olması bir baskı yaratıyor onlarda ama hani bu grup için baktığında ilk maçta yani Güney Afrika ile oynuyorlar. Ben net bir galibiyet elde edeceklerini düşünüyorum. Diğer tarafta Kore Çek Cumhuriyeti maçı var. Bence çok dengeli bir maç. Yani çok berabere bitebilecek bir maç. Diğer tarafta sonrasında Çek Cumhuriyeti Güney Afrika maçı var. Orada ben Çek Cumhuriyeti'nin yani şu an yerinde bulunduğu rotasyonun tabii Hırvatistan'la birlikte söyleyeyim. Hani bunu Hırvatistan tarafına detaylı konuşuyoruz ama çok genç bir jenerasyonun olmadığı ortada bir şeyler yapabilecekleri kısıtlı bir Dünya Kupası yapacaklarsa da bence hani son Dünya Kupalarından bir tanesi galibiyetle başlayacaklarını düşünüyorum. Diğer tarafta Meksika Kore maçı için ya yani Meksika'nın bence grupta kazanamayacağı tek maç. Tamam. Bir beraberlik bekliyorum. Tamam. Diğer tarafta hani Meksika'nın dediğim gibi tek beraberlik maçı bence. Çek Cumhuriyeti'ne karşı kazanacaklardır. Tabii burada ev sahibi olmalarının payı çok yüksek. Yani ev sahibi olmasalar bu kadar net Meksika puanlarından bahsetmek mümkün değil. Grubun son maçında Güney Afrika, Güney Kore orada bir net bir şekilde Kore galibiyeti bekliyorum 2-0'la.
0: Peki şimdi tabii ki ortaya çıkan tablo burada Meksika'nın birinci, Güney Kore'nin ikinci, Çekya'nın üçüncü ve Güney Afrika'nın son sırada olacağını öne sürüyor. Peki burada birçok tabii ki uzun vadeli bahis seçenekleri de benim önümde akıllı ekranımda sana tek tek soracağım ama Güney Afrika'ya pek şans tanımamışsın burada gördüğüm kadarıyla. Evet. Ve Güney Afrika gruptan çıkamaz 1.58 ve yanında bunun yanında oran yükseltmek isteyen dinleyicilerimiz açısından grup sonuncusu olacak ülke Güney Afrika 1.79. Bunlardan hangisi avantajlıdır, hangisini almalı bahis severler?
2: Yani ben 0 puanla son sırada bıraktığım için hani Güney Afrika'yı grup sonuncusu oluyor. Hani çok mantıklı buluyorum. Oranı da bence çok yüksek, çok iyi. 1.79. Ama hani grup sonuncusu olur. Yani daha böyle hani benim gibi net bir şekilde gözüme çarpıyor. Hani eleneceğini dediğim gibi düşünüyorum. 2 oran da bence çok çok güzel ama yani ben bu grupta hiç şans vermiyorum açıkçası Güney Afrika'ya.
0: Peki tamam. İlk 2 sıradaki takımlarda senin dizdiğin tabii ki grafiğe göre yorumluyorum şu anda. Meksika Güney Kore ikilisinin 1-2 çıkacağını öne sürdüğün bu tabloda sırasız olarak Meksika Güney Kore veyahut da Güey Kore Meksika 1-2 çıkar. 2.75 gibi bir oranı var. Sürpriz severler yazmalı mıdır?
2: Bence yazmalıdır. Yani Çek Cumhuriyeti dediğim gibi yani çok sürprize hani ilk iki için bence aday değil. Yeni üçüncülükte de işleriz onu ama hani Meksika hem bu kadar ev sahibiyken hani diğer tarafta da Güney Kore'nin bu kadar iyi bir kadrosu varken bence bu ikili net bir şekilde bir üst tura aday.
0: Son olarak da şunu soracağım bu grupla alakalı. B grubuna direkt geçiş yaparız zaten ama Meksika'nın grup lideri olur oranına bakıyorum şu anda. Yani Meksika grup lideri 1.84 veyahut da Güney Kore Meksika ikisi birden gruptan çıkar 2.75 yani 1-2 olarak çıkar 2.75. Burada bahis severler 1.84'ten Meksika liderliğini mi almalı yoksa 2.75'ten Güney Kore ve Meksika 1-2 çıkarımı almalı diye sorayım.
2: Bence 1-2 Güney Kore ve Meksika birlikte çıkarlar hani daha az riskli. Yani dediğim gibi Çek Cumhuriyeti Afrika'ya ben hani çok net bir güven yok. Burada oran diğer tarafta Meksika tarafında olmasına rağmen birinci çıkar daha düşük olmasına rağmen tek maçta bütün denge değişebilir. Yani Kore-Meksika maçı benim söylediğim gibi bitmezse tam ters bir senaryo ama yine baktığında yine ilk 2'de ikisine çıktığını görüyoruz. Bence hem Meksika hem Güney Kore gruptan çıkar çok daha mantıklı bir şey.
0: Çok güzel. A grubunu o zaman geride bırakalım. Direkt B grubuna geçelim istiyorum. Yani çok fazla grubumuz var. Kısıtlı vaktimiz var. Şipşak gidelim ki bütün Dünya Kupası ağacını beraber dolduralım. Aralarda da tabii ki bahis fırsatlarını da dinleyicilerimize dinletelim istiyorum. Yunus Aydın'la B grubunu konuşacağız ki B grubunda Katar, Bosna Hersek, İsviçre ve Kanada var. Nasıl simülasyonu doldurdu Yunus Aydın?
2: Yani öncelikle Kanada'nın hani turnuva zaten yakın yerlerde olmasına rağmen net bir şekilde burada şans verdiğim takımlardan birisi değil. İlk maçta Bosna Hersek'e karşı yenilgiyle başlayacaklarını düşündüm. 2-1 Bosna Hersek bence kazanacaktır. Katar bence bu grubun en zayıf halkası. Az önceki Güney Afrika tercihim gibi düşünüyorum. Net bir şekilde İsviçre'nin galibiyetle 3-0 galibiyetle başlayacağını düşünüyorum. Diğer tarafta İsviçre-Bosna Hersek maçı. Ya Bosna Hersek'in yakından tanıdığımız yıldızları da var. Görüyoruz. Dünya Kupası'na nasıl gittiklerini de biliyoruz. Hani Edin Džeko da çok aktif rol oynamıştı süreçte ama net bir şekilde İsviçre karşısında kaybedeceklerini düşünüyorum. 2-0 bence İsviçre kazanır. Diğer tarafta Kanada-Katar maçı iki eğlenecek takımlardan bence ikisi de. Bugün bunun 3-4'ü oluyor ama Kanada ile Katar arasında bence net bir kadro kalitesi ve fizik kalite farkı var. Kanada'nın 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Diğer tarafta İsviçre-Kanada maçından bence yine İsviçre 1-0 ya da 2-0 galip ayrılacaktır. Bosna Hersek-Katar maçından da benim yine tahminim 2-0 Bosna Hersek galibiyeti. Zaten birinci İsviçre çıkmış oluyor. İkinci Bosna Hersek, Kanada ve Katar'da son 2'de oluyorlar.
0: Şöyle yaptığın simülasyona göre bu arada diğer grupların da bilgilerini bildiğim için çok kısa bir şey düzeltmek istiyorum. O kadar fazla 3. çıkıyor ki Kanada verdiğin simülasyona göre gruptan üçüncü bir şekilde çok küçük bir payla çıkıyor abi. Onu öncelikle söyleyelim. Yani çok ilginç bu arada, önümdeki listelerden bakıyorum. Yani gerçekten o kadar enteresan ki simülasyonlar Yunus Aydın. Yani inanamazsın şu anda. Senin verdiğin simülasyonlara göre birçok şeyi doldurdum. Peki Katar dedim burada. Yani Katar'ın grupta son sırada yer alacak ülke olmasının oranı 1.44. Ne dersin?
2: Yani çok net, hani zaten düşük bir oran vermişler. Ya bence burada hani ya Katar olmazsa Kanada'nın olması lazım sonuç. Bence Bosna Hersek bir şey için sonucu olma ihtimali yok. Hani ya bence şu ana kadar belki de hani verebileceğimiz ileri vadede de 12 grubun tahmini içinde, yani Katar'ın bu gruptan çıkamaması, sonuncu olması bence en muhtemel tahminlerden bir tanesi. Yani futbol adına, Avrupa futboluna ayak uyduracak hiçbir oyun üretemiyorlar. Kanada'ya karşı bir oyun üretebilecek fizik kaliteye sahip değiller. Hani yani çaresiz kalacaklar bence bu grupta.
0: Peki İsviçre, Bosna Hersek 1-2 sırasız gruptan çıkar, 3.75 gibi. Yani senin söylediğinin ışığında Kanada'yı daha zayıf görmenden de dolayı burada risk yönetimi biraz daha Kanada'yı ev sahibi olduğu için daha fazla favori olarak göstermiş ilk iki konusunda, ama 3.75'ten hediye gibi diyebilir miyiz İsviçre, Bosna Hersek ilk iki sıraya?
2: Ya bence net bir şekilde öyle, çünkü Kanada hani verdiğin simülasyonda dediğim gibi hani Kanada en iyi üçüncülerden çıktığı için bence çok olası bir senaryo. Hani bu yüzden bu kadar da yüksek bir oran vermişken iki Avrupa futbolunun bir üst turda olacağını düşünmek bence hani oran olarak da müthiş.
0: Peki o zaman C grubuna geçiş yapmak istiyorum. B grubunda noktaladık. Tabii ki C grubunda da Yunus Aydın'ın güzel tahminleri var. Hatta gollü tahminleri var diye görüyorum şu anda önümdeki listede, ama bunun detaylarını tabii ki Yunus Aydın'dan alacağız. Gruptaki 4 takımı sıralayayım. Önümdeki tabloda İskoçya, Brezilya, Haiti ve Fas yer alıyor. C grubunun sıralamasını, maçlarını, simülasyonunu Yunus Aydın'dan dinleyelim.
2: Tabii ki. Yani şimdi ilk başta dediğim gibi Brezilya ile hani Fas'ın mücadelesiyle başlayacak. Yani bir kere futbolda çok keyifli bir maç olacağını söyleyelim. 14 Haziran gecesi, diğer maçlara göre daha izlenebilir bir saatte, gece 12'de Türkiye saatiyle. Yani ben gollü bir maç bekliyorum. Fas da çok böyle zayıf halkalardan birisi. Bence potansiyel çeyrek final adaylarından birisi, ama Brezilya çok net bence bu maçın favorisi. İki tarafta da tanıdığımız birçok isim olacak. Yani Türk futboldan işte Ederson'lar, Yusuf Enes'liler vesaire birlikte oynamış isimler de olacak. Brezilya'nın 3-1 ben kazanacağını düşünüyorum Fas karşısında. Haiti maçı yani bence net bir şekilde hani bu ligin, hani bu grubun sonuncusu olacaklarını düşünüyorum. 3-0 bence kaybedeceklerdi diye düşünüyorum. Yani grubun bence en zayıf halkası. Ben en zayıf halkaları birazcık net bir şekilde aslında belirledim. Daha sonra 3'ler üzerinden gittim.
0: Tamam.
2: İskoçya'nın ben 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Diğer tarafta Fas bence İskoçya karşısında kazanacaktır 2-1. Çünkü Fas da bu grupta çıkma adayı olduğunu düşünüyorum. Sonrasında diğer tarafta Brezilya'nın Haiti karşısında grubun en rahat galibiyeti alacağını düşünüyorum. 5-0 benim tahminim. Brezilya 5-0 kazanır. Diğer tarafta İskoçya-Brezilya maçı. Ben yine Brezilya'nın bu maçı da kazanacağını düşünüyorum. Bence 9 puanla çıkacaklar. Diğer tarafta da Fas'la Haiti karşılaşacak. Burada da Fas'ın Haiti karşısında çok net bir galibiyeti bekliyorum. Brezilya ve Fas bence bu gruptan 1 ve 2. sırada çıkacaklar.
0: Belki onun oranında 1.72. O oranı nasıl yorumlarsın? 1-2 çıkar Fas-Brezilya.
2: Ben çok cömert buluyorum bu oranları. Yani gerçekten Brezilya ve Fas'ın çıkması bence çok kuvvetli muhtemel. Yani baktığımda bu iki takım da bence potansiyel çeyrek final adayı. Tabii ne sürprizler göreceğiz. Yani hani şu an baktığımda ön tahminlerle konuşuyoruz. Bu takım bu takımı yener mantığıyla konuşuyoruz, ama çok seri maçlar oynanacak. Bunu unutmamak lazım. Yani alışık olduğumuz maç disiplininden daha fazla maç oynayacaklar. Bir kere hepsi kendi yerel saatlerinden çok farklı saatlerde oynayacaklar. Bunlar sürprize gebe, ama ben bu grupta yaşanacak sürprizlerin C grubunda Brezilya ve Fas için gerçekleşeceğini düşünmüyorum.
0: Peki söylediğin tabii ki buradaki akıllı ekrandaki simülasyonu tabii sen burada doldurdun. Ben de önümde ileriki turlar açısındaki turnuva ağacını doldururken İskoçya'nın çok fazla fark yemeyeceğini aslında Fas ve Brezilya'dan ifade etmişsin. 1-2 gibi, yani 2-1 gibi skorlarla. Yani İskoçya'nın en iyi üçüncüler arasında yer alacağının oranı 1.23. Kupon doldurmak için yazılır mı diye sorayım. 1.23 değer mi?
2: Ya maç eksiği varsa yaptığı kuponda olabilir. Maç eksiği varsa olabilir, ama hani oran olarak hani çok daha muhtemel şeyler, az önceden beri konuşuyoruz. Yani çok daha yüksek olanlar var, ama hani İskoçya'nın en iyi üçler arasında çıkacağını, yani çünkü çok sürprize gibi 8 takım çıkacak. Yani en iyi üçüncü olarak bence çok muhtemel olacak bir kupondur.
0: Peki, ama yine de daha yüksek oranlarda daha iyi şeyler olduğunu doldurmak
2: tabii
0: için
2: ki.
0: Belki anca doldurmak için gibi yorumlarız. Doğru muyum abi?
2: Aynen öyle. Maç eksiği varsa kapatmak için olabilir.
0: Peki D grubunu konuşalım hafif bir ara vermeden önce. D grubu tabii ki milli takımımızın grubu. Bizi en çok heyecanlandıran grup. Paraguay, Avustralya ve Amerika var milli takımımızın yanında ama Yunus Aydın'da yorumlar. Ne yaparız abi?
2: Full objektif 9 puanla çıkarız.
0: İşte budur abi. İşte budur abi. Lütfen devam et.
2: Full objektif çıkarız. Bu arada Avustralya maçında sen de olacaksın. Onu söyleyeyim. Sen Amerika'dan izleyeceksin.
0: Yok, ben Paraguay maçında oradayım. Avustralya'da değilim. Paraguay'da oradayım. Paraguay maçına 3 puan yazmışsın zaten. Görüyorum.
2: Hepsine yazdım. Hiç bakmadan hepsine yazdım. Yani Amerika Paraguay maçında ben Amerika'nın net bir şekilde galibiyete başlamışım. Bu arada hani Amerika'nın son hazırlık maçını izleyenler de bilir. Amerika bence hani dünyada ya futbola yatırım yapmıyorlar abi, futbola sakır diyorlar diyeceğimiz seviyede değil. Şu an futbola artık net bir şekilde yatırım yapıyorlar. Bu işin ev sahibi olmasının net bir şekilde bilincindeler ve aslında bizim de bildiğimiz hani Pulisic gibi vesaire isimleri bir kenara bırakalım. Lig'den de bildiğimiz 2 sene önce 3 sene önce Antalya Spor'da oynamış. Bu sene Coventry'de oynamış. Premier Lig'e çıkan Haji Wright'da Amerika Milli Takımı'nın kadrosunda.
0: Doğru.
2: 3-1 ben kazanacaklarını düşünüyorum Paraguay karşısında. Diğer tarafta Avustralya Türkiye maçında ben düşük skorlu bir maç bekliyorum. Söyleyeyim. Onların fizikalitesi de yüksek. Biz daha çok tabii her maçta olduğumuz gibi aslında teknik kapasitemizle ayakta kalmaya çalışacağız. Kazanacağımızı düşünüyorum. Elbette tabii ki burada biz kendi milli takımımızla ilgili yorum yaparken işin içine duygusallığı da katıyoruz. Buna şüphe yok ama ben net bir şekilde dışarıdan da baksam bu grubun favorisi olduğumuzu düşünüyorum.
0: Öyle gösteriliyoruz birçok kanalda ama Amerika'nın da favori gösterildiği belli başlı şeyler var. Otoritelerin siteleri var diyelim.
2: Ya uzun vadede bir favori gösteriyor. Çünkü şu an bakıyorsun bütün otoritelerin ortalamasını aldığında %16 bizim çeyrek finale çıkma şansımız. Hı-hı. Yani çeyrek finalde 8 takım olacak. Herkese %16 şans kalsa %128 olur. Hı-hı. Demek ki potansiyele göre çeyrek finale ihtimalimiz daha yüksek. Hı-hı. Hani bu yüzden hani önde gösteriyoruz. Avustralya karşısında 1-0 kazanacağımızı düşünüyorum. Hı-hı. Amerika da bence Avustralya karşısında kazanacaktır. Orada da Amerika'nın 3-1 ya da 3-0, 3-1 diyeyim kazanacağını düşünüyorum. Paraguay maçında 2-0 bence kazanacağız. İnşallah sen oradasın, daha da gollü kazanırız.
0: İnşallah bakalım abi.
2: Amerika maçı daha da hani kilit bir maç. 1-0 bence düşük skorlu bir maç olacak yine. Yani burada berabere de kalabiliriz. 1-0 da kazanabiliriz. Beraberlik verdiğim senaryoda Amerika ikili yani gol avereciyle zaten daha yukarıda bitiriyor bizden. Hı-hı. Grup lideri için kazanmamız gerekiyor. Bence kazanacağız. Hı-hı. 1-0 Amerika karşısında. Bizim grubumuzdaki tüm maçlar için fizik kalite olarak onlardan geride olduğumuzu söylemek lazım. Amerika Hı-hı. içinde bu böyle. Hı-hı. Son maçta da Paraguay Avustralya maçında da ben Avustralya'nın kazanacağını düşünüyorum. Paraguay bence yani 9-6-3-0 puan tahminleri.
0: O zaman abi bence biz çok özür dilerim böldüm. 2-24'ten 1-2 Türkiye Amerika mı demeliyiz abi?
2: Bence öyle. Yani Amerika zaten ev sahibi. Biz kendi tarafımızda bence grubun oyun olarak da favorisiyiz. Türkiye ve Amerika çıkacak bence.
0: Peki. O zaman çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından devam ediyoruz E grubuyla, olur mu? E grubuyla da devam edelim istiyorum. Tabii ki birçok detay paylaşıyoruz. Yunus Aydın'la beraberiz. Yunus, tekrardan hoş geldin.
2: Hoş bulduk, selamlar.
0: Tabii E grubunda 4 tane takım dikkat çekiyor. Curaçao var, fil dişi var, Ekvador var ve aynı zamanda Almanya var. Burada gördüğüm üzere burada da bol gollü skorlar yazılmış. Yunus Aydın nasıl yorumlar bu grubu?
2: Yani Curaçao'nun Dünya Kupası'na çıkış hikayesi çok kısa, gerçekten çok hani herkese güzel gelen bir hikayeydi. Dick Advocaat bizim kendi eskiden de tanıdığımız Fenerbahçe'yi çalıştırmış bir hoca. Aslında görevden ayrılmıştı, yeniden getirildi. Karayipler ülkesi maçında Curaçao'nun başına yeniden geldi ama hani Almanya karşısında çok direnme şansı yok. Almanya hani bu grubun hani ya da bu turnuvanın ev sahibi vesaire değil ama hani hep bir şekilde bence Dünya Kupası'nın adaylarından birisi. Almanya için hani her zaman söylenen şey bellidir. Ya bence de bu kupanın bir adayı, futbolu herkes oynan Almanlar kazanır diye bir laf var.
0: Evet.
2: 6-0'la ben hani tahminim Curaçao'ya karşı çok farklı bir galibiyetle başlayacaklarını düşündüm. Yani diğer tarafta Almanya'nın diğer maçlarına baktığın zaman yani hani net bir şekilde aslında Almanya'nın favori olduğunu düşünüyorum. Bence yani fil dişi sahiline karşı çok rahat kazanırlar. Hı hı. Yani burada fil dişi sahiline Ekvador'la olan maçın 2-1 ben fil dişi sahiline kazanacağını düşünüyorum. Almanya tekrar fil dişi sahiliyle oynadığında 3-0'lık bir Almanya galibiyeti galibiyeti. Ekvador Curaçao maçında Ekvador'un 4-1 kazanacağını düşünüyorum. Ekvador Almanya maçı bence Almanya'nın gol yediği tek maçı olabilir grupta. Yani 3-1 Almanya galibiyeti bekliyorum. Curaçao Fildis sahili maçında da 5-0'lık bir galibiyet. Aslında hani Curaçao için de toplamda 15 gol yiyerek turnuvadan elenir gibi bir tahminim var. Zaten Almanya birinci oldu. Gerçi salamayı istersen
0: evet, söyledim. Evet. Yani 1-2 buradaki tabloya göre, senin söylediğine göre aslında güzel bir avantajlı bir şeyimiz var burada. Çünkü Fildişi ikinci sırada yer alır gibi görüyorum senin önündeki senin doldurduğun simülasyona göre. 2.36 orandan Almanya Fildişi 1-2 çıkar der miyiz?
2: Deriz. Çok net deriz bence. Ekvador'un şansı yok ikinci.
0: Yani Curaçao'nun yani gruptan sonuncu çıkarına çok bariz bir oran vermediği için birazcık daha inceleyip sık dokumaya çalışıyorum. Peki bu grupta Almanya'yı gümbür gümbür panzerler böyle yıka yıka gider demişsin. 9 puan Almanya, 2.80 oran ne dersin?
2: Net bence. Yani Curaçao'yla ilgili şöyle bahis açmalar lazım. Puan alır mı değil de gol atar mı? Yani böyle bir bahis alabilirim.
0: Şöyle bakayım, var uzun vadeli bahislerin kapsamında var, hatta bulmaya çalışıyorum, 2 saniye bekleteceğim. Curaçao toplam gol sayısı 1.5 üst var abi.
2: Atamazlar abi 2 gol.
0: Atamaz, 1.69'da favori abi.
2: Atamazlar, 2 gol atamazlar Dünya Kupası.
0: Yani bu bahisi de paylaşayım dedim. Tabii ki birçok seçenek var ama biz birazcık daha majör seçeneklerden gitmeye çalışıyoruz. Çok fazla grup var. Peki buradan da ilerleyelim istiyorum. Çünkü hakikaten yoksa program saatimizi çok net aşacağız. F grubuna geçelim istiyorum. F grubunda esasında oldukça yakın 3 tane takım olarak belirtmişsin burada. 3 tane ülkeyi sayalım. Bu 3 ülkeyi Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus diyorum. Çünkü ve Tunus demem gereken bir tablo var önümde. Neden olduğunu Yunus Aydın açıklasın lütfen.
2: Şimdi Hollanda Japonya maçıyla alakalı benim tahminim Hollanda 3-0 net bir şekilde galibiyetle başlar diye düşünüyorum turnuvaya. Diğer tarafta İsveç Tunus maçında ben İsveç'in aldığı, yani İsveç'in kadrosu çok güçlü. Bunu net bir şekilde söylemek lazım. Dediğim gibi yakın bir tablo olacak. En iyi üçüncünün çıktığı bir grup olacak bence.
0: Evet.
2: Tunus karşısında 3-0 bence kazanırlar. Hollanda İsveç maçı grup liderliği için bence çok kritik. Ben burada birçok kişiden ziyade Hollanda'nın kaybedeceğini düşünüyorum. İsveç karşısında. Bence grup lideri İsveç olacak. Diğer tarafta Tunus Japonya maçında bence 1-0 Japonya kazanır. Tunus Hollanda maçında bence favori Hollanda. Japonya İsveç maçı 1-1 bence bitecek. Bu grup, bu senaryoda zaten İsveç lider çıkıyor ama hani anladığım kadarıyla en iyi üçüncüyü de çıkartıyor zaten bu grup.
0: Aynen öyle. Senin dediğin tabloda bunu görmek mümkün. Peki burada şu anda bahis seçeneklerine bakmaya çalışıyorum. Akıllı ekranımdan F grubunun seçeneklerine bakacağım. Ki F grubunda esasında grup sonuncusu olacak ülke Tunus 1.80. 1.80'den Tunus grup sonuncusu olur demeli miyiz?
2: Bence demeliyiz. Yani hani dediğim gibi cömert olanlar bence birçok kişi gerçekten değerlendirmesi lazım. Japonya buradan puan ve puanlarla çıkar. Yani ben ne bir şekilde Tunus karşısında kazanacaklarını tahmin ediyorum. Tabii Tunus'un Japonya'yı yendiği bir senaryoda hani bu iş tamamen değişir ama yani en fazla bence berabere kalabilirler. Bence Tunus'un Hollanda ya da İsveç'i yenme şansı bu grupta yok.
0: Peki şöyle bir oran gördüm. Hani sen grup lideri İsveç yaptığın açısından soruyorum. İsveç gruptan çıkar 1.42 abi. Bankoların bankosu mudur?
2: Bence bankoların bankosudur. Yani net bir şekilde gruptan çıkar. Hollanda ile beraber çıkarlar da bence çok net.
0: İlk iki sıra. İlk iki sıra mı diyorsun abi? Tekrar edelim. Hollanda İsveç 1-2 olur. 2.75.
2: Bence de 1-2 olurlar.
0: Çok iyi. Peki grup lideri şeyine bakıyorum. Grup lideri İsveç'in oranı yüksek olsa gerek ki 5.50'den şöyle bir yani sen tabii sürpriz bir tercih olarak belirttin bunu ama 5.50'den sanki sürprizler arasında şöyle değerlendirmeliyiz diyebileceğimiz bir şey mi 5.50?
2: Sürpriz diyebiliriz ama dediğim gibi Hollanda, ya şimdi çok az maç var, çok az maça göre sağlam olacak. Yani Hollanda maçı çok kritik. Yani ben olsam şimdi burada İsveç birinci çıkar bana göre, evet, ama 1-2 Hollanda çıkar bence çok daha banko.
0: Peki o zaman hızla devam edelim istiyorum bir sonraki grubumuza. G grubuna geçeceğiz. G grubunda da tabii ki şöyle bakıyorum, İran'ın olduğu grup. İran, Yeni Zelanda, Belçika ve aynı zamanda Mısır'ın olduğu grup. Bu grupta bir sürpriz bekliyor musun? Bekliyorsan ne şekilde olur bu sürprizler diye sorayım.
2: Yani ben Belçika, Mısır karşısında şimdi iki tarafında da silahları var zaten. Şüphesiz dünya çapında hepimizin bildiği silahları var ama benim tahminim burada Belçika kazanarak başlar. Turnuvaya benim tahminim Belçika kazanarak başlar. Tabii burada diğer tarafta İran, Yeni Zelanda maçı. Şimdi İran'la alakalı bugün Göksel'inle de konuşuyorduk gündüz yayında. Yani Asya Şampiyonası'nda gerçekten birçok oyuncusu çok çok ciddi iyi performanslar gösterdiler. Yani ben İran'ın 1-0 kazanacağını düşünüyorum Yeni Zelanda karşısında. Düşük skorlu olacaktır. Belçika-İran maçı bence sürprize gebe. Bu kadar favorinin kazanacağı bir maçtan bahsetmek mümkün değil. Bence 1-1 bitecek Belçika-İran maçı. Yeni Zelanda-Mısır maçında ben Mısır'ın galibiyetini bekliyorum. 1-0. Yeni Zelanda-Belçika maçında bence Belçika kazanacaktır. Mısır-İran maçında da 1-0 Mısır'ın galibiyetini bekliyorum. Yani aslında şöyle söylemek lazım. Yani yine puan yığılmasının olduğu bir durum oldu. Ve tabii bir de Kevin De Bruyne ve Doku, ya bu iki isme çok net bir şekilde öne çıkıyor. Belki Kevin De Bruyne için bir Last Dance de olabilir. Ama tabii biz bir önceki Dünya Kupası'nı izlerken Messi, Ronaldo için de

0: Burada aslında senin simülasyonuna göre gruptan çıkamayacak, yani sonuncu olacak takım Yeni Zelanda'nın oranı 1.50.
1: Yani diğer oranlara göre hani baktığında daha böyle tabii kabul edilebilir. Yani oranlar dediğim gibi çok güzel, yani hani değerlendirilmesi için. Bence Yeni Zelanda bu grubun en zayıf halkası ve çok sürprize açık bir grupta. Yani İran'la Belçika, hatta Belçika ile Mısır değer değiştirebilir ama hani buradan Yeni Zelanda'nın düşmeyeceği bir senaryo çıkmaz bence.
0: Hatta ve hatta şu anda Yeni Zelanda'nın oranını düşürdüler, biliyor musun? Şu saniye itibariyle 1.37'ye.
1: Dinliyorlar abi. Radyo golü dinliyorlar.
0: Radyo golü dinliyorlar. Buradan bunu çıkarırız. Peki abi, bu grupta lider Belçika mı demeliyiz?
1: Lider Mısır. Lider Mısır, ikinci Belçika.
0: Lider Mısır'a 5 oran veriyor. Ne demeliyiz?
1: Yani bence hani sürpriz ama bence çok olabilecek bir senaryo.
0: Peki, o halde devam edelim. G grubunda konuştuk, yani birçok şeyi konuşmaya da devam ediyoruz, yetiştirmeye de çalışıyoruz sizlerin de takdirinde. Tabii ki İspanya'nın yer aldığı gruba geçeceğiz. H grubuna İspanya, Suudi Arabistan, Uruguay ve Yeşilburun Adaları, yani Kapa Verde veyahut da bir başka deyişle Yunus Aydın ne düşünür?
1: Yani İspanya'nın çok rahat başlayacağını düşünüyorum. Yani bazen acımasız oldukları zaman ne kadar ciddi farklı sonuçlar alabileceklerini ne yazık ki biz de tecrübe ettik. Yani daha önceki maçta hani ki bizden önce frene bastılar. Hani burada Yeşilburun'a karşı yani 5-0 da bitebilir, çok daha farklı da bitebilir. Hani yani minimumda söyleyeyim, bence minimumda 5 atarlar. 5-0
0: tamam,
1: kazanacaklarını düşünüyorum. Diğer tarafta Suudi Arabistan, Uruguay. Ya bence burada da hani grubun bir diğer maçı düşük skorlu bitecektir. Yani Valverde gibi, Darwin Nunez gibi isimler var ya, Bielsa. Ya bence müthiş bir pres takımı Uruguay. Müthiş bir pres takımı. Düşük skorda tutacaklardır. Kendine attıkları kadar gol olur diye düşünüyorum. Bu maçta 1-0 bence biter. İspanya Suudi Arabistan maçı, yani bence yine favori İspanya. 2-0 kazanırlar diye düşünüyorum.
0: Tamam.
1: Uruguay Yeşilburun maçında bence yine net bir şekilde Uruguay favori. 1-0 diyeyim, düşük bir skorlu biter bence. Uruguay İspanya maçı, yine İspanya'nın farklı kazanacağını düşündüğüm bir maç. 4-0
0: tamam.
1: İspanya bence. Yeşil Bulut Suudi Arabistan maçı da Suudi Arabistan'ın bu gruptaki tek galibiyeti olur bence. 2-1 Suudi Arabistan.
0: Peki, tabii ki şu anda önümdeki simülasyona bakıyorum. Yani Suudi Arabistan'ın gruptan çıkamayacağını aslında öngören bir tablo var önümdeki tabloya göre. Yani en iyi üçüncüler arasında yer alamayacağını öngören bir tablo var. 1.63'ten Suudi Arabistan gruptan çıkamaz bahisine ne dersin?
1: Bence çok muhtemel. Yani tabii burada 12 grubun birbiri içindeki ahengi çok önemli ama yani ben buradan Arabistan'ın ekstra bir puan alabileceğini düşünmüyorum.
0: Peki. Onun dışında 1-2 bitirecek ülkeler arasında İspanya, Uruguay 1.36 denmiş. Uruguay, İspanya 1-2.
1: Ya 1-2'lerde galiba hani en düşük oran. Yani ben bence en banko grup. Hani diğer gruplara göre. Yani bence İspanya, Uruguay 1-2 çıkarlar çok rahat bir şekilde.
0: Peki grup sonuncusu Yeşilburun, yani Kape Verde olur 1.50.
1: Yani Arabistan'ın burada hani zaten net tek maça bakmışlar. Yani şöyle söyleyeyim, Arabistan ve Yeşilburun maçı berabere bitse bile benim yazdığım senaryoda zaten Yeşilburun'un yediği gol sayısı çok daha fazla.
0: Evet, evet.
1: O yüzden yani ben her şekilde Yeşilburun'un grubu sonucu bitireceğini düşünüyorum.
0: Peki, H grubunu da konuştuk. Devam edelim. I grubuyla, yani birçok grup var. 48 takımlı, 12 gruplu Dünya Kupası'nı konuşuyoruz. Önden aslında simülasyonları, önden aslında uzun vadeli Dünya Kupası bahislerini konuşuyoruz ama I grubunda aslında 4 tane takım var. Senin buradaki belirttiğin üzere de esasında net skorlar da var. Belli başlı takımların birbirlerinin üstün geleceğini ifade ettiğin skorlar var. Irak var, Norveç var, Fransa var ve Senegal var. Yunus Aydın ne der?
1: Fransa-Senegal maçı bence Fransa zaten hani yani şu an herkes şu fikirde. Fransa'nın ilk 11'i Dünya Kupası şampiyonunu oynar. İkinci 11'i de yine finali oynar yani.
0: Gerçekten öyle abi.
1: Hücum rotasyonu yani şey var ya, bir tane mesul var ya, kullanmıyorsanız verin abi diye. Yani hani 9-10 tane santraforları var. Yani hissi inanılmaz.
0: Yani
1: Fransa Senegal galibiyetiyle başlar. Bence
0: tamam.
1: 2-0.
0: Tamam.
1: Irak Norveç maçı, Norveç de hiç küçümseyecek takım değil. Yani hiç, yani 3-1 bence kazanır. Fransa'nın Irak karşısında 3-1 kazanmasını bekliyorum.
0: Tamam.
1: Norveç Senegal, Norveç 2-1 kazanır. Norveç Fransa grup liderliği maçı, Fransa 2-1 kazanır. Hı-hı. Senegal Irak, Senegal 2-1 kazanır bence. Senegal'i hazırlık maçlarında da gördük. Pahalı bir takım ama ilk 2'ye girmeye bence yetmez. Fransa, Norveç çıkarlar burada.
0: Peki şu anda bakıyorum önümdeki tabloya, I grubuyla alakalı çeşitli seçeneklere, yani buradaki simülasyon